0: Yerli diye bir jantim var. Abdülkerim var.
1: O da son dönemlerde çok şey oldu.
0: Abi ben şöyle söyleyeyim. Ya kimse yanlış anlamasın. Maris Abdülkerim benim gözümde ikincilik futbolcusu abi. Maris Alper tamam koşu ediyor da abi pas veremiyor. 2 metreye pas veremiyor. Önüne pas veremiyor. Abdülkerim 150 kiloluk Lukaku bile adamın yanından tren gibi geçiyor. Ondan sonra Yunus Akgün var. O da bir maç iyi, bir maç kötü. Yani istikrarsız. Şimdi altyapıda torpil olduğunu düşünüyorum abi. O zamanki futbolcuları ben de izledim. Hepsi yani bir şey vardı abi adamlarda. Yani teknik vardı, kapasite vardı, süreklilik vardı. Şimdi bakıyorum hiçbir şey yok ki abi. O zamankilerin hepsi avukulattı. Şimdikilere bakıyorsun. Yani Fenerbahçeli arkadaşlar da yanlış anlamasın. Mesela İsmail Yüksek falan. Yani hepsi bana göre ikinci sınıf futbolcu abi. Yani bu şeyle oynayacak kadar Fransa'yla oynarsak İşte Fransa, Belçika bunlara karşı biz ikinci sınıf futbolcu olarak kalıyoruz abi. Anladım. Benim düşüncem bundan Aygün abi. Bilmiyorum yanlış düşünüyorum. Senin fikrini de merak
1: ediyorum. Saygı duyuyorum düşüncene kardeşim. Saygı duyuyorum tabii ki. Saygı
0: tamam,
1: duyuyorum.
0: Teşekkür ettim abi. Aynen, görüşürüz.
1: Çok iyi bak görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet.
1: Sağ olasın. Mert Hakan'ın cezası bitti sevgili kardeşim. İbrahim Hakkı Çelebi'ye de mesajına cevap vermiş olduk. Evet yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Abi ben Zafer, çok şükür Fenerbahçeliyim demiş. Yapı diye bizi parçaladık, kendimizi parçaladık ama demiş, çoğu kulüpler sessiz kaldı demiş. Murat Karakuş, bizim temel sorunumuz kronikleşmiş bir vakaya siyaset, spor başta olmak üzere liyakat demiş. Katılıyorum Murat Karakuş kardeşimiz İzmir'den. İyi oldu Aygün Bey, mekan öğrendik. Seneyi tatile geldiğimizde Fener şampiyon olsa ben olmazsa sen ısmarlayacaksın demiş. Her zaman Yaşar Usta her zaman. Ne demek? Yeter ki sen tatile gel. Evet saatlerimiz 10.39'u gösteriyor. Bir dakika erken. 10.40. Bir dakika erken. Bunu hatırlatacağım Hakancan'a. Hakancan'a diyor ya hani dakika makka diyor ya bak 10.39.
2: O 30 saniye
1: hattımızda spor yazarı Hakancan var. Hakan abi günaydın, nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
2: Yani iyiyim Aydın, hoş bulduk o enerjinle. Yine beni yükselteceksin. Ama Türk futbolunda olan bir senden dolayı üzgünüm tabii, onu da söylemek lazım.
1: Abi demin bak çok çok güzel
2: bir... Bu noktaya gelmemeliydi.
1: Doğru.
2: Yani herkes de müteselsilen sorumludur.
1: Bak demin İzzet Şener Bey bir mesaj attı abi. Onu sana sorarak başlamak istiyorum. O konuya zaten detaylı gireceğiz. İzzet Bey diyor ki hani hatırlıyorsun değil mi bu federasyon hakemlerle ilgili bahis mayıs bilmem ne falan filan bir sürü şeyler baktı etti. Hatırlıyorsun o dönemde bir sürü hakemler. Mesela diyor ki abi diyor Aygün abi Zorbay Küçük dedi açıklandığında bahisten federasyon o zaman diyor Yasin Kolu neden açıklamadı diyor. Abi çok güzel
2: hayır,
1: soru.
2: Hayır.
1: Bence güzel soru.
2: Yani soru güzel de eksik bilgiyle sorduğu için yanılıyor. Çünkü savcılık soruşturmasında illegal bahis ortaya çıkıyor. İllegal bahis iddiası ortaya çıkıyor. Yani yoksa Türkiye'de lisanslı iddia oynatan kurumlarda bahis oynadığı gözükmüyor.
1: İllegalden gözüküyor diyorsun.
2: İllegalden gözüküyor. İllegal de Türkiye Futbol Federasyonu elinde yok. Eğer savcılık işte... Nesine'den, Bilyoner'den, Mülkli'den oynadığına dair bir bilgiye ulaşsaydı
1: ama
2: o zaman çok önceden zaten gözaltı işlemi yapardı.
1: Ama yani, hesaplarındaki para hareketleri ciddi bir para hareketi var hesaplarında.
2: Çok ciddi para hareketleri ama bu bir kısmının illegal bahise gönderildiği, illegal bahisten geldiğini tespit etmiş savcılık. İllegal olduğu için onu Türkiye Futbol Federasyonu bilmesi mümkün değil. O yeni ortaya çıkan bir bilgi. Hepimiz şok olduk yani.
1: Abi yani
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı, disiplin kuruluna sevk ettiği adamlar Nihat Özdemir'lerin, Yıldırım Demirören'lerin büyük çoğunluğu, hatta kulüp başkanları, yöneticileri, antrenörler falan da dahil edebiliriz. Ya bu sitelere üye olun.
1: Evet.
2: Dedikleri dönemden gönderilen bonuslarla oynadığı için herhalde
1: 20 lira

0: 250-300 hakem kariyeri bitti.
1: Evet ya.
0: Adam kite yapmış. Bahis oynamış. Yani bahis oynaması yasak olduğu için ceza aldı. Çünkü adam 20 lirasını bonus olarak verilen 10 lirasını Venezuela ligindeki 2 maça yatırmış. Onu da kaybetmiş. 20 lirayla bahis işletimi yapılır. Yapılmaz. O yüzden savcılık o insanlar hakkında işlem yapmadı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu talimatlara göre Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplerin, AŞ'lerin, antrenörlerin, teknik direktörlerin, futbolcuların, hakem ve diğerlerinin oynaması yasak olduğundan hepsine cezayı yapıştırdı geçti. Durum budur yani. Orada da kamu vicdanı rahatsız oldu. Bu arada Zorbay Küçük demişken...
1: Ne oldu? Zorbay kayboldu bir anda hakikaten ya.
0: Zorbay Küçük iki defa, birisi yurt dışından açılan bir hesaptan kendi adına oyun oynandığını kanıtlandı. Bir defa da işte legal bahis sitelerinde hesap hareketi var diye ifadeye çağrıldı. Milli piyango bileti aldım demişti. Yanlış hatırlamıyorsam önce tedbirli olarak sevk edilmişti, sonra tedbiri kaldırılmıştı. O gün bugün iki defa FIFA kokartı takmış, genç hakeme görev verilmiyor bu arada yani. Onun da nedenini Ferhat Gündoğdu'ya sorarlar herhalde. Belki de sormazlar. Ama klasman hakemi olduğu kesin şu an.
1: Peki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi dün Mevlüt Ak'tan istifa ettiğini açıkladı. Aile şirketi anlayışıyla Türk futbolu yönetilemez dedi. Mevcut yönetim bu görevin gerektirdiği yeterliliği ortaya koyamadığı kanaatindeyim dedi. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır dedi. Yani ne diyorsun federasyondaki bu şeylerle ilgili Hakan abi?
0: Bu kaçıncı senesi İbrahim Hacı Osman? 2,5 galiba.
1: 2,5 evet. 2,5.
0: Tebrik ediyoruz Mevlüt Bey'i. Yani içeride kalarak düzeltemeyeceğimi gördüm. İçeride mücadele ettim ama başaramadım. Yani o mücadeleleri biz de duysaydık keşke. Türkiye Futbol Federasyonu bütün bu yaşananlardan sonra olağanüstü genel kurul çağrısını bir an önce yapmalıydı. Yapmadılar ama dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde bir araya gelen başkan vekilleri Mecnun Diakmaz ve Fuat Göktaş'ın olduğu toplantıda da işte başkanla bir bağlantı yapmışlar. Başkan ve genel sekreter olmadan biliyorsunuz resmi bir toplantı yapamıyorlar. Başkan da demiş ki henüz yalanlanmadı ve ben sabahın köründe kimseyi aramadım. Cuma günü döndüğümde olağanüstü genel kurul çağrısı gündemiyle toplanalım madem öyle istiyorsunuz. Çok sayıda insan, o gün toplantıya katılan insanların büyük çoğunluğu bireysel olarak istifa etme görüşündeyken başkanın olmadığı bir ortamda istifa etmemiz çık olmaz. Hep beraber bir toplanalım, konuşalım demişler. Ancak yani çok kan kaybetti federasyon da, Türk futbolu da.
1: Çok, çok.
0: Biz Ferhat Gündoğdu için ya bu adam çok kötü yönetici, bir daha geri getirmeyin derken.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yaptığı atama yanlışlarını anlatırken kulüp başkanlarının tamamı Ferhat Gündoğdu'nun arkasındaydı.
1: Doğru.
0: Geçen senenin sonundan itibaren isyan yükseldi. Bireysel olarak. Kimse İbrahim Başkan'a bir şey söylemedi. Hala bir şey söyleyen yok. Eleştiri anlamında. Ve geldiğimiz nokta budur. Ya çok dramatik bir durum. Bu haftaki atamaları biliyorsun Umut Eken paylaştı. Bu arada dinleyenlere de Umut Eken'in YouTube hesabını takip etmelerine salık veriyorum. Kendiminkine değil. Çünkü federasyonun içinden çok doğru bilgiler edinerek kamuoyuyla paylaşıyor. Sadece 2400 takipçisi olmasına rağmen videoları 25 bin 30 bin izleniyor. Hani senin bana dediğin gibi takip edin öğrenin.
1: Evet.
0: Umut Eken demişken dün bir haber yaptı. Mevcut 5 MHK üyesi Anthony Taylor ve Anthony Taylor'ın yanında getirdiği iki İngiliz eğitimci bu haftaki etabı birlikte halledecekler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sıradaki MHK başkanının kim olacağı konusunda açıklama muhtemelen Cuma günü yapılacak. Hikmet Öksüzoğlu, Devrim Zengi'ye MHK yönetim kurulu üyesi Hikmet Öksüzoğlu Devrim Zengi'ye verdiği röportajda demişti ki biz Ziraat Türkiye Kupası atamalarını yaptık. Ancak 24 saat içinde Türkiye Futbol Federasyonu yeni MHK başkanını ve yönetimini belirleyecek. Biz lig etabını yapmak istemiyoruz. Çok ciddi sorumluluk isteyen bir süreç demişti. Ondan sonraki gelişme, ben bunu izleyicilerimle paylaşmıştım. Yani Hikmet Hoca, siz senelerdir oradasınız. Yani çok eski senelerden beri MHK'da yetkili birimlerde görev yaptı. Bu atamaları niye yapamıyorsunuz? Çünkü izleyiciler, dinleyicilerimiz sıkılıyor olabilir ama PİMİK diye bir kuruluş vardı. Organizasyon, iç organ. Haftalık hakem atama etabını yöneten 3 kişi. Sen diyorsun, sen başkansın, ben yardımcının, Hüseyin de öbür yardımcı. Sen diyorsun ki bu maça bunu atayalım. Ben diyorum ki ya Aygün hocam, bu maça bu kişiyi atamamız yanlış. Çünkü geçen hafta iki tane siyah beyaz hata yaptı. Ya da bu hakem dalgınlığına gelemez mi senin? Bu hakem en son X takımın maçını içeride yönetmişti. Üst üste 3 iç maça atamayalım falan diye. Birlikte fikir alışverişi yapılarak oluşturulan atamalardan sadece Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı atamalara geçmiş. Sayın Hikmet Öksüzoğlu, siz yok muydunuz? Siz itiraz etmediniz mi birlikte yapalım diye? Velhasıl kelam, biz bu atamaları yapamayız demişti. Ama şey, atamaları yapan ekipte olacak ama muhtemelen Anthony Taylor işte burada geçirdiği 2-3 ay içinde yaptığı gözlemlere dayanarak hakemleri atayacak. Herhalde ikinci, üçüncülük atamalarında diğer ekipte kalan, eskiden kalan 5 kişi yapar. Onlar, bugün evet. Anthony Taylor Ferhat Gündoğdu'nun 3 klasman hakem olarak kullandığı 21 kişi Yasin Koltuklu hakemle bir toplantı yapacak. Ondan sonra da etap çalışmalarını yaparlar. Cuma gününden başlayacak maçların hakemlerini belirlerler.
1: Günaydın Aygün kardeşim. Almanya'dan Mete ben. Çok ama çok merak ediyorum. Hakan Bey'e de selam demiş. Şike ve Bayez sonucu araştırmalar ola ki lig şampiyonluklarını ve düşen takımların kaderiyle oynadıysa, peki bu konuda mağdur olan kulüplerin zararı nasıl karşılanacak? Hukukta bu konuda nasıl bir kanun maddesi vardır? Bilginiz var mı demiş. Selam ve dua demiş. Teşekkürler Mete Bey'e. Yani tescillenmiş bir lige...
0: Benim bilgim var.
1: Buyurun hocam.
0: Eğer bir hakem kendi maçına Bayez oynadıysa...
1: Şike oluyor değil mi o zaman?
0: Hayır, manipülasyon oluyor. Şike olması için bir kurumu temsil eden bir kişinin
1: o maç oynaması gerekiyor.
0: O maçı yönetecek hakemle, rakip takım futbolcularıyla, hocasıyla, başkanıyla para karşılığı bir anlaşma yapması demek.
1: Doğru.
0: O yüzden şampiyonluklar falan şu mevcut belirlerle el değiştirmez. Sayın Bakan Akın Gürlek de zaten soruşturmanın devam ettiğini, 5 tutuklunun olduğunu, 2 net adli kontrol şartıyla serbest bulunduğunu ve savcılığın bu konuda çalıştığını devam etti. Sadece benim dediğim hususlar söz konusu olursa bir ceza, öbür takım için küme düşme, tutuklanmalar söz konusu olabilir.
1: Aygün abi günaydın. Ankara'dan Faruk Şeker ben. Bu süreç bitip MHK atanda maçlar başlığında maçları yönetmeye başlayacak hakemlerin Allah yardım etsin diyorum. Çok zor bir süreç onları bekliyor diyor.
0: Ne güzel kalpli insanlar var. Sen de ben de dilimizde tüy bitti.

0: çizmaktan itibaren. Evet, hakemlerde aranan en önemli özellik tecrübedir.
1: Aynen.
0: Bunlar bütün tecrübeleri sildiler. Gencecik çocukları sosyal medyanın bu kadar acımasız olduğu ortamda arenalara saldılar. İşte Oğuzhan Uğurlu'yla Mehmet Türkmen'e çat diye FIFA kokartını verdiler. Bu çocuklar maçlarda ezildi. Hata üstüne hata yaptı. Biz bu çocukları düşmanı mıyız ya? Bu değil çocuklar tecrübesiz. Bu çocukları da kaybedersiniz dedi. Batuhan Kolak kaç tane fiir gibi maç yönetti. Ama hemen Trabzon en formda olduğu için Trabzon Galatasaray maçını atadılar. Kulüpler Birliği Başkanımız aynı zamanda Ertuğrul Doğan maçtan sonra Batuhan Kolak'ı yerden yere vurdu. Üstelik 4-0 kazandıkları bir maçtan müsabakadan sonra ve müsabakanın 87. dakikasında olan bir pozisyondan sonra. Şimdi bu çocukların öyle rahat rahat gördüğünü çalabileceği bir ortam var mı?
1: Yok.
0: Bu çocuklar sahada kaç tanesi nasıl pozisyon alacağını biliyor mu?
1: Bilmiyor.
0: Bu çocukların kaç tanesi kriz yönetimini biliyor mu? Ya bu çocuklar bilmiyorlar. Allah gerçekten yardımcılar olsun yani. Uzaydan hakem gelmeyeceğine göre, yabancı hakem bu hafta gelmeyeceğine göre ki ben biliyorsun yabancı hakem her zaman karşıydım ama bu taraftarın maçı bizden alıyorlar, öbür tarafa veriyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Emirle yapıyorlar. Duygusundan kurtulması için yabancı hakemlerin gelmesinin gerektiğini ben de söylüyorum artık maalesef. Maalesef.
1: O zaman şöyle yapalım. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Demin Hakan abi de söyledi. İzlenmeler yüksek ama abone sayıları düşük. Yani 3000 tane abonesi varsa izlenmeye bakıyorsun 25-30 bin. Demek izleyen arkadaşlar mutlak surette kenarda bir abone ol kısmı var. Abone olalım. Bunlar önemli. Beğeniler, yorumlar, hype puanlar çok çok önemli. Hakan abi.
0: Teşekkür ederim Aydın. Benim izlenmelerim çok da yüksek değil öyle de. Ben oyalanıyorum, eğleniyorum. Eğlenmiyorum ya daha doğrusu. Genelde üzüntülerimi paylaşıyorum. Ah biz zavallı gazeteciler diye bir video yaptım geçen hafta.
1: Niye öyle bir şey yaptın?
0: Dediklerimizi dinlemediler.
1: Ha, o anlamda söylüyorsun, doğru.
0: Söyledik bu atama yanlış, adalet yok. Ferhat Gündoğdu kendi ekibini kuruyor. Hiç açıklaması olmadan insanların kariyerlerini sonlandırıyor. Bu İstanbul İl Hakem Kurulu'nun
1: onu sana soracağım Hakan abi.
0: Sınav kağıdını kendi yakınlarına önceden gönderdiğine dair iddialar medyada yer almıştı. O zaman herkes kendi kulüp başkanının ağzına bakarak Ferhat Gündoğdu iyi hakem, işte Türk futbol hakemliği iyi noktaya gelecek derken biz bağırıyorduk. Bu büyük paralar kazanan sosyal medyadan, televizyondan insanların %99'u hiç bu konulara değinmiyordu. Sadece o gariban hakemlere vuruyordu. Sahipsizlere ya da Ferhat Gündoğdu'nun kolladıklarına kendi kulübü üzerinden değerlendirme yapıyordu. Ferdi Karadoğruk iddiaları çıktığı zaman hiç kimse gündemine bile almadı. Oğlum ağaç yaşka ne iyidir? İstanbul bölgesi hakemlerini yetiştiren yerde işte yazışmaları gördük. Bizim bütün adamlarımız 100 alacak. Başkanım soruları bekliyoruz.
1: Evet ya.
0: Falan yani savcılık bu araştırmayı yapmasa bunu belgelemeyecekti. Ve insanlar onun üstüne hiç durmadı ya. Bunlar Türk hakemliğine gelecek adamlar. Bazı hakemlerin önünü kesiyorlar. Kendilerine yakınlara torpil yapıyorlar iddiası var. Bunu araştırın demeleri lazımdı. Ferhat Gündoğdu da onların toplantılarına katılıp onları tebrik ediyordu. Ali Koç'un istifa çağrısından sonra istifa eden Ahmet Şahin'e övgüler diziyordu. O bizim her zaman yol arkadaşımız falan diye bütün salonda alkışta minliyordu. Biz zavallı gazeteciler bunun için çırpınırken bu çok önemli, Allah keselerine bereket versin, paralar kazanan

0: arkadaşlarımız bu konulara hiç değinmiyor. Kamuoyu nasıl oluşturulur? Gazeteci ilgi alanındaki konuyla ilgili bilgileri paylaşır. Yanlış giden şeyler düzeltilir.
1: Doğru.
0: 7 kişi MHK olmaz dedik, dinlemediler. Pimik olmadan olmaz dedik, dinlemediler.
1: Dinlemediler.
0: Ne yapacağız yani? Ciddiye alan yok. Kulüp başkanından ciddiye alan yok. MHK'dan ciddiye alan yok. TFF'den ya bu adam da bir şey söylüyor, böyle yapmak lazım. Ben sana soruyorum ya da dinleyenlere. Bu Ferhat Gündoğdu MHK'sını kim denetliyor? Kimse.
1: Kimse denetlemiyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri denetliyor diye düşünürsün. Onlar da biz işleri değil. Sonra ne yaptılar? Biz İngiltere'leri, Almanya'ları araştırdık. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan bir üst kurul oluşturalım dediler. O teklif de Ahmet Güvener'den yazılı olarak 2021'de geldi.
1: Senin söylediğin daha önce.
0: MHK bağımsız olmalı. Bütçesini TFF karşılamalı. Sene sonu hesap verilmeli. Ama bağımsızlık öyle bir bağımsızlık değil. Bir üst kurul oluşmalı uzmanlar tarafından. MHK'yı düzenli olarak denetlemeli. MHK'nın işine karışmamalı ama denetlemeli. Şimdi dediler ki üst kurul kuruyoruz. Üçü TFF'den, ikisi kulüplerden belirleyeceği isimler olacak. Sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu el arttırdı. Beşi de kulüpler birliğinden geldiğin isimlerim dedi. Yapmadılar birader, denetlemediler. Bizi dinlemedikleri gibi. Denetim mekanizmasını da kurmadılar. Niye kurmadılar? Ferhat Gündoğdu'nun seçimi gibi. Ferhat Gündoğdu'dan önce İbrahim Seten bu hafta açıkladı. Nihat Özdemir ve Serdar yardımcıyla konuşmuş. Serdar Tatlı'nın istifası üzerine her kulüp başkanı beşer tane isim önermiş o toplantıya katılan. Ve demişler ki işte Aygün var, Hakan var, Ahmet var, Hüseyin var, Umut var. O şundan olmaz, bu bundan olmaz, bu bundan olmaz. Bütün herkesin teklif ettiği başkan olarak önerdiği isimler konusunda herkes birinin kellesini aldıysan en son Ecmer Faik Sarıoğlu demiş ki yani bu MHK'da Ferhat Gündoğdu var. Düzgün bir adam olduğu söyleniyor. Yıpranmamış bir isim istiyorsak onu alalım. Arkasında olalım. Sonra bunu yapmışlar.
1: Kendi ayaklarına kendileri sıkmış aslında baktığın zaman.
0: Şimdi yine yeni MHK başkanı belirlenirken o Fenerbahçe maçında bu hatayı yaptı. Bu Galatasaray maçında bunu yaptı. Beşiktaş maçında bunu yaptı. Trabzon maçında bunu yaptı deyip aralarından kendi işine yarayacak pozisyonları seçip adamı linç edecekler. Yani aynı Türkiye Futbol Federasyonu'na milli takıma bir Türk teknik direktör seçilmesi durumunda yaşanacaklar gibi.
1: Aynısı yaşanacak.
0: Halbuki liyakata bakacaksın. Deneyime bakacaksın. İyi yöneticilik becerisi var mıdır diye bakacaksın. İletişimine bakacaksın. Öyle seçeceksin. Ve başkan bir işi tek başına yapmaz. Kurulun da liyakatlı adamlardan seçeceksin. Sonra da emanet edeceksin ve denetleyeceksin. Denetleyeceksin. Denetim mekanizması olmadan olmaz. Ferhat Gündoğdu'nun ilk yaptığı iş hakem akademisini kapatmak oldu. Eğitimci Ferhat Gündoğdu'nun. Onun gerekçesini de şu olarak sundular. İşte Oğuz Sarvan ve ekibi tarafından gündeme getirilen bu kurulda kendi adamlarını kayıracaklar. Paralel yapı kuracaklar.
1: Merak etme, merak yapacaklar dediler, doğru.
0: Biz de dedik ki ya kardeşim ne kapatıyorsun? Oğuz Sarvan ve onun görev verdiği adamları çıkart. Kendi güvendiğin eğitimcileri, nitelikli eğitimcileri koy oraya. Akademi devam etsin. Yani üniversitedeki hocalar kötü ya da maksatlı diye üniversiteyi mi kapatır? Kapattılar. Eğitim yok, denetim yok. Sonra hakemlik neden bu halde? Tebrik ederiz. Onu da çok parası, çok para kazanan, yüz binlerce izlenen yorumcu abilerinize sorun. Çünkü onların hiçbir sorumluluğu yok. Değil mi Aygün?
1: Hep sorumluluk sizde. Sonuna kadar.
0: Sonra ben ah gariban gazeteciler demeyeyim mi?
1: Diye, demen çok doğru. Maalesef.
0: Yani Emrah Kayalıoğlu kendini paraladı.
1: Çok
0: ya gündüm kulübe operasyon yapıyorlar demediği için, yani herhangi bir kulübün amigolunu yapmadığı için dışarıda. Umut Eken dışarıda. Bunlar işsiz. Ben işsizim. Böyle 4-5 kişiyi daha sayabilirim. Hüseyin Özkök kendini paraladı. Almanya örneklerini yazdı. Eyalet sisteminin nasıl çalıştığını anlattı falan. Bunlar yok hükmünde. Onlar da ya bize operasyon yaptılar, aslında yapı sizin, aslında yapı bizim falan diye
1: maalesef
0: boş muhabbetler.
1: Doğru.
0: Ferhat Yalçınkola övgü düzenler, şimdi Yalçınkola en istemeyen bizdik falan diyorlar. Ya dün dediklerini bugün unutuyorlar, kendilerini yalanlıyorlar. Ferhat Gündoğdu süper adam diyenler, ona ilk savaşı ben açtım diyorlar. Yani Atilla Bey sizinle karışmış durumda.
1: Herkes kendini bir pay çıkarmaya çalışıyor.
0: Ya biz sadece Türk futbolu daha iyi olsun, MHK daha iyi olsun diye önerilerimizi yapıyoruz. Kulüp başkanları bundan hiç karışmıyor. Aygün, Kulüpler Birliği'nden bir açıklama gördün mü?
1: Görmedim.
0: Birincilik Kulüpler Birliği'nden açıklama gördün mü?
1: Görmedim.
0: Muhtemelen İbrahim Hacı Osmanoğlu ile hepsi telefonda konuşuyordur. Başkan öyle yap böyle yap falan diye, ama siz bir Süper Lig Kulüpler Birliği
1: sessiz.
0: Birincilik Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını seçecek güce sahip. Delege yapısının %55'i onların elinde.
1: Ya ben Kulüpler Birliği başkanı olsam şu operasyon başladan ligi durdurdu, ne oluyor, niye bitiyor falan, ortada yangın yerine
0: mesela,
1: çeviririm.
0: Hayır,
1: yangın yerine başına, çeviririm ortada.
0: Hayır, onu tek başına da yapamazsın.
1: Ya ama karar çıkartıyor.
0: Sana bağlı 17 kulüple konuşursun.
1: Tabii, ondan sonra yangın yerine çeviririm. Aynen.
0: Ortak karar alırsın.
1: Aynen.
0: Ya da yangın yerine çevirmezsin. Dersin ki biz İbrahim Başkan'a güveniyoruz, devam etsin. Kurulunu değiştirsin. Ya da dersin ki güven ortamı sarsılmıştır, olağanüstü genel kurula gidip güven oyu almasında fayda var. Ya da dersin ki istifa etsin bu federasyon. 3 tane alternatif
1: evet,
0: olabilir.
1: Doğru.
0: Ama yoklar ortalıkta. Bir tek Kayseri Spor Başkanı açıklama yaptı. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun adaletine güveniyorum dedi. Görüşünü beğenirsin beğenmezsin, adamın bir görüşü var. Diğerlerinin görüşünü duymadık daha.
1: Yok, açıklama yapmadı.
0: Ama konuşurlarsa marka değeri diye onlar konuşacaklar.
1: Bu işin marka değerine çok büyük zarar
0: çok büyük bir zarar verdiğini falan
1: düşünmüyor musun?
0: Zaten bunları konuşmuyor muydu abi herkes?
1: Ama şimdi aleni bir şekilde, yani baktığın zaman hakikaten operasyonlar, içeri alınan hakemler, MHK başkanı alındı.
0: Abi bunlar çok önemli. Diyelim ki alınmadı. Marka değerimiz bizim neredeydi?
1: Yerlerdeydi zaten canım, yerlerdeydi.
0: Aha, tamam abi, ne anlatıyorsun ya?
1: Yerlerdeydi.
0: Birbirine saygı göstermeyen, birbirine hakaret eden, kulüplerin geçmişine ağır ağır hakaret eden, karşısındakini düşman yerine koyan insanlar kulüp başkanı değil mi?
1: Evet.
0: Yani marka değeri çok yüksekti yani. Güzel. Şimdi düştü. Hacı zaten yerlerde sürünüyordu. Bilmediğim şeyleri öğrenmeye başladım. Ama Ferhat Gündoğdu'nun mobbing yaptığı iddialarını biz
1: defalarca söyledik.
0: Konuşmuyor muyuz ya?
1: Sen defalarca söyledin, bizler defalarca söyledik.
0: Sen de konuştun, herkes söyledi. Evet. Yani gazeteci olan herkes söyledi. Ve bunlar da eleştiriydi. Bunları da düzelt diyorduk yani. Düzelt. Niye ciddiye almıyorsun? Düzeltin. Bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Ne demek yani? 6 derbinin 4'ünü Yasin Kol'un yönetmesi demek ki. Ya Yasin Kol 2 defa kural hatası yaptı. Yani evet. En azından bir tanesini hatırlıyorum, Bodrum Spor.
1: Bodrum maçında.
0: Maçıydı. Hakem hatasına soktular. Oyuncu girdi oyuna. Aygün girdi oyuna. Hakan çıktı. Oyuna giren Aygün dışarı çıktı. Ahmet girdi onun yerine. Şimdi bu kural hatası. Bunu hakem hatasına soktular ve o anlı şanlı yorumcular da televizyonlarda konuşmadılar.

0: marka değerimiz yüksekmiş. Yayıncı kuruluşun getirmediği görüntüler üzerinden yayıncı kuruluş eleştirilmiyor mu yıllardır?
1: Eleştiriliyor, yerden yere vuruluyor. En çok ben eleştiriyorum, sen de eleştiriyorsun, hepimiz eleştiriyoruz. Ben çok eleştiriyorum yayıncı kuruluşu.
0: Görüntü kalitesinin düşük olduğu konusunda biz
1: hemfikiriz.
0: Eleştirmiyor muyuz? Evet. Hangi marka değerinden bahsediyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklama yapıyor. İşte mevcut 790 hakemin 370'inde, unutuyorum rakamlar ama çok büyük rakamlar, bahis hesabı bulundu diyor. O mu marka değeri? Antrenörler, futbolcular,
1: başkanlar, yöneticiler.
0: Başkanlar, yöneticiler, binlerce.
1: Malzemecisinden şeyine kadar.
0: Dünyanın her tarafına haber konusu oluyoruz. Bahsettiğim marka değeri bu mudur? Bahsettikleri. Yani her gün kendimiz konuşuyoruz, kendimiz dinliyoruz. Evet. Sağ olsun seni dinleyen insanların da attığı mesajlar bize moral oluyor. Buna ihtiyacımız var. Gazeteci.
1: Evet, şimdi bakın şöyle yapıyoruz o zaman. Moral mesajlarını okuyacağım arkadaşlar.
0: Gazeteci gıdası nedir? Ya ellerinize sağlık, emeğinize sağlık denmesidir.
1: Doğru.
0: Sağ olsunlar senin dinleyicilerin de bizim dinleyicilerimiz de İltifattan hiç geri durmuyorlar.
1: Şu an
0: eleştiriler de oluyor ama
1: yok.
0: Gazetecinin gıdası ya helal olsun, iyi iş yapmaya çalışıyorsun falan, adil davranmaya çalışıyorsun demek.
1: O zaman şöyle yapayım, reklama gideceğim ama okumaya bekleyen 70'in üzerinde mesaj var ama arkadaşlar şu dakika itibariyle moral mesajlarını okuyacağım. Hadi bakalım. Bakalım en güzel mesaj kimden gelecek? Kısa bir ara, aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Biraz milli takıma döneceğiz, Montella'ya döneceğiz. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Reklam arası, Hakan abim nerede kaldı? İki tane kadife sesi insan dinlemek varken ne yapacağız abi? Mesajı boş ver demiş okumaya, diğer mesajları demiş. Dallas Murat kardeşimiz demiş.
0: Dallas Murat? Bursa'dan.
1: Bu şimdi bu böyle bir muhabbet oldu. J.R. Mayer falan filan, Dallas dizisi vardı ya, hatırlar mısın? Sue Ellen falanla filanla. Öyle bir lakabı kaldı abi. Onu söyleyeyim. Dallas Murat diye kaldı.
0: Ya J.R. Sue Ellen'e nereden geliyorsunuz? Bu programı da sizle tebrik ediyorum.
1: Abi biz yemek, master chef gibiyiz bir aynı zamanda. Çorbalar, morbalar, mantılar, ben sana söyleyeyim. Yani neler geliyor. Hayalet ne demiş, hemen açalım bakalım. Emeğine sağlık Hakan Can, Aygün Özüpek. Sizin ağzınıza yüreğinize sağlık. Tarafsız, objektif ve hep haklı olmak ağır sorumluluk gerektir. En iyisi sizsiniz. Sizi tanıdığıma çok memnunum abilerim demiş. Hayalet.
0: Haklıyız da ne işe yarıyor kardeşim? Ne işe yarıyor? Geldiğimiz nokta bu. Haklı olmak değil, haklı kalmak önemli de. Ne işe yarıyor?
1: Doğru.
0: Bir uyarımızı ciddiye alan bir kişi var mı ya?
1: Yok.
0: Ya Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki bu MHK'yı denetleyecek kurulu kurum Kulüpler Birliği. Yetki devrediyor.
1: Abi Kulüpler mesaj Birliği yağıyor, mesaj. Hakan abi mesaj
0: tamam,
1: yağıyor.
0: Tamam.
1: Günaydın tamam. Aygün abi, Hakan Can abi. Ben İstanbul'dan Sedat Kaymaz. Ben Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'nın ve Afrika'nın en yakışıklı iki gazetesine sevgiler ve saygılar. Afrika'yı evet. Nereden kattın ya? Ha? Afrika'ya katmış. Ne diyorsun Hakan abi?
0: Aydıncılık yapmıyorlar. Hiççe değil benim kardeşim.
1: Hayırlı yayınlar. Hakan Can'la beraber gülüyorsunuz ya, çok hoşuma gidiyor demiş dinleyicimiz. Necip Karagül'e sevgilerimizi iletelim.
0: İletelim. Sağ olsun, var olsun.
1: Okumaya devam edin Hakan abi.
0: Bize bir eleştiri geldi galiba.
1: Hayır. Gelmedi. İzmir'den Fenerbahçe Serkan adamsınız yazmış. O iç eleştiriyor. Kur'an çarpsın yok. Fenerbahçe İzmir'den onu şimdi yavaş açarken arka arkaya mesajlar geçiyor. Montella'ya geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Ne diyorsun? Ne diyorsun?
0: Ne diyeyim? Ne oldu da ne diyeyim yani?
1: Sizi C'den, C'den A'ya çıkardım dedi.
0: İstifa etmedi. %100 haklıdır. Bizi C'ye düşürenler utansın. Bizi C'ye düşüren Kuntz'u getirenler utansın. C'den B'ye çıkardı, B'den A'ya çıkardı, Avrupa Şampiyonası'na götürdü, orada da gururlandırdı. Ama Dünya Kupası hazırlık süreci ve Dünya Kupası performansı sıfırdı.
1: Çok kötü değil mi?
0: Yani o kaybettiğimiz iki maçta futbol şansı biraz yanımızda olsaydı iki maçı da kazanabilirdik ama bu kadro kalitesiyle iyi bir hazırlık dönemi geçirilseydi, burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkili

0: Kendinden küçükleri yenmek kolay iş.
1: Evet,
0: kendinden
1: doğru.
0: Zayıfları yenmek kolay iş. Futbol derinliği olan, futbolcu yelpazesi çok geniş. Fransa'nın 3. milli takımı olabilecek kadrodan 3-4 oyuncu şu an bizim A milli takımımızda oynayacak kalitede. Şimdi bunlarla hazırlanırken, bunlarla yarışırken bir talihsizlik de oldu. Kenan Yıldız'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı çok ciddi bir dezavantaj oldu. Santrafor'suz oynama ısrarı bambaşka bir yanlış oldu. Bu A ligi turnuvası gelişmemiz açısından çok önemli ama asıl olan şey Avrupa Şampiyonası elemeleri. Şimdi sen Avrupa Şampiyonası elemeleri için bir gelişim planlıyorsan buraya yeni isimleri monte etmek zorundasın. Kimseyi monte ettiğini görmedim.
1: Bir futbolcu önermişler alt liglerden, ona geldi eleştirdi falan filan. Üçüncü
0: ligden yani mi? Ya,
1: forvet demişler.
0: Alırsın almazsın kardeşim. Senin kararın. Bu konuşulacak bir konu.
1: Değil tabii ki.
0: Enes Ünal'ı niye almadın kardeşim?
1: Evet.
0: Deniz Gül'ü niye oynatmıyorsun kardeşim? Abdülkerim Bardakçı'yı dinlendirip Emirhan İlkan'a niye şans vermiyorsun kardeşim? Çünkü biz Avrupa Şampiyonası'na katılmak için de bir yarışmaya katılacağız.
1: Doğru.
0: Ki Emirhan İlkan, aman Emirhan, kilitlendim kaldım Beşiktaş'ın stoperi.
1: Evet.
0: İtalyano'da korkunç bir çıkış yaptı. Yani o eski bireysel hataları yapan kimliği gitti, güvenli, dengeli oynayan bir oyuncu geldi. Bu adamları milli takım oyuncusuyum duygusuna kazandırmak lazım.
1: Doğru.
0: Yeni oyunculara şans vermek lazım. Yeni oyunculara şans vermiyorsun. Kamuoyunda çok tartışılan, yıpratılan isimlere, Barış Alper'e, Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıkıyorsun. Onlara heykeli dikilmedi, kendi pozisyonda oynamıyorlar
1: demiyorsun.
0: Biliyorsun. Helal olsun.
1: Ama adamları da ortaya atıyor mu?
0: Ama santraforlarını da kullanmıyorsun. Görelim ya şunları.
1: Doğru. Doğru.
0: 60 dakika ne yaptılar? 50 dakika ne yaptılar? Sırtı dönük oynayan bir santrafor olması takıma bir avantaj sağladı mı, sağlamadı mı?
1: Doğru.
0: Takip etmeye devam ediyoruz. Seni tebrik ediyoruz. Şimdi benim çok çok övdüğüm Montayaki, Selçuk Şahin'le eski milli takımdan eski ekibin İkinci adamı Montaigne'nin Dünya Kupası'na giden ekibinin ikinci adamı konuştum. Bir röportaj yaptım. Maçkolik'te yayınlanacak. Diyor ki çok çok iyi bir insan.
1: Ama?
0: Aması yok.
1: Ha, aması yok.
0: Hı. Çok iyi bir insan. Ekibini dinleyen bir insan. Ben hasbelkader gruptan çıkma ihtimalimiz var. Rakibimiz ya Hollanda ya da Avusturya olacak. Ben Hollanda-Avusturya maçına gittim ama Hollanda'yı seyretmek için gittim. Avusturya-Hollanda'yı yenince biz Avusturya ile eşleştik. Ben Avusturya maçına ilişkin zaten duran top savunmasından Selçuk Hoca sorumluymuş. Bir rapor yazdım. O raporumda diyor ki Barış Alper sağda, solda Kenan'la yapalım baskıları. Hı hı. O zaman kazanırız. Hoca da şey düşünüyormuş. Biz Arda'yla yapalım baskıyı diye. Serbest bırakalım. Barış Alper'le. Kenan'a. Son antrenmanı yaptık diyor. Arda'lı baskı denendi diyor. İyi çıkmadı diyor. Ondan sonra beni çağırdı diyor. Ya senin dediğin daha doğru galiba. Bütün oyuncuları çağır. Birer birer görüşmeler yapalım. Baskıları onlarla yapacağız. 6-1 kaybettiğimiz bir Avusturya vardı. Sonra hoca her şeyi ben bilirim tavrına takılmadığı ve benim önerimi dinlediği için ki herkese dinler. Biz o maçı kazandık dedi. Oyuncular zaten 6-1'in rövanşını almak istiyorlar. Biz baskıyı doğru yaptığımız için 20. dakikada Avusturyalılar kulübeye dönüp bakıyordu ne yapacak.

0: Montoya böyle bir adamdır diyor. Şimdi hangi teknik direktörle konuşursan konuş, Türkiye Ligi'nde çalışan, ya şahane adam, kibar adam, arıyor, soruyor, oyuncuyu takip ediyor falan diyor ama abi bir de bunun sahada karşılığı olması lazım. Ben bu kadar destekledim. Yani çünkü mutlu etti bizi. Dünya Kupası'na gitmemiz mutluluk, Avrupa Şampiyonası'na kalmamız mutluluk, C'den A'ya çıkmamız mutluluk ama son dönemde başarısız kardeşim. Takım ruhunu kaybetmiş gibi dolaşıyor ortalıkta. Yani Montoya ayrılmadı ama Montoya'nın yani geçen gün sosyal medyada karşıma çıktı. Sergen Yalçın sormuş. İstifa eden Türkiye liglerinde milli takımda bir tane yabancı hoca ismi yazın söyle. Yok. Bunlar gönderilmeyi bekliyorlar. Tazminatlarını alıyorlar.
1: Ya adam hakkı ama adam ya Hakan abi adam da hakkı. Adamla geldiler sözleşme uzattılar. Maddeler koydular. 5 milyon euro konuşuluyor şu anda tazminatta. Alacakları mancaklarıyla beraber.
0: İçini iyi yapmaya
1: bir de çalışan. Bir de Türk vatandaşı yapıyordu biliyorsun İbrahim Hacı Osmanoğlu Montella'yı. TC vatandaşı yapacak diye bir ara.
0: Evet. Yo, hayır, bu adamın ben iyi bir insan olduğu konusunda şüphem yok.
1: Hemfikiriz o konuda. Ama
0: ama bunlar profesyonel kardeşim.
1: Değil, tabii. Bunların parasını yiyeceksin.
0: Yani, bir düzen şartlara iyi bakman lazım.
1: Doğru.
0: Sözleşme koşullarına iyi bakman lazım. Adam diyor ki ben Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağım falan. Biz maçların %80'inde çok iyi oynadı. İyi oynadık. Gol atamadık. Arda Zavallı'nın yapayalnız bir şeyler yapmaya çalıştı. Ki Allah korusun üstüne çok yük binen oyuncular oldu bu.
1: Doğru.
0: 4 maçlık süreçte. Bu hafta yüklendi. Sakatlanabilirler. İyi gitmiyor yani. Futbolcular dağınık gözüküyor. Sen santrafor kullanmıyorsun. Sen yeni oyunculara şans vermiyorsun. Adam diyor ki ya ben diyor ay günle aynı şeydeyim. Kalitedeyim aşağı yukarı. Ay gün formsuz hata yapıyor. Beni niye oynatmıyorsun hocam diye sana tabut koymaz mı? Milli takımın dokusu bozulmaz mı?
1: Bozulur. Bu primler de biraz şeyi bozdu yani. Halkın gözünde biraz şey yaptılar. Villalar, primler, mirimler de biraz.
0: Abi o primler falan verilmedi. Bunun üzerinden konuşmak doğru değil. Bu futbolcuların hiçbir prim için milli takıma gitmiyor.
1: Hayır ama bu, söylentiler, dedikodular, açıklamalar da insanların bakış açınızı değiştirdi milli takıma.
0: Kamu kaynaklarından verilirse primler böyle anormal. Halkı rahatsız eder ama bu çocukların hiçbiri prim kazanmak için milli takıma gitmiyor. Bahsedelim, kanıtlayamam. Bu çocuklar bayrak sevgisinden milli takıma seçilmenin gururundan dolayı oraya koşa koşa gidiyorlar. Yani futbolcuları da eleştirmeyelim.
1: Doğru.
0: Ama Montoya'yı eleştirelim. Birader sen ne yapıyorsun? Bize başlangıçta izlettirdiğin adam başka, şimdiki başka. Öte yandan Montoya işini harika da yapsa, yani Deniz Gül'ü oynattı, Enes Ünal'ı oynattı ya da başka bir santrafor oynattı. Abdülkerim'i kesti, başka birini oynattı. Kerem'i kesti, başka birini oynattı. Aynı sonuçlar gene olabilirdi. Ama derdik ki deniyor.
1: Deniyor. Bir şeyler yapmaya deniyor. Çalışıyor derdik.
0: Deniyor derdik.
1: Hakan abi, şu mesajda yavaş yavaş programı bitirelim istersen. Makam gelip geçicidir, iz kalır geride. Adaletle atılan her adım yaşar yüreklerde. Halkın sesi olsun kararların her anında. Gözün yüksekte değil, milletin yanında olsun Hakan abi demiş dinleyicimiz. Sonu 14'te biten. Neymiş adı? Abi, Yusuf Bey.
0: Ne, bu bana mesaj. Güzel mesaj oldu. Geldi ama.
1: Yok.
0: Güzel mesaj. Bir daha okumasın.
1: Dur geçtim onu. Sen öyle deyince şimdi nerede acaba şu anda? Diğer mesajlara bakıyorum bir yandan.
0: Sağ olsun, var olsun. Ben iyi niyetle yazdığıma eminim.
1: İyi niyetli, güzel bir mesaj abi.
0: Güzel bir mesajdır. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Benim için ne diliyorsa Allah ona 100 katını, 1000 katını ver.
1: Hakan Bey selamı, bu ülkede doğru söyleyen kim, doğru söyleyene kim inanıyor ki gazetecilere de inansınlar diyor.
0: Ya inanmaları değil önemli olan. inanmasınlar, sorgulasınlar. Bu adam da böyle bir şey söylüyor. Doğru olabilir mi desinler.
1: Aynen. Şunu da bitirelim o zaman. Günaydın Aygün abi. Dilerim Hakan Can abiyle ülkenin ağlanacak haline değil de güzel futbol iklimi ve güzel başarılar, kahkahalarla sevinmek nasip olur. İnşallah iyi yayınlar demiş.
0: Amin.
1: Amin diyelim. Amin. Turgay Ayhan'a da teşekkürler. Hakan abi son olarak neler söylersin sevgili Hakan Can?
0: Aygün paramı gönder.
1: Demin bir mesaj geldi. Dinleyicimiz tır şoförü.
0: Yani hiç mi?
1: Tır şoförü de bir mesaj attı Hakan abi, dinliyor musun? Diyor hayır, ki şimdi yoldayım diyor, patron diyor az önce yanımdan geçti diyor, şirkete geliyor diyor.
0: Şahane.
1: Şahane ya. Evet Hakan abi, çok teşekkürler tekrar verdiğin katkılardan dolayı. Söyle abi.
0: Sevgiler, saygılar. Çok güzel bir gün olsun. En büyük derdimiz futbol olsun. Geriye kalan bütün sorunlar çözülsün. Futbolda çözülsün. Futboldaki sorunlar da çözülsün. Peki. Görüşmek üzere.
1: Kendine çok iyi bak abi, saygılar, görüşürüz. Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi çok teşekkür ederiz. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edersiniz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor'un efsanevi WhatsApp numarası. Bu numaraya mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün Mert Elam'la birlikteyiz. Mert Elam da kısa tatil öncesi son iki programına çıkacak.
9: Doğru.
1: Bugün ve yarın sabah. Yarın perşembe öğleden sonra Mert Elam yok. Cuma sabahı yok. Cuma öğleden sonraları zaten doğal olarak yok.
9: Geçen defa galiba vardım.
1: Uzun süre sonra. Evet. Sonra Mert'le bir aksilik olmazsa haftadaki maçlar oynandıktan sonra burada görüşeceğiz.
9: Pazartesi sabahı yani.
1: Pazartesi sabahı bir aksilik olmazsa burada görüşeceğiz Mert'le.
9: Ama ben maçları ne kadar izlemiş olurum? Cuma cumartesi olanları özellikle, o tabii bir soru işareti.
1: İzlediğin kadarını konuşuruz artık.
9: Ha, pazar izlerim de.
1: Bu arada Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılıyor. Dursun Özbey'in divan kurulu toplantıları biliyorsunuz bizim programa denk geliyor. Son sefer yayınladığımızda siz de biz de biraz buruk hissetmiştik. O yüzden yeni bir karar aldık. Ne dedik? Dursun Başkan futbol takımıyla ilgili konuştuğu zaman ona bağlanalım dedik. Şimdi divan kurulu veriliyor TRT Spor'dan. Batıkan da içeride dinliyor Dursun Başkan'ı. Futbol takımıyla ilgili gelişmeleri geçtiğinde, eğer geçerse biz de Dursun Özbey'i dinleyeceğiz. Onu da söylemiş olalım. Projelerden, başka şeylerden konuşurken biz onu vermeyeceğiz. Bunun için de Radyo Spor dinleyicileri bence mutludur, sevinçlidir.
9: Bir de eleştiri gelecekse de bir de bundan gelsin bakalım. Daha önce böyle bir şey yaşamadık yani. Hep sizin programınızı dinlemek istiyoruz, biz işte başkanları dinlemek istemiyoruz deniyordu. Şimdi bakalım, vermeyelim. Buna da bir eleştiri getiren çıkacak mı acaba? Çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Ya illa ki çıkar, herkes her şeyi
9: beğenmek. Bir de bunu görelim yani.
1: Mümkün değil.
9: Değişiklik olsun bize de.
1: Bir şey vardı işte, söz vardı. Dünyanın diyor en diyor... En güzel meyvesi olsan da diyor, en sulu, en lezzetli meyvesi de olsan diyor, o meyveyi sevmeyen birileri mutlaka var. Hı hı. O yüzden yani herkese kendini beğendirmeye çalışmakla hayat geçmez. Ya da birinin önünde yat, yere yat, senin üzerinden geçsin, bu yol engebeli der diyor. Hı hı. Yani böyle, insanoğlu böyle. O yüzden birileri bir şeyleri beğenmeyecek. Sen söylediğinde beğenmeyecek, yaptığında beğenmeyecek.
10: Buna alışığız. Bir haberle başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Genel Sekreter Abdullah Ayaz

0: 5 Ekim diyor Mert.
1: 2 gün önce.
0: 2 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını sunmuştur. Federasyon da ne demiş? Bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmalar için teşekkür eder. Abdullah Ayaz'a, Sayın Abdullah Ayaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz demiş. Yönetim kurulundan da bir istifa olmuştu. Genel sekreter de istifa etti. Cuma günü bir toplantı olacak federasyon için Riva'da. Bakalım oradan nasıl bir gelişme çıkacak.
1: Peki genel sekreterin özelliği ne biliyor musun?
0: Genel sekreterin özelliğini bilmiyorum gerçekten.
1: Yeğeni İbrahim Hoca Osmanoğlu.
0: Yeğeni.
1: O işte yönetimi aldığı için eleştirilen isim Abdullah Ayaz'dı zaten.
0: Hmm.
1: Direkt olarak yeğeni istifa etti yani şu anda İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun. O yüzden bu istifa daha da bence önemli. Belki bir mesaj da içeriği olabilir, bir ön gösterim de olabilir.
0: Olabilir.
1: Gerçi bugün Ahmet Selim Kul'un HTS Spor'daki yayınının kesildiğini paylaşmış, onu gördüm. O da yaptığı görüşmelerde bir istifadan ziyade seçime kadar en azından götürmeyi planladıkları düşünülüyormuş, konuşuluyormuş mevcut TFF yönetiminin.
0: Zaten olağanüstü seçime gidilirse kısa süre sonra bir seçim daha yapılması gerekecek değil mi? 3 ay içerisinde bildiğim kadarıyla.
1: Ha, olabilir.
0: 3 aylık bir zamanı geleceği için yönetim olacak.
1: Ama şimdi bir de Ocak'ta da bu ihale olduğundan kaynaklı hani böyle kritik bir süreçte istifa ederse işte süreç daha kötü olabilir ama etmeyip en azından devam edip bir seçim tarihi açıklayıp öyle devam etme planından bahsetmiş. Bakalım Cuma günü netleşir herhalde.
0: Bir şeyler değişecek. Eğer Ali abi Ronaldo ile ilgili eleştiriler yapmayacaksa sizi dinlemeyi tercih ediyoruz demiş Mesut Gers. Ronaldo demişken diye başlayıp. Evet, sabah Ronaldo Jesus konusunda aslında Ronaldo'ya daha çok hak verdik.
1: Evet. Öyle zaten Ronaldo'nun anlattıklarından Jesus'a hak vermek pek mümkün değil. Ama tek taraflı yani onu da söyledik. Jesus'tan da dinlemek lazım. Jesus'u dinlesek belki Jesus'a hak vereceğiz.
0: Biz de böyleyiz. Kimi dinlesek ona hak veriyoruz.
1: Ben de öyleyim biraz. İnsanların sözlerini ilk etapta çok safça dinleyip hak veriyorum da. Ama artık onların yani her sözün doğru olmayabileceğini tabii öğrendim. Sonra normale dönüyorum.
0: İzmir'den Murat Ediz Galatasaray taraftarıymış. İyi ki başkanın konuşmalarını vermiyorsunuz demiş. Sizi dinlemek daha güzel demiş. Başkanın konuşması az önce bitti.
1: Bitti mi?
0: Bitti.
1: Hiçbir şey demedi mi?
0: Batıkan da hani futbola dair önemli bir şey söylenmedi dedi. Bir başka dinleyicimiz 15 yılın üzerinde bizi dinliyormuş. O yüzden ne verirseniz benden okey demiş. Teşekkür ediyoruz.
1: Daha eleştiri gelmedi mi ya? Bir tane böyle bizim hatırımıza bir eleştiri.
0: Fatih Komar milli takıma hemen Arda Turan getirilmeli demiş.
1: Yemekhanede konuşuluyordu. Hem Shakhtar hem milli takımı aynı anda çalıştırması yönünde bir girişim olduğuna dair ama kaynağı neydi onu bilmiyorum. Ben hiçbir yerde rastlamadım böyle bir habere.
0: Sizi severek dinliyorum demiş Suat dinleyicimiz. Van'daymış kendisi. Çok güzel. Dursun Başkan için aldığınız karar Fenerbahçe Beşiktaş başkanlar için de geçerli mi merak ettim demiş. geçerli divanla alakalı olarak geçerli. Hani divanları da zaman zaman veriyoruz ama bazı divanlar kapalı oluyor, bazıları açık oluyor. Bizim için kıstas TRT Spor, A Spor, Bein Sports'ta ortak yayına geçmiş olmaları. Orada ortak yayına geçildiğinde biz de radyo olarak veriyoruz. Bunun dışında zaten genelde ayaküstü başkan açıklamaları futbolla ilgili oluyor tamamen. Onları veriyoruz. Ama böyle genel kulübün işleyişi hakkında olan divanlarda da genelde sadece başkanın konuşmasını veriyoruz. Eğer benzer bir durum olursa yani başkan konuşur, işte kulüple ilgili böyle çok da insanların ilgisini çekmeyecek şeyler anlatırsa gene orayı değil, gene futbol takımıyla ilgili kısmı vermeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte dolayısıyla tüm başkanları kapsıyor. Bizim için de sadece futbol takımı konuşan başkan geçerli.
1: İşimiz gücümüz futbol.
0: İşimiz gücümüz futbol. Bahadır isimli dinleyicimiz eleştiri olarak çok fazla tatil yapıyorsunuz demiş. Bunu bana söylüyor olamaz.
1: Evet, en son tatilden gelen sen olduğun için sana söylüyor olamaz.
0: Bana söylüyor olamaz bunu. Yusuf Yel, Ali abi demiş, Ronaldo ile ilgili eleştirilerine katılıyorum. Bir Ronaldo sever olarak Messi tarihin en iyisi ama gönlümün efendisi Ronaldo diye de eklemiş.
1: Bu çok zor bir şey olmamalı ya bak. Bu çok güzel bir bakış açısı değil mi? Messi en iyisi ama Ronaldo'nun yeri onda farklı yani. Bu kadar basit. Bunu söyleyebilirsin kendine yani.
0: Söyleyebilirsin.
1: Ronaldo severler içinde yani illa Ronaldo en iyisi demek zorunda değilsiniz. Ronaldo'yu daha çok seviyor olabilirsiniz ama Messi daha iyi diye kabul edebilirsiniz. Yani bugün ben Federer'i çok seviyorum ama hani çıkıp da Federer en iyisi der miyim Djokovic'i gördükten sonra diyemem. Eskiden diyordum ama Djokovic öyle bir noktaya çıktı ki şu an Djokovic şu an için gelmiş geçmiş en iyi en komple tenisçi gözüküyor yani. Ama bu Federer olan sevgimi değiştirmiyor. Farklı şeyler yani. Burada da ben benzer durum olduğunu düşünüyorum yani. Messi'yi insan olarak sevmeyebilirsiniz ama futbolcu olarak kıyasladığınızda tartışma bile yok yani ortada. Bak yine dayanamadım yani, pardon.
0: Ben demedim bakın. Pardon. Mert Elam söyledi.
1: Pardon.
0: Şimdi A liginde, B liginde, C liginde, D liginde, Uluslar liginde karşılaşmalar tamamlandı. Biz A liginde birinci grupta yer alıyoruz. 4 maçı da kaybettik. -9 averaj yaptık 0 puanla. Sırbistan 4 maçını kaybetti. -5 averaj yaptı 0 puanla. Çekya 4 maçını da kaybetti. -8 averaj yaptı. Norveç biraz ayrıldı. 3 puan topladı. Onlar 4. grubun son sırasındalar. Yani son iki...
1: Galler değil mi son sırada?
0: Yok. Norveç mi? Galler değil.
1: Ben hep Galler diye okudum çünkü benim baktığım kaynakta da.
0: Burada Galler niye öyle yapmışlar? -3 avaraj var Galler'de. Galler Norveç'i yendi diye yapmışlar. Norveç'in -2.
1: UEFA'da neye bakılıyordu?
0: UEFA'da ikili avaraja bakılıyor.
1: Ama daha ikinci maç olmadığı için şu an genel avaraja bakması lazım mantıklı.
0: Doğru söylüyorsun. Burada Galler'i sonuncu olarak düşünebiliriz şu an. Ama zaten onların 3 puanı var. Bizden biraz ayrılıyorlar. Yani aslında diyeceğimiz o ki 4 grupta A liginde mücadele eden 16 takım arasında biz 16. basamakta Avrupa Milletler Ligi'nin ilk aşamasını tamamladık. Şimdi A liginden düşmemek için öncelikle Çekya'yı geçmemiz gerekiyor. Nasıl geçebiliriz? Onlar da tüm maçlarını kaybeder, biz de tüm maçlarımızı kaybedersek daha az eksi avarajla onları geçme ihtimalimiz var. Ya da puan alarak daha geçerli bir yol.
1: Onlardan bir puan daha fazla toplayarak.
0: Evet. Onlar da tabii çok zor gruptalar. Yani İspanya ve İngiltere onların grubunda mesela bize göre çok daha zor bence. İspanya ve İngiltere. Üstüne Hırvatistan var o grupta. Şimdi Hırvatistan biliyorsunuz İngiltere'ye çok farklı mağlup oldu. Çekya'yı yenmişlerdi. Çekya ile bir maçları daha var. O maçı kazanmak için Hırvatistan tabii elinden geleni yapacaktır. O yüzden Çekya'nın 0 puanla bitirme ihtimali az değil. Bitirebilirler. Bizim puan alma ihtimalimiz var. Sırbistan'ın grupta da Hollanda, Yunanistan, Almanya var. Yunanistan sürpriz yaptı. 4 maçta mağlubiyet almadı. 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sırbistan da tabii puan alabilir ama biraz daha sanki Çekya puansız bitirmeye yakın gibi gözüküyor. Biz de puan alabiliriz. Bu durumda bizim Sırbistan'a da geçmemiz gerekiyor tabii.
1: Tabii biz iki takımı geçmek zorundayız.
0: Ben Sırbistan'a ayırdım ama yanlış söyledim. İki takımı geçmemiz gerekiyor. Hem Sırbistan hem Çekya'yı geçmemiz gerekiyor. Onları geçersek bu kez B liginden geleceklerle dörtlü bir playoff oynayacağız. Oradan iki takım gelecek. İşte son sırada yer alan iki takım A liginde. Onlar playoff oynayacaklar. O playoff'u iki takım mı kalacak? O playoff sonunda. Nasıl olacak? Yok, tek takım olması lazım.
1: Yok, iki üstten iki alttan ikisi kalacak işte A liginde. İkisi B liginde olacak bir sonraki şeyde.
0: Ha, çapraz gibi olacak. Yani bir A'la bir B'yi eşleştirecekler. Hı hı. O eşleşmeyi kazanan A liginde olacak.
1: Evet.
0: Tamam. Oldu şimdi.

0: Ben dört takımı bir anda aynı şeye koyuyoruz zannettim.
1: Çift maç işte oynanacak. Orada ev sahibi deplasman. İlk maç B liginden gelecek takımın ev sahipliği. Rövanş A liginden gelen takımın ev sahipliğinde olacak.
0: Evet, milli takım için kabus gibi bir dönem oldu. Dünya Kupası sonrası acaba Uluslar Ligi'nde bir tepki gösterir miyiz diye düşünüyorduk. 4 maçı da kaybettik. 11 gol yedik. Bu arada yediğimiz gol sayısı da
1: Hırvatistan'la kapışıyor muyuz?
0: Hırvatistan 14 tane gol yedi.
1: En çok onlar.
0: Ondan sonra biz geliyoruz. Yenilen 11 golle. Hı hı. Sadece 2 golde kaldık. 2 gol atabilen takımlar Galler, Çekya ve biz. Hı hı. Yani hem en az gol atan takımlar tarafındayız hem en çok gol yiyen takımlar tarafındayız. İşler gerçekten beklediğimiz gibi gitmedi. Biraz şöyle bir genel olarak hani durumu söylemek istedim. Bir sonraki milli arada 2 maç yapacağız. Belçika ve Fransa karşılaşmaları. Orada işte alacağımız duruma göre ya direkt olarak B ligine gideceğiz ya da A liginde kalmak için playoff oynama hakkı kazanacağız. Ama tekrar söylüyorum, 2 takımı geçmemiz lazım. Norveç'i geçer miyiz? 2 maçta 3 puanlık fark kapatılır mı? Bence zor. O yüzden Çekya ve Sırbistan'ı geçmek zorundayız gibi görüyorum. Sen ne dersin ben?
1: Galler'i geçebiliriz.
0: Galler'i.
1: Yani Belçika'yı yeneceğiz.
0: Ama 3 puanı olan bir takımı ben geçemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Ama işte Belçika'yı kendi evimizde yenebilirsek Fransa'yı yenme ihtimalimiz tabii çok düşük. Ama orada da liderliği garantilerlerse son maç olacağı için bizim Fransa. Hadi bir puan da oradan iyi senaryoda alsak 4 puan yeterli olabilir.
0: Çünkü mesela Norveç-Galler maçı var yani. Bu berabere bitse 4'er puanla.
1: Norveç yener ama. O maç kırmızı kart gördü Norveç'te. Galler'e kaybetti. Öyle hatırlıyorum mücadele yani. Normal şartlarda Norveç
0: yener mi diyorsun?
1: Yener diye düşünüyorum yani bir şey olmazsa maç içinde.
0: Peki 14-17 ilk aramıza gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-21 saatlerimiz. Bakalım mesajlarda neler var. Dünya Kupası'nda yaptık, başardık, en iyi dördüncü olduk demiş. Bence Uluslar Ligi'nde de yapabiliriz. Gülmüş dinleyicimiz. 2 gündür izinliydim, dinleyemedim. Çok bir şey kaçırdım diyor Emre. Kedi mamaların oldu. Yattı mı? Öyle böyle yatmadı. Ağır yattı. Bizim zaten iddia baremimiz 5 puandı. Puan bile alamadık. Kediler aç kaldı. O yüzden. Yavuz Kızılgöl, boşuna hesap yapıyorsunuz. Montella gitmezse 0 puanda kalırız. Bugün Montella'nın gidebileceğine dair haberler yapıldı biliyorsunuz. Belki cuma günü Montella ile ilgili bir karar da çıkabilir. Hatta gündem Montella'ya kaysın diye de Montella kararı bile çıkabilir. Onu da söyleyelim. Milli takımın hesaplamaları ay sonunu nasıl getiririm hesaplarına benzedi demiş bir dinleyicimiz. Semih isimli bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj atmış Mert'e. Yıllardır severek dinliyormuş. Mert Bey Galatasaray konusunda objektif olmak adına çok sert eleştiri yaparken diğer takımlar hakkında aynı sertlikte eleştiri yapmıyor gibi geliyor demiş.
1: Yani bu son 3 güne bakarsan Barış Alper üzerinden yola çıkarak bu tez güçlenebilir. Ama daha geniş pencereden bakabilirsen bence her takıma da yaptığımı görürsün diye düşünüyorum. Bu dönem böyle gelmesi normal yani.
0: İzmir'den bir dinleyicimiz bugün bir başka spor radyo kanalında Tarkan Batgün konuk oldu. Çok hoşuma gitti. Çok faydalı buldum demiş. Hı hı.
1: Şarkıcı Tarkan değil mi?
0: Tarkan Batgün kim?
1: Ya, futbolla ilgili istatistikle alakalı bir uzmanlığı olan bir beyefendiydi sanıyorum. Şimdi emin de olmadan niye böyle bir topa girdim de. İsmi tanıdık tabii ki, biliyorum da. Evet, bu bir tane duymuşsundur. Comparisonator diye bir onun CEO'su.
0: Onun mu?
1: Kurucusu ha, tamam. Gibi.
0: Ben bilmiyordum, kusura bakmayın. Tabii ki faydalı olmuştur.

0: Dinleyicimiz Ankara'dan Tuğluhan Güller. Bu hakem skandalının sulandırılmadan devam edilmesini çok isterim. Konu nereye dayanırsa dayansın. Sizi dinlemek bir keyif. Barış Ertül de sizi dinliyordur demiş ve gülmüş. Hakem skandalının sulandırılıp sulandırılmaması.
1: Yani ister istemez biraz sulanıyor şu anda gündem. Çünkü bir şeyler ortaya çıktı isimlerle alakalı olarak ama tam da böyle iddia edildiği gibi bir şey de çıkmadı. Yani şu an kulüpler, kulüp taraftarları kendi takımları üzerinden okuyorlar haliyle ama henüz öyle bir şey çıkmadı. Ama işte çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu süreç uzarsa sulanmaya da devam edecek. Yani kulüp taraftarları yine kendi takımları üzerinden okuyacaklar bu durumu. O da işi ister istemez sulandıracak ama süreç de öyle kısa sürede sonuçlanabilecek bir şey de değil yani. İster istemez sulanacaktır yani. Değil mi? Sen de sabah söyledin. Yani bazı delilleri toplamak vakit alabilir.
0: Tabii.
1: Netleştirmek vakit alabilir.
0: Bir
1: O
0: de
1: yüzden
0: erken açıklandığında federasyonun yaptığı gibi neler olabileceğini de gördük.
1: evet,
0: Onun
1: orada daha da
0: zararlarını
1: açılabilir.
0: gördük.
1: Mesela şeyi düşündüm şimdi bu WhatsApp yazışmaları, yok masa kayıtları servis ediliyor. Bunlar gazetecilerin ulaştığı bilgiler değil bence yani onlara
0: Nasıl
1: verilen
0: ulaşacaklar? Tabii.
1: bilgiler. Acaba onlar verilmeseydi daha mı iyiydi diye düşünüyorum bir taraftan. Ama o zaman da yine insanlar bir şekilde o boşluğu herhalde kendi varsayımlarıyla dolduracaktı. Şimdi en azından hani somut bazı şeyler var servis edilen. Yani suçlamaya yetecek kadar olanlar da var, olmayacak olanlar da var. Acaba iyi mi kötü mü onda bir kararsız kaldım. Ben hani şeyin karşısındayım aslında. Bu tarz bilgilerin servis edilmesi bence doğru değil. Ne olursa olsun yani etik olarak da bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yarın öbür gün çünkü Allah korusun herkesin başına benzer şey gelebilir yani. Çarşaf çarşaf seninle ilgili WhatsApp yazışmaları, suçlamalar, gizli kalması gereken şeyler paylaşılabilir. Bu açıdan şeyim, karşısındayım tabii ki ama işte kamuoyu açısından da bir şeyler ortaya konduğunda konulmamasına göre daha mı iyi? Ne, ya tamam şimdi tartıda şey ağır bastı konuştukça yok yine de yani kamuoyunu düşünmek doğru değil burada yani bence paylaşılmaması lazım. Aydınlandım bir anda şimdi.
0: Evet.
1: Güzel
0: Düşünürken,
1: oldu
0: sesini
1: konuşurken.
0: düşünürken.
1: Güzel bir şey böyle.
0: Musa Ali abi tatilde değildi, izne çıktı demiş. Muhteşem, doğru bir tespit yapmış
1: Kasım
0: kendisi.
1: ayında nerelerdesin? Burada mısın hep?
0: Kasım ayında milli arada izin yazdım gene.
1: Ha. Aa.
0: Kasım'ın 9'u pazartesi oluyor yanılmıyorsam. O hafta izin yazdım.
1: Ben bir aksilik olmazsa Kasım ayı boyunca mikrofonlarda olacağım. Yani tatilim yok.
0: Kasım'da bakalım gittiğimde neler olacak.
1: İkinci dalga
0: İkinci
1: operasyon.
0: dalga, o zaman mı gelecek? Onu da büyük bir merakla bekliyorum. Artık böyle korktum, baktım böyle bir gene milli maç haftası. O haftada izni yazdım ama
1: O
0: aklıma da
1: haftanın
0: gelmedi değil yani.
1: ikinci haftası mı ilk haftası
0: İlk
1: mı?
0: haftası.
1: İlk böyle
0: İlk
1: pazar
0: haftası.
1: günü maçlar lig oynanacak sen ertesi gün
0: Evet,
1: yoksun.
0: o hafta Perşembe günü işte ilk maçımızı
1: Tamam
0: oynayacağız.
1: sen
0: Evet,
1: pazartesinden
0: ben pazartesiden yokum.
1: izinsin tamam.
0: Ali Bey demiş, tatil yokluğunda Ronaldo'nun kuyusunu mu kastınız acaba demiş. Murat Yergök. Valla Ronaldo konusu sadece tabii bizde değil, yurt dışında da çok fazla konuşuluyor. Geçenlerde işte Mertler, geçen hafta bu Ronaldo konusu kriz çıktığında burada konuştular, değerlendirdiler. O ara işte ben de bakıyorum böyle sosyal medyada. Hakikaten öyle bir algoritma yazmışlar ki yani bir tweette biraz kaldığınızda ya da beğendiğinizde unutmamak için ondan sonra tamamen neredeyse timeline'ınızı o konuya çeviriyorlar. Öyle olunca yok Japonya'da Ronaldo ile ilgili yazan, Portekiz'de Ronaldo ile ilgili yazan, İspanya'da Ronaldo ile ilgili yazan, yurt dışında yaşayan işte gazeteciler de oluyor, sıradan insanlar da oluyor. Onların da yazdıkları önünüze çıkıyor. Sonra bir anda sanki dünyada sadece Ronaldo varmış gibi bir hava esiyor senin timeline'ında. Onu da ben çok sağlıklı bulmuyorum Mert ya. Bu Instagram'da da aynı şekilde. Zaten bazı videolarda şu var biliyorsun değil mi? Onu gördün mü? Mesela bu videoyu diyor işte 3 dakika izleyin bütün akışınız değişecek diyor. Şey akışı.
1: Anladım.
0: Feed değişecek diyor ve gerçekten de
1: Değişiyor.
0: öyle oluyor. Ama niye o kadar böyle ağırlıklı olarak onu hani ilgini çekiyor, anlıyor onu, kabul ediyorum. Ama neredeyse bütün hani %90'ını %80'ini o şekilde vermesi.
1: Yani kötü de iyi de mesela ben mesela bazı şeyler okuyorum. Ne bileyim makale okuyorum. Onunla ilgili şeyler çıkması hoşuma gidiyor sonrasında. Hatta işime de geliyor. Yani o tarz şeyler, o içeriğe benzer içerikler önüme düşüyor. Normalde bulamayacağım şeyleri, kendi araştırmamda bulamayacağım şeyleri Twitter benim önüme düşürüyor. Aslında o filtreyi yaparsak, izlediğimiz, likeladığımız içeriği iyi seçebilirsek, sonrasında seni zenginleştirecek şeyler de çıkabiliyor. Yani iyi kullanabiliriz bu teknolojiyi. Ama ağırlıklı kötü şeyler denk geldiği için ve onları da izlediğimiz
0: sen,
1: için.
0: Sen dedikodu takip ediyorsun diye mi böyle oluyor diyorsun? Ya şimdi biraz şey tarafı oluyor çünkü. Dedikodu tarafı oluyor. Yani şimdi sporla ilgili ama hani örnek veriyorum. Ronaldo ile ilgili yazan her şeyi de okumak istemiyorum ben doğal olarak. Hani orada senin dediğin gibi bir iki tane güzel yorum çıkıyor. Ama yani Hindistan'dan da Ronaldo ile ilgili bir şey yazanın da çıksın istemiyorum.
1: İşte bunu engellemek için maalesef senin biraz daha enerji harcayıp bu durumun farkına varıp yeni bir konuyu tıklayıp onunla ilgili konuları timeline'a düşürmen lazım. Yoksa teknolojinin insafına bırakırsan değişmeyecek. Yok sen ediyor. Değiştirebilirsin yani bunu ancak. O da zor tabii yani bunun farkına varıp. Çünkü insan da böyle hipnotize de oluyor, böyle bir şey görüyorsun başka bir şey çıkıyor Ronaldo ile ilgili. Bana da oluyor hala. Ondan kurtulmak zor yani, ancak kendin yapabilirsin bilinçli bir tercihle, yoksa bundan kaçış yok. Ama dediğim gibi iyi kullanabilirsin yani. Seni yükseltecek, motive edecek şeyler okursan mesela, onlar çıkarsa
0: daha iyi olur. Tabii.
1: Daha iyi olur sonuçta. Ne okursak, nasıl iletişime girersek insanlarla, onlar bizi yönlendiriyor bir taraftan. Sürekli dedikodu okursan sana bir şey katmaz ama motive edici şeyler okursan bir şeyler katabilir. Ben öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Samsun'dan Muharrem, Ali abi herkes bir şeyler konuşuyor demiş. Sen yetkili biri olsan ülkenin toplum dinamiklerine dikkat alarak ne gibi kararlar alırdın diye çok genel bir soru sormuş.
1: Uğur Meleke gibi bir 30 maddelik hareket planı.
0: Ya aslında benim de var öyle bir hareket planım, biliyor musun? Uğur Meleke benden önce davrandı.
1: Ben geçmişte yaptım.
0: Aynen, bak senin de aklına gelmiş.
1: Ben Ajans Spor'da yazdım, öneriler getirdim Türkiye Futbol Federasyonu yapılması.
0: Ama benim futbolla alakalı değildi, ülkeyle alakalıydı.
1: Hayır, ülkeyle, ben futbol özelim.
0: Aynen, ülkeyle alakalıydı. Vardı öyle. Sonra şeyden üşendim. Şimdi yazacağım dedim. Ondan sonra birilerinin hoşuna gitmeyecek. Altına şey yazacaklar. Ya işte sen git Beşiktaş'ı konuş, Fenerbahçe'yi konuş. Sen radyocusun, ne bunlara topa giriyorsun tarzı şeyler yazılacak diye. Onunla uğraşmamak için o enerjiyi kendimde bulamadım.
1: Ben mesela geçen hafta denk gelmişsindir illa, çok konuştuk. Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını burada önerdim. Biliyor musun kitabı?
0: Duydum.
1: Atatürk'ün de önerdiği, çok etkilendiği, müfredatı aldırdığı askerlere de okuması için verilen bir kitap uzun zaman. Hala öyle satılıyor, Atatürk'ün önerdiği kitap diye. Satılıyor Finlandiya ile alakalı ve oradaki gelişmeyle Finlandiya genelde örnek alınan bir ülke şu anda eğitim sistemiyle vesaire. Daha o zamanlar işte 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında nasıl kalkındığına dair biraz kurgusallık da varmış ama özü güzel. Futbolla ilgili kısmı okudum ve önerdim. Birçok dinleyicimiz de yazdılar sonrasında, sağ olsunlar, sipariş de etmişler bilmeyenler. Aslında o kitabı önermek ve burada konuşmak da bence o senin şeyine bir katkı sunabilir. Yani biz belki yapamayız bunu. Hani sen kendinde o enerjiyi şu anda görmüyorsun. Bu eleştirilerle başa çıkmak zor geliyor olabilir ama bence o kitabı önermek bile başlı başına o yola çıkacak bir şey olur. Ben bir kez daha tavsiye edeyim. Genco abiye getirdim kitabı. Bu arada babası da dinliyormuş programı. Ne güzel kitap demiş. Mert'i tebrik ediyorum vesaire.
0: Genco okumadım demiş. Daha onu dinledim mi?
1: Sonra ben sordum. Abi dedim, okudun herhalde. Ertesi gün Etri'ye gelmem, kitap okun falan diyordun. Yok dedi, ben işte haftaya okuyacağım. Bu hafta da sormayı unuttum. Kesin okumamıştır.
0: Yani.
1: Ama hani
0: şüphemiz var mı?
1: Bence okuması gereken kitaplardan biri.
0: Ali abi, sana söylemem gereken iki eleştirim var demiş Hakan Yılmaz. İlki, sabah sporu şarkı aralarında hep aynı şarkılar çalıyor demiş. Baydırdı Rocky demiş.

0: ilk şarkıda ama Rocky o kadar çalmıyor ya.
1: Bu ara farklılaştı bu arada. Yani o eleştiri evet vardı, haklı evet. bir eleştiriydi ama şu an öyle değil. Birkaç haftadır.
0: Alternatif piyasalardan sonra bir iddia tahmini oluyordu. Yine versen ne olur demiş. Seviliyorsunuz demiş. Verebiliriz. Sonuçta Mert de iddia.com'da yazıyor. Ben de iddia.com'da yazıyorum. Yakından takip ediyoruz. Maçlar başladıktan sonra gene belki her gün olmasa da ara ara aklımıza takılan tahminleri veririz. Ben İtalya-Türkiye maçı için çok güzel bir tahmin bulmuştum. Olmadı. Tek kornerle olmadı. Çok üzüldüm. İki takım her iki yarıda en az ikişer korner kullanır.
1: 4-8 korner olması lazım minimum. Ve hangi yarıda yattı?
0: İkinci yarıda İtalya atamadı. İki korner. İtalya tek kornerde kaldı. İlk yarı zaten 5'e 2 bitti. Biz ikinci yarı 4 korner kullandık. İtalya bir korner attı. 5-50 idi oranı. Çok yüksek bir oran değil mi?
1: Güzelmiş.
0: Çok hoşuma gitmişti seçim. Alternatif seçenekler arasındaydı. İddiaya onu yazdım. Ama İtalya bir korner bile atamadı. Daha doğrusu bir tane attı. Attı ilk korner de 50. dakikada falan oldu. İkinci yarıda. Yani daha önlerinde 40 dakika vardı ikinci korneri atmak olmuş. İçin.
1: Ben ne yaptım peki o maçta?
0: Sen ne yaptın o maçta? İtalya direkt 3-1 kazanır dedin. Ne dedin?
1: O kadar değil tabii ki de. Ben de seninkine benzer her takım, iki takım da en az iki sarı kart görür. Dedim. Sağ olsun İtalyanlar beklemediğim şekilde daha agresif başladılar. Onlar gördüler. Sonra bizimkiler gördü. O da iyi bir oranda. Şimdi tam hatırlamıyorum. 2-3 civarı bir şeydi.
0: Evet. İzmir'den Ayhan da sporu, futbolu seviyormuş ama burada radyo dinlememin sebebi sizlersiniz demiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sizleri dinlemek iyi hissettirdiği için radyo dinliyorum demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Bir başka dinleyicimiz İstanbul'dan yazmış Cem Bey. TFF hiç düşünmeden derhal istifa etmeli. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu meyakenin arkasında durdu. Bir de Dursun Özbek ve TFF Başkanı'nın sakın ha tartışmasız soruşturması başlatılması gerekiyor demiş. Bakalım yani istifaya dair hiçbir şey yok başkan cephesinde. Yönetim kurulundaki kişiler istifa etmeye başladı. Ama başkan için çok öyle bir hava yok. Onu da hep beraber göreceğiz zaman içerisinde. Az önce Mert olasılıkları söyledi. Vinicius Junior olayı hakkında konuştunuz mu demiş.
1: Bize her gün mesaj geldi ya bununla ilgili geçen hafta sen yokken. Sen takip etmişsindir gündemi tabii de.
0: Gündemi takip ettim. Sizi de takip ettim. Siz de konuştunuz bir ara. Sen inanmak istemiyorum. %99.9.
1: Ama bir pay bıraktın.
0: Sözün bir pay bıraktın. Uzaylıların Vinicius'u kaçırıp ondan sonra ya da işte başka bir ailenin Vinicius'u öldürüp yerine yeni bir adam koyduğuna dair şeyleri, dedikoduları.
1: Ama sonra bir dinleyici bir video gönderdi. Bir uzmanın videosu. O çene operasyonu geçiriyor herhalde yüzüyle alakalı. Oradaki bir operasyonun bile senin hareketlerini değiştirebileceğine dair bir şey tabii. Uzmanlık alanım değil. Ona yormuş mesela o da. Hani Vinicius aynı Vinicius. Hani dövmeleri falan gitmiş olabilir de hani Vinicius aynıdır. Ama o operasyonla birlikte eski Vinicius olamayabileceği
0: konuşmuş. Nasıl oluyormuş o iş?
1: İşte yani vücudun anatomisiyle alakalı bir durum yani. Oradaki bir kemiği herhalde değiştirmek bile senin koşmanı, o becerini etkiliyor demek yani. Dediğim gibi çok uzmanlı değilim bu konunun. Ama böyle olabileceğini söylüyorlar. Bu daha tabii gerçekçi diğer ihtimallere göre. Çünkü Hindistan maçındaki videoyu gördün mü en son? Kolaj yapmışlar Vinicius Junior'u. Neler neler yapmış yani. Gerçekten o Vinicius bildiğimiz Vinicius değil. Yani
0: aynı oyuncu olamaz diyorsunuz.
1: Olamaz, mümkün değil yani. 2 dakikalık videoda neler neler. Amatör futbolcu gibi yani. Vuramıyor, ıskalıyor, topu ayağından açıyor. Hiç eski Vinicius gibi değil.
0: Mert'in planını merak ettim demiş Batuhan Ergüven. Ligler 20 hafta olacak, gerisi tatil olacak gibi bir şey mi? demiş.
1: Ben 16 takıma düşürülmesini öneriyordum hep. Onu yazmış olabilirim. Belki bulursam bakayım şimdi Twitter geçmişimden. Ama burada hatırlıyorum yaptım Ajans Spor'a. 2 farklı yazı yazdım öneriler diye madde madde. Çok da güzel önerilerdi. Ama bu tabii yok. Ligin azaltılması var takım sayısında.
0: Bu arada vardır. Sabah sen söylemedin.
1: Neyi söyledin?
0: Ya da söyledin ben mi dinlemedim. İkisi de mümkün. Şimdi 300

0: 20 delege varmış
1: Hı.
0: TFF'de. Bunların
1: Söyledim ben. Beşte birinin imzası lazım.
0: evet 126'sı Süper Lig'den geliyormuş. 36'sı birinci lig yöneticilerinden geliyormuş.
1: Süper Lig şöyle düşün çarpı 7. Hep her kulübün çarpı yani 7 üyesi oluyor.
0: Evet.
1: Başkan artı 6 diyebiliyorum. Matematik tutuyorsa öyle
0: Yani
1: düşün.
0: eğer sen mertelem olarak TFF başkanı olmak istiyorsan aday olmak için 64 delegenin imzasına ihtiyacın varmış.
1: 3-4, 5'te 1 işte evet. Delege sayısının 5'te 1'ine
0: Evet.
1: imza ihtiyacı var.
0: 64 delegeye ihtiyacın var. Uğur Meleke'nin de 64 delegeye ihtiyacı var. Tablo bu. Sen söyledin mi 64 delege diye sabah?
1: Söyledim. Ya yani
0: Söyledin
1: 5'te
0: mi?
1: 1'i dedim en azından. Onu hatırlıyorum da.
0: Tamam.
1: 64 rakamını verdim mi
0: Ben de onu
1: hatırlamıyorum.
0: not almışım. Onu da söyleyelim. Yani 320 delege var TFF Genel Kurulu'nda ve 64 delegeye ihtiyacınız var. 5'te 1'e ihtiyacınız var. Evet, 14.39 ikinci aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. TFF başkanını siz seçecek olsanız kimi seçerdiniz demiş. Aygün abi de şöyle bir mesaj attı. Aygün Özüpek. Ben Mert'e garanti 70 imza toplarım demiş.
1: Bana.
0: Sana.
1: Garanti 70.
0: Garanti 70 imza diyor.
1: Oo.
0: Aygün
1: Şimdi eski yazımı da buldum. Bir havaya girdim ben de. Bakayım Aygün abi de gaza getirdi. Önerilerimi de gördüm. Bakayım bir düşüneyim ben de bu iş.
0: biz de Uğur Meleke'nin karşısına Mert Elam'ı çıkartıyoruz. Hadi bakalım. Buna ne diyeceksiniz?
1: Seçime bak.
0: Hı?
1: Seçime bak. Uğur Meleke, Mert Elam.
0: Peki Mert Elam yasal iddia oynuyorsa aday olmasında bir sakınca oluşur mu demiş. Hayır. Oluşmaz.
1: Oradaki görevimi bırakırım zaten.
0: Adı üzerinde yasal zaten.
1: Ama bırakırım abi o da oynan şey
0: Ya
1: yapılmaz
0: yazarsın maç tahminlerini. TFF başkanının bu haftaki maç tahminleri mesela. Mesela bir takım deplasmandaki kazanma oranı 7, sen onu yazıyorsun falan. Düşünsene bayağı etkili olur bence.
1: Güzel olur tabii yenilik olur da.
0: ChatGPT'ye sormuş Mehmet Ünlü. Mert Elam'dan öneri istiyorsa hangi konuda olduğunu söyle demiş. Bir dakika, bu nasıl okuyacağız bunu? Şarkı, film, dizi, kitap, YouTube videoları, oyun. ChatGPT sallamış.
1: Ben mi bunları öneriyormuşum?
0: Herhalde
1: Anlamadım.
0: anladığım o. Mehmet Ünlü'nün yazdığını anladığım bu. Senden bir öneri gelecek olsa o şekilde.
1: Bunlar
0: Sen
1: gelir.
0: neler yazmışsın?
1: Ya bilmiyorum şu an 2019 29 Ekim'inde özelde bir günde yazmışım. 2000
0: 7 sene olmuş yani.
1: Evet 2020 öncesi TFF'ye 12 öneri başlığını kullanmışım o dönem için.
0: 12 öneri yapmışsın.
1: Evet.
0: Dinleyelim seni. 2019 yılında Mert Elam ne düşünüyormuş? Covid öncesi Mert Elam.
1: Evet.
0: 2019 yılında, yani sabah sporuna başlayalı da 11 ay olmuş. 11 ayın 5.30'da kalkma yorgunluğuyla beraber.
1: Öyle düşünün bunu.
0: Öyle düşünün bunu. Mert Elam acaba ne yazmış?
1: Çok boş başlamışım mesela ilk öneride.
0: Ne,
1: Bakınca
0: ilk öneri
1: şöyle öneriye geçmeden önce bir giriş yazmışım.
0: ne? Ha. Bundan 7 sene sonra bunları okursam.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Kulüpler Birliği'ne, kulüp başkanlarından yöneticilere kadar herkesin ağzında aynı söz öbeği. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Son yıllarda çok fazla duyduğumuz bu söz öbeğinin içi sizce de gereğinden fazla boşaltılmadı mı? Artık bu söylemi icraata geçirme zamanı. Ben bayağı adaylık şey yapmışım burada. İcraata geçirme zamanı falan yükselmişim. Sonrasında ilk öneriye geçeyim fazla uzatmayayım giriş kısmını. Mesela bu Türk futbolunun nasıl bir katkı sağlayacak çözemedim ama olsa güzel olur da bu Türkiye Süper Kupa'nın formatıyla alakalı bir öneri getirmişim. Süper Lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olduğunda Süper Kupa yine oynanıyor bir şekilde ve Lig Kupası finalisti oynuyor. Ben onun yerine Lig ikincisi oynamalı diye bir öneri getirmişim. Türk futbolun en büyük sorunlarından biri buymuş demek o da için benim adıma. Mesela buna üzüldüm ilk bununla başlamış olmama.
0: Daha kuvvetli bir maddeyle başlaman gerekirdi, değil mi?
1: Evet. İkinci de çok altı boş. Mesela hani şu an bakınca bu da felaket geliyor.
0: Ne o?
1: Süper Lig'in resmi bir Twitter hesabı bile yok. Düşünebiliyor musunuz demişim. Koskoca Süper Lig'in.
0: Tam o kadar boş değil ya.
1: Boş boş yani. Olsa ne olacak yani. Yani çok büyük şeydi ya. Türk futbolunun problemleri düşününce. Yani problemdir. Ama Hani
0: evet tamam anladım.
1: Önemli
0: doğru.
1: Sırasında 382. Evet. Şu sırada falan.
0: 70 DLG bulabiliyordu Aygün abi. Şu an 68'e falan düştük. Şu an 68'e düştük.
1: Evet iniyor.
0: Evet.
1: 3.
0: 3.
1: 2 transfer sezon arasında transfer yapmak yasak. Hı-hı. Ya bizde ve birçok ülkede yani her yerde öyle. Ama yurt dışında örnekler var. Bonservisi elinde alan oyunculara transfer hakkı veriliyor. Kulüplere de bu konuda hak veriliyor. Ben de böyle bir hak bizim Süper Lig'de de olsa iyi olur diye bir öneri getirmişim. Yani bu da Türk futbolunun problemi mi? Hiç değil. Hatta şu an düşününce bizimkilere ekstra transfer hakkı vermek kötü bile geliyor. Bu önerimi şu an yapmam mesela. Büyük ihtimalle. Tabii bir ekibimle konuşurum da. Şu an mantıksız geldi. Şimdi altı biraz daha dolu olduğunu düşündüm. Bir madde geldi sonunda. İnşallah öyledir şimdi. Bir göz ucuyla baktım da önden. Yayıncı kuruluştan gelen paranın %4'ünü TFF kendi alıyormuş. O dönem öyleymiş. %14'ü alt liglere, %82'si de Süper Lig kulüplerine dağıtılıyormuş. Bu %82'lik kısmında %11'i lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Bu adaletsiz demişim. Bu değişti zaten galiba geçenlerde. Bu anlaşılabilir. Fikstür çekimiyle ilgili bir öneri getirmişim.
0: Aygün abiden mesaj geldi, ben Uğur Meleke'ye döndüm.
1: Abi, ya erken karar vermeyelim tamam. Evet. Şimdi de adım adım gidiyoruz. Güzel şeyler geliyor. Mesela bence 50, bu
0: 51 derecedeyiz şu an.
1: Bu bence güzel. Bu kanayan neyiz? Yaralarımızdan biri.
0: Tamam güzel.
1: Fikstür çekimleri.
0: Güzel.
1: Süper Lig'de fikstür çekimlerini heyecanlı bir şekilde bekleyen var mı diye sorarak başlamışım. Yayıncı kuruluş. Hamit Altıntop bir ara ikisiydi. Bu fikstürle alakalı çok da uzun yazmışım da. Artık teknoloji bu kadar gelişmişken fikstür özel bir bilgisayar programı yardımıyla belirlenmeli. Almanya'ya örnek vermişim. Hüseyin abi dinliyorsa zaten o bununla ilgili çok uzun bir yazı yazmıştı zamanında. Bu sisteme geçilmeli yani teknolojik şekilde. Bu arada Hüseyin abi de kaynak göstermişim o yazımda o tarihte de. Almanya bilgide Hüseyin Özkök'ten diye not düşmüşüm bak. Fikstürle alakalı bence şey olur. Karşılık bulurum diye düşünüyorum. Türkiye Kupa statüsü yine kanayan yaralardan biriydi o dönem ve şu dönem.
0: Tabii o zaman için. Da bayağı şeydi, gündemdeydi.
1: 2017'de grup aşaması kaldırıldı diye yazmışım. Ancak hala değişiklikler yetersiz demişim. Büyük takımların kayrıldığı bir format olmamalı demişim. Bir an önce İngiltere ve Almanya'daki gibi tek maçlı eliminasyon sistemine geçilmeye demişim. Bizde mesela galibiyet ve beraberlik primi şu an nasıl bilmiyorum ama o zaman galibiyet 2.7 milyon, beraberlik 1.35, yarısı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 1'i. Evet. Puan ölçeğinde prim.
0: Bunu rakibin de söylüyor zaman zaman.
1: Urmeleke'de
0: dile getiriyor.
1: Hatta o bir yere aktarılıp bir fon oluşturulmasından mı bahsediyordu aradaki?
0: Evet.
1: Öyle bir şey diyordu
0: evet,
1: sanki.
0: Evet, aynen.
1: Bu durumda değişmeli demişim yani UEFA gibi bir katsayı paylaşımı olmak lazım demişim. Böyle ayın oyuncusu, ayın teknik direktörü gibi ödüller halka açık anketle belirlenip vermekten bahsetmişim. Mesela bu öneriyi hala kullanıyoruz. 4 sarı kart gören futbolcu bir maç ceza alıyor. 8 sarı kartı ulaşanın Premier Lig'deki gibi yani onlar 5'e 10. Bize 4'e 8. 8'e ulaşanın 2 maç ceza alması önerisinde bulunmuşum. Maç saatlerinin standardı olması gerektiğini söylemişim. İşte İtalya'da pazar 13.30 maçı bilinir. Bundesliga'nın saati bellidir. Bizde sürekli değişiyor bu saatler.
0: Aslında her biri güzel öneriler de şey olmuş. Seninki daha detay olmuş.
1: Evet.
0: Hani genel sorunlardan ziyade Türk futbolunun genel yapısal sorunlarından ziyade sen daha detay olarak gördüğün sorunları öyle çözmeye olmuş. Odaklanmışsın.
1: Evet. Şu andan bakınca zaten bana da çok anlamlı gelmedi.
0: Anlamlı hepsi anlamlı da işte yok farklı yani. Yaklaşmışsın.
1: Aynen. Yani bunlar da tabii önemli.
0: Yani o yüzden Mert Elam'dan umudunuzu kaybetmeyin. Bir sonuçta de genel şeyi de dinleyelim.
1: 2019'dayız. Daha bu kadar da tecrübeli değilim yani. Geçen 6 yılın tecrübesi de var artık. Ben de
0: tabii,
1: sanki adayla yürüyor gibi.
0: Biz çıkardık artık. Uğur Melike'nin karşısına seni çıkardık.
1: Bak bu da güzel. Türkiye'de maçların nadiren tam saatinde başladığına şahit oluyoruz demişim. Devre araları çok uzun sürüyor. Bunları düzeltmek lazım demişim. Bu sezon

0: ne kadar iyi gidiyoruz bu arada.
1: Evet,
0: bu
1: devre araları hariç.
0: Devre araları evet, ona ben de katılıyorum ama maç başlangıç saatlerimiz bayağı iyi. Bir de milli takım forması demişim nedense.
1: Turkuaz formadır büyük ihtimalle.
0: Neydi acaba formamız?
1: Turkuaz forma olabilir. Geçen ben de tweetlere baktım attığım. Ben de formayla ilgili yazmışım.
0: Hangi tarihte yazmışsın hatırlıyor musun?
1: İşte 2019 o 2020 o civarlarda yazmışım.
0: Ben bu konuşmuşuzdur.
1: Formal yazmışım. Evet, Mert'in bundan 6 sene önce değil mi? Yok 6. 7 sene önce.
0: 2019 Ekim tabii 7 oluyor.
1: 7 sene önce 7 oluyor artık.
0: Doğru.
1: 29 Ekim'de Türk futbolunun sorunlarına yönelik detay şeyleri, tespitleri bu olmuş. Bazılarını çözdük, bazılarını çözemedik. Ama güzel bir nostalji oldu. İyi oldu bu bence.
0: Evet, değişik oldu bana da.
1: Hani kendine yazdığın mektubu okumak gibi bir süre sonra. Değil mi?
0: Evet, öyle.
1: Aa, ben niye böyle düşünüyormuşum, böyle yapıyormuşum diye. Mesela ben eskiden işte yazı yazarken yazıyorum böyle bir yazıyı. Yazdığım zaman çok hoşuma gidiyor falan. Böyle beğeniyorum, oh diyorum ne kadar güzel yazdım falan. Böyle yayınlanıyor işte MSNBC vardı o zaman. Çıktığı şey de güzeldi. Ne derler? Yer de güzeldi böyle. Bir yazı yazıyordum futbolla alakalı olarak. İşte orada Murat abi vardı. Böyle bazen benim yazılarımı beğenip sitenin kapağına alıyordu. Manşette benim yazım oluyordu. O zaman tabii çok gururlanıyorum falan böyle. Ama sonra bir süre geçiyor. O çok beğendiğim, hoşuma giden, kapağa çıkan yazıyı okuyorum mesela. Bir sene sonra falan. Of diyorum, niye böyle yapmışım? Bu cümleyi niye böyle kurmuşum? Niye böyle yazmışım diye insan da düşünüyor ama fikirlerin şeyi güzel. Bence kağıda dökülmesi, o anda ne düşündüğün, şimdi hangi noktaya geldiğin, o fikre katılıp katılmadığın çok güzel. Hatta bunu insanlara kendi hayatı için uygulaması da söyleniyor. Mesela istediğin, arzuladığın şeyleri kağıda yaz. Onu katla bir tarafa, bir kere koy, kenara koy. Ya da en kötü cep telefonu not bölümüne yaz. Çok basit bir şey aslında. Bakın bunu herkese tavsiye ederim. Yapsınlar. Yani şu an hayattan beklentileri ne, ne istiyorlar? Onu yazsınlar böyle not kısmına. Ondan sonra orada bıraksınlar. 2-3 sene sonra tekrar dönüp okudukları zaman anlayacaklar. Boş yere mi üzülüyorlarmış? Doğru şeyleri mi hedeflemişler? Ne istiyorlarmış? Ellerine geçmiş? Güzel bir şey. Onu da yapabilirler. Yani yeri gelmişken onu da söyleyelim. İnsanın ne düşündüğünü yazması o an için çok değerli. Hele bir de böyle işte senin yaptığın gibi tarih varsa üzerinde.
0: Evet.
1: Bir de geri dönüp kolay şey yapabiliyorsan, bulabiliyorsan. Yani o an örnek veriyorum, yaşadığın bir duyguyu yazmak bile çok farklı bir şey. Sonra çünkü sana çok boş gelebilir. O anda senin için hayatın en büyük problemi gibi gözüken konu birkaç sene sonra tamamen önemsiz bir hale gelmiş de olabilir.
0: Genelde de öyle oluyor.
1: Zaten. Genelde de öyle oluyor. Bu güzel bir şey. Bakalım.
0: Ben bu arada 2022'de bir yazı daha yazmışım.
1: 2022'de
0: TFF Başkanı 10 tavsiye diye bu sefer yazmışım.
1: Ama ağırlıkla herkese tavsiye veriyor.
0: Ama ağırlıkla aynı şeyleri
1: yakında
0: yazmışım.
1: Sen şey dedi, Radyo Spor 10 tavsiye.
0: Öyle. 10 kitap önerisi TFF Başkanı.
1: TFF Başkanı. Orada ne yazmışsın?
0: Ha, benzer şeyleri yazmışım. Benzer şeyler ya. Vallahi niye yapmışım?
1: Baktın yapan eden yok. Bir kere daha mı yazayım?
0: Evet. Diyorsun? Murat abi gaza getirmişti beni o dönem, hatırlıyorum. Sen böyle bir şey yazmıştın. Onu bir güncellesek mi diye.
1: Ne güzel söylemiş.
0: Söylemişti ama öyle çok yine içi dolu güncelleyememişim. Yani şu an Türk futbol mesela çok klişe ama cevabı da bence klişe. En büyük problemi ne desem sana ne dersin mesela tek kelime ya da tek cümleyle?
1: Türk futbolunun mu?
0: Türk futbolunun. Benim var bir kelimem.
1: Ne o?
0: Güven.
1: Güven.
0: Güven problemi. Mesela güvene dair hiçbir şey yazmamışım. En büyük problemin çözümüne dair.
1: Ama şu an için tabii öyle hissediyorsun. O zaman bu kadar büyük çatırdı patırdı şey yoktu.
0: Ama yine bir güvensizlik
1: tamam,
0: ortamı
1: güvensizlik tabii ki vardı,
0: vardı
1: ama
0: o da büyük problemdi.
1: Bu yani. Kadar değildi.
0: Şu an daha büyük problem. Yani
1: şu an ilk problem denilebilir hakikaten.
0: Ama o zaman da hakemlere güvenilmiyordu ki yine. O zaman büyük ihtimal Cüneyt Çakır falan hala hakemlik yapıyordu. Fırat Aydınus yapıyordu ama topa tutuluyorlardı tahminen. Yani yine
1: yok,
0: hakemlere.
1: Katılıyorum ama bak gene o anı bugüne bakarak değerlendirme.
0: Tabii o an ne tam olarak ne oldu da bunu
1: çünkü
0: yazdım bilmiyorum.
1: 15-20 gün öncesinde yaşanan deprem her şeyi değiştirdi bir anda Türk futbolunda. Onu unutmayalım.
0: Ama yine de güven bence her zaman en yüksek oranda değil miydi Ali abi? Mesela bizim güvenden daha büyük bir problemimiz oldu mu Türk futbolunda sence son dönemde? Hani yüzdesi değişmiştir ama bence hep bir numarada güven kalmıştır.
1: Katılırım. Çok fazla öyle itiraz edeceğim.
0: O yüzden o dönemde
1: şey
0: daha
1: yok.
0: Vurgu yapabilirmişim yani güven konusuna.
1: Mert abi parti kuy.

0: Ama sana olan desteğini
1: Sağ
0: vermiş.
1: olsun.
0: Onu da
1: Teşekkürler.
0: söyleyelim. Mehmet Ünlü de demiş ki bu önerilerin bazılarını İbrahim Hacı Osmanoğlu okumuş olmalı ki yürürlüğe geçirdi demiş.
1: Evet, o şampiyonluk falan kısmı, devre araları ya da maç başlangıç saatleri konusunda gelişme var.
0: Evet, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın istifasının kabul edildiği haberi geldi. Mert de detayı verdi. Abdullah Ayaz'ın direkt İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni olması önemli bir detay. Cuma günü toplantı var. O toplantıyla birlikte bakalım nasıl kararlar çıkacak. Aslında sabahtan bugüne kadar da genelde sakin bir gün geçiyordu. Bu haber şu ana kadar Abdullah Ayaz'ın istifası en önemli haber olarak gözüküyor. Dün Messi'nin vedası, milli takıma vedası önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Uluslar Ligi'nin ilk bölümünün, ilk dört karşılaşmasının tamamlandığını, orada da milli takımın 16 ekip içerisinde A Ligi'nde 15. basamak dedik değil mi? 15 mi dedik?
1: 16.
0: 16 son olduk değil mi?
1: Tabii.
0: Sonuncu sırada olduğumuzu statüden bahsettik. Şu ana kadar haftanın hakemleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Bu saatten sonra gelir mi?
1: Bugün bazı hakemlerin Riva'da toplandığını okuduk ama okudum yani. Belki gelebilir.
0: Evet. Yarın büyük ihtimalle haftanın hakemleri açıklanacak ve Cuma günü de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla kaldığımız yerden lige devam edeceğiz. Az sonra da Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz 15.01'i gösteriyor. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Yaklaşık 2,5 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Sizlerin de katılımıyla tabii ki 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bizlere iletebilirsiniz. Bizler de mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışacağız her zaman yaptığımız gibi. Evet, Ercan Taner'le birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Ercan'a hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
4: Ercan abi, tabii yavaş yavaş artık milli takım
5: defterini
4: kapatıyoruz. Lige odaklanıyoruz ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki gelişmeleri de aktaracağız dinleyicilerimize. Herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Bu hafta sonu oynanacak maçların atamaları nasıl yapılacak diye. Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak bu hafta sonu oynanacak maçların atamalarını. Bu bilgi geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştı malum. Ardından görevinden istifa etmişti. Bu hafta herkesin kafasındaki soru işareti hakem atamalarını kim yapacak sorusuydu. Ve bu soruda cevabını buldu. Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve yardımcıları bu hafta sonu oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri belirleyecek. Geçici MHK kupa maçlarına atama yapmıştı. 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamasını gerçekleştirmişti geçici MHK. Ama hafta sonu maçları için atamaları Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yapacak.
5: Demek ki bu MHK'nin artık bir işlerliği kalmadı.
4: Geçici MHK de bitti. Evet.
5: Bu anlama geliyor.
4: Bu anlama geliyor. Doğru, doğru. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Galatasaray, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Ahmet Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor, Alanya Spor, Erzurum Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe,

0: Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Kocaelispor ve Eyüpspor Göztepe maçları oynanacak. Bu hafta sonu Süper Lig'de 7. haftada ilk soru işareti diyelim buydu ve bu cevabını bulmuş oldu. Atamaları Anthony Taylor ve ekibi yapacak. Şimdi dün biz yayındayken bir haber vermiştik. Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü seçim gündemiyle toplanacak diye. Bu toplantı Cuma günü gerçekleşecek. Ama benim bazı kulis bilgilerim var. Hacı Osmanoğlu pek istifa kararı alacak gibi görünmüyor diyorlar.
1: Ya o istifa kararı enteresan tabii, bireysel bir olay. Şöyle belirtmek lazım. Eğer yönetim belirli bir sayıda istifaya doğru gidiyorsa zaten federasyon düşmüş oluyor.
0: Tabii.
1: Siz istediğiniz kadar istifa kararı almayın. Düşmüş oluyorsunuz.
0: 8 kişinin altına düşerse yönetim kurulu, o zaman mecburen seçim kararı otomatikman alınmış oluyor.
1: Tabii. Bu yüzden istifa, dediğim gibi, bireysel etmeyebilirsiniz. Ama yönetimde böyle bir karar çıkarsa çoğunluk tarafından ve istifalar gerçekleşirse, ki bugün Futbol Federasyonu Genel Sekreteri de görevinden istifa etti. Evet. Ayrıldı.
0: Ki en güvendiği isimlerden biriydi Hacı, evet, Osmanoğlu'nun.
1: O da istifa etti. Kendisine federasyondan da resmi açıklama yapıldı. Bundan sonraki kariyerinde hem başarılar dilendi hem teşekkür edildi. Federasyonda zaten istifalar devam ediyordu. Cuma günü büyük sürpriz olmadığı takdirde seçim kararı alınacak. Benim anlamadığım şu Mehmet. Buna şöyle de bakabiliriz. Kulüpler Birliği niye sessiz? Şimdi net olarak bunu konuşalım.
0: Hiçbir açıklama gelmedi Kulüpler Birliği'nden.
1: Ne Kulüpler Birliği'nden, ne Türk futbolunda artık asırlık çınarlar diyeceğimiz kulüplerden, yani bu konulara bakış açıları nedir? Hadi bireysel gelmesin ama Kulüpler Birliği vasıtasıyla da bu konularla ilgili açıklama gelmesi gerekiyor.
0: Şimdi Kulüpler Birliği
1: niye var Kulüpler Birliği?
0: Kanı da PFDK'ya sevk edildi ya. Acaba onlar bu nedenle mi sessiz? Direkt başkan PFDK'ya sevk edildi.
1: Başkan vekili yok mu?
0: Gerekçesiyle. O da işte başkana bağlı.
1: Ya başkan vekili var.
0: Var.
1: Var, başkana bağlı. Başkan vekili olarak ben bu konuları değerlendiriyorum diye. Ya da Kulüpler Birliği bütün kulüpler tarafından oluşturulmuş bir vakıf. Kulüplerin federasyonla olan ilişkilerini değerlendiriyor. Bu konularla ilgili işte önerileri varsa o önerileri getiriyor. Fakat hiçbir açıklama yok. Bu bana biraz enteresan geliyor.
0: Tabii canım.
1: Niye var o zaman Kulüpler Birliği? Kulüpler. Artık bugün de açıklama, ya yani bu gibi olaylar karşısında açıklama yapılmayacaksa niye var?
0: Ben meşruiyetini sorgularım. Yani niye var gerçekten yani? O zaman boş bir birlik mi bu? Hacı boş mu?
1: Evet, doğru.
0: Hiçbir işe yaramıyor mu?
1: Kesinlikle bu konularla ilgili değerlendirme ve açıklama yapılması gerekiyor. Ya da biz öyle düşünüyoruz. Fakat normali de bu. Açıklama yapmanın normali bu.
0: Ya en kötü işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yaptığı gibi süreci yakından takip ediyoruz diye bir açıklama yaparsın. Hiçbir şey yapmadılar.
1: Hiç.
0: Hiç ses yok. Çıkmıyor Kulüpler Birliği'nden şu anda.
1: Bu konuyla ilgili değerlendirmenin ben yapılmasını açıkça şeffaf bir şekilde beklemekteyim.
0: Yani şu ana kadar yapılmalıydı zaten.
1: Geç bile kalındı.
0: Çok geç kalındı tabii ki. Tutuklamalar oldu artık. Bu konuda seninle %100 hemfikirim. Niye bu kadar sessizler bilmiyorum. Yani dediğim gibi, hani başkan da PFDK'ya sevk edildi. Şimdi biz ortaya çıkmayalım mı dendi. Zaten bizim üstümüzde de işte bir tedbirli olarak hatta PFDK'ya sevk edilme var. Ne yapacağız? Bir
1: başkan şunu da yapabilir. Kulüpler Birliği Başkanı, Trabzonspor'un başkanı aynı zamanda Ertuğrul Doğa. Ha, öyle bir şey mi oldu? O zaman ben Kulüpler Birliği Başkanı değilim der. Hemen kendi aralarında bir başkan da atanabilir. Ne olacak ki? Kulüpler Birliği vakıf çünkü.
0: Kulüpler Birliği bir vakıf.
1: Yani o da yapılabilir.
0: Kolay, çok zor bir şey değil dediğin gibi. Zaten Sayın Başkan da çıktı ya dedi, bizi bilgilendirmediler. Genelde bu bir tarz bilgilendirmeler yapılıyordu. Bizi bilgilendirmedikleri için biz böyle bir hataya düştük dedi. Cezamız neyse çekmeye de razıyız dedi zaten Sayın Başkan.
1: Evet.
0: Hani ben o suçsuzum falan da demedi, yani bizim haberimiz yoktu dedi.
1: Evet.
0: Açıklamasında. Yani çıkıp bu konuyla ilgili, bu konu bambaşka bir konu çünkü. Yani biri Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin kuruluyla alakalı bir konu. Diğer konu adli mercileri ilgilendiren bir konu. Tamamen alakasız. Açıklama yapabilirdi.
1: Tabii ki. Ya oynanan şunlar da var. Yani oynanan bahis yasa dışı değil.
0: Değil mi? Tabii değil.
1: Yasa dışı bahisle tamamen ayrı bir şey zaten o. Ki o ne kadarlık oynandı, o da milyonlar dönmemiş gözüken o.
0: Gözüken o tabii ki, aynen.
1: Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili zaten bir açıklama yapılır.
0: Şimdi ayrıntılı açıklama dediğim gibi şu noktada yapılamaz zaten. Bu arada Beşiktaş'ta mazbata töreni yapılıyor. Sayın Başkan Serdal Adalı konuşuyor mazbata töreninde. Üçüncü kez başkanlığa seçildi Serdal Adalı. Ve şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bir mazbata töreni düzenleniyor. Sevgili dinleyiciler, bu açıklamaların ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağız tabii ki. Kulüpler Birliği konusunda evet bir açıklama yapılabilirdi ama yapılmadı. Yapmamayı tercih etti Kulüpler Birliği. Ve Sayın Başkan'ı bir dinleyelim. Serdal Adalı neler söylüyor mazbata töreninde?
2: Ocak 2025'i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam bugün karşınıza yine aynı duygularla ve heyecanla geldim. Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Genel kurul üyelerimizin, camiamızın desteğiyle bu görevi sürdürmeye, bu onuru yaşamaya devam ediyorum. Geçtiğimiz 1,5 senede koşullar gereği 3 seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız. Sözlerime son verirken yeni dönemde beraber yol yürüyeceğim değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Desteklerinden dolayı bir kez daha genel kurul üyelerimize, camiamıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemin Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sayın Başkan'ı dinledik. Mazbata töreninde kısa bir konuşma yaptı Sayın Serdal Adalı. Üçüncü kez başkanla seçildi. Tebrik edelim kendisini. Hayırlı olsun. Dileklerimizi iletelim bir kez daha. Evet, bugün bir istifa kararı daha duyduk. Abdullah Hayas, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri görevinden istifa etti. İstifalar senin de dediğin gibi Ercan abi devam ediyor ki genel sekreterlik görevini...
1: Zor bir görevdir genel sekreterlik.
0: Çok, onu diyecektim yani. Evet. Bir genel sekreter, bir kurumdaki genel sekreter o kurumun aslında en önemli kişisidir.
1: Kesin.
0: Bütün yazışmaları yapar. Bürokrasi. Uluslararası bürokrasi. Evet. Her şey oradan geçer. Çok önemli bir görev.
1: İyi, önemli, en önemli mevki.
0: En önemli mevki ve bu mevkideki Sayın Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Yani genel sekreterliği bilemeyebilir dinleyicilerimiz. Görevini bilemeyebilir ama bütün işler oradan geçer.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim. Daha önce de tabii ki istifalar vardı. Yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da istifa etmişti. Dün söylemiştik bu istifayı da. Onun açıklaması da bir hayli sert bir açıklamayla istifa etmişti. Şöyle demişti, mevcut yönetimin işlevsiz

0: siz kaldığı kanaatindeyim demişti. Yönetimi istifaya çağırıyorum demişti Mevlüt Aktan. Gelinen noktada Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir demişti. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz açıklamasını yapmıştı. Sert bir açıklamayla istifa etmişti.
1: Şimdi onun dışında sen programı açarken vurguladın. Hakem atamalarına Anthony Taylor ve iki yardımcısı var. Beraber çalıştıkları İngiliz, iki İngiliz. İşte birkaç kişi daha oturup herhalde hakem atamalarını yapacaklar. Bu artık federasyonun da mesela MHK tarafının bir işlevinin kalmadığını gösteriyor. Evet. Onun da bittiğini MHK görüyoruz. Bitmiş. Ve genel sekreterlik şu anda istifa etti. MHK'de atamalar MHK tarafından şu anda yapılmıyor. Gözüken o.
0: Doğru.
1: O zaman federasyonun zaten bir şeyi yavaş yavaş kalmadı.
0: Kalmadı. Evet, şu anda ben de onu diyecektim. Mesela ne işlevi kaldı şu anda federasyonun?
1: Çünkü genel sekreterliğin de üstlendiği görevlerin ne olduğunu az önce açıkladık. E tamam. Büyük geçmiş olsun.
0: Ya, genel sekreter de istifa ediyorsa zaten o kurumda bir sıkıntı vardır. Bitmiştir o kurum.
1: Ya, cuma günü de ister istemez seçim kararlı olağanüstü bir kongre yapılması konusunda büyük bir ihtimalle bir karar çıkacak, bu bekleniyor.
0: Bu bekleniyor. Sayın Hacı Osmanoğlu istifa etmeyeceğim diyor yakınlarına, ama yeterli sayıda bir istifa gelirse yönetim kurulundan otomatikman seçime gitmek zorunda kalabilir.
1: Tabii.
0: Sayın Hacı Osmanoğlu, tabii dinleyicilerimiz de soruyor, niye bu kadar bağlı bazı insanlar koltuklarına diye. Çünkü bir güç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı bir güçtür. Ve o gücü kaybetmek istemiyor doğal olarak.
1: Ama bir yere kadar bitiyor.
0: Tabii. Bir noktada bitecek.
1: Şimdi makamlar çok klasik bir cümledir ama doğrudur. Makamlar kalıcıdır. Kişiler gider ve gelirler. Makamlar durur.
0: Makamlar durur, kişiler gider.
1: O yüzden bir makamda oturup ben kalıyorum demek, Futbol Federasyonu gibi çok önemli bir makamda kolay değil. İşte bunu görüyoruz. Ve zaten ortam Futbol Federasyonu'nun şu andaki yönetiminin lehine değil.
0: Şu an hiçbir yol onların lehine gitmiyor Ercan abi.
1: Evet, çalışma şartları dahi çok zora girdi.
0: E tabi. MHK yok.
1: Ya bunu tekrar vurgulamam lazım. MHK başkanı yok.
0: Genel sekreter de Hacı Osmanoğlu'nun öz yeğeni bu arada.
1: Evet.
0: Sayın genel sekreter. Bunu da hatırlatalım dinleyicilerimize.
1: Olay bitmiş gibi gözüküyor Mehmet. İşte Cuma'yı bekli. Keşke Cuma'ya kadar uzatmasalardı işi.
0: Evet. Kulüpler Birliği sessiz. Bu sessizliği anlayamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Biz de anlayamadığımızı söyledik zaten.
1: Ya kulüpler var olduğu için Futbol Federasyonu çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpler varsa Futbol Federasyonu var. Kulüplerin federasyonu.
0: Hı hı.
1: Bütün kulüpler, Süper Ligi ile, Birinci Ligi ile, İkinci Ligi ile, bütün kulüplerin başında bulunan bir kurum Futbol Federasyonu. Hı hı. O Futbol Federasyonu iş yapmıyorsa kulüplerin bu konuda bir şeyler söylemesi gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani şu noktada hadi tamamen soruşturmayı da geçtim, tutuklanmaları da geçtim. Bunlar diyelim hiç yok. Hiç olmadı. Bu kadar istifanın ardından Kulüpler Birliği demesi lazım ki, ya bu kadar kişi istifa etti. Senin meşruiyetin sorgulanıyor. Yani çalışan insan kalmadı neredeyse federasyonda istifalardan dolayı. Artık senin de bir seçim kararı alman ve tüm kurulların yeniden gözden geçirilmesi gerekir demesi lazım.
1: Evet.
0: Yani tutuklanmaları geçtim, onları hiç saymadım bile. Ki bunlar da var. Kulüpler Birliği'nin bu sessizliği manidar.
1: Ya yaşananlar hepimizin malumu. Dinleyicilerimiz de gayet net biliyorlar. Bu yaşananlardan sonra zaten gerekli olan işlemlerin yapılması.

0: yapılması gerekiyor. Bunu dünkü yayınımızda da seninle beraber değerlendirdiğimizde en azından bir güven tazeleme olur.
1: Şimdi seçim olsa bile 7 ay sonra yeniden Haziran ayında olağan seçim olacak. Başkanlık seçimi Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
0: Evet.
1: O yüzden hani 7 ay için bile olsa Sayın Başkan'ın çıkıp demesi lazım ki ya şu 7 ay kaldı, şu 7 ay için bana bir güvenin. Ben sizin bu güveninizi boşa çıkarmayacağım. Bugüne kadar evet yanlışlar yapmışız belli, yanlış kişilere güvenmişiz belli. Ama ben hatalarımdan ders aldım, 7 ay daha bana sabır gösterin, düzelteceğim deyip bir o güven tazelemeyi yapması gerekir diye düşünüyorum.
0: Bence
1: yapmak
0: de
1: zorunda. Ha, güven tazelenir, tazelenmez, yeni bir aday çıkar. İşte Mustafa Eröğüt ismi daha önce de ben burada dile getirdim. Bu olaylar evet. Olmadan gündemdeki isimlerden biri olabilir. Karşısına bir aday çıkar. Kazanamayabilir kendisi veya işte kendisi kazanır onu bilemem ama bir güven tazelemeye ihtiyaç kesinlikle var diye düşünüyorum. Mercan abi. Dinleyicilerimiz de böyle düşünüyor.
0: Aynı kanaatteyim. Fakat bunu bir türlü değerlendirmeye almıyorlar.
1: Cuma inşallah alırlar. Yani cuma günü umut ediyorum ki o seçim kararı çıkar.
0: İşin normali. Çünkü sizin atadığınız kurumlarda problem çıktı.
1: Hı hı.
0: İşte MHK, hakemin başına gelen hakemlerin. Orada bir problem ortaya çıktı. Bunu bu mevkilere getirdiğiniz kişiler bunlar. Bu tabii ki büyük bir hata. Sizin hatanız.
1: Hı hı.
0: Bunu göz göre göre artık kalmamanız gerekiyor. Gözüken evet. O. Maalesef.
1: Kalmaması gerekiyor. Genel kamuoyunda da böyle bir beklenti var. Ama dediğim gibi Sayın Hacı Osmanoğlu yakınlarına ki Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan'a da konuşmuş. Ben gitmeyi düşünmüyorum demiş. Ben savaşacağım. Mücadelemi sürdüreceğim demiş Sayın Hacı Osmanoğlu.
0: Ya bireysel düşünce olarak böyle bir açıklama tabii ki hakkıdır. Yapılır. Ben bu görüşe hiçbir şey diyemem. Görüşe saygı da duyarım ama olay çoğunluğa göre bakıldığı için bu gibi konularda fotoğraf bu federasyonun artık geçerliliğini kaybetti.
1: Miadı doldu.
0: Evet, fotoğraf yani. Öyle. Bireysel anlamda öyle söyleyebilirsiniz. Ben bu görüştür bu iş. Buna bir şey diyemem. Ama gerek kamuoyunda gerekse ki federasyonun içindeki yapıda da görüyoruz. Neyi görüyoruz? İşte genel sekreter istifa ediyor. Üyelerden bazıları istifa ediyor.
1: Hı hı.
0: Artık süre doldu. Vakit doldu. Gözüken o.
1: Gözüken o.
0: Ya uğraşmanın ona da bir şey demem. Uğraşabilirsiniz. Yine bu bireysel bir görüştür.
1: Evet.
0: Ama olmuyor. Olmayan konuları fazla zorlamamak lazım herhalde.
1: Şimdi Hacı Osmanoğlu güven oyu konuşması yaparken sakın ha'yı açıklasın. Açıklasın. Açıklasın.
0: Bence de.
1: Yani.
0: Her şey açıklanabilir. Tabii
1: eğer
0: ki.
1: Halkın, kamuoyunun kafasında bir soru işareti varsa bu konuyla ilgili açıklasın tabii ki. Niye açıklamam? Her şey şeffaf olsun. Bakalım başka yorumlar var mı? Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Hacı Osmanoğlu kalmalı diyorum demiş dinleyicimiz. TFF Başkanı görevi bırakmamam sebebi başka olabilir demiş bir dinleyicimiz.
0: Tabii hiç sebepler konusunda ne sen ne ben bilgi sahibi değiliz.
1: Değiliz.
0: Fakat
1: ama o koltuğun güç olduğunu biliyoruz. Tabii ki.
0: Fakat
1: biliyoruz.
0: Rota işin biraz zora girdiğini gösteriyor. Şöyle bakıyorsun, rotamızı önümüze getiriyoruz, olaylara bakıyoruz ve şu görüntüyü görüyoruz. Bu federasyon işi zor.
1: Yani evet, ben de bu federasyonda havasa devam edemeyeceğim kanaatindeyim. Dediğim gibi ama yeni bir yönetim gelse bile 7 aylığına gelecek. Haziran'da yeniden bir seçim var. Şimdi asıl önemli konuya geliyorum Erşan abi. Hal böyleyken biz geçen hafta seninle kısaca bir girizgah yaptık bu konuyu ama evet. Hal böyleyken önümüzde 2 ay 3 ay sonra bir yayın ihalesi var. Şimdi meşruiyeti sorgulanan bir federasyon var. Türk futbolunun içine düştüğü bir hengame var.
0: Var.
1: Şimdi bu haldeyken bu yayın ihalesine kim girecek? Girse bile ne kadar para verecek? En büyük problemlerden biri bu. Şu anda Türk futbolunun önünde diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum ve merakla bekliyorum. İhalenin tarihi de belli. 13 Ocak. Hı hı. Dediğin gibi şu anda
1: tam 3 ay var.
0: Çok değerli bir ürünü piyasaya çıkartıp onun ihalesini yapmak başka. Ve futbolda yaşanan belirsizlikle yine o ürünü piyasaya çıkartıp ihaleye sokmak bambaşka. Ortaya nasıl bir beklenen rakam çıkar? Hakikaten bu konu üzerinde kuşku duyuyor.
1: 500-400 bile bulmaz deniyor.
0: Abi kim verecek?
1: 400 çünkü bulma ihtimali de yok deniyor şu anda.
0: Öyle konuşuluyordu. İşte 450-500 milyon dolar yıllık konuşuluyordu. Tabii ki buna girecek olan kurumların şu değerlendirmeyi yapacakları kesin. Ben 3 yıllığına bunu alırsam zarar ederim.
1: Mesela biz yayıncıyız, o paraların nasıl geri döneceği konusunda da az çok bilgimiz var Ercan abi. İki yıl pek bir
0: dönmez.
1: Dönme olmuyor. Üçüncü yıldan itibaren
0: ya, kâra yaklaşırsın, net kâr etmezsin.
1: Zararının belli bir kısmını çıkarıyor.
0: İşte ben 5+1 diyorum bu yüzden.
1: O yüzden öyle bir şeye ben de sıcağım. Yani biz yayıncı olduğumuz için bu tarz anlaşmaları içinde çok bulunduk. Kolay değil o paraları çıkarmak 2-3 yıl içinde. Bir yayıncının bir 5 yıla ihtiyacı kesin var Ercan abi. Ben yani şu ekonomide net olarak bunu söyleyebilirim.
0: Ya yayın ihalesini alarak çözüm sağlanmıyor.
1: Kesinlikle öyle yani. Bir de bunun geri dönüşünü hesaplamak zorunda. İhaleye girecek şirket, kurum. Bunun geri dönüşü de işte dediğim gibi 3. yıldan itibaren oluyor. İşte hal böyleyken yabancı yatırımcı beklentisi de var. Yabancı yatırımcı gelir mi? Şöyle bir internete girer. Türk futbolunda ne olmuş diye bakar. Olanları gördükten sonra aman Allah'ım.
0: O yabancı gider. Yatırımcının zaten Türkiye'de temsilcilikleri var.
1: Vardır.
0: Yani kim girecekse de girsin. Bunu hangi dijital platform sağlayacaksa onların Türkiye'de temsilcilikleri var. İster istemez bakacaklar. Yabancı girecekse tabii.
1: Yabancı girecekse.
0: Ya da şu andaki yayıncı devam edebilir ama o paraları verir mi? O tartışmaya. Yine çok açık bir konu. Veya yılların yayıncıları var. O işte TRT var mesela. Yılların yayıncısı.
1: Esport var mesela.
0: Mesela. Yani o yılların birçok organizasyonu yayınlamış bu yayıncılar. Girer mi? Olabilir.
1: Tabii ki yani bir sonuçta bu kurumlar bir işletme Ercan abi. Öyle bakma TRT dışında.
0: Evet.
1: Bir işletme olarak bakmak lazım. Kar görüyorsa ben bu buradan karlı çıkarım diyorsa girebilir tabii ki.
0: Tabii ya bir resmi kurumdur TRT.
1: Kar amacı gütmez.
0: Bu konuda ve ortada bir problem var. Evet ben bu konuyla ilgili ihalede gerekli taahhütleri veriyorum. Çünkü personel ihtiyacı var mı? Yok.
1: Yok.
0: Naklen yayın sistemleri konusunda hazır mı? Hazır. Bu yüzden belki bir ortakla beraber, yine bir kamu kurumuyla beraber iki ortak bu geçişte diyelim ihaleye girebilirler. Ancak öyle olabilir.
1: Ya da bir konsorsiyum
0: meydana getirilir
1: dediğin gibi. Bu konsorsiyumla beraber hani zararlar da minimize edilebilir, oluşabilecek zararlar. Daha mantıklı bir yatırım olabilir ve yani uzun süreli bir yatırım olarak düşünülebilir bu yayın ihalesi konusu. Ama kulüplerin de şu anda ben çok

0: Net biliyorum ki Ocak ayını dört gözle bekliyorlar önlerini görebilmek için. Ne alacağız, ne vereceğiz? Bizim işte yayın ihalesinden aldığımız para Avrupalı rakiplerimizle kıyaslandığında çok düşük kalıyor.
1: Dünya markası olarak bilinen yayıncı kuruluşların şu aşamada o parayı verme ihtimalini çok düşük görüyorum. Mucize olur. Hepimizin bildiği dijital platformlar var.
0: Uluslararası ve ulusal.
1: Uluslararası büyük, uluslararası bu, çok büyük markalardan bahsediyorum.
0: Tamam, evet.
1: Onların bu rakamları verme ihtimalini şu an ben pek yüksek görmüyorum. En baştan bir yapılanmaya girecekler diyelim uluslararası büyük markalar. Nedir yapılanma? Personel alacaksınız. Naklen yayın teknolojilerinde yatırım yapacaksınız. Nedir bu? Naklen yayını sağlayan araçları Türkiye'ye getireceksiniz. Bunlar apayrı bir masraf kalemi. Bu masraf kaleminin de hemen bu aşamada o kadar büyük bir paraya değer mi onlar için? Bu fizibilite çalışmalarında ortaya ben mükemmel, harika olur sonucu çıkacağına inanmayanlardan. Sen inanıyor musun?
0: Yok, kesinlikle. Bir dinleyicimiz diyor ki illegal izlenmeyi kesmek lazım öncelikle. Tabii ki. Yani illegal izlenmeyi kesmek lazım.
1: Herhalde.
0: O birinci konu zaten. İlk sıradaki konu.
1: Ya
0: Ama
1: şu
0: halkın
1: gerçek var
0: da
1: ama tabii.
0: ulaşabileceği belki fiyatlara mı getirmek lazım
1: O
0: bilmiyorum.
1: tabii ki onun için dedim. Ya olayın biraz dijital tarafından söz ediyorum.
0: Çünkü illegal izlenme de bildiğim kadarıyla bedava değil.
1: Öyle değil tabii.
0: Ona da bir para ödüyor
1: Herhalde
0: insanlar.
1: öyledir.
0: İllegal izlenme için de para veriyorlar. Ama aradaki fark çok büyük olmazsa halk da der ki yani ben illegal bir iş yapacağıma legal bir iş yaparım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yarış arasının ardından dinleyicimiz diyor ki teknolojisi en iyi olana vermek lazım. Bu önemli bir konu.
1: Çok.
0: Bu önemli bir konu.
1: Bu altyapısına bakılır.
0: Evet.
1: Teknoloji durumu değerlendirilir. Dinleyici
0: Değerlendirilir mi acaba Türkiye'de emin değilim. Değerlendirilmesi mi
1: değerlendirilmesi
0: lazım?
1: lazım diye cümlemi
0: Evet.
1: geliştireyim. Bu gerçekten dinleyicimizin yorumuna %100 katılıyorum.
0: Kesinlikle. Kesintisiz
1: Sadece
0: maç yayını izlemek
1: yani
0: istiyoruz.
1: kulüplerin buna ya biz parayı aldık bize ne diye bakmamaları gerekmekte diye düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Çok önemli bir konu bu.
0: Evet, yani teknoloji çok iyi olmak zorunda. Hazır olmayana verilmemesi lazım. Bunu işte çok iyi işte mühendisler var, yazılımcılar var. Ona kontrol ettirirsin belki.
1: Ya
0: Dersin ki sen
1: sadece
0: yetersizsin.
1: ülkemizi sadece büyük şehirler olarak görmemek lazım. İnternet altyapısının ne durumda olduğu ya bazı yerlerde belki tekrar o biliyorsun çanak antenler artık işte kalacak mı kalmayacak mı diye hala konuşuluyor. Ama internet altyapısı yeterli olmadığı zamanlarda sizin kurtarıcınız da o çanak antenler oluyor.
0: Doğru. Her yerde fiber yok. Mesela.
1: Fiber yok ya fiberden
0: İstanbul'da bile her yerde yok.
1: yok tabii ki.
0: Belirli yerlerde var.
1: Fiberin dışında ya fiber internet altyapısının dışında bazı yerlerdeki internet sistemi sizin o maçları izleyememenize de yol açıyor. Şimdi bunların hepsinin düşünülmesi lazım.
0: Doğru. Doğru. Bu da önemli. Yani eğer dijital yayıncılık olacaksa bu hem teknolojiye bakılacak. Teknolojik altyapının tamam mı yeterli mi? Bunu işte yazılımcılar dediğim gibi bilirler. Mühendisler bilir. Bu yeterlidir veya yetersizdir derler. Veya ihale öncesinde bir kriter koyarsın. Şu şu şu
1: Şartname.
0: şartnameye
1: Tabii.
0: yazarsın. Şu şu şu yeterlilikleri yerine getirmek zorunda. Senin platformun dersin. Ona göre girerler
1: Ve bu
0: ihaleye.
1: yeterliğe sahip misin diye senin belge istemen lazım.
0: Tabii, belge istemen lazım. Onu diyorum. O yeterliliği gösteremeyenler girmez. İkincisi dediğin gibi internet altyapısı eğer internet üzerinden bir yayıncılık olacaksa ki dünya yayıncılığı buraya doğru kayıyor artık.
1: Evet.
0: Yani hemen hemen her şeyi internet üzerinden izlemeye başladık. O zaman tüm Türkiye'yi göz önüne alarak işte İstanbul'un işte etilerinden, bebeğinden tutacaksın. Hakkari Yüksekova'ya kadar bir standart belirleyeceksin.
1: Tabi Edirne'den Kars'a derler ya.
0: Aynen.
1: standardın aynı olması gerekiyor.

0: Aynı olması gerekiyor.
1: Herkes... Ve bunu gerçekleştirmen lazım. Öyle bir kurum olması lazım.
0: Ya bu kolay bir iş değil. Ya bunların da bir standarda oturtulması gerekiyor. Tabii federasyon bunlarla şu anda ilgilenebilecek noktada mı değil mi? Kurumları çalışabiliyor mu, çalışamıyor mu? Bunu da dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum.
1: Ya bunu bizler bu yayında dile getiriyoruz. Bu kamu yararı için bunu belirtmemiz lazım.
0: Tabii. Ya dediğimiz gibi herkesin ulaşması lazım bu yayınlara aynı standartta.
1: Eğer ulaşamazsanız bu sefer hiçbir işe yaramayan bir ihaleyle karşı karşıya kalırız.
0: İşte kaç kamera olacak, kameraların standardı ne olacak? Bunların hepsinin şartnamede yazılması lazım.
1: Alıcı, buna giren alıcı da bazı şartları onların da kabul ettirmesi gerekiyor. Nedir o? Zeminler çok iyi olacak.
0: Alıcının da kendi şartları olabilir tabii.
1: Ben giriyorum.
0: Ben girerim ama...
1: Ben sana 450 de veriyorum. İstediğin parayı. Ama zeminler çok iyi olacak. İyi olmayan zeminde o zaman sen maçı başka zemini iyi olan bir yere
0: alacaksın.
1: O sözü almak zorunda. O da yazılı olarak. İmzalar karşılığı olması lazım.
0: Ben tarafsız bir işte uzman getireceğim. Çim uzmanı İngiltere'den. O maç öncesinde bakacak zemine. Tabii. Uygun değilse ben bu maçın yayınını yapmayacağım.
1: Başka yerden yapacağım. Ya başka yere alacaksın.
0: Ya da almazsan yapmayacağım. Alırsan yapacağım demesi lazım. Diyebilmesi lazım.
1: Onun ya da...
0: Türkiye'de zor tabii.
1: Çok zor da.
0: Ütopik şeyler konuşuyoruz biz burada Türkiye'de. Pek olacak şeyler değil ama olması gereken şeyler.
1: Ya şimdi televizyonlarda bütün dünyadaki dünya standartlarına baktığımızda 25 kameralık yayınlar var artık. Ve en iyisini bizim milletimizin de hak ettiğine inananlardanım ben. Bizde de öyle olması lazım.
0: Yani kesinlikle katılıyorum ama şimdi şunu da belirteyim. Kamera kalitesi bizde çok yetersiz.
1: Bunu görüntü kalitesi olarak yansıyor bizim ekranlarımıza. Bunu çok kolay anlayabilir değerli dinleyicilerimiz de yayınları izlediklerinde. Bir otururlar, bir bakarlar, bir İngiltere'ye bakarlar, bir Almanya'ya bakarlar yayın anlamında televizyonlarında. Sonra bizim lige geçince aradaki o kalite ve ışık farkı, iyi temiz ışık kalite, bayağı bir fark olduğunu zaten görüyorsun.
0: Ercan abi MTV'deyken biliyorsun ben NASCAR yayınları da anlatıyordum.
1: Evet.
0: NASCAR yayınlarının o teknolojisini ben hayran kalmıştım. Türkiye'deki bütün yönetmenlere de sormuştum tanıdığım. Kimse çözememişti. 70'in üzerinde kamera oluyordu her yayında. 70 üstü kamera. Araç içi, araç üstü, pit duvarı, pit içi. Ve bunu olağanüstü bir yayıncılıkla bize aktarıyorlardı. Ve ağzımız açık izliyorduk.
1: Biz de izliyorduk, evet.
0: Nasıl çekiyorlar bunu? Kaç tane yönetmen var? 70 küsür kamera var. Bazen 80, bazen işte Daytona gibi, Daytona 500 gibi büyük yarışlarda 90 kamera, 10 tane yönetmen. Ya hakkını verebilirsin aslında bir yayının.
1: Tabii.
0: Ama adamlar buna göre bir altyapı yapıyor.
1: Onu kurmuşlar zaten. Onu kurmuş. O ekole de ne önce kalitedir. Yayıncılıkta.
0: Hareketli grafikler bundan kaç yıl öncesinden tabii. Bahsediyorum.
1: En önemli husus kalitedir yayıncılıkta. Bir numara. Kalite olacak. En güzelini seni izleyen seyirciye sunmak zorundasın. Televizyon yayıncılığında, canlı yayınında. En güzelini, en iyi şekilde. Kusursuz. Hedef bu olunca seyirci de seni kabul eder. Yoksa geçmiş olsun.
0: Ya biz şu anda Türkiye'deki yayıncılara bakıyorum. Ben işte bu 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Hareketli grafik vardı mesela. Grafiği yazıyorsun işte. Nedir? Jeff Gordon.
1: Evet.
0: Şoförün adı Jeff Gordon. Jeff Gordon'ın aracı ilerledikçe o Jeff Gordon yazısı da ilerliyor grafikte. Mesela sabit grafik bile koymaktan aciz yayıncılarımız var maalesef.
1: Maalesef.
0: Yani arabayla beraber grafik ilerliyordu. Yani inanılmaz bir yayıncılık.
1: Ya en basiti şimdi ekrana skor veriliyor değil mi ara sıra? Hı hı. Mesela maç 2-1 A takımı B takımı. Altta golleri yazan atanlar bile yazılmıyor artık. Dakika 78. 2-1. Ya kim attı golleri ekranda? Altta onu seyirciye sunmak zorundasın. İşte kalite deyince bundan bahsediyorum. 6. dakika Jones atmış. 28. McAllister atmış. Hı hı. Öbür golü de 43. dakikada işte Freddy atmış mesela. Bunları ekranda vermek lazım. Diye düşünenlerdenim. Kaliteli yayında bu nüanslar ortada. Çok incedir bunlar. Ama olması gerekir.
0: Olmaz.

0: İçimizin bazı statlar gerçekten karanlık oluyor.
1: Evet. Işık farkı var.
0: Antalya'dan Selim Bey bir genel problemi dile getirmiş. Diyor ki, yayıncı kuruluş yeni üyelere kampanya yapıyor, eski üyelere pahalı fiyattan satıyor.
1: Ya bizim şu andaki konumuz o değil.
0: Evet.
1: Yani o artık bir işletme.
0: Bunu
1: Ne
0: çok duydum ama
1: yapıyorlarsa.
0: evet.
1: Evet.
0: Onu bir nasıl yapıyorlar bilemiyorum. Yeni üye çekmek için belki de kampanyalar yapılıyor
1: Olabilir,
0: olabilir.
1: olabilir.
0: Onlar kendi stratejileri. İnternet üzerinden yayın yapılırsa işimiz zor demiş bir dinleyicimiz. İşte dediğimiz gibi o standardın da yükseltilmesi gerekir.
1: Zaten internetle olmaz. Bence olmaz.
0: Ülkenin her yerinde aynı kalitede internet yok çünkü.
1: Her türlü yayının kalitesiyle izlenebilir şekilde yapılması gerekiyor. Çanak olabilir. Değil mi? Uydu.
0: Uydu olabilir.
1: İnternet olabilir. Ya bunu sağlayacak bir sürü dünya markası var.
0: Sağlanabilir Ercan abi. Her şeyin bir çözümü bulunabilir ama istemek lazım. Elini taşın altına koymak lazım. Şu anda tabii federasyonun gündemi ihaleden çok daha başka konulara kaymış durumda. İhaleye sıra bile gelmedi. Milli takım kötü gitti. Son işte tutuklamalar vesaire, MHK'nin içinde bulunduğu durum,
1: Evet.
0: istifalar derken ihaleyi şu anda düşünebildiğini zannetmiyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun.
1: Çok iyi düşündüler mi? Onu da sanmıyorum.
0: Şimdi tabii bilir kişi lazım Ercan abi. Yani yayıncılara danışmak lazım. Şartnameyi hazırlarken çünkü İş insanları federasyonu yönetiyor.
1: Ya Kasım sonu bütün şartnamelerin hazır olması lazım. Ben sana söyleyeyim. Ya da aralığın ortasına kadar en geç.
0: Geç bile olabilir ya. Kasım sonu daha iyi sanki. Çünkü insanların da
1: En
0: çalışacak.
1: geç değil mi? Kasım
0: Tabii.
1: sonu.
0: Çünkü çalışmak için de insanların çalışması için de fizibilite raporu çıkarması için de bir
1: Zaman vermeniz
0: zamana
1: lazım.
0: ihtiyaç lazım. İşte biz ne kadarını sağlayabiliriz şartnamenin, ne kadar para
1: Tabii.
0: yatırabiliriz, dönüşü ne olur, bunun hesaplamaları da uzun sürer.
1: Bunu sağlayacak olan kim? Federasyonda en başta genel sekreterlik makamı. Genel sekreter bugün istifa etti.
0: Genel sekreter de yok artık.
1: Öyle değil mi? Bunu sağlayacak olan genel sekreter.
0: Çok acil seçim ve çok çabuk bir yapılanma lazım federasyona. Çok ama. Mümkünse yarın.
1: Ya onun için diyorum ya, bu Kulüpler Birliği'nin bu konuyu dile getirmesi gerekiyor. Ya biz böyle
0: Çok
1: bir
0: sorun
1: gelir,
0: var tabii şu anda
1: biz böyle bir
0: sporcumuzda.
1: gelir bekliyoruz demek ayrı. Bunun için harekete geçmek apayrı. Bu sözde kalmaması lazım.
0: Ama işte kulüpleri de iş insanları
1: İş insanlarının
0: yönetiyor.
1: daha iyi bilmesi lazım bu konuyu.
0: Yok mesela yayıncılığı bilmez, ne bileyim ihaleyi bilmez iş insanı. Belki parayı bilirler ama yani nasıl yayıncılıktan para kazanılır bilemeyebilir.
1: E tabi nereden bilecek? Her şeyi bilemezsin ki.
0: O yüzden yani onların da hani dediğin de çok doğru. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz demekle olmuyor bu işler. Mesela statlar karanlıksa düzeltilecek dinleyicimiz yazmış. Zeminler
1: Zeminler,
0: kötüyse
1: evet.
0: düzeltilecek. Bunları da kulüplerin yapması gerekiyor. Hani her şeyi devletten beklemeyin diye bir laf vardır ya severim.
1: Ben
0: Biraz
1: de
0: da
1: çok severim.
0: kulüplerin bazı şeyler yapması gerekiyor.
1: Bunları sağlaması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bakıyorum. Evet, bu dinleyicilerimiz ama sadece internet yayıncılığı sıkıntıya sokar bizi noktasında birleşmişler.
1: İnternetle olmaz sadece.
0: Sadece olmaz tabii, evet.
1: Sadece internetle olmaz. İnternet bazı yerlerde iş yapabilir, bazı yerlerde yapmaz. Bunu biliyoruz. Bu yüzden ama iş kutularla da olmaz artık. Değil mi? O da bir
0: Kutu
1: problem.
0: dönemi de bitti. Uygulama dönemi var hayatımızda. Bir dinleyicimiz de çok farklı bir noktaya temas etmiş. Doğru. Golü izlemeden bildirim geliyor internetten izleyince diyor.
1: Evet, doğru.
0: O da doğru. Şimdi buna da bir çözüm. Hadi o bildirimleri belki dersin ki birkaç saniye
1: işte geç.
0: Geç ver. Evet. O olabilir. Ya da telefonu bir kenara koyacağız maç izlerken.
1: Evet.
0: O da bir çözüm. Sessize alacağız. Ama bazen öyle heyecanlanıyor ki insanlar, hemen elinde telefon ne oldu falan diye bakıyorlar. Onu da biliyorum.
1: Bu da tabii üzüyor. Maçı izleyenleri.
0: Evet, şu anda yayınlar pahalı değil diyenler var.
1: Ya kimine pahalı göre diyenler. Pahalı, i̇şte kimine evet, göre pahalı, göre. Gelirinize göre bu işler.
0: Aynen. Bu işler böyle. Evet, bu tabii bizim konumuz değil ama hadi dinleyicimiz yazmış, bazı birçok kafe diyor üyeliğini sonlandırmış fiyatlar yüksek diye.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Oraların fiyatlandırması daha farklı çünkü.
1: Bunu da net olarak görebiliyoruz. Bazı yerlerde yok artık.
0: Aynen öyle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün Galatasaray'da Divan Kurulu, Ekim ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Ercan abi, şu ana kadar mali disiplin, transfer politikası, projelerin uygulanabilirliği konusunda konuşmalar var. Eğer dikkatimizi çeken bir nokta olursa bunu dinleyicilerimizle paylaşırız ama şu ana kadar hep mali tablolar açıklandı. Ben takip ediyorum, hani
1: evet.
0: Dinleyicilerimiz de demesinler niye bahsetmiyorsunuz Divan Kurulu'ndan diye. Hep mali tablolardan bahsedildiği için
1: şu anda şöyle
0: tamamen sayılar konuşuyor. Hiç
1: bürokratik işler konuşuluyor şu
0: an. Aynen, şu anda bürokratik işler konuşuluyor. Eğer ilerleyen dakikalarda daha başka konulara girilirse onları sizlerle paylaşacağım. Bundan şüpheniz olmasın ama bakıyorum sürekli o tabloları da baktım şimdi. Hep işte alacak verecek, borçlar, şunlar bunlar, pek de bizim ilgimizi çekmeyen konular konuşuluyor Divan Kurulu'nda,
1: evet.
0: Diyelim.
1: Evet.
0: Galatasaray'la devam edelim o zaman. Yavaş yavaş kulüplerimize gelelim. Şimdi özellikle Leroy Sané'ye çok fazla ihtimam gösterdiği bu milli takım arasında söyleniyor Okan Buruk'un, ki yapması gereken de buydu sanki, değil mi Ercan abi?
1: Yani elinizde Leroy Sané varsa onu çok iyi kullanmak zorundasınız.
0: Yani kaybedilecek bir oyuncu değil.
1: Kesinlikle katılıyorum. %100.
0: Onu kazanması lazım Galatasaray'ın Okan Buruk'un. Leao konusunda da beklenti son derece yüksek çünkü ciddi bir maliyeti var. Leao'nun da mümkün olduğunca performansını yükseltmesini bekleyecek Okan Buruk bundan sonraki dönemde diyor muhabir arkadaşlarımız, ama özellikle Leroy Sané'ye çok ciddi şekilde eğildiği, Okan Buruk'un onun moralini yüksek tutmaya çalıştığı konusunda çok fazla bilgi var.
1: Evet.
0: Muhabir arkadaşlarımızdan. Böyle bir oyuncu varsa elinizde mutlaka kullanmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. Ercan abi, Leroy Sané öyle, yani Leao ile kıyaslamayacağım bir oyuncu benim.
1: Katılmak mümkün değil sana. Ve ne olursa olsun Sané'nin büyük maç deneyimi birçok oyuncudan daha fazla.
0: Çok yüksek.
1: Şimdi de o büyük maç dönemlerine geliyoruz. Şampiyonlar Ligi var.
0: Ligde büyük maçlar var.
1: Ligde işte derbiler geliyor, başlıyor, hı-hı, tekrar. Arka arkaya bir de Şampiyonlar Ligi var. Sané'yi çok iyi kullanmak durumunda Okan Buruk. Bunu da hepimiz biliyoruz.
0: Bakalım performansı nasıl olacak Leroy Sané'nin? Biz buradaki yorumlarımızda genelde onun kullanılamadığını düşünmüştük, yorumlamıştık. Çünkü çok fazla, dediğim gibi, boş alan yaratıyor, kendisine topları alamıyor ya da onun attığı pasları arkadaşları hareketlenmiyor gibi problemler yaşadı.
1: Ya bunu stada girenler,
0: Leroy Sané,
1: statta Sané'yi seyredenler daha net olarak görecekler. Pası verdiği anda topsuz alanda, televizyonda belki topsuz alan dikkatinizi çekmez çünkü belirli bir yer ekranda var. O hareketlendiği anlarda daha sonra görüyorsun hareketlendiği alanları. Hı hı. Orada topu Sané ile buluşturduğun anda zaten gol pozisyonu oluyor. Pozisyon doğuyor orada.
0: Peki bunu niye başaramadı?
1: O, ben hala çözemedim.
0: Galatasaraylı oyuncular. Evet, belki Galatasaraylı diğer oyuncuların oyun bilgisi, oyun görüşü biraz daha geride olabilirler Leroy Sané'den, ama bir şekilde alışmaları lazım artık onların da Leroy Sané'nin seviyesine diye düşünüyorum. Tabii onun da belki iletişim konusunda arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmesi gerekebilir. Oyun sistemi üzerinde ne bileyim Okan Buruk'la kendi özel toplantılar yapması gerekebilir. Bak ben bunları yapıyorum ama karşılık alamıyorum. O iletişime de açık mı değil mi bilemiyorum ben Leroy Sané için.
1: Huyunu bilmiyoruz tabii.
0: Evet, huyunu bilmiyoruz.
1: O ikili diyaloglarda davranış tarzını bilmiyoruz.
0: Onu bilemiyoruz. Ama değerli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani şu anda gitse Galatasaray'dan her yerde çok net takımın yıldızı olur.
1: Katılıyorum sana.
0: Şimdi Leao için de Ercan abi beklentiler yüksek. Şu ana kadar tabii hem formsuzdu hem fizik olarak gerideydi. Milli arada toparlandı mı toparlanamadı mı, bunu Kasımpaşa mücadelesinde sanırım görme şansına sahip olacağız.
1: Portekiz mini takımında 11'de oynama şansını yükseltti yalnız. Onu söyleyebilirim.
0: İşte oranın oyunuyla Galatasaray'ın oyunu uyumlu mu değil mi?
1: Portekiz'in ben maçlarını seyrettim. Yani bir Ronaldo'suz Portekiz mini takımının tempo ve saha içindeki dirilik, çabuk oynama, rakip yarı sahaya yerleşme, iyi baskı kurma, gol yollarındaki etkisini gördüm. Bence öyle bir takımın içinde bayağı faydalı olabilir. Ya Portekiz milli takım oyuncuları oynadıkları oyundan çok büyük keyif alıyorlar.
0: Kesin.
1: Bunu da zaten kazandıkları 4 maçta da gösterdiler, 12 puan.
0: 4'te 4 yaptı Portekiz. Galatasaray'a nasıl uyum sağlayacak, bunu da bekleyip göreceğiz. Leao konusu böyle. Özellikle Trabzon maçında savunmaya gelmemesi, sağ kanatı boş bırakması bayağı eleştirilmişti. Ona göre bir oyun sistemi bulmak zorunda sanki Galatasaray. Yani Aral 12 milyondu. Bu parayı ben yedek oyuncuya vermem demişti Sayın Başkan.
1: Evet.
0: Şimdi 38 verilen Leao'nun da yedek olmasını bekleyemeyiz herhalde.
1: Olmaması gerekiyor.
0: Yani.
1: Ya bir de isimlere bak. Sağ kanatta Sané.
0: Solda Leao.
1: Solda Leao. Bu kağıt üzerinde rakipleri ürkütse de bunu da kağıttan alıp zemine taşıman lazım. Zeminde de ürkütmesi gerekiyor. Ya oyun sisteminde bazı gelişmelerin bu iki oyuncu üzerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ya ben bu iki oyuncuyla nasıl bir oyun sergileyebilirim?
0: Kağıt bunları çok iyi Ercan abi.
1: Mesele bunu zemine yansıtmak. Bunu başarabilirsen.
0: Osimhen Sané.
1: Osimhen'i bak dikkat edersen daha söylemedim. Bir de orada Osimhen de var. Artık bunu yansıtman lazım.
0: Ürkütücü bir üçlü. Belki 4-3-3'e bir dönüş mü? Bilemiyorum ama bunu Okan Buruk'un çözmesi lazım. Bu oyuncular çok faydalı olabilecek oyuncular kesinlikle. Yani hem Leao hem Sané hem zaten Osimhen'in katkısı yadsınamaz. Bir yarış aramız var zannediyorum. Yarış aramızdan sonra Osimhen konusuna da bir değinelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, ilk bölümü tamamladık. Şimdi Osimhen konusunu konuşacağız demiştik. Osimhen büyük ihtimalle Barcelona maçına yetişecek deniyor. Son gelen bilgiler böyle. Bu uzun süren milli arada da tam olarak %100 hazır hale gelememiş Victor Osimhen Kasımpaşa maçında da riske edilmeyecek. Ve Barcelona maçında ilk 11'de sahada olacak bilgisi var muhabir arkadaşlarımızda. Çok fazla sakatlanıyor gibi geliyor bana Ercan abi Osimhen için. Böyle bir benim yorumum var.
1: Ve
0: geçen sene de bunu çok gördük. Bu sene de bayağı uzun süredir sakat.
1: Onun dışında kasık sakatlığı şakaya gelmez. Yani oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekleyeceksin. Kasık sakatlıklarında tekrarı halinde kronikleşme ihtimali yüksektir. Yani ben bunu okuduğum için söylüyorum.
0: Hı hı.
1: Sporcularda kasık kronikleşirse geçmiş olsun.
0: O yüzden riske etmiyorlar.
1: Etmemeleri gerekiyor. Yani fazla arka adale ve kasıkta problem her zaman mevcut olabilir. Bu yüzden çok iyi dinlenmesi, ki dinlendi herhalde, ve tedavi edilmesi, sonra da yavaş yavaş çalışmalara başlaması gerekiyor. Yani normalde hafif gözüken vakalarda 21 gün sonra çalışmalara başlıyorsun.
0: Hı hı.
1: Bu biraz hafiften fazla herhalde. Onun da üstüne bir 10 gün koyduğunda 1 ay oluyor.
0: Şimdi geçen sene 34 lig maçının 22'sinde oynayabilmiş Victor Osimhen. 12 maç kaçırmış Ercan abi.
1: Önemli bir rakam tabii. 12 maçta sakatlıklardan dolayı yer alamıyorsun.
0: Hı hı.
1: Maçların ama toplamına baktığında kaç lig maçı, Avrupa Kupası maçları, bunları da değerlendirmek lazım.
0: Şimdi Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane maçı yoktu. Kaçırmıştı. Bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamadığı maçlar vardı. Çünkü bakıyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçında yok. Victor'un 8 maçın ikisinde yok.
1: Evet.
0: Şimdi ligde 34 maçın 12'sinde yok. Bu seneki performanslara bakacak olursak ilk Şampiyonlar Ligi maçında yok. Yine Victor Osimhen. Geçen sene de Frankfurt maçında ilk maçta yine yoktu. Kocaelispor, Trabzonspor lig maçlarını kaçırdı.
1: Evet.
0: 303 dakikası var ligde şu ana kadar. Başakşehir maçında da 33 dakika sahada kaldı. Sahayı terk etmek durumunda kalmıştı.
1: Mesele şu bir de. Osimhen kadar tabii değerli, kaliteli bir santrafor alıp kulübede oturtmana imkan yok.
0: Tabii tabii, o manada demedim ama bana bu sakatlıklar biraz fazla geliyor.
1: Tamam, ben de onun dışında şunu söylüyorum. Yine de santraforda oynayıp golleri atabilecek bir oyuncu bulması gerekiyordu. Şimdi Deniz'le bu olacak mı, göreceğiz.
0: Deniz, evet, Deniz'le olacak mı?
1: Bunu göreceğiz şu anda. Ocağa kadar zaman var. Eğer Deniz'le beklenen performans sağlanamazsa mutlaka ve mutlaka Ocak transferinde bir arayış olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi mesela şimdi dinleyicimiz demiş ki kolu kırıldı, ne yapsın? İşte ben orada o noktadayım. Mesela kolunun kırılması konusu yani Konate'nin dizi çarptı mesela. Dizi çarptı, kol kırıldı. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm.
1: Doğru. Yani çok basit, bayağı konuşuldu.
0: Çok basit bir.
1: Evet. Ya İngiliz medyasında da bu olaya şaşırılmıştı.
0: Evet, yani kol hani altta kalmadı, ezilmedi, dönmedi. Beraber koşarlarken bir topa dizi geldi Konate'nin.
1: Dizi. Bu dizi. Dizi. Bildiğin diz.
0: Diz kapağı geldi.

0: Çok büyük oyuncu çünkü. Hani Real Madrid'ler, Barcelona'lar, Liverpool'lar, City'ler, işte City'de Haaland var da United mesela. Acaba bu sakatlıklardan dolayı mı biraz çekinceli yaklaşıyorlar? Osimhen'e diye de aklıma gelmedi değil. Bunu da burada dinleyicilerimizle paylaşmak istedim bugün. Bana biraz
1: Tabii.
0: fazla geldi bu sakatlıklar ve oluşum şekilleri.
1: Bunu tabii bilemeyeceğiz.
0: Bunu bilemiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu sadece hani benim kafamda oluşan bir soru işareti oldu. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, sen de dedin ya Ocak'ta bir forvet, bir santrifor
1: Eğer denizden
0: takviyesi.
1: o fayda gelmezse.
0: Icardi ile ilgili haberleri takip etmişsindir.
1: Bu konuyu ama Galatasaray Kulübü Başkanı açıklık getirdi yani olmaz o
0: O
1: iş.
0: konu bitti dedi bizim için.
1: Bitti, kapandı o iş.
0: Ama bu dedikodular niye çıktı? Galatasaray taraftarlarının bazıları mesaj atmışlar şimdi. Biraz heyecanlanmışlar gibi geldi bana.
1: Evet ama o konu bitmiş, rafa kaldırılmış durumda. Sadece şu açıklama var. Kendisine güzel bir veda töreni yapabiliriz. Cevap bekliyoruz.
0: Evet.
1: O konuda da bir cevap gelmedi. İşin aslı Icardi de herhalde kafasına göre diyeceğim. Bir takım bulamadığı için mali anlamda da hayattan bir beklentisi olmadığını vurgulamıştı o açıklamasında. Ya ben para kazansam da olur, kazanmasam da olur artık bu saatten sonra. Tarzı bir açıklama yaptı.
0: Tabii ben aynı şekilde yaşamaya devam edebilirim. Bu maddi özgürlüğüm var dedi.
1: Maddi özgürlüğümü tamamen sağlamış durumda. Hiçbir çekingesi yok. Bunu da açıklamada gösterdi. O yüzden ben onun kafasına yatabilecek bir kulüple anlaşma yapabileceği kanaatindeyim. Tabii ki şöyle bir gerçek de var. Şimdi Icardi'yi bugün aldın. Sence kaç ayda hazırlanacak?
0: Ercan abi 4 hafta deniyor.
1: Ben 8 hafta diyorum.
0: Ortada buluşalım 6.
1: Değil mi?
0: Minimum.
1: Kaç?
0: Ki yabancı sınırlaması var zaten. Hani ki birini göndermen lazım. Icardi'yi alabilmen
1: Aylardır buna
0: için.
1: hazırlanamıyorsun.
0: 5 aydır tatil yapan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Ya 5 aydır oturuyor.
0: Evet, oturuyor, geziyor.
1: Ya oturuyor ya
0: Evet.
1: normalde.
0: Tabii, antrenman yapmıyor. Yapsa da takım antrenmanı yapmıyor. Kendisi tabii ki antrenman yapıyordur.
1: Ya bunu spor salonunda yaptığı çalışmalar bir antrenman değil. Onu göremedik futbol topuyla bir ortamda antrenman yaparken. Hiç öyle bir
0: Tabii.
1: paylaşımla rastladım. Ben rastlamadım. Zaten Galatasaray Kulübü açıklamayı yaptı artık. Ne konuşsak boş.
0: Bunu ben işte kulüpten de teyit ettirdim. Hem öyle bir şey olması mümkün değil dediler net bir şekilde.
1: Tabii canım ben de biliyorum. Ya kendisine işte güzel bir veda önerisi getirmişler. Ondan da cevap bekliyorlar şu anda.
0: Ha şöyle bir haberler de var. Şimdi Okan Buruk'un Sané dışında İlkay'la da yoğun ilgilendiği haberleri var. Galatasaray'da. İlkay'dan da yeterli faydayı göremedi bence sarı kırmızılılar.
1: İlkay gibi ben çok kaliteli bir ayak olarak görüyorum
0: Çok.
1: İlkay'ı. Ya acaba problem İlkay'ın fiziğindeki önlenemez düşüşte mi? Yoksa oyun sistemiyle ilgili bir problem mi var saha içinde? Çünkü ben oyun sistemine daha yakınım Mehmet. İlkay pres yapamaz. Hiçbir
0: Evet.
1: zaman da yapmadı. İlkay oyun yönlendirmede bir ustadır. Pozisyon hazırlamada bir ustadır. Onun o yönünden nasıl faydalanırız diye düşünülmesi gerektiğine inananlardanım. İlkay futbolun ustası. Orta sahanın önemli ismi.
0: Futbolun doktoru.
1: Bu tamamıyla sen çok güzel bir dakika örneği verdin. City'de aldığı dakikayla Galatasaray'da oynadığı süre arasında bayağı bir fark var. Bir insan bu kadar düşebilir mi bir anda? Ya biz de
0: Alkayla.
1: hatta daha önceki dönemde milli aradan önce şunu diyorduk. Acaba artık şarjım mı bitti?
0: Onun olma ihtimali de düşük Ercan abi. Çünkü İlkay'ın ne kadar profesyonel
1: Tabii
0: olduğunu da
1: ki.
0: biliyoruz. Yani hatta İlkay'ın tesislerdeki yaklaşımı, her yemeğe karışması, bunu yemeyelim, bunu yiyelim, şunu yapalım dediği konularda da çok fazla geri dönüş aldık. Yani işte şunu yemek doğru değil, bu saatte bunu yemeyelim, bu saatte şunu

0: yiyelim, bunu yedikten sonra böyle yapalım gibi.
1: Tabii ya, profesyonel
0: Evet.
1: ortama yaklaşımı, çünkü İlkay futbolun en önemli sistemlerinden birinde yetişti, Alman sisteminde.
0: Alman sisteminde yetişti. Şimdi o oyuncunun 6 ayda bir anda bu hale gelmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Bu kadar kendine bakan, bu kadar profesyonel, yediğine içtiğine dikkat eden, düzgün bir aile yaşantısı olan bir oyuncunun
1: Tabii.
0: yani 6 ayda hani 3000 dakikalardan 700 dakikalara düşmemesi lazım.
1: %100 aynı kanaatteyim sende. Bu oyun sistemiyle ilgili bir problem olduğu aşikar. Bunu da unutmamamız gerekiyor.
0: Şimdi Leao'lu, Sanili, Osimhen'li sistemde acaba, yani benim aklımda bu oyuncularla en iyi 4-3-3 oynanır gibi geliyor ama 4-2-3-1'den de bir türlü vazgeçmek istemiyor Okan Buruk.
1: 4-3-3 futbolun güzelliğini gösteren ana sistemlerden biri. Total futbol 4-3-3. Ya bunu zaten futbolu yakından takip edenler çok iyi biliyorlar. Bunu sağlamak için orta saha ve savunmadaki o kanatların da bu sistemi güzelleştirmede ön plana çıktığını görürüz. Eğer elinizde buna benzer yetenekli oyuncular varsa. Orta sahanın bir kere üçünün de işi çok iyi bilmesi lazım. Sonra forvetteki oyuncuların da yeri geldiğinde hem orta sahaya destek verecek. Yeri geldiğinde diyorum. Ya da savunma kanadına destek vermesi, çok iyi destek vermesi gerekiyor. Bunları sağlayacak bir kadro yapılanması yoksa 4-3-3 adamı üzer.
0: Üzer. 4-2-3-1 de
1: Bazı oyunculara
0: daha
1: uymuyor.
0: daha zor gibi geliyor bana şu kadro yapılanmasında.
1: Çünkü presse alışmış işte. Ne diyorlar? Okan Buruk çok iyi. Bu yıl 4 yıldır şampiyon oldu zaten Galatasaray. Pres yapıyor. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda. Bunu biliyoruz. Fakat bu oyuncuların hangisi şimdi prese uygun? Bunlardan biri işte pres yapan Barış var. Sana pres yapıyor mu?
0: Yani.
1: Maalesef. Leao'dan fazla beklemeyeceğin o
0: Yok.
1: işi. İlkay oynadı diyelim, ondan da beklemeyeceğim.
0: Beklemeyeceğim.
1: Batrakov da bana öyle pek presçi gibi gelmedi.
0: O da alışmaya çalışıyorum hala yeni sisteme diyor.
1: Ama onun oyun yapısı öyle presçi değil. Teknik kapasite çok iyi. O forvet arkasında önemli bir oyuncu. Batrakov. Bunu kabul edelim.
0: Evet.
1: Ya mükemmel bir tekniği var.
0: Ama günümüz futbolunda da Ercan abi, topu rakibe bırakan, daha az topla oynayanların daha fazla maç kazandığı bir dönem yaşıyoruz.
1: Bazı takımlar öyle, bazı takımlar da topu rakibe bırakmıyor. İspanya,
0: Barcelona.
1: Barcelona, İngiltere. İngiltere'de Hırvatistan maçında topu aldığı anda top hep İngiltere'de kaldı mı 7 yaptı.
0: 7 yaptı.
1: Bazı takımlar da o topu bırakmaktan hiç hoşlanmıyorlar.
0: Doğru yolu Okan Buruk bulacak. Biz burada hani sadece kendi bilgimiz doğrultusunda bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Galatasaray Divan Kurulu'nda net açıklamalar henüz yok. Hala projeler konuşuluyor. Bunu bir kez daha dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlkay futbol hayatının sonbaharında City'den geldi. Çok iyi oyuncu olsaydı City bırakır mıydı? City'de 3000 dakika oynayarak geldi ama. Yani...
1: Evet. Ya City de İlkay'a hadi güle güle demedi yalnız, onu söyleyeyim.
0: Evet, demedi. Sané gibi. Sané'ye de demediler. Sané'ye de bir teklif yaptı bayağı.
1: Tabii Bayern Münih teklif yaptı. City'de tamam İlkay çok teşekkürler. Hadi senle bir şey yapmayacağız demedi.
0: Demedi. Diye de demedi.
1: Ya onu da
0: İlkay'a da demedi,
1: belirtelim.
0: evet. 4-3-3 için Okan Suat Emre lazım. Bulunabilir Okan Suat Emre. Lemina Torreira, Sara ya da Batrakov kullanabilirsin orada, ya da üçüncü bir 8 numara olarak. İlkay olmaz bu sistemde ama başka biri
1: Evet.
0: bulunabilir oraya.
1: 4-2-3-1'de
0: Niaga'yı bulursun.
1: İlkay'ın da o zaman ne yapacaksın? Forvetin arkasında İlkay'ın oynaması lazım.
0: 10 numara olarak.
1: Evet,
0: Ama işte
1: durdurucu olarak, çünkü Torreira İlkay ikilisiyle maça başlanır mı? Başlanmaz. bir
0: yok,
1: kişi

0: Olmadı,
1: olmadı zaten. Ama işte orada da dediğin gibi İlkay presçi bir oyuncu olmadığı için, Galatasaray'da da herkesin pres yapması beklendiği için on numara pozisyonunda da olmadı. Ya onun alması gereken oyuncu hep boşta kaldı. Ya gibi.
0: Tamamen
1: sistemle alakalı.
0: Sistemle ilgili. O zaman doğru transfer mi? Bu değil.
1: Çok iyi bir noktaya geldik. O. Oyuncuları sisteme göre transfer etmek lazım. Oyuncunun iyi olması çok bir şey ifade etmiyor aslında.
0: Ya siz oyuncuyu aldınız. Büyük oyun tabii ki ses getirdi değil mi? Avrupa'da bile konuşuyor. İlkay'da Galatasaray'a geldi. Fakat Okan Buruk'un sistemine uyar mı diye o zaman bir değerlendirme yapıldığında vay sen ne diyorsun denmedi mi millete? Bunu konuşanlar da oldu.
1: Dendi.
0: Tabii. Hepimiz de konuştuk. Ya bu sistemde acaba İlkay'ı nasıl kullanacak diye. Galatasaray'ın var olan sisteminde.
1: Evet.
0: Bunu düşünmek gerekiyor.
1: Ben burada linç yeme pahasına şey demiştim mesela. Leao riskli bir transfer. Hala da oradayım. Mesela Leao bana göre riskli bir transfer.
0: Şöyle.
1: Fenerbahçe'yi alsaydı da riskliydi. Galatasaray alsaydı da riskliydi.
0: Oyun tarzına göre haklısın.
1: Oyun tarzına göre riskli bir transfer.
0: Yani bu futbolu çok izleyenler, yıllardır içinde olanlar bu soruyu sorabilirler.
1: Kesinlikle. Ben orada yani düşüncemden dönmedim. Leao'nun riskli bir transfer olduğu kanaatindeyim hala.
0: Evet.
1: Ya inşallah yanılırım. Çok büyük para verdi Galatasaray. Bizim paramız sonuçta. Türkiye'nin parası bu. İnşallah iyi şeyler yapar ama kafamda soru işaretleri var. Leao konusunda. Hala. Bakalım. Şimdi bakalım yorumlardan biraz da gideyim. Ha İlkay'ın Ercan abi şimdi şöyle bir gelişme yaşandı Galatasaray'da. Yine bu kulüpten gelen bir istihbarat. İlkay sezon sonunda formasını çıkarıp takım elbisesini giyebilir.
0: Dendi. O da olabilir.
1: Uluslararası bir isim.
0: Evet. İlkay. Bunu kabul edelim.
1: Evet. İlkay Gündoğan uluslararası bir isim. Yani şu anda kimi ararsın? İşte aradı mesela Donnarumma'yı aradı. Dedi ki merhaba ben İlkay. İlkay İlkay'dır.
0: Kesinlikle. Uluslararası bir isim.
1: Evet.
0: Faydalanılması gereken.
1: Bence kesinlikle.
0: Ve kendisinin de yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu yorumu yapacağım. Ya yani bir hedefi de bundan sonra teknik direktör olmak. Ki ben o çalışmalar ve profesyonelliği gördüğüm kadarıyla çok iyi bir profesyonel. Başarılı bir teknik direktör olma ihtimalini de işte düşük görmüyorum.
1: Ben de düşük görmüyorum. Bir Cesc Fabregas hani yeni jenerasyonun tabiriyle vibe'ı alıyorum Ercan abi.
0: Bana da öyle bir hava veriyor.
1: Veriyor yani. Doğru. Bir Cesc Fabregas gibi bir teknik direktör lük çıkışı yapabilir. Teknik direktör olmasa da kulübede olmasa bile sportif direktör olarak. Uluslararası arenada özellikle Galatasaray'ın işine yarayabilecek bir isim olarak da görüyorum.
0: Tabii.
1: İlkay Gündoğan.
0: Hangi takım alırsa öyle olacaktır.
1: Şimdi Icardi'ye değindik, İlkay'a değindik. Kaan Ayhan'la yolların ayrılması bekleniyor Galatasaray'da.
0: Ocak'ta mı?
1: Evet.
0: Yani Ocak'ta olabilir.
1: Bir ayrılık olabilir deniyor. İlkay Gündoğan'la yollar.
0: Ya Kaan olmadı ayrılır. Bu sene.
1: Ayrılmayacak ama Kaan'la ayrılabilir.
0: Evet. Belki de sezon sonu bilmiyorum ayrılık da olabilir ama Ocak ihtimali de tabii neden olmasın. Şimdi Kaan kayboldu dikkat ediyorsun değil mi?
1: Bu sezon bir dakika galiba oynadı evet. Bir maçta bir dakika.
0: Kayboldu.
1: Oynadı kayboldu. Oysa ki kritik gollerin de oyuncusu. İlkay aslında geçen sene Antalya maçında çok kritik bir gol atmıştı şampiyonluk maçında.
0: Evet.
1: Göztepe deplasmanında attığı frikik golü vardı. Muazzam bir frikik golü atmıştı bir önceki sezon ama şampiyonluk garantilenmişti zaten o mücadelede. Ya elinden geldiğince faydalı olmaya çalıştı ama yaş ilerledi. Yaş ilerledikçe de performansının
0: düşmesi. Bunu da kabul etmek gerekiyor.
1: Doğal. Son derece doğal. Şimdi Okan Buruk diyor ki Ercan abi bazı oyuncularımızın üzerine çok geliyorlar. Bunu bilinçli yapıyorlar. Kim bu oyuncular? İşte Uğurcan formsuz diyorlar. Abdülkerim Yavaş diyorlar. Barış Alper gol atamıyor diyorlar. Denizgül tam bir santrafor değil diyorlar. Ben bunların hepsine karşıyım. Ben oyuncularımın arkasındayım diyor Okan Buruk. Bunlar kasıtlı yapılıyor.

0: diyor.
1: Ya bazı oyuncularla ilgili, hatta birçok oyuncuyla ilgili esasında yorumlar yapılabilir. Bu oyuncuların kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Ya Deniz Gül niye santrafor olmasın mesela? Yeri santrafor mevkii değil mi?
2: Orası.
1: Niye olma? Bence santrafor.
2: Belki tabii şimdi Icardi'nin yerine geldi ya, Icardi ile kıyaslıyor olabilirler bu yorumu yapanlar. Icardi
1: Olabilir
2: başka
1: tabii.
2: bir oyuncu tabii canım o.
1: Ya şimdi Icardi ile
2: Kimi kıyaslayabilirsin mesela dünyada?
1: ya şu anda kıyaslayamazsın. Denizli nasıl kıyaslayacaksın?
2: Julian
1: Icardi'nin kariyerinde attığı gol sayısı, Denizli'nin attığı gol sayısı bile yeter. Nasıl kıyaslayacaksın? Tabii ki insanların gözü ya işte Deniz, ama Deniz genç bir oyuncu, beklemek lazım.
2: Belki olacak ilerleyen
1: Tabii
2: dönemde.
1: canım. Ama şu anda hemen ya bu oyuncu da hiç Icardi gibi değil demen üzüntü verici bence. Eleştiri anlamında üzüntü verici diyorum.
2: Şimdi Luca Toni'ye bakalım. İtalyanların Luca Toni'si. Fransızların Olivier Giroud'suna bakalım. Giroud onun yaşındayken dördüncü ligdeydi.
1: Düşün.
2: Deniz Gül'ün yaşındayken.
1: Evet düşün.
2: Yani gelişebilir bu oyuncular. Bunlara zaman tanımak lazım. Bir de forvetler yani bir anda şey yapabiliyorlar Ercan abi. Yani kendilerini gösterebiliyorlar.
1: Forvetlerin tabii
2: Çok çabuk o basamakları sıçrama ihtimalleri var. Diğer
1: o
2: pozisyonlara göre.
1: aynen öyle ve forvetler bir başladı mı gol atmaya o bir oyuncu kazandın demektir. Ya şimdi Deniz arka arkaya golleri atmaya başlarsa bir gol, bir gol, iki gol derken ve o mevkiye alışmaya başladı demektir. Sana faydalı olacak mesajını verir. Fakat buna işte ocağa kadar diyorum. Şans bulursa. Ki Osimhen iyileştikten sonra da maçların ilerleyen bölümlerinde şans bulduğu anda yine gol atmasını beklerim. Umarım atar. Genç oyuncuları kazanılması taraftarıyım.
2: Milli takım için de faydalı olur kazanılırsa, kazanılabilirse.
1: %100.
2: Milli takımın da ihtiyacı var çünkü. Şimdi biraz da diğer takımlarımıza geleceğiz. Bugün Galatasaray gündemi biraz yoğundu. Fenerbahçe'yle ilgili de çok fazla gündemde haber yok. Bugün mesela dün fikstürünü konuştuk Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
2: Ercan abi yoğun bir fikstürü var. Sarı lacivertli takımın. Bugün de istersen tekrar o 28 günlük fikstüre bir göz atalım.
1: Atalım, ben sana bir şey soracağım sonra. Sen o fikstürü söyle. Esas bir başka konu açacağım ben şimdi.
2: Rize deplasmanı. Ardından Şampiyonlar Ligi Aston Villa
1: Evet.
2: maçı İngiltere'de. Üst üste iki dış saha maçı. Ardından Süper Lig'de taraftarıyla buluşacak Kadıköy'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor maçının ardından yine Şampiyonlar Ligi maçı. Sahasında Slavia Prag'da oynayacak. Galatasaray deplasmanı 9. haftada. Galatasaray deplasmanından sonra Göztepe'yi konuk edecek. Ardından Kadıköy'de Liverpool'la karşı karşıya gelecek
1: Evet.
2: Fenerbahçe. 8 Kasım'da da Çorumspor deplasmanına çıkacak. Yani zor bir fikstürü var. 3 günde 4 günde bir maç oynayacak
1: Doğru.
2: Fenerbahçe. Galatasaray da aynı şekilde bu zorlu fikstüre girecek.
1: Peki ilk lig maçı açtığım konuya bakalım ne diyeceksin? 11'de Lukaku'yu bekliyor musun?
2: Beklemiyorum.
1: Lukaku'nun son bize
2: Bize
1: karşı
2: karşı.
1: oynadığı oyunu gördüm.
2: Ben yine de Vedat'ı bekliyorum.
1: Sanki biraz böyle hazır havası var gibi değil mi? Biraz hazırlanmış
2: Yok yani evet o Abdülkerim'in yanından atıp geçtiği top mesela. Değil mi? Bir şut attı o
1: Bu
2: golü.
1: eski Lukaku'dan bir esintiydi
2: Bir
1: o bence.
2: esintiydi evet aynen. Yani Lukaku ağır hantal gibi görünüyor ama çok süratli bir oyuncu.
1: Evet.
2: O fizik gücüne ulaştığı anda çok süratli bir isim.
1: Ya o geçti ya Abdülkerim'e.
2: Evet.
1: Ne yaptın dedim ya.
2: Aynen. Ama Fenerbahçe'de onu göremedik Ercan abi. Niye oldu onu bilemiyorum.
1: Bu yüzden
2: Acaba yüklemeler Fenerbahçe'de yapıldı.
1: Artık iyice bir kendine mi gelmeye
2: Kendine
1: baş?
2: geldi kaymağını Belçika mı yedi bilemiyorum
1: Evet,
2: onu.
1: şimdi o yüzden ben acaba Lukaku ile başlanır mı diye ondan açtım konuyu.
2: Ha, başlanırsa da Lukaku bize karşı oynadığı gibi oynayacak bir Lukaku'ysa seyredilir. Seyrettirir kendini Lukaku.
1: Mesele o. Ben de onun için
2: büyük dedim. Oyuncu.
1: Evet.
2: Kesinlikle. Bakalım göreceğiz. Ve antrenmanlardan haberler gelirse paylaşacağız tabii.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk, Lukaku'yu konuşuyorduk. Dinleyicilerimize de soralım, ilk 11 bekliyorlar mı? Rize deplasmanında Lukaku'yu. 3 gün sonra maç Ercan abi.
1: Evet.
2: 2 gün sonra da Cuma günü de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla hafta açılacak. Bakalım dinleyicilerimizin görüşleri ne yönde bu mücadele öncesinde.
1: Bunu da hep beraber göreceğiz.
2: Hı-hı.
1: Dinleyicilerimizden tabii yorum ve değerlendirme bekliyoruz. Mutlaka Lukaku ile başlanır ya da Vedat Muriç ile başlanır mı diye Fenerbahçeli dinleyicilerimiz ya da diğer dinleyicilerimiz de yorumlarını yapabilirler.
2: Abdülkerim yorulmuştu, Lukaku taze girmişti, o yüzden geçti demiş bir dinleyicimiz.
1: Olabilir.
2: Olabilir. Osimhen'in yokluğunda Barış değil Deniz oynamalı, Deniz'in gol atması için demiş bir başka dinleyicimiz. Galatasaray için demiş.
1: Ya Barış çok iyi niyetli olarak değerlendirirsen koşuyor ediyor. Fakat bir huyu var, kendini bırakmayacak artık. Ondan acilen vazgeçmesi.
2: Hangi maçtı? İtalya maçı mıydı o?
1: Evet.
2: Ha, Donnarumma'nın yanından giderken
1: kendini bırakmaması lazım. Bırakmaması lazım. Çünkü bazı pozisyonlarda da işte hakemler bunu görecekler. Özellikle de uluslararası maçlarda izliyorlar maçlardan önce. Gerçekten bu sefer faul olsa vermeyecek o faulü. Ya o ihtimali düşünmesi lazım.
2: Aynen öyle. Bunu yani kendi içinde bence bir değerlendirmesi lazım Barış Alper Yılmaz'ın. Şimdi Lukaku dedin Ercan abi, Belçikalı yorumcu Peter van den Bempt'in bir analizi var Lukaku'yla ilgili. Gösterdiği performans diyor ilgimi çekti diyor. Ben bayağı iyi buldum diyor senin gibi Lukaku'yu.
1: Evet.
2: Hatta şöyle bir analiz var, diyor ki birkaç hafta sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Eski günlerinden esintiler sundu.
1: Sanki diyor. Öyle görüntü.
2: Evet.
1: Ben o görüntüyü hissettim.
2: Şimdi van den Bempt'in yazısı şöyle. Sen deyince ben de baktım Sporza'ya, Belçika basınına. Diyor ki beklentilerim çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu. Ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı.
1: Onların hepsini gördük.
2: Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlaması halinde 6 hafta içinde, yani bir sonraki milli arada tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum. Lukaku kendine has özellikleriyle fark yaratan bir oyuncu diyor van den Bempt.
1: Az önce değindiğimiz gibi o özellikler birçok oyuncuda yok.
2: Belçikalı yazar, yorumcu. Onun da dikkatini çekmiş. Lukaku'nun, benim de çekti.
1: Ya ben benim de, beklemiyordum. Konuyu açtım ya.
2: Beklemiyordum. Evet. Ben de böyle ki o Belçikalılar da beklemiyormuş. Şimdi yazıya bakınca bunu gördüm. Pozitif anlamda çoğu insanı şaşırtmış.
1: Evet.
2: Lukaku. Tabii Fenerbahçe taraftarı da mutlu olmuştur. Archie Brown için bir bonservis bedeli belirledi Fenerbahçe diye haberler var. 30 milyon.
1: Euro. Onu bugün okudum.
2: Yani Milan istemişti 2025'te ama Fenerbahçe kadrosuna katmıştı. Nottingham Forest'ın izlediği söyleniyor. Archie Brown'ı hala radardaymış. Fenerbahçe eğer bir teklif gelirse 30 milyon euro isteyecekmiş.
1: Öyle bir olay ki şimdi bu oyuncuyu teklif geldi ama onun yerine koyacak oyuncu. Mesela Osterwolde. Tam anlamıyla iyileşip o kapasiteyi ortaya koyarsa neden olmasın? Ama Osterwolde'yi de Roma isterse ne olacak? Ocak'ta. Osterwolde de yine gitmek isterse. Orada biraz problem çıkabilir.
2: Evet, Archie Brown da bence iyi bir oyuncu. Yani Fenerbahçe, bir de Archie Brown o artı 4 kontenjanına da uyan bir isim. Ekstra değerli.
1: Tabii.
2: Ekstra değerli. Hale geliyor. Brahim Diaz iddiası gündeme geldi Fenerbahçe
1: yine,
2: için. Evet. Yine. Bir dönem Galatasaray için gelmişti. Şimdi Fenerbahçe için yazılıyor. Çünkü Real Madrid'de istediği süreyi bulamıyor Ercan abi Brahim Diaz.

0: Ve hala genç bir oyuncu, 26 yaşında. Geride kalan 4 resmi maçta oynadığı sürelere baktım, 178 dakika.
1: Az.
0: Az oynuyor.
1: E tabi sadece Fenerbahçe'nin dışında Brahim Diaz'ı isteyen diğer kulüpler de olabilir.
0: Ya ben istediğini düşünmüyorum bu haberin fıs fıs senin tabirinle olduğu kanaatindeyim. Brahim Diaz'ın oynayacağı pozisyon dolu Fenerbahçe.
1: Dolu. Biraz fıs fıs gibi gözüküyor.
0: Yani bu haberin ben doğruluğuna inanmıyorum. Açıkçası. Onu en baştan söyleyeyim de, yani haber ama dinleyicilerimiz merak etmişlerdir, görmüşlerdir. Gündeme getirdik. Ama inandırıcılığı bizce yok.
1: Doğru.
0: Yani ne Greenwood'un yerini oynayabilir, ne Asensio'nun yerini oynayabilir Brahim Diaz şu anda ki kadro yapısında.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani imkansız bir transfer gibi. Kim yazdı, nasıl yazdı, niye yazdı bilmiyorum ama doğruluğu soru işaretleriyle dolu bir haber. Fenerbahçe için. Şimdi başka transfer haberleri de var ama ya dediğim gibi bunlar şu anda habersizlikten yazılan haberler gibi geliyor.
1: Lig başlayınca o haberlerin azaldığını hep beraber göreceğiz.
0: Vardır gazetecilikte bu. Haber yok, ne yazalım? İşte transfer yazalım diye. Şimdi Yasin Ayari ismi yazılmış Brighton'dan. Mevcut ücretinin 3 katını Fenerbahçe teklif etti diye. Bu haberin de çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen. Fenerbahçe'nin şu anda oturmuş bir kadrosu var. Hani yerli transfer için olabilir. Yerli kadro.
1: Bir arayış olabilir mi?
0: Ha, geliştirmek istiyor. Yerliye her takımın ihtiyacı var sonuçta. Ama yabancı oyuncuların yazılması bana çok mantıklı gelmedi.
1: Şu anda hazır zaten.
0: Hazır bir kadro var Fenerbahçe'de. Evet. Yani orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen bir isim ama orta sahanın iki ismi zaten sabit. Kante Gendouzi'yi, işte kimi kesecek bu oyuncu, hiç kimseyi, bana kalırsa yani Ayari'nin kat üstünde oyunculara sahip Fenerbahçe. Bu haberi de görmüş olanlar varsa yani yorumlayalım diye ben gündemimi akışıma almıştım. Fenerbahçe ile ilgili bunun dışında İsmail Kartal'ın Asensio ile bir toplantı yaptığı, kendisine güvenini tekrar dile getirdiği yönünde muhabir arkadaşlarımızın haberleri var.
1: Bu olay artık fazla uzadı. Ya çok iyi uzadı. Bir Asensio'yu niye oynatmasın ki?
0: Ya Asensio'ya herkes güvenir Ercan abi.
1: Ya bir de Asensio'dan bahsediyoruz. Ya 4 kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. O oyuncu iyiyse, Asensio formdaysa kim ve neden oynatmasın? Sakat değilse.
0: İşte bunlar da çıkıyor bu dedikodular. Yok sorun var, yok şöyle, yok böyle.
1: Ya ne sorunu var? Bence oyuncu iyi oynadıktan sonra zaten takımın lehine iyi bir formda bir Asensio'nun oynaması. Maç kazandıran oyuncu Asensio.
0: Asensio kilit açar, maç kazandırır. İşte bunlar çıkıyor, bu tarz dedikodular. Çıkıyor.
1: Çoğunluğu fıs fıs.
0: Yani evet, çoğunluğu maalesef ki öyle. Dün gece Ercan abi, biraz da mesajları da bakayım, Fenerbahçe taraftarından mesaj var mı? Aston Villa maçında 11 oynar diyor Lukaku için bir dinleyicimiz.
1: Neden olmasın?
0: Olabilir.
1: Yücel 11'de olabilir. Başlayabilir.
0: Evet. Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısına kadar kayıpsız gider eğer Lukaku böyle oynarsa demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Böyle devam ederse tabii ki.
0: Tabii yani Lukaku önemli bir oyuncu. Lukaku'nun kariyerine saygım sonsuz demiş bir dinleyicimiz ama çok büyük sakatlıklar yaşadı. Sıdıkı Şerif gönderilmemeliydi. İleride 80-90 milyon olabilir bu oyuncu demiş.
1: Evet, bu görüşe saygı duymak lazım. Ama Fenerbahçe bu sene mutlaka şampiyonluk sevincini yaşamak istiyor. Bu konuda sabretmediler. Saygı duymak lazım. Ya bu sene kimse ileriyi düşünmüyor. Bu sene şampiyon olmayı düşünüyor.
0: Bu seneki amaç o. Bir başka dinleyicimizin yorumu Lukaku ile ilgili. Diyor ki Lukaku, şimdi bunu biraz konuşmamız lazım. Farklı bir yorum. Milli takımda diyor daha teknik ve onu besleyebilen oyuncularla oynuyor. Fenerbahçe'de ise durum farklı.

0: topla buluşturabilecek oyuncu sayısı sınırlı demiş. Bu yüzden 11 yerine hamle oyuncusu olarak başlamalı demiş.
1: O da tabii ki saygı duyulacak bir yorum geldi. Hı-hı. İyi bir fikir. Bütün yorumlar değerli. Fenerbahçe'de de işte Asensio oynarsa
0: Asensio buluşturur.
1: Çünkü dinleyicimiz şöyle güzel bir yorum yapmış. Kanatlar önemli. Lukaku'lu oyunda hem savunma hem hücumda kanat bölgesinin santraforu, biraz daha cümleyi değiştirerek söyleyeceğim, santrafora konfor alanı yaratması gerekiyor. Belçika milli takımında teknik kapasitesi gerçekten çok usta ve iyi oyuncular var. İyi bir kadrosu var Belçika'nın. Fenerbahçe'de Lukaku'nun istediği topların atılması gerekiyor. Özellikle de baskı kurduğun anda. İçeride oynuyorsun. Baskılısın. O santrafora o konforu sağlaman lazım. Bu yüzden dinleyicimizin yorumu çok iyiydi bence.
0: Güzel bir yorum. Fenerbahçe'nin kadrosu da o kadar kötü değil yani. Belçika'nın evet iyi bir kadrosu var ama biz Belçika'ya çok da geniş alan verdik Ercan abi.
1: Ya bizim
0: oynattık ne... yani resmen Belçika'yı.
1: Hayır, şöyle bir şey de var. Biz kötüyüz. Maalesef.
0: Ya Fenerbahçe'nin rakipleri bu kadar geniş alan vermez. Lukaku'ya yani, da diğer oyunculara da.
1: Ligde verebilir ama. Ligde Fenerbahçe'nin gücüne...
0: Genelde kapanıyorlar yani alanlar.
1: Kapanıyorlar da işte o yüzden diyorum. Ne diyorum?
0: Servis.
1: Servis ve kanatların işlerliği. Orada o konforu sağlayacak onlar. Değil mi?
0: Bunu yapabilecek oyunculara da bence Fenerbahçe sahip. Fizik olarak daha da gelişirse Lukaku yani ligde fark yaratan oyuncu olur. Milli takım o kadar kötüydü ki demiş dinleyicimiz. İtalya'yı bile biz iyi gösterdik demiş.
1: İtalya'nın teknik direktörünü değiştirdi. Dikkat edersen kadroda genç oyuncuların sayısı fazlalaşmış durumda İtalya milli takımında. Düzelme isteğiyle karşı karşıya kaldığımız bir İtalya ile oynadık. Çünkü başlarındaki teknik direktör benim inandığım bir futbol adamı. O teknik direktörle beraber Avrupa şampiyonu oldular biliyorsun Mancini ile. Ben İtalya'nın o bunalımdan Mancini'nin çıkarabileceği inancını taşıyanlardanım.
0: Çıkarırsa o çıkarır Ercan abi. Mancini çıkarır. Çıkarırsa.
1: Çünkü çok değerli bir gerçekten çok, futbol insanı.
0: Çok da dışarıdan edindiğim bilgi, ben birebir tanışmadım kendisiyle de, çok iyi bir insan olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Çok efendi, çok karakter beyefendi. Olarak da beyefendi bir insan deniyor Mancini için.
1: Çıkarırsa o çıkarır, doğru.
0: Bir önceki arkadaşın yorumuna katılmıyorum demiş bir dinleyicimiz. Vedat Muriç ve Lukaku hemen hemen aynı fizikte insanlar. Vedat Muriç daha verimli, Lukaku hazır olmadığı için verimli değil demiş.
1: İşte bu hazırlanma döneminin sanki başarılı geçtiğinin bir sinyalidir Belçika-Türkiye maçındaki Lukaku. Burada da hazırlayanlar Fenerbahçe.
0: Bir sakatlığı vardı galiba değil mi?
1: Yo, Muriç oynadı. Kosova milli takımında.
0: Bir sakatlık haberi sanki vardı mı? Hafif de olsa.
1: Hafif olarak bahsediliyordu. Ben de okudum onu senin dediğin gibi.
0: Vardı ama o Rize maçında oynamasına engel teşkil etmiyor diye biliyorum ben.
1: Onun haberi çoktan çıkardı eğer öyle bir şey olsaydı. Mesela Raşit'sa bir ay yok.
0: Raşit'sa yok. Minimum bir ay deniyor.
1: Arka adere sakatlığı evet bir ay yok.
0: Aynen öyle. Ama bu performans Fenerbahçelileri mutlu etmiş gördüğüm kadarıyla mesajlardan da. Bakıyorum. İsmail Hoca karar verecek. Çünkü en son o gördü diyor dinleyicimiz.
1: Doğru. Biz tabii ki olabilir diyoruz. Bunun kararını Fenerbahçe takımının teknik direktörü verir. Kim verecek başka?
0: Şimdi yabancı sınırlaması olmasaydı zaten satılmazdı.

0: Şerifi ve Talişka'da satılmazdı demiş dinleyicimiz. O da doğru. Yabancı sınırlaması dolayısıyla elden çıkarıldı bu
1: Bu
0: oyuncular.
1: yabancı işinin işte sınır mı, kota mı nasıl adlandırılacaksa adlandırılsın, mutlaka bir nihai karara varılması gerekiyor uzun vadeli. Her sene böyle yabancı kuralıyla oynanmaz.
0: Her sene değişiyor maalesef Türkiye'de. Erkan Bey de demiş ki, zannediyorum Amerika'dan yazıyor bize, kanatlar önemli ama bekler daha önemli demiş.
1: Kanatlar derken tabii ki
0: Greenwood,
1: hem
0: Kerem.
1: Hücum, hem hücum hem de savunma kanatlarını da içine katarak söyledim ben onu.
0: Tabii tabii doğru. Dün gece Ercan abi bir futbol efsanesinin vedası vardı Benin karşısında. 2 asist 1 gol. Lionel Messi milli takıma veda etti. Duygusal anlar yaşandı. Maç öncesinde otobüsteki görüntüsünü gördüm de bilmiyorum. Ağlayarak geldi stadyuma zaten.
1: Kolay değil. Lionel Messi. Milli takımda her şeyi kazandı yalnız.
0: Evet, her şeyi kazandı. Kazanmadığı bir şey yok. Şimdi hatta ben söyleyeyim. 2022'de Dünya Kupası'nı kazandı.
1: Evet.
0: İki kez Copa Amerika'yı kazandı.
1: Evet.
0: Bir olimpiyat şampiyonluğu var 2008 yılında. 20 yaş altı Dünya Kupası var. Milli formayla rekorları alt üst etti. 208 maç. En çok maça çıkan oyuncu olduğu. 126 gol. En çok gol atan oyuncu olduğu. 69 asist. En çok asist yapan oyuncu olduğu Arjantin milli takımı formasıyla Lionel Messi. Biraz onu konuşacağız. Biraz vedayı konuşacağız. Ama bir ara.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet. Lionel Messi'nin milli takımı, Arjantin milli takımına vedasını konuşuyorduk. 3-0 kazandılar Benin karşısında. Gözyaşları sel oldu bir bakıma ki Messi stada gelirken gözyaşları içinde geldi.
1: Doğru.
0: Zaten otobüsten çekilmiş fotoğrafları da var. Duygusal anlar yaşandı hiç şüphe yok ki. Drone gösterisi vardı. Drone gösterisi çok eleştirildi Ercan abi. Drone gösterisinde çünkü federasyonun logosu da gösterilince bu bayağı bir tepkiye neden olmuş. Yani federasyonla ne alakası var? Biz Messi için geldik. Messi dışında bir şey olmamalıydı diyenler var.
1: Ya o da olabilir de yalnız Arjantin milli takımı da federasyon var değil mi işin içinde?
0: Evet.
1: Yani bir, en azından bir logonun olması lazım.
0: Evet. Bir orada bir tepki çekmişler. Hatta o kadar tepkiler büyümüş ki yorumlara sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalmış federasyon resmi.
1: Enteresan.
0: Evet. Hesabı. Böyle bir durum. Dediğim gibi inanılmaz rekorlar kırdı Arjantin milli takımıyla. Son olarak işte Dünya Kupası'nı da kazanması tarihin en büyük oyuncusu yakıştırmalarını da otomatikman beraberinde getirdi. Bu tartışmalar vardı işte. Dünya Maradona kazandı. Messi kazanamadı deniyordu. Şimdi Messi'nin de bir Dünya Kupası var.
1: Ya şimdi işte Ronaldo ayrıldı. Belki gelince bir jübile olacak. Ya da milli takımı bırakmadım diyor. En son açıklamasını okudun mu?
0: Okudum. Çok uzun.
1: Çok uzun bir açıklama. Belki
0: ona
1: diyor,
0: da geliriz.
1: Milli takıma döneceğim. Ya bizim nesil olarak iki tane çok iyi oyuncu gördük. Ronaldo, Messi. Messi'nin yeri ayrı bende.
0: Ayrı.
1: Onu çünkü Messi'de gerçekten özünde bir yetenek var. Allah vergisi derler ya.
0: Kesinlikle.
1: Messi kesinlikle öyle bir oyuncu.
0: Aynen.
1: Onu kabul edelim. Ona yaklaşan bir oyuncu çıkmadı oynadığı dönemde. Ya bak aynı Messi gibi diyebileceğin bir oyuncuyu bir türlü göremedik, bulamadık. Çünkü o tarz oyuncuların çıkması çok kolay değil.
0: Vardı ama istikrarsızdı. Bir tane söyleyeyim sana. Benim inanılmaz keyif aldığım bir oyuncu Ronaldinho.
1: Ronaldinho'nun yeri ayrı zaten. Evet. O Ronaldinho da o da derler ya işte o da unutulmaz bir isim ama Ronaldinho profesyonel yaşamadı.
0: Aynen öyle işte. Oralarda sıkıntıları vardı. O da çok büyük oyuncuydu.
1: Yani Ronaldo

0: Mourinho maalesef yaşayamadı.
1: Kesinlikle.
0: Profesyonel. Eğer ona devam etseydi çok daha bambaşka bir ortam ortaya çıkabilirdi.
1: İki değil üç oyuncudan bahsediyor olabilirdik.
0: Evet.
1: O da nevi şahsına münhasır bir oyuncu.
0: Evet.
1: İdi Ronaldinho. O da çok keyif verirdi
0: Ama
1: oynarken.
0: dediğim gibi Messi'nin kazanmadığı artık kupa
1: Ha, tabii
0: kalmadı.
1: tabii.
0: Bambaşka bir oyuncuyla karşı karşıyayız.
1: Bir devir sona erdi Ercan abi. Messi ile beraber.
0: Bambaşka bir devir. Ya şimdi dünya yıldızlarını arayacak. Neymar'ın o Brezilya milli takımıyla yaşadığı sakatlık. Belki o sakatlık olmasa Neymar da sırtlayıp götürebilirdi. O diz sakatlığıyla bence Neymar'ın futbol hayatı artık geçmiş olsun oldu.
1: Oldu. Fenomen Ronaldo o kadar sakatlık yaşamasaydı
0: Geçmiş
1: belki.
0: olsun oldu.
1: Evet.
0: Ve şimdi futbolun bu tarz yıldızlara ihtiyacı var.
1: Cazibeyi artırıyor Ercan abi bu tarz yıldızlar. Bazen sırf o yıldızları görmek için maç izlersin.
0: Futbolun değerini.
1: Michael Jordan.
0: NBA'de arıyorsun değil mi?
1: Arıyorsun.
0: Ya toprağı bol olsun işte kaza geçiren Kobe Bryant.
1: Kobe Bryant arıyorsun. İşte Federer dönse de bir daha oynasa diye
0: Hala
1: içinden
0: Djokovic'in
1: geçiriyorsun.
0: maçı olduğu zaman diyorsun ki işte son hani film vardı ya son Mohikan.
1: Aynen.
0: Yok teniste. Arıyorsun ister
1: Arıyorsun.
0: istemez.
1: Arıyorsun. Yine gitti Çin'de kazandı.
0: Evet Zverev'in de topa vurduktan sonra topun seyirciye gelmesi diskalifiye olmasına yol açtı.
1: İnanılmaz.
0: O da
1: Şanssız bir
0: talihsizlik.
1: talihsizlik. Şimdi bu tarz isimler tabii ki çok çok değerli. O spora renk katıyor, değer katıyor. Messi'ye de Arjantin ve dünya futbolu veda etti. Tabii mesajlar da var. Scaloni diyor ki onu yönetmek, onun teknik direktörlüğünü yapmak bir ayrıcalıktı diyor.
0: Doğru.
1: Bu tarz açıklamalar da çok geldi. Takım arkadaşlarının hepsi açıklama yaptı. Luka Modric açıklama yaptı. Diyor ki yani onu anlatmaya gerek yok diyor. Messi çok büyük bir futbolcuydu diyor. Olağanüstü bir
0: Veda oldu.
1: yetenek. Ve vedası da evet
0: Ya
1: güzel
0: şimdi
1: oldu.
0: bu uluslararası maçlar olmasa Avrupa Uluslar Ligi gibi işte dünyada da var ya diğer ülkelerde oynuyor. Ve mutlaka bir Arjantin Dünya Karması organizasyonu olabilirdi mesela. Beraber oynadığı yıldızlarla veda edebilirlerdi.
1: Olabilirdi.
0: Ya hiç o bu maçlar olmasa ben öyle bir hayal kurdum. Bence rekabet ettiği Ronaldo bile gelirdi o karmaya. Öyle değil mi?
1: Mesela Arjantin Portekiz
0: Ya
1: maçıyla
0: da işte Dünya Karması
1: dünya karması da hoş
0: çok
1: olurdu.
0: iyi olurdu bence.
1: Çok iyi olurmuş. İyi fikir. Ya Benin'le değil de bir dünya karmasıyla Arjantin.
0: Beraber oynadığı o yıldızlarla beraber veda etmesi çok büyük ilgi uyandırdı dünyada. Hatta şu bile denebilirdi. Bir devre Ronaldo ile Messi aynı takımda oynayacaklar. Düşünebiliyor musun? O öyle güzel
1: Biri bir
0: olmazdı.
1: kanattı, biri bir kanat.
0: Güzel olmaz mıydı?
1: Olurdu. Kabul ederlerse çok güzel olurdu.
0: Ederlerdi. Niye etmesinler ki? Ronaldo da ederdi. Ya, küs değiller ki.
1: Ya etmeleri lazım
0: Tabii
1: bence.
0: canım.
1: İşte
0: Yazık
1: Lefkada
0: oldu.
1: Metin Oktay gibi.
0: Evet. Öyle hayaller olabilirdi.
1: Güzel olurdu.
0: Bu maç sadece Messi'ye yöneldi iş.
1: Keşke olsaymış. Bak şimdi benim
0: Keşke.
1: çok hoşuma gitti bu fikir. Benimle oynamasından ziyade böyle bir karmayla oynaması çok daha iyi olabilirdi veda maçını.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Antalya'dan Beste Hanım mesajınızı aldım, ilettim arkadaşlara. Teşekkürler. Şimdi jübile maçı olsa dediğiniz doğruydu. Ama demişler dünya karmasıyla oynaması mümkün değil şu aşamada demiş bir dinleyicimiz. Futbolu bıraktıktan sonra olabilir demişler. E
0: Ya, milli takımı bırakması da böyle muhteşem bir veda ile olurdu.
1: tabii yani zaten sen de söyledin ya herkesin resmi maçı var şu anda
0: Evet.
1: dünyada. O
0: Resmi
1: yüzden
0: maçlar olmasaydı muazzam bir organizasyon yapılabilirdi.
1: yapılabilirdi. Gerçekten yapılabilirdi.
0: Hak ediyor çünkü.
1: Tamamen futbolu bırakmış gibi konuşuyorsunuz.
0: Hayır, milli takım bıraktı.
1: Milli takım bıraktı.
0: Milli takım.

0: hakkında güzel bir anı.
1: Evet, olabilir. Komple bıraktığı zaman olabilir demiş dinleyicimiz. Olabilir. Arda bir Messi olabilir mi? Enver Bey sormuş. İnşallah.
0: Umarız.
1: İnşallah daha iyisi olsun. Türkiye'ye ayak basmadan kariyeri bitti. Evet, hiçbir Türk takımıyla karşılaşmadı.
0: O tabii bizim futbol severler, bizler için de bir talihsizlik oldu.
1: Evet, içimizde ukde kaldı. Ronaldo'ya geçelim o zaman. Ercan abi.
0: Geçelim.
1: Messi'den Ronaldo'ya geçelim. Jesus'a soruyorlar. Ronaldo'nun açıklama metnini okudunuz mu diye. Haberim yok, açıklama mı yapmış diyor. Bu da olay yarattı. Okumadım diyor. Portekiz U21 maçındaydım. Artık okurum zamanım var diye Jorge Jesus karşılık veriyor bu habere.
0: Evet.
1: Şimdi Ronaldo'nun açıklaması o kadar uzun bir açıklama ki gün gün saat saat her şeyi yazmış. Burada okuyamayacağım onu ama belli bir kısmını aldım akışımıza. Onu istersen Ercan abi okuyayım.
0: Hay hay.
1: Dinleyicilerimiz hani takip etmemiş olabilirler Ronaldo Jesus çekişmesini. Kısaca söyleyeyim. Ronaldo diyor ki söz verdiğim gibi milli takımın son kampında yaşananları birinci ağızdan ve açıkça anlatmaya karar verdim. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz halkına hitaben bir mektup hazırlamıştım. Hala sakladığım bu mektupta milli takımdan kesin olarak ayrıldığımda onlara söylemek istediklerim yer alıyordu. Turnuvanın sonunda ABD'den dönerken uçakta federasyon başkanı benden ayrılma kararımı yeniden düşünmemi istedi. Görevime devam etmemi istiyorlardı. Hemen ardından mevcut teknik direktörün ismi hakkında ne düşündüğümü ve açıklamadığı başka isimlerle birlikte onu da değerlendirdiğini söyledi. Federasyon başkanına bence doğru tercihin o olacağını söyledim. Yani Jesus olacağını evet. söyledim. Bu yüzden mevcut teknik direktörün tanıtıldığı gün yapılan tercihe gerçekten sevindim. Sonuçların da gösterdiği gibi doğru bir tercihti diyor. Devam ediyor. Birkaç gün sonra yeni teknik direktör beni arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Kabul ettim. Bir araya geldik. O gün bana güvendiğini, projede yer almamın önemli olduğunu söyledi. Hatta takıma nasıl katılacağıma dair bir plan sundu. İlk maçta ve son maçta oynayacağımı, fiziksel yükü yönetmek için her maçta 3 ya da 4 oyuncu değişikliği yapacağını söyledi. O sırada Norveç ve Danimarka maçları için milli takımla seyahat etmemem ihtimalini gündeme getirdi.
0: İstersen deplasmana gelme.
1: Gelme demiş. İlk maçı oynayıp Portekiz'de kalmamı ardından Dragao'daki maçtan önce takıma yeniden katılmamı önerdi. Bu teklifi hemen reddettim. Kabul edemeyeceğim açıktı. Yurt dışındaki maçlarda oynamayacak olmam takım kaptanlığını bırakacağım anlamına gelmiyordu ama bunu kabul edemezdim diyor.
0: Evet.
1: Yani
0: ben senin fiziksel durumunu inceledim diyor.
1: Aynen Jesus. Deplasmanlara gelme, seni yormayalım demiş.
0: Evet.
1: Kısaca.
0: Evet.
1: O da demiş ki ben bunu kabul edemem.
0: Tamam.
1: Orada bir çekişme başlamış.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla. Sonra ilk maçta 30 dakika oynayacağımı söyledi. Ben 45 dakika ısındım ama beni oyuna almadı diyor.
0: Deplasmanda.
1: Evet.
0: Ya burada teknik direktör esasında kararını vermiş. Yine de oyunun içinde seni oynatabilirim düşüncesini Ronaldo'ya söylemiş. Şimdi bu Ronaldo'dan bahsediyoruz. Başka bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Hı hı. Bu tabii Ronaldo'ya ağır gelmiştir. Ondan sonra da ipler koptu zaten.
1: İşte Norveç maçında 30 dakika oynayacağımı söyledi ama beni oyuna almadı diyor.
0: Yardımcısını gönderdi diyor. 30 evet. dakika oynatacak seni diye. Bu tabii Ronaldo'ya ağır gelmiştir. Bunu söylemeyeceksin ya da.
1: Yani yapmayacaksan söylemeyeceksin ama Jesus'a da bunu soruyorlar. Ya diyor ki ben o zaman diyor ki ben de maçın gidişatına göre karar vermek zorundayım. Önceden yaptığım planı o anda uygulayamadım diyor.
0: Planlar oyunun akışına göre değişebilir. O bunu da söyleyelim.
1: Jesus da bunu söylüyor zaten. Diyor ki evet ben böyle bir plan yapmıştım ama oyunun akışına göre bu planımı değiştirdim diyor. Sonuçta teknik direktör benim, karar verecek kişi benim diyor ve ben böyle bir karar aldım diyor Jesus ki El Nasr'da da birlikte çalışmışlardı. Bunun altını çizelim, çok da iyi bir uyumları vardı El Nasr'da.
0: Doğru.
1: Burada da bir çekişme olmuş kendi aralarında. Ana hatlarıyla böyle oyuna girdin girmedin, deplasmana geldin gelmedin konularında bir problem yaşamış bu ikili.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Portekiz basınına baktığımda, Portekiz basını da Ronaldo devam ediyorum, ben milli takımı bırakmadım dese de bazı haberler dikkatimi çekti.
0: Evet.
1: Federasyondan da almışlar bazı bilgileri. Diyorlar ki Ronaldo için de bir veda maçı yapılabilir.
0: Hamle olacak herhalde.
1: Ama Ronaldo buna da cevap verdi. Diyor ki veda maçlarından çok söz edildiğini duyuyorum. Bana yakışır bir veda yapılması gerektiğini ve federasyonun bana bu fırsatı vermek istediğini duyuyorum. Hayatta çoğu zaman aç kaldığım ve yiyecek hiçbir şeyimin olmadığı günlerde öğrendim. Kimse kimseye karşılıksız bir şey vermez. Tüm taraftarlarıma, özellikle de Portekizlilere söz verebilirim. Bir ya da birkaç veda maçı yapacağız. Bunun için daha zaman var, diyor. Yani birkaç veda maçı yapabilirim, diyor.
0: Evet.
1: Birle yetinmeyebilirim, diyor yani Ronaldo.
0: Yani şu var.
1: Ama bunun için de zaman var demiş. Yani bırakmayı düşünmüyor kesinlikle milli takımı.
0: 45'te mi bırakacak acaba?
1: Bilmiyorum. Şu an 41. Jesus olduğu müddetçe yokum dedi.
0: Evet.
1: Jesus işte 2 sene kalsa
0: 43.
1: 43. 44'te geri mi gelir?
0: Dönem değişiyor. Futbolda 43-44 yaş çok tehlikeli artık. Ya oyuncu oynayabilir mi, oynayamaz mı? Bunu tabii, bu Ronaldo, bir şey diyemem ben. Ama fazla uzatmaması herhalde, kendisi de şimdi daha sağlıklı düşünüp karar verecektir Mehmet.
1: Acaba
0: şimdi bu sıcak bu olay daha.
1: Orta yol bulunabilir mi noktasındayım ben de, bir barıştırma yemeği. Coutinho ile beraber.
0: Neden olmasın? Ya bu böyle gitmez.
1: Şöyle Lizbon'da, deniz kenarında bir lokantada. Evet. Bir barıştırma yemeği falan.
0: Çünkü Ronaldo bu sene Arabistan'da da son bildiğim kadarıyla.
1: Bu sene son galiba, evet, ben de bir bakayım istersen Ercan abi. Yani ben de son diyebiliyorum, yenilemediyse. Kaçırmadıysak. 2027 Haziran son, evet. Bu sene son.
0: Ya bu, eğer bu sözleşme uzatılmayacaksa da ya başka bir kulübe gidecek. Belki Amerika'ya gider o da.
1: Şubat ayında 42 oluyor bu arada.
0: Şubat'ta 42 oluyor. Haziran'da bitiyor.
1: Haziran'da sözleşmesi bitiyor, evet.
0: O da artık kulübünün de bu Ocak'ta ona bir teklifte bulunup bulunmayacağı net olarak belli olur Arabistan'da. O konuda da bir hamle göremiyorum ben. Sen gördün mü?
1: Öyle bir hamle yok. Ya çok büyük oyuncu tabii ki ama artık belli bir noktada bırakmak lazım diye düşünüyorum ben sanki.
0: Ya en güzel şu lafı eder eskiler. Ne derler? Futbol seni bırakmadan senin onu bırakman lazım.
1: Ya zorlamamak lazım belli bir noktadan sonra. 41 yeterince oynamışsın zaten.
0: Ben biraz da öyle bakıyorum. Futbol artık seni bırakmadan, değil mi? Yani Allah korusun ağır bir sakatlık geçirebilirsin de.
1: Hı hı.
0: Ya düşünsene şu
1: doğru,
0: an.
1: Doğru doğru. O da var. Ağır bir sakatlık da var.
0: Ya bir diş sakatlığı yaşasa tamamen bitti. Olay bitti.
1: Olabilir tabii. Vücudunu da biraz dinlemesi lazım. Evet, kendine çok iyi bakıyor ama yani bu vücut da belli bir noktada kendini salabilir.
0: Bazı sinyaller verebilir.
1: Evet. Kendine çok iyi baktığını biliyoruz. Ama belli bir yaştan sonra da o ağır sporları yapmayın deniyor.
0: Evet.
1: Bilim insanları tarafından. Dün bir dinleyicimiz, altyapılardan bahsettik ya Ercan abi. O soruyu ben almıştım bugün konuşuruz diye. Altyapılarda diyor. Evet, çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Sporcu olmalarını istiyoruz demiş. Ama velilere bazı şeyleri anlatamıyoruz. Mesela senin İşte çocuğun çok da bu spora uygun bir yapıya sahip değil diyoruz, anlamıyorlar diyor.

0: İşte eksik olduğu bazı noktaları söylüyoruz, bunu kabul etmiyorlar diyor. Buralarda ben bir antrenör olarak çok problem yaşıyorum. Sürekli ailelerle diyalog halindeyim. Çocuklardan çok ailelerle uğraşıyorum diyor mesela.
1: Yani,
0: Bu da önemli bir konu. Bence konuşmamız lazım. Bu her sporda var. Ya voleybola gidiyorsun, işte en iyisi benim oğlum, benim kızım diyorlar. İşte basketbola gidiyorsun, en iyisi benim oğlum, benim kızım. Futbolda da
1: evet,
0: öyle.
1: onu daha iyi anlatmak gerekiyor. Bu haklı bir yorum. Herkes oynamak ister ama herkes iyi basketbolcu olamaz. Ya da herkes, şimdi voleybola çok büyük ilgi var.
0: Kadın voleybolu özellikle.
1: Kadın voleyboluna, minikler kategorisinde tabii çocuklar da voleybolcu olmak istiyorlar. Ama herkes yapamaz onu.
0: Ercan abi,
1: Biraz uzak kalırsın olaya.
0: bilimsel verilerle konuşmak lazım.
1: Evet, tabii.
0: Spora başlayan çocukların profesyonel olma, yani hayatlarını kurtarabilecekleri, paraları kazanma ihtimali 10.000'de 1.
1: Şimdi çok iyi bir konu açtın. Ya 10 bin sporcu adayı diyelim. İyi sporcu gelir elde edebilecek. O da iyi gelir olacak. 10 binde bir olması sadece sporun getirdiği arkadaşlık, takımdaşlık, spor kültürünün aşılanması bile bir kar.
0: Aynen, o disiplini
1: Aile
0: alsın.
1: bireylerinin de o çocukları ona yaklaştırmaları bile büyük bir kazanç olur. Sana bu açtın ya, bilimsel olarak yaklaşayım dedin.
0: Aynen.
1: Bu verili 10 binde 1'e girme ihtimalin biraz düşük.
0: Çok düşük. Bunu kabul ederek çocuğu spora götürmek lazım.
1: Ya bilemezsin, belki voleybolcu olmak istiyor ama yüzmeye bir yeteneği var.
0: Ne olabilir?
1: Veyahut atletizmde bir şeyler yapabilir, dayanıklılık anlamında. Uzun mesafeci olabilir.
0: Olabilir.
1: Ya bunları da
0: Masa
1: tabii
0: tenisçi olabilir. Eskrimci
1: kes
0: olabilir.
1: olabilir. Bunları da işte bu konuda emek vermiş olan tecrübeli spor insanlarına vermemiz gerekiyor.
0: Yani işte ellerinden tutuyorlar çocukları, götürüyorlar aileler, anneler, babalar, işte Eczacıbaşı altyapısına Vakıfbank, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bir gün Hande olur, bir gün Zehra olur ümidiyle, ama oralara gelmek, Handeler olmak, Zehralar olmak, Ebrarlar olmak kolay bir iş değil. Hem yetenek hem çok çalışma gerektiriyor.
1: Evet.
0: Bunu yani bilerek, olmayabilir, bunu bilerek götürmek lazım çocukları spora.
1: Bir konuştuğumuz bir konu var yayını açtığımızda. Onun son dakika gelişmesi var. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de hakem atamalarının elit hakem direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağını açıkladı. Bu federasyonun resmi açıklaması. O zaman MHK devre dışı.
0: Devre dışı. Zaten biz 2 saat önce bunu söylemiştik. Böyle
1: Evet.
0: olacağını söylemiştik. Federasyon da resmi açıklamayı yaptı. Az önce atamaların MHK elit hakem direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapılacağını açıkladı Türkiye Futbol
1: Doğrusu
0: Federasyonu.
1: da bu ayrıca.
0: Doğrusu da bu. Aynen.
1: Tekrar konumuza gelelim. Bu konuda spor insanı yetiştirmemiz gerekiyor, antrenör anlamında. Ve ailelere her çocuk olimpik
0: Sporcu.
1: kategoride yetişemez ya da her çocuk çok büyük takımlarda forma giyemez. Bunu ailelere çok iyi anlatmak lazım.
0: Sınırlı binlerce çocuk var mesela, ama 14'ü milli takıma geliyor.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Binlerce çocuk var.
0: İşte tamam, voleybolcu oluyor ama ikinci ligde oynayabiliyor. Daha yukarı seviyeye çıkamıyor. İşte en çıkıyor, birinci lige çıkabiliyor mesela.
1: Ya o da
0: Sultanlar
1: onun
0: Ligi'ne
1: için
0: çıkamıyor.
1: birinci lige çıkması bile önemli olabilir. Bir
0: Ha.
1: anı olur.
0: Tabii, ama oralarda hayatını kurtaracak paraları kazanamaz. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet, ama şu olur. Spor hayata bakışı değiştirir.
0: Orası %100 Ercan abi. Ben çocuklarımın mesela ne olursa olsun, profesyonel olmasalar da spor yapmalarını, bir takımın içinde yer almalarını isterim. Bir spor
1: Kesin.
0: insanı olarak kesin isterim yani.
1: O hayata bakışın,

0: ediyorlar, erken kalkmaya devam ediyorlar, yemelerine içmelerine devam ediyorlar.
1: Dikkat ediyorlar.
0: Saati kullanmayı, zamanı kullanmayı çok iyi biliyorlar öncelikle.
1: Evet ve spor yapmaya da devam ediyorlar.
0: Spor yapmaya da devam ediyorlar, aynen öyle. Ya sağlıklı beslenmeyi biliyor çocuk sahibi olduktan sonra, çocuğunu da kendisi gibi işte besliyor, çocuğunu da kendisi gibi disiplinli eğitiyor. Bunlar çok çok önemli. Profesyonel olmasa bile çocuklarınızı mümkün olduğunca bir spora yönlendirin derim ben sevgili dinleyicilerimize.
1: Ben de aynı kanaatteyim. Yani spor yapandan hayata bakışın ne kadar farklı olduğunu görebiliriz.
0: Zorlayın. Bu arada ihtimal düşük olsa bile tabii ki zorlayın. Profesyonel olsun, büyük paralar kazansın, milli olsun, olimpik olsun, o ayrı bir konu. Ama olamayacaksa da çok da üzülmeyin, çocuğu da üzmeyin, hocasını da üzmeyin.
1: Ya bir de tabii
0: olamayabilir çünkü.
1: Strese girmesine gerek yok çocuğu.
0: Evet, strese girmesine gerek yok. Ama o spor disiplinini alsın.
1: Ya olmuyorsa olmuyor.
0: Olmuyorsa olmuyor, aynen.
1: Ya çocuğa çıkıp sen ne kabiliyetsiz adamsın, niye böyle olamadın iyi voleybolcu diyecek halin yok. Evet. Ya da futbolcu.
0: Herkes Van Gogh olamaz, Mozart olamaz.
1: Evet,
0: İstediği kadar çalışsın. Yani çocuk için de böyle çalışır eder ama olamayabilir.
1: Evet tabii.
0: Hayat böyle.
1: Yani herkes çok önemli tiyatroda işte aktör olabilir mi? Olamaz.
0: Olamaz.
1: O bir yetenek değil mi?
0: Hı hı. Çok çalışma sizi belli bir yere kadar getirebiliyor. Belli bir noktadan sonra işin içine yetenek, ne bileyim ikili ilişkiler belki. İletişim beceriniz, empati yeteneğiniz. Bunlar da önemli. Bunlar da önemli.
1: Bak ne diyoruz? Bir daha dünyada Messi gibi bir oyuncu görebileceğiz mi?
0: Evet. Mesela. Ondan çok daha fazla çalışanlar vardır.
1: Olmaz olur mu? Görebileceğiz mi?
0: Hı hı.
1: Hala o soruyu soruyoruz.
0: Dinleyicimiz çok güzel bir mesaj attı. Bununla bitirelim. Benim oğlum Kuzey futbol oynamak istedi ama hoca olmaz dedi. Boşuna üzülmesin dedi. Şimdi 14 yaşında harika bir tenisçi olacak. E, yeteneği
1: tabii.
0: O spordaymış diyor. Ne güzel.
1: Tabii, ne güzel. Futbol oynamak isterse de yerler belli. Çıkar oyununu oynar.
0: Aynen.
1: Ne olacak ki?
0: Kesinlikle öyle. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün de spor kazanının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün futbol olarak Türkiye Kupası karşılaşmaları vardı. Milli arayı salı akşamı itibariyle bitirdik. Ve dün de dediğim gibi Türkiye Kupası'nda ikinci turda çok sayıda karşılaşma oynandı. Günün maçı saat 20'deki Eskişehirspor Akşehirspor maçı denebilir. Bu karşılaşmada da Eskişehirspor 4-1'lik bir galibiyet aldı. Hasan Kaya oyuna sonradan giren oyuncu attığı iki güzel golle skoru 3-1 ve sonra da 4-1'e getirdi. Eskişehirspor bir sonraki tura kalmayı başardı. Bugünün maçları da var Türkiye Kupası'nda. Bugün çok daha az maç var. 3 karşılaşma olacak 14, 17 ve 20 seanslarında. Ve yarın da birlikte de artık üst seviye liglerde maçlar başlayacak. Süper Lig'de Galatasaray'la Kasımpaşa oynayacak. Dün Galatasaray'da da kulüp doktoru Yener İnce'nin açıklamaları vardı. Victor Osimhen'in durumu merak ediliyor. Singo ne durumda merak ediliyor.

hak ediliyor. Lemina, Şalai hepsiyle ilgili Yener İnce'nin açıklamaları oldu program içerisinde. Onları da size aktaracağız. Basketbola geçelim. Basketbolda dün kadınlarda FIBA Avrupa Süper Kupa mücadelesi vardı. Mersin'de Servet Tazegül salonunda oynandı. Bir anlamda Mersin ev sahipliğinde maç. Mersin'de Fenerbahçe Tayfin karşı karşıya geldiler ve Fenerbahçe 79-71'lik skorla mücadeleyi kazandı ve kupaya da uzanmayı başardı. Son 4 yılda 3. kez bu kupayı müzesine götürdü Fenerbahçe Tayfin. Dün basketbolun en önemli aksiyonu buydu. Euroleague'de Paris Basket Asvel, bir Fransız derbisi, 4. haftanın ilk mücadelesinde Asvel deplasmanda 98-96 kazanmayı başardı. Bugün de Euroleague'de karşılaşmalar var. Temsilcimiz Fenerbahçe Tayfin Panathinaikos deplasmanda olacak. Jelko Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eski takım biliyorsunuz Obradovic. Onun için de duygusal bir maç olabilir. Yarın da Anadolu Efes önce 21-15'te Olympiakos deplasmanda olacak. 21-30'da da Beşiktaş Baskonya deplasmanına çıkacak ve 4. hafta bu karşılaşmalarla birlikte sona erecek. Dün aynı zamanda şöyle bir başarı da oldu. Görme engelli kadın milli futbol takımımız İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez katılmış milliler ve namağlup altın madalyanın sahibi oldular. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 kez ağları havalandırırken kalesinde gol görmemiş milliler ve bu tarihi başarıyı elde etmişler. Onları da tebrik ediyoruz. Peki gelelim Türkiye Futbol Federasyonu tarafına. Artık her gün federasyonla alakalı, operasyonlarla alakalı gelişmeler oluyor. Dünün de gelişmesi Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın istifası. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da yeğeni bildiğiniz gibi Abdullah Ayaz ve dün itibariyle o da görevinden istifa etti ve istifası da kabul edildi. Böyle her gün bir istifa haberi de çıkıyor. Bakalım bugün neler olacak. Yarın da Cuma günü normal şekilde yönetim kurulunun toplanması bekleniyor. Dün ve evvelsi gün de yine gelişmeler oldu, toplantılar, ama tabii eksik kadroyla federasyon toplandı. Cuma tam kadro toplanıp bir olağanüstü seçim kararı çıkabileceği, istifa kararları çıkabileceği ya da devam kararı yine çıkabileceği konuşuluyor. Her ihtimal var. Şu anda bakalım Cuma günü neler olacak. Dün MHK'den de bir açıklama geldi. Biliyorsunuz MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmişti. Zaten cezaevinde şu anda. Onun yerine de Merkez Hakem Kurulu'nda geri kalan isimler en son kupa maçlarındaki atamaları yapmıştı. Ama Süper Lig ve birincilik için atamaları mevcut MHK, Merkez Hakem Kurulu üyeleri yapmayacak. Dün MHK bununla alakalı bir duyuru yaptı ve Süper Lig atamalarını Anthony Taylor'ın, birincilik atamalarını da Alan Snowden'in teknik değerlendirilmeleri doğrultusunda yapılacağı söylendi. Umut Aken'e göre dün tebligatlar gitti. Bugün öğlen saatlerinde de yeni haftanın hakemi resmi olarak açıklanacak. Tabii iki yabancı ismin, yeni göreve başlayan iki yabancı ismin hakem atamalarını yapması bir anda, hiç böyle bir gündemleri yokken, bu da ayrı bir tartışma konusu. Bu hakemler sadece kendi inisiyatiflerine göre mi bu atamaları yapacaklar? Yoksa etrafındaki MHK üyelerinden veya işte hakemlik camiası içerisindeki yine Türklerden bir destek alarak bu atamalar yapılacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Pek güven yok açıkçası. İki yabancı isim yapacak olsa da bu atamaları farklı şekilde yönlendirilebilecekleri düşünülüyor. Bu güvensizlik ortamında açıkçası çok da şaşırtıcı değil. Bakalım öğlen atamaları hep birlikte göreceğiz. Dün bir de İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Radyo Spor'da Ayhan Şensoy'un canlı yayın konuğu oldu. Onun açıklamaları var. Onları da not aldım.
Onları da konuşmayı planlıyorum. Cristiano Ronaldo konusunda da yine belki bugün bir şeyler konuşuruz. Dün Lionel Messi'nin veda paylaşımının altına Cristiano Ronaldo'dan da bir mesaj geldi. Bir jest yaptı Cristiano Ronaldo. Uzun yıllardır ülkeni temsil ettin. Senin yaptıkların işte hiçbir zaman unutulmayacak. Arjantin'e başardıklarına büyük saygım var. Sıcak kucak dolusu sevgiler tarzı bir mesaj. Türkçe'ye böyle çevirebilirim. Ronaldo'dan Messi'ye geldi. Dün tartıştık. Cristiano Ronaldo o açıklamayı acaba farklı bir gün yapabilir miydi? Messi'nin vedasının olduğu gün yaparak acaba işte gölgede mi bıraktı diye, ki dün onun paylaşımının Messi'nin veda paylaşımından daha fazla beğeni aldığına dair yine haberler vardı. Enteresan gerçekten bu konu. Bu bir konuşulabilir. Jesus'un bu konuyla alakalı Ronaldo'nun açıklamasıyla ilgili kısa bir değerlendirmesi olduğunu gördüm ve ilginçtir. Ronaldo'nun o Instagram paylaşımına da herhangi bir takım arkadaşından, Portekiz milli takımından beğeni gelmemiş. Bu da tabii anlaşılabilir. Bir taraftan Jesus sonuçta diğer tarafta olan isim. Hala milli takımda olan oyuncuların bunu beğenmesi de farklı düşünebilirdi. Ama bu da dikkat çekmiş ve sosyal medyada paylaşılmış. Onu da aktarmak istedim. Ve yurt dışından bir haberle de gündemi özetlemeyi bitireyim. Arsenal, Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Uzun yıllardır görevde Arteta. Geçen yıl şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ni de kıl payı kaçırdı. Bu yıla da son tabii Brighton maçına kadar iyi başlamıştı Arsenal. Bakalım nasıl bir birliktelik olacak. Manchester City'nin de bu ceza sürecinde olduğunu düşünürsek Arsenal'ın gerçekten bu sezonda Premier Lig için çok büyük bir şansı bulunuyor. Bakalım onu da yaşayıp göreceğiz. Evet, durum bu. Özet bu. Son hatırlatmam da WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Buraya da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Hemen hangi krediye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi?
2: Umran Oto Ekspertiz. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Herkese
1: İyi perşembeler.
0: iyi perşembeler. Unuttun.
1: Unutmadım da herkese iyi perşembeler demek de garip.
0: İşte. En kolayı cuma.
1: Cuma, evet. O da bir alışkanlık.
0: Aynen. Hayırlı cumalar. Genelde de bize geliyor.
1: Aynen.
0: Cuma günleri. İyi perşembeler herkese. Bugün ne konuşalım? Ne istersin? Nasıl gündem sence?
1: Valla gündemde hemen hemen hiçbir şey yok. Sakin bir gündem. Sen girişte bayağı iyi bir özet yaptın gene. Dinledim ben. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Yapabileceğim
1: Bu,
0: maksimum.
1: aynen böyle bir günde maksimum özeti yaptın. Yani zaten Türkiye Kupası maçlarıyla başlaman. Ondan sonra devam etmen. İşte TFF'deki istifa biraz konuşulabilir. Bugün neler olacağına dair tabii herkes farklı şeyler söylüyor ama işte Ayhan'ın dün yaptığı röportaj önemli. Ayhan Şensoy'un. Ondan bahsedebiliriz.

0: biliriz. Onun dışında belki yeni haftaya bakılabilir. Süper Lig'de ve Avrupa'da.
1: Onu siz yarın yaparsınız bence.
0: Genelde perşembeler zaten böyle oluyor. Yani milli ara sonrası çok ekstra bir durum olmadığı zaman perşembe günü. Çünkü salı günü milli maçlar bitiyor. Gene en azından birkaç konuşulacak nokta var. Perşembe günü en sakin gün oluyor. O yüzden de dilediğin yerden başlayabiliriz konuşmaya.
1: Sen yönetici konuşmayı sevmiyorsun. Ondan başlamak istemezsin büyük ihtimalle. Yöneticiler, istifalar, tartışmalar. Maalesef ama bu ara elimizde en
0: Malzeme bu
1: malzeme
0: diyorsun.
1: ondan var. Yani onlardan bir yemek çıkarmamız gerekiyor büyük oranda ki yarın işiniz daha da zor olabilir gün içerisindeki gelişmelere göre. Birkaç mesajla başlayayım ben bence bu sefer. Hiç bir konuya girmeden neler gelmiş oradan devam edeyim. Mustafa Demirkaya, Ali abiye selamlar. Hakem atamalarını illaki Türkler yapacaktır. Örneğin Alanyaspor maçına Alanya bölgesinden birini bilmeden atayabilir Anthony Taylor demiş. Ya Anthony Taylor Alanyaspor maçına Alanya bölgesinden birini atamaz. Herhalde o bilgileri almıştır yazılı olarak ve onları kontrol ederek atamaları yapacaktır. Yani buradaki kurallar diyeyim. Onları öğretmişlerdir, söylemişlerdir Anthony Taylor'a. Ona göre bir atama prensibi olacaktır. Böyle hatalara düşeceğini zannetmiyorum Anthony Taylor'ın ama hakemleri neye göre değerlendirecek? Mesela Ferhat Gündoğdu MHK'si zaten kendi atıyordu büyük ihtimal. Başka bir isim de yoktu yanında son dönemde. Notlar üzerinden mi? Hangi veriler üzerinden atamaları yapıyordu? Artık bilmiyoruz tabii ki diğer maçlarda o sistem gerçekten kullanıldı mı kullanılmadı mı? Biz o Yasin Kol atamasıyla gördük hani pek kullanılıyor gibi değil. Ama büyük maçlara özel manuel atama, diğer maçlara gerçekten bir puan sistemiyle atama yapıyor mu bilmiyoruz. Yapmıyorsa, öyle bir sistem yoksa Anthony Taylor mesela neye göre? Hangi değerlendirme, hangi kıstasa göre bu atamaları yapacak? Yani matematiksel bir veri kaynaklı yapabilecek mi bilmiyorum. Yapamıyorsa en kolayı o olsa gerek yani matematik üzerinden. Kendi nasıl hakim olacak tüm hakem havuzuna da o hakemleri maçlara atayacak. Yani zor bir iş bence yeni bir isim için yani. Bir de bir anda kucağında buldu bu durumu. Adam hiç öyle bir gündemi yokken şimdi bir anda hakemleri atamak zorunda kalacak. Yani o da tartışılır yani.
0: Doğal olarak tartışılır. Artı MHK ve federasyon için en kolayı da Anthony Taylor ismini öne sürmekti. Yani burada yabancı olan birine, yeni olan birine o sorumluluğu ver. Biraz da yeni birine başka yani MHK içinde ya da federasyon içinde birine o sorumluluğu vermekten kaçın. Anthony Taylor biraz kolay bir hedef oldu bence federasyon ve MHK için. Bu noktada.
1: Ne yapılabilirdi sence farklı bir
0: Efendim?
1: şey? Ne yapılabilirdi farklı bir
0: Yok,
1: şey?
0: çok farklı bir şey yapılabilirdi anlamında söylemiyorum ama kolay bir tercih oldu. Yani Anthony Taylor orada dururken zaten başkasına gitmeyecekler. 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Orada tabii Anthony Taylor'ı ne kadar bilgi olarak destekleyecekleri ve doğru bilgi olarak destekleyecekleri önemli. Artı tabii hakem performansları, maçlardaki hakem performansları önemli olacak ama Anthony Taylor'ın şu aşamada çok fazla eleştirilecek ya da eleştirilecek bir durumu yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Belki süreç içerisinde biraz daha tanıdıktan sonra düşünülebilir. Dün mesela Uğur Meleke'nin önerileri arasında hakemlerin kura ile çekilmesi vardı. Bir dinleyicimiz demiş ama mesela iyi bir karşılaşma var. İki tane iyi hakemin var o seviyede verebileceğin. Mesela kurada onlar çıkmazsa ne olacak? Yani bir karşılaşma var ligde. Örnek veriyorum. 32. haftadayız. Bir önemi kalmamış karşılaşmanın. Sen de benim en iyi hakemimsin. Böyle bir matematik olabilir. Yani en iyi hakemim 32. haftada ligde kura yoluyla en önemsiz ya da önemsiz gözüken hedefi olmayan bir karşılaşmaya çıkabilir. Kura yoluyla. İşte bu ne kadar doğru?
1: Burada yine şöyle bir şey yapabilirsin abi. FIFA hakemlerini arada bir torbaya atarsın. En önemli gördüğün maçlara o hakemler üzerinden bir kura yaparsın. Ne bileyim, dört büyüklerin maçına şampiyonluk iddiaları var. 7 FIFA hakemin var. Dört büyüklerin maçına 7 hakem arasından 4'ü seçilir. Geri kalan maçlara da geri kalan havuzdan isimler.
0: Farklı kura çekersin.
1: Farklı kura çekersin. İlla herkesi de tek bir şeye pota atmanın da mantığı yok yani. Bunu ayırabilirsin bence. Böyle de yapılır diye düşünüyorum. Yapılabilir.
0: İşte öyle
1: çünkü
0: detaylandırmak.
1: Çünkü FIFA hakemi de en iyi hakemlerimiz diye düşündüğüm için, hani onu ayırmak kolay olduğu için FIFA'lar bir tarafa, diğerleri diğer tarafa. Bizde öyle değil tabii. FIFA'lara iyi maç vermiyorlar. Tam tersi, FIFA olmayanlara veriyorlar ama normalde dünyada işleyiş böyle. Geçenlerde işte nadiren oluyor herhalde, İspanya'da Atletico Real maçına FIFA olmayan bir hakem atandı. Bayağı da tartışıldı. Ama uygulama genelde FIFA üzerinden olduğu için onu da ben böyle bertaraf ederim bu tartışmayı.
0: Evet, yani o olabilir, o bir yöntem. Tabii burada FIFA kartlarının hak edene verilip verilmediği yine.
1: Zaten onu tartışacağız.
0: Bir tık geriye geliyorsun o zaman. Tamam, böyle FIFA ile dediğin gibi kurada ayıralım ama acaba FIFA'lar doğru FIFA'lar mı? Yani iş orada zor. Burada bir yenilenme süreci olması gerekiyor hakemlikte. Ki mesela bak, Ferhat Gündoğdu yönetimine yöneltilen suçlama mobbing artı evrakta sahtecilik. Mesela bu diğer MHK'lerde yoktu. Net şekilde biri diyebilir mi?
1: Bence mobbing vardır her zaman. Bence evrakta vardır. Evrakta sahteciliği bilemem. Ama mobbing, hani bir hakemin önünü kesme, bir hakeme yol verme vardır bence.
0: Evet, evet, ben de öyle düşünüyorum. MHK'de. Hatta evrakta sahtecilik bile olabilir diye düşünüyorum. Yani hakemlikle alakalı olarak tüm bunlar konuşulmadan herkesin aklında bir şey vardı. İşte babadan oğula geçiyor. Birini tanıdığın zaman mutlaka bir yardımı oluyor. İşte o onun kuzeniymiş, bu bunun akrabasıymış gibi şeyler çok fazla konuşuluyordu. Hatta hakem camiasının içinin ne kadar karışık olduğu, ne kadar fazla güç hesaplarının yapıldığı, güç savaşlarının olduğu da konuşuluyordu. Yani aslında orada hiçbir zaman bir huzur yoktu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'dan bağımsız, o zaten eğer suçluysa cezasını çekecek. Hakemlik camiasının da gerçekten tekrar bir kendine reset atması gerekiyor. Yani o karmaşa sadece bence Ferhat Gündoğdu dönemiyle alakalı değil. Ferhat Gündoğdu döneminde en yukarı çıkmış olabilir. Patlamış olabilir Volkan. Ama her zaman orası karışıktı. Sen de biliyorsun yakından. İşte böyle bir ortamda da Anthony Taylor, Michael Oliver, kimi getirirsen getir. Eğer zaten yapısal bir değişiklik yapmadığın sürece oralarda istediğimiz seviyede düzelme olabileceğini ben düşünmüyorum. Zaten MHK başkanlarıyla alakalı olarak yaptığımız yorumlarda da benzer şeyleri dile getiriyorduk. Yani sen mevcut sistemi iyileştirmediğin sürece 9 ay Mert yapıyor, 9 ay Ali yapıyordu. Bir şey değişmiyordu orada da. Umarım bu yeni dönemde asıl çözmesi gereken konularda, çözülmesi gereken konularda anlaşılır. Çözülmesi gereken konuların kişilerden bağımsız olduğu, sistemi tıkandığı, sistemin işlemediği, sistemin çok hatalı olduğu anlaşılır. Eğer orada bir düzeltmeye gitmezsek ben çok fazla bir şeyin değişeceğini inan zannetmiyorum. Yani Anthony Taylor da bir süre belki iyi niyetle görev yapacak ama başarılı olma ihtimali o yapı içerisinde, o sistem içerisinde uzun vadede bence mümkün değil.
1: Bu sistemi düzeltmek tabii Anthony Taylor'ın da tam görevi olabilir mi? Nasıl yapabilir mesela? MHK başkanımız oldu. Yabancı bir isim. O bu sistemi düzeltebilir mi sence?
0: Vallahi bilemiyorum ki ne kadar bu işlerde. Mesela Anthony Taylor olsan bununla uğraşmak ister misin?
1: Vallahi ne kadar para kazandığına bağlı herhalde.
0: Yani
1: çok iyi para kazanıyorsa belki uğraşır. Yani ister. Kazanmıyorsa ne uğraşacağım der yani. Ama Türkiye'deki bu görevi kabul ettiğine göre tamam, MHK'yi Türkiye'deki kabul etmedi tabii de şu anda.
0: Görevi neydi? Türkiye'ye niye olarak geldi? Hakem geliştirme için geldi değil mi?
1: Titrini okuyayım. Elit hakem direktörü diyor.
0: Elit hakem direktörü oldu ama galiba. Onu yeni şey yaptılar. İlk geldiğinde farklı titri yok muydu?
1: Aynı ya. Ne değişti? Anthony Taylor'ı ne zaman bir şey yaptılar?
0: Benim yanlışım da olabilir. Ben öyle biliyorum. Tamam, olmadığını fark

0: Z. Bu konuştuğum titirle diğer bütün hani MHK'nin yapısal sorunlarını çözmek arasında bence çok büyük fark var. Yani elin İngiliz'i neden böyle bir şeye kalkışsın dersen bilmiyorum. Hani bir cevabım da yok.
1: İşte
0: Bir de ona
1: maaşına zam karşılığı.
0: ne kadar yol verecekler? İstediklerini ne seviyede yapacak? Ne ölçüde kendi iradesiyle kararlar alabilecek? Şimdi bir de o kısmı var. Onu da unutmayalım.
1: O zaman zaten yapısal şeyleri çözmek de zor yani bu isimlerin elinde olmadığını biz de biliyoruz her şeyin. Gelecek Türk isim de tek
0: İşte
1: başına o gücü olacak mı?
0: o ellerin uzaklaşması gerekiyor.
1: Uzaklaşmayacak abi o da belli.
0: Uzaklaşmayacaksa boşuna konuşuyoruz.
1: Ya uzaklaşacağını düşünüyorsan kısa vadede ben düşünmüyorum o eller.
0: İşte o
1: Yani
0: yüzden
1: her zaman
0: soruyorum
1: kulüp
0: zaten.
1: başkanları, siyasetçiler sürekli eller
0: Bütün
1: üstünde.
0: sorduğum sorular o yüzden yani bunlara ne kadar inanıyorsunuz? Ne kadar gerçekleşebileceğini düşünüyorsunuz? Yani çok da böyle polyanacılık yapmaya gerek yok. Artık yıllardan beri herkes Türk futbolundaki fotoğrafı çekmiş durumda. O fotoğraf değişmediği sürece biz sadece insanları konuşuyoruz. İnsanlar da iyi niyetli olsa da kendi iradesiyle karar vermediği sürece ve gereken sürede tanınmadığı müddetçe nasıl başarılı olacaklar? Ve ondan sonra hani biz istediğimiz seviyeye, istediğimiz liyakata, güzel işleyen bir sisteme nasıl sahip olacağız? Bunlar sorulması gereken sorular. Şimdi bunların cevapları çoğu kişide hayır olmaz, elini çekmez, tabii ki baskı olur, kendi iradesi bir yere kadar devam eder olduğu için çok fazla bir böyle yükselmeye gerek yok bundan sonraki süreç için.
1: Peki burada şu aklıma geliyor arada. Voleybol bizim şu anda en başarılı federasyonumuz, takım sporumuz. Değil mi voleybol? Uzun yıllardır 2003'teki o serüvenden beri başarılı bir voleybol kültürümüz oldu yani. Şu anda da hala öyle. Mesela orada da siyaset var. Yok diyebilir misin orada siyaset? Siyasetin
0: Diyemezsin, hiçbir yerde
1: dahil.
0: yok diyemezsin kolay kolay.
1: Var yani orada da var belli. Ama orada şu anda mesela öyle bir problem sıkıntı ben okumuyorum en azından uzaktan baktığımız için mi bilmiyorum ama genel olarak hep pozitif bir tablo var. Gençler çok ilgi gösteriyor, altyapılar dolu, üst yapıda şampiyonluklarla ilgili herhangi bir böyle hakem üzerinden okunacak. Hani sporun bir avantajı mı voleybolun acaba? Hani kuralların daha net olması, hakemin etkisinin çok daha az, teknolojinin girmesiyle birlikte azalması mı?
0: İkili
1: Mesela
0: mücadele olmayan bir spordan bahsediyorsun. Sarı kartın, kırmızı kartın, penaltının olmadığı bir spordan
1: sarı kırmızı
0: bahsediyorsun.
1: var.
0: Hı?
1: Sarı kırmızı
0: Ya
1: kart
0: var da
1: var.
0: hani çok ekstra bir şey olması lazım, değil mi?
1: Evet,
0: Ben hiç
1: kart.
0: görmedim izlerken voleybol maçı.
1: Ya nadir oluyor
0: Çok
1: kırmızısı da.
0: nadir oluyor. Zaten o Şahin gözü kullanılıyor. Voleybolla ilgili en büyük problem ne? Ya fileye temas, ya ele temas. Orada da challenge haklarıyla beraber bakıyorlar kameradan. Neticede genelde de doğru karar veriliyor. Yani senin ekranda gördüğünden çok farklı bir karar verilmiyor. Çünkü olay çizgiye değdi mi değmedi mi, ele değdi mi değmedi mi? Ya da fileye temas var mı yok mu? Ama futbol öyle değil. İşte futbolda biz burada seninle konuşuyoruz. Ya diyorum Mert bana göre penaltı. Sen diyorsun ki değil abi bana göre değil. Bak hakem yorumcularına göre de değilmiş. Sen penaltı diyorsun ama o sana göre. İşte kural böyle diyor ya da hakem yorumcuları böyle diyor. Ondan sonra hakem yorumcularını okuyorsun. 7 tane. 4'ü farklı bir şey söylüyor. 3'ü farklı bir şey söylüyor.
1: Voleybolda da böyle bir ayrışma çok mümkün değil. Çok
0: Ya
1: nadir anlarda belki olur
0: evet.
1: da.
0: Çok çok seyrek oluyor yani. Maçta belki bir tane hani eline değdi mi değmedi mi anlamadığın pozisyon oluyor. Öteki zaten teknolojiyle hallediliyor. O yüzden tabii sporun kendi içerisindeki gerçeği de var. Fakat aynı zamanda futboldaki rant da çok büyük yani onu da unutmayalım. Futbolun kazandığı para, harcadığı para, oradaki rantın büyük olması da hani voleybolla çok fazla uğraşmıyorlar.
1: Şu an futboldaki rant Türk futbol tarihinin belki de zirvesine çıktı son
0: Tabii.
1: yıllarda. Hani harcamalar, bonservis harcamaları
0: Tabii.
1: hani 70'ler, 30'lar, 40'lar falan
0: Havada
1: artık
0: uçuşuyor.
1: evet normalleşmeye başladı. Yıllık ücretlerin seviyesi işte maksimumu 21'e kadar gördük Osimhen'in sözleşmesiyle birlikte. 15'ler, 12'ler, 9'lar çok normalleşti. Kulüplerin gelirleri, belki yayın gelirleri aynı kaldı ama sponsorluk ve bu gayrimenkullerden gelen gelirler arttı.
0: Yatırım ortaklıkları.
1: Aynen. Gayrimenkul şirketlerinden gelen paralar arttı. Hal böyle olunca tabii insanlar da o pastadan belki pay almak istiyor olabilirler. O yüzden evet, voleybola göre biraz daha işi zor futbolun. Ama bilemiyorum ya. Biraz hep karamsar tablo çiziyoruz ama bundan da çok rahatsız oluyorum zaman zaman. Çok karamsar kalmaktan.
0: Yani ben istiyorum işte iyi şeyler konuşayım. Geçen hafta, bu hafta mı konuştuk seninle? Bu hafta konuştuk. İstiyorum gerçekten iyi şeyler söyleyeyim. Yani hani negatif kim olmak ister? Ama bir de işin yayıncılık tarafı var. Şimdi onu görmediğim zaman söylemek olmaz. Desem ki kendi kendime, yo daha iyi olur. Daha iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Onu söylerim burada ama görmüyorum öyle bir şey. Sadece MHK ile alakalı değil, Türk futbolu ile alakalı olarak da biraz kafamı kaldırıp şöyle uzağa ufka baktığımda ya, tablo karanlık da yazık ki. Hı hı. İsterim ben de burada daha iyi olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi mesela yayın ihalesinden bahsediyorlar. Yayın ihalesinin işte yapılmasına kısa bir süre kaldı. O yüzden bu federasyonu değiştirmek çok doğru değil. Ben de merak ediyorum. Mesela yayın ihalesindeki beklenti mevcut şartlarda yükselebilir mi? Ya da daha gerçekçi bir soru, yükselmeli mi?
1: Başkanlara sorsan 2-2,5 kat fazla şey bekliyorlar. Hı-hı. Artış bekliyorlar.
0: Neye göre peki? Yani kendileri daha fazla transfer harcaması yaptı diye, hı-hı, onlar yayın gelirinin artması gerektiğini düşünüyorlar. Ben de soruyorum ki hani lig size o hissiyatı veriyor mu? Her anlamıyla. Yayıncı kuruluşuyla, zeminleriyle, taraftar sayısıyla, oynanan futbolla, tartışmasıyla, adaletiyle, güveniyle.
1: Bir kadro kalitesiyle dersin. Hani yani, yıldızlarla sonuçta bakarsan tek tek acayip oyuncular var ligde. Hani o geçmiş yıllara göre çok daha iyi yani Süper Lig'de yıldız kalite farkı yani.
0: Tamam.
1: Onu kabul edersin diye,
0: tamam,
1: düşünüyorum.
0: Tabii ki ederim.
1: Diğerlerine ben de bir şey diyemiyorum. Hani hangisiyle artacak ama kadro kalitesi farkıyla. Ama o da 2-2,5 kat
0: bir kaçak şey yayınıyla. Mesela insan düşündükçe aklına geliyor. Hmm. Hani kaçak yayın oranının artması, düşmesiyle alakalı olarak. Yani nasıl böyle bir mesela talepli olur? O da bana biraz komik geliyor. Yani sen diyorsun ki yıldızlarıyla. O zaman ben de derim ki yani sen bütçene göre hareket ettin mi? Şimdi o yıldızın parasını neden benden çıkarmaya çalışıyorsun? Çünkü yayın ihalesinin yükselmesi demek son kullanıcının ödeyeceği rakamın da yükselmesi anlamına geliyor doğal olarak. Yani sen şu an 3 veriyorsan 5 vermek zorunda kalacaksın. 5 veriyorsan 7 vermek zorunda kalacaksın. Zaten insanlar rakamlardan ve ekonomiden şikayetçi. Sen o zaman az önce söyledin işte. Oyuncu maaşlarının ortalamasının nereden nereye geldiğini. Ya ben burada dün gibi hatırlıyorum. Senle birbirimize bakıyorduk. 5-6 milyon euro yıllık maaş dediğimiz zaman ne kadar
1: ben
0: yüksek
1: Falcao'da
0: diye.
1: Ben Falcao'da kafa yemiştim.
0: Hatırlıyorsun değil mi? Birbirimize yani bakıyorduk yani ne kadar nerelere geldi rakamlar diye. Şimdi 5 milyon euroya bir oyuncu getirdikleri zaman neredeyse ya dur bir de 1 milyon lira da ben vereyim. Adam iyi oynasın tarzı böyle bir insanda hissiyat oluşuyor yani. O noktaya getirdiler. Şimdi sen bütçene göre hareket etmedin. İzleyici olarak ben ekran başına geçtiğimde bir keyif almıyorum. Ya da eskiye göre bir keyif almıyorum. Bu noktada sen o yaptığın yıllık sözleşmelerin farkını, bir bölümünü benden çıkarmaya çalışıyorsun. Şey diyeyim mi, Mehmet Büyükeşi gibi yeter. Biraz ona dönmedim ama. Yani benim günahım ne? Senin günahın ne burada? İyi takımlar görürüz, iyi futbol görürüz. Dediğim gibi bir lige güven olur, bir adalet duygusu olur. O zaman dersin ki bak ne kadar güzel ya, işte yıldızlar geldi. Hani artık bu lig izlemeye değer. Ya kusura bakmayın da iki tane maç yaptık. Biri Kocaeli'de, biri Bursa'da. Ya zeminler 90 dakikayı çıkartamadı. Diyorlar ki çok yağmur yağdı. Bak iki tane şehrimiz, iki tane büyük stat, İki tane çok iyi seyirci. Maçlar oynandı. Zeminler 90 dakika sonunda perişan oldu ya. Hani böyle birlikte böyle bir ortamda diyorlar ki 2-2,5 kart atması lazım. Peki artık

0: Bu arada artmaz diyebilir misin?
1: Efendim?
0: Artmaz diyebilir misin?
1: Kesinlikle diyemem. Üç
0: Çünkü
1: katı bile artabilir.
0: bu iş öyle marka değeriyle, stat zemininin kalitesiyle de değil. İkili ilişkiler.
1: Evet. Üç katı bile artabilir.
0: Hükümetin belki
1: Evet.
0: desteği,
1: Evet.
0: yönlendirmesi, teşviğiyle birlikte. Nasıl ki Bin o şekilde geldi
1: Haklısın.
0: ki normalden çok daha yüksek para verdiler. Sonra işte kurla birlikte
1: Sonra
0: düşürdüler.
1: anladılar ki
0: Bu iş böyle gitmez.
1: biz ne yaptık?
0: Aynen o hatayı anladılar, düşürdüler. Belki tabii kur oynaması olmasa bu kadar belki aynı kalırdı. Onu da bilemiyoruz tabii. Kur çok oynak olduğu için o dönem TL değer kaybettiği için de o kararı verdiler ama o zaman için oldu yani. Bugün için de olabilir. Başka bir firma çıkar ya da aynı firma üzerinden yine o paralar verilebilir yani ben bunu da boşuna konuştuklarını zannetmiyorum kulüp başkanlarının durduk yere.
1: Beklentiyi o seviyeye ayarlamaya çalışıyorlar diyorsun.
0: Evet belki önden de bilgi almış olabilirler görüşmelerde sonuçta. Cumhurbaşkanı da gidip görüşüyorlar. Belki o görüşmelerden, belki etrafındakilerden o bilgiyi bir şekilde almış da olabilirler.
1: Tabii burada büyük takımların aldığı yayın geliri üzerinden konuşacak olursak 6-7 milyon euro, 8 milyon euro, 10 milyon euro 10 milyon euro
0: Maksimum.
1: maksını söyledim ben. Değil mi?
0: Hı. 10 yoktur.
1: Ben de 10
0: Herhalde.
1: olduğunu hiç zannetmiyorum. Beşiktaş'ınki zaten 4,5 milyon euroydu.
0: Hı.
1: Hatırla. Hadi 5, 6, 7, 8. 5 ila 10 milyon euro arasında diyelim.
0: Hı.
1: 5 ila 10 milyon euro arasında mevcut yayın geliri söylediğimiz zaman büyük takımlar için yanlış bir şey söylememiş oluyoruz. 2 ile çarp. 2,5 ile çarp. Yani gene o şeyi çok geçmediler mi? Ekonomik anlamda savrulmayı, açılmayı. 10 milyon euro olan bir takımın yayın gelirini 2 katına çıkar, 2,5 katına çıkar. 20-25 milyon eurodan bahsediyoruz gene. 20-25 milyon euro diye harcadıkları bir para artık. O da kurtarmayacak.
0: Hı.
1: Şu an kulüpler istediği kadar onu yapsınlar. Hatta çok cömert biri çıksın, 3 katını, 4 katını versin mevcut yayın gelirinin. Gene yeterli olmayacak. Yani mutlaka inşaata devam etmeleri gerekecek. Mutlaka arsa peşinde koşmaları gerekecek. Bu 2 kere 2 4. O yüzden bu da yapısal bir sorundur. Yani bu da kökten halledilmesi gereken, halledilmedikçe senin benim omuzlarıma binen bir yüktür. Devletin omuzlarına binen bir yüktür. Taraftarın özellikle işte buralarda hiç ilgisinin olmaması. Çünkü matematik ortada. Bugün 5 ila 10 milyon euro kazanan bir büyük takımın bu transferleri yapamayacağını artık herkesin anlaması gerekiyor. Mevcut kadroyu oluşturamayacağını herkesin anlaması gerekiyor. Oralarda değiliz. O yüzden de sana sorayım Mert Elam. Tablo yani ileri baktığında güneşli mi?
0: Yok
1: Hava
0: değil.
1: güneşli
0: Orada
1: mi?
0: hemfikirim
1: İşte.
0: ama işte o tablonun güneşli olması için neler yapılabilir biz kendi adımıza konuşmalıyız herhalde.
1: Yapısal olarak reform yapmak gerekiyor.
0: Hı. Tabii orada da bizim gücümüz sınırlı tabii yani
1: Aynen.
0: burada biz ancak.
1: Ali'ye, Veli'ye, Ahmet'e, Mehmet'e bakmadan, onların istediği gibi olmadan, doğrular üzerine, liyakat üzerine bir şeyi kurmak gerekiyor, sistemi kurmak gerekiyor. Bu sistemi de öyle bugünden yarına da kuramazsınız. Kurmaya başladığınız noktada zaten bunun etkilerini göstermesi için her şeyi doğru yapıp birkaç seneye de ihtiyacınız var yani. Hemen de bugün geldi biri doğruları yaptı. Yarın Türk futbolunun geleceği aydınlık demek o da mümkün değil.
0: Peki bir araya gidelim.
1: Nasıl kararttık ama içimizi hep beraber. Oh mis
0: Bir
1: gibi oldu.
0: mesajla Mustafa Demirkaya'yı okuduk değil mi? Başka da okumadık.
1: Harika oldu valla Türk futbolunun
0: Oradan
1: geleceğiyle alakalı olarak.
0: buraya geldik. Aradan sonra söz vermeyelim daha olumlu bir tablo konuşacağımız ama bir şeyler konuşacağız yine. Bekleyin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajları okuyayım. Birkaç not aldım. Aytekin Bey demiş ki Çin hükümeti futbolumuza hiç katkısı yok diyerek pahalı transferi malumunuz yasaklayıverdi demiş. Birkaç sene sürdü tabii, evet, o harcanan paralar. Sonrasında kesildi. Şu an kimse Çin Ligi'nden bahsetmiyor. Çin Ligi'nde ünlü bir oyuncu kaldı mı? O da şüpheli. Hatta takımlar da galiba kapanıyorlardı ya da alt lige düşürdüler. Onlarda da bir operasyon vari bir şey oldu. Skandallar çıktı. Bayağı karıştı ortalık. Şimdi o bayrağı Suudi Arabistan ve biz biraz devralmış gözüküyoruz. Suudi Arabistan da sanki orada biraz daha katılaştırdı transferleri, kuralları. Bu yaz döneminde öyle istedikleri gibi. Mesela Suudi Arabistan bu yaz döneminde, gerçi Reinders şimdi bir çırpıda aklıma geldi ama sayı olarak azaldı sanki onlardaki pahalı transferlerde. Biz tam gaz devam ediyoruz bu yaz döneminde de, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş hepsi pahalı transferler yapmaya devam ettiler. Bizde ayak hala gazda gözüküyor. Ama nereye kadar gidecek bu, yani bu da sonsuza kadar gidemez bu şekilde yani her sene.
1: Kersen aynı şey diye buraya geldik.
0: Evet, yani Barış abi Bulgaristan Ligi'ne döneceğimizi söylüyordu bu gidişatla. Tam tersi yöne gittik ama her şeyin de bir sınırı var yani. Sürekli parabolik olarak yükselecek halimiz yok. Bir yerde de en azından bir yatay, bir düşey, bir şey olmamız lazım. Sonsuz kaynağımız yok yani futbola ayıracağımız. Arsalarımız da sınırlı. Hepsini de kulüplere verecek halimiz yok. O yüzden bir yerde azalması gerekecek bunların. Bakalım, bekliyoruz. Ne zaman gelecek o zaman. Tuna, giderler ayarlanmadığı sürece gelen paranın bir önemi yoktur diyerek kısa, öz, güzel konuyu özetlemiş. Anlatmaya çalıştığımız da bu zaten. Bozkurt Bey, aslında son birkaç yılda gerçekten kaliteli futbolcu izlemeye başladık. Evet, kulüplerin kötü yönetim, borçlanma sorunları ortada. Lakin ana problem futbolun genel yönetimi. Bunun da en büyük uzantısı hakemler. Hakemlik müessesesi belli bir düzeye ulaşırsa milli takım ve kulüpler düzeyinde uluslararası başarılar gelecektir demiş. Yıllardır hani hakemlik müessesesi düzeyse futbol işte marka değeri artar, hep hakem üzerinden okundu. Ben hiç katılamadım buna. Hala da katılamıyorum. Yani hakemlik müessesesi kötü olsun falan dediğim yok da hani ana unsur hakemler değil ya futbolda, ana unsur oyuncular değil mi? Hani bir hakem bir takımı kayırdı, diğer takımı önünü kesti. Sonuçta bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve hani 34 haftanın 34'ünde de bir takımı herhalde kayıramaz. Yani bir şeyler de gösteriyor o takım değil mi? Yani tamam, rakibinden belki kötü hakemden ittirmesiyle şampiyon oldu diyelim, örnek vereyim. Ama yine belli bir kalitesi var. Şimdi bizim Avrupa'daki başarısızlığımızın burada hakemlerle bağı ne? Ben onu çok çözemiyorum yani. İkinci olan takım da, birinci olan da, üçüncü olan da Avrupa'ya gittiğinde yine başarısız oluyor büyük oranda. Çok bir şey görmüyoruz.
1: Yani hakemler etken, oyuncular etken, birbirinden öyle çok net ayırabileceğiniz parametreler değil bunlar. Yani sadece hakemler deyip işin içinden çıkamıyorsun. Ya da hakemlerin buradaki payı azdır diğerlerine göre demek de bana pek doğru gelmiyor.

0: Bilmiyor.
1: Hepsi birbirini etkiliyor. Ama hepsinde sınıfta kalmamız konuşulması gereken nokta gibi. Çünkü mevcut düzen zaten böyle bir durumu da bence beraberinde ortaya çıkartıyor. Hani federasyon tarafına bakıyorsun, pek olumlu bir şey görmüyorsun. Hakem tarafına bakıyorsun, pek olumlu bir şey görmüyorsun. Medya tarafına bakıyorsun, aynı. Oyuncuların performansı, takımların genel performansı, teknik direktörlerin genel performansı, hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi olması gerekenin, yani bu futbola ayırdığımız, benim hep söylediğim şu var: zaman ve parayı düşündüğün zaman olması gerekenin çok altında. Yani biz futbola bu kadar enerji harcayan bir ülke olarak futbolda kendi konumumuzu hem Avrupa seviyesinde, hem milli takım seviyesinde, hem de ligin kalitesi olarak çok daha yukarılara çekmiş olmamız gerekiyordu. Ama çok büyük bir böyle çamurda debeleniyoruz adeta. Ve herkesin üzerine çamur sıçrıyor bu savaşta, bu iklimde. O yüzden de pek iyi bir şey çıkmıyor ne yazık ki ortaya. Ama herkes de tabii genel olarak bir şey eğilimi var. Hani acaba sorun ne? Biri bakıyor diyor ki sorun işte federasyondur. Sorun siyasettir. Sorun hakemlerdir. Tek tek ayırmak mümkün değil. Hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Ve o iç içe geçmiş olan yapı da bir türlü iyi bir şey üretemiyor. Yani genele baktığın zaman tekrar söylüyorum, yani Türk futbolunda iyi olarak adledebileceğin ne var? Allah aşkına. Yani neyi söyleyebiliyorsun? Yani senle stadyumlara gidiyoruz. Stadyumlar ayrı bir problem. Yani seyirci sayısı, seyirci ortalaması ayrı bir problem. Bakın geçen sene verdik. Transfermarkt yaptı. Avrupa'daki 10 ya da 11 lig arasında seyirci ortalaması en düşük 20 takımın 12'si Türkiye'den. Ya bu mesela çok rahatsız olmamız gereken bir konu. Bu kadar konuşarak, işte birbirini yiyerek, para harcayarak uğraştığımız bir şeyde aslında insanlar gitmiyor tribüne. Yani öyle bir durum yok ortada. Biraz da bir illüzyon yaratılmış durumda Türk futboluyla alakalı olarak. Yani balonun da fazla şiştiğini görelim. O yüzden az önce zemin örneğini verdim. Yani senin taraftarın stada gitmiyor. Senin zeminin iki tane maç çıkartamıyor yağmur yağdığı noktada. Takımların Avrupa standartı, başarısı ortada. Gelirler giderler ortada. Yani balon bayağı şişti diye düşünüyorum ben.
0: Şişti de işte şişmeye de devam ediyor yani. Edecek o zaman bir süre daha.
1: Kaliteli balonmuş.
0: Aynen, bazı balonlar öyle.
1: Bazı balonlar öyledir ya, şişir şişir devam eder. Nerede patlamaz, patlayacak dersin, daha şişmeye devam eder. Ne yazık ki biraz öyle oldu.
0: Mesela Uğur Medeke'nin 30 maddesinde stadyumlardaki sigara kullanımı ve küfürle alakalı da bir şey yoktu herhalde. Bundan sonra yazacaktır tahminimce daha. İnşallah öyle uygulamalar da, bunların daha katı kurallar çerçevesinde.
1: Bir tabiri vardı onun, siyah ceketli şeyini mi bitireceğim demişti. Takım elbiseli öyle bir şey kullandı.
0: Statlar için mi?
1: Statlar için değil de Türk futboluyla kullandı. Ama o daha öyle spesifik bir şeye girmedi.
0: Mesela benim vaatlerimden biri olabilir bu konu. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam statlardaki sigara kullanımını tamamen, şu anda da yasak gerçi de, uygulatacağım yani.
1: Zaten 3000 ortalamayla oynuyoruz. Sen bunu yaparsan ve iradeli bir şekilde devam edersen ortalama 300'e düşer.
0: Ya bir zahmet. Şu
1: diğer 2700 kişi zaten sigara içiyor.
0: Orada da içenler için de işte ayrı alanlar mı oluşturmak? Öyle bir çözüm herhalde bulunur. Onda da stadın dışına doğru bir şekilde, nasıl olur bilmiyorum da.
1: Çok zor Mert ya.
0: Normalde Avrupa'da nasıl mesela? Hani maçta tamam içemiyorsun.
1: Büyük ihtimalle havaalanı gibi şey vardır.
0: Dışarı doğru çıkıyorsun.
1: Sigara alanları vardır.
0: Tamam ya, bizim standlarda yaparsın. Ne var ya, Avrupa'da yapılabilecek şeyi biz niye yapamayalım?
1: Yaparsın zaten, bir şey yok yapmakta. Uygulamakta sorun var.
0: Hadi onların da hakkını gözeteyim. Çok ben kullanmasam da sigara, önermesem de, hadi içen için onu da yapayım, ama statlarda en azından çoluk çocuğun olduğu yerde içmesinler bir zahmet yani. 2 dakika kalksınlar gitsinler orada içsinler. Tabii, en sevmediğim şeylerden biri yani. Maalesef bizim apartmanda da kapalı alanda hala içiyorlar uyarılmasına.
1: Apartmanda.
0: Ortak alanımız var yani.
1: Ha, orada ona rağmen.
0: Ortak alan, böyle koltuklar falan, çocukların da takıldığı. Görüyorum hala Ya iki adım dışarı çıkacaklar. Hava da soğuk değil. Hadi soğuk olsa da göz alacak abi. Yasak yani, yasak. Ve başka insanları öyle rahatsız etmemen lazım. Açık havada da bu arada içildiğinde o da hoş değil. Şimdi ben biliyorsun çıkıyorum yukarı. Beltura oturuyorum dışarı. Yanımdaki masada açık havadayız. İçiyor adam. Bütün dumanı bana geliyor.
1: Sen de içiyorsun.
0: Yani ben açık havada mıyım? Sigara dumanı mı soluyorum? Belli değil yani. O da bununla ilgili farklı böyle daha sert uygulamaları olan ülkeler var sanki. Yani açık havada bile içmesi yasak olan ülkeler var. Şimdi hangileri hatırlamıyorum, okumuştum zamanında. Hani öyle bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü ben şu an dışarı bir mekanda dışarı oturamıyorum rahat rahat.
1: Tabii tabii, aynen.
0: Sadece Beltur için değil, diğer mekanlar
1: yani
0: için.
1: Şimdi ben de onu söyleyecektim yani. Restorana gidiyorsun, yemek yiyeceksin. Evet.
0: Çocukla şu an biz oturamıyoruz.
1: Yemeği başkasının sigarasıyla beraber yiyorsun.
0: Mecbur kapalı alana gidiyoruz. Onlar, paşalar dışarıda
1: temiz havayı alıyorlar. Aynen.
0: Biz orada kapalı kalıyoruz. Sigara dumanından kaçınalım diye. 7.53 yine birkaç mesajla reklama gidelim. Uğur Meleke'nin federasyon başkan adaylığı ve projeleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Merak ediyorum demiş Asım Serdar Duman. Federasyon başkanlığı adaylığı için düşüncemiz olumlu. Projeler hakkında düşüncemiz olumlu. Olumlu Uğur Meleke ile alakalı düşüncemiz yani. Zaten bu şikayet ettiğimiz şeylere karşı Uğur Meleke'nin getireceği çözüm önerileri de aşağı yukarı bizle benzer. O yüzden tabii ki olumlu. Ne diyeceğiz yani? Ben destekliyorum. Dün öğlen programı dinleyenler beni de böyle bir aday yapma girişimi oldu. TF başkanlığı için.
1: Ben ama yaptım seni aday ya.
0: Yani işte
1: programa panlar diyorsun. Bizim adayımız yani, da Mert Elam dedim. Sen diyorsun ki dinleyiciler yaptı. Vay
0: yok
1: be.
0: Yok.
1: Hiç takdir edilmiyoruz.
0: Şey olarak ya.
1: Onlar
0: işte,
1: da destekledi.
0: Teveccüh gösterdiniz yani. Teşekkür ediyorum. Ama zor ya bu işler. Ekip oluşturmak falan. Ben o kurulları oluşturana kadar.
1: Aygün abi sana tek başına 70 imza bulmaya karar verdi. Ama sen projeleri açıkladıktan sonra Aygün abi Uğur Meleke tarafına geçti biliyorsun.
0: Ama mesela 70 imzayı hadi buldu diyelim. Ben ekibi oluşturamam yine de. Liyakatsız olur benim ekibim. Bu federasyondan ya da geçmiş federasyonlardan farkım olmaz.
1: Alp 1,5 yaşında federasyonda görevli olur mu?
0: Genel sekreter. Vallahi ben o kadar kişi tanımıyorum. O kadar şeyi koltuğu dolduracak bir şeyim yok. Uğur Meleke herhalde vardır diye düşünüyorum. Uzman çevresi. Ama o da zor bir iş ya gerçekten. Hani yönetim kurulunu oluştur, yedek üye, diğer kurullar, disiplin. Ne var başka?
1: Bir de şey güzel olur şimdi. Senin çevren ağırlıklı olarak Galatasaray Lisesi çevresi ya.
0: Ha, Galatasaray'ları doldururum ben.
1: Sen kimi seçsen Galatasaray Lisesi.
0: Vallahi
1: Galatasaray
0: öyle.
1: Üniversitesi.
0: Aynen. Hukuktan sorumlu şu an mesela bir aday var.
1: Geçmiş olsun. Ondan sonra kurulları bir çıkartırlar. Mert Elam'ın PFDK'sının kaç kişi PFDK bilmiyorum.
0: 6
1: kişi mi? 7 mi? 7 kişinin 6'sı Galatasaray Üniversitesi, diğeri Galatasaray Lisesi. Hop.
0: Büyük ihtimal öyle olur. Yani yaparsam evet, öyle olur. O yüzden benden çıkmaz, ben geri çekiliyorum.
1: Sen benden çıkmaz demeyeceksin. Bundan sonra çalışmaya başlayacaksın. Kim olabilir, kimler olabilir diye. Yani ilk engelde böyle yapacaksan federasyon başkanı da olmaz zaten senden.
0: Tamam, uzun vadede belki de kısa vadede
1: tabii
0: mümkün
1: yani, düşüneceksin yani şu kim olabilir, bu olabilir, bu göreve gelirsem. Önce hayal etmekle başlar. Bu göreve gelirsem ne yaparım, kimleri alırım.
0: Evet, önce hayal etmekle başlar da bir insanın da bence Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı hayal etmesi de saçma. Ben böyle onu, bir hayal kurmak istemem yani. Niye isteyeyim ki?
1: Onu Uğur Meleke ile beraber konuşun artık. Ya
0: yemek yiyeyim.
1: Bir yemek yiyeyim, beraber konuşun. Biz niye böyle bir şey yaptık diye.
0: Bu yaşımda hani ileride 10 yıl sonra kendimi o başkanlık koltuğunda görüyorum. İstemezdim herhalde ya.
1: Bilemem.
0: Peki, ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok.
8: Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek sefer

0: 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: At yarışı.

0: 90 Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Yeni saatteyiz. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti. Gün içerisinde zaten böyle bir haber çıkmıştı. Sonrasında da resmiyete döküldü istifasını. Aslında 5 Ekim tarihinde sundu. Fakat dün itibariyle bu istifanın işleme alındığını anlıyoruz. Kendisine de teşekkür edilmiş. Bundan sonraki kariyerinde de başarılarının devamını dileriz demiş Türkiye Futbol Federasyonu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun aynı zamanda yeğeniydi Abdullah Ayaz. Bu açıdan da tartışılan bir isimdi. Ama tabii icraatları neydi, nasıl bir görev şeyi vardı, sorumluluğu vardı, hangi kararlarda ya da hangi konularda dahli vardı açıkçası onu bilemiyorum. Hani işini hakkıyla mı yaptı, tanıdık olduğu için, akraba olduğu için bir göreve geldi. Bunu değerlendirebilecek bir noktada değilim. İbrahim Hacı Osmanoğlu savunmuştu bu konuyu. Tek akrabası olduğunu galiba zaten söylemişti. Yani başka da bir akrabam yok demişti Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sadece bu isimden bahsetmişti. Genel eleştiri bu kurulların oluşturulmasında Üsküdar Belediyesi'nden isimlerin ağırlıklı olarak olmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili bir eleştiri vardı ama dediğim gibi yani bu isimlerin oraları hak edip hak etmediklerini bilmiyorum. Genelde bu tarz işlerde az önce şakayla karışık tabii konuştuk ama biraz kendi çevrenden insanları göreve getirme eğiliminde oluyor özellikle bizim gibi ülkelerde. Kendi güvendiği, bildiği, tanıdığı ve hak ettiğini düşündüğü belki insanlar bazen geliyor. Bazen işte siyasi yönlendirmelerle de gelebiliyor. Böyle harman bir yönetim kurulları oluşuyor. Genelde de zaten çok iyi anlaştıkları söylenemez bu tarz oluşan yani şeylerin, yönetim kurullarının. Mevcut TFF'de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hatırlayın ilk daha seçildi bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu. 3 gün sonra mı bir yönetici istifa etti İstanbulsporlu. Bayram Saral'dı yani aklımda kaldığı kadarıyla. Daha hani orada bir anlaşmazlık çıkıp bir istifa olmuştu. Şu an gerçi İstanbulspor cephesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında gözüküyor. Ecmel Faik Sarıalioğlu

0: Dün Radyo Spor'da Ayhan Şensoy'un canlı yayın konuğu oldu. O açıklamalarda bulundu. Mevcut federasyonun diyor birincilik kulüpleri olarak biz sezon sonuna kadar gitmesini istiyoruz diye bir açıklaması var. Birincilik kulüplerinin de hani hep söylenen şey abisi konumunda olan bir isimmiş kendisi. Ve böyle bir görüşünü dün akşam o da dile getirdi. Yani birincilik kulüpleri cephesinden ki Kayseri Spor bildiğim kadarıyla açıklama yapan, destek veren tek kulüptü. Ama Ecmen Faik Sarıeloğlu kulüpler adına sezon sonuna kadar mevcut federasyon devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Şu anda dedi federasyon için konuşulan isim Mustafa Eröğüt dedi yine net şekilde ki sadece Ecmen Faik Sarıeloğlu'ndan değil birçok kişiden ben yaklaşık 1-1,5 yıldır Mustafa Eröğüt ismini duyuyorum. Hep bu tartışmalar olduğunda yeni bir başkan gelmesi konuşulduğunda Mustafa Eröğüt ismi ortaya atılıyor ama kendisi şu ana kadar bu konuyla alakalı bir çıkış yapmadı, bir vizyon ortaya koymadı ama belki de perde arkasında çalışmalarını sürdürüyor. Ama en güçlü adayın bu isim olduğunu söyleyebiliriz. Bir ilginç açıklaması daha var Sarı Alioğlu'nun. O da şu, siyasi kavga yok ama geçmiş dönem kaybeden tarafın bir intikam alma arzusu var sanırım. Ya da o yönetimi destekleyenlerin başka bir şey yok diyor mevcut durumla alakalı olarak. Yani bu sıkıntıların federasyon içindeki ve federasyon üzerindeki sıkıntıların bu geçmiş dönem kaybeden tarafın bir intikam alma arzusu olarak yorumlamış kendisi. Yani Mehmet Büyükekşi ve onu destekleyen artık kimler vardıysa bir güç savaşı olduğunu düşünüyor, intikam olduğunu düşünüyor. Kendisi tabii bilmiyorum o işin içinde olan bir isim. Bu son dönemdeki haberlerde de gördük. Ferhat Gündoğdu'nun göreve gelmesini ilk öneren ismin kendisi olduğu söylendi. Dünkü yayında da herhalde bununla ilgili bir şey sorulmadı ya da yalanlamadı en azından bununla alakalı durumu Sayın Başkan. O yüzden ona kaldı.
1: Yani Ecmel Faik Sarıeloğlu Türk futbolunda etkili bir isim. Onun mesela İbrahim Hacı Osmanlı'na destek vermesi önemli olarak değerlendirilebilir net şekilde. Ayhan Şensoy'u tebrik ediyorum. İyi bir habercilik yaptı onu bağlayarak. Fakat tabii burada işte bu kendi de bahsettiği güç savaşıyla alakalı olarak bir değerlendirme mi? Yani o gücün yine el değiştirmemesi için mi? Yoksa gerçekten İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başarılı olduğunu düşünüp bu yaşanan süreçte bir payı olmadığını düşünüp o şekilde verilen bir destek mi? Ona da biraz bakmak gerekiyor böyle durumlarda. Çünkü bizde genelde yanında olduğun kişiyi körü körüne koruma içgüdüsü de var. Hep böyle oluyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Çünkü soru hala ortada. Yani bir federasyon başkanının istifa etmesi için daha neler olması gerekir? Türk futbolunda ya da herhangi bir yerde, herhangi bir federasyonda, herhangi bir ülke futbolunda daha ne olması gerekir? Bazen giderek de güçlenirsiniz. Onu unutmamak gerekiyor. Bizde pek geçer akçe olmasa da bazen gitmeye gereken noktada ayrılıp tekrar oraya, o pozisyona gelebilmek için güçlenirsiniz. Onu unutmamak lazım. Ama bizde tabii insanlar biraz da bulunduğu pozisyonu korumak için çok fazla böyle nasıl söyleyeyim çaba sarf ediyorlar, çaba gösteriyorlar. Benim gördüğüm mevcut şartlarda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun işte kendi söylediği gibi hani diyor ya 30 yılın pisliğini benim üzerime atamazsınız Türk futbolunun. Öyle de olsa şu an gitmeye zamanı. Şu an doğru bir zaman onun ayrılması için. Çünkü ortada öyle ya da böyle çok büyük bir kaos var. Federasyonun el attığı her konuda da neredeyse başarısız olduğunu görüyoruz. Sonuçta Ferhat Gündoğdu ile alakalı olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun HT Spor'da Mehmet Ayan'a söylediklerini geçen gün burada herkese dinlettik. Yani ben olduğum sürece Ferhat Gündoğdu olur. Ferhat Gündoğdu tabii ki bazı kişilerle çalışmak istemez. Biz de ona destek veririz. Yani Ferhat Gündoğdu'ya sonuna kadar güvenen bir federasyon başkanı var. Onun zaten patladığı, hakemlik müessesesinin yerle bir olduğu şu an ortada. Onun dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu federasyon başkanı olduktan sonra az önce bahsettiğimiz yapısal sorunlarla alakalı olarak Türk futbolunda ne çözüldü sorusunun da bir cevabı yok. Herhangi bir ilerleme yok Türk futbolunda. Ekonomik anlamda bir ilerleme yok. Gelir gider dengesi olarak bir ilerleme yok. Bunları da görmüyoruz. Sadece federasyon başkanlarını milli takımın başarısı, başarısızlığı üzerinden okumak gibi bir hastalığımız da var. Federasyon başkanı milli takımı ise başarılı gözüküyor. Milli takım kötüyse başarısız gözüküyor. Hayır. Böyle bir dünya da yok. Ama o da bir bizim kötü alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla hani Ecmel Bey destek verebilir. Belki öyle görüyordur.
0: Yani gelecek yönetimin Türk futbolu daha da büyük bir kaosa sürükleyeceğini falan düşünüyorlar herhalde. Yani o,
1: olabilir. Düşünebilirler.
0: O ekibin yani, ya da işte kimse.
1: Düşünebilirler. Ben öyle düşünmüyorum. İşte az önce tabloyu da kendi gözümden çizdim.
0: Ama mesela öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun mesela bundan sonraki mesela Mehmet Büyükekşi dönemini hatırla. Kimse ondan da memnun değildi. Bir tepki oldu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi. Daha iyiye mi gitti, daha kötüye mi gitti?
1: Yani daha kötüye gitti demek daha adaletli olur.
0: Peki bundan sonra gelecek yönetimin daha iyiye götürebileceğinin bir garantisi var mı? Kimin geleceğini bilmeden.
1: İşte,
0: ya da bilsek bile var mı?
1: Evet ama bu mantıkla da bir adım da ileriye gidemeyiz.
0: Evet ben hayır. Ben kalsın demiyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu ama giderse de belki çok yani, daha kötüsü olacak.
1: Mehmet Büyükekşi döneminden daha kötüsü oldu. Eyvah. Ne yapacağız biz? Şimdi Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun zaten doğru kişiler olmadığı da baştan belliydi. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani biz doğru insanları doğru pozisyona getirdiğimizi de iddia edemeyiz Türk futbolunda.
0: Tamam. Bir sonraki seçimde İbrahim Hacı Osmanoğlu'na doğru insan gelme ihtimali ne kadar görüyorsun?
1: İşte umut ediyorum. Hani az önce konuştuk ya. Bakıyoruz ileriye karanlık diye. En azından orada doğru bir seçimin yapılabilmesini umut ediyorum. Kişi olarak, kişiler olarak, yönetim olarak.
0: Yani 1-0'dan büyüktür. Bu mevcut isim artık olmayacağı belli ama bir sonrakinde belki yani, olur umuduyla.
1: Bir sonraki daha kötü olabilir diye düşünürsek eyvah bir sonraki daha kötü olabilir. O yüzden İbrahim Hacı Osmanoğlu kalsın diye düşünürsek zaten felaket olur. Her anlamda. Dolayısıyla o noktada şimdi yani İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem yönetimini beğenmedi diye hakemleri soyunma odasını kitleyen ve Cumhurbaşkanı talimatıyla anca çıkartan bir kişi. Şimdi biz bu kişiyi tuttuk, Türk futbolunun başına getirdik. Şimdi onun döneminde hakemlerin geldiği durum da ortada. Tesadüf de diyebilirsin, zaten böyle olacağı belli de diyebilirsin. Ama bu yani şimdi bunu yapan bir kişinin Türk futbolunu yönetmesi, Türk futbolunu yönetirken başarılı olması ya da daha fazla zaman verilmesi doğru değil. Doğru değil. Başta da doğru değildi. Gelinen noktada da artık yani diyorum ya ne olması gerekiyor mesela. Ne olacak da birileri diyecek ki lafım gene büyük kulüplere bu federasyon başkanı başarısızdır artık ayrılsın. Ne olmasını bekliyoruz. Bakalım yani bundan sonra kim aday olur ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu devam eder mi? Öyle bir ihtimal de var. Hani kendi pek istifa edecek gibi gözükmüyor. Ben bunları söylesem de o yönde bakmıyor. İşte Ecmel Faik Saralioğlu dedi ki Türk futbolunda önemli bir isim. O da o şekilde bakmıyor. En azından bir süreliğine diyor. Hani görüşü o yönde. Bu da olabilir. Yani çok fazla ben öyle şunu da söyleyeyim. Mevcut yönetim ve başkan devam etse ben çok şaşırır mıyım? Yok. Artık benim de derim kalınlaştı ülkedeki olaylar karşısında.
0: Evet şaşırma yani, eşiğimiz.
1: Benim böyle işte. Düşünmem demek bu işin olacağı anlamına gelmiyor. Devam ederse de eder.
0: Bakıyorum mesajlara birkaç okuyayım öyle reklam arasına gideyim. Konuyla ilgili son şeylerle ilgili. Ankara'dan Murat, bence olağanüstü seçime girip yeni bir federasyon ve MHK seçmemiz gerekiyor. Olağan seçime kadar kısa süre

0: ülkelerdeki icraatlarına bakarak kalıp kalmayacaklarını netleştirmek gerekiyor. Eğer kötü dersek giderler, iyileri, kötüleri göndere göndere iyileri bulmamız gerekiyor demiş. İşte hata yapa yapa doğruyu bulmak gibi bir şey bu. Ama o kadar vaktimiz var mı? Bir ismi seçiyoruz. 3 yıllığına herhalde geliyor Türkiye Futbol Federasyonu. Sürekli hata yapa yapa da yıllarımız gidiyor. O yüzden öyle bir lüksümüz de yok aslında. Hata yapma lüksümüz pek kalmadı şu anda. O yüzden öyle. Emin Işık sıkılmış konularımızdan. Ben iş yerinde müzik dinlemeye geçeyim demiş. Güzel. Ben de bu ara müzik dinliyorum. İyi geliyor. Dinleyicimiz de kendine iyi gelen şeyi yapsın tabii ki. Bizi dinlemek zorunda değil. Konjonktür Fatih Terim'i çağırıyor bence demiş. TF başkanı olsa iyi olmaz mı sizce de demiş. Muhammed Yakup Erim. Akraban herhalde.
1: Değil.
0: Değil mi? Evet, Fatih Terim üzerinde bize de çok mesaj geliyor. Yani bu ara Fatih Hoca tabii daha görünür oldu kendi YouTube hesabıyla birlikte. En son milli maçta da yorumcu olarak karşımıza çıktı. Kenarda beklemekten biraz sıkılmış gözüküyor Fatih Hoca. Normal bir de yani bunca yıl bu tempoda, bu düzende gelen bir adamın tamamen bu elini eteğini çekip işte emeklilik hayatı yaşaması da zaten iyi bir şey de değil bence bu arada kendi için. İnsanın yani bir meşgale, bir şey bulması lazım. Kimi şey oluyor tabii o yaşlarda, tarım. Bodrum'da böyle yok tarla dikeyim, ekeyim falan. Fatih Hoca bilmiyorum öyle bir hobileri var mı ama YouTube projesi onu bir şekilde diri tutuyor diye düşünüyorum. Sonuçta onun da engin bir tecrübe var. Birçok hikaye var. Ve onları da paylaşıyor. Bence güzel de yapıyor. Ama hani federasyon başkanlığı, teknik direktörlük bu saatten sonra nasıl olur bilmiyorum. İçinde bir ateş olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu ateşin federasyon başkanlığı için mi yoksa hocalık için mi? Ben daha çok sanki hocalıktan gitmek ister gibi geliyor bana Fatih Terim. Yani TF başkanlığından ziyade teknik direktörlük, bildiği, alıştığı şey onu yapmak ister gibi geliyor. TF başkanlığı fikri var mı açıkçası bilmiyorum. Hep ona yakıştırılıyor bir şekilde ama kendi çevresinden çıkan bilgiler ışığında mı bu? Gerçekten niyeti var mı yoksa insanların yakıştırması mı? Onu çok bilmiyorum. Bana sorsanız ben teknik direktör olarak devam eder derim Fatih Terim için. Ama başkanlık konusunda da böyle bir gündem var. Belki kendi YouTube kanalından bununla alakalı şey demediyse şu ana kadar, ben okudum hatırlamıyorum ya da dinlediğimi, belki kendisi konuşabilir. Sonuçta geçmişte milli takımlarda direktörlük görevi yapan bir isim. Türk futbolu ile ilgili yabancı yerli kurallarıyla alakalı fikirleri olan bir isimdi. Bunu başkanlık düzeyinde de tabii ki yapmak isteyebilir. Onun tercihi. Bakalım karşılığı varsa. Sonuçta bu işler bir de geçen gün, işte dün konuştuk. TF başkanı adayı olabilmeniz için mevcut üyelerin 5'te 1'in imzasını almanız gerekiyor. Ya Fatih Terim de sonuçta o CV ile o imzaları toplayabilecek isimlerden birisi. Kendinde niyeti varsa tabii olabilir. Ankara'dan Hasan hoca torun sevsin aman demiş. Mesela o da çok sıcak bakmayanlardan biri. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı veya genel böyle başkanlık için işte futbolun içinden gelmeli diye bir bizim şeyimiz var hep. Düşüncemiz. Ya da sporun içinden gelmeli. Basketbol, voleybolda. Hadi sporun içinden gelse, futbolun içinden gelse bu sefer tarafsız biri olmalı ya dönüyor. Şimdi Fatih Terim Galatasaraylı bir isim. Onun federasyon başkanı olması bu sefer başka tartışmaları beraberinde getirecek ister istemez yani. Fenerbahçelilerin belki hoşuna gitmeyecek.
1: Belki mi?
0: Yani işte hoşuna gitmeyecek. Tamam geri alıyorum, haklısın. Kesin hoşuna gitmeyecek Fenerbahçelilerin, Beşiktaşların belki de. Beşiktaş belki diyorum.
1: Beşiktaş'ın da hoşuna gitmez.
0: Gitmez mi? Tamam. Trabzon'da gitmez. Kimsenin o da hoşuna gitmez. Peki spordan gelip dört büyüklerle bağı olmayan biz kimi bulacağız? Mesela nasıl olacak? Yani çok zor işimiz yani. Hep bir aması, hep bir şey oluyor karşısında.
1: Ya öyle ama Fatih Terim milli takım teknik direktörlüğünde de herkesin nasıl söyleyeyim böyle herkesi birleştirebilen bir figür olmadı. Milli takım teknik direktörlüğü döneminde de. Zaten teknik direktörlüğü döneminde kavga dövüş çok fazla oldu Fatih Terim'in. O yüzden hani federasyon başkanı olduğu anda çok fazla tartışma çıkacaktır Fatih Hoca'nın. Öyle bir şey aday olması ya da federasyon başkanlığı durumunda. Ben zor görüyorum o bakımdan.
0: Ama olan oluyor işte. Yıldırım Demirören Beşiktaş başkanı oldu. Sonra federasyon başkanı. Nihat Özdemir oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu.
1: Onlar başkan.
0: Ne fark eder? Kulüple birlikte yani. Yıldırım Demirören'i Beşiktaş'tan Terim, farklı düşünebiliyor musun?
1: Fatih Terim kulübedeydi. Kavgalar oldu. Tartışmalar oldu. Açıklamalar oldu.
0: Yani, hepsinde de oldu. Nihat Özdemir, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sen söyledin. Hakemleri kitlemiş Trabzon başkanı olarak. Oldu. Oluyor. Olur. Yani Fatih'im de olur. Olur. Ama tartışmalar da olur.
1: Çok büyük tartışmalar olur.
0: Olur. Ama mesela bu isimlere göre Fatih Terim istemez misin?
1: İstemem. Bu isimlere göre derken istemem yani şey
0: yok,
1: olarak.
0: Yok. Ben şey olarak söylüyorum. Nihat Özdemir, işte Yıldırım Demirören, İbrahim Hoca Osman, aklıma gelen kulüp başkanlığı ya da işte önemli isimler. Futbolun içinden giren ama futbolcuk geçmiş olmayan isimler. Mi istersin? Fatih Terim'i mi istersin diyorum. Sorun bu.
1: İstemem. Yani
0: ben ama seçenek sunuyorum sana. Tamam, istemeyebilirsin.
1: Ben de seçmiyorum. Anladın mı? Senin seçeneğini seçmiyorum. O şekilde bir şeyim oluyor.
0: Tamam, sen Uğur Meleke'yi iste de çünkü, aday olabilecek mi yani?
1: Hani bence şöyle bir hata yapıyoruz. Sporu tabii ki sporculuk geçmişi olan birinin yönetmesini ister. Güzel de olur. Fakat o pozisyona hazırlanıldı mı? O pozisyon için bir emek verildi mi mesela? O da çok önemli. O pozisyona hazırlanmak derken futbol ya da spor geçmişi sonrasında bazı konulara insanların eğildiğini görmek gerekiyor. Ama bizde o da pek olmuyor. Yani sadece spor sahasında yaptıklarınla bir yönetici olmak aynı şey değil. Zaten o yüzden diğer ülkelerde bu tarz sporcular belli eğitim alarak, belli aşamalardan geçerek o pozisyonlara aday oluyorlar. Sonuçta yönetimle, işletmeyle, finansla, hepsiyle belli oranda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Oralar bizde çok eksik bence. Oraları da çok eksik bırakıyoruz. Yani bir kişi, örnek veriyorum, bir kulüp başkanlığı yaptı ya da bir teknik direktörlük yaptı diye federasyonun doğal adayı olamaz. Olmaması gerekir. Oralar zaten hiç konuşulmuyor dikkat edersen. Oralar hiç gündemde yok. Çünkü seçimler zaten öyle yapılmıyor. Yani o da benim söylediğimde daha çok liyakata giren bir durum oluyor. Yani sen çıktın. Şimdi ikimiz de sporcuyuz senle. Tamam mı? İkimiz de iyi işler yaptık. İkimizin de belli bir popülerliği var. Ben sporu bıraktıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hala spordaki hikayelerimi anlatıyorum sana. Sen de gittin. MBA'ini yaptın. Belki dil konusunda kendini geliştirdin. Finans konusunda kendini geliştirdin. Yönetim konusunda kendini geliştirdin. Belli çalışmalar yaptın. Şimdi senle ben aynı mıyız? Aynı olabilir miyiz?
0: Hayır.
1: Değiliz. İşte öyle olması lazım. Öyle bir çalışan bir kişi de yok yani. Hani öyle o çaba sarf eden bir kişi de yok ne yazık ki.
0: O zaman Uğur Meleke de o kişi değil.
1: Efendim?
0: Uğur Meleke
1: ya
0: o
1: Uğur
0: kişi
1: Meleke
0: değil.
1: Onların hepsinden daha iyidir. Mevcut haliyle.
0: Tamam, onun
1: mevcut bilgi birikimiyle. Yani bu söylediğimiz standartların hepsi Uğur Meleke'de diğer insanlardan daha yüksek olduğu kesin.
0: Hangi standart? Finans falan mı?
1: Hepsi. Zaten o ekonomi şeyci.
0: İktisatçı.
1: İktisatçı. Hepsi daha yüksektir yani. Ama tekrar söylüyorum, bunu spordan gelen insanlar üzerinde söyledim. Yani spordan gelen insanlar sporculuk kariyeri bittikten sonra o noktada genelde kalıyorlar. O noktada kaldığı anda çok büyük bir fark olmuyor. Çok büyük bir fark yaratması mümkün değil mevcut düzenlerde.
0: Peki senin de bu, anlıyorum hani birçok uzmanlığı olsun katılıyorum ama zaten yönetim kurulları da bu yüzden bu kadar geniş değil mi? Bir kişi her şeyde uzman olamaz. Senin
1: tabii ki olamaz.
0: Bakış açın da biraz hani bizdeki her şeyi tek adam yapsın
1: gibi. Hayır, ondan
0: gibi.
1: Bahsetmiyorum.
0: Çünkü sen finans bilmeyebilirsin. Fatih Terim finansı anlamayabilir ama finanstan çok iyi anlayan bir yönetim kurulu üyesi yaparak onu çözebilir.
1: Tabii ki çözebilir.
0: Hani her şeyi tabii bilmek zorunda değil.
1: Tabii ki bilmek zorunda değil. Ama ne çalışma yaptı? Finans konusunda yapmasın. hangi konuda çalışma yaptı?

0: Var mı öyle biri? Yani bir konuda uzmanlaşmış birini söyle. Tamam. Finans konusunda uzmanlaşmış. Yönetim konusunda uzmanlaşsın. Hangisi? Yönetim konusunda uzmanlaşmasın. Finans konusunda uzmanlaşsın. Altyapı konusunda uzmanlaşsın. Hangisi? Bir tane örnek verin bana. Yani deyin ki şu kişi sporu bıraktıktan sonra şu konuda uzmanlaştı. O konuda çok iyi bir noktaya geldi. Ondan sonra sana katılırım. Ondan sonra sen dersin ki ya ben bu konuda uzmanım. Şeyi söyle ismini. Bir tane de sen finansçıyla anlaşırsın. Dediğin gibi çok iyi o işi yapabilen. Ama öyle biri yok ne yazık ki. Öyle bir çalışma yapan biri yok. O yüzden de bizde hani spordan gelen biri yönetsin konusu da çok bence güzel bir rüya, güzel bir hülya böyle yani. O kişileri sadece yeşil sahada yaptıklarıyla hatırlıyoruz. Güzel. Herkesin kahramanı oluyor. Güzel. Ama artık o iş değil ki. O başka bir iş. O tamamen farklı bir konu.
1: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
15: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
16: Bursan Next.
17: Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin. %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
18: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Reklam.
19: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.27 saatlerimiz. Az önce işte Fatih Terim dedik. Oradan konu uzadı, gitti. Konuyla ilgili de çok sayıda mesaj geldi. Bu gerçekten biz de isimleri tartışmayı çok seviyoruz. Bir teknik direktör, işte bir kulübün başına kim gelsin? O mu gelsin, bu mu gelsin? Bugün işte Montella gitse yerine kim gelmeli konusunu konuştuğumuzda ki illaki konuşuyoruz. Sonuçta merak edilen bir şey. O tarz konularda çok sayıda mesaj geliyor. Şimdi de böyle oldu Fatih Terim üzerinden.

0: Fatih Terim'i istemeyenler görüşlerini dile getirmişler. İsteyenler yazmışlar. İşte kim olur en iyi TFF başkanı, önerileriniz gelmiş. Çok sayıda isim farklı farklı. Seviyoruz bu tarz konuları. Vallahi hala ben konuşmaya başladım. Yine mesajlar geliyor konuyla alakalı olarak ama tabii ki isimler üzerinde tartışmak bir taraftan güzel ama bir taraftan da tabii eksik kalıyor. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Sistemin düzelmesi, isimlerden bağımsız. Hani kim gelirse gelsin aslında değişen de çok fazla bir şey olmayacak. Bugün hani Uğur Melek'e aday, o gelse mesela daha rahat bir çalışma ortamı olacak mı? İstediklerinin ne kadarını yapabilecek? O bile tartışmalı. O yüzden hani evet isim önemli ama her şeyi de çözecek şey.
1: Adaylar mı geldi?
0: Çok geliyor abi işte. Yazıyor herkes.
1: Senin şey, adaylığından bahseden var mı?
0: Yok, benim adaylığımdan bahseden yok. Mesela hani Uğur Melek iktisatçı dedik. Ben de mühendisim bakarsan. Benim de uzmanlığım mühendis. Hani CV'me bakarsan mühendisim ama ne kadar mühendisim bana var. Bir sor. Hı? Benim uzmanlığım yok mühendislikte. Yani mühendisim demem şu anda ben. İşte ne, radyocuyum. Editördüm, radyocuyum.
1: Sen medya tarafını halledersin.
0: Hallederim. Mesela Uğur Meleke'nin uzmanlığı o. Mesela Uğur Meleke uzmanlığıyla ilgili bir şey yaptı mı yıllar içerisinde? Yoksa üniversitede mi bıraktı?
2: Büyük ihtimalle üniversitede bıraktı.
0: Çünkü bildiğim kadarıyla hep medyanın içindeydi Uğur Meleke. Ekstra işler yaptıysa da yansımadı medyaya. Hani belki yapıyordur, belki ilgi alanlık devam ediyordur. Ama hani ona da kanmamak lazım sadece. Yani bir şeyin eğitimini aldın diye de, sadece eğitimini aldın diye de o şeyde iyi olmuyorsun. Onunla ilgili pratik yapma fırsatı buldun mu başka yerlerde? Mesela yönetim eğitimi aldın. Sen yönetim dedin değil mi? Yönetimsel bir eğitimden bahsettin. Aldın, güzel, bir sıfır öndesin diğerine göre. Ama diğeri eğitim almamış ama yönetsel olarak tecrübeler edinmiş belli başlı firmalarda. Hangisini tercih edersin? Bir şu anda genel yayın yönetmen olarak. Hatta şöyle sorayım sana.
1: Tecrübeli şey yaparsın.
0: Soruyu yani Düzelteyim. Üniversite mezunu biri var. İletişim fakültesi ama hiçbir deneyimi yok. Stajyer olarak bir ay çalışmış. Karşısında üniversite mezunu, mühendislik mezunu ama üniversitedeyken 6 ay bir gazetede editörlük yapmış. Mesela kimi tercih edersin?
1: Biri iletişim fakültesi mezunu değil, çalışmamıştı. Öteki mühendislik mezunu da 6 ay çalışmıştı.
0: 6 ay ya da 1 yıl diyeyim. 6 ayda yine diğerini belki tercih edersin de sorumun şeyi aslında seni yönlendirmeye çalışıyorum. Hangisini tercih edersin? Yani o işte deneyimi olanı mı? Bir yıl ya da işte 6 ay dedim ilk de. Bir yıl olsun belki daha iyi olur. Diğerini tercih edersin?
1: Ne yaptığı, nasıl bir şey verdiği önemli oluyor genelde öyle durumlarda. Mesela ben şeylerle konuşurken, insanlarla konuşurken neler yaptığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü bazısı 3 ay çalışıyor. 3 ayda ötekinin 13 ayda yapabileceğinden daha iyi işler yapıp işi daha iyi öğrenebiliyor. Öyle bir durum da var. Onu da gördüm mesela bu süreç içerisinde çalıştığım insanlarda. Biliyorsun medyada iletişim fakültesi mezun olmayan birçok kişi çalışıyor. Hatta fakülte bitirmeyen birçok kişi çalışıyor. O kişilerin bazıları iletişim fakültesi okuyanlardan çok daha yetenekli. Çok daha bu işe yatkın ve bu işi iyi kotarıyorlar. Ama İletişim fakültesi okuyup henüz o fırsatı bulamamış acayip gençler de var. Orada işte eğer ikisi arasında bir tercih yapmıyorsan aslında cevap bazen ikisi de oluyor, bazen ikisi de olmuyor. Çünkü o kişiye şansı verdiğinde çok kısa süre içerisinde başarılı olacağını da görebiliyorsun. Sıfır tecrübesi olmasına rağmen. Yani o sadece o fırsatı bekliyor. O fırsat daha eline geçmemiş. Çünkü bu işlerde fırsat eline geçirmek de çok kolay değil. Öteki fırsatı bulmuş, iyi değerlendirmiş, iyi de gidebilir. Bazen ikisi de oluyor. Onu da yapmaya çalışıyoruz mesela. Yani öyle iki aday geldiği zaman ötekine de bir şekilde bir yol vermeye, bir şans vermeye çalışabiliyorsun. O yüzden biraz bunlar özel durumlar. Hani böyle tam senin söylediğin gibi siyah beyaz bir durum değil. O mu bu mu durumu değil. Ama bu işte asıl olan o şeyi görebilmek. Hani bazen seninle konuşuyoruz ya, futbolda o oyuncuyu anlayabilmek daha önceden. İşte o insanı konuştuğun süre içerisinde çözebilmek. Eğer onu başarabiliyorsan zaten doğru insanı tercih etmiş oluyorsun. Burada iş sadece onu seçti, bunu seçti, o şu bu değil. Ama herkesin bildiği uluslararası bir doğru da var. Bir işin eğitimini almak her zaman için bir avantaj. Dolayısıyla onu da tamamen böyle hani işte o eğitimini almadı, öteki şunu şunu şunu yaptı, daha mı avantajlı? Tabii ki bazı avantajları ve dezavantajları var ama bu işte net olarak bir siyah beyaz yok. Fakat ne kadar fazla bir işin üzerine eğilir, bir konuda araştırma yapar, okur, kendini geliştirirsen diğerinin önüne geçersin. Zaten o da insanla iletişimde hemen kendini belli eden bir faktör. Oturmasından, kalkmasından, konuşmasından, kurduğu cümleden, verdiği cevaptan, hepsinden anlayabiliyorsun. Yani senin eğitimine yaptığın bir katkı, senin kalitene yapılmış bir katkıdır. O da fark yaratır. Öyle bakıyorum ben. Olaya öyle bakmak istiyorum. O yüzden de diyorum yani sen bir noktada bir işe hevesliysen, o hevesli olduğun konuda bir çalışma yapman lazım. Ha o fırsatı bulursun, bulamazsın. Senden daha iyi bir aday vardır. Mutlaka olabilir. Ama kendi diyorlar yani böyle bilezik takmak gibi, altın bilezik gibi. Yani o bir şeyi takman lazım. Yani sen zannediyor musun ki senin mühendislik okuman sana bir şey katmadı. O soruyu o işi yapmıyor olman sana bu şu an çalıştığın işte bir şey katmadı sanıyorsan bence sen de yanılırsın. Senin okuduğun okul, iletişime girdiğin hocalar, iletişime geçtiğin insanlar, o süreç içerisinde onların hepsi senin bugün mertelem olmanda bir yapı taşı oldu, bir taş oldu, bir adım oldu. Hepsi üst üste koyarak sen bugüne geldin. Ama bitmiyor bu iş. Devam etmesi lazım. Yani sen medyayı seçtiğinde medyayla alakalı olarak da kendini geliştirdin. Yani bu iş sadece ben mühendislik yapmak istemiyorum, medya yapmak istiyorumla biten bir olay değil biliyorsun.
0: Benim aslında söylemeye çalıştığım eğitim kötü ya da eğitim önemsiz değil. Eğitim önemli de formal eğitim illa çok önemli değil diyorum. Yani insan kendini de eğitebilir. Ya, kendini geliştirebilir. Ben tamam, mesela
1: farklı bir şey mühendislik, söylemiyorum zaten.
0: İşte ben biraz daha kendime belki anlatamadığımı hissettim o yüzden. Ben blog açmıştım mesela. Blogda yazılar yazıyordum sporla ilgili. O şekilde yazımı geliştiriyordum. Ama mühendislik mezunuydum. Ama belki diğer iletişim fakültesindeki bir arkadaşım hiçbir şekilde kendini şey geliştirmiyordu.
1: Aynen.
0: Sadece iletişim fakültesi mezunu etiketiyle bir iş bulmaya çalışırsa ben onun önündeydim bence.
1: Evet.
0: Onu anlatmaya çalıştım. O yüzden illa hani TF başkanlığı üzerinden gittik. Yani TF başkanının da ekonomi yönetimi okuması, işte yönetim üzerine bir şey okuması da bir gösterge değil. Yani o da sadece süs olarak kalır. İçi boşsa, onunla ilgili herhangi bir deneyimi yoksa, deneyimi olan isme göre bence geride kalır yine de. Demeye çalıştım o. Yoksa eğitim tabii ki önemli. Ama illa o formal üniversite eğitimi yok, master yapmak zorunda değil insanlar. Artık şey o devir de geçti bu arada. Artık çok rahat internetten bir konuda uzmanlaşabiliyorsun. Kitap okuyarak uzmanlaşabilirsin. Yani niyet önemli burada. Onu ön plana çıkarmak bence daha doğru. Öbür türlü etiket oluyor sadece yani. Üniversite şu bölüm mezunu onu alalım. Öyle bir dünya bence kalmadı artık. Onun önemi azaldı diye düşünüyorum. Ne anlatıyorsunuz ya mı demiş dinleyicimiz. Valla bir şeyler anlatıyoruz konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz. Şener Zerzik diye bir mesaj gelmiş. Önce aday olarak Uğur Meleke'de almıştı. Ali Bey, Uğur Meleke'nin yönetim kadrosunda iletişim direktörü adayım sensin demiş Emre Salman. Evet, insanların mesajları da değişik gelmiş. Mert illa iki kötüden birini seçtirecek bugün Ali'rime demiş. Dinleyicimiz. Mert Elam daha önce MHK adayıydı fakat dün itibariyle el attırıp TF başkanlığına göz kırpmaya başladı. Hayırlı olsun demiş Özgür Ak. Evet, bir ara hakem konusunda çok
1: anladım MHK'de geleceğin olmadığını.
0: Evet, o MHK TF'de de yok gerçi geleceğim de. Yayında okuyamayacağım çok mesaj geliyor ya. Üzülüyorum böyle mesajları görünce de.
1: Böyle söyleme, insanlar merak ediyor.
0: etsinler. Ama söyle

0: Da benim hoşuma gitmiyor, biliyorum, söylemiş bulundum artık. Fanatik biri olur mu hiç Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında demiş. Yani az önce örneğini verdim, hani oldu fanatik olmadığını, ama bir kulüple özdeşleşmiş nice isimler oldu Türk futbolunda. Yani öyle veya böyle oldu, olabiliyor yani bir şekilde. O yüzden bundan sonra da olacak yani. Bundan sonra gelecek mesela şeyi söyleyeyim, gelecek tartışmayı. Uğur Melek'e başkan oldu diyelim. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Onun da geçmişi, hangi takıma yakın olduğu falan araştırılmayacak mı zannediyorsunuz? Geçmişte attığı tweetler önüne düşürülmeyecek mi? Bir takımın lehine, aleyhine söyledikleri konmayacak mı zannediyorsunuz?
1: Ya bu olabilir ama burada
0: Yani
1: bence
0: çıkacak illa.
1: insanların söylemek istediği onun seviyesi. Yani herkes de olur. Ama
0: Tamam,
1: şimdi bir
0: normal.
1: tanesi gün gibi açıkken, barizken, ondan sonra şimdi Uğur Melek hangi takımı tutuyor desem çoğu kişi bilmez.
0: Ben de bilmiyorum. Program yaptım.
1: E
0: Ben
1: tamam.
0: bilmiyorum.
1: Yani. Arada bir fark var. Öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bizim genelde bu tarz seçimlerimizde tartışma ortamından başlarken biraz uzak kalmamız lazım. O kişinin rahat hareket edebilmesi için. Daha başlarken geriden başlarsan o zaman işin daha zor oluyor. Daha kolay yıpratılıyorsun. Buna yazık ki böyle. Bence insanların söylemek istediği o, bu konuyla alakalı olarak. Yani sen diyorsun ki daha önce işte fanatik olmadı mesela, gene mi olsun? Anladın mı? Yani gene mi benzer bir profile gidelim? Gitmeyelim. Daha farklılaşmaya çalışalım. Bundan önce olması demek doğru olduğu anlamına gelmiyor bu yapılanların. Yani İbrahim Hacı Osmanlı'nın doğru olmadığı, Mehmet Büyükekşi'nin doğru olmadığı, Nihat Özdemir'in, Yıldırım Demirören'in belki doğru olmadığı. Bunlar zaten gün gibi ortadayken benzer profillere gitmemizin bir anlamı yok. Türk futbolu olarak. O şekilde. Öyle belki ona bakmamız gerekiyor.
0: Ama bu da eksik kalıyor. Anlıyorum. Bu mantıklı bu arada. Türk futbol ikliminde insanlar o etikete çok önem veriyorlar. Galatasaraylı, Fenerbahçeli. Ama bu da eksik. Yani bu mesela Nihat Özdemir döneminde, şimdi farazi konuşacağım. Fenerbahçe mi daha çok şampiyon oldu? Örnek veriyorum, diğer kulüpler mi? Fenerbahçe olmadı diye biliyorum.
1: Yok,
0: Yıldırım
1: olmadı.
0: Demirören
1: Farazi'de
0: döneminde
1: daha çok.
0: Beşiktaş mı daha çok oldu? Diğer kulüpler mi? Diğer kulüpler diye düşünüyorum. Yani hep o da konuşuldu mesela. Galatasaray daha fazla oldu son yıllarda. Mesela o da tam, hani onların da kayrıldı. Daha çok hatta kendi kulüp taraftarları o başkanları da eleştirdi bu arada. Hani o endişeler de tamamen taca çıktı diye hatırlıyorum mealen. Mesela Nihat Özdemir'den çok mu memnundu Fenerbahçe? Ya da Yıldırım Demirören'den çok mu memnundu Beşiktaş kulübü ve taraftarları? Genel düşün. Bence değillerdi. Hani öyle bir karşılığı da olmadı bu arada. Örneklerin. Yani itiraz ediyorsan, ters
1: Yo,
0: atıyorsan
1: doğru.
0: öyle söyle. Hani Fatih Terim'de de belki gelecek Galatasaraylılar en çok şikayet edecek Fatih Terim'den. O da eksik yani. Sadece ona bakarak da bir isimle ilgili karar vermek, dediğim gibi, eksik kalıyor. Ama anlıyorum, Türkiye'de maalesef o etikete bakılıyor.
1: Yani Fatih
0: Ondan
1: Terim'in
0: bağımsız düşünülemiyor.
1: federasyon başkanlığı yerine Galatasaray başkanlığını düşünmesi bence çok daha doğru.
0: Onu da yazan çıkmış. Evet, daha çok federasyon değil Galatasaray başkanlığı istiyor zaten demişler. Ben insanlar yakıştırdığı için zaten o konuyu açtım. Ben Fatih'in başkan olsun diye bir şeyim yok, onu söyleyeyim. O yakıştırıldığı için. Çok geldi çünkü bize. Sen de okuyorsun Fatih'le ilgili federasyon başkanlığı.
1: Daha
0: Kaç
1: çok
0: gündür?
1: şeyler yani tık her şey
0: Kaç
1: genel
0: gündür?
1: olarak tamam evet.
0: Bu konularla birlikte Fatih'lerin sosyal medyada önüne düşüyordur.
1: Yani eğer öyle bir şey olacaksa Galatasaray başkanlığı çok daha fazla yakışır Fatih Terim'e.
0: Evet, durum bu. Bir araya daha gidelim. 8:41 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra başka konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına

0: 8.44 saatlerimiz, başka konularla devam edelim demiştim. Şimdi paylaşacağım konu çok alakasız. Depresyona en iyi gelen şey nedir sence Ali abi diye sorsam? Ne cevap verirsin mesela? Depresyon olan birine ne önerirsin? Ne yaparsan iyi gelir dersin?
1: Açık hava diyorlar. Sosyal ilişkiler diyorlar. Sağlıklı beslenme diyorlar. Spor diyorlar.
0: Spor var bir tek söylediklerinden benim önümdeki son araştırmaya göre. En iyi dans geliyormuş. Dans etmek.
1: Dans etmek.
0: Dans etmek. İkinci sırada yürümek ve
1: jog atmak. Kim yapmış bu araştırmayı? Türkiye Dansçılar Birliği mi?
0: Yazıyor işte ne oldu? 2024'ten bir çalışmaymış. Gerçi 107 insan üzerinde yapılmış.
1: Kaç?
0: Ama 107 insan üzerinde yapılmış.
1: Hiçbir geçerli yok 107 insan üzerinde.
0: Ama bilimsel bir çalışma.
1: Evet.
0: İkinci yürüme ve jog atma. Hafif tempoda koşu herhalde. Jog'un Türkçe karşılığını böyle çevirebiliriz.
1: Çoğu futbolcunun Süper Lig'de yaptığı şey. O yüzden atma. Futbolcular demek hiç depresyona girmiyor. Sağlıklı. Koşmak yerine sürekli jog attıkları için maçlarda hiç depresyona girmiyorlar. Güzel bak bu oturdu şu an.
0: 3 yoga, 4 bilişsel davranışı terapi denmiş. Yani diğerleri terapiden daha faydalıymış depresyona göre bu araştırma. Güç antrenmanları 6. sırada da bu ilaçlar. İşte antidepresan ilaçlar, serotonin bazlı ilaçlarmış. Yani depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız ki yüksek ihtimal ülkede ben depresyonda olan kişi sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Depresyonda da nasıl oluyorsunuz? Genelde böyle pek bir şey yapma isteği duymuyorsunuz değil mi? Depresyon biraz kaba tabirle öyle bir şey. İçinizden bir şey gelmiyor böyle bir.
1: Konuyu nereye getireceğini çok merak ediyorum.
0: Yere getirmeyeceğim bunu söyleyeceğim sadece. Konuyu değiştirmek için buraya getirdim. Sonra tekrar.
1: Bizi depresyona mı sokmaya karar verdin? Çıkarmaya mı?
0: Abi ben size çözüm önerisi sunuyorum burada. Sokmaya değil.
1: Dans
0: Sokan
1: edeceğiz.
0: Sensin programa girişte 20 dakika bizi karamsar düzelmez şöyle böyle sen soktun. Ben de nasıl çıkarırız depresyonu insanları?
1: Şimdi benim söylediklerim üzerine insanların yapması gereken dans etmek mi?
0: Evet dans etmek. Şu an biz dinleyenler.
1: Yani Türk futboluyla ilgili çizdiğim kapkaranlık tablodan sonra hepimiz depresyona girdik. O yüzden şu an ayağa kalkıp dans etmeleri gerekiyor.
0: Valla ben de hani şaka bir tarafa reklamdan dönüşte ne yapacağımı bilemedim bak. Şaka yok. Şakasız yani. Nereden devam edeceğimi bilemedim. Ben de hafif bir depresyondayım şu anda. Ufak ölçekli. Program girişinden bu yana.
1: Ne depresyon? Bugün son programın.
0: Tamam program tamam. Ama sonra çıkarım zaten. Bir, depresyon.
1: Bir saatin kaldı. Tamam. Bitti gitti.
0: Depresyon atağındayım şu anda. Kısa sürede. Çünkü hani ne konuşursak bir yere çıkmıyor. Hani federasyon başkanlığı diyoruz. Bir şeye varamıyoruz işte.
1: Çıkmaz yani normal.
0: O yüzden
1: normal.
0: Depresyona girmek de normal bence. Dinleyicilerin mesajına bakıyorum. Onlar da daha çok iyi değil. Ben de elinde de konu yok böyle. Var da yok konuşacağım. Bunu gördüm rastgele. Bunu söyleyeyim dedim bari. Hani madem herkes böyle hafif çaplı depresyonda.
1: Şu an Radyo Spor dinleyicilerin %17'si kalkıp dans ediyor. Depresyondan çıkmak için.
0: Ne güzel. Bir adım harika. Atıyorlar en azından.
1: Kendi sen dans eder misin?
0: Sevmem. Utanırım.
1: Ben seveni de sevmem.
0: Dans etmekten utanırım. Kendi kendime dans böyle ettiğim maalesef dönemler oldu. Depresyondan çıkmak için.
1: Maalesef.
0: Yemin ediyorum. Vallahi kötü zamanlarımda hatırlıyorum yani çok dün gibi nasıl hangi yerde ne yaptım hangi şarkıyla. Sonra utanmıştım tabii kendimden.
1: Ama şu an mesela işte biz seninle böyle 5.30 civarı kalkıyoruz. 7'de yayın başlıyor. Türkiye'de birçok insan İşte 5.30'da 6'da 6.30'da kalkıyor. Hep söylüyorum ben yani o saatlerde dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ciddi bir kalabalık var. Toplu taşıma dolu. Bunun sebebi hepimizin hep bir arada, hep beraber pandemi döneminde TikTok'ta dans etmeye utanmamız. Eğer orada utanmasaydık, dans etseydik şu an milyonlarca liramız kenardaydı.
0: Evet çok para kazandılar.
1: Sen
0: ya.
1: De bu saatte

0: kalkmıyordun. Bu saatte bu programı yapıp depresyona girmiyordun. O yüzden dans etmek önemli bak. Pandemi döneminde dans etsek şu an ne bizi dinleyenler işe gidiyordu, iş yolundaydı, ne sen ben buradaydık. Barış abi devam ederdi programa. Biz de açar sabahları arada dinlerdik. Ya işte biz de zamanında bu programa katılıyorduk falan diye böyle sağımıza solumuza söylerdik. Bizim için tatlı bir anı olurdu. İşte biz dinleyenler de şu an metrobüste, trafikte, yolda, o kaosta olmazlardı. Neden? Çünkü pandemi döneminde dans etmediniz, utandınız. Tamam. Bu bakımdan senin 107 kişi üzerinde yapılan araştırmanı şu an destekliyorum. Şu an bende oturdu.
1: Peki zararın neresinden dönersen kârdır diye bir söz var.
0: Artık geçti ama.
1: Yo, ne geçti?
0: Artık geçti.
1: Ne var?
0: Artık dans videosuyla zengin olan var mı?
1: Yok mu?
0: Yoktur diye düşünüyorum artık herhalde. Yani 7 sene oldu. Artık insanlarda da bir doyuma ulaşmıştır.
1: Abi yani emin olma bence. Bu dönem neyden zengin oluyor peki? Sosyal en kolay yoldan ama yani. Kolay
0: sosyal
1: yoldan.
0: Medyada mı?
1: Evet, kolay yoldan böyle. Yani dans gibi basit şeylerden nasıl zengin oluyor? Komikli video çekmek herhalde. Ben öyle derdim. Esprili. Ben öyle hesapları takip ediyorum. Tabii ne kadar para kazanırlar bilmiyorum. TikTok gerçi takip etmiyorum ben. Instagram'dan
0: TikTok'u bu söyleyeyim. TikTok'umuz yok, evet. O yüzden bilemedim tam TikTok'ta... şimdi. Hani hala dansla kazanan bana uzak geldi biraz. Hani hala varsa da helal olsun.
1: Yani biz de özellikle mesela reklam yani... aralarında özel yayın açıp dans edip burada para isteyebiliriz. Dinleyicilerden. Hem bize iyi gelir. Depresyonumuzu hem cebimize, ekonomize.
0: Düşünsene
1: yedir.
0: Sen burada böyle konuşuyorsun. Federasyon Başkanı Uğur Meleke işte şeyler ne derler öneriler.
1: Tartışıyoruz sen
0: İbrahim
1: burada.
0: İbrahim Yosman'a sonra reklama gidiyoruz sen dans ediyorsun.
1: Ya valla.
0: Olabilir.
1: Yani olabilir. Neden olmasın diyorum. Bir yenilikçi olmak lazım abi. Şey konfor alanından çıkmak lazım. Biz de nereye kadar? Sen otur reklam arasında da aynı şeyleri konuşuyoruz burada.
0: Haklısın. Bir şey diyemiyorum.
1: Değil mi?
0: Şey
1: biraz farklılık yani bir hareket. Harekette bereket vardır. Dans etmek de bir hareket sonuçta. Bak ikinci sırada da yürümek, jog atmak. Bir hareket. Gerçekten hareket depresyona iyi gelen bir şey bu arada. Şaka bir tarafa.
0: İşte o yüzden dedim sana temiz havaya çıkmak, spor yapmak dedim, aynen, yürümek dedim. Bunlar çok güzel şeyler. Önemli, bilinen şeyler bunlar.
1: Fırsatım yok diyenler çıkacaktır muhakkak. Gün boyu çalışan gerçekten Türkiye'de ve dünyada çok sayıda insan var. Ve çalıştıktan sonra da akşama tabii hiçbir enerjisi kalmayan, evde baygın şekilde oturan televizyon karşısına insanlar var. Onlara tabii diyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama yaratabiliyorsanız böyle fırsatlar kendinize iyi yaparsınız. Sen şey de dedin değil mi? Sosyal ilişkiler dedin mi? Bu tabii. Depresyon konusunda o da çok
0: yalnız kalmamak, faydalı. Dışarı çıkmak.
1: Aynen. Faydalı bir iş. Peki yanlış radyomu açtım demiş dinleyicimiz. Olabilir valla emin değilim. Doğru radyoda mısınız? Yanlış radyoda mısınız? Evet, enteresan mesajlar gelmiş. Valla Ali abi ne konuşalım? Ne istersin? Ben gerçekten şaka yollu açtım bir depresyon konusu. Elimde şu anda konuşabileceğimiz.
0: Şimdi benim merak
1: ben çok hazır değilim bu konulara.
0: Benim şimdi merak ettiğim şöyle bir konu var.
1: Tamam, dinleyelim.
0: Mesela yarın Türkiye Futbol Federasyonu toplandığında mesela Montella ile alakalı olarak acaba kimsenin bir derdi olacak mı? Yoksa hani bu ortalık yanarken işte federasyonda yönetimde istifalar geliyor. Bir taraftan bir istifa baskısı var. Bir taraftan destekçiler var. Bir taraftan yayın ihalesi geliyor. Bir taraftan seçim kararı alsan tekrar bir seçime gitmek durumunda kalacaksın. Bütün bu ortamda işte MHK hali ortada, hakem atamaları, bir taraftan ligin sağlıklı bir şekilde mümkün olduğu kadar devam etmesi lazım. Acaba mesela Montella milli takım olarak gündemlerine gelecek mi? Ya da Montella'yı maşa olarak kullanıp bu gündeminden uzaklaştırmak için Montella üzerinde bir karar verecekler mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şunu demek istiyorum. Yarın mesela toplantı yapıldı. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı dedikleri anda gündem bir iki gün farklı bir noktaya gider. Acaba teknik direktör kim olacak, o olacak. Ama çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum artık böyle gündemi değiştirmeyle alakalı olarak. Montella'nın. Yani
1: çünkü çok büyük bir sürpriz değil ki.
0: Evet. Montella'yı kullanmak istesen de gündemi değiştirmek için.
1: Beklenen bir şey.
0: Evet. Çok büyük bir etkisi olmayacak. Hani o hamleyi, o kozu kullansan da sana belki bir iki gün kazandıracak, o kadar. Hı hı. O yüzden mesela bu hamleyi yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Onu merak ediyorum.
1: Şu an Montella'nın acilen görevden uzaklaştırılmasına gerek var mı bizim bu saydığım problemler varken? Kaçıncı önceliğimiz bizim Montella? Uluslar Ligi'nde 4'te 0 yaptık. 2 maçı da kaybettik. 6'da 0 yaptık. B Ligi'ne düştük. Çok büyük problem mi diğer problemleri düşündüğünde?
0: Diğer problemleri düşündüğünde problem değil.
1: Yani Avrupa Şampiyonası'na eleme değil, Dünya Kupası elemesi değil. Uluslar
0: Ama sadece düştük. Milli takımı düşündüğünde neden böyle oluyor? Neden tamam, bu noktaya problem. Geldik sorusuyla bir problem.
1: Kesin.
0: Ama şu an mesela yarınki toplantıda bana sorsan ben gündeme Montella'yı almam mesela.
1: Hah işte aynen onu demeye çalışıyorum. Ben de ona getireceğim.
0: Anladın mı? Yani yarın mesela toplandık hep beraber. Ben de başkanım. Biri Montella dedi. Dur derim ya, Montella ile alakalı. 10 gün sonra konuşuruz. 15 gün sonra konuşuruz. Yani şu an mevcut durum böyleyken Montella toplantı konularından biri olmaması gerekir. Ama merak ediyorum işte bunu, o hamleyi yapacaklar mı?
1: Yani bu yani, şey gibi olur. Yangın var evde. Acil çıkman lazım. Yok ben bir saçımı tarayayım.
0: Onu falan. Yaparlarsa çok büyük panik içinde olduklarını düşünürüm.
1: Doğru.
0: Oraya getirecektim konuyu. Merak ediyorum. Olacak mı Montella ile ilgili bir karar, bir açıklama? Ama onu yaparlarsa da ciddi anlamda problem yaşadıklarını, bir panik içerisinde olduklarını, biraz da gündemi değiştirmeye çalıştıklarını düşünürüm. Eğer öyle bir şey olursa. Onu çok merak ediyorum açıkçası. Montella kozu oynanacak mı? Federasyon tarafından oynanmayacak mı? İkinci olarak da şimdi yarın federasyon toparlanıyor. Şimdi federasyonda konuşan var mı? Yok. Federasyondan sadece açıklama geliyor. Şu yazılı. Şeyimiz, yönetim kurulu üyemiz işte istifa etmiştir. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye. Şimdi mikrofonlar karşısında konuşan, bir şey söyleyen herhangi biri yok. Yarın toplantı öncesi, sonrası kamuoyuna karşı konuştuğunuzda ikna edici olmanız, belli bir güven telkin etmeniz gerekiyor. Onu da çok merak ediyorum. Neler söylenecek? O toplantıdan ne karar çıkacak? Çünkü şu an daha çok mevcut yönetim devam edecek gibi gözüküyor. Devam ettiği noktada peki nasıl ikna edecek kamuoyunu? Türk futbolundaki bu ateşi söndürme, yangını azaltma ile alakalı olarak. O da çok önemli mesela söyleyecekleri. O da bende büyük merak uyandırıyor.
1: Bir şey söyleyeceğini mi düşünüyorsun?
0: Bir şey söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önceden de anlattım bunu. Bir yol haritası. Şunu şunu yapmaya karar verdik. Şunu şöyle düşündük. Burada böyle bir karar aldık. Bunu hemen uygulayacağız. Şunu şu zaman uygulayacağız. İşte iki ay içerisinde olağanüstü genel kurula gideceğiz. O genel kuruldan sonra şöyle olacak. İşte ihaleyi şöyle atlatacağız, böyle atlatacağız. Yani bir yol haritası olması gerektiğini ve bunun da mantıklı, akla yatkın, ha tamam bunu bu yüzden düşünmüşler de öyle yaptılar. Tamam bu kararı şu yüzden vermişler. Evet doğru bir karar. Evet bunu bu iki ay içerisinde yapabilirler tarzı bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Peki umudum ne? Yok.
1: Geri dön, depresyon.
0: Depresyona geri çağırayım. Umudum yok. Yarınki toplantıdan kendi adıma söylüyorum. Yapılacak açıklamalarla beraber çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini, açıklama bazında da yol haritası bazında da gene böyle gittiği yere kadar bir şey çıkabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. üstelik taksit yapın. %2,19

0: %8'den başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte. Radyo Spor.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Reklam arasında dans etmedik. Oturduk. Mesajlara baktık. WhatsApp'a çok sayıda mesaj gelmiş. Onları biraz eritmeye çalıştık. Dans camiasını biraz Ali abi sinirlendirmiş gibi. Dansı sadece TikTok'a indirmesi, indirgemesi doğru değil. Dans federasyonu olan bir spor dalı gibi bir mesaj gelmiş.
1: Oraya indirgemedim ya. Orada
0: yani kimisi espri tabii yazıyor bunu da. Yani
1: pandemi döneminde dans edenler çok acayip paralar kazandı ya.
0: Evet.
1: Benim şeyim oydu.
0: Profesyonel dansçılardan çok daha fazla para kazandı.
1: Tabii işte onu anlatmaya çalıştım yani. Hani TikTok'ta böyle saçma sapan hareketler yaparak belki dans bile demezsin.
0: Ne ya biçim paralar kazandı. Canım orada yani bazıları.
1: Evet, insanlar. Biz onu yapmadık, ona üzülüyorum yani.
0: Ankara'dan Osman Tatar 20 senedir tango yapıyormuş.
1: Süper.
0: Günün sonunda akşam dans ettiğim zaman gerçekten ne depresyon kalıyor ne de stres demiş. Mert abinin pozitiflik yardırdığı futbolun bu ortamından kurtulmak için dans değil salsa bile yapsak bu depresyon geçmez demiş. Evet, onun da garantisi yok bu arada. Katılıyorum. Depresyondayım, sosyalleşeyim diye bir saat trafikte kalırken mesaj atıyorum. Ali Erim ve Mert Elam okumuyor mesajları demiş Kadir Güven Yıldırım. Okudum, biraz iyi gelmiştir inşallah. Depresyonunuza. Psikolojik danışma olarak hadi hep beraber dans edelim diyorum demiş dinleyicimiz. Güzel. Ali abinin hayali var ya, böyle bir dinleyicileri şirketin bahçesine toplayıp simit ayran
1: evet
0: vermek. Ona bir de dans.
1: Radyo Spor dans yarışması olarak.
0: Fikret Bey'in mesajı bence bu da güzel bir mesaj. Bunu da düşündüm sonra. Konuştuktan sonra. Abi bırak da depresyonda kalalım daha iyi demiş.
1: Dans edeceğimize mi?
0: Yok.
1: Dans edeceğime hakkıyla depresyonumu yaşarım daha iyi mi? Güzel. Öyleyse iyi.
0: Ben öyle de algılamadım bu arada ama senin dediğin şekilde yazdı büyük ihtimalle. O niyetle yazdı da ben şöyle düşündüm. Ya bazen de kalmak da iyidir yani. Depresyonun da bir işlevi var sonuçta. Bana kalırsa. O yüzden evet, bazen de kalmak depresyonda biraz iyidir. Yani. İlla hayatta hep toz pembe güleceğiz, eğleneceğiz diye bir şey yok ya. Ya
1: zaten öyle bir şeyde değiliz yani. Hani öyle bir coğrafyada değiliz.
0: Zaten değiliz işte. Yani o yüzden
1: istesek de gülüp eğlenecek hani.
0: Sürekli böyle gülme falan. Yani
1: öyle bir dünya yok.
0: Yani. O yüzden depresyonda olmak da hani o iyi zamanların kıymetini bilme konusunda bence daha iyi bir de olabilir.
1: Sendeki polyanlıcılık gerçekten.
0: Bendeki mi?
1: Aynen, üst seviye oldu.
0: Geçen şeyi söyledim, onu kaçırdın mı? Denk geldi mi sen yokken? Bir dinleyici klasik işte. Sen yokken tek başına benim programı yapmam. İşte ben yokken senin tek başına yapman aynı tadı vermiyor. İşte
1: vermez.
0: İşte pilav muhabbeti. Dedim hani o birlikte yaptığımız programların kıymetini bilmek için böyle şeylere de ihtiyacımız var bence, evet dedim. İyi dedim yani aslında.
1: Ona iyi dedin de bu hani
0: öyle,
1: o depresyondayken da iyi zamanların değerini bilmek gibi. O biraz uç oldu.
0: Ama abi gerçekten de öyle değil mi? Yani düz bir çizgide gitmiyoruz yani. İnişler öyle, çıkışlar öyle olacak yani. İşlerde de onu yaşayacağız. Çıkışın kıymeti daha iyi anlaşılacak yani.
1: Yani neticede hep söylüyoruz işte sen de yani. Dün de biraz bahsettik ya. Hatta sen de söyledin işte. İnsan daha önceden düşündüklerini, daha önceden yazdıklarını, çizdiklerini okuyunca o zaman dert ettiği şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu fark edebiliyor. Biraz öyle bakmak lazım hayata. Yani bugün Radyo Spor'da da sıklıkla hani futbol konuşuyoruz, spor konuşmaya çalışıyoruz ama hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Bunlar çok önemli şeyler değil hayatta. Yani birbirimizi kıracak, bir şey söylendi diye vay bu nasıl söyledi, o nasıl söyledi diye çok yükselecek şeyler değil. Konuştuğumuz şey futbol. Tamam, Türkiye'de yani futbolu sağ içinden çıkıp sağ dışında da konuşman gerekiyor ama neticede gene futbol. Hı hı. Gene ondan bahsediyorsun. O yüzden hani biraz da belki öyle bakmak lazım bu olaya. Yani bu kadar zor bir coğrafyada bir de kendinize futbolun derdini yüklemeye gerek yok. Yani omuzlara o yükleri vermeye gerek yok.
0: Ben işte senin olmadığın hafta Genco abiyle program yaparken o bahsettiğim Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabından futbol başlıklı bölüm var.
1: Hı.
0: İşte daha o yıllarda 1900'lerin başında futbolun aslında o kadar da önemli bir şey olmadığı, futbolla gururlanmanın çok önemli olmadığı, asıl gururlanılması gereken şeylerin işte üretim, ne bileyim insan ilişkiler,
1: tabii,
0: ülkenin refahı,
1: tabii ki,
0: tarım.
1: Tabii ki.
0: Yani bunlar bizim de Türkiye'de övünmemiz gereken, iyi olmasını daha çok beklememiz gereken şeyler. Futbol nedir ki? Biz oynamıyoruz ki, futbolu izliyoruz.
1: Senin yediğin, içtiğin şeylerin kalitesi, soluduğun havanın kalitesi, ülkenin çevre olarak hangi seviyede olduğu, bunlar geleceğe nasıl bir ülke bıraktığın, bunlarla kafayı biraz daha kurcalamak lazım, onları dert edinmek lazım. Ama işte ondan sonra diyorum ya, yani insanlar hep manipüle ediliyorlar bu futbol yüzünden. Çok kolay manipüle edilir hale geldiler. Benim kendime edindiğim misyon bu yani. Biraz insanları bu konuda uyandırmaya çalışıyorum. Biliyorum kendimi çok tekrar ediyorum ama bir kişi kazansak da şeydir, yeridir. Yani bir dakika, ben niye bunu kendime bu kadar dert ediyorum sorusunu sormalarını istiyorum insanların. Yani bir dakika, ne oluyor yani? Ben niye bu konuyla alakalı olarak günlerimi, gecelerimi karartıyorum? Ne gerek var diye düşünmesi lazım insanların. Hangi yaşta olursa olsun. Çünkü fanatikliğin de yaşı yok. Yani o zehri bir kere kanınıza girdikten sonra çıkarmak en büyük problem. Bakalım yani, dediğim gibi bir kişiyi de çekebilsek, bir kişi bir kişidir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ben de sende çok paralel düşünüyorum zaten bu konuda. Düşünce yapılarımız benzer. Seni hani yayın dışındaki buradaki geçirdiğin vakitte de çok fazla futbol, spor konuşmayı sevmiyorsun.
1: Yok canım, hiç sevmiyorum yani hiç.
0: Onunla konuşmak istemediğini de görüyorum. Ben de öyleyim. Bana da öyle geliyor. Yani hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var aslında. Hani onu da konuşalım bu arada. Hiç konuşmayalım değil. Konuşalım. Bizim dediğimiz burada futbolu bir de nasıl konuştuğumuz konuşurken, bir de sadece futbol konuşuyorsak o da kötü. Yani tabii, bunca şey var hayatta. Futbol mu her şey yani? Bir sürü konuşabileceğimiz şey var. Bütün zamanı futbol ayırmak, futbolu konuşmak, yemekhanede, işte otobüste, bilmem nerede, o da abartı geliyor.
1: Yani. Hadi bak, konuştun ama var, kendine dert etme.
0: İşte ya da onun nasıl konuştuğun
1: çünkü
0: da önemli.
1: Çünkü şeyi seven de var. Mesela yani işte geçen gün sen mi söyledin? Yemekhanede neyle alakalı? Altın toplama alakalı bir şey söyledin galiba, ya da başka ne, ben mi duydum? Ya? Bir şey oldu yani mesela. O benim hoşuma gidiyor. Anladın mı? Hani futbola dair bir tartışma mesela. Hani Harry Kane mi daha iyi golcü? Ne bileyim, Dembele mi daha iyi bir golcü diye insanların tartışabilirler. Ona çok okeyim. Ama hani kendi olduğun tarafı böyle sonuna kadar savunmaya çalışmak, onun üzerinden gününü geçirmek, o bana çok garip geliyor. Yani genelde bak dikkat et, öyle kişiler zaten saha içiyle ilgili de bir şey konuşamıyorlar. Yani bütün konuştukları hakem, penaltı, kırmızı kart. O şu bu. Başka hiçbir şey yok konuştuklarında. Bu medyada da öyle. Medyada da öyle. Yani öteki tarafı konuşma demiyorum ama yani sen bütün zamanının %99.9'unu buna harcarsan zaten olayı, futbolu sevmiyorsun demektir. Futbolu seven futbolu konuşur. Gördün mü maç ne kadar iyiydi, o iyiydi, şu böyleydi, o öyleydi, daha iyi oyuncuydu falan. Bunları konuşun. İstediğiniz kadar konuşun.

0: şeyim yok. Çünkü bu kendine dert etmek değil. O işin biraz keyfini almak. O işin biraz keyfini çıkarmak. O düzeyde bütün tartışmalara okeyim. Ama diğerine bir dakika tahammülüm yok. Bak ciddi söylüyorum yani. Bana o şekilde gelen insanlara, hatta ben son zamanlarda tam onları böyle fişekleyecek şekilde konuşuyorum. Dikkat et yani. Anladın mı? Bana o şekilde geliyorsa, madem öyle geliyor diyorum, ben de
1: Tam
0: yangına şey
1: zıttını
0: atıyorum yani.
1: söylüyorsun.
0: Benzin atıyorum yani. Kasten yapıyorum onu da. Yani madem o şekilde geldin, anladın mı? Daha çok yan diyorum. Yani düşünmediğim şeyleri söylüyorum. Olmayan şeyleri söylüyorum.
1: O da ciddiye alıyor, değil mi?
0: Tabii ciddiye alıyor işte. Hoşuma gidiyor ama öyle olduğu zaman. Çünkü zaten hani başka bir şey onunla böyle mantıklı konuşmak, ya bak öyle değil, hani şöyle falan diye anlatmak beyhude bir çaba. Onu da denedim. Öteki türlü daha güzel yani. O bir şey söyle, ben daha şeyini söyledim. Daha kışkırtıcı bir şey söylüyorum böyle yani. Onu da yaparım. Burada da yaparım istesem. Burada da yaparım yani. Çünkü o şekilde düşünen bir insanın zaten ikna olması, öteki bir görüşü kabul etmesi mümkün değil. Yani duvara konuşuyorsun öyle konuştuğun zaman. Yani duvara niye konuşup nefesimi şey yapayım? Haksız mıyım?
1: Haklısın.
0: Niye nefesimi
1: Hatırlıyorum.
0: tüketeyim yani duvara konuşarak? Konuşmadığın zaman şey yapıyorlar. İşte abi kızıyorlar falan böyle. Sen de bir şey söylemiyorsun falan filan. Madem öyle, tam ben de sizin istediğiniz gibi konuşayım yani.
1: Peki bir soru soracağım. Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı?
0: 6 haftayı geride bıraktık. 34'ten 6 hafta çıkardığımız zaman 28 hafta kaldı.
1: Bayağıdır bu şeyi kullanamadın, kalıbı uzun
0: Salı
1: arada.
0: günü kısmet.
1: Salı günü.
0: Pazartesi maç var değil mi? Tabii vardır.
1: Vardır yani, şimdi
0: Vardır.
1: ben bakmadım.
0: Salı günü kullanacağım.
1: Kaç hafta kalıyor? 6, 7 bitecek.
0: 27.
1: 27 hafta
0: 27 hafta
1: kalacak.
0: kaldı diyeceğiz. Güzel
1: Sen bu
0: olacak
1: ara
0: Salı günü.
1: sen de depresyonda olman lazım. İlerlemedi çünkü Süper Lig 3
0: Yok ama
1: hafta boyunca.
0: şey, 6 hafta bence çok güzel ilerledi.
1: Ha, o
0: Çok böyle
1: aktı
0: çabuk
1: mı?
0: geçti. Evet, aktı bence orada yani. Böyle
1: Ha.
0: pat pat pat pat diye indi. O benim hoşuma gitti.
1: Göz açıp kapayıncaya
0: Tabii
1: kadar
0: tabii 6 hafta bence çok
1: 6
0: iyi
1: hafta.
0: geçti.
1: Şimdi Kasım'a kadar da o milyara, bir sonraki milyara kadar bir
0: Sadece
1: artar.
0: 2 maç mı yapılacak?
1: Neydi?
0: 3 maç mı yapılacak? 2 hafta
1: Ligde
0: mı
1: mi?
0: ligde? 2 hafta mı 3 hafta mı oynayacaklar? Bayağı az oynayacaklar değil mi?
1: Niye?
0: Kaç maç yapılıyor? Geçen gün biri söyledi, sadece şu kadar maç dedi. Kontrol de etmedim ama.
1: Bakalım abi, önümüzde bilgisayar açık, fikstüre
0: Nasıl bir fikstür olacak?
1: tıkladım.
0: Takımlar mesela Galatasaray mesela milli araya kadar, Fenerbahçe Galatasaray iki Şampiyonlar Ligi mi oynayacaklar?
1: 4 maç görüyorum ben burada ama bakayım tekrar. 1, 2, 3, 5 lig maçı olacak abi.
0: Beş lig maçı olacak.
1: Benim gördüğüm 5 lig maçı.
0: Bayağı iyi o zaman. Hiç alakası yokmuş.
1: Mesela Fenerbahçe'ye tıkladım rastgele. Rize, Alanya, Galatasaray, Göztepe, Çorum. Çorum'dan sonra 13 gün sonra diğer karşılaşma. Herhalde o ara milli ara. İlk milli maçımız bizim hangi tarihti? Sen tarihi hatırlıyordun. Geçen söyledin sanki.
0: Şeyde 9
1: 9 değildir ya.
0: 9 Kasım Pazartesi, 10 Salı, 11 Çarşamba, 12'sinde.
1: Tamam. 8 Kasım'da Fenerbahçe'nin Çorum deplasmanı var. Yani 5
0: Zaten
1: maç.
0: 3 tane de Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin yarısı da bitmiş olacak.
1: Hadi ya.
0: Bayağı iyi.
1: Aa, bayağı oynayacaklarmış,
0: Tabii
1: evet.
0: bayağı oynayacaklar. Bak şimdi Galatasaray'ı açtım ben de.
1: Gerçi bu ara haberler yapılıyor abi. Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü, Galatasaray'ın
0: Üst
1: zorlu
0: üste
1: fikstürü
0: maçlar
1: tabii.
0: diye değil mi? Bak şimdi Galatasaray Kasımpaşa ile başlıyor. Barcelona ile oynuyor. Gençlerbirliği ile oynuyor. Lille deplasmanına gidiyor. Galatasaray Fenerbahçe. Konya Galatasaray için. Stuttgart. Ahmet ve Milli Ara. Baya iyi bir şey geçireceğiz. Dolu dolu bir hani milli aralar arası geçir. Milli ara arası
1: İki
0: geçireceğiz.
1: milli ara arası.
0: 2 milyar arası iyi, bayağı iyi. Daha ne olsun ya?
1: Yani 8 resmi maç. Türkiye
0: Tabii,
1: Kupası
0: bayağı iyi.
1: olmadığını düşünürsek bu takımlar için 8 maç. Ki şimdi ilk maç tarihine bakayım. Tam bir ay olacak değil mi? Yani bir ay içinde 8 maç. Bayağı
0: Sekiz.
1: yoğun bir
0: O,
1: fikstür.
0: evet. Çok iyi. 3 Şampiyonlar Ligi olması mesela harika. Bence. Yani bizim için harika. Takımlar için kötü de.
1: Aynen, takımlar bilir
0: Bizim
1: doğru.
0: için harika.
1: Bizimkiler başlar.
0: Yani lig izleyeceğiz hafta sonu. Hafta içi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları izleyeceğiz. Daha ne olsun? Daha ne istersin?
1: Bir de Kasım ayıyla birlikte saatlerde bir saat
0: Ya yani o
1: gidecek.
0: biraz tabii
1: 23'e
0: evet.
1: benim en hassas olduğum konulardan biri. Al bir depresyon sebebi daha.
0: Galatasaray Barcelona maçı mesela 22'de oynanacakmış.
1: Türkiye'de maç. Yani Galatasaray'ın
0: Evet,
1: sahasında
0: Galatasaray sahasında 22'de
1: 22'de
0: oynanacak.
1: başlayacak.
0: Lille maçı 19:45 Galatasaray'ın.

0: şeyde Stuttgart maçı da içerideki maçta 20.45'te.
1: İçerideki maç 20.45. Fenerbahçe'nin de ben bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin de ilk Şampiyonlar Ligi maçı Aston Villa deplasmanı olacak. Hmm. 22'de. Sonra Slavia Prag'la içeride 19.45'te. Sonra Liverpool'la içeride 20.45'te artık. Evet. Kasım ayla birlikte bir saat ileri.
0: Ama çok 23'te maç yok yani.
1: Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada olmadı. Yok. Ama 5. hafta maçı Shakhtar deplasmanı. Bakalım. Kesin 23'tür. 23.
0: 23.
1: Ondan sonraki hafta LASK deplasmanı 23. 23 seansı ya. Çok kötü bir seans.
0: Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı 22. Buradaki Palace maçı 22. Celtic maçı bir tek Beşiktaş'ın 23'e geliyor.
1: O da 4. hafta
0: maçı. O da maçı. Milli aradan önceki karşılaşma.
1: O zaman Trabzon'da bakalım. Öyle de reklam arasına gidelim. Milli araya kadar Trabzonspor'da 3 konferans ligi maçı yapacak. Kops Kuopion'la ilk maç 19.45'te deplasmanda olmasına rağmen Finlandiya ekibi olduğu için herhalde erken saatte. Evet. İçeride Arts maçı 19.45'te. İçeride Freiburg maçı 20.45'te.
0: Evet tamam, bir tane Beşiktaş maçı var ya, Celtic 23'te. Ona da dayanırız. 9 tane maç söyledik.
1: İyi. Ama 9 sonrası,
0: maçta tek maç.
1: Milli ara sonrası felaket olur.
0: Milli ara sonrası zaten artık tamamen depresyonda olacağız. Kış başlayacak.
1: Yani bir de gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor, sabah. Sen tabii benden daha geç geliyorsun. Biraz aydınlığı yakalıyorsundur diye düşünüyorum.
0: Şeye aynen. Gelirken oluyor. Yani artık aşağı böyle yani. Maslak'a kadar falan geldiğimde böyle işte etrafı görebilecek seviyede oluyorsun.
1: Ben kapkaranlık. Ben erken geliyorum. Ben artık bir de daha da erken geliyorum. 6:00'de, 6:20'de falan buradayım her gün.
0: Yani istiyorsan 6:30'da başla.
1: Ben bana yani başlayayım.
0: Bir yarım saat takıl tek başına. Zaten iyi yapıyorsun tek başına.
1: Estağfurullah, teşekkürler. Kahvaltı ediyorum bazı.
0: Güzel.
1: Twitter'a falan bakıyoruz, öyle geçiyor zaman. Peki 9:15 araya gidelim. Aradan dönüşte de Galatasaray'la alakalı mesajlar gelmişti. Yarın da sonuçta Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray'da da kulüp doktoru Yener İnce'nin sakatlıklarla ilgili açıklamaları vardı. Bir de stad zeminiyle alakalı gündem var. Galatasaray bu milli arayı stad zemini yenilemeye ayırmıştı. Dün bazı görüntüler çıktı. Neler söylendi onları da konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 82.908 dolardan işlem görmekte. Biraz fiyatta geri çekilme oldu ama öyle çok sert bir düşüşte son 24 saatte gözlemlenmedi. TL olarak da 4.081.720'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9-18 saatlerimiz Galatasaray yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara artık bitiyor. Resmi olarak da maçlar başlayacak. Galatasaray kendi evinde oynayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele. Tabii zeminle alakalı dün bazı görüntüler paylaşıldı. Nevzat Dindar Galatasaray muhabirlerinden bir video, 28 saniyelik video paylaştı. Paylaştığı videoda hafif böyle yakın çekim de yapıyor arada kim çektiyse. Sağ zemini gayet iyi gözüküyor. Ama milli arada da gördük. Bizim ilk maçımızdan önceydi herhalde. Stat'tan bir yayın vardı. Zemin çok güzel gözüküyordu Kocaeli'ndeki statta. Biz de övmüştük hani güzel gözüküyor zemin. Akşam maç oynanmaya devam ettikçe zeminin gitgide felaket duruma geldiğini de gördük. O yüzden hani şu aşamada iyi görünmesi de her şeyi göstermeyebilir. Biraz maçı görmek, maçtaki hava şartına da bakmak lazım. Yarın İstanbul güneşli diye hatırlıyorum.
1: Güneşli bu. Gelecek haftaya kadar bir yağmur gözükmüyor.
0: Cumartesi falan hava sıcaklıkları da yükseliyor. Bir 23-24'leri görüyoruz. Yarın da iyi bir hava koşulunda herhalde oynanacak. Bir endişe vardı Galatasaray'la alakalı. Milli ara öncesi zaten çok iyi değildi zemin. Bakalım bir şeyler yapılmış. Onu da yarın daha net göreceğiz. Peki yarın Osimhen'i Galatasaray taraftarı sahada oynarken görebilecek mi? En çok merak edilen isim şüphesiz o. Sonuçta bu takımın bir numaralı oyuncusu ve hadi Kasımpaşa maçı zaten Osimhen'siz kazanılabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona gibi formda bir takımla oynayacak Galatasaray. Eğer bir şansı olacaksa Osimhen gibi bir ismin kesinlikle oynaması gerekiyor. O yüzden bu maçta bir gösterge olacak Osimhen'in durumuyla alakalı olarak. Ama yenilince biraz daha temkinli yaklaşıyor Osimhen konusuna dün Galatasaray YouTube kanalına yaptığı açıklamada. Tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu, yani kanaması vardı. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir metotla bu kanamayı boşalttık. Oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dünkü açıklaması bu. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Anlayabiliyorum, çok önemli bir maç takvim var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense test sonuçlarına göre ilerlememiz gerekiyor. İhtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız diyor Victor Osimhen'i. Tabii bu doktor gözüyle yapılmış bir açıklama. Osimhen'e sorduğunda Osimhen de böyle düşünecek mi? Genelde burada oyuncular kendilerini bir an önce sahaya atmakta isteyebiliyorlar.
1: Osimhen en son ne zaman oynadı Galatasaray'da? Osimhen şimdi ona son... bakacağım, bir onu söyleyeyim.
0: Tamam, ben de senden önce bulursam ben söyleyeyim. En son ligde Başakşehir
1: tarih
0: maçı. 4 Eylül.
1: 4 Eylül. Yani bir ayı geçti. Osimhen sahaya çıkmıyor. Şimdi bu noktada tabii ideal olan Galatasaray'ın yarın oynayacağı karşılaşmada Osimhen'in belli bir süre alıp biraz ritmi için sahada olması. Bunu istersin. Hani yarım saatte olsa, 45 dakikada olsa Osimhen bir oynasın. Biraz bir ritim kazansın. Çünkü hemen sonra Barcelona karşılaşması var. Ama diğer tarafta sakatlık henüz riskli durumdaysa tabii ki o riski de almazsın. Çünkü Barcelona maçında Osimhen'in sahada olması lazım.
0: Aynen öyle.
1: Yani bunun amacım yok Galatasaray için. Dolayısıyla Galatasaray buna bakacaktır. Eğer o riske girilmeyecekse girmez Galatasaray. Ama biraz böyle hani o şeyi aştı. Daha az riskli gözüktü sağlık ekibine. Çünkü dediğin gibi Osimhen zaten sahada olmak ister artık. Fakat yani Barcelona maçı çok zor geçeceği için. Barcelona maçında Osimhen işte kaç dakika oynayabilir? Yarım saat mi? Yarım saat oynaması lazım. 45 dakika mı? 45 dakika oynaması lazım. Yani bütün maçı mı çıkartabilir? Bütün maçı. Ama neyse, Galatasaray'ın tabii Osimhen için doğal hedefi Barcelona mücadelesi olacak. Kasımpaşa'yı zaten hani belki ilk bölümün yenilgisi geçti Kasımpaşa ama oyun olarak öyle çok çok müthiş şeyler göstermedi. Zaman zaman iyi işler yaptı bölüm bölüm. Kasımpaşa'yı takip ettik. Ama Osimhen'in olmadığı bir noktada da Galatasaray Kasımpaşa'yı geçebilir. Ama Barcelona herkesin bildiği gibi öyle değil.
0: Dün Galatasaray'dan sosyal medya hesabından böyle antrenmandan bazı fotoğraflar paylaşıldı. Abdülker'in bardak

0: Bardakçı'nın fotoğrafı paylaşıldı kaptan diye ki milyar da çok da eleştirildi Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray herhalde sosyal medya ekibi de Abdülkerim'e ki moralli gözüküyor fotoğraf karesinde bir destek vermek istemiş. Yarın da bir aksilik olmazsa onu göreceğiz sol stoperde ama sen geçen yüzyılın sorusu mu dedin? Ne dedin?
1: Evet.
0: Barcelona maçında Abdülkerim oynar mı?
1: Oynatır mısınız diye sordum. İkiniz de Genco ile beraber
0: Jakobs.
1: 0.2 saniye düşünüp Jakobs. Oynatmam Jakobs dediniz.
0: Evet. Çünkü konuştuk onu. Hazırlıklıydık o soruya. İlk maçı da düşünce Sporting maçında Jakobs'u tercih eden Okan Buruk herhalde Barcelona'ya karşı ki Abdülkerim'de bir iyileşme de görmüyoruz bu anlamda. Jakobs'ta bir problem yoksa Jakobs oynar yani.
1: Yani hiç itiraz etmiyorum. İtiraz edebileceğim bir şey değil. Abdülkerim milli arayı da bir fırsat olarak değerlendiremedi ne yazık ki. Milli maçlarda mesela Galatasaray'daki performansını üzerine koyarak bir şey sunsaydı o zaman çok fazla tartışılmazdı. Ama bu yani gördüğümüz Abdülkerim'i Barcelona maçında oynatmak çok büyük bir risk olur. Çok büyük bir risk olur.
0: Milli arayı iyi geçiren oyuncu desem aklına biri gelir mi? Benim geldiği için soruyorum da.
1: Milli takımda mı?
0: Genel. Süper Lig takımlarında milli arayı milli takımla aklıma gelen isim milli takım oyuncusuydu. İyi geçiren, bu adamda biraz bir gelişme var dedirten çok seni zorlamayayım Lukaku.
1: Onu söyleyecektim ben de.
0: O herhalde konuşulabilir. Yani Lukaku'nun ki onun da hani deparından
1: tamam,
0: sonra.
1: Onun için emin olamadım. Hani sen bir deparıyla mı onu söylüyorsun
0: ama gene öyle söylendi ya. Sonuçta biraz ağır gözüküyordu Lukaku'da. Hareketleri böyle yavaş gözüküyordu. Orada bayağı dinamik bir görüntüde gördük Lukaku'yu. İyi şeyler söylendi genel olarak.
1: Lukaku ile ilgili iyi şeyler söylendi ama Lukaku ile alakalı olarak kafamda soru işareti oluştu benim. Sanki Fenerbahçe'deki şu anki pozisyonlar hiç mutlu değil.
0: O bir röportajı var
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani yarın öbür gün problem yaratabilir tarzı bir şey aldım ben Lukaku'dan. Bunu hiç konuşmadık milli arada. Ama işte döndüğünde kulüple durumumu konuşacağım tarzı bir cümlesi vardı meğerlen Lukaku'nun. Şu an Lukaku büyük ihtimalle kendini Fenerbahçe teknik heyetinin gördüğü durumdan daha iyi seviyede gördüğü için daha fazla süre ve belki daha fazla ilk 11 düşünüyor, planlıyor.
0: Hatta yönetimin o imza törenindeki sözleri de değil mi çok hoşuna gitmemiş. Ben öyle hatırlıyorum röportajından. Yani sakatlığıyla ilgili bir hazırlığıyla ilgili şeyler değil dendi. Orada da bozuldum tarzı bir şey diyor.
1: Yani yarın öbür gün Lukaku ile alakalı olarak bir isyan şeyi çıkabilir. Öyle bir durum vardı. Onu düşündüm ben. Ama diğer taraftan da Lukaku'nun Süper Lig'in anahtarı olabilecek bir santrafor olduğunu daha transferi işte gerçekleştiği zaman, kesinleştiği zaman burada anlatmaya çalışmıştık. Yani Lukaku mevcut fiziksel özellikleriyle Onuachu'nun Trabzon'da gösterdiği etkiyi aslında Fenerbahçe'de yapabilecek bir oyuncu. Çünkü Süper Lig'de fizikli bir santrafor ciddi bir avantaj sağlıyor. Artı Lukaku bağlantı oyununu da çok iyi seviyede yapabilen bir oyuncu. Hiçbir zaman zaten son vuruşları üst seviye olmadı. Ama pozisyon almayı bilen, topu tutmayı bilen, topu verip hareketlenebilen bir oyuncu olduğu için Lukaku'dan beklentim benim yüksek. Hala yüksek. Eğer işte o fiziksel sıçramayı da gösterebilirse farkını ortaya koyacaktır. Artı şununla da alakalı Lukaku ile olumluyum. Hala istiyor. O mesela önemli. Yani gelirken de motive gözükmüştü yaptığı konuşmalarla. Mesela bu konuşma bir problem yaratabilir Fenerbahçe'de. Hani konuşacağım edeceğim kendi durumumla alakalı olarak. Ama talepkar olması da her zaman iyi oyuncunun. Yani durumu kabullenmemesi. Ben oynamak istiyorum. Daha fazla sahada süre almam gerekiyor demesi de iyi. Yoksa şey de yapabilirdi yani ben rahatım burada. Yemekler de güzel. Ondan sonra Vedat Muriç de iyi koşan bir arkadaş. O koşsun. Ben de son 25-30 dakikada oynayayım düşüncesinin olmaması bence iyi. Hı hı. Bir sıkıntı yaratabilir.
0: İşte nasıl teknik yönettiğine bağlı konunun evet. Yani. Yoksa iyi bir şey. Böyle bir sıkıntıyı yönetmek daha iyi bir şey. Oynamak isteyen oyuncuyu ve belli bir kalitesi olan bir isim. Mesela Gaziantep maçı mıydı? Onun

0: İlk 11 çıktı. O maç için hep hazırlandığı söylenmişti. O maçta çıktı, oynadı. Şimdi az önce de fikstürü saydık. Bayağı da yoğun. Yani Lukaku'nun da ilk 11 olacağı, hani 8 maçın ne bileyim belki 3'ünde Lukaku'yu da ilk 11 görebiliriz o yoğun fikstürde.
1: Olabilir.
0: Yani,
1: o olabilir.
0: Forma giyme ihtimali de bence yüksek. Zaten oyuna her maç giriyor. Vedat Muriç oyundan çıkıyor. Lukaku da giriyor ama tabii yetmez. İlk 11 oynamak ister daha fazla. Bu fikstür yoğunluğunda bir fırsatı var. Peki ben tekrar Yener İnce'ye döneyim, Galatasaray kulüp doktoru. Dün Singo ile alakalı olarak da transfer olurken herhangi bir sakatlığı yoktu diyor. Kronik sakatlığı da yok. Geçen sene sol arka adalesinde ciddi bir sakatlık oldu. Bu sezonda sağ arka adalede aynı sakatlık olmuş. Tedavisi gayet iyi gidiyor. Sağ çalışmalara başladı. Demiş. Tarz olarak dinamik bir oyuncu. Yüksek hızlara çok fazla sayıda çıkan biri. Riski yüksek kendisinin. Bu doğru ama kronik bir sakatlığı yok. Demiş Wilfred Singo ile alakalı olarak. Onun da Barcelona maçıyla birlikte kadroya dönebileceği konuşuluyordu. Bu hafta için pek bir şey söylenmemiş. Lemina için onun da tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde ağrısı olmuştu. Takım idmanına katılabiliyor. Herhangi bir sakatlığı yok denmiş. Lemina tabii orta sahanın bir opsiyonu ama aynı zamanda stoperin de bir opsiyonu. Ben Jakobs dedim Barcelona maçı için ama teknik direktör Okan Buruk Davinson'un yanında Lemina'yı da tercih edebilir. Ama ilk maç Sporting önünde Jakobs olduğu için Jakobs'a ben daha yakınım. Ve Jakobs'un da Lemina'dan tabii daha hızlı olduğunu düşündüğümden o hıza Jakobs'a karşılık verilebilir. Bir isim daha var aslında Galatasaray'da sakatlığıyla ilgili ama onu da ben hep unutuyorum. Şalai, onun da tedavisinin yolunda olduğunu belirtmiş Yener İnce ve antrenmanların bir kısmında yer almaya başladığını söylemiş. Yani yarın Şalai de olmayabilir. Sağ bekte. Peki ne oluyor? Singo yok. Şalai yok. Sağ bekte. Kim var?
1: Kaan Ayhan.
0: Kaan Ayhan.
1: Barış Alper.
0: Barış Alper mi?
1: Hı. Olmaz mı?
0: Bir ara evet çok oluyordu da son dönemlerde hiç bekte görmedik.
1: Yani Sané, Leao, Barış Alper. Barış Alper sağ bek, Leao sağ ön, sol ön, Sané sağ ön. O şekilde de Galatasaray çıkabilir isterse.
0: İsteyebilir, olabilir. Şimdi düşünüyorum. Ligde bir maçta galiba Kazımcan'ı oyuna sonradan sokup sağ beki almıştı.
1: Her tarafta oynatmıştı.
0: 3 sol beki var şu anda Galatasaray'ın. Eren, Jakobs ve Kazımcan. O bir alternatif olabilir. Şeyi hatırlamaya çalıştım. Pendik Spor maçında acaba Okan Buruk nasıl bir deneme yaptı? Kanaya mıydı acaba oradaki sağ bek? Onu da çok dikkatli takip etmedik biz karşılaşmayı ama şimdi bakayım önümde Kanaya gözüküyor o maçta. Sağ bekte.
1: Olabilir yani. Kanaya'yı da oynatabilir. Hı hı. Barış Alper'i de oynatabilir. Ama ben genelde biliyorsun iç sahada hani büyüklerle oynamadığım bir karşılaşmada sağ bekin ya da sol bekin bir devşirme oyuncu olabileceğini o fikre uzak değilim. Hatta hoşuma gidiyor. Hı hı. O tarz şeyler, yaklaşımlar. Bunu yarın görürüz. Ama bir gerçek var. Barcelona maçı öncesinde Galatasaray sakatlık konusunda minimum riski alır. Orası kesin. Hı hı. Yani Şalai'nin yani böyle %80 ise oynamayabilir Şalai. Bu da son derece anlaşılır. Yani Galatasaray zaten hani mevcut kadrosuyla öyle çok çok dert edeceği bir durum yok. Süper Lig'de bir iç saha karşılaşmasında. Deplasman olsa belki biraz daha sıkıntılı yaklaşabilirsin. Biraz daha belki risk alabilecek şekilde yaklaşabilirsin ama bir iç saha karşılaşmasında hep söylediğimiz gibi yani diğer takımların da kadro ortalamasına, seviyesine baktığın zaman hani bu eksikler Galatasaray'ın kotaramayacağı, Galatasaray'a çok büyük problemler yaratacak eksikler değil. Asıl sorun cuma günü oynamak. Yani milli ara dönüşü cuma günü oynamak bence hoş değil. Çünkü mesela Davinson Sanchez de oynamayabilir.
0: Dönüşü uzayacak.
1: Evet, dönüş çok uzayacak. Tarzı şeyler okudum ben. Dün okumuştum bunu. O biraz sıkıntı. Yani oyuncular çünkü çok uzun bir milli ara oldu. İşte milli takımdan dönenler pat diye cuma günü karşılaşma, o ritim konusunda, bir tempo konusunda problem yaşayabilirsin. Eksiklerden ziyade ben şeye dertlenirdim. Cuma günü oynamayı ama hı-hı, Barcelona maçı da Salı günü olduğu için tabii doğal olarak
0: Galatasaray'da istiyordur.
1: Evet, Cuma günü oynamak Galatasaray'ın tek seçeneği gibi.
0: Bakalım Batrakov Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma şansı bulabilecek mi? O da son iki lig maçına yedek kulübesine başlamıştı. Büyük bir yatırım yapıldı Batrakov'dan. Şu ana kadar pek onun karşını veremedi. Çok da ilk 11 fırsatı da bulamadı. Milli arada Rusya'ya gitti. Şimdi ona baktım. Rusya milli takımıyla da 3 maçta görev almış zaten. 3 maç yapmışlar. İran, Namibya ve Nijerya maçları. İran maçında 78 dakika sahada kalıp bir asist yapmış. Namibya maçında 14 dakika oynamış. Nijerya maçında da 90 dakika sahada kalmış. O maçta 3-3 sona ermiş. Batrakov'dan bir gol asist katkısı yok. Takımında 10 numarasılı pozisyonda oynuyor. 11 numaralı formayı giymiş Batrakov. 10 numaralı forma Yuvakin diye bir oyuncu da Rusya milli takımında. Bakalım, ben onu da merak ediyorum. Bu arada Nijerya maçında da Iheanacho orada da gollerine devam etmiş Nijerya milli takımıyla. Bursaspor'la da sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Yıldız oyuncu Nijerya milli takımında da golünü atmış son Rusya karşılaşmasında. Onun da milli takımda 59 maçı varmış Kelechi Iheanacho'nun. Bu milli arada da zaten tek maçta 45 dakikada bir gol atmayı başarmış. Peki birkaç mesaj okuyalım Galatasaray'la ilgili geldiyse. Murat, Galatasaray'da sol bek dolu. Ne zaman geriye düşsek Okan Buruk sol bek alıyor oyuna demiş. Evet, 3 oyuncu var Galatasaray'da, bir bolluk. Kazımcan'ın ayrılmak istedi ama teknik heyetin izin vermediği söylenmişti. Büyük ihtimal işte bu çok yönlü olması, Jakobs'un stoperde oynayabilmesi sebebiyle böyle bir planlama yapıldı. Savaş dinleyicimiz Ali abi demiş Barcelona maçında Barış sağ bek olsa diye bir mesaj göndermiş. Onu aynı şekilde düşünür mü Ali abi bilmiyorum. Karşısında Adeyemi veya Gordon, ikisinden biri olacak. İkisi de çok formda.
1: Yok ya. Bir de Galatasaray şimdi Barcelona maçında strateji olarak
0: önde basacak.
1: Ne belirleyecek? Ya benim işin içinden çıkamadığım iki tane takım var. Rakip olduğunda Galatasaray ikisiyle de oynayacak. Paris Saint Germain son maç ama bir de Barcelona. Çünkü Barcelona enteresan şekilde inanılmaz geniş alanlar bırakabiliyor rakibine. Yani Galatasaray mesela Barcelona'ya iki gol atabilir. Çok büyük bir sürpriz olmaz. Ama işin savunma tarafını çözemiyorsun. 5 gol değildir. İşte. Hani böyle anormal skorlara imza atabiliyor Barcelona. Anormal alanlar da verebiliyor. O yüzden Barcelona karşısında hani önde basmaya aslında çok gerek yok genel olarak. Zaten o alanı bulacaksın. O alanı nasıl iyi değerlendirebilirsin? Ki Galatasaray'da da o alanı yani çok iyi değerlendirebilecek Leao gibi bir oyuncu var mesela. Driplingi var, kuvvetli. Ondan sonra Sané gene aynı şekilde gidebilir. Barış Alper gidebilir.
0: Osimhen de gidebilir.
1: Topla. Osimhen de topu alır, gider. Hani etrafına da o pasları verebilir. Galatasaray'ın öyle bir avantajı olacak ama işin savunma tarafında orada işte orayı pek çözemiyorsun Barcelona karşısında. Hiçbir takım çözemiyor. Ama avantajı Galatasaray'ın bence milli ara oldu. Bu milli ara ile beraber ben ritmin aynı seviyede devam edeceğini düşünmüyorum. Şimdi giderler Hetafe'ye 6 tane atarlar. Yine beni taca çıkartırlar ama.
0: Hetafe'ye zor ya. Hetafe çok şey bir takım. Sıkıcı bir takım.
1: Sıkıcı bir takım değil mi?
0: De az gol yerler diye.
1: Hetafe'ye çok gol atarlarsa korkalım.
0: Evet. Hetafe'ye 6 atarlarsa bence korkmak lazım.
1: O zaman korkalım. Zaten korkulmayacak gibi de değil Barcelona. Ama ben o yani olağanüstü başlangıcın biraz sekteye uğrayabileceğini oyun olarak, skor olarak söylemiyorum. Hani gene Barcelona'ya kaybedebilirsin. Ama böyle hani çok anormal bir Barcelona'da görmeyebiliriz. Umudum var. Daha bu milyardan önce de vardı. O kadar ritim bulmuş bir takım. Böyle 20 gün, 21 gün araya girdiğinde doğal olarak bir şeyler değişir. Mesela Rafinha'nın sakatlığı ne durumda?
0: Ha? Çok kötü denmedi ilk seferinde.
1: Yani çok da zorlamamış da olabilirler tabii. Bir de şey olduğu için. Hani önemsiz bir milyar olduğu için. Çok zorlamamış da olabilirler. Bakalım yani ben enteresan bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Bu arada Rafinha olmadı. Adeyemi'yi büyük ihtimal oraya atacak. Gordon, Yamal yine acayip yani. Adeyemi de çok formda. Acayip formda Barcelona'da. Her türlü sıkıntı. Hani Adeyemi atmasa Fermin'le olma var. Orada yine oynayacak.

0: oynayabilecek. O işi yapabilecek. Çok korkutucu bir takım. Gordon'ın da galiba dün veya evvelsi gün bir röportajından bir kesit. Ben hep savunma arkasına bu boş koşuları atıyordum. Ama ilk defa Pedri gibi bir oyuncuyla oynuyorum. O koşularıma pasta karşılık verebilecek bir yetenekle oynuyorum demiş mesela. O da. Çok yani her bölgesi sıkıntılı.
1: Biraz sert olmak gerekebilir maçta.
0: Yakın oynayabilirsek.
1: Yakın oynayıp
0: sert olmak. İspanya'ya oynayamamıştık işte.
1: Evet, sert olmak gerekebilir maçta. Biraz hani Barcelona'nın deplasmanda oynadığını. Sadece tribünler açısından değil. Saha içinde de. Tabii orada çok riskli bu. Sert olmak derken rakibe sertlikten bahsetmiyorum. Hani topa sert olan, ikili mücadelelerde fizik olarak kuvvetli olan, ayakta kalan bir takıma ihtiyacım var. Barcelona genel olarak fiziksel anlamda çok korkutucu bir takım değil. Oyuncuların şeyi olarak söylüyorum. Size'ları olarak söylüyorum. Yani
0: stoperleri bile
1: evet. Hani evet.
0: Kubarsi
1: öyle. Öyle işte. Ama işte yaklaşamıyorsun. Hani sana o fırsatı da vermeyebiliyorlar. Çok hızlı top çevirme özellikleri var. öyle olunca yorulma ihtimali de çok artıyor. Yani sen rakibe yaklaşacağım diye daha fazla efor sarf ediyorsun. Rakibe yaklaşamıyorsun, oyunu durduramıyorsun. Oyun sürekli hareketli. O zaman tabii fiziksel olarak erken de tükenebilirsin. Ya yani ben teknik direktör olsam izne çıkardım. Böyle maçlarda ben kendimi düşünüyorum.
0: Menajerlik oyununda oluyor
1: böyle
0: öyle.
1: Böyle düşünüyorum böyle. Çözemiyorum. Ya ne yaparım, izne çıkayım ben en iyisi. Bir
0: rapor al.
1: Yani bir rapor alayım ben bir. Yani en oynamak istemediğim takım ya benim gerçekten Paris Saint-Germain'le Barcelona. Çünkü şeyi kafamda oturtamıyorum. Hani strateji olarak ne yapmak gerekiyor? Bazı takımlar var böyle çok net bir şekilde bu takıma şunu yaparsan sonuç alırsın. En azından o kafanda teorik olarak oturuyor. Ama Barcelona'da çok oturtamıyorum. Paris Saint-Germain'de de çok uzun süre oturtamadım o işi. O yüzden izin en iyisi. Bir izin yaz sen Barcelona maçlarında.
0: Peki Galatasaray'ın iç sahadaki bu tarz maçlarında bu tarz rakiplere karşı öyle çok kötü oynadığı bir maç hatırlıyor musun?
1: Yo,
0: bu dönemde Okan Buruk. Hani Bayern Münih'i say. Liverpool, Juventus, tabii. Manchester United. İki Liverpool maçı vardı. İşte bir Juventus başka.
1: Aynen. O da bir şey. Galatasaray için iyi bir referans.
0: Kafa kafaya. Hani gücü tabii yetmedi. Yorgunluk oldu son bölümde. Ama hani en azından belli bir süre kafa kafaya da oynadı bu takımlarda.
1: Aynen öyle.
0: O ama bir deplasman için tabii Paris Saint-Germain daha kötü.
1: Şimdi deplasmanda değiliz. Bir de Paris Saint-Germain son deplasman maçı. Yani orada işler çok değişebilir.
0: Ama Paris Saint-Germain de şu an çok kötü. Orada vitesi de yükseltmiş de olabilir. Çünkü şu an
1: tabii
0: şey,
1: yükseltmiş olabilir
0: çok
1: ama
0: puan kaybetti.
1: Örnek veriyorum şey için ilk 8'deki yere garanti olmuş bir Paris Saint-Germain de çıkabilir Galatasaray'ın 7 maç sonunda karşısına.
0: Öyle mesela bu 3. senemiz Şampiyonlar Ligi'nde. Son haftaya ilk 8'i garanti giren kaç takım olmuştur? O da kolay değil Ali abi sanki.
1: Vardır
0: o kadar
1: ya.
0: İlk 8'i garantilemek yani 7 maçta 7'de 7 yapan anca sanki tam matematik olarak garantileyebiliyor
1: diye
0: düşünüyorum. Şimdi bir şey
1: diyemiyorum, bakmadım ama
0: o yüzden
1: bakmak lazım.
0: Öyle de olmayabilir çünkü çok yakın oluyor puanlar. 16, 15, 14 hani 14 olan 17 oluyor. 16 olan kaybetti. Mesela 8 dışı kalabiliyor hani son hafta da.
1: Ama hani 8 dışı kalmakla mesela 24 dışı kalmak arasında da çok büyük fark var. Onu da unutma. Çünkü bazen şey de oluyor. Yani öyle bir takımla son maçı oynuyorsun. Adamın mutlak kazanması gerekiyor ilk 24'te kalabilmesi için.
0: Tabii burada ilk 8 dışında kalsa
1: da şeyi oynamak için, ekstra tur oynamamak için evet, bir şey oluyor. O da oldu galiba. Oldu yani ilk 24 dışında kalma ihtimali son maçta bir takımın vardı. Büyük takımlardan birinin
0: Paris
1: vardı.
0: Paris Saint-Germain'di sanki işte.
1: İşte var öyle bir şeylere de oldu yani bu iki senede. Ama neticede şu an en azından Barcelona maçı içeride. Ve senin dediğin gibi yani bazı karşılaşmalarda da o şeyi gördük Galatasaray'dan, o direnci gördük.
0: Peki son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
3: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
4: Evet.
3: Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz, reklam arasında bir tuvalete gittim. Ayna karşısında iki dans figürü yapıp kendime geldim.
1: İşe yarar mı? Bölümü. İşe yarar mı?
0: Valla son 10 dakika inşallah yüksek bir enerjide programa götüreceğim. Öğlen de olmayacağım, yarın sabah da yokum programda. Sen bugün bir yerde son programı demişsin dedin yani benim için. Bir dinleyicimiz de hani
1: izin
0: gerçek öncesi, anlamda anlamış.
1: Kısa izin öncesi. Son
0: kısa izin. Evet, pazartesi sabah bir aksilik olmazsa mikrofon başında olacağım. Peki Galatasaray'la ilgili durumdan bahsettik. Bugünün Ronaldo gündemine dair şeyler konuşalım mı yoksa artık yeter?
1: Ne oldu Ronaldo gündemine ait? Bir şey mi oldu? Bir gelişme mi var?
0: Yani birkaç bir şey var Ronaldo ile alakalı olarak. Bir kere dün, hadi iyi bir şeyden başlayayım eleştirilere geçmeden önce. Messi'nin Instagram paylaşımının altına Ronaldo bir cevap yazdı. İngilizce olarak. Leo dedi. Uzun yıllardır işte kendi ülkeni temsil ediyorsun ve ülkenle yaptıkların sonsuza kadar kalacak. Arjantin milli takımıyla başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler tarzı bir mesaj göndermiş Cristiano Ronaldo, bu jesti yapmış Lionel Messi'ye. Bununla ilgili bir eleştirim var mı?
1: Tebrik ediyorum kendisini.
0: Yani buradan da bir şey bulabilirsin. Ya. Yani mesajların içerisinde ya. Yok mu? Bekledim ama tamam, yok. Güzel, hakkını verdin. Bu iyi olan kısım. İyi şeyler çok konuşulmuyor biliyorsunuz. O yüzden hemen geçiyoruz. Bak ben de bir şey diyemedim. Yani iyi dedik geçtik, ne diyeceğiz değil mi? Yani takdir ettik. Geçenlerde Felipe Melo bir mesaj paylaşmıştı Instagram'dan. Onu konuşmadık da. Arjantinli futbolcuların Messi'ye davrandığı gibi Ronaldo'ya davranmıyor Portekizli futbolcular, hı hı, demiş Melo. Ronaldo da bunu beğenmiş. Hadi bakalım, sana yine seni dürteyim bir.
1: Evet.
0: Sonra Cristiano Ronaldo biliyorsun Instagram'dan paylaşım yaptı. Hiçbir Portekizli takım futbolcusu beğenmemiş. 16 milyonun üzerinde beğenisi varmış o paylaşımın ama hiçbir Portekizli futbolcu beğenmemiş. Bu da zaten aslında anlaşılabilir. Yani Ronaldo'ya karşı şeyi de göstermez tamamen. Çünkü Ronaldo'yu çok sevdiğini söyleyen Veiga da var mesela ama Instagram'ı varsa o bile beğenmemiş. Bundan bir şey çıkarılır mı bilmiyorum. Mesaj içeriği çünkü biraz farklı diğer paylaşımlarına göre.
1: Yani istersen çıkartırsın. İstersen çıkartırsın. Kimse de bir şey demez. Ama Ronaldo biraz işte kendi etti, kendi buldu. Portekiz milli takımıyla alakalı olarak. O da bir gerçek. Zaten Ronaldo'nun olmadığı karşılaşmada Portekiz milli takımının kaptanını beklemesi bile aslında alınması gereken bir mesaj Ronaldo için. Ama bunlar dünden bugüne olmadı. Yani yıllar içerisinde biriken şeyler, bence kırgınlıklar. Bir de şöyle de bir gerçek var. Yani şimdi sosyal medyada hani ben anlattım ya Ronaldo ile alakalı işte bir eleştiri geliyor önüme.

0: Ondan sonra onu beğeniyorum. Sonra yenisi geliyor. Sonra yeni video geliyor.
1: Dün bana oldu.
0: Evet, yani bayağı da seni dolduruyor aslında. Öyle bir şey izlediğin zaman.
1: Dün masada soruyor Ronaldo, tanıdığın en ünlü kişi kim diye çocuğuna. Annem diyor. Ronaldo böyle bir donuyor. Bunu paylaşmışlar. Önüme düştü.
0: Evet yani. İşte onu izledikçe de
1: bir insan doluyor yani.
0: Onu izledikçe de işte oyuncular da hani böyle bir dolar yani. Çünkü hep aynı, benzer şeyler geliyor. Ve benzer karakter özelliğinin yansımaları olarak onu değerlendiriyorsun doğal olarak. Yani 1, 2, 3, 5 artık 10. da aptal olan da anlar, affedersin. Nasıl bir şeyde olduğunu, karakterde olduğunu. O da tabii eksi olarak yazıyor yani Ronaldo'ya sürekli olarak. Yani sosyal medyadaki bu paylaşımlar, bu durumlar. Gününde Ronaldo eleştirisi bu şekilde olsun.
1: Peki şunu duydun mu? Ronaldo, ben bunu dün gördüm, daha önce görmemiştim. Ronaldo'nun ekibinden Jesus'a giden o metinde şöyle bir ifade olduğu dün bir gazeteci tarafından, ben ilk defa ondan gördüm. Roman Molina diye, 700 bin takipçili. Genelde de böyle belgeli habercilik yapmaya çalışan, farklı bir habercilik tarzı var kendisinin. Pele Maradona kalibresindeki bir oyuncuyu ısınmaya gönderip almayarak bir hata yaptım demesi beklenmiş George Jesus'tan basın toplantısında. Pele Maradona kalibresindeki bir oyuncuyu ısınmaya gönderip sonra da almayarak bir hata yaptım. Eğer bugün olsa bunu yapmazdım demesi beklenmiş dediğine göre bir de not düşmüş. Portekiz Futbol Federasyonu bunun için de bastırdı. Çünkü Ronaldo'nun temsil ettiği o kimlikle birlikte gelen ekonomik bir gelir oluyormuş Ronaldo olduğunda herhalde Portekiz milli takımında. O yüzden Ronaldo'ya devam etmesini istiyorlarmış ve Jesus'u da Ronaldo konusunda hep ikna etmeye, zorlamaya çalışmışlar. Ama Jesus'un da o çıkışları zaten beni kimse işte yönlendiremez falan. Federasyona da biraz sanki şey, Jesus kırgın gibi.
0: Evet, o dünkü hikayede zaten Jesus'un bir yerde çıldırdığı açık. Çünkü seninle konuştuk, pek anlam yükleyemiyorsun. Yani o görüşmenin ardından iki taraf bir metin üzerinde anlaşıyor. Jesus metne okey diyor. Peki nasıl oluyor da basın toplantısına çıkıp o metinden uzaklaşıp farklı şeyler söylüyor? Bir yerde bir şey olduğu belli. Ronaldo da herhalde Jesus tarafından ses çıkmadıkça iyice abartmış. Pele ve Maradona seviyesinde bir oyuncuyu ısındırdım ama almadım. Büyük bir hata yaptım. Bir kere daha olsa yapmam falan. Şimdi bu kadar da fazla tabii damarına basılmaz. Belki orada böyle bir hani PR üzerinden metinle gitmeseler. Çünkü ben dün sana söyledim mesela, reklam arasında da konuştuk. Ya dedim, bu olayda metni onaylattırma kısmı bana çok garip geldi dedim. Sen de ben anlıyorum abi dedim. Hani çok garip gelmiyor dedin. Belki orada hani o kadar iddialı olmasalar. Yani desek yani hoca hani hoş olmadığını söyle yeter. Hı hı. Benim için dese, böyle biraz daha Jesus'un huyuna gitse belki Jesus kendiliğinden de söyleyebilirdi. Ama böyle metinler gidiyor geliyor, onaylatılıyor falan olduğu noktada herhalde bir yerde adam koptu. Ama gene de Ronaldo da şunu diyor. Yani biz onay şey yaptık diyor, anlaştık diyor metninde. O metni üzerinden konuşacağını anlaşmıştık. Aynen. Diyor. Artık ne yazdırdıysa, diyorum ya, serv anlaşması. Jesus'un önüne serv anlaşması gibi bir şey konulmuş ki bir noktada adam da bunu karşısına almayı düşündü ve öyle bir hareket yaptı.
1: Montella'dan önce görevinden ayrılır mı Jesus acaba? Bu ekonomik şartlar gerçekten çok önemliyse Portekiz Futbol Federasyonu için, bu kadar Ronaldo'yu tutmak için milli takımda.
0: Tam olarak işte dün onu anlatmaya çalıştım. Çok kazanabileceğim bir savaş değil. Yani bu federasyonun da, Jesus'un da, Ronaldo'nun da çok kazanabileceği bir savaş değil. Yani Ronaldo bu savaştan Jesus'u milli takımdan uzaklaştırarak galip çıkmış gibi gözükse de gene kariyerde ciddi bir sekte vurur. Jesus Ronaldo'yla şey yapsa, ne derler, savaşa girse, Ronaldo'yu bundan sonra milli takıma almasa, Portekiz futbol tarihinin en büyük ikonunu milli takımdan bu şekilde uzaklaştırmak doğru değil. Milyonlarca seveni var. Doğru değil gene. Gene bir şey kazanamaz. Yani o anda savaşı kazanmış gibi gözüksen de muharebeyi kazanırsın, savaşı kaybedersin. Öyle söyleyeyim. Federasyon için daha kötü. Hiçbir şey yönetemedin yani. Ne yıldız oyuncunu yönetebildin, ne teknik direktörünü yönetebildin.

0: felaket federasyon içinde. O yüzden bu hiçbir tarafın kazanabileceği bir savaş değil. Burada oturup bir orta yol bulup orada metindeki Pele ve Maradona'yı çıkartıp bir şekilde anlaşmaları gerekiyor. Anlaşsınlar yani onlar, o da onların derdi olsun.
1: Federasyon başkanı da biliyorsun eski hakem.
0: Öyle mi?
1: Pedro Proença. Liyakatsiz gelmiş büyük
0: Liyakat.
1: ihtimalle.
0: Valla ne bileyim işte yani çok, çok kolay bir iş değil.
1: Peki 9:54 saatlerimiz. Son bir notum var. Son bir notum var. Onu da okuyayım. Dün dikkatimi çekti. Emre Belözoğlu Maç Kolik YouTube kanalına bir röportaj
0: Evet.
1: verdi. Bir
0: Engin
1: saatini aşkın.
0: Kehaneyle. Aynen.
1: Bir röportaj. Tabii çok uzun ama benim dikkatimi çeken kısım şu oldu. Yeni nesil dahil olmak üzere diyor. Ben diliyle konuşmayı seven çok sayıda teknik adam var diyor. Kendimi de bu gruptan ayrı tutmuyorum diyor. Ben de diyor ben diliyle konuşmayı seviyorum. Ancak bu ben odaklı yaklaşımdan sıyrılıp meseleye biz penceresinden bakmayı öğrenmeliyiz. Sahanın asıl aktörü oyuncudur. Teknik direktör ise onun en büyük destekçisidir diyor Emre Belezoğlu bu konuyla ilgili. En son bu İsmail Kartal Arda Güler açıklamasında yine dikkat çekmişti. Arda Güler konusu dün de sorulmuş. İlk A takıma çıkaran da kulüp dedi gerçi yani ama benim dönemimde çıktı dedi Emre Belözoğlu. Onun üzerine bu açıklama yaptığını düşünüyorum. Sahanın asıl aktörü oyuncudur. Teknik direktör ise onun en büyük destekçisidir. Bununla ilgili okuduğum bir kitapta şöyle bir benzetme vardı eğitimle alakalı olarak. Bu da kısmen bir eğitim bence teknik direktörlükte oyuncular üzerinde. Eğitim demiş yazan bence en iyi tarımla karşılaştırılabilir. Bahçıvanlar bitkileri yetiştiremediklerini bilirler. Bitkinin kökünü toprağa tutturamazlar, yaprakları yapıştıramazlar, taç yaprakları boyayamazlar. Bahçıvan işi tüm hepsinin gerçekleşmesi için en iyi koşulları oluşturmaktır. İyi bahçıvanlar bu koşulları sağlar, kötü olanlar sağlayamaz. Aynı durum öğretmenlik için de geçerlidir diyor. O öyle bağlamış. Birebir aynı değil. Farkındayım. Eğitim falan farklı ama özünde ben de benzer düşünüyorum. Yani bir teknik direktör belli bir yere kadar bir şey yapabilir. O oyuncunun biraz da kendisinde bitecek bir şey. Ona o şeyi, ortamı sağlaması lazım. Performans vereceği ortamı, oyun planını, şeyi sağlaması lazım teknik direktörün. O yüzden ana şey her zaman bence de oyuncu. Teknik direktör o ortamı sağlamakla yükümlü kişi diye ben de böyle bağlayayım programı
0: Evet,
1: ve
0: geçmiş olsun.
1: veda edelim.
0: Sana iyi tatiller.
1: Teşekkür ederim.
0: Pazartesi günü bir aksilik olmazsa seninle beraber burada yine gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra da Aygün abi gelecek. Ortalık şenlenmeye devam edecek.
1: Evet, Aygün abi geldi
0: Dur
1: içeride.
0: tahmin edeyim ilk konu Ferhat Gündoğdu.
1: Gülüyor ama herhalde öyledir.
0: Aygün abi de. Tamam, tahmin sadece. Şanslı bir tahmin
1: Yani
0: diyelim.
1: bakalım. Peki bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.
2: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
12: Radyo Spor.
2: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor!
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Şu dakika itibariyle telefon hattımızı açtığımızı söyleyelim. 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1480'de WhatsApp hattımız. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Tebrik ediyoruz. MHK Süper Lig atamalarında Anthony Taylor'ın, birincilik hakem atamalarında ise Alan Snyder'in teknik değerlendirmeleri doğrusu yapılacağını açıkladı. Zaten bugün öğleden sonra tahmin ediyorum 12 gibi, 11.30-12 gibi hakemlerde yavaş yavaş açıklanır. Tabii bugünün programına baktığımız zaman da Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 4. haftası da bugün Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Telekom Center'da oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak.

0: Sarı lacivertler geride kalan haftalarda 3 galibiyette kapattığını söyleyelim. Namağlup olarak yoluna devam ettiğini söyleyelim. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
1: Erkan Duru ben.
0: Erkan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Tabii ki gündemle ilgili biz hani sıramızı bekliyoruz, arıyoruz ama düşüremiyoruz Aygün abi telefonunu. Şimdi bu sefer de gündem değişiyor.
0: Yakalayamıyorum. Abi ve... fark etmez. Gündemde ne istiyorsan konuşabilirsin.
1: 3 aydır ben bunu takip ederim. Hep sürekli gündem değişiyor. Onu da yakaladım. Şimdi biliyorsunuz zaten olaylarla ilgili. Hı hı. Bunlar yaşanırken biz sadece 4 yıl değil, öyle bir kısıt koyuyorlar. İşte sadece o dönemi gibi alıyorlar. 20 yıldan 30 yıldır biz bunları yaşıyoruz. İspatlayamayacağımız ama biz taraftarla konuşup sizin konuşamayacağınız şeyler var doğal olarak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Sadece Fenerbahçe değil, diğer Beşiktaş ve Trabzon'un özellikle bunlar yaşanırken Fenerbahçe düşmanlığını tuttuğu, takımın taraftarlığının önünde tuttuğu için bu aslında yapı böyle gelişti, büyüdü, protein aldı. Ben onu düşünüyorum. Çünkü o zaman tepkiler verilmedi. Sadece çünkü önemli olan Fenerbahçe'nin kazanamamasıydı. Mesela Türkiye Kupası'nın esprisi Fenerbahçe'nin alamamasıyla özdeşti. Sonra değeri düştü. Şu an Türkiye Ligi'nde de birincilikle şampiyonluk aynı şey değil. Eğer ikinci Fenerbahçe ise bir anlamı var durumda. Biz Fenerbahçeliler bunların farkındayız. O yüzden de takımımızı tutmaya devam ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Ama sizlerden şey yaptığımız şey şu. Aslında bir federasyon başkanı MHK, hep bunlar atamayla yapıldığını biliyoruz. Hı hı hı. Doğal olarak biz
0: kabul etmesin hani, kulüpler.
1: Abi kabul etmesin derken kulüp başkanlarının da atamayla geldiğini, belli bir takımın taraftarı olmayanın bazı kulüplere giremediğini, bir kere topa vurmadan o kulübe giderse milli olabileceğini biliyor futbolcu. Bunlar hep altyapılar. Yani mesela Taylan milli oldu bu ülkede. Uğurcan milliydi fakat Galatasaray'la imzaladığı anda kaleyi devraldı. Mert Günok devre dışı kaldı. 30 saniyede ne değişti bilmiyorum.
0: Toparlayalım hızlı hızlı. Hızlı toparlayalım mümkünse. Buyurun.
1: Evet, yani burada yöneticilerin de belli takım taraftarı olarak hareket ettiğini, takımını hazırladığını, hükümetin vali, kaymakam, belediye başkanı nezdinde Anadolu takımlarının Fenerbahçe'ye karşı hazırlanmasını seyrettiğini söylüyorum. Biz tabii ki bu şekilde güçlüyüz, devam edeceğiz. Ama bu sene şampiyonluk her şeyden çok daha önemli, bir şeylerin ispatı için takımımıza güveniyoruz.
0: Teşekkürler, kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm, ben Selçuk Çelik. Uğur Meneke'nin yapmış olduğu açıklamayı değerli buluyorum. Adaylığını demiş. Futbolun içinden gelenler vardı, ben adayım demiyor. TFF ve MHK o kadar kaos varken temizlensin de ben öyle aday olayım diyenler var demiş sevgili Selçuk Çelik kardeşimize. Evet, Uğur Meneke aday. Dün de Mert Elam adaylığını açıkladı galiba, değil mi? Mert'i de destekliyoruz. Sen yoktun yayında. Hattrick'te de Mert adaylığını açıkladı. Bakalım. Ben MHK başkanının adayım. Federasyon olmaz. Ama bak, işin enteresan tarafı, bizim federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da UEFA başkanının adaymış. Haberin var mı? Akşam gazetesine haber, özel haberi. Seferin'in yerine adaymış. Gülme. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Murat.
0: Murat Bey, hoş geldiniz. Ne diyorsunuz?
2: Hoş bulduk Aygün Bey.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA başkanlığına aday olacakmış.
2: Vallahi şunu diyorum Aygün Bey.
0: Akşam yani, gazetesinin haberi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Benim değil, akşam gazetesinin haberi. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Bir komik film izlesem bu kadar gülmem yani. Onu söyleyeyim size. Oraya gidip de bir batırmadı ora vardı. Oraya da gider, oraya da batırır. Yani de o hayal, öyle şeyleri pek inanmam ben. Türkiye'deki futbolu bitirdi. Bir şey kaldı, UEFA kaldı. Onu da gidip bitiremez yani. Onu o fırsatı vermezler ona. Hı. Aygün Bey, bu şeyi soracağım.
0: Sorun.
2: Hakem atamalarını...
0: Aynı MHK haftaki... devam ediyor. Bir şey sana söyleyeyim. Yani Anthony Taylor'mış falan filan, aynı MHK devam ediyor. Yani Ferhat yani... Gündoğdu'nun arkadaşları, yani o kurudakiler devam ediyor. Atamaya devam ediyor. Orada temizlik film... hala bitmedi, söyleyeyim.
2: Film aynen devam ediyor.
0: Film aynen yani, devam ediyor. Yani bizi kandırmayın arkadaşlar. Bizi yani kandırmayın. Film aynen devam ediyor.

0: Bir de şey soracağım Aygün Bey, şimdi bir önceki arkadaş bu Beşiktaş'ın işte Galatasaray'la veya Trabzon'la Fener'e karşı düşman olduklarını. Ya Türkiye'de bunu herkes biliyor. Bir Galatasaray-Fener çatışması vardır. Beşiktaş'la Trabzon bunun dışındadır zaten. En çok hakkı yenen takım da Beşiktaş'la Trabzon'dur. Yani bunu da arkadaş bilsin. Peki. İyi yayınlar Aygün Bey.
1: Sağ olun, görüşürüz.
0: Sağ olun.
1: Sonu 57 ile biten dinleyicimiz ölümüne Fenerbahçeli Niki de geldi iki gözümün çiçeği tek başına orada vallahi demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Reklama gideceğiz, biraz mesaj okumak istiyorum müsaade ederseniz Yücel Bey. Aygün abi günaydın, iyi ki varsın, Allah senden razı olsun. İçimden geldi yazdım, Allah'a emanet ol abim demiş. Bekir Cevahir'e de teşekkürlerimizi iletelim. Trabzonspor basketbolu tebrik ediyorum demiş. Hemen dinleyicimizin ismine de bakalım. Burhan Seyitoğlu'nda da teşekkür edelim. Trabzon basketi de tebrik edelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Radyo.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Aygün abi merhaba, ben Van'dan Suat Aslan. Van kahvaltısı eşliğinde sizi dinlemek huzur veriyor demiş. Bir de TFF istifa etse deseydiniz keşke demiş. Yarın büyük gün. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yarın büyük gün. Ama istifa etmeyecekmiş söyleyeyim. Nedenini birazdan anlatacağım. Belli bir süre daha kalması gerekiyormuş. UEFA Başkanlığı adaylığını koyacakmış. Ben anlamadım abi. Yani gerçekten afiyet olsun. Otlu peynirinden bol ye. Efsanedir otlu peynir. Günaydın.
7: Alo. Günaydın Aygün abi. Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin.
1: Büyük Altaylı.
7: Hakan. Evet. Nereden bildin Aygün abi?
1: Sesten.
7: Aşina oldun sesime.
1: Evet kardeşim, dinliyoruz seni.
7: Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani büyük Altay'ımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Yemin ederim gençlerimiz taş çıkarıyor ya.
1: Maşallah diyelim.
7: Altyapıdan. O 15, 16, 17 yaşında gençler öyle top oynuyor ki. Hani derler ya kanının son damlasına kadar.
1: Helal olsun onlara.
7: İnşallah Allah'ın izniyle bu sene ligde kalırız.
1: İnşallah.
7: Yani ligde kalırız.
1: En büyük temennimiz.
7: Büyük bir başarısı.
1: Mustafa hocam biraz sahip çıksaydı keşke oraya ya, Mustafa Denizli. Ha? O da büyük
7: sahip çıktı da şey. Sahip çıktı, sözde sahip çıktı ya.
1: İşte onu diyorum sana yani. Çıktı. Biraz daha oraya bir hareketlendirseydi yani, keşke. Ayağa kaldırsaydı camiaya.
7: Yani
1: destek olabilecek.
7: Camiaya ayak kaldırmayı denedi ama lafta işte. Hani evet, bir icraat göremedik yani taraftar olarak da. Aygün abi. Bir de bir şey diyeceğim Aygün abi.
1: Söyle.
7: Yani şimdi benim çok sevdiğim, çocukluğumdan beri hayran olduğum bir hakem var. Eski bir hakem. Oğuz Sarvan.
1: İzmirli. Oğuz Sarvan, İzmirli.
7: Ya Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçse sakına, sence nasıl olur?
1: Sakın ha.
7: Yani bilmiyorum tabii, sen sakına, bizden daha tecrübelisin yaş olarak da
1: sakın
7: ama.
1: Sakın ha.
7: Ben, öyle mi diyorsunuz Aygün
1: abi? Hiç düşünme. Düşüncelerinde kalsın. Sakın.
7: Öyle mi? Tamam o zaman.
1: Sakın ha. Aman ha sakın ha.
7: Çok teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak.
7: Çok sağ ol.
1: Hayallerini yıktım ama. Böyle gerçekler bunlar. Yapacak bir şey yok. Sakın ha. O İzmir şeyleri falan filan. Onunla ilgili de biliyorsun. Neyse. Aygün abi yayınlar. Avcılardan Kadir Dinç ben. Bulunduğumuz süreç dahilinde TFF Başkanı istifa etmemesini neye bağlamalıyız? İşte dedim ya, UEFA Başkanı'nı oynuyormuş. Ondan dolayı istifa ederse olmuyormuş. İstifa etmeyecekmiş. UEFA Başkanı olmak istiyormuş. Seferinde 2031'e kadar şey olmasına rağmen adaylığı düşünmüyormuş. O yüzden görüşmelere gitmiş. Miş. Akşam gazetenin haberi, yapacak bir şeyim yok. Ama anlamadığım bir şey var ya arkadaşlar. Yani biraz da

0: Yani Sayın Başkan, lisan yok. Eğitim yok. Kusura bakmayacak kimse. UEFA Başkanı'na adayım diyor. Kıstası bilemiyorum tabii orada. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Aygün abi, ben İzmir'den sonucu Ahmet.
0: Ahmet, nasılsın, iyi misin? Hoş geldin.
1: Allah şükür, Allah abi. Aygün abiden bir arkadaş bağlandı ya, diyor şey diyor, yani diyor, ben diyor gündemi bağlamak istiyorum diyor, ben bağlamda her şey gitmiş oluyor. Aynı şey ben de yaşıyorum. Söyleyeceklerime işte bir anda şey oluyor, hava oluyor.
0: Abi her gün bir gündem var abi, her gün bir gündem var Ahmet.
1: Maşallah, yani futbolumuzda hiç gündem eksik olmuyor.
0: Maşallah.
1: Abi ben şey diyeceğim, benim söyle. Bu olaylardan bilmiyorum, hiç ümidim yok. Yani yani bir şeyler oluyor ama hani böyle diş kovunu dolduracak bir şeyler olmuyor yani. Tamam, şu anda merkez hakem şeyi tutuklandı. Tamam, bu sadece hani bir şey değildir bence. Yani bu tek başına yapmadı bence bu işleri. Yani bu bunun altındaki, üstündeki, sağındaki, solundakilerde bence güzel bir araştırdılar mı acaba? Belki araştırmışlardı yani, sonu gelir. Ama yani bilmiyorum, benim pek ümidim yoktu. Yani şu ana kadar yok ya gerçi de, bakalım yani. Yani ilerilerde neler göreceğiz onu bilemiyorum.
0: Valla dün bakanın açıklaması vardı. Ben Sayın Akın Gürley'in açıklamalarını yakından takip ediyorum. Olayların üzerine iyi gidiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayların üzerine gidiyor. Bak, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu anlamda bir şeyler diyecektim ama yani biraz üzerine gitseydi belki de bunlar yaşanmayabilirdi. Ben sana söyleyeyim. Federasyon biraz da işi ciddiye alsaydı. Sayın Ali Koç belgelerle gittiği zaman, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu o belgelerden sonra gerekeni yapsaydı belki bugün bu noktaya gelmezdik. Ahmet.
1: Abi benim tahminim o belgeler aldı, çöp attı yani. Hacı İsmailoğlu yani sefere baştan aldı belgeleri, çöp attı, hiç ilgilenmedi. Yani.
0: Çöp attı değil de ilgilenmedi tahmin ediyorum. Gerekli değeri vermedi diyelim.
1: Abi bir de bir şeye daha değinmek
0: istiyorum. Değin Ahmet.
1: Senin fikrine saygı duyuyorum. Ama sen diyorsun ya, sahada diyorsun ter döken futbolcunun.
0: Ben alın terine saygı duyuyorum. Ben sana söyleyeyim yani.
1: Bir şey soracağım. Yani hiçbir futbolcu olmayan bir pozisyonda
0: kendini yere atanlarla ilgili saygım yok, biliyorsun. Onlara ayrı söylüyorum. Onlara ayrı, onlara saygım yok. Uydurma atlama, zıplamalar, 35 tane takla atlamalar, benim saygım yok. Onu söyleyeyim. Zaten insanlar ya, görüyor. Ahmet bak, insanlar artık her şeyin ne olduğunu görüyor.
1: Abi adamın beline değme. Yani bel hizasındaki ayakta kalkıyor, yüzünü tutuyor. Ya arkadaş yani biraz test attım. Yeter artık ya. Yani gerçekten dünyaya rezil olacağız abi. Yani mesela bir Avrupa maçında böyle bir olay olmuştu bir takımımızın. Yani millet teknik görevlilerinden, hakemlerden hepsi gülüyordu ya. Ya biz bu durumlara düşecek bir takım, bir ülke değildik ya bence. Ne ara bu hallere geldik ben anlayamadım.
0: Toparlayalım yani, Ahmet. Toparlayalım.
1: Taraftarımız diyor ki abi kazansın da nasıl olursa olsun diyor. Nasıl kazanırsa kazansın. Yani. Bu da hoş değil işte. Olumuzun geldiği durum budur ya. Teşekkür ederim. Saygılarımla.
0: Görüşmek üzere. Aynen. Kendine bak. Günaydın Aygün abi. Ben Çorum Osmancık'tan İrfan. Fenerbahçe taraftarıyım. Yapay zeka tahminleri sence nasıl, kolay gelsin demiş. Yapay zeka bir bu haftaki maçları atatmışlar. Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönettirmişler. Samsunspor Trabzon Oğuzhan Çakır. Çaykur Rizespor Fenerbahçe Atilla Karaoğlan. Beşiktaş Kocaeli maçına da, Kocaeli Spor maçına da Kadir Sağlam. Tabii çok Cihan Aydınlar, Arda Kardeşler falan filan. Aslında bakmak lazım ya, hakikaten bu yapay zeka tutacak mı tutmayacak mı? Bakmak lazım. Selamünaleyküm, günaydın Aygün kardeşim. Sabah Spor'da Ali kardeşime yazdığım mesajındaki soruyu sana da iletmek istedim. Şansal Büyükal Federasyon Başkanlığı'na neden düşünülmez? Almanya'dan sevgi ve selam demiş Mete Bey'e. Yani Şansal abi aslında baktığın zaman bilgi anlamında, birikim anlamında önemli bir isim. Camiaların sevdiği bir isim. Her camiaya yakın olan bir isim. Onu söyleyeyim. Yani bilmiyorum Şansal abi düşünür mü düşünmez mi ama oraya oturduğu zaman bu işi yapabilecek bir isim. Ama oraya oturmak da kolaydır arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Şimdi Uğur Melek'e ben oturacağım diyor. Hadi oturdu diyelim, 3 hafta sonra bak 3 hafta 21 gün sonra Uğur Melek'e yerler orada. Vallahi yerler. Orası fena ya. Fena orası. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Hakem Mustafa Çolcu.
0: Alo. Mustafa Çolcu. Buyurun. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Günaydın.
0: Günaydın.
2: Biliyorum hakem olmayan Mustafa
0: Çolcu. Hakem olmayan Mustafa Çolcu, biliyorum. Evet. Hoş geldin.
2: Nasılsın Aygün abi?
0: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin Mustafa?
2: Allah razı olsun hocam. Çok şükür.
0: Aygün abi. Bu isminden dolayı sıkıntı yaşıyor musun Mustafa?
2: Çok.
0: Yani mahkeme kağıtları falan filan da geliyor mu?
2: Yok.
0: Onlar geliyor.
2: Dedim ya, Twitter'da o yüzden Çolcu olarak değiştirdim soy ismini.
0: Yani ha, biliyorum ben o zaman Mustafa Çulcu olarak kalırdım. Yenen hakaretlerden dava açardım. Köşeye dönerdim Mustafa. Niye böyle ama bir şey?
2: Çok yorum yapmadığın için.
0: Bilmiyorum şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Hı, söyle.
2: Aygün abi söyle. Ben Mekke'nin aksine Montella'nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Nasıl
0: düşünüyorsun?
2: Kaç defa Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na üst üste gittik?
0: Biz Dünya Kupası'na Montella mı götürdü yoksa değişen kural mı götürdü?
2: Ya öyle veya böyle.
0: Bak öyle ya da böyle değil.
2: Şöyle Aygün abi.
0: O kural değişmeseydi önceki, biz gidemiyorduk onu söyleyelim.
2: Doğrudur. Ya daha önceki İsviçre'deki veya Letonya'da elendiğimizi iyi hatırlıyorsun.
0: Evet yani. Cebeli Tarıklar Letonyalar doğru.
2: Şöyle de konuya girmek istiyorum. Mesela şöyle mesela bir kulübümüz hani şu tabela falan çıktı ya şeyle ilgili hakemler de bunu atacaksın bunu atacaksın diye.
0: Evet.
2: Şimdi milli takımdan böyle bir şey olmadığının bir garantisi var mı?
0: Yok tabii ki.
2: Yani.
0: Artık hiçbir şeyin garantisi yok şu anda. Hele biz yazışmaları görüyoruz şu an. Açık ve net söyleyeyim hiçbir şeyin garantisi yok futbolda.
2: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani şeytanın avukatlığını yapacağım bu konuda. İsim vermek istemiyorum. Bir kulübümüz mesela bir oyuncu, üst oyuncu 3 maç oynarsa bir miktar para şey oldu mesela. 3 maç oynadı, 4. maçta oynamadı mesela.
0: Hı. Yani ne demek istediğini anlamadım yani, ya.
2: Yani bir oyuncu milli takımda
0: forma giysin diye, forma giysin diye oradakilere para mı veriyor anlamaya çalışıyor. Ona mı anlatmaya çalışıyor? Anlayamadım ben o kısmı. Tamam. Çözemedim yani. Bulmaca gibisin. Soldan sağa, yukarıdan aşağı gibi. Yani bir futbolcu 3 maç oynarsa, 4. maç oynamıyor, 3 maç için para mı? Anlayamadım. O kısmı bir açar mısın
2: hayır,
0: Mustafa?
2: Bilik takımda 3 maç alırsa bonus devreye giriyordu.
0: Ha.
2: Yani isim vermek istemiyorum.
0: Boş ver, verme, verme. Çünkü değişik bir şey. Boş ver Mustafa. Bu konuyu unut gitsin. Boş ver. Boş ver.
2: Yani ben Montella'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Federasyonun çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok şeyler dönüyor. İşte onun adamını al, bunun adamını al.
0: Menajerler falan filan da çok etkili olduğu aynen, konuşuluyor. Aynen, İddia aynen. Bunlar tabii ki iddialar. Onu tabii söyleyelim.
2: Yani
0: İddia bunlar.
2: Ben dolayı söylüyorum.
0: Aynen böyle iddialar var.
2: Bu
0: doğru.
2: Hakem atamalarından çıkan tabelerden dolayı. Yani bilmiyorum ben Montella'nın ben peki. Federasyonun başarısı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki.
2: Federasyon giderse yeni bir heyecan, yeni bir şey iyi olacağını düşünüyorum peki. Ben.
0: Çok teşekkürler Mustafa. Kendine çok iyi bak.
2: Rica ederim. Aygün abi iyi günler. Kolay.
0: Merhaba Aygün Bey. Günaydın. İstanbul'dan Rıza ben. Berbat geçmiş bir Uluslar Ligi sonrası topçuların hafta sonu ve Avrupa maçlarına etkisi ne olur? Yani bir etki görecekler tabii de. Yani kolay değil bazı şeyleri kaldırmak. Doğru. Mert Bey sakın Aygün abi güven seni Futbol Federasyonu yapar sonra kim bunu getirdi diye yayında bağıracak demiş Burhan Bey. Dün ben yayınlarına mesaj attım ya. Güvenme diyorlar Mert'e. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Buyurun kimle görüşüyoruz?
3: Gaziantep'ten Adem.
0: Adem hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi.
0: Dinliyoruz seni Adem kardeşim.
3: Abi biz Milli Çağsın Dünya Kupası'na nasıl gitti?
0: Değişti.
3: Abi reklamlardan gitti. Reklamlardan gitti. Reklam da bitti.
0: Aynen geri döndü. Doğru
3: yani geri
0: reklam döndük o reklamlar devam etti biliyorsun biz geri döndük. Futbolcular ülkemizde o reklamlar devam etti doğru.
3: Yani gerçekten yani biz reklamla gönderdik onları. Reklamla geri geldik tekrar reklam devam ediyor yani bitmiyor. Şimdi abi balık baştan kokuyor. Sen bugün tutup da ben gerçekten Montella'ya kızmıyorum abi ya. Yemin ediyorum kızmıyor. Şimdi hani onun yerinde biz olmuş olsak öbür kulüp arayacak diyecek benim oyuncumu niye almıyorsun? Öbürü arayacak. Zaten görüyoruz yaşıyoruz yani. Hani yaşıyoruz bizim çocuklar dediler Dünya Kupası'na giderken arabanın reklamı, villanın reklamı, şunun reklamı, bunun reklamı. Ama bakıyoruz değişen bir şey yok. Aynı. Bu yabancı MHK'nın başına yabancı bir şey mi geldi? Tyler.
0: Anthony Taylor ama şimdi geçecek. Yani bence o yabancı gelmesi lazım. Yani MHK'nin başına yabancı gelmesi lazım sana söyleyeyim.
1: Abi gelmez.
0: Var da yabancılardan kuracaksın. Üst klasman hakemleri getireceksin yabancı.

0: getireceksin 6-7 tanesini. Oturacaksın burada. Öyle bir çözersin bu işi. Ama yapmıyorlar, anlamadım ben. Çok basit aslında bu işin çözümü. Çok peki basit abi. Çok basit ya.
1: Peki bizim federasyon, İtalya federasyonu kadar güçlü değil mi?
0: Niye güçlü olmasın?
1: Ben güçlü görmüyorum abi. Gerçekten görmüyorum.
0: Operasyonlar yani anlamında söylemeye çalışıyorsun. Anladım.
1: Operasyonlar anlamında bugün biz Juventus'tan güçlü bir takımlıyız. Yani Şampiyonlar yaşamış, kupa almış, kaldırmış, indirmiş, yeri gelmiş, küme düşmüş. Küme düşürülmüş. Puanları silinmiş. Şampiyonla elinden almış. Abi bunlar nasıl geldi bu duruma? İtalya'daki futbolda şike mi? Ne yaşandı ki bu?
0: Temiz eller operasyonu yapıldı. Burada da şimdi başladı temiz eller operasyonu diyelim. Adem yavaş yavaş toplayalım sevgili kardeşim. İnşallah, Adem kardeşim.
1: İnşallah öyle olacak.
0: İnşallah Adem.
1: Temelimiz o temiz futbol. Abi iyi yayınlar.
0: Kendine saygılar. Çok iyi bak, saygı bizden. Sağ ol kardeşim benim. Hakan Yılmaz yazmış. Abi günaydın, ben Hakan. Bir insanın TFF MHK hakemler hakkında söylediği her şey çıkar mı? Senin çıktı. O yüzden sana çok teşekkür etmeliyiz abi. Çünkü bazen maçlardan sonra Twitter'a girip hakemler hakkında bir şey yazmak geliyor içimden. Ama seni dinleyen biri bilir. Arkadaşlar takip ediyorlar. Bunlar işi ticarete döküyor. Dikkatli olun demiştin. Vallahi senin sayende kurtulduk. O yüzden sana teşekkür ederim abi demiş. Vallahi ticaret. Ya adamlar şey kurmuş ya. Şirket kurmuş. Oturuyorlar, tamam mı? Yani o maçı yönetiyor, tamam mı? O düdük çalıyor. Öbür taraftan da almışlar elemanları, tamam mı? Asgari ücretle veya neyse artık, veya prim mi nedir bilemiyorum. Tık tık tık sosyal medyada kim kime ne hakaret etmiş. Tık tık alıyorlar. Görüntüyü alıyorlar. Hop! Bekle paket yapıp sizi parasal anlamdan ellerinden geldiğince. Bak dava harici de var biliyorsunuz arkadaşlar. Hani uzlaştırmacıdan önce de açıyor avukat, seni arıyor. Diyor ki oğlunuza bilmem ne falan yapmışsınız, küfür etmiş, şunu yapmış, hakaret etmiş diyor. Aileler de aman çocuğum yanmasın diye. Aslında bunların var ya, MASAK bu işe de girmesi gerekiyor. Vallahi neler çıkacak neler, bak açık ve net sana söyleyeyim. O para hareketleri falan filan, çoğu bunlardan. Abi İzmit'ten Ertuğrul, senin adaylarının açıklamasını bekliyoruz. Seni seviyoruz abi. Senin adaylığının açıklamasını bekliyorum demiş. Seni seviyor abi, kolay gelsin demiş. Ben geldim oraya, ben sana bir şey söyleyeyim. Adam kalmaz. Geldiğim an kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Mehmet'e kadar göndereceğim. O balıkların üzerinde pastanede tek başıma oturacağım. Kekimi yiyeceğim. Kendi şeyimi kendim dolduracağım. Bir yandan balıklara bakacağım. Bir yandan herkesi kovduğum için ben nerede hata yaptım diyeceğim. Sonra orayı doldurmaya çalışacağım. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Uğur, ben Bursa'dan arıyorum.
0: Uğur hoş geldin.
2: Abi yakışır, San Sebastian'ı da yersin orada Riva'da.
0: Ya Uğur var ya, ben bir gün gittim oraya, yemin ediyorum var ya. Neler var abi, yani yemin ediyorum var ya.
2: Monaco halk yemiş diyorsunuz yani.
0: Yani yemin ediyorum var ya. Ne?
2: Krallık kurmuşlar abi.
0: Aynen.
2: Abi şimdi Türkiye'de bir tane spor yorumcusu, teknik adam. Şu İbrahim Hacı Osman'ın kalsın istemez. Ne hikmettir bilmiyorum, hani spor... sporla ilgili olduğu için söylüyorum. Yani siyaset karıştırmak için demiyorum. Hı-hı. Şimdi bir tane spor bakanı bu olaylara çıkıp da bir yorum yapmıyor. Spor bakanı neredesiniz Allah aşkına? Bir tane yani aklı bari adam çıkıp da kulüp başkanlarından işte 4-5
0: şey kulüp... Çok güzel bir şey söylüyorsun. Nerede abi bu operasyon, kulüp başkanları nerede? Kulüpler ya, bildiği ne açıklama yapmıyor?
2: Toplanıp da Anadolu kulüplerini de harekete geçirebilirsiniz.
0: Evet.
2: Ya demek ki ya üstten bir yerlerden emir bekliyorsunuz siz. Tıpkı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na seçimde oy verdiğiniz gibi. Kim seçti? Ben mi seçtim bunu abi? Adam odalara hakem kilitledi. Adam mafya vari hareketlerle geldi. Birilerinin böyle işaret etmesiyle. Şimdi yine işaret ediliyor. Pozlar veriliyor. Formalar hediye ediliyor. Gene siyaset karışıyor işin içine. Ya Türkiye'de bir tane adam İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istemezken siz çıkıp nasıl ona destek veriyorsunuz? Formalar alıyorsunuz, veriyorsunuz siyasi olarak. Ben anlamıyorum abi. Yani bu milletin aklıyla alay etmek nedir ya? Bu bir düşün artık yani. Bu futbolu, futbolun içinden gelenler yönetsin. Şimdi Uğur Meleke kardeşimiz diyeyim ben, yaşı bana yakındır. O aday olmuş. Vallahi bunlardan 10 kat daha iyi yönetir.
0: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
2: son olarak. Bir an önce de Montella artık bir şekilde para mı topluyoruz, ne yapıyoruz? Bir an önce gönderelim bunu.

0: Herhalde kasada para yok. Riva'dakilerin başka şeylere para harcamakla parası kalmadı herhalde. Şu adamı yollayalım artık.
1: Peki.
0: Gözünü seveyim.
1: Peki, tamam.
0: Allah'a emanet olun.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, iyi yayınlar sevgili Özbek. Uğur Meneke'nin fikirlerine ulaştığı ufuka mevcut ya da aday olabileceklerin hiçbirinin ulaşabileceğini ihtimal vermiyorum. Onun seçilmesi çok zor. Çünkü arkasında ne bir bakan var ne de üst bir kurum var. Ama dürüstlük ve ahlak aradığınız şu dönemde sığınacak bir liman gibi, kendisi bana göre demiş Nedim Küçük. Teşekkürler Nedim Bey. Fenerbahçe Galatasaray kavgası bitmedikçe bu düzen devam eder demiş kardeşimiz Ankara'dan. Uğur Kıhtır kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Dinleyicim var, aram var. Ara. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, günaydın kardeşim Aygün. Mert Elam için adaylığını absürt bulmuyorum ki çok isabetli olur. En azından hata da yapsa anlaşılır bir diyalog kurabilir. Benim hiçbir mesajımı okumasa da demiş. Mert mesajları okumaya çalışıyor arkadaşlar. Çok değerli bulduğum bir kardeşim. İyi yayınlar. Murat Karakış, İzmir. Yani şu ana kadar baktığımız zaman resmi olarak Uğur Meneke ve Mert Elam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın adaylığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız da UEFA Başkanlığı için adaylığını, görüşmeler devam ettiğini haberleri var. Bugün akşam gazetesinin haberi, biliyorsunuz Sefer'in bırakacağım dedi. 2031'e kadar normal şartlarda devam etmesi gerekiyordu. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız UEFA Başkanlığına adaylığını açıkladığını belirtelim. Akşam gazetesinin özel haberi. Onu da tekrar söyleyelim. Evet, şu an hattımızda Büyük Anadolu Hareketi'nin Genel Başkanı Sayın Avukat Ertuğrul Akar var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız hocam?
9: Günaydın. İyiyim. Sağ olun. Siz de nasılsınız?
1: Çok teşekkürler hocam. Özellikle tabii yayınımıza bağlandığınız için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hocam, MHK Başkanımız tutuklu. Faal evet. Hakemler Başkanı tutuklu. Evet. Gözlemciler Derneği İstanbul Başkanı tutuklu. İki senedir toplam 6 derbinin 4'ünü atanan hakemimiz Yasin Kol şike ve teşvikten tutuklu. Onun yardımcılığını yapan Göktuğ Erel resmi belgede sahtecilikten tutuklu. Ne diyorsunuz hocam?
9: Ya tabii şöyle, öncelikle Türkiye'de artık yeni dönemde hukukun uygulanabilirliği, bunun vatandaşa verdiği güven son derece artmış durumda. Biz de bundan memnunuz. Sadece futbol alanında değil, biliyorsunuz, her alanda böyle bir durum söz konusu. Milyonları ilgilendirdiği için bizler de her birimizin bir gönül verdiği bir takım var. Ve bu konuyu da bizi ilgilendirdiği için tabii önemli. Türkiye'nin genelini ilgilendiren, hatta dünyayı ilgilendiren bir konu. Tabii futbol gelişmiş ülkelerin dünyanın en büyük endüstri kalemlerinden birisidir. O yüzden Avrupa'da bizden şu anda daha iyi. İlerleyen dönemde bize daha iyi olacağını inanıyorum. Tabii en önemli konulardan biri de bana göre Türkiye'deki futbol aklının doğru inşa edilmemesi. Yani iş adamlarının siyasi nüfuz diyalektiğini güçlendirmek adına kulüp başkanı ve federasyon başkanı olduğu bir ülke burası. Futbol bunun üzerine inşa etti aslında. Öyle olunca da başarılı olamıyoruz. Yani iş dünyasında yürüttükleri sistemle futbolu idare etmeye çalıştıklarında işte ona talimat ver, kanun ve yönetmelikleri yok say, para ver, para al. Yani bu tür hızlı iş görme yöntemi diyelim tırnak içinde ticari anlamda alıştıkları için aslında Türkiye'de durum böyle. Mafyatik tavırlarla, mafyatik ilişkilerle iş çözmeye alıştıkları için aslında durumlar böyle. Tabii Türkiye bunu bu operasyonunu daha net bir şekilde gördü. Dediğiniz gibi Futbol Federasyonu Başkanı tabii bir öncekinin biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi'nin baylok kayıtları vardı ve Sayın Ali Koç Sayın Ali Koç bunu onun yüzüne bakarak milyonların önünde senin baylok kaydın var ve biz bunu biliyoruz diye beyan etti. Şimdiki biliyorsunuz Hacı Osmanoğlu 2011'de Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'ye geçirmek için Fenerbahçe'yi kullandığını, futbolu kullandığını biliyoruz ve o dönemden bu yana kadar Fenerbahçe şike yapmıştır diyen bir adam da bugün tekrar federasyon başkanı. Şimdi tüm bu denklem içerisinde Fenerbahçe'nin mağdur olmadan bu süreçten mağdur edilmediğini iddia ederek çıkmasını beklemek aptallık olur açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Dediğiniz gibi tüm kurulları tutuklanmış neredeyse.
1: Evet.
9: Hakemleri tutuklanmış. Ama adam ısrarla yüzsüz bir şekilde orada oturuyor. Bak, bunu net bir şekilde söylüyorum ben. Burada tabii Futbol Federasyonu'nun şeyi bellidir. Yani burada ilgili alt kurullardan birisi de MHK'dir. MHK'nin de hakem atama sistemi bellidir. Not verme sistemi bellidir. Kurullar bellidir ama tüm şeyleri, kademeleri, hiyerarşik sistem tutuklu olmasına rağmen Hacı Osmanoğlu'nun neden orada durduğunu gerçekten merak ediyorum ben. Tabi bu bir ahlaki tutumdur aynı zamanda. Yani mafyatik tavırlarla yavaş konuşarak, ağzını eğerek bükerek konuşarak adamlık olmuyor. Adamlık nerede durduğunu, duracağını bildiğin yerde başlıyor zaten. Orada gösteriyorsun. Koltuk sevdasına düşmüşler. Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Bakan'la görüşme fırsatı, istedikleri an, televizyona çıkma fırsatı buldukları için. Tabi bunu kullanıyor. Şimdi bundan vazgeçmez. Ama istifa edecek yani. Onun başka çaresi yok. Yani operasyonu ben yürüteceğim, ben bu işleri temizleyeceğim. Böyle bir dünya yok kardeşim. Yani sen önce çıkacaksın, açıklayacaksın o zaman. Bu işlerden kardeşim mağdur olan kim? Hangi kulüp? Niye mağdur oldu? Bak bunu açıklayacaksın bir kere. Yani hiç fark etmez. Fenerbahçe mi mağdur olmuş? Galatasaray mı mağdur olmuş? Trabzon mu? Beşiktaş hiç fark etmez. Iğdır Spor mu? Çıkacaksın diyeceksin ki kardeşim bak bu maçlarda böyle bir durum söz konusu olmuş. Şu takımlar mağdur olmuş diyeceksin. Şimdi sen bunu demeden bu operasyonlar yapıldı. Güzel yapılsın tamam bir temizliktir eyvallah. Peki ne oldu yani sonuç ne olacak? Sen orada oturuyorsun. Zaten senin kurulların tutuklu sen orada oturuyorsun. Peki temizliği kim yapacak yani? Şimdi sokağı kirleten adama diyorsun ki burayı temizle. Bu zaten kirletmiş burayı. Yani çok mantıksız bir iş yürüyor şu anda Türkiye'de. Ya ben geçen gün de yorum yaptım canlı yayında.
1: TV 100'deki yorumunuz diyorsun değil mi? TV 100'deki mi hocam? TV 100'de değil mi? TV 100 mü?
9: TGRT'deydi.
1: TGRT'de buyurun.
9: Evet TGRT'deydim Taksim Meydan programında. Orada net bir şekilde şu yorumu yaptım. Bakın şu anda hem Futbol Federasyonu'nun özel kanunu, disiplin yönetmeliği, Türk Ceza

0: puanlı. Bakın net bir şekilde şunu gösteriyor. Şu anda Türkiye tabii istifalar oldu Futbol Federasyonu'ndan, evet, biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: MHK'nin durumu ortada. Futbol Federasyonu Başkanı'nın durumu hem ahlaki hem hukuki durumu ortada. Şu an Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetilemez pozisyondadır.
1: Doğru.
0: Çünkü kurullar yerinde değil. Yani bırakın şu anı, adamlar 9 kişilik kurulu bile 7 kişiyle idare etmişler. Yani şu an o kurul yok ortada ve şu an Futbol Federasyonu yönetilebilir durumda değil ve bir an evvel bu soruşturmanın başlamasıyla birlikte yönetim kayyumu atanmalı. Ve o yönetim kayyumuyla birlikte olağanüstü genel kurula gidilmelidir. Bu şekilde olmaz. Liglerin de ertelenmesi lazım. Şimdi Hacı Osmanoğlu'na Trabzonspor Kulübü Başkanı mesaj yazıyor. Şu hakemi istiyorum diye. Şimdi ben bu saatten sonra Hacı Osmanoğlu'na güvenip takımı nasıl maça çıkacak? Nasıl izleyeceğim ben Fenerbahçe'yi? Nasıl izleyeceğim Galatasaray'ı? Nasıl izleyeceğim Beşiktaş'ı? Yani o hakemin Hacı Osmanoğlu'ndan talimat almadığını neden bileceksiniz? Bu Hacı Osmanoğlu değil miydi? Trabzonspor'la Ahmet maç yaptığında veya Erzurum'la işte hatırlamıyorum.
1: Ahmet maç yaptı. Evet. Diyarbakır maç yaptığında inisiyatif biraz Diyarbakır'dan yana kullanılması gerektiğini söyledim.
0: Evet Ahmet. Bu şike değil miydi? Bu şikenin tanımı işte. Yani bu şikenin tanımıdır. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı şikenin tanımını yaparak bir kulübe, hakeme talimat verdiğini açıkladı. Yani her şeye geçtim, bu bile hani skandaldır aslında normal bir yerde. Ama biz bunu bile atladık. Yani tüm bunlar değerlendirildiğinde ben Futbol Federasyonu'na yönetim kayyumu atanarak soruşturmayla birlikte olağanüstü genel kurula gidilmesi ve Hacı Osmanoğlu olmak üzere bu hakemler falan bunların günün sonunda ömür boyu futboldan men edilmesini, hiçbir yöneticilik durumlarının ortadan yani yöneticilik, ömür boyu yöneticilik yapmamalar noktasında karar verilmesini bekliyorum açıkçası.
1: Siz aynı zamanda bu süreç içerisinde ligin de biraz daha ertelenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi efendim?
0: Kesinlikle çünkü güvenemeyiz. Yani bakın ben Fenerbahçeliyim, herkes bunu biliyor. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaraylı taraftarlar da kardeşlerimiz de güvenemezler ki. Bir kulübün başkanı talimat veriyor, Futbol Federasyonu Başkanı da hakeme talimat veriyor. Tamam, peki sen hakem değiştirme talimatını verdin Ferhat Gündoğdu'ya. Dedin ki Ertuğrul bu hakemi istiyor. Tamam, peki Ferhat Gündoğdu'nun çirli ilişkiler neticesinde o hakeme şu takıma maçı vereceğiz demediğini ne ben bu saatten sonra bana nasıl anlatacaksınız? Nasıl ben ikna olacağım?
1: Olamaz tabii ki.
0: Peki Futbol Federasyonu Başkanı'nın orada oturduğu bir ligin hala oturuyor orada. Devam etmesi ne kadar ahlakidir?
1: Değildir.
0: Peki olmaz yani, milyar dolarların döndüğü bir sektörden bahsediyoruz. Milyonların izlediği bir sektörden bahsediyoruz. Bu çok doğru bir iş değildir. Bak bu siyaseti de etkiler. Bu Türkiye'nin ekonomik durumunu da etkiler. İnsanların psikolojisini, her şeyi etkiler. Onun için bu liglerin devam etmesi doğru değil. Bir an önce kayyum atanarak olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor.
1: Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Yani baktığımız zaman bu işlerde biraz da tam anlamıyla, bu işlerin de tam anlamıyla yapılmadığını da görüyoruz. İşte mesela yönetmeliklere bakıyorsunuz. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da bir başkan olman için, Türkiye yani federasyon başkanı olman için üniversite mezunu olman gerekiyor. Birkaç dil bilmen gerekiyor. Bizde maalesef yönetmelikte bu yok. Yani ilkokulu bitirme mecburiyetin bile yok. Aday olabilirsin diyor.
0: Ya Allah aşkına hocam, bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi tabii bunu efsane olarak anlatırlar da, zamanın birinde bir milletvekili bir milli eğitim müdürünü arıyor. Adamın yeğeni çaycıymış. İlkokul mezunu arıyor, diyor ki hocam diyor, ben filanca milletvekiliyim. Benim yeğen var sizin okulda, Hademe çaycı, onu matematik öğretmeni yap diyor. O da diyor ki müdür efendim, nasıl olur yani, bu adam da ilkokul mezunu. Ne olacak, ben de ilkokul mezunuyum, milletvekili oldum diyor. Şimdi Türkiye'de ilkokul mezunlarının milletvekili olduğu bir ülke burası. Yani onun için bu noktada milleti temsil eden adamın ilkokul diploması varsa Futbol Federasyonu Başkanı'nın da olabilir. Suç kaydı da olabilir. Şike de yapabilir. Ya bu gayet normal. Neyine şaşırıyor?

0: oldu. Bugün geldiğimiz noktada maalesef biz bu sorunları bu jenerasyon olarak yaşıyoruz. Sonra futbolumuz niye gelişmedi diyoruz. Gelişmez çünkü sistem yok, çünkü kural yok. Bu şekilde gitmez yani. Federasyon başkanından başlayan, ya FETÖ'cü olduğu iddia edilen bir adam bu ülkede federasyon başkanı oldu ya.
1: Baylok'tan dolayı diyorsunuz.
0: Yani evet, Baylok. Evet,
1: Büyükekşi dönemindedir.
0: Evet. MİT açıkladı ya bu. Artık bu işi kıvırmanın bir anlamı yok ki. Yani Baylok kaydı olan bir adam Türkiye'de Futbol Federasyonu başkanı oldu. Bakın burada ben Fenerbahçe üzerinden konuşmuyorum.
1: Genel anlamdan konuşuyorsunuz.
0: Genel anlamda konuşuyorum. Ben hiçbir zaman saha içinde takımların aleyhine ve lehine olan kanallar üzerinden yorum yapmadım. Asla da yapmam. O taraftarlık meselesidir. O genel ekranlarda veya işte sizin gibi radyo programlarında girilecek konu değil. Benim konum değil. O futbol yorumcularının konusu. Ama genel itibariyle baktığınızda da şimdi bu mağduriyet herkeste var. Şimdi Galatasaray taraftar da doğal olarak niye başkalarının mağduriyeti üzerinden şampiyonluğu lekelensin?
1: Doğru.
0: Ve niye mağdur edildiği için şampiyonluk elinden alınsın? Adamlar küme düşüyordu. Baktığınızda Galatasaray küme düşüyordu. Neredeyse 13. 14. bitirdi. Beşiktaş'a yapılanlar ortada. Şimdi genel itibariyle durum biraz sıkıntılı. Bakın ben mesela gözümüzün önünde şikeler yapıldı ya Allah aşkına. Yani neyse, şimdi oralara girmek istemiyorum ama.
1: Şunu söyleyeyim o zaman. Yani Sayın Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bu operasyon bence önemli bir operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da tebrik etmemiz lazım. Kanayan bir yaranın üzerine gittiler. Ne diyorsunuz? Sonuna kadar gidilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Çok daha farklı yerlere futbol içerisinde gidebilir mi bu konu?
0: Bakın bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de artık bu farklı yerler kavramının değiştiğini görüyoruz. O eskidendi. Hukukun uygulanabilirliği yere, zamana ve kişiye, rütbeye göre değişiyordu. Paraya göre, kapitale göre değişiyordu. Şu anda bu yok. Şu anda artık nereye giderse gitsin olayı kalkmış. Gidiyor artık zaten. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Adalet Bakanı da bu noktada hiçbir şekilde hiç kimsenin nüfuz gücüyle alakalı bir şey duymak istemiyorlar.
1: Evet, taviz yok diyorlar. Sonuna kadar ilgisin diyorlar, doğru.
0: Ya kafaya taktıkları şey sadece milletin menfaatidir. Eğer diyor milletin menfaati zedelenecekse ben de babamın oğlu olsa alırım işte. Bakın Fatma Betül Sayın Cumhurbaşkanımızın kızıydı son olayında, örnek veriyorum. Hı-hı. Alındı yani, bu iş bu kadar. Şimdi ben futbolda da artık nereye gider konusunu geçtiğimizi, bu noktada olayın aydınlanana kadar her türlü operasyonun yapılacağını düşünüyorum ve yapılması da gerekiyor. Türkiye'de futbol ilerlemedikçe artık ben bunu görmeye başladım çünkü. Yani Türkiye'deki futbol mantığı, aklı, kalitesi ilerlemedikçe bak eğitim sistemimiz de düzelmeyecek. Ekonomimiz de düzelmeyecek. Dünya bakış açımız da düzelmeyecek. Olmuyor. Yani çünkü dikkat edin, tüm gelişmiş ülkelerde futbol iyi. Yani bunun bir mantığı var, bir bağlantısı var çünkü. Yani yetkililerimizin ya çağrısını ben anlatayım ya oturup düşünmeleri lazım. Ya bu gelişmiş ülkelerde futbol niye ileride? Niye biz bir türlü yapamıyoruz? Niye biz Avrupa'nın 3. sınıf takımlarına bile yeniliyoruz? Ya alıyorsun dünyanın en iyi futbolcularını getiriyorsun mesela. Gidiyorsun 6 tane yiyebiliyorsun mesela.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir mantık var. Burada bir duruş var. Çünkü bu sistemi bizim Türkiye'de oturtmamız lazım. Futbol düzelmedikçe, o yüzden futbol sadece futbol değil. Futbol düzelmedikçe Türkiye'deki eğitim sisteminden tutun, dünyaya bakış açısı, gençlerin yetişme tarzı, bu düzen de değişmeyecek.
1: Şimdi tabii önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi de var. Ama tabii yaşanan olaylar da maalesef bu naklen yayın ihalesi de kulüpleri de biraz mağdur edecek gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz bu anlamda Sayın Ertuğrul
0: Evet, Akar? Orada da tabii biliyorsunuz bayağı güçlü aktörler ihaleye girecekler. Ondan sonra
1: herhalde 4-5 firmanın gireceği konuşuluyor.
0: Evet. 400-500 milyon eurolara falan çıkacak.

0: büyük ihtimalle. O bile yetmez. Yani 500 milyon euro yetmez yani. Şu an bir Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın toplam iki takımı zaten bedeli o kadar. Yani onu versen bile onlara yetmez. Kaldı ki bir sürü takım var. Ama bu federasyon yönetimiyle bu ihaleye gidilmesi şaibedir. Ben asla kabul etmiyorum yani bu durumu. Güvenmem de, asla güvenmem. Öyle bir şey yok. Şimdi benim kulüp başkanım Ali Koç polis fezlekesinin aynısını canlı yayında 2 sezon önce okumuş. Hacı Osmanoğlu ile ilgili, Ferhat Gündoğdu ile ilgili, herkesle ilgili okumuş. Şimdi ben güvenliğim yok ki. Güvenli alanım yok. Hukuki güvenliğim yok federasyon nezdinde. Şimdi bir kulüp başkanı maç için hakem tayini talep ediyor. Galatasaray'ın da hukuki güvenliği yok. Galatasaray yöneticilerinin de hukuki güvenliği yok. Şimdi o yüzden Beşiktaş'ın da hukuki güvenliği yok. Şimdi bu federasyon başkanı bu ihaleye giderse kime ne kriterlere uyarak verdiğini biz nereden bileceğiz? Ne komisyon aldı, alacak mı? Kimin?
1: Federasyon
0: anlamında söylüyorum. Bakın bunlar kusura bakmayın, bunlar önemli işlerdir. Yani biz Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı açılmış delikleri, gedikleri kapatmaya çalıştıkça bir taraftan da bu tiplerin bu delikleri tekrar açtığını görüyoruz biz. Ne gereği var ki kardeşim, Hacı Osmanoğlu kim? Bir milyon tane ondan var Türkiye'de. 10 kat daha ileri var yani Türkiye'de. Yani onun için aslında bu parasal işlere bu Hacı Osmanoğlu'nun girmemesi lazım.
2: Demin aslında çok güzel bir şey söylediniz. Yani normal şartlarda işte baskete baktığımız zaman, voleybola baktığımız zaman, ne bileyim atletizme, küreye, yüzmeye, güreşe baktığımız zaman içinden gelen sporcuların başkan olduğunu görüyoruz. Maalesef evet. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Demin aslında o konuya değindiniz.
0: Evet.
2: En büyük sıkıntı aslında bu. İçten gelen birini, ama içten gelen biri kimseler de aday olmak istemiyor. O da en büyük sıkıntı. Yani ama 86-85 milyonluk ülkede bir tane aday çıkaramıyoruz.
0: Hayır, onu öyle değerlendirmeyeceksiniz. Onu kurulan bu mafyatik ekonomik sistemde koltukları için ortaya çıkamıyorlar diyeceksiniz.
2: O anlamda söylüyorsunuz, anladım.
0: Tabii ki yani futbolu bilmek yetmiyor sadece. Sistem öyle. Veya Türkiye'de şu anda dünyanın en muhteşem insanı olmanız da yetmiyor. Cebinizde paranız olmazsa, mafya olmazsanız, siyasetin içinden dayınız, amcanız, teyzeniz olmazsa yapamıyorsunuz. Ya bugün Türkiye'de referansı olmayan bir futbolcu altyapıdan A takıma çıkamaz.
2: Doğru.
0: Ya birbirimizi kandırmayalım, doğru mu?
2: Doğru.
0: Peki bırakın altyapıdan. Yeteneği olmasına rağmen dayısı olmadan çıkamıyorsa bir çocuk. Ya gariban ayakta yorumculukla futbolda kazandığı 3 kuruş yatırımla evini geçindirmeye çalışan futbol devası iç kişisi. Ya bu kirli sistemin içinde nasıl futbol federasyonu başkanı olacak? Ya şimdi futbol federasyonu başkanı olabilmen için örnek veriyorum. Senin Ali Koç seviyesinde, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran veya işte Serdar Adalı seviyesinde ekonomik bir durumun olacak ki sen o adamlarla aynı ortamda oturacaksın ki delegelerle aynı ortamda oturacaksın, o gücün olacak ki ya ben adayım diyebilesin. Ya böyle bir şey var mı?
2: Yok. Doğru.
0: Nasıl olacak bu sistem içerisinde? Sesini duyurmadan, kendini göstermeden olmaz, bu mafyatik sistem içerisinde olmaz bu işler. Kanun yok, kayda yok bu konuda. Neye göre belirleniyor? Şimdi bugün antrenör olmanız için sizin belli bir eğitimden geçmeniz lazım. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Belli seviyelerde lisanslar var. Doğru. Pro lisansa kadar gidiyor.
2: Doğru.
0: O olmadan olmuyor. Peki kardeşim, sen kulüp başkanına niye bu kriteri getirmiyorsun? Şu kadar yıl futbol oynamış olma. Örnek veriyorum. Veya şu lisansı almış olman. Yani niye bu kriter yok? Buralar şirket değil ki.
2: Doğru. Yani bunların gelmesi gerekiyor. Doğru.
0: Gelmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz futbol dışında neredeyse tamamı spor camiasının kendi içinde sporcular tarafından yönetiliyor. Niye futbol? Çünkü mafyatik bir para düzeni var. Mafyatik bir siyaset düzeni var. Kirli ilişkiler düzeni var. Şimdi gariban Ertuğrul Akar teknik direktör nasıl olacak? Kulüp başkanı olamıyor. Boş verin teknik direktörü. Yani kulüp başkanı, teknik direktör olamayanlar var, görüyoruz. Adamlar perişan durumdalar. Adam engelleniyor. Niye?
2: Bazıları da çok rahat kulüp bulurken, arka arkaya kulüp bulurken, evet, bazıları da kulüp bulamıyor. Doğru.
0: Evet, evet. Doğru. Şimdi bunu anlatmamın sebebi, ben Türkiye'deki sistemi ortaya koymaya çalışıyorum. Ya bu futbol sistemi içerisinde hani Fenerbahçe'de şampiyon olsa derim ki ya kardeşim bu olmaz. Tamam, hakkıyla kazansın o olsun, ama sistem bozuk. Güvenemiyorsun hiçbir şeye.
2: Doğru.
0: Allah aşkına. Yani Fenerbahçe 2011'de kumpasa uğradı. Gelinen son noktada yargılamalar neticesinde herkes beraat etti. Bunun bir ihanet şebekesinin kumpası olduğu, aslında meselenin devlet olduğu ortaya çıktı.
2: Evet, doğru.
0: Peki kardeşim, hani ağacın kurdu kendinden olur misali, Mehmet Ali Aydınlar bizi o dönem perişan etti. FETÖ'nün resmen yemi yaptı bizi. Şimdi tabii utanmadan o da başkan adayı oldu. O da ayrı bir mesele de. Şimdi bakıyorsun, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, para kaybı. Futbolcular sattı, para kaybı. Reklam sponsorluk
2: gelirleri 1,5 milyar dolardan 600 milyon dolara indi.
0: Peki benim yargı kararıyla almış mıyım beraatimi? Evet. Zararım nerede?
2: Bu Cumhurbaşkanlığın şeyde de yazıyor. Ülkeyi ele geçirmeye çalışanlar Fenerbahçe üzerinden bir operasyon yaptı diye yazıyor zaten Cumhurbaşkanlığı'da da.
0: Evet, tamam, peki benim zararım nerede kardeşim?
2: Çok
0: niye ben kulübümün zararını vermiyorsun? Adam gidiyor 75 milyon euroya futbolcu alabiliyorken, ben o günden başlayan gerileme süreciyle bugün alamıyorum o topçuyu mesela. Niye? Ben paramı ver kardeş. Şimdi sistem buna müsaade etmezse ben nasıl gelişeceğim?
2: Doğru.
0: Yani her türlü çürümüş bir ortam söz konusu. O yüzden ben bu ortamda, yani bu ligin devam etmesinin bir anlamı yok. Saçmalık yani. Bu futbol federasyonuyla bu işin yürümeyeceği belli. Kayyumla birlikte hemen yönetim kayyumu, olağanüstü genel kurul.
2: Ve liglere de bir süre ara vermesi gerekir diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi Ertuğrul Bey?
0: Kesinlikle.
2: Son olarak ekleyeceğiniz taraftarlara, camialara bir mesajınız var mı Sayın Ertuğrul Akar?
0: Ya futbol dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de tabii ki önemli. Herkes, biz de futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Yani bu elimizde olmayan bir şey. Yani bazı insanlar diyor ki ya futbol izlenir mi falan. Yani bu insanların elinde ya futbol takım bir duygusal meleke olmuş artık bizlerde. Şimdi ona göre yaşamak lazım. Ona göre hayatı algılamak, anlamlandırmak lazım. Tabii bu noktada da ben taraftarlara saçma sapan sosyal medyanın trollerin gazıyla hareket etmeden,
2: doğru,
0: birbirimize hakaret etmeden, ya tabii ki fikirlerimizi ortaya koyacağız. Tabii ki karşılıklı argümanlar olacak, zıt kutuplar olacak, ama kavga etmeden bu işi bizim nihayete erdirmemiz lazım. Çünkü bu mafyatik tipler sıkıştığı anda taraftarları birbirine düşürerek, kaos ortamı çıkararak kendi pisliklerini örtecekler.
2: Buna dikkat etmek lazım.
0: Bunlara müsaade etmeden biz şu anda 80 milyon Türkiye olarak, tüm takımların taraftarları olarak sadece süreci izleyelim. Bakalım yüzsüz yüzsüz bu adam orada oturmaya devam edecek mi? Ben geçen gün Fenerbahçeli kardeşlerime de söyledim. Dedim ki bu düzenin oluşmasında kimsenin suçu yok. Başta bizlerin suçu var. Ben 50 bin kişiyle, 100 bin kişiyle o federasyonun önüne gidersen, o federasyon başkanı gece uyuyamaz korkudan. Hakkını talep edeceksin. Hukuk isteyeceksin. Adalet isteyeceksin. Ve sen bu kadar pisliğe rağmen orada oturamazsın. Ey Hacı Osmanoğlu diyeceksin. O zaman bu sistem değişiyor işte. Düzenin değişmesini istersen dirayet göstermek zorundasın. Galatasaray taraftarlar, Beşiktaş taraftarlar, birbirinize kavga edeceğinize gidelim federasyonun önüne. Kardeş sen hayırdır bu pisliğe rağmen o çöpün içinde hala oturuyorsun diye hesap soralım. Ama maalesef bu yok. Bu değiştiği gün Türkiye'de futbolda değişecek, her şey değişecek. Peki.
2: Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar, sağ olun.
2: Evet, attığımız avukat Ertuğrul Akar vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir yere gidiyoruz.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. İşletmenizin ihtiyaç

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Dün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek hakemlerde şike teşvik primi iddiası var başlığıyla Anadolu Ajansı'nın açıklamalarda bulundu. Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık göstererek belirli maçlara verildi. Bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldı. Bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden süreç var dedi. Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav soruların önceden dağıtıldı. Bazı hakemlere mobbing yapıldı. Bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verildiği disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Açıklamalar çok detaylı. Zaten birazdan detayına gireceğiz. Ama isterseniz şu anda hattımızda Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, milli takım arası ama maalesef çok hareketli bir sürece girdik. Ama Dursun Bey de açıklama yapıyor galiba ya. Canlı mı bu Dursun Özbek? Bir saniye sevgili Fatih. Belki oraya gidebiliriz ama başlayalım istersen senle. Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
6: Alo.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Bu süreç sahanın dışında ve bu uzun zamandır Türkiye'nin tartıştığı bir konu. Bir şekilde açılmış olması, tespitin yapılmış olması, hastalığın teşhis edilmiş olması çok önemli. Şimdi hastalığın tedavisi, hı hı, ve buradaki problemli bütün unsurların ortadan kaldırılması önemli. Bunu bakalım futbol ailesi olarak yapabilecek miyiz? Biz futbol ailesi olarak başaramadık aslında, beceremedik bu işi. Allah'tan Adalet Bakanımız devreye girdi, adalet mekanizması devreye girdi. Hı hı, onların yardımıyla bakalım yapabilecek miyiz?
5: Şimdi umudun var mı? Umudun var mı?
6: Yani burada niyet meselesi
5: niyet
6: var.
5: Niyet önemli, yani doğru.
6: Ona bakıyorum. Şimdi futbol ailesi gerçekten temiz bir futbol, temiz bir yapı istiyorsa burada hep beraber destek verirler, çözerler. Ama senin adamın, benim adamım, benim çıkarım, senin çıkarın meselesi devam ederse hiçbir şekilde çözülmez. Ahmet gider, Mehmet gelir. Yani şimdiye kadar zaten bizim işin içinden çıkamadığımız nokta şu değil mi? MHK başkanları defalarca değişti.
5: Evet.
6: Federasyon başkanları, yönetimleri defalarca değişti. Hakemler defalarca değişti. İsimler değişiyor. Hep aynı şeyden bahsediyoruz. Ben kendimi bildim bileli hakemlerin bile isteye kasti olarak takımları doğradığı, şampiyonluktan ettiği, istedikleri takımı şampiyon ettiği şeklinde iddialar hep var. Hiç değişmedi bu. Bugün de onun üzerine iddialar var. Diğer taraftan hakemlerin de, eski hakemlerin de açıklamalarıyla onun adamı, bunun adamı, onun torpili, bunun işte tanıdığı falan filan meselesi sürekli olarak gündemdeydi. İnşallah bir şekilde çözüm bulunur. Yoksa bugünküler gider, yarın başkaları gelir. Sistem aynı olduktan sonra hiçbir şey değişmez.
5: Ama tabii şunu söyleyelim, Sayın Adalet Bakanı'na bir kez daha teşekkür ederim Sayın Akın Gürlüğe ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar teşekkür ederim. Hakikaten en ince noktasına kadar gidiyorlar işin.
6: Evet, yani orada çok önemli bir şey yapıyorlar. Bir de çok donanımlı ekipleri var. Onu söylememiz lazım. Benim de çok sevdiğim, hatta çocukluk arkadaşım bir tanesi, emniyetten çok sevdiğim arkadaşlar var. Gerçekten hem teknik açıdan müthiş bir donanıma sahip.

0: ekipler hem de ekipler çok tecrübeli ve bu işin uzmanı ekipler, onların elinden kaçmaz. Önemli olan şu, adalet bir şekilde bu işin içine girer ve suçluları tespit edip mahkemeye sevk eder, cezaları verilir falan, tamam. Bunu biliyoruz, bundan şüphemiz yok. Ama işin sportif tarafı ne yapacak? Yani mesela federasyon başkanı, ben istifayı falan düşünmüyorum, hiçbir şekilde istifa etmeyeceğim, ben buradayım kardeşim diyor. Yönetim kurulundaki birçok isim istifa edelim, buradan dönüş yok. Buradaki bizim varlığımız artık futbola da zarar veriyor, bize de zarar veriyor diyor. Efendim bir kısım işin içinde bulunan ve bunu bir suç olarak kabul edersek, hani adamcılık üstünden, adam kollama üstünden, torpil üstünden, evrakta sahtecilik üstünden belli noktalara gelmiş insanlar var. Onların şu ana kadarki varlığı tartışılıyor. Onların bakışına bakarsanız onlar devam etmek istiyorlar. Bu kavga böyle devam ederse bir şekilde yeni gelenler de bu kavganın içinde, bu sistemin içinde eriyip gidecekler. Önemli olan burada bütün futbol ailesinin arkadaş biz bunu düzeltelim demesi lazım. Bakalım onu diyecekler mi?
1: Evet Aygün abi, günaydın. İstanbul'dan halk şoförü Harun, bugün evdeyim diyor, ailemle sizi dinliyorum. Aileme bir selam iletir misin demiş. Burçin, Aras, Cem'e de selamlarımızı iletelim. Onlar da formalarını giymişler, evdeler. Fatih, yani yazışmalara falan filan baktım, ben hakikaten şok oldum ya. Yani şimdi bir tane hakem düşün. Geçen 6 derbinin 4'ünü yönetmiş Yasin Kol, şike ve teşvikten tutuklandı.
0: Şimdi Yasin Kol'un dosyasıyla ilgili gelen bütün delilleri tek tek incelemeye çalışıyorum. Savunmalarına da bakıyorum. Burada
1: ve ciddi bir para akışı var hesabında da.
0: Çok ciddi bir para akışı var. Yani o yani bir güvenlik görevlisi Yasin, evet. Kol. Artı hakem. İkisini topla, bütün gelirlerini topla. Bu kadar, yani 85 milyon lira falan hareket var hesabında. Bu
1: 135 milyon euro, 135 milyon TL gibi
0: 135
1: bir şey.
0: Milyon mu? Evet. Yani mesela işte bir bölüm için 72.1 milyon euro çıkmış falan. 70 milyon lira nasıl çıkıyor? Yani bu para nereden geliyor? Bugün bir güvenlik görevlisi ne kadar maaş alır? Bir hakem maç başı ne kadar alır? Maçları çok yönetti. Tamam, öyle bile olsa diyelim ki kendi ifadesiyle 250 bin lira aylık geliri var ortalama diyor. 250 bin lirayı hiç yemese, içmese, harcamasa, gezmese, tozmasa 70 milyon liraya çıkarabilmek için. Çünkü çıkan para 70 milyon lira hesabında. Evet. Giren para 85 milyon falan, neyse. Onun 70 milyona çıkması için kaç yıl lazım? Yani ben matematiğim o kadar iyi değildir. Hesaplayamıyorum. Nasıl oluyor da bir hakemin hesabından 70 milyon lira başka hesaplara çıkabiliyor? Bu kadar yüksek meblağlara nasıl ulaştı? Ne kadar zamanda ulaştı? Şimdi bunlar soru. İkinci soru, daha önce özellikle dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten hüküm giymiş insanlarla para trafiğinden, evet, bahsedildi.
1: İllegal bahis oynayanlara da para trafikleri var. Sadece şey, evet, değil. Evet.
0: Artı maçlardan 3 gün önce ve 3 gün sonra hakemlerle hem çok yoğun bir telefon trafiği hem de para trafiğinden bahsediliyor. Şimdi bunlar açıklamaya muhtaç durumlar, yani nedir bu? Buralarda bir şeyi ayırmak lazım. Net altını çizmek lazım. Tamam, bir insan suç işlediyse, bu bensem de, suçun cezası neyse herkes çekecek bunu. Bu kadar basit bu. Babanın oğlunu tanımayacaksın. Suç varsa, kesinleşmişse cezasını çeksin. Ama bir suç delillendirilmediyse ve sadece iddia olarak ortadaysa, orada da dikkatli olmak lazım. Şimdi buradaki yazışmalarda, buradaki konuşmalarda şöyle bir şeye hala rastlamadık. Falanca kulübün başkanı bu hakemi aradı. Bu maçı biz kazanacağız, bunu sağla dedi. Hakem de tamam, ben bunu sağlayacağım dedi. Ve o hakemin hesabına şu kadar para gitti. Karısının hesabına, çocuğunun hesabına, amcaoğlunun hesabına, falanca kulüp yöneticisinden şu kadar para gitti gibi bir şey yok ortada. Şu anda ben şeye çok maruz kalıyorum. Gerek işte günlük hayatta, ben toplu taşıma kullanırım. Çünkü İstanbul trafiğinde kaybedilen zamanı,
1: aynen,
0: kayıp zaman ve yazık zaman olarak görüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar metro ile metrobüsle bu trafikleri atlatmaya çalışıyorum. Günlük hayatta çok karşılaşıyorum. Sağ olsun izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz konuşuyorlar. ya da işte eş dostla konuştuğumuzda hep şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gördün mü? Bak bir yapı varmış, bizi şampiyon yapmamışlar.
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki bunu delillendirdiniz mi? Ya varmış işte adam, işte orada bir yapının parçasıymış, orada kendi adamlarını topluyorlarmış. Tamam diyorum, ama bunu söyleyebilmek için bir delile ihtiyacımız var. Böyle bir hareketi gördük mü? Ben görmedim en azından şu ana kadar. Şimdi burada dikkatli olmak lazım. Eğer burada dikkatli olmazsak durduk yerde taraftarları birbirine düşürürüz. Bu da kin ve düşmanlığı teşvik suçuna girer. 6222'ye girer. Hmm. Yani biz mikrofondakiler, basının içinde olanlar, YouTube'da olanlar dikkat etmek zorundayız. Bakın bunlara dikkat etmiyor arkadaşlar. Bizim meslektaşlarımız özellikle dikkat etmiyorlar. Bu çok tehlikeli bir süreç. Yani burada bizim gibi mikrofon başında bir kurumu temsilen konuşan, topluma konuşan, kamu işi yapan insanların dikkatli olması lazım. Yani arkadaş gördünüz mü, işte yapı varmış, bu da beraber şampiyonu belirlemişler. Bunlara rağmen şampiyon olduk ya da bunlar yüzünden şampiyon olamadık dendiği an toplumu kine ve düşmanlığa sevk etmiş oluyoruz. Ortada bir kesinleşmiş suç var mı? Bir delil var mı? Bu konuyla ilgili bir aksiyon gördük mü? Şu ana kadar benim önüme düşen delillerde, tapelerde, efendim iddialarda böyle bir şey yok. Burada biz şunu gördük şu ana kadar, benim gördüğüm. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Adamcılık var.
1: Kayırma var.
0: Adam kayırma var. Evrakta sahtecilik var. Bizim adamlar gelsin, bizim olmayan adamlar...
1: Yapı içinde yapı kurma var.
0: Ve burada benim adamlar para yesin. Benim sözümden çıkmasınlar. Burada maç başına onlar para alsınlar. Onlar bu pozisyonlarda kalsın. Benim adamlarım maç yönetsin. Buralar bizim olsun. Kafasıyla bir yapılanma var. Tamam. Fakat bu yapılanmanın içinde maçın sonucuna doğrudan etki eden bir aksiyon görmedik. Fakat burada asıl Yasin Kol'la birlikte devamında bence adalet mekanizması onu çözecek. Bahiste ne oldu? Varsa bir bahis. Şimdi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki şike ve teşvik üstünden bir suçlama ve iddia ve çalışma var diyor. Ya burada şike maç sonucunu belirlemektir. Maçın neresini belirliyordu bu insanlar eğer bahis oynuyorlarsa? Burada para kazanmanın derdine düşmüşler belli ki. Ben onu görüyorum şu ana kadar. Burada da özellikle yasa dışı bahiste şey varmış. Ben onları hiç bilmiyorum. Hiç açık nasıl oluyor bu işler diye bakmadım bile. Kaç tane sarı kart çıkar?
1: Kırmızı hakem kart, sarı kart. Kaç kez? Evet.
0: O hakem vara kaç kez gider? Çok yüksek şeymiş. Mesela iki kez gidere 1'e 17 falan veriyormuş. Maç sonucuna öyle bir rakam yok. Yani maçın sonucunu belirlesen de bir işine yaramıyor.
1: Hadi bir ama, şey, bu diyorduk ya Fatih, unutma lafını olursun. Ya var niye çağırdı falan filan diye bazen düşünüyordum ben. Abi şimdi bak şu an kafanda soru işareti oluşuyor işte.
0: Tabii insanların. Oluşuyor işte, bunlar soru. Efendim mesela belli dakikalar arasında bazı hakemlerin, Yasin Kol da var bunların içine, hiç faul çalmadığı
1: evet.
0: Dikkat çekmiş. İşte 45 ile 60 arasında hiç faul çalınmamış. Bunun bahsi varmış, ben Allah Allah dedim, yuh artık ya buna da bahis mi oynanır? Efendim bu dakikalar arasında faul çalınır mı çalınmaz mı bahsi varmış. Ama 1'e 8 veriyormuş. Mesela 1 milyon lira yatırdın, 8 milyon oluyor bir anda. 15 dakikada 8 milyon yapıyorsun. Şimdi benim anladığım, şu ana kadar gördüğüm, burada bir suç varsa, yine söylüyorum varsa, ısrarla onu söylüyorum. Sanki bunun üstüne bir çalışma olmuş. Ne yapmışlar gibi hissediyorum birileri. Demişler ki arkadaş burada böyle bir bahis var. Ben bunu bağlarım. 15 dakika kimse faul çalmam. Ne olursa olsun çalmam. Efendim 6 tane sarı kart gösterilir diye bir bahis var. Altının üstüne adamın ayağına vursa bile sarı kart göstermiyor mesela. O zaman ne? 6 sarı kartı tutuyor. Böylelikle 1'e 10 alıyor falan. Orada çok büyük paralar kazanılabilir. Eğer böyle bir çalışma yapılırsa. Bunu da nereden öğrendik bilmiyorduk. Ya niye bu adam yasa dışı bahisle uğraşan insanlarla para trafiğine ve telefon trafiğine girmiş? Yasa dışı bahisle ne alakası var bunun? Niye o bahis oynamış olabilir? Üstünden biraz araştırınca bunların olduğunu öğrendik. Bu olabilir mi? İhtimallerden biri olarak karşımıza geliyor. Şu ana kadar manzara bu, ama bundan sonra ne olacak? Onu takip edeceğiz.
1: Bekleyip göreceğiz. Çok kısa bir aramız var. Bir araya gidelim sevgili Fatih Demirkol. Aradan sonra sohbet

0: Muhabbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam arası.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam. Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ertuğrul Akal'a çok fazla teşekkür mesajları geliyor, onu da söyleyeyim WhatsApp'tan. Demin Ertuğrul Akal'ı aldık sevgili Fatih Demirkol, avukat. Alo.
5: Fatih. Efendim, bir daha söyler misin?
0: Demin diyorum avukat Ertuğrul Akar'ı aldık da belki duymuşsundur onu.
5: Evet.
0: Ben de çok beğendiğim bir yorumlar da yapıyordu zaten, biliyorsun, iyi de bir avukat. Onunla ilgili de çok fazla mesaj geliyordu, onu da okumuş oldum. Sevgili Fatih, şunu söyleyeceğim sana. Ekleyeceğim bir şey var mı bu konuyla ilgili, diğer konuya geçeyim mi?
5: Yok, geçelim bence.
0: Asıl konu yarın. Türkiye Futbol Federasyonu yarın seçim kararı alacak mı, almayacak mı? Ama bugün akşam gazetesinin bir haberi var. Kesin görmüşsündür sosyal medyada.
5: Gördüm. Çok şaşırdım.
0: De şaşırdım. Yani ne diyorsun peki?
5: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun UEFA seçimlerinde başkanlığa adaylığını koymasından bahsediliyor.
0: Aynen, haber bu.
5: Sayın Hacı Osmanoğlu İngilizce konuşamıyor bildiğim kadarıyla.
0: Konuşmuyor tabii. Yani,
5: evet. Artı... İngilizce yani yok. Trabzonspor başkanı iken hakemleri alıkoymuş ve bunun üzerine bir adli süreç de yaşanmış. Böyle bir futbol figürünün UEFA başkanlığıyla ilgili adının anılıyor olması ya da bunun bir ihtimal olarak gündeme gelebiliyor olması nasıl oldu bilmiyorum. Yani bu nereden çıktı? Çünkü bu, eğer haber doğruysa, bilmiyoruz yani şu anda böyle bir şeyi Sayın Hacı Osmanoğlu söylerse anlayacağız. Yarın öbür gün Sayın Başkan da derse ki evet böyle bir düşüncem var derse, bunu da tek başına düşünmüş olamaz. Yani akşam rüyasında gördü, sabah kalktı, evet ya ben UEFA başkanı olayım demiş olamaz. Birileriyle görüşmüş olabilir. Oradaki süreç nasıl işledi, iş buraya nasıl geldi anlamadım. Çok şaşırdım. Hayat beni artık şaşırtmaz diyordum ben.
0: Ben de şaşırdım.
5: Bunu derim ama... Bir şekilde hayat o kadar enteresan ki şaşırtacak bir şeyler buluyor yani. İnanılmaz bir üreticiliğe sahip hayat. Buna şaşırdım.
0: Akşam gazetesinin haberi diyelim tekrar. Bizim değiliz arkadaşlar. Akşam gazetesinin haberi bu. Onu da tekrar söylüyorum. Akşam gazetesinde bu haber vardı çünkü.
5: Mutlaka arkadaşlar bir yerden haber almışlardır. Fakat bu haberin doğruluğunu sadece Sayın Hacı Osmanoğlu bizimle paylaşabilir. Yani bir gün çıkıp da bir açıklamasını, evet benim böyle bir düşüncem var arkadaş derse, o zaman anlayacağız. Doğru mu değil mi? Yani arkadaşlar kendileri uydurmuştur demiyorum. Mutlaka bir yerden almışlardı.
0: Kenan Karca, oranın spor müdürü, bizim Kenan iyi de bir gazetecidir ve federasyondan da sağlam haberler alan bir arkadaş. Bence evet, yani haberde doğruluk payını çok yüksek olduğunu tahmin ediyorum.
5: Şöyle, zaten ben hep aynı şeyi söylerim. Yani insanlar, haberciler haber yaparken yıldızlara bakıp yapmıyorlar. Birileriyle konuşuyorlar. Haberin kaynağındaki, merkezindeki isimlere yakın kaynaklarla konuşuyorlar. Siyaset haberleri de, uluslararası ilişkiler haberleri de böyledir. Spor da böyledir. Yani dünyada böyledir.
0: Evet.
5: Birileriyle konuşursun. Sonra check edersin. Başkasına da sorarsın. Mutlaka Kenan'ı da ben takip ederim. Çok da beğenirim. Mutlaka birilerinden almışlardır bu haberi. Ama bu konuyla ilgili gerçekten böyle bir düşüncesi var mı yok mu? Varsa hala devam ediyor mu? Var mı geçti? Onları Sayın Başkan söyleyecek. Fakat yine söylüyorum, şaşırdım.
0: Yarın ne bekliyorsun?
5: Şimdi şöyle çok net. Dün ben sevgili

0: Ali Hacıoğlu hocamızla Haber Global YouTube'da yayın yaptı.
1: Şahane yayınlar oluyor. Onu da tebrik ediyorum. Arkadaşlar mutlak surette izlemeyen varsa izlesin. Haber Global'in YouTube kanalına girip izleyebilirsiniz. Çok da şahane yayınlar yapıyorsunuz İlker'le. Buyur hocam.
0: Çok teşekkür ederim. İlker Hoca yayına girmeden önce Başkan Hacı Osmanoğlu'nu aradı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu. Dedi ki ya başkanım dedi yani ne oluyor şimdi ne olacak? Arkadaşlar dedi istifa ediyorlar falan. Dedi ki TFF Başkanı kesinlikle istifa falan etmeyeceğim. 30 yıldır Türk futbolundaki bütün pislikleri benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Ben bu düzene çomak soktum. Ve bu düzenin temizlenmesi için, bu pisliklerin temizlenmesi için çaba sarf ediyorum. Burada beni suçlayıp da bütün ihaleyi bana yıkamazlar. Ben hiçbir yere gitmiyorum dedi. Çok net ve kararlı. Diyor ki hayır ben istifa falan etmiyorum. Seçime
1: kalıyorum
0: falan
1: diyor.
0: Da gitmiyoruz.
1: Kalıyorum
0: gitmiyoruz
1: diyor.
0: Diyor. Evet. Şimdi
1: ama yönetim istifa ederse? Yönetim.
0: Orada şey var abi şöyle 14 artı 14. Yedekler,
1: tabii yedekler de var.
0: 28. Bunun 7'ye düşmesi gerekiyormuş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aşağı yukarı bir 20 kişinin istifa etmesi gerekiyor toplamda. O kadar istifa gelir mi bilmiyorum. Yönetimin buradaki çoğunluk görüşü ne tarafta bilmiyorum. Diğer taraftan kulüp başkanlarıyla da görüşüyoruz. Süper Lig'den de çok sevdiğim başkanlar var. Aralıklarla böyle telefonlaşıyoruz falan halatır. Birinci lig başkanlarıyla da konuştuğumuzda şey diyorlar. Kulüp başkanları ya arkadaş şimdi istifa falan da Ocak ayında ihale var. Yani milli takım ortada. Şimdi zaten biz bir seçim yapacağız Haziran'da. Şu anda değiştirmenin ne anlamı var? Hakemleri değiştirebilecek misiniz? Bütün sistemi tamamen yıkıp baştan yapabilecek misiniz? Yapamayacaksınız. Bu ancak yaz döneminde olur. O da yeni yönetimin yapabileceği iş olur. Bugün yönetimi değiştirdiniz. Aygün Özipek geldi, federasyon başkanı oldu. Bunu da kaçıncı defa söylüyorum? Olacak galiba.
1: Hayır sen beni Uğur Melek'e rakip yaptın beni.
0: Aygün Özipek sana federasyon başkanı oldu. Yani ne yapabilecek diyor kulüp başkanları. Yarın bütün hakemleri tasfiye edip hazırdaki efendim 50 tane hakemi sisteme sokabilecek mi? Hayır. Efendim şu anda federasyondaki bu yapılanmanın bilmem işte işin başında Ferhat Gündoğdu var. İşte onun yanındaki hakemler falan var. Onları gönderdik ama onun dışında federasyonun içindeki var olan çarpık işleyişin önüne hemen geçebilecek mi? Hayır. Bu ancak yeni bir yapılanmaya ve bunun için futbolun durduğu bir döneme ihtiyaç var diyorlar. Kulüp başkanları işin işleyişine biraz kafayı takmış durumdalar. Diyorlar ki tamam bugün işte sosyal medya toplumun şeyiyle feveranıyla değiştirelim gönderelim gitsin istifa etsin. Ama gelen ne yapacak artık geleni çok yıpratacağız. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek aynı hakemlerle devam edeceğiz. Dolayısıyla burada değiştirmenin bir çözüm olmayacağını bekleyip şu ihaleyi de çünkü ihale konusunda bayağıdır çalışıyormuş federasyon.
1: Evet bayağıdır çalışmalar
0: var. Önceki görüşmeler yapılmış bazı oluşumlar varmış onu daha açıklamamışlar. Şimdi yeni gelen federasyonun baştan bu süreci ele alması Türk futbolunun maddi anlamda bu ihale konusunda büyük zarara uğratabilir. Buradaki kaos ve yeni gelen yönetimle birlikte oluşacak kafa karışıklığı yine sahaya yansıyabilir. Onun yerine ya zaten bu adamlar seçime gidecekler. Şeyler çürük elmaları ayıklayalım. İstifa edenler ya da istifası istenenler ayıklansın. Kalan grupla sezon sonunu bir görelim. Ondan sonra yeni yönetim mi geliyor? Onlar yeni projelerle hakem sistemini tamamen mi değiştir? Ne yapıyorsa yapsınlar diye düşünüyorlar. Hmm. Böyle düşünenler var ağırlıkta.
1: Aygün abi iyi günler.
0: Konuşmadım. Benim konuştuklarım ağırlıkta olduklarını söylüyorlar.
1: Aygün abi iyi günler. Ben Bursa'dan Fenerbahçeli Selçuk. Çok da güzel bir davetiye yapmış. Biletix'in şeyi var ya. Bilet şey yapmış. Selçuk oğlumun diyor bu cumartesi sünnet düğünü var. Oğlum Mert Ali'ye ve kızım Elif Mina'ya selam söyler misin? Şu anda seni dinliyoruz demiş. İkisine de selamlarımızı iletelim.
0: Evet. Allah hayırlı ömürler versin.
1: Amin. Sevgili Fatih yarın diyorsun devam edecek diyorsun.
0: Devam edecek. Kadarıyla. Yani
1: çünkü
0: şu anda
1: İlker Hoca, İlker hocamız konuştuğunu söylüyorsun.
0: Tabii tabii. Dolayısıyla hani
1: kaosa gitmez mi bu iş? Kaosa gitmez mi devam kararı alması?
0: Gidecek, gidecek de yani bir yerde duracak kaosta. Sonuç olarak istifa edenler olacak yönetimde. Onların yerine yeni yöneticiler gelecek.
1: Genel sekreter de istifa etti dün bıraktı.
0: Ya onu sordum ben. Ya bu nasıl oldu? Yeğeni dedim yani.
1: Evet yeğeni.
0: Hayat onun yeğeni. Nasıl oldu falan. Federasyon kanadı dedi ki o şeyle alakalı değil. Süreçle alakalı değil. Başka sorunlar yaşandı içeride dediler. Hatta hani isim veremem ama bir başka yöneticiyle çok ciddi bir tartışma ve kopma noktasına gelen bir durum varmış. Burada işin daha da büyümemesi, kaosun büyümemesi için istifasını vermiş. Yani bu yaşanan süreçle ilgili değil o istifa.
1: Evet. Sevgili Fatih, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Veya vermek istediğim bir mesaj var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İyi günler diliyorum.
1: Evet, attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugünlük de ders günün sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
2: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
8: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
9: Hoş değiliz.
8: Evet. Biz de deriniz.
2: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
10: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
10: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, cumartesi ve pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.

0: geldiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Bugün tarih 8 Ekim Perşembe. Sevgili dinleyenler, Ankara ve İzmir yarışlarını sizler için yorumlayacağız. Son düzün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Evet, bugün baktığımız zaman artık yavaş yavaş sonbaharın da kış mevsimine yaklaştığı dönemlerde ki soğuklukları hissetmeye başladık. Ankara'da da muhtemelen her ne kadar güneş yüzünü gösterse de sabahları ve akşamüstü soğuk bir hava hakim ki bu da atlar için oldukça zor bir durum. Ankara'dan da sevgili Aykut Balcı hattımızda şu anda hazır. Bugün koşuların 9 koşulu yarış gününün 3'ü kum pistte, 6'sı çim pistte ki bu da çim pistin mevcut hava koşullarından dolayı yumuşadığının göstergesi. Aykut, öyle değil mi? Günaydın.
1: Günaydın Ufuk. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen de iyi misin?
1: Vallahi abi hava geçişleri vardı. Evet, çok soğuktu bilmem neydi ama 2-3 gündür hava gerçekten güzel gündüzleri. Sabahları serin dediğin gibi, akşamları da serin. Sabah yani kırağı diyorlar herhalde o durumdan dolayı. Şimdi yumuşama oluyor ama her şey normal şu anda Ankara'da.
0: Gene şimdi iyi. Ben 10. ayda askere gitmiştim Ankara'da, Beytepe'de. Jandarma gücünde askerlik yapmıştım o zaman. O dönemde sabahları antrenmana çıkarmak için hocalar uyandırıyordu ama yani uyanabilen aşk olsun. O kadar soğuktu. Şimdi çok çok iyi. Benim anlattığım 2003 falandı herhalde. Tabii 22-23 sene evvel.
1: Abi uyanabilmek gerçekten hani bir sorun aslında bu devirde. Sevgili İstanbul'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. İçerisinden Beyza Hanım'a da selamlar olsun. O da biraz sıkıntılar yaşıyor. Ona da Allah kolaylık versin diyorum. Buradan selamlar
0: söylüyorum. Ya şimdi biz antrenörlük yaptığımız için saat 4.30'da 5'te uyanmak artık 20 senedir alışkanlık oldu. İzinli günün olsa da gözün 4.30-5'te açılıyor. Yani evet. Ona yapacak bir şey yok artık. Erken uyanmak iyidir, en azından günü kaçırmıyorsun.
1: Ben de erken uyanırım da işte ondan sonrası gelmiyor Ufuk.
0: Gelir gelir. Aklıma bir espri geldi de buradan söylemeyeyim. Medet Usta var ya şeyde.
1: Neyse bir ara anlatırsın bana.
0: Cem Yılmaz'da bir Medet Usta var ya, çalışır belki de ya. Peki günün birinci koşusuyla başlayalım. Ankara'da Maiden mücadele, 3 yaş şaraplar, 1400 metre kum pist, neler söylersin?
1: Şimdi Fuk geçen yarışında direkt oynamıştık. Geçen yarışında hem startta kaldı, 3-4 boy gibi startta kaldı. Son 300 direğinin orada inanılmaz derecede dışarı saptı. Hatta Vedat Abiş üstünde çok büyük sorun yaşadı. Büyük bir tehlike yaşadı. 3 numara Alabinit. İyi formu var. Bugün bir aksilik olmazsa aldığı değil bu atıksıyla da beraber iyi bir deparla yarışa başlarsa bence rahat, kolay bir yarış kazanmasını bekliyorum. Yani ben Alabinit net bank olarak öneriyorum. Eğer Alabinit gelmezse Ufuk gerçekten çok isim şanslı var. 2 numara Ateş İzi, 1 numara Ateli, kondisyon açığını kapatan 8 numara Taykut Kural, 2 defa kumpiste çıkacak olan 5 numara Etman aldığı takılarla ile yani idmanları iyi olan Kaan Pu 6 numara çok sürprize de büyük destan diyeceğim ama Alabinit benim bugün geçilmez isimlerin arasında. Ya Alabinit tek ya hepsi Ufuk.
0: Evet, günün birinci koşusunda sevgili dinleyenler 3 numaralı Alabinit kazanır dedi bugün için ki baktığımız zaman bir Yılma Başar temsilcisi son ilk koşmuş olduğu yarışı bir tecrübe edinmişti. 3 numaralı Alabinit banko dedi sevgili Aykut, gelmezse hepsine kadar gidebilecek bir yarış olduğunu söyledi. Günün birinci koşusunda 3 banko Ankara'da geldik. Günün ikinci koşusuna satış 3 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1400 metre çim pisti.
1: Evet, satış koşusu Ufuk. İki tane senaryo var yarış içerisinde. Yarış süratli gidecek, ya öndeki bitirecek ya da 3 at 4 at birbiriyle rut yapacak. Sonlarda kuvvetli gelecek, iyi isim kazanacak. İşte son yarışında direkt oynadığım 9 numara Karamaça Bey kaçan atların hemen arkasında düzlükte rakiplerinden liderliği almak isteyecek. Net favorim 3 numara Tiris Favors. Bir önceki yarışında İstanbul'da startı iyi alamasa da önlere hemen hamlesini yaptı. Sonlara kadar direndi ve kazandı. Seri stiliyle bugün de aynı taktiği uygular diye düşünüyorum. 3 numara Tiris Favors. 2 numara Ed Walker ki bu isim çok arası var ama çok kalite isim. Dinçlik yarışı yapacaktır. O da önlerde gidecektir. İşte senaryonun birinci kısmı bu. İkinci kısmı eğer yarış sürate binerse inan şunu söyleyeyim. Laefa ayakları idmanlarda yere değmiyor. Sonlarda çok kuvvetli gelip koşuyu kazanır. Geniş oynayanlar kapalı gözlükte kısa olan Bonchevel. Sürprizde ise 6 numara Sigrish diyeceğim. Yani çok at yazmakta fayda var. 9-3-2-1-5-6.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 9 numaralı Kara Maça Bey, 3 numaralı Trace Favor, 2 numaralı Headwalker, 1 numaralı La Hefa, 5 numaralı Bonchavel ve 6 numaralı Sigrid. 9-3-2-1 ve 5-6 yeterli dedi. İkinci koşuda Ankara'da üçüncü koşuya geldik. Yedili Plase'nin de aynı zamanda Yedili Ganyan'ın başlangıç ayağını oluşturuyor. Mücadele Maiden, 3 yaş şaraplar, 1400 metre kumpist.
1: Evet, ufuk idmanlarında kapalı gözlük takısıyla bir idman görüntüsü var. Çok beğendim. İlk defa kumpiste çıkacak olan bir numara Besni çok çok şanslı. Bugün farklı koşacaktır. Kazanabilir. Net favorim. Çimkun fark etmez. Çok formda olan 5 numara Hızlı Kral. İstanbul'dan çok hazır gelen 4 numara Er Yürekli. Çok geniş oynayanlar. 2 numara Atlasan'ı ekleyebilirler. 1 çok önde. 5, 4 sonra 2.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün üçüncü koşusunda Aykut Balcı'nın yorumu şöyle. Öncelikle 1 numaralı Besni, 4 numaralı Er Yürekli, 5 numaralı Hızlı Kral ve 2 numaralı Atlas Han önerisinde bulundu. Sıralaması günün üçüncü koşusunda 1, 4, 5 ve 2 şeklinde. Dördüncü koşu handikap 15 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1400 metre çim pist.
1: Çok uygun rakipler yanında koşuyor. Kilosu ağır olsa da önlere rahat gelebiliyor. Son 400'lerde 1 numara Tuva liderliği alır. Rahat yarış kazanır. Net banko.
0: Evet, burada da bir net banko geldi. O da 1 numaralı Tuva. Sevgili dinleyenler, son günlerin formda jockey apprentice'i de artık benim gözümde gerçi jockey o. Ertuğrul Can Kılıç'ın oğlu.
1: Yapma
0: Ertuğrul
1: abi Can ya. Kılıç. O gün Sarper kazansa var ya dünya para kazanacaktım. O gün beni mahvetti. İnşallah.
0: Bugün gene güzel. Bugün Ertuğrul'un gene en az, ben sana bir şey söyleyeyim mi? En az 3 tane yarışı var.
1: İnşallah.
0: Dün senin arkadaşın atında yattık bir kuponumuz Mystical Storm yavrusunda. Mystical Power. Yani evet. Dün var ya, dün Mandar Abbas üzerine o kadar basa basa konuştuk, %9'du. Kapanış oranı %20'lere kadar çıktı. O kupon 5'te kaldı. Bir gün önce 5'te kaldı. Yine Kocaeli günü Sword Power 4 hatta 5'te kaldı. Yani 3 günde toplamda 5'te kalan kuponların 500 bin liraya ulaştı, biliyor musun? 500 bin lira rahat.
1: Ki o abi bir kurşun döktür, bir kurşun
0: döktür. Paylaştığım kuponları buradan dinleyicilerimize de söylüyorum. Paylaştığım kuponları ben bizzat kendim de oynuyorum. Bakın, tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Ben başkası gibi kupon paylaşıp yapmıyorum. Orada kupon tutmuşsa bil ki ben de tutturmuşumdur. Bu kadar net.
1: Evet.
0: Ama
1: aynı benim gibisin. Ben çok yakalıyorum devamlı, o yüzden oradan oynuyorum.
0: O işte bazen böyle olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Sadece son ikiliyi buldum. Mandar Abbas'la Olgun Vedat'ın.
1: İyi, hayırlı olsun abi. Zarar çıkmıştır.
0: Peki. Yok, çıkmadı. Nerede 500 bin lira 3 günde kayıp 500 bin lira. Yani güzel, evet. Para. 3 bin, evet. 4 bin liraya 500 bin lira çok iyi para.
1: Aynen.
0: Günün dördüncü koşusu 1 numaralı Tuva Banko, sevgili dinleyenler. Ankara'da dördüncü koşuda 1 numaralı Tuva Banko dedi sevgili Aykut. Beşinci koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele. 2 yaş İngilizler, 1400 metre kumpist Aykut.
1: Evet, 1 numara Blessed Storm. Son İstanbul Santitik yarışı bence asla ölçü değil. Ankara'yı çok seviyor. Önlere hemen hamlesini yaparsa bugün kazanmasını bekliyorum. Ama burada korktuğum isim var. 3 numara Saratoga Siftings. Mükemmel bir yarış kazandı. Elinde en az bir saniye sermaye vardı. Hemen Blessed Storm'un arkasına yatacak, yüzük yarışı yapacak korkusu var. Muhakkak yazacağım. 1-3 ufak bütçeler için yeterli bana göre. Geniş oynayanlar 5 numara Doğan Aslanım, 4 numara Warriors. Arasız olsa da uzun galaplarla hazırlanan Deniz Ares diyeceğim 2 numara. Yani 1-3 çok önde ufuk. Geniş oynayanlar 5-4-2 değerlendirebilirler.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda sevgili Aykut'un önerisi, özür dilerim, beşinci koşusunda sevgili Aykut'un önerisi şu şekil: 1 numaralı Blessed Storm, 3 numaralı Saratoga Sprint öncelikli, ama 5 numaralı Doğan Aslan'ım, 4 numaralı Warriors ve 2 numaralı Deniz Ares'te sürpriz şansına sahip isimler. 1-3 öncelikli, sonrasında 5-4-2. Beşinci koşu Ankara. Geldik altıncı koşuya. Kısa vade 7. Dişlere mahsus 2 yaş İngilizler çim pistte start alacak. Neler söylersin?
1: Ufuk, bu farklı bir isim. 2 numara System Galip. Ben son yarışını özellikle inceledim. Yani o tempolar büyük tempolar. 423 634'lerde 847, 1000'e 58 ufuk, yani 1200'de 11 o tempolarda, 11 tempoda aynı tempolarda falan bitirmek açık yarış hata olduğunu gösteriyor bana göre. Ben bugün 2 numara Sistin Galop kimseye liderliği vermez, beyaz bayrak aynı yarışı yapar, kazanır görüşümde.
0: Evet, 6. koşuda 2 numaralı Sistine Galop. Bu isim Gökhan Kocakaya ile start alacak. 2 numaralı Sistine Galop. Gökhan Kocakaya ile %28'lik oynanma oranı var ve Aykut Balcı'nın da bankosu. 6. koşu 2, Sistine Galop, banko. Ve 7. koşuya geçtik. Handikap 17 mücadelede 3 yaş İngiliz her 1400 metre çim pist. Burada da 7 isim var. Neler söylersin?
1: Şimdi 3 isimi ayırt edemedim. 2 numara Master of Race bence tam mesafesinde koşuyor. 400'lerde filan ismini çok rahat duyabiliriz, Master of Race. Uygun rakipler yanında koşan, son yarışı mükemmel olan bir 1 numara Havacı ki bugün belki yüksek AGF'ler kadar çıkacak ama 1400 benim için biraz soru işaretiydi. Mecburen yazmak zorundayım. Son yarışını kazanan da 5 numara Freedom. For Freedom inanılmaz bir yarış yaptı Ufuk. İçeriden mükemmel ataklarıyla geldi. Çok iyi durumda, çok formda. 2-1-5 yazalım, sağlam alalım bence.
0: Peki, 7. koşuda 2 numaralı Master of Race, 1 numaralı Havacı ve 5 numaralı For Freedom yazarak bu koşuyu geçebiliriz. 7. koşuda sıralama 2, 1 ve 5. Geldik 8. koşuya. Şartlı 4 mücadele, yamak 3 statüde Aprantiler start alacak. 1900 metre 4 yukarı Araplar. Neler söylersin?
1: Şimdi son yarışında 4-5 boy gibi startta kaldı 2 numara motor. Yaptığı ataklarla ikinci ayrıldı. Bugün bence çok şanslı. O yarışta beraber koştuğu 4 numara mürekkep yürek Kenter yarış yaparak yarışı kazandı. Çok formda. 2-4 yazdık mecburen. Bu mesafelerde iyi koşan Tumbul Karayüzüm 3 numara muhakkak olmalı. Ara sonrası gördüğü yarışlarla kondisyon açığını kapatan 7 numara Alkanlı. Bana göre uygun rakipler yanımda 6 numara Abdi Baba, çok sürprizde ise 1 numara Kasapender ve 5 numara Asimir olacak. Yani zor bir yarış. 2, 4, 3, 7, 6, 1 ve 5.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 8. koşusunda sevgili Aykut'un yorumu 2 numaralı motor, 4 numaralı mürekkep yürek, 3 numaralı tumbul karaüzüm, 7 numaralı alkanlı ve 6 numaralı Abdi Baba 2, 4, 3, 7 ve 6. 8. koşuda sıralama. Geldik 9. koşuya, kapanışa. 16 handikap mücadele, 4 yukarı Araplar, 1400 metre.
1: Evet, yarışın gidişatına baktığımız zaman yarış oldukça süratli geçtik. Bu tip mesafelerde, bu yarışın sürete bindiği yarışlarda 10 numara taşlar önlere çok kolay geliyor. 400'lerde yapacağı ataklarıyla bence kazanması büyük ihtimal gibi gözüküyor ama mesafesinde yapacağı ataklarıyla 7 numara Sardinus ki ekürü koşma avantajına çok sahip, muhakkak kuponumda olacak. Burada benim dikkatimi özellikle üstüne basa basa söylemek istediğim bir isim var. 15 numara Yüce Uğur. Bugün ya 1 ya 2.

0: Kırmızı ve 6 numaralı Kasırga Bey. Öncelikli daha geniş kurgular. 5 numaralı Soğukdağ, 11 numaralı Mir Kartalı ve 9 numaralı Dilmakız dedi. Günün kapanış ayağında sevgili Aykut Ankara için. Aykut teşekkür ederim. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Güzel sohbetti. Sana iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
0: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi Ankara yarışlarını yorumladı. Sağ olsun. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Ne yapmanız gerekiyor? Uygulamadan, aplikasyonlardan Son Düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Üye olmanız gerekiyor ya da sondüzlük.com adresine girdiğiniz zaman üyeliğinizi yapabilirsiniz. Üye olduktan sonra çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız ve hazır kuponları, uzman yorumları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatı, altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç ve altının 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade fırsatınız olacak. Yine yalnızca sabit ihtimalli oyunlarda geçerli 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyalarından da faydalanıyor olacaksınız. Evet sevgili Metin Abacı hattımızda olacak derken hattımıza gelmiş. Sevgili yönetmen beni uyardı. Metin Abacı günaydın.
2: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Bugün İzmir'de keyifli, güzel bir gün bizleri bekliyor gibi bir duyum aldım ben. Yanılıyor evet. Muyum?
2: Doğru söylüyorsun.
0: Peki.
2: Hava açık, güneşli, gayet güzel, tam koşullara uygun. Ne sıcak ne soğuk, yağmur da yok. Keyifli bir yarış günü bizleri bekliyor.
0: Mikrofon başında da Tanzer parlar olursa tadından yenmez o zaman bugün.
2: Evet, kesinlikle katılıyorum.
0: Buradan da
2: Tanzer'e selam olsun.
0: Evet, hocam. Evet sevgili Tanzer parlara selam olsun. O benim tanker abim. Ben ona sürekli nasılsın tanker abi diyorum, bizim aramızdaki espri o. Kimse söylemesin, o benimle onun şifresi. Evet, sevgili Metin Abacı, birinci koşudan başlayalım. İzmir'de 9 koşulu bir yarış programı var. 15 handikap mücadele, 4 yaş şaraplar, 1400 metre kum pisti.
2: Yiğitcan'la farklı koşmaya başlayan 2 numaralı Demir Nal benim öncelikle ismim. Kazandığı yarış sonrasındaki üçüncülüğü de 2.17 derece olarak çok çok iyi. İlk yarışı da iyiydi. Bugün yine iyi koşmasını bekliyorum. Burada tabii ki Demir Nal'ın gibi bir kalite var ama hem 62 kilo hem son iki yarışında startta kalmıştı. O nedenle Demir Nal'ı ben ön plana alacağım. Yine 6 numaralı Avanos Efes'i Nevzat Avcı'yla 52 kilo siklet hazır çıkış yakalamışken iyi bir jokeyle bugün o da etkili koşacak. 2-6 bir kuponlarda mutlaka olmalı diyorum. 4 numaralı Değer Bilir yine Mustafa Çiçek idaresinde. 8 numaralı Aşk Bas geçen yarış son dakika duyumuydu. Sağda dillendirildi bu Safkan. O gün olmadı ama biliyorsun bir sonraki yarışta kendini gösterebilir Safkanlar. Dolayısıyla 2-6 birden sonra 4 ve 8'de değerlendirmeye alınabilir.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün birinci koşusunda İzmir'de 2 numaralı Demir Nal ve 6 numaralı Avanos Efes'i öncelikli isimler dedi. Bu iki ismi öncelikli yazalım, sonrasında 1 numaralı Demon Hunter, 4 numaralı Değer Bilir ve 8 numaralı Aşk Baz. Bu isimleri değerlendirebiliriz. Birinci koşuda İzmir'de sıralama 2-6 öncelikli, sonrasında 1, 4 ve 8. Geldik ikinci koşuya. Maiden mücadele 3 yaş şaraplar dişiler 1400 metrede start alacak. Neler söylersin?
2: Evet, az sayıda start almış, taylarının da bol olduğu Maiden bir yarış. Dişilere mahsus zor bir yarış, kalabalık. Burada yarışın bir diğer özelliği de sanki yamak yarış gibi. Bir tek jokey var, Eren Dize, Onur Atmaca biniyor. Diğerleri aynı taylar gibi deneyimsiz aprantilerin çok olduğu, belki deneyimli isimler de var ama çoğunlukla deneyimsiz isimler. Onur Atmaca'nın etkisiyle de Eren Diz bugün iyi koşacak ama Berrun Azıl son yarışını ben çok beğendim. Zaten Sinan Akçın da startlıyım. 3-7'yi ön planda tutuyorum. 2 saftalı küçük oyunlara yeterli görüyorum. İniş oyunlar için yine tabela yapabilmiş son yarışlarında biraz kendini göstermeye başlayan taylar. 1 numaralı Çengar, 2 numaralı Alev Kız ve 8 numaralı Köprücek'te geniş oyunlarda bulunmalı diyorum.
0: Evet, günün ikinci koşusu bir maiden mücadeleydi. Günün ikinci koşusunda 3 numaralı Berunas, 7 numaralı Erendis, 1 numaralı Çengar, 2 numaralı Alev Kız ve 8 numaralı Köprücek. Zor koşuda sevgili Metin Abacı'nın değerlendirmesi 3, 7, 1, 2 ve 8 sevgili dinleyenler. Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele. 3 yukarı İngilizler. 1400 metre kum pist. 6 isim var sevgili Metin Abacı. The Raptor'da %80'lik oynanma oranına sahip. Neler söylersin?
2: Evet, ben bu kadar yüksek

0: oran çıkacağını beklemiyordum. 50'lerde belki
1: ben oran çıkar diye
0: tahmin ediyordum. Ama bir gerçek de var ki bu saftan daha önce 2 yıl önce yine bir 8 aylık ara sonrası geldi. Gençlik yarışı yaptı, kazandı. Sonra tekrar bir ara daha verdi. 6 ay sonra yine kazandı. 2 yarışta içimde kazanmıştı. Ama yarış hayatına İzmir'de kumda başladı. Ve koştuğu ilk 4 yarışın 3'ünde kazanmıştı kumda. Şimdi idmanlarına baktığımız zaman çok uzun zamandır idmanda ve harika 1200-1.15 çok rahat yapıyor galoplarında. Bence bu grupta çok zorlanmaz, çok rahat bir birincilik elde edilir. Tereddütsüz Banko.
1: Evet, 5 numaralı The Raptor Net Bankosu sevgili Metin Abacı'nın İzmir'de 3. koşuda 5 The Raptor Banko. 4. koşuya geldik. 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağı 12 isim var. Handikap 16 mücadelede Yamak 2 statüde aprantiler at binecek. Neler söylersin bu koşuda?
0: 1600 ne kısa ne uzun, orta kısacılar da uzuncuların da koşabileceği bir mesafe. Yamak 2 yarışı olması, kiloların farklılığının olması biraz tabii yarışta sürpriz sonucun çıkabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Ben burada 10 numara Ramona ile başlayacağım. Arda arda 5-6 yarıştır tabelada. Kazandı, kazanacak kıvama geldi. Üzerinde de tecrübeli Recep Ketme var. 9 numaralı Kral Ayvalık. Muhammed Baran Öncel yaklaşık 8 yılda ikinci yarışını bu Safkan'la kazanmıştı. Safkan'ın durumu çok iyi, yine kazanabilir. 6 numaralı Festus Çınar. Yine Yiğitcan Gökçe'de bence çok şanslı. Son olarak 11 numaralı Kuzey'in Kralı diyorum. Bomboş kilosuyla Berkay Bülbül'le 9, 6 ve 11 şeklinde ilk aya geçiyorum.
1: Evet, günün 4. koşusunda 10 numaralı Ramona, 9 numaralı Kral Ayvalık, 6 numaralı Festus Çınar ve 11 numaralı Kuzey'in Kralı bu koşuda yeterli dedi sevgili Metin Abacı. 5. koşuya geçtik. Handikap 16 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1200 metre kum pist.
0: Günün en zorlu yarışı, kalabalık bir yarış. 2 safkanı dışarıda bıraktım. Bomboş kilosuyla 8 numaralı Come On Z başta olmak üzere 3 numaralı Sharp Storm, 2 numaralı Moment Sour, 1 numaralı Storm Queen, ağır kilolarına rağmen çok formda bu 3 isim de yazılmalı. 8-3-2-1 ama 6 numaralı Moriarty ve 7 numaralı Rosilda da dışarıda bırakılmasa daha iyi olur.
1: Evet, günün 5. koşusunda bir detay sevgili Metin Abacı'dan. 8 numaralı Common Sea, 3 numaralı Sharp Storm, 2 numaralı Moment Saver, 1 numaralı Storm Queen, 6 numaralı Moriarty ve 7 numaralı Rosilda. Bu isimleri de yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz. 5. koşuda sıralama 8-3-2-1, 6 ve 7 İzmir'de. 6. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele, 3 yaş Araplar, 1200 metre kum pisti.
0: Evet, geçen sahanın oldukça çok güvendiği bir isimdi Kral Karaca. Beklenen yarışını yapamamıştı. Çok direkt tutuluyordu. Son dakika herkeste tek oynanan bir isimdi. Bugün yine sahada çok tutulan bir isim. Belki bir alternatif banko olarak denenebilir. Ama önde yalnız kalabilecek bir 3 numara Seri Ufuk var. Bir de ben son kazandığı yarışı çok beğendim. 6 numara Yangın Yeri. Adeta elde tutarak geldi. Gezinti yaparak kazandı. Sermaye çoktu, derece çok iyiydi. Bugün gerçek gücünü göreceğiz. Ben Kral Karaca'ya rakip olabileceğini düşünüyorum. Küçük oyunlar Kral Karaca'yı tek yazabilirler. Geniş oyunlar 3 ve 6'yı da ekleyerek bayağı rahat seyredebilirler.
1: Evet, günün 6. koşusunda 2 numaralı Kral Karınca alternatif olarak düşünülebilir banko adayı olarak, ama 3 numaralı Seri Ufuk, 6 numaralı Yangın Yeri de yazarak sürpriz arayabiliriz ki %58'lik oynanma oranı var. Kral Karınca'nın 2 alternatif tek rakip 3 ve 6. 7. koşu şart 5 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1200 metre.
0: Çok süratli isimler bir araya geldi. Baskın Soy, Barın Bey, İlaytay, fakat İlaytay karakteri itibariyle inatçı bir safkan. Zaten son yarışında bu safkanlar da vardı. Hatta Gökçe Star gibi çok daha inatçı bir karakterli bir safkan da vardı yarışta. İlaytay bu mesafelerde bu rakiplere boyun eğmiyor. Çıktığı gibi kazanıyor. Ben İlaytay'ın bugün yine kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum.
1: Evet, 7. koşuda 1 numaralı İlaytay kazanır dedi sevgili Metin Abacı. Banko olarak önerdi. Geldik 8. koşuya. Şartlı 4 mücadelede dişiler 4 yukarı Araplar. 1900 metre kum pistte sevgili Metin Abacı, neler söylersin?
0: Evet, Ergen geçen 10 lira Ganyan'la bankomuzdu. Bugün biraz kilosu ağırlaştı. Bir önceki kazandığı yarışta Özgün Sultan yaklaşık 3 kilo ağırdı. 3-4 kilo gerisindeydi. bugün 4 kilo hafif 7 kiloluk bir fark oluştu. Üstelik Özgür Sultan biraz geri çekildi. 3 tane bungalov var. Son galabı da 1-10 oldu. Çok beğendim. Özgür Sultan öncelikli diyorum. Yener Sultan 5 yıl aradan sonra ikinci kez İzmir'e geliyor. 5 yıl önceki koştuğu çim yarışı kazanmıştı İzmir'de. 2'de 2 yapmaya çalışacak Mustafa Çiçek'le. 2 numaralı Ergen mutlaka yazılmalı. Son olarak da önde yalnız kalabilir diyorum. 3 numaralı Eyhan Gelin. Bu safkanada bir çarpı atabiliriz. 6-8-2-3.
1: Evet, 8. koşuda 6 numaralı Özgün Sultan, 8 numaralı Yener Sultan, 2 numaralı Ergen ve 3 numaralı Reyhan Gelin. 6-8-2-3. 8. koşuda yeterli dedi Metin Abacı ve geldik şirin yerde kapanışa. Maiden mücadele dişilere ait 3 yaş şaraplar 1400 metre.
0: Evet, ilk koşuyla Demirnal'la Yiğitcan'la başlamıştık. Son koşuda da 2 numara yine Yiğitcan'la bir banko adayımız var. O da 2 numaralı Yiğit Nur. Bence son 2 yarışı bu gruba göre çok daha iyi, tatminkar. Derece olarak da 1400 ve 1600'de en iyi derece onda. Yiğitcan'la kazanı tutuyorum. Artan atıp banko diyorum. En ciddi rakibi de Gökçeler'in 1 numaralı Has Gökçesi olacaktır. Çok daha geniş oyunlar içinde. 13 numaralı Yoldere Güzeli, 3 numaralı Aysera Hatun ve 12 numaralı tarafını seçiden sürpriz önereceğim.
1: Evet, 2 numaralı Yiğit Nur artık kazanması gerekiyor dedi bu ismin. 2 numaralı Yiğit Nur banko olarak önerdi sevgili Metin Abacı. Ama daha geniş oynuyorsanız 1 numaralı Has Gökçe, 13 numaralı Yoldere Güzeli, 3 numaralı Aysera Hatun ve 12 numaralı tarafını seç yazarak son koşuyu geçebiliriz. 2 banko, rakip 1, 13, 3 ve 12. Metin Abacı, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. O da İzmir yarışlarını sizler için değerlendirdi. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın mikrofon başında sevgili Ufuk Çakır olacak ve yarını konuklarıyla beraber değerlendirecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonlar son düzlükte.
10: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nisine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nisine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nisine, Euroleague resmi sponsoru.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
2: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
2: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
4: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
5: Evet.
4: Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm

0: Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Anadolu Ateşi başlıyor. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
3: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
3: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

Evet, herkese merhaba. Alışık olmadığınız bir saatte Hattrick'ten merhaba diyelim. Saatlerimiz 12-12. Neden alışık olmadığınız bir saat? Tabii ki Hattrick biliyorsunuz hafta içi her gün 14'te yayınlanıyor. Bugün Salim Manav izinli ama bizim gençler arasında diyelim ufak bir karışıklık olmuş. Öyle olunca da şu an ne Salim gördüğünüz gibi ne de Burak yayında. O yüzden saat 1'e kadar hep beraber yayını yaparız. Problem değil. Dolayısıyla 12-1 arasında hat-trick yapmış olacağız. Birden sonra da siz 6. adamı dinleyeceksiniz. Evet, sabah Mert'le beraber program yaparken konuşmuştuk aslında gündem olarak. Sakin bir gün. Yarın Süper Lig'de yeni hafta, milli ara sonrası hafta başlayacak. Ve yarın tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı toplantı gündemde. Onu bekliyoruz. Oradan ne sonuç çıkacak? Acaba Montella ile ilgili bir karar çıkacak mı? Montella gündeme gelecek mi? O bile sorulması güzel bir soru. Bununla beraber İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi acaba Türk futbolunda bu yaşananlardan sonra nasıl bir yol haritası belirleyecek? İstifa çıkar mı, çıkmaz mı? Aslında saha dışındaki gündem Türkiye'de yarınki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Onun dışında tabii ki çok çok önemli olmasa da gelişen haberler var. Yine onlara da bakacağız. Onlardan bir tanesi mesela 4 maçlık Uluslar Ligi macerasından sonra milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki yeri de tahmin edebileceğiniz gibi değişti. Çok önemli mi? Aslında bir bakıma önemli. Neden önemli? Ne kadar yukarıda olursanız Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası finalleri, Dünya Kupası elemeleri oralarda yüksek torbalardan, ilk sıradaki torbalardan yayına giriyorsunuz ve böylece kuraya giriyorsunuz. Böylece tabii daha kolay rakiplerle eşleşiyorsunuz. O yüzden hani işte 27.ydik, 31'e düştük, çok mu önemli? Böyle bir önemi var aslında. Biz de FIFA dünya sıralamasında işte 31. basamağa kadar geriledik. Tabii milli takım açısından hem Dünya Kupası hem de özellikle Uluslar Ligi'nin ilk bölümü hiç iyi geçmedi. Artık bundan sonra Kasım ayındaki karşılaşmalarla beraber biraz daha durumu düzeltmeye çalışacağız. Hem Uluslar Ligi'nin hem de FIFA dünya sıralamasında diyelim. Şöyle bir bakayım FIFA dünya sıralamasında da tablo nasıl ilk sıralarda. İlk sırada İspanya var. Dünya şampiyonu İspanya. Uluslar Ligi'nde de yine iyi bir performans

sergiledi. Arjantin ikinci basamakta Dünya Kupası finalisti. Uluslar Ligi'nde bizim rakiplerimizden Fransa üçüncü basamakta. İngiltere son dönemde istikrarlı gidiyor ve İngiltere dördüncü basamakta dünya sıralamasında. Bunun dışında Portekiz, onlar da Jesus'la beraber 4'te 4 yaptılar biliyorsunuz ve 2 basamak yükselmiş Portekiz milli takımı dünya sıralamasında 5. basamakta. Brezilya 6'da, Fas 7'de, yine rakiplerimizden Belçika ilk 10'da yer alıyor dünya sıralamasında 8. basamakta. Hollanda 9, Meksika da 10. basamakta. Aslında sadece ilk 10'da Portekiz'in 2 basamak yükseldiğini görüyoruz. O yüzden de Brezilya ve Fas'ın da birer basamak düştüğünü görüyoruz. Onun dışında ilk 10 sıralamasında bir değişiklik yok. Biz de 31. basamağa düştük. Bizimle beraber bakayım şöyle bir ilk sıralarda. Aslında en sert düşüşü biz yaşamışız. Onu söyleyebilirim. Bakıyorum tekrar bir yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir biz, bir de Nijerya. Nijerya bizden bir basamak yukarıda dünya sıralamasında. Onlar da 4 basamak birden düşmüş. Biz de 4 basamak birden düştük. Dünya sıralamasında 31. sıraya geldik. Genelde iyi olduğumuz dönemlerde, yani iyi derken böyle çok çok iyi değil ama bir standart yakaladığımız dönemlerde işte böyle 20'lerde kendimize yer buluyoruz. Tabii çok iyi dönemlerimiz de oldu dünya sıralamasında ama onlar biraz artık bayağı bir eskide kaldı gibi gözüküyor. Evet, bir dinleyicimiz ne demiş? Abi sonunda hat-trick 3 saate çıkardınız demiş. Bunun yanında şöyle bir bakalım. Ali abi bir anda nevrim döndü, saate bakıyorum demiş. Zaman ne çabuk geçti diyordum demiş. Gerçi 7.24 sizi dinleyebilirim demiş dinleyicimiz de. Tabii bu saatte dinleyince saati 2 zannetmiş sevgili Tolga Demirel. Ama saat 2 değil, dediğim gibi ufak bir karışıklık oldu. O yüzden ben girdim yayına. Yusuf Yenle demiş, Ali abi seni bu saatte burada duymak çok güzel. Montella acaba bu düşüş hakkında ne diyecek merak ediyorum demiş. Valla Montella açısından herhalde artık pek konuşmamak daha doğru bir strateji olacaktır. Çünkü son dönemde Montella ne zaman konuşsa hani kendine ya da bize bir fayda sağlamaktan daha çok tepki çekti. O yüzden Montella'nın sessiz kalması bir sonraki Uluslar Ligi'nde eğer takımın başında olacaksa, olabilir olmayabilir onu bilmiyoruz, biraz daha sessiz kalması daha mantıklı olacaktır düşüncesindeyim. Evet, artık milli takım defterini kapatalım. Sıralamada 4 sıra geri düştük. Montella'nın durumu yarınki toplantıda belki gündeme gelecek, belki gündeme gelmeyecek. Milli takım da Kasım ayında üst üste 2 tane karşılaşma yapacak. Fransa ve Belçika ile. Belçika ile içeride oynayacağız. Fransa deplasmanına gideceğiz. Oradaki sonuçlarla beraber ya Uluslar A Ligi'nde devam edeceğiz ya da direkt, daha doğrusu Uluslar A Ligi'nde de direkt devam edemeyeceğiz. Çok büyük bir sürpriz olmazsa büyük ihtimalle playoff oynayacağız. Playoff sonunda belki Uluslar A Ligi'nde kalacağız. İşler istediğimiz gibi gitmezse de Uluslar B Ligi'ne düşebiliriz. Direkt olarak düşebiliriz. Tabii playoff'la da yine Uluslar B Ligi'ne düşme ihtimalimiz var. Bunu da artık hep beraber göreceğiz. Evet, diğer tarafta ligin de başlayacağını artık herkes biliyor. Cuma günü itibariyle ligde Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte 7. hafta başlayacak. Galatasaray'da tabii Kasımpaşa maçı öncesinde durumu belirsiz olan oyuncular var. Onların başında Galatasaray'ın golcüsü Osimhen geliyor. Osimhen'le birlikte Şalay'ın de bir sakatlığı var. Singo takımla beraber az da olsa çalışmaya başladı. Bu ortamda tabii Singo direkt olarak oynamayacak. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. Baktık Osimhen de yaklaşık bir ay önce oynamış en son. Osimhen'in de biraz tabii aslında Barcelona maçı öncesi oynasa iyi olur diyeceğimiz oyunculardan biri. Fakat maç Barcelona maçı olduğu için Galatasaray'ın çok da Osimhen eğer hazır değilse, sakatlıkla ilgili bir risk varsa büyük ihtimalle zaten

Kasımpaşa maçında oynamayacaktır. Bunun yanında bir de milli takımlardan yorgun dönme ihtimali olan Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Torreira var. Okan Buruk'un bu iki ismi de Kasımpaşa karşısında yedek soyundurabileceği söyleniyor. Bakalım Galatasaray'da yarın tabii maç günü Kasımpaşa önünde çıkacak kadro biraz daha netleşecektir. Ama Galatasaray belli ki bazı eksiklerle Kasımpaşa karşısına çıkacak. Kasımpaşa'nın da tabii şöyle bir özelliği vardı milli ara öncesi. Emre Belezoğlu'nun ekibi ligde namağlup olan tek takımdı. Kasımpaşa'nın mağlubiyeti yoktu. 6 karşılaşmada 2 kez kazansa da Kasımpaşa 4 beraberlikle mağlup olmadı. Bunun yanında tabii şöyle de enteresan bir durum var. Onu da söylemek lazım. Şimdi Kasımpaşa'nın galibiyetleri hepsi deplasmanda geldi. 2 galibiyet, bir beraberlik aldı Kasımpaşa deplasmandaki maçlarda. İç sahadaki 3 maçta da Kasımpaşa berabere kaldı. Bakalım yarın Galatasaray karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacak Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'nın maçlarını çoğunu takip ettim. Belki 90 dakika takip etmedim ama bölüm bölüm Kasımpaşa'nın oyununu takip ettim. Hani öyle ligin ilk bölümünü namağlup kapatan tek takım olabilecek seviyede bir oyun ortaya koymadılar. Onu söylemek gerekiyor. Zaman zaman bölüm bölüm iyi iş yaptı Kasımpaşa. Ama böyle müthiş de dediğim gibi ekstra işler yaptığını söyleyemem. İlginç bir özelliği var Kasımpaşa'nın. Maç başına en az isabetli orta yapan takım. Çok da fazla orta denemiyorlar. Böyle bir özelliği var Kasımpaşa'nın. Zaman zaman iyi kapanıyorlar. Onu da söyleyelim. Hücuma çıktıkları zaman topun da kıymetini biliyor demek yanlış olmaz Kasımpaşa için. Ama diğer taraftan Galatasaray'ın maç başına şutta ligin en iyisi olduğunu da unutmayalım. Galatasaray şu ana kadar 6 karşılaşmada 22.7 maç başına şut attı. Ligin ortalaması 14. Bununla birlikte Galatasaray yine rakip ceza sahasında topla buluşmada maç başına 34.5'la ligin en iyisi. Bu da Galatasaray'ın aslında hücum gücünü gösteriyor ki Galatasaray ligde Osimhen'siz de karşılaşmalar oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın aslında işin hücum tarafından daha çok savunmada sıkıntı yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Galatasaray hatırlayın bu sezona iç sahada Çorum beraberliğiyle başlamıştı. 2-2'lik beraberlik ki ondan önce Galatasaray'ın sezon öncesi oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da Villarreal ve Rennes'den de toplamda 5 gol yediğini unutmayalım. Lige gol yiyerek başladı. Sonra Erzurum maçı oynandı. Erzurum maçı ilk yarıda hatırlayın Erzurumspor'da müthiş bireysel hatalar oldu. Daha Galatasaray ilk yarıda maçı kopardı. İkinci yarının oynanmasına bile gerek kalmadı neredeyse. O karşılaşma 4-0 bitti. Sonra Galatasaray'ın kazandığı Göztepe maçı 3-2'lik bir galibiyet ama 3-2'lik galibiyette de Galatasaray'ın yine savunmada zorlandığını, işte galibiyetin de son bölümde geldiğini unutmayalım. Hani son bölümde derken tabii 3-1'den 3-2'ye şey getirmişti o karşılaşma değil yanlış söyledim ben. Ama Göztepe maçında da Galatasaray 2 gol kalesinde görmüştü. Yani biraz aslında Galatasaray'ın performansı defansif anlamda bugüne kadar yaşadığı sıkıntıları da gösteriyor. Yoksa Galatasaray hücum olarak yine geçen seneden çok farklı değildi. O son bölümde gelen gol Başakşehir maçı olacaktı. Az önce ben karşılaşmaları karıştırdım. Göztepe değil. Başakşehir maçında da Galatasaray 2 gol yedi. Ama 3 gol atarak karşılaşmayı kazanmayı başardı. Sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanı yine Galatasaray'ın 3 gol yediği bir karşılaşma. Ligdeki Kocaeli galibiyeti ve en son Galatasaray milli araya Trabzon deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyette girmişti ki o karşılaşmada da yine defansif zaaflar ortaya çıkmıştı. Kasımpaşa karşısında
Galatasaray defansif anlamda çok zorlanır mı? Yani Galatasaray gol yiyebilir Kasımpaşa'dan ama ben biliyorsunuz yani Galatasaray'ın ligde çoğu rakip karşısında gol yese de yediğinden fazlasını atabileceğini düşünüyorum. Ben yarın Galatasaray'ın çok çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Belki oyun Galatasaray'da yine beklenen seviyede olmaz. Gerçi milli ara sonrası cuma günü oynamak da yine ben hep dile getiririm. Sıkıntı yaratır takımlara. O yüzden oyun olarak belki beklentiyi çok yükseltmemek lazım. Ama skor olarak da ben Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında öyle çok çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray geçen sene kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-0'la geçmişti. Ondan önceki sezon 3-3'lük bir beraberlik vardı Galatasaray'da. Bir puan kaybı yaşanmıştı Kasımpaşa önünde ki o karşılaşmada da hatırlayacaksınız Galatasaray ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa 3-0'dan maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Ondan sonra bakayım, daha doğrusu ondan önceki karşılaşmada ne olmuş? Galatasaray 2-1 kazanmış 2023 yılında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaları. Geçen sene son mücadeleyi iki takım arasında Kasımpaşa kazanıyor 1-0 ama Galatasaray orada şampiyonluğunu ilan etmişti. Enteresan sonuçlar var Galatasaray ile Kasımpaşa arasında. Deplasmanda Galatasaray'ın 4-3 kazandığı bir maç. Ondan sonra iki tane üst üste 3-3. Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti. Gollü karşılaşmaları da arada görüyoruz. Ama Galatasaray açısından tabii asıl olan açıkçası Barcelona mücadelesi olacak. Galatasaray bu sezon en zor sınavına Barcelona önünde çıkacak. O yüzden de işte yarın ben Osimhen gibi, Şalay gibi oyuncuların çok da fazla riske edilmeyeceğini, en ufak bir sakatlık riski dahi olsa kenarda bekleyeceklerini düşünmekteyim. Kendi adıma Galatasaray Kasımpaşa ile oynadıktan sonra Barcelona ile oynayacak ayın 13'ünde ki o da salı gününe denk geliyor. Hemen salı günü Galatasaray'ın Barcelona karşılaşması var. Sonra Gençlerbirliği deplasmanı Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanı Galatasaray adına, ardından Lille deplasmanından sonra Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray için Konya deplasmanı, içeride Stuttgart, içeride Ahmet ve Galatasaray milli araya bu şekilde girecek. Sabah Mert'le konuştuk. Hani milli araya aslında yaklaşık bir aylık bir süre var. Yaklaşık olarak bir aydan biraz fazla. Ama takımlar gördüğünüz gibi 3 tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynayacaklar. Artı ligdeki maç sayısı da 1, 2, 4, 5 olacak. 8 tane karşılaşma milli araya gidene kadar Avrupa'da oynayan takımlar için oldukça zorlu bir fikstür. Oldukça kırıcı bir fikstür. Galatasaray, Fenerbahçe adına, Trabzonspor ve Beşiktaş adına bakalım takımlar bu fikstürlerden nasıl çıkacaklar. Onu hep beraber göreceğiz. Hani Galatasaray Barcelona ile oynadıktan sonra Gençlerbirliği deplasmanına gidiyor. Gençlerbirliği'nin durumu işte kabul edilebilir. Yani çok zor bir deplasman olmayabilir Galatasaray açısından. Metin Diyed'in ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği neler yapacak tam olarak bilmiyoruz. Lille deplasmanı sonrası Fenerbahçe maçı tabii ki zor. Stuttgart'la içeride oynadıktan sonra içeride Ahmet maçı var. Hani Ahmet'in de iç saha dış saha performansı arasında şu ana kadar fark olduğu için hani Galatasaray'ın en azından dönüşleri öyle çok da Galatasaray'ı hani Fenerbahçe maçı dışında zorlamayacak gibi gözükmekte. Evet, Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları başlamış olacak. Karşılaşmaya da Perşembe gününden bir bakış atmış olduk. Evet, şimdi saatlerimiz yavaş yavaş yarıma doğru geldi. İkinci aramızı verelim programdaki. WhatsApp hattını da hatırlatalım. 0538-052-1487. Aramıza gidelim. Araya gittikten sonra haftanın diğer karşılaşmalarına bakalım. Tabii bir taraftan da hakemler açıklanacak. Anthony Taylor tarafından.
Onu da merakla bekliyoruz. Seçimler nasıl olacak?

0: O da geldiği anda yine sizlerle paylaşacağız.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
1: Reklam.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor, Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick.

Evet, ettire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alışılmış saatin dışındayız. 13 itibariyle 6. adam başlayacak. 14 itibariyle hat-trick olur mu bilmiyorum. Karar vermedim. Belki Burak 6. adamı devam ettirir. Belki ben yaparım. Onu bilmiyorum. Ona beraber karar veririz. Evet, WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. WhatsApp numaramız bu. Bakalım neler söylemişsiniz. Anthony Taylor demiş sevgili Serdar. Haftanın günah keçisi olacak. Bu adam atıldı, bizim günahımız yok diyecekler diye bir öngörüde bulunmuş. Bunun dışında Mustafa Demirkaya ne demiş? İbrahim Hoca Osmanoğlu istifa etmeyecek demiş. Bu çarka çomak soktum, sonunu getirmeden gitmeyeceğim diyor demiş. Ama yola çıktığı arkadaşları da patır patır dökülüyor. İstifa ediyor demiş. Onlar neden istifa ediyor diye sormak gerekir federasyon başkanına diye bir tespitte bulunmuş. Mustafa Demirkaya. Hakan Ali abi aç karınla seni dinliyorum diye bir mesaj atmış. Hiç o zaman İskender mi Adana mı sohbetine geri dönmeyelim. Saat 14'te tekrar yayında olacak mısınız demiş dinleyicimiz Erhan Bey. Mert'e özleriz. Mert zaten yoktu bugün. Mert izne çıktı. Ben de olur muyum bilmiyorum. Belki olurum. Ona biraz sonra karar vereceğiz. Abi Zonguldak maçında TFF gözlemcisi maç esnasında uyuyordu. Bunu gördünüz mü demiş. Ünal görmedim ama çok da şaşırmayayım. Çok da fazla şaşırmam açıkçası. Şimdi az önce bahsettik. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle haftayı açıyoruz dedik. Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet karşılaşması var. Gençler Birliği'nde aslında öngörebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz bir Metin Diyed'in yönetim krizi yaşandı. Metin Diyed'in istifa etti. Önce Gençler Birliği yönetimi istifayı kabul etmedi. Ama ondan sonra istifayı kabul etmekte mecbur kaldılar. Hatırlayacaksınız, haberler çıktı. Carlos Tevez ismi gündemimizde değil dendi. Bununla beraber Alex de Souza ismi de gündeme geldi ama pek sıcak bakmadık açıklaması geldi. Gençler Birliği'nden, Gençler Birliği umarım geçen sene yaşadığı kaotik sezonu tekrarlamaz. Geçen sene Gençler Birliği'nin sürekli olarak kongre ve teknik direktör değişikliği arasında sıkıştığını burada defalarca konuştuk. Diğer yanda Ahmet, tabii Ahmet'in lig başlangıcı çok görkemli oldu diyelim. Özellikle iç sahada 4'te 4 yaptılar. Deplasmanda da hani Ahmet şu ana kadar iki karşılaşmada bir puan çıkarabildi. Ama iç saha performansı Ahmet'i averajla da olsa 6. hafta sonunda milli ara öncesinde liderliğe taşıdı. Şimdi Ahmet'in tabii zirvede kalabilmesi için mutlaka deplasmanda da puanları toplayıp galibiyetler alması gerekiyor. Bakalım cumartesi günü enteresan. Yani Gençler Birliği Ahmet mücadelesi, bir tarafta Metin Diyed'ini kaybeden Gençler Birliği, diğer tarafta Ahmet, ilginç bir maç olacak. O gün 13.30'da, 16'da Alanya Spor Erzurum Spor karşılaşması. Alanya Spor da yine sezonun ilk bölümünde olumlu anlamda bizi şaşırtan takım oldu. Geçen sezon beraberliklere aboneydi Pereira'nın Alanya Spor'u. Bu sezon ilk 6 karşılaşmada 3 kez kazanmayı başardılar. Oyun olarak çok mu iyi Alanya Spor? Hayır. Biraz bence Kasımpaşa gibi oynadıkları oyunun üzerinde puan alan takımlardan biri diye düşünüyorum Alanya'yı. Tek mağlubiyetinin tabii Eyüp'e karşı olması da Alanya Spor'un son derece enteresan. Eyüp'e 2-1 mağlup olmuşlardı ki o Eyüp ligde şu an -14 averajla son basamakta. Ama Alanya elindeki kadroya göre, tabii onu da söylemek gerekiyor. Yani ben oyun olarak çok üst düzey bir oyun, hatta geçen seneki oyuna göre biraz daha geride bir takım görüyorum ama eldeki kadroya göre de Alanya'nın iyi işler yaptığını söylemek lazım. Erzurum'la karşı karşıya gelecek dedik. Erzurum Spor açısından da son 3 haftada gelen 2 galibiyet biraz tabii rahatlatıcı oldu.
Şu an Erzurum'un 7 puanı var. Lige yeni çıkan takımlar için böyle işte Ahmet gibi çok ekstra transferler yapmıyorsanız ligde ilk sezonda kümede kalabilmek önemli bir başarı. Erzurumspor'un hedefi de o olacaktır. Alanya Erzurum maçı da hani çok cazip gelmese de sonucunu merak ettiğim mücadelelerden bir tanesi. Samsunspor Trabzonspor cumartesi günü karşı karşıya gelecekler. Samsunspor çok çok sıkıntılı bir sezon başlangıcı yaptı. Üst üste 4 maç kaybederek milli araya girdi Samsunspor. Fenerbahçe'ye, Kocaelispor'a, Çorum'a ve Erzurumspor'a kaybetti Samsun. Bu 4 karşılaşmada mağlup olurken Samsunspor sadece bir gol atabildi. O da 5-1 kaybettiği Çorum maçında. Diğer karşılaşmalarda skor üretemeden mağlup oldu. Şimdi Trabzonspor'la oynuyorlar ki Trabzonspor da milli ara öncesi Galatasaray galibiyetiyle adeta hayata dönmüştü, lige dönmüştü. Bunu hep milli ara öncesi sizlerle konuştuk. Şimdi bir tarafta Galatasaray puanı 13, bir tarafta Trabzonspor puanı 7. Arada zaten 6 puanlık bir fark vardı. Galatasaray kazansa puan farkı 9'a çıkacaktı. Trabzonspor için çok çok zor olacaktı. Ama Trabzonspor kazanınca puan farkı 3'e indi. Şu an Ahmet 13 puanda, Galatasaray 13 puanda, Beşiktaş 12 puanda, işte Fenerbahçe 10 puanda, Trabzonspor 10 puanda. Yani Trabzonspor için kaybedilmiş hiçbir şey yok. Teknik adam değişikliği. Tabii teknik adam için bu 20 günde Rice için verimli geçti. Takımı biraz daha tanıdı. Biraz daha istediklerini oyuncu grubunu anlatmıştır. En azından Trabzon'da kalan oyuncu grubunu anlatmıştır. O bakımdan tabii Trabzonspor'un zor bir karşılaşması kabul etmek lazım. Yani Samsun deplasmanı kolay değil. Ama yine de Trabzonspor'un kesinlikle kazanması gereken bir maç olarak duruyor. Eğer Trabzonspor bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılabilirse ligde daha fazla söz sahibi olacaktır. Trabzonspor'un da ben size hani Galatasaray'ın söyledim. Trabzonspor'un da söylemek lazım. Fikstürünü milli araya kadar. Çünkü Trabzonspor da zor maçlar oynayacak. Şimdi Samsun deplasmanı. Sonra Trabzonspor uzak bir deplasmana gidecek. Finlandiya'ya gidecek. O karşılaşmanın ardından, Kups'la oynadığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş maçından sonra Konferans Ligi'nde içeride Hearts mücadelesi var. Hearts'tan sonra Rize deplasmanı pek kolay değil. İçeride Gaziantep maçı. Gaziantep maçının ardından bu

Konferans Ligi'ndeki en zor karşılaşması Freiburg mücadelesi Trabzonspor'un ve Freiburg maçından sonraki Freiburg maçı içeride sonra da Alanya deplasmanıyla beraber Trabzonspor milli araya girecek. Yani Trabzonspor'un da 8 karşılaşması var. Kups maçı çok zorlu olmayacaktır. Hani deplasman dışında Fin takımları çok mütevazi ekipler oluyorlar. Genelde 4-5 milyon euroluk kadrolara sahip oluyorlar. Tabii ki Başakşehir elendi farkındayım sezon öncesinde ama bir Fin takımına yine de Trabzonspor'un kadrosuyla orada çok fazla zorlanmasını beklemiyorum. Hearts da geçen sezona göre çok güç kaybeden bir takım. Orada tabii Freiburg dışında diğer iki karşılaşmada Trabzonspor'un sanki 6 puan alması lazım gibi Konferans Ligi'nde. Onun dışında ligde çok kolay değil Trabzonspor'un maçları. Yani Samsun deplasmanı, Beşiktaş maçı, Rize deplasmanı, Antep ve Alanya deplasmanı. Hani ligde Trabzonspor zorlanabilir. Puan kayıpları olabilir. Onu da hep beraber göreceğiz Trabzonspor'da. Evet, cumartesi günü 16'da Samsunspor Trabzonspor Karadeniz derbisi oynanacak. Saat 19'da da Rizespor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Rizespor açısından da ilk 6 hafta bence beklentiler doğrultusunda gitti. 10 puan Rizespor için iyi mi? Gayet iyi. Arada sürpriz kayıplar oldu Rizespor adına. Onu söylemek gerekiyor ama Gaziantep deplasmanında alınan galibiyette ekstra oldu. Ondan sonra mesela içeride Alanya'yı kaybetmesi pek beklenmiyordu Rize'nin. Göztepe deplasmanından puan çıkardı. 6 maçta 10 puan Rizespor için bence beklentileri karşılar. Fenerbahçe de aynı Rizespor gibi 6 karşılaşmada 10 puan çıkardı. Fenerbahçe için de hatırlayacaksınız milli ara öncesi 8-0'lık Eyüp galibiyeti ilaç gibi gelmişti. Fenerbahçe milli araya huzurlu girmişti. Ama tabii o huzurun devam etmesi için Fenerbahçe adına Rize deplasmanından da Fenerbahçe'nin kesinlikle galibiyet çıkarması gerekiyor. Fenerbahçe adına Asensio'nun takımla beraber çalışıyor olması uzun milli ara gayet iyi oldu. Asensio'ya çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bunu saha içerisinde net şekilde görüyoruz. Hani belki milli ara için bir anlamda Asensio'nun kendine gelmesi anlamında Fenerbahçe'ye çok olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum. Lukaku da iyi bir milli ara geçirdi. Moralli bir milli ara geçirdi. Fenerbahçe için ama kazanmak Rize deplasmanında şart gibi gözüküyor. Peki Fenerbahçe'nin nasıl bir fikstürü var? Bir sonraki milli araya kadar Fenerbahçe hangi 8 maçı oynayacak derseniz Rize deplasmanı ile başlayacak Fenerbahçe. Sonra yine zor bir deplasman. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanı. Aston Villa'da sezona kötü başlasa da son haftalarda toparlamayı başardı. Unai Emery geçen sezon da benzer bir sezon başlangıcı yapmıştı. Sonra içeride Alanyaspor karşılaşması. Yine içeride Slavia Prag ki Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mutlak surette kazanması gereken bir maç gibi gözüküyor Slavia Prag maçı. Yani 3 puanı kesin Fenerbahçe cebine koymalı. Ardından Galatasaray deplasmanı tabii ki milli ara öncesi, ikinci milli ara öncesi en kritik sınav. Göztepe maçı, Liverpool karşılaşması bu da Fenerbahçe'nin en zor sınavı olacak. İki milli ara arasında yanlış bir şey söylemedim ve Çorum deplasmanı ki o da Liverpool maçından sonra biraz böyle şey olabilir hani puan kaybına yakın bir deplasman olabilir. İçeride olsa belki farklı ama Liverpool maçından sonra deplasman biraz belki sıkıntı olabilir. Tabii o zamana kadar daha çok var. Çünkü bu karşılaşma 8 Kasım'da oynanacak. Yani Fenerbahçe'nin oynayacağı milli ara öncesi son mücadele olacak. Kısaca Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2 İngilizle mücadele edecek. Aston Villa ile deplasmanda Liverpool'la içeride o karşılaşmaların arasında yine bir içeride Slavia Prag mücadelesi var. Lig fikstürü zorluğu derseniz ortalama bir zorluk derim. Öyle Fenerbahçe için de çok rahat elini kolunu sallayarak kazanılacak maçlar yok.
Rize deplasmanı,

takım Konyaspor. Tabii Konyaspor'u biraz daha diğer takımlardan ayıran savunması oldu. Konyaspor 6 maçta 8 gol yedi. Bu bir anlamda iyi diyebiliriz ki şunu da mutlaka eklemek gerekiyor. Konyaspor bu 6 karşılaşmada 8 gol yedi ama 4'ünü tek maçta Fenerbahçe'den yediler. Yani 5 karşılaşmada, geride kalan 5 karşılaşmada Konyaspor aslında 4 gol yedi. Bu bakımdan da Konyaspor'un en azından hani hücumu şu an tam ritim bulamasa da savunmasının lig ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz Konyaspor açısından. Peki Başakşehir? İşte Başakşehir de tabii net şekilde beklentilerin altında kaldı. Nuri Şahin'e destek çıktı. Son karşılaşmada 4-0'lık Gençler Birliği galibiyeti geldi. Ama buna rağmen ben Başakşehir'in de oyun olarak yani ligde şu an hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden Konya-Başakşehir mücadelesinde bir Konyaspor galibiyeti çıkarsa da pek şaşırmam. O gün yani pazar günü 16'da Gaziantep-Çorum karşılaşması var. Gaziantep son karşılaşmada Kocaeli'ne mağlup olmuştu. Orada da Orhan Akın hani gelişiyle beraber başlayan hava biraz kayboluyor gibi gözüküyor. 6 maç 8 puan Antep için normal mi? Çok anormal değil. Orada çok fazla eleştirmem. Ve Çorum, Çorum'da da biliyorsunuz teknik adam değişikliği oldu. Uğur Hoca gitti Alanya mağlubiyetinden sonra. İşte Çorum için de yeni bir başlangıç olacak. Aslında Çorum adına da hani 6 karşılaşmada 7 puan çok kötü değil derdim. Ama orada beklenti daha yüksek olduğu için bakalım ben de artık bundan sonraki süreçte Çorum'un performansını biraz daha yakından takip edeceğim. Yani Uğur Hoca giderek gitmesiyle beraber daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Onu hep beraber göreceğiz. Ve pazar gününün son maçı Beşiktaş-Kocaeli Spor mücadelesi. Beşiktaş milli ara öncesi son karşılaşmada Ahmet deplasmanında hatırlayacaksınız bir puan dahi alsa lider olacaktı. Ama Beşiktaş bunu başaramadı. Ahmet'e mağlup oldu ve sezonun ikinci yenilgisi geldi. 3-2'lik mağlubiyetle beraber Beşiktaş adına. Tabii Beşiktaş'ta Orkun'un durumu son derece önemli. Bugün bir haber okudum. İşte parmağında çatlak var. Bu şekilde oynamaya devam ederse parmağı kırılabilir. Çok büyük risk ve parmağının çatlağın düzelmesi de bir ayı bulabilir denmiş haberde. O yüzden bakalım Beşiktaş Orkun'u bundan sonraki süreçte nasıl kullanacak onu hep beraber göreceğiz. Diğer tarafta Beşiktaş'ın rakibi Kocaeli Spor tabii iyi bir takım. Onlar da 6 hafta sonunda tam 4 galibiyet almayı başardı. Beşiktaş'la aynı puanı yakaladı. 12 puanda Kocaeli Spor, Selçuk İnan'ın takımı. Ve Kocaeli Spor'la alakalı olarak şöyle bir size istatistik vereyim. Ligin en az gol yiyen takımı Kocaeli Spor. Belki az gol attılar. Sadece 7 gol attılar. Ama yedikleri gol sayısı da sadece 4. Kocaeli Spor'un zaten 4 galibiyet almasının temelinde de savunmasının iyi olması yatıyor. Kocaeli Spor'u bakalım Beşiktaş nasıl ağırlayacak, nasıl bir mücadele ortaya çıkacak. Haftanın bence izlemesi keyifli karşılaşmalarından biri olacak. Beşiktaş-Kocaeli Spor mücadelesi ve haftayı pazartesi günü oynanacak Eyüp Spor Göztepe maçıyla kapatacağız. 7. haftayı bitireceğiz. Ona tabii geçmeden önce bir iki söz söylemeden önce Beşiktaş'ın da size milli araya kadar ki fikstürünü şöyle bir hatırlatayım. Bakalım Beşiktaş'ın zorluk seviyesi ne? Şimdi Kocaeli Spor maçı kolay geçmez dedik. Kocaeli Spor kırılması kolay bir takım değil. Sonra Hoffenheim'le oynayacak Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde deplasmanda Almanya'da. Hoffenheim'de enteresan takım. Biliyorsunuz yıllardan beri savunma olarak hep problem yaşayan ama hücum olarak da hep ekstra işler yapabilen bir takım. Bu kimyası çok değişmedi Hoffenheim'in. Hoffenheim deplasmanından sonra direkt Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanına gidiyor olması bir şanssızlık. Kolay bir fikstür değil. Almanya'da oynayıp Bundesliga takımıyla oynayıp sonra bir de Trabzon deplasmanına gidiyorsunuz. Hadi Trabzon deplasmanına gittim bari ondan sonra

0: oynayacağım maç biraz daha rahat olsun diye düşünürsünüz Avrupa'da. Pek öyle olmuyor ve Beşiktaş Premier Lig'den Palace'ı ağırlayacak Avrupa Ligi'nde. Palace maçından sonra Başakşehir içeride, daha sonra ligde yine Beşiktaş'a zaman zaman çok ters gelen Kasımpaşa deplasmanı. Deplasmanda Celtic, içeride Gençlerbirliği ile Beşiktaş Milli Araya gidiyor. Bana sorarsanız dört büyükler arasında en zoru bu. Bu fikstür. Özellikle başlangıcı bayağı kırıcı. Onu söylemek gerekiyor. Kocaeli Spor, Hoffenheim deplasmanı, Trabzon deplasmanı ve içeride Palace maçı Beşiktaş adına oldukça kırıcı. Ben de Beşiktaş'ın performansını merak ediyorum. Beşiktaş bu arada hazırlık mücadelesi de yapmadı. Diğer takımlar da hazırlık karşılaşmalarını hani neredeyse çok vasat rakiplerle oynadılar. Onların da ne kadar bir etkisi olduğu tartışılır ama Beşiktaş o maçı bile almadı, yapmadı. Italiano sezon başında da biliyorsunuz özellikle hazırlık karşılaşmalarının ilk bölümünde hani çok çok zayıf, neredeyse amatör seviyede takımlar tercih etmişti. Demek ki onun da bir planı var. Onu da hep beraber görürüz. Hemen dönelim Eyüpspor Göztepe karşılaşmasına. Aslında burada tabii Eyüpspor'la alakalı olarak çok fazla eleştiri yapılabilecek bir durum yok. Eyüpspor kadro olarak ligin en zayıf, en mütevazi kadrosu. Ellerinden geleni yapıyorlar ama bence ligde açık ara puan farkıyla düşecek ilk takım Eyüp olacak. Göztepe de tabii şu ana kadar ligde galibiyeti olmayan tek takım. Hani o mütevazi dediğimiz Eyüp kadrosu bile ligde bir galibiyet çıkarmayı başardı. Göztepe'nin şu ana kadar 3 beraberlik, 3 de mağlubiyeti var. Tabii Göztepe'nin en ilginç taraflarından bir tanesi, normalde pek görmeyiz bunu, Göztepe'nin 6 karşılaşmasında tam 26 gol çıkması. Normalde Göztepe bu kadar fazla gol yiyen, savunması bu kadar kötü bir takım değildi Stoylov döneminde. Ama şu an ligde oynadığı karşılaşmalarda bu kadar fazla gol olan başka bir takım yok. Maçları en gollü geçen takım Göztepe, 4.3 ortalamayla Göztepe ilk Milli Ara'ya girdi. Büyük ihtimalle Stoylov da Milli Ara'da takımın savunma dinamikleri üzerine kafa yormuştur. O yönde çalışmalar yapmıştır diye düşünüyorum. Evet, ligdeki şöyle bir genel duruma baktık. Benim de bayağı bir hoşuma gitti. Şöyle bir fikstürü hatırladık. Takımların nerede bıraktığını, neler yaptığını sizlerle paylaştık. Bunun dışında dört büyük takımın da milli araya kadar Avrupa maçlarıyla beraber fikstürlerini sizlerle paylaşmış oldum. Bence dediğim gibi iyi de oldu. Bakalım şöyle bir İzmir yayını ile alakalı bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Onu da hemen kontrol ederiz. Bir başka dinleyicimiz ne demiş Serhat Bey? O da genel bir yorum yapmış. Liyakatsiz kişilerin demiş yönettiği MHK ve TFF gibi kurumların başarılı olması imkansızdır. Zira eğitimden ne kadar uzaklaşılırsa uluslararası arenadaki negatif fark ortaya çıkıyor demiş. Ve o çok konuşulan marka değeri düşüyor diye de eklemiş. Evet, burada zaten söyleyecek hiçbir şey yok. Dinleyicimiz haklı. Bakalım İzmir yayını ile alakalı bir iki mesaj daha geldi. Onunla da hemen program sonunda ilgileneceğim. Tablo bu şekilde. Şimdi tekrar söyleyelim. Yarın Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle 7. hafta başlayacak. Bugün şu ana kadar sakin bir gün. Tekrar şöyle bir spor haberlerine baktım. Çok önemli bir gelişme yok. Ama hakemlerin açıklanmasıyla beraber ortam biraz daha hareketlenecektir. Hakemlerin Anthony Taylor tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bugünün herhalde en önemli gelişmesi o olacak. Yarın TFF yönetim kurulu toplantısı ve maçların başlamasıyla beraber tekrar ligdeki duruma geri dönüş yapacağız. Zaten ne kadar yoğun bir Avrupa fikstürü olduğunu da az önce hani size maçları okuduğumda gördünüz. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar bir sonraki Milli Araya kadar üçer tane maç yapacaklar. Böylece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde dördüncü haftalar tamamlanmış olacak. Konferans Ligi daha başlamamıştı. Ama onlar biliyorsunuz 6 karşılaşma oynuyorlar ilk aşamada. Konferans Ligi'nin de lig aşamasının yarısı bir sonraki milli araya kadar tamamlanmış olacak. Evet, genel olarak tablo böyle. Ben şimdi sizlere veda ediyorum. Az sonra saat 13 itibariyle 6. Adam Radyo Spor'da Burak Alaca ile beraber sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumlar için sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuyla günün 2. altılgayı başlayacak. 1400 şimdi 3 yukarı İngiliz'den handikap 15 yarışı. Daha sert rakiplerle tabelalar yapabilen 1 numaralı Tuva için bu kez grup çok uygun. İlk sıradan

0: onlar da yerini almalı. 6 numaralı Simaze son yarışları gayet başarılı ve kilo avantajı var. Yine 5 numara Barbu ve de tabii işte bu koşuda Çin pistte daha etkili koşabilecek bir isim. 1.6.5 ilk ayak için yeterli görüyorum. İkinci Aktaş'a atladık yarış. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 kunda start alacağı bu yarışta da ilk yarışını kazanan Saratoga Springs ve yine ilk yarışını kazanıp ardından bir 5.lik yapan 1 numara Blessed Storm birincilik mücadelesi yaparlar. 3-1 öncelikli kuponlara yazılmalı. 4 numara Warriors ve 5 numara Doğan'ın aslanında yine geniş oyunlara eklenmeli. Üçüncü ayakta 2 yaşlı dişi İngilizlerin kısa vadede 7 yarışı 1400 çimde koşulacak. İlk 2 startını kazanmış 3 tane safkan bu yarışta start alıyor. Zorlu bir yarış. 2 numara Sistin Galop ve 6 numara Miraç derece olarak biraz daha iyi çıkıyor. Bence 2 ve 6 kuponlarda mutlaka olmalı. 3 numara Bolt Love, 5 numaralı Kupa 9'lusu, 4 numaralı Echo Gold ve 7 numaralı Donna Lucia da yine kuponlara eklenebilecek geniş oyunlarda bulunması gereken isimler. 4. ayakta Handicap 17 yarışta 3 yaşlı İngilizler 1400 çimde start alacaklar. Son grup 2'de ikinciliğinin öncesinde 2 tane birinciliği de bulunan 1 numaralı Havacı'nın bu grupta kazanmasını bekliyorum günün bankosu. 5. ayakta şartlı 4 yarış 4 kere atlanan 1900 çimde Yamak 3 yarışı bu ayakta zorlu bir yarış. 4 numaralı Mürekkep Yürek, 7 numaralı Alkanlı, 2 numaralı Motor öne çıkardığım 3 safkan. Bu safkanların dışında 3 numaralı Tumbul Karayüzüm ve 6 numaralı Abdi Baba'da koşunun sürpriz isimleri. Son ayak yine kalabalık ve zor bir koşu bizleri bekliyor. Handikap 16 yarış 1400 çimde 4 kare Aplan start alacağı bu yarışta da 7 numaralı Serdeniz, 10 numaralı Taşpınar ve 5 numaralı Soğuk Dağ üçlüsünü küçük oltal çekti kuponlara yeterli görüyorum. 15 numaralı Yüceoğul ve 16 numaralı Menderes Kızı ile 9 numaralı Dilma Kız da geniş oyunlarda sürprizle yazılabilecek isimler. Akşam İzmir yarışları yorumlarla buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Bugün saatler 13-15 aralığında sizlerle birlikte olacağız. 6. adamda önümüzdeki 2 saat boyunca futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Hat-trick programı 12-13 aralığında sizlerle oldu. Ufak bir karışıklık nedeniyle şu an dediğim gibi 13-15 aralığında sizlerle birlikte 6. adamda basketbol gündemini masaya yatıracağız. Takımlarımızdan bahsedeceğiz, gelişmelerden bahsedeceğiz, sizlerden gelecek mesajlara bakacağız ve ilerleyen dakikalarda dinleyici hattımızı da açacağız. Eğer burada yeteri kadar talep olursa, yeteri kadar talep olması durumunda diyelim. Mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelecek bütün mesajları değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü dediğim gibi bugün EuroLeague haftası başlıyor. Hafta içi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, FIBA Europe Cup'ta ve EuroLeague'de. Düzeltiyorum, Euro Cup'ta temsilcilerimizin mücadeleleri vardı. Genel hatlarıyla da şimdiye kadar iyi bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Burada maçlara da değineceğiz. Dün itibariyle başlayan temsilcilerimiz için bugün, bu gece itibariyle başlayacak olan EuroLeague haftasını da sizlerle değerlendireceğiz diyelim ve başlayalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve

0: önerilerinizi bekliyoruz diyelim ve girelim. Bu hafta Euro Cup'la başlayalım. 3'te 3 ile yolumuza devam ediyoruz. Tofaş kazandı, Türk Telekom kazandı, Bahçeşehir Koleji kazandı. Kronolojik gidelim. Türk Telekom evinde Maxima Roma'yı, Luka Doncic'in hissedarı olduğu İtalyan ekibini konuk etti. İlk yarı kıran kırana gitti. Maxima Roma'nın da önde götürdüğü bir ilk yarıydı. İkinci yarıda Türk Telekom seyircisiyle birlikte maç alıp götürmeyi başardı. 92-77 skorla sezonun ilk galibiyetini aldı Euro Cup'ta kendi adına Türk Telekom. Burada skor çok homojen dağıldı. Geçen sene Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin sayı kralı olan Jerick Harding'in 20 sayılık performansı vardı. Tony Taylor 12 sayı, Doğuş Özdemiroğlu 13, Anthony Lamb 11, Chris Bankston 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. İlk hafta Tenerife deplasmanında kaybetmişti Telekom. Bu hafta böylelikle ilk galibiyetini almış oldu Euro Cup'ta. Şu an ortaya çıkan tabloda B grubunda bütün takımların 2 maç sonunda 1 galibiyet 1 mağlubiyeti var. Orada da çok eşit bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Averaj takımları ayırıyor. Gelelim Tofaş galibiyetine. Tofaş son şampiyon Brook Brest deplasmanında sahaya çıktı. İlk hafta Tofaş biliyorsunuz Chemnitz Niners'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Frederic Fatto yönetimindeki Brook Brest deplasmanından da 89-82'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. Zor bir deplasman orada da. Sene başında Adam Mokoka, Kevin Kokila gibi, Darius McGee gibi önemli oyuncular takımdan ayrılmıştı. Biraz daha mütevazı bir kadro kurduklarını söyleyebiliriz. Tofaş'ta Bryce Jones 18 sayıyla etkili oynadı. Zach Nuttall 17 sayı, Yiğitcan Saybir 11, Jamuni McNeis 10 sayıyla çift taneye ulaşan isimler oldu. Bu sonuçta Tofaş C grubunda Napoli Basket'in ardından averajlı ikinci sırada yer alıyor. 2'de 2 ile başlamışlardı sezona. Orada da yara almadan sezona başlamış olduk. Haftayı tamamlamış olduk. Haftanın Euro Cup'taki temsilcilerimiz adına son maçında Bahçeşehir Koleji, Botevgrad, Balkan Botevgrad'la oynadı Bulgar ekibiyle deplasmanda. Tam 41 sayılık bir galibiyet geldi Bahçeşehir Koleji'nden. 101-60'lık skorla karşılaşmadan galip ayrılan taraf Bahçeşehir Koleji oldu. Temsilcimiz de ilk hafta Roma'yı mağlup etmişti. Botevgrad galibiyetiyle birlikte D grubunda liderliğe oturdular. Arkalarında PAOK var. Burada tabii 41 sayılık averaj zirveyi korumak adına Bahçeşehir Koleji için hayli kıymetli. Haftaya Manresa gibi zor bir deplasman var. Burada dediğim gibi hemen arkasında PAOK var Bahçeşehir Koleji'nin. Bu grupta liderlikle yakından ilgilenebilecek. Biliyorsunuz Cedi Osman'ın Kalates gibi yıldızları kadrosunda barındıran Andrea Trinchieri yönetimindeki PAOK yine grupta. Ve asıl bu şekilde toparlamış olalım. Haftayı 3'te 3 ile kapattık. BKT Euro Cup'ta diyelim. FIBA tarafına geçmeden mesajlarımıza bakalım. Sonra FIBA ardından Euro'ya geçelim. Mesajlarımız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Çayırova'dan Cihan. BSL'de bu hafta çok iyi maçlar vardı. Bahçeşehir, Fenerbahçe, Efes ve Beşiktaş çok zorlanarak kazandı. Sadece Galatasaray kazanamadı. Bahçeşehir'i canlı izledim Çayırova'da. Avramovic'i göremedik ama dün de Euro Cup'ta izledim. Çok iyi takım. Euro Cup gelir mi demiş. Ya şu an PAOK ve Aris ile birlikte, Apoel Yerusalem'i de hadi oraya katalım, gerçekçi olalım. PAOK, Aris ve Apoel Yerusalem ile birlikte Euro Cup'ın en ciddi adayı Bahçeşehir Koleji. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani gelir mi? Net bir şey söylemek tabii ki kesin gelir diyemeyiz ama gelmesi muhtemel gözüküyor. Yani orada ciddi bir aday Bahçeşehir Koleji. Galatasaray'da Sibona karşısında çok tepki çeken bir mağlubiyet aldı. Orada koç Gianmarco Pozzecco'nun sezonun ilk yarısını bitirmeden ayrılma ihtimalini hep değerlendiriyordum, söylüyordum programda. Çok beğendiğim bir koç olmadığının da altını çiziyordum. Sanki orada da sona yaklaşıyoruz gibi ligde Karşıyaka karşısına alınan beklenmedik bir mağlubiyet vardı. Şimdi Sibona deplasmanında takım ağır bir mağlubiyet aldı. İşler çok iyi gitmiyor. Galatasaray tarafında Burak Alaca abim, tüm konuklar hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Tüm konuklarına selam olsun. Radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Delfin Yunustane abime selamlar. Allah sizden razı olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağına taş değdirmesin. Yunus abi seni tavsiye etti. O günden beri hep dinliyorum ve artık Instagram'dan da seni takip ediyorum. İyi ki varsın Burak Alaca abi demiş Hüseyin Mecit. Çok teşekkür ediyorum. Allah hiçbirimizin ayağına taş değdirmesin. Hepimizin Ümit ediyorum. İşi gücü rast gider. Buradan Hüseyin Mecit kardeşime de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Kucak dolusu. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent. Nasılsınız? Fenerbahçemizin maçı için yorumunuz nedir? Kadro olarak hazır değiliz pek. İleriki bir tarihte olmasını isterdim. Telekom maçı da çok keyifliydi. Doğuşu kutlarım harika performansı için, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Tabii Panathinaikos zor bir deplasman Fenerbahçe'nin oynayacağı. Değineceğiz buna. Telekom'da güzel bir galibiyet aldı Maxima Roma karşısında. Burada Doğuş Özdemiroğlu'nun da performansını, yine Burk maçında Tofaş'tan gideceğin Saibir'in performansını da kutlarım. Yerli oyuncuların böyle performanslar verdiğini görmek güzel. Arzu ettiğimiz bir şey. Dediğim gibi Fenerbahçe Panathinaikos maçı sezonun biraz daha ileri evresinde olsa belki daha dengeli olabilirdi. Şu an Panathinaikos'un ev sahibi avantajıyla birlikte bir tık önde olduğunu görüyoruz. Yine konuşacağız tabii buradan. Bülent Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Eren Bey yazmış. Selamlar. Euroleague'in NBA teklifi yine masaya konulacak. Ne düşünüyorsun? Eğer NBA alırsa Euroleague, Euro Cup ne olacak? NCAA gibi mi olacak acaba demiş. Euro Cup'ta Euroleague basketbol familyasının bir parçası, şirket olarak söylüyorum bunu. O yüzden birlikte hareket edeceklerdir ama zannetmiyorum alabilsin. Yani Euroleague Como'da yapılan toplantıda bir veto verdi buna. Kolay olmayacaktır. Orada kolay kolay Euroleague'in satmaya yanaşacağını da düşünmüyorum. Ayrıca NBA çok başka bir ticaret anlayışına, basketbol anlayışına sahip. İşte mesela futbol tarafında Premier Lig'deki Amerikalı kulüp sahiplerini nasıl çuvalladığını görüyoruz. Manchester United tarafında, Chelsea tarafında. Basketbol tarafında da buradaki basketbol ekosistemi çok farklı. Yani adapte olmaları çok kolay değil. Onu söyleyebilirim. O sebepten ötürü ümit ediyorum. Öyle bir şey olmaz. Yani ümit ediyorum NBA'in Euro Ligi satın alması gibi bir durum söz konusu olmaz. Tadı kaçar buraların. Ben şahsen dediğim gibi Euro Ligi hani NBA'nin önüne koymuşumdur her zaman. Bunu bir seyirci olarak da söylüyorum. İş yapış biçimindeki öncelikler olarak da söylüyorum. Benim gözümde EuroLeague'de ciddi değer kaybeder. NBA basketbolu yaklaşımıyla birlikte EuroLeague'in de çok başarılı olacağını düşünmüyorum. O yüzden şeytan kulağına kurşun diyelim, böyle bir şey olmasın. Mesajlarımız geliyor. WhatsApp hattımızı da bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bursa'dan Ali Bey yazmış dün. FIBA Kadınlar Süper Kupa organizasyonunda EuroLeague şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe ile EuroCup şampiyonu temsilcimiz Çukurova karşı karşıya geldi. 79-71'lik skorla Fenerbahçe Terfin Süper Kupayı alan taraf oldu. Ahmet Çakı yönetiminde ilk kupa geldi. Bir reklamımız varmış. Mesajların devamını okuyacağım. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87 diyelim. Mesajları bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
5: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Eurocup'taki temsilcilerimizi konuştuk. FIBA tarafını da konuşacağız birazdan. Ali Bey'in mesajı vardı. Fenerbahçe Terfi'nin kadın basketbol takımını tebrik etmişti. Selamlar sevgili Burak. Fenerbahçe Terfi'nin 3 Euroleague maçı 3'te 3'te geçildi. Şimdi şu ana kadarki en önemli sınavına çıkacak. Bana göre eski koçu ve taraftar desteğiyle Pana bu maça asılacaktır. Pana'yı 70 sayı civarında tutabilirsek maçı kazanacağımızı düşünüyorum demiş Ali Bey Bursa'dan. Pana'yı 70 sayı civarında tutmak da çok zor. Skor opsiyonu Nigel'a döndü şimdi. Silvian Francisco var. Gerson Yabusele gibi bir oyuncu var. Hakikaten onları 70 sayı bandında tutmak çok büyük iş olur. Şimdiye kadar Euroleague'deki maç sonuçlarına bakalım Panathinaikos'un. Ortalama kaç sayıyla mücadele ediyorlar. İlk maç 91, ikinci maç 102, üçüncü maç 90 sayı atmışlar. Yani 70 sayı bandında tutmak galibiyet getirebilir. Buna da katına bir de Lezor var mesela, az önce saymadığımız. Galibiyeti getirebilir ama 70 sayı bandında tutmak kendi evlerinde çok ne kadar mümkündür bilmiyorum. Yani 80 sayı bandında tutmak belki. O şekilde bile galibiyet gelebilir diye düşünüyorum. Bu sene Lefteris Mantzoukas koç Obradovic'in kullandığı X faktör oyunculardan biri. Birazdan bahsederiz. İyi de başladı sezona. Jerin Grant'ten ciddi anlamda faydalanıyor. Fena bir takım değil. Çok iyi bir takım. Ya burada şifre savunma mıdır yoksa hücumda onların atarına eşlik edebilmek midir? Bunu bekleyip görmek lazım. Ama kesinlikle kolay maç değil. Selam 6. adam. Ben İzmir'den Vedat. Galatasaray basketbol beni çok şaşırtıyor. İlk maçta çok zorlandı. Hatta TV'yi kapattım. Sonra baktım ki yüksek skorla biten bir maç. Ivanovic'i çok beğendim. Sonra Karşıyaka mağlubiyeti. Çayırova maçından bahsediyor ilk maç olarak. Sonra Karşıyaka mağlubiyeti. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet. Aslında iyi kadro kurulmuş ama biraz zaman gerekiyor. Yorumunuzu bekliyorum demiş. Ben burada koçun yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hamle anlamında Gianmarco Pozzecco'nun. Yani maç içerisinde yaptığı hamleler olsun. Sürekli uyuduğundan şikayet ediliyor mesela. Uyuduğundan kastım hani fiilen gerçekçi anlamda uyumak değil ama hamleleri geciktirdiğinden şikayet ediliyor. Sibona deplasmanında mesela, şimdi konuşalım hazır konusu gelmişken. Salı günü basketbol şampiyonu ayına sezonun ilk maçına çıktı Galatasaray. Hırvatistan'da 96-76 Sibona Zagreb deplasmanında kaybetti sarı kırmızılılar. Yani Sibona Zagreb köklü bir takım. Geçmişe baktığında işte şey gibi, ne bileyim. Adını unuttum. Drajan Petrovic gibi. Önemli oyuncuların formasını terlettiği bir kulüp ama artık şu an bir şekilde alt etmen gerekiyor Sibona Zagreb'i. Galatasaray 96-76'lık skorla mağlup başladı. İlk yarıda biraz ipleri ikinci çeyrek itibariyle rakibine vermişti. Ondan sonra da uçurtma koptu ve bir daha geri gelmedi. Burada yani kazanması gereken bir maçtı Galatasaray'ın. Şimdi gruba baktığımız zaman burada Strasbourg, Legia Varşova yine yenilebilir takımlar var. Sibona Zagreb burada Strasbourg'la birlikte en zorlu rakipti. Burada deplasmanda alınacak bir galibiyet Galatasaray'ı ciddi anlamda rahatlatırdı. Lakin böyle olmadı. Galatasaray'da sürelere bakıyorum mesela. Burada sezona ligde iyi başlayan Can Korkmaz'ın az süre aldığını görüyoruz. Omar Balo yine belki daha fazla süre alabilirdi. Yani kadro aslında çok derin. Galatasaray'ın böyle bir lüksü var ama doğru zamanda doğru oyuncuları sahaya atma konusunda bence ciddi sıkıntı yaşıyor burada. Koç Gianmarco Pozzecco. Ya dediğim gibi sezonun ilk ayrılığı bence Gianmarco Pozzecco olacaktır. X üzerinden de çok fazla görüyorum Galatasaray taraftarının Ergin Hoca'yı ciddi anlamda istediği, ciddi anlamda takım başına görmek istediği bir durum söz konusu. Mümkün müdür? Bilmiyorum. Yani Ergin Hoca'yı bir FIBA organizasyonunda basketbol şampiyonu yine görmek mümkün müdür? Bilmiyoruz ama olsa tabii ki bundan daha farklı olurdu. İyi bir Galatasaray'la her şeyden önce ve 5 gömlek daha iyi bir koç Gianmarco Pozzecco'dan, belki 10 gömlek. O yüzden Galatasaray'da yakında bir rol değişimi olmasını bekliyorum.
Burada kim olur koç bilmiyorum. Pozeko'dan ama yönetim çıkacaktır. Bence Pozeko ile şu takımın tavanına ulaşması çok zor. Bana sorarsanız Galatasaray taraftarının. Yine bakalım basketbol şampiyonası gibi Europe Cup'taki diğer sonuçlara. Denizli ilk Avrupa maçında Prievidza'yı konuk etti evinde. 83-69'luk bir galibiyet geldi Slovak ekibine karşı. FIBA Europe Cup'ta galibiyetle başlamış oldu. Denizli Basket eski adıyla Yukatel Merkez Efendi. Öte yandan dün Trabzonspor ilk maçına çıktı Selçuk Ernak'la birlikte. Turnuvanın gedikli takımlarından Fransız ekibi Nanterre'i 93-83'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Marcus Keen, Brady Manek, Emmanuel Terry, işte Xavier Tillman, Isaiah Cannon gibi oyuncular önemli sorumluluk aldı. Nanterre karşısında sezonun ilk galibiyeti geldi Trabzonspor'dan. Öte yandan FIBA tarafında da Esenler Erokspor evinde Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup etmeyi başardı. Europe Cup'taki bir diğer temsilcimiz. Yine sahne alanlardan bir gün önce miydi? Dün Esenler Eron maçını izledik. Evet, bir Tekno Körfez. Estonya ekibi Kalevi. 86-78'lik skorla mağlup olarak sezonu mağlubiyetle açtı. FIBA tarafında da bu şekilde bir açılış haftasını geride bıraktık. Bakalım mesajlarımıza. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün 2 saat yayındayız. O yüzden mesajlarınız önemli. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Çok zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi bugün. Baldwin'e karşı aşırı bir nefret var Pana tarafında. Umarım kazanırız demiş İsmail Bey. Yani Baldwin geçen sene biliyorsunuz bir son saniye basketi atmıştı. Ondan sonra taunting dediğimiz kutlamasını yaparken taraftarlar ciddi anlamda gerilmişti vesaire. Normal, çok haz ettikleri bir oyuncu değil. Geçen sene Oaka'da son saniye yıkmayı başarmıştı Panathinaikos. Önceki yıl playoff'ta Maccabi'nin 3-2 kaybettiği seride. Sakat olmasa belki Maccabi kazanacaktı. O dönem bir Maccabi oyuncusu olduğu için yine Panathinaikos taraftarının nezdinde bir antipati puanı var. Yani normal ama çok sevmek zorunda da değil Panathinaikos taraftarı. Wade Baldwin için bunun bir motivasyon kaynağı olması gerekiyor bence. Bunun bir motivasyon kaynağı olması gerekiyor bence. İyi yayınlar Burak kardeşim. Dün TRT spikerinin sözlerini duydun mu? Çukurova kaçırınca maalesef süre yetmedi. Mersin dönemedi dediler. Daha önce de çok yaşadık bunlar, ayıptır denmiş. Ya burada Fenerbahçe, Çağlar Bey yazmış bu arada, kendisine de selamlar sevgiler. Burada bizzat Fenerbahçe düşmanı değil de acaba Avrupa maçında mı zannetti burada? Ya da Avrupa Kupası diye rakibi mi boş bulunup karıştırdı Fenerbahçe karşısında? TRT spikeri bilmiyorum. Çukurova kaçırdığında böyle bir reaksiyon geldi ama hakikaten. Gördüm sosyal medyada da tekrar kesitlerini. İzlerken çok idrak edememiştim. Çok hoş bir hareket değil. Gaflet diyelim. Çok üzerinde durmamak lazım. Esport canlı yayını var mı kardeşim yine bu gece demiş Ali. Evet, duyurusunu yapalım. Euroleague. 6. adamla Euroleague gecesi bugün. Panathinaikos Fenerbahçe tarifi maçında sizlerle olacak. Saatler 21.15 itibariyle sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte burada Fenerbahçe maçını canlı olarak yorumlayıp sizlerle dakika skorları, istatistikleri paylaşacağız. Maçı televizyondan takip edenler varsa da şayet burada WhatsApp hattımızda aktif olacak. Yani dinleyicilerimizle temas halinde de olacağız her yayında olduğu gibi. Buradan da sohbete katılmak için gelmenizi sizlerden rica edebilirim. Akşamki Fenerbahçe, Panathinaikos Fenerbahçe maçı için dediğim gibi akşam 21.15 itibariyle buradayız. Maçı canlı izliyorsanız da sohbete katılmak için, yani bunu bir maç forumu gibi düşünün. Sohbete katılmak, laflamak için radyodan da bizi takip etmenizi rica edebilirim. 21.15'te yayındayız. Ali Bey oradayız o zaman yazmış. Bekliyoruz efendim. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent, bir sorum olacak. Beşiktaş Trabzonspor maçında Furkan Korkmaz'ı izlerken dikkatimi çekti. Fiziği

çok geriye gitmiş, çok ağırlaşmış ve saklanarak savunma yapmaya çalışıyor. 19,5 dakika süre ve sadece 3 sayı. Sizin yorumunuz nedir? Bu üst seviyedeki takımlar için Furkan Korkmaz'ın bulacağı son fırsat bence. Bence değil, net bir şekilde. Ama değerlendirebiliyor mu? Hayır. Bence değerlendiremiyor. Yani bundan sonra tekrardan bu ayarda bir takım bulabilir mi Furkan Korkmaz? Zannetmiyorum. Beşiktaş'taki performansına da bakıyorum, ciddi anlamda ağırlaştığını görüyoruz savunmada. Ayaklarının ağırlaştığını, hücum anlamında çok çabuk olmadığını görüyoruz. Ya bütün bunlara bakacak olursak Beşiktaş'ın çok faydalı olmayacaktır. Onun oyunda olduğu denklemlerde sürekli rakip hücumların Furkan Korkmaz'ın üzerine atak ettiğini görüyoruz. Ya onun kariyerin için artık bu son durak diyebiliriz. Bundan sonra çok iyi olmayacak. Maalesef bunu rahatlıkla, üzülerek tabii ki onu da söyleyeyim, rahatlıkla ama üzülerek söyleyebiliyoruz. Yani NBA'de senelerce Türk basketbolunu temsil etmiş, beklentinin çok yüksek olduğu büyük değerlerden biriydi Türk basketbolu adına. Özellikle 90-2000 arası doğumlu. Olmadı ama. Ya dediğim gibi o seviye NBA'de zaman zaman iyi gözüktüğü dönemler oldu. Hakkını yememek lazım ama Avrupa'ya dönüşünde Monaco ile birlikte çok altını doldurduğunu söyleyemeyeceğim Furkan Korkmaz'ın. Ümit ediyorum bu sezon içinde bir çıkış yapar fiziksel olarak. Belki toparlanır. Beşiktaş için daha faydalı bir oyuncu haline gelir. Orada da kalıcı olur EuroLeague seviyesinde ama çok kolay gözükmüyor. Seni severek dinliyoruz. Basketbolu senin ağzından dinlemek büyük bir zevk. Çalışma hayatında başarılar dilerim demiş Necip Karagül. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Selamlar, sevgiler sizlere de. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Sadece buralarda siz dinlediğimi bilmeniz açısından bir mesaj atmak istiyorum. Ve diğer arkadaşların mesajlarına da emek verdiği için okunması adına ayrıyeten bir mesajla sınırlı kalarak bir tane mesaj atmak istedim. Yunus Delfin, Dani abime, Hüseyin Mecit kardeşime, Bülent Bey'e, Çayırova'dan Cihan Bey'e selamlar. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de tekrardan iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Konya'da bir frekans sıkıntısı varmış. Bunu da teknik ekibimize ileteceğiz. İlk fırsatta teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. İyi yayınlar Burak Bey. Eskişehir'den Özkan. Galatasaray taraftarıyım. Bizim basketbol takımı neden isimli yıldız oyuncuları almıyor? Ayrıca lig şampiyonu olsan bile EuroLeague'de oynayamıyorsun. Neden? EuroLeague kapalı bir lig. Burada lisans almak için farklı prosedürler var ama tabii ki başvurup oynayabilir hale gelebilirsin. Onun haricinde yıldız isimler neden alınmıyor? Galatasaray EuroLeague düzeyinde bir rekabet içinde olmadığı için basketbol şampiyonlar ligi standartlarında belki yıldız olarak nitelendirilebilecek oyuncular alıyorlar ama bu da taraftarı tatmin edecek düzeyde isimler olmuyor genelde. Ben hep söylüyorum, Galatasaray'ın basketbolda yeri EuroLeague olmalı. Yönetim bu anlamda bir atılım yapmıyor. Senelerdir FIBA organizasyonlarında görüyoruz Galatasaray'ı. Bence yanlış. Orada da tabii kıymetli takımlar vardır. Kıymetli bir organizasyon vardır ama ya Galatasaray burada EuroLeague'de Real Madrid'le, Barcelona'yla, CSKA'yla eski adıyla, eski zamandan ne bileyim Real Madrid'le, Panathinaikos'la, Olympiakos'la rekabet etmeli. Kulüp olarak düzeyin bu olması gerekiyor ama dediğim gibi burada yönetimin sürekli geri adım atar bir görüntüsü var. Ümit ediyorum daha iyi olur Galatasaray basketbolunun akıbeti. Burada Ergin Hoca boşta denmiş mesela, sürekli olarak Ergin Hoca söylentileri var ama EuroLeague'e gitmediğin sürece Ergin Hoca'yı getirmen de pek mümkün değil mesela. Onu öyle bir vaatle belki ikna edebilirsin. Hani seneye EuroLeague'e hazırlanacağız diye. Ama Galatasaray NBA Avrupa projesine odaklanmış durumda. Bunu biliyoruz. Dursun Özbek de defaatle açıklıyor. Bunun kötü tarafı da ne biliyor musunuz? Hani bu bir vaat gibi gözüküyor ama bence NBA Avrupa projesi de ölü doğacak projelerden biri olacak. Bunu da göz önünde bulundurunca Galatasaray basketbolun bir atılım yapmasını beklemek çok kolay gözükmüyor benim baktığım perspektiften. Onu söyleyebilirim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatalım. Sonrasında galiba kısa bir aramız var. 0538 052 14 87 0538

0: 0852 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Mesajlarınız gelsin, biz de orada kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız geliyor. Saat 14-15 aralığında da burada ikinci saatimizde sizlerle olacağız. O sebepten Euroleague maçlarını biraz rölantiye aldım. Konuşacağız hepsini. Burak abi, senden başka yorumumu okumuyorlar demiş Taner Kaya. Yani diğer yayıncıların takdiridir, onu bilemiyorum ama ben okuyorum. Gayet de keyifli oluyor. Profil fotoğrafında Messi olduğu için de biraz kayırıyoruz. Yalan yok. Bu arada Messi'nin veda maçında da sevgili Erim Dereli ile Cem Odabaşı yayındaydı Esport Plus'ta. Yorum odaklı bir program oldu, bir maç oldu. Çok keyif aldım. Gerçekten her saniyesinden çok keyif aldım. Çok da kıymetli insanlar burada. Çok sohbetimiz olan insanlar. O yüzden tebrik etmek isterim burada sizin huzurunuzda. Hakikaten çok keyifliydi. Arjantin-Benin karşılaşmasının anlatımı ve yorumları buradan, dediğim gibi sevgili Erim Dereli ve Cem Odabaşı'nı tekrardan kutlarım. Messi'yi güzel bir şekilde uğurladılar. Güzel insan, FIBA ve NBA Avrupa'da profesyonel lig kurma konusunda kararlıyız dedi. Sence yeni bir heyecan olur mu? Rating alır mı? Zor görüyorum. Neden diye sorarsanız. Şimdi Euroleague'deki A lisanslı takımlar kalacak burada. Öncelikle onu söyleyebiliriz. Yani pek bir ayrılık olmayacak. İşte Real Madrid, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Barcelona, Olympiakos, Panathinaikos. Baba takımlar diye tabir edebileceğimiz takımların hepsi burada kalacak. Bunun üzerine heyecan yaratacak kimi alabilirsin mesela o ligi? Elde pek bir şey kalmıyor ardından. O yüzden şeyi söyleyebiliriz. Yani çok bir heyecan ve rating alacağını düşünmüyorum. Çok pardon. Muhtemelen ölü doğacak bir organizasyon olur. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden hallice olmasını bekliyorum öncelikle. Ne çok fark yaratacak, yüksek talep görecek bir organizasyon olmayacaktır kanımca. Ki şimdiye kadar da çok başlangıç tarihi için falan ortaya atılan bazı takvimler var ama çok da heyecan yarattığını ya da net adımlar atıldığını söylemek mümkün değil. Güzel insan, NBA'de hücum oyuncusu kolu ile itenlere faul çalınacak. Sence bu yeni kural oyunu nasıl etkiler? Bu mesela Jaylen Brown'un, eski Boston Celtics'i şimdi Philadelphia 76ers'a takası olan Jaylen Brown'un çok kullandığı bir hareketti. Etkileyecektir. Hücumda bunu çok kullanıyorlar. Özellikle orada işte dirseği açıp rakibinden bir adımlık boşluk bırakıp orta mesafeyi kaldıranlar çok oluyordu. Birçoğu oyuncunun hücum setlerini, hücum repertuarını yakından etkileyecektir diye düşünüyorum bu yeni verilen karar. Levent Alkış yazmış. İyi yayınlar. Ergin Hoca'ya teklif gitse bile kabul etmez. Kendi seviyesini düşürmez. Konya'dan Levent selamlar demiş. Ya dediğim gibi Ergin Hoca'nın seviyesini düşürmesinden ziyade Galatasaray'ın seviyesini arttırması lazım. Basketbol Şampiyonlar Ligi düzeyine Ergin Hoca'yı ikna edip getirmek çok kolay değil. Ya şimdi Euroleague'deki de 3 defa tabii Efes'le birlikte 3 defa şampiyonluk ipini göğüslemiş bir koçtan bahsediyoruz. Tepe takımlardan birinde en ufak sıkıntı olduğu takdirde işte ne bileyim Real Madrid Pedro Martinez'i yollarsa, Milano Poeta'yı yollarsa bu gibi durumlarda hemen akıllara gelecek isim Ergin Ataman olacaktır. Orada takım bulması kendine ayrı kolay olur diye düşünüyorum. O da bunun farkındadır. Yani Euroleague'den düzey düşürmek isteyeceğini zannetmiyorum. Öte yandan Galatasaray tarafında da hani burada Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bir kariyer yapmak ister Ergin Ataman. O da makul gelmiyor. Neden diye sorarsanız artık Avrupa'nın en üst düzeyinde kabul görmüş bir koç Galatasaray'ı orada ister. Galatasaray Euroleague'de olsun bugün Ergin Ataman. Bence gelmek isteyecektir ama Galatasaray yönetiminde böyle bir takdir yok. Yani o yüzden taraftarın çok istediğinin farkındayım ama kolay olmayacaktır. Ya da mesela Ergin Hoca'ya öyle bir ek bütçe açacaksın ki işte atıyorum 5-6 milyon dolarlık FIBA'ya gelir gelmez orada organizasyonda şampiyonluğu göğüsleyecek. Orada bir kupa daha alacağına emin olduğu bir denklemde mesela. FIBA'ya belki ikna edebilirsin bilmiyorum. Bunu bekleyip görmek lazım. Ama bugünün konjüktüründe Galatasaray için çok kolay bir hamle değil. Ergin Ataman hamlesi çok gerçekçi de gözüktüğünü söyleyemeyeceğim. Burak Bey, merhaba. Ben İstanbul Esenyurt'tan Rahim. Sizi severek dinliyorum ve takip ediyorum. Fenerbahçe Tarifin bayan kadın basketbol takımını kutluyorum ve bu sene biraz daha genç basketçileri transfer etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi merak ediyorum. Yani Rus takımlarının Euroleague'den çekilmesinden sonra Fenerbahçe bu süreci çok iyi değerlendirip şampiyonlukları ardı arkasına almayı başardı. Erken dönem transferlerle birlikte bu sezonda yine biraz daha gençleştirilmiş bir kadroyla tekrardan parkede olacak Fenerbahçe Tarifin. Lakin geçen sene kazanılan Euroleague şampiyonunun ardından koç değişimine pek anlam verebildiğimi söyleyemeyeceğim. Onun haricinde şunu da söylemek lazım yani. Yeni bir koçla birlikte Ahmet Çakın'ın ilk kadın basketbol deneyimi olacak. İlk kupasını aldı ama dediğim gibi yeni bir yapılanma var orada. Ne olacak, nasıl ilerleyecek onu göreceğiz. Yine Euroleague'de şampiyonun en büyük adaylarından biri olacaktır Fenerbahçe Tarifin kadın basketbol takımı. Orada önemli oyuncular neticede kadroda duruyor. Emam Eseman başta olmak üzere. Ama dediğim gibi bu kadar köklü değişikliklere gerek var mıydı açıkçası bilemiyorum. Yani kadroya baktığımda eski oyunculardan Yvonne Anderson transfer edildi. Julia Lemant yine tekrardan takıma katıldı. Emam Eseman'ı görüyoruz. Onun haricinde yenilenen bir kadro. Neredeyse bütün yabancı rotasyonunda. Bakalım. Burada bunun Fenerbahçe için sonuçları nasıl olacak? Sezonu bekleyip görmek lazım. WhatsApp hattımızı bir hatırlatmak istiyorum. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 1487, 0538 052 1487, ne olur Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışacağız. Bakalım. Dün Euroleague haftanın açılışı vardı. Oradan başlayalım. Paris Basket evinde Azveli konuk etti.

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 98-96'lık skorla Azvel tarafı oldu. Aslında zayıf bir takım olduğunu düşünüyorduk Azvel'in. Çok da dile getirdik bunu. Sene başında yaptıkları transferler bir şekilde fesi oldu. İşte Armoni Brooks olsun, Silvian Francisco olsun önemli hamleler yapmışlardı ama orada bütçe sıkıntısı nedeniyle işler çok yürümedi. Oyuncular ayrıldı. Kötü haliyle Azvel 4'te 2 ile başladı Euroleague'de. İlk hafta da Maccabi'yi mağlup etmişlerdi bildiğiniz gibi. Dün de 98-96 kazandılar. Paddy Mills'la Boot Geç etkili oynayan oyunculardı. 38 yaşındaki Paddy Mills Azvel tarafında. Euroleague'e geldiği günden bu yana gerçekten önemli işler yapıyor. Yani ilk 3 maçta da çok fazla dikkat çeken performansları vardı. Dün de 21 sayıyla takımın en skoreri oldu. Öte yandan bakıyoruz Paris tarafında. Nadir Ifi'nin 30 sayılık performansı yeterli olmadı. Orada yeni transferlerden Tyson Etienne. Bakın mesela hep söylüyorum ya. Geçmiş Paris basket örneğinden TJ Shorts'tan, Nadir Ifi'den, Tyson Ward'dan, Yan Tunen'den. Yani hiç Euroleague deneyim olmayan oyuncular bulup rekabetçi oldular diye. Mesela Tyson Etienne de bu oyunculardan biri. Çok pardon. 27 sayıyla oynadı. Çok da yüzdeli attı. Önemli oyuncular buluyorlar yine. Azvel tarafında işte dün 17 sayıyla konuştuğumuz Butkeç, eski Daçkalı. Geçen sene Euro Cup finalinde Beşiktaş'a karşı etkili oynamıştı. Brook Brees formasıyla. O da önemli bir kazanım olacaktır ilerleyen haftalarda. Onu söyleyebiliriz. Yani Azvel sezonu iyi açtı. Paris Basket tek galibiyette kaldı. Üçüncü mağlubiyetini aldı. O tek galibiyeti de ligin bu sezon güçlü takımlarından Žalgiris Kaunas'a karşı geçen hafta almışlardı çift maç haftasında. Güzel bir maç oldu seyir zevki olarak. Bugünün, bu haftanın maçlarını yine böyle seyir zevkinin yukarı çıkmasını beklediğim karşılaşmalar var, onu söyleyebilirim. Bekleyip göreceğiz artık Euroleague'de. Hedefimiz tabii 3'te 3. Fenerbahçe Panathinaikos'ta oynayacak. Anadolu Efes'in yine yarın zorlu bir Olympiakos deplasmanı var. Beşiktaş Baskonya deplasmanına çıkacak. Zor bir hafta olacak. 3 takımımız da zorlu deplasmanlarda boy gösterecek. Ümit ediyorum 3'te mümkünse ya da en azından 3'te 2 ile bir şekilde haftayı geçmeyi başarırız. Temennim bu yönde. Erdinç Serbest'ten bir hayırlı cumalar mesajı geldi. Bugün Perşembe bildiğim kadarıyla. Bildiğimi de unutturdu kendisi ama bugün Perşembe. Yarın tekrardan bekliyoruz Erdinç Bey'den bu mesajı. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen mesajların hepsini de değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bakalım nelerimiz var. Bu arada Fenerbahçe-Beko maçı öncesi. Panathinaikos'ta Fenerbahçe terfi maçı öncesi düzeltiyorum. Panathinaikos'ta Mustafa Fall'ın döneceği sakatlığından, sezon başında bir sakatlık yaşamıştı bildiğiniz gibi, açıklandı. Bugün eksik bir kadroyla mücadele etmesini beklerken Mustafa Fall'ın yokluğu belli oldu. Orada Kendrick Nunn ve Kostas Lukas ve tabii Rogavopoulos, geçen sene aşil koparmıştı, oynamayacak oyuncular. Yine de orada Matias Lezor'un arkasında önemli bir uzunla devam etme fırsatı bulacak Panathinaikos. Bakalım dönüşü nasıl olacak tabii ki. Burada Mustafa Fall'ın ilginç bir haberimiz var. Adriyatik Ligi'ni, NBA'yi biliyorsunuz. Kızıl Yıldız Panathinaikos, Kızıl Yıldız Partizan gibi Balkan basketbolu, Dubai basket gibi, yine Balkan değil ama önemli takımlarının mücadele ettiği lokal bölgesel birlik Adriyatik Ligi'ne bir Türk sportif direktör atandı. Daha önce Türkiye Basketbol Federasyonu ve Euroleague'de de çalışma imkanı bulan İbrahim Merkan Adriyatik Ligi'nin yeni sportif direktörü oldu. Kendisini buradan tebrik edelim. Böyle Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarının

görüşmeler, sportif başarılar, taraftar, atmosfer gibi bir sürü belirleyici unsur var. Şu an için tek sezonluk gözüküyor. Beşiktaş'ın lisansı, yani C lisans, B lisans olsa multi yıllı olur ama ilerleyen aylarda göreceğiz bunu. Sezon sonundan sonra Ali Bey yazmış öğleden sonra Cuma diye. Bugün Cuma değil herhalde ya sahiden. Neyse. Telekom'u izlediniz mi? Rakibin şanssız uzunu. Çellemedim. Mirobilan. Çok iyi değil miydi? Mirobilan bu arada çok iyi uzundur. Hırvat. Senelerin uzunudur diyebiliriz kendisi için. Çok da. Önemli bir oyuncudur. Fundamental olarak, ayak oyunları olarak, tecrübe olarak Mirobilan. Maxima Roma'nın oyunu. Sonra da Doncic'in de onu almasına şaşırmamalı. Bence çok iyi oyuncu Mirobilan. Yani şanssızlık noktasında bazen parmak hassasiyeti olsun mesela çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen günü gününü tutmayabilir. Ya, çok şanssız diye yorumlanır mı bilmiyorum ama Mirobilan hakikaten iyi oyuncudur. Eren Bey yazmış. Konuştunuz mu hiç bilmiyorum ama Körfez Basket'ten Philip Barnes hakkında ne düşünüyorsun? Ligimizde Anadolu'da daha önce iyice haberler çıkmıştı. Corey Higgins, Will Clyburn, Ken Burch gibi. Barna da Fenerbahçe maçında gözüme çarptı. Bogdanovic esintileri gösterdi. Kaçıran üzülür gibi. Philip Barna iyi bir Sırp oyuncu. Beğeniyoruz daha önce. FMP Belgrad'dan galiba buraya gelmişti. Ya da Mega'dan mı ya FMP'den ya Mega'dan geldi. Adriyatik Ligi'nde de önemli işler yapmış bir oyuncu. Philip Barna özel isim yani burada ilerleyen dönemde. Avrupa'dan ciddi talep görmesi de muhtemel Philip Barna isminin. Bakalım göreceğiz. Bir talep görecektir dediğim gibi Philip Barna ismi. Ne kadar kalacak? Sezon içerisinde mi olacak? Yoksa sezon sonuna kadar Körfez'de geçirecek mi? Onu göreceğiz. Levent Bey yazmış. Abi felaket tellalı değilim ama 3'te 0 yaparız diye. Yani Fenerbahçe ve Efes. Bilhassa Olympiakos ve Panathinaikos gibi çok zor iki deplasmana gidiyorlar. Ya Beşiktaş tarafında Baskonya. Baskonya ile oynanacak. Baskonya çok iyi bir takım değil ama sezona fena başlamadıklarını söylemek lazım. İspanya Ligi'nde 2'de 2. Euroleague'de de son maçta Olimpia Milano'yu yendiler. Bol skorlu geçiyor maçları tıpkı Beşiktaş gibi. Orada DJ Stewart olsun, AJ Lawson olsun, Kobe Simmons olsun, Malaga'dan gelen Chris Duarte olsun önemli oyuncular var. Bakalım. Yani nasıl olacak? Beşiktaş'ın Baskonya maçı dediğim gibi Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları daha zor tabii. Şampiyonun en büyük adayı diyebileceğimiz iki ekiple karşı karşıya gelecekler. Burada ümit ediyorum en azından 3'te 2 ile haftayı kapatabiliriz. Onu söylemek isterim. En azından dediğim gibi 3'te 2 ile haftayı kapatabiliriz. Burada temennim o yönde. Kolay değil tabii ki. Çok kolay olduğunda söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bakalım. Devam ediyorum. Kolay gelsin abi. Buralarda neden Galatasaray yok? Teşekkürler Diyarbakır'dan Oktay. Niye? Yönetimin takdiri. Yani biraz daha bütçe ayırman lazım Euroleague için. Hem lisans olsun hem kadro planlamasının biraz daha cömertçe yapılması gerekiyor. Galatasaray yönetimi bunu yapmıyor. Burada kar zarar dengesine çok bakıyorlar herhalde anladığım kadarıyla Euroleague tarafında. Basketbol tarafında ya da ama futbol tarafında o kar zarar dengesine çok bakılmıyor. Yani bana da bu biraz çifte standart gibi geliyor. Euroleague'de geçmişte Galatasaray'ın mücadele ettiği dönemlerde gördük ki önemli bir taraftar kitlesi var. Burada bu şartlarda Galatasaray'ın yine tekrardan taraftarının bir Euroleague özlemi olduğunu söylemek mümkün. Sürekli Galatasaraylı taraftardan mesajlar da alıyoruz ama burada yönetimin bu konuda bir takdiri yok. NBA'de FIBA'da o gemiye binmiş gidiyorlar. Bence Galatasaray'ın ait olduğu yer Euroleague seviyesindir. Önce onu söyleyeyim. Bence taraflar da bunun farkında. Ümit ediyorum burada bu ya da bundan sonra gelecek yönetim bilmiyorum. Doğru hamleleri yapar Galatasaray'ı Euroleague klasmanına sokmak için gerekli müdahaleleri yaparlar. Ait olduğu yer orasıdır. En azından Euro Cup'tır.
Ya bu konuda gerekli müdahaleleri görmüyoruz burada. Mevcut yönetimden göreceğimizi de düşünmüyorum.

0: Çok Galatasaray'ın içinde bulunduğum güncel durumdan memnunlar diye düşünüyorum. Basketbola ilginin düşük olduğu, ligdeki büyük takımlarla rekabet edilemeyen durumdan memnunlar herhalde. Çok bir şikayetleri olsa bir yaptırımlar olurdu. Dördüncü yılı, beşinci yılı bu güncel yönetiminin. O yüzden şey diyemiyorum. Eren Bey demiş ki, yani demek istediğim Clyburn'un yerine Fenerbahçe düşünse nasıl olur Philip Barney ismini? Clyburn hiç katkı vermiyor, ne savunmada ne hücumda demiş. Ya Clyburn hücumda topu kullandıkça, ritim buldukça tehlikeli bir oyuncu ama çok topla buluşturmazsan, biraz daha alternatif oyuncu olursa verim vermez. Savunmada zaten çoğu zaman çok verimli bir oyuncu değildi Will Clyburn. Ya Philip Barney Fenerbahçe erken henüz biraz daha Euroleague için, ama bakıyorum şimdi geçmişte Anadolu Efes Oturu'yu almıştı mesela. O güzel bir hamleydi ama Moses Wright gibi oyuncuları mesela kaçırdık Euroleague'e, ligimizden. İşte Corey Higgins mesela ligimizde oynamadan Euroleague'e gitti. Will Clyburn da Açka'dan direkt CSKA'ya gitmişti vesaire vesaire. Burada kaçırmamak adına belki erken bir müdahale de yapılabilir, bilmiyorum. Körfez'de önemli başka oyuncular da var bu arada, onu da söylemek lazım. Belki büyük takımlardan bir hamle gelir, bakalım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. İkinci saatimizde dinleyici hattımızı açacağım sizlerle. Biraz sohbet etmiş olalım. Sonrasında Euroleague'deki haftanın maçlarını değerlendireceğiz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Saat başından sonra dinleyici hattımızı açacağız. Katılmak isteyenler numarayı yazsın. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 no'lu Radyo Spor dinleyici hattından da saat başından sonra bizlere ulaşabilirsiniz. Geniş zamanımız var. Rahat rahat da sohbet edebiliriz dediğim gibi. Telefonlarınızı da bekliyorum. Vakit ayıranlardan, vakti olanlardan. Burada ilk saat itibariyle Euro Cup'taki, FIBA'daki takımlarımızı sıklıkla değerlendirdik. Euroleague'e biraz değinmiş olduk. Şu hatırlatmayı da yapalım. Bugün saat 21.15 itibariyle Panathinaikos deplasmanında Fenerbahçe Terfi'nin sahaya çıkacağı mücadele Radyo Spor'da canlı olarak yorumlarıyla birlikte sizlerle olacak. Burada 6. Adam Euroleague gecesinde ben Burak Alaca, Alperen Erdoğan'la birlikte sizlerle akşamki Fenerbahçe Panathinaikos Fenerbahçe maçını düzeltiyorum. Burada yorumlayacağız, üzerine sohbet edeceğiz, dakika skoru paylaşacağız. Ya bu arada Ali Bey'in doğum günüymüş. Ailecek bir fotoğraf da geldi doğum günümü kutlamadın diye. Buradan sevgili Ali Bey'e, Bursa'dan Ali Bey'e nice mutlu seneler diliyorum. Ümit ediyorum sağlıkla, sıhhatle, ailenizle birlikte olduğunuz huzurlu, keyifli bir ömrünüz olur. Fenerbahçeli olduğunuz için ümit ediyorum bu sene. Diğer takımlarımıza göre de bir adım önde olduğu için çok kayırmak gibi olmaz. Fenerbahçe'de Euroleague şampiyonluğuna ulaşır sizin. Bir doğum günü hediyesi olarak bu temennide bulunayım. Dediğim gibi nice mutlu senelere diyelim. Çok da şeker bir aileniz varmış. Allah ayırmasın diyelim. Buradan selamlar, sevgiler hepinize. Son soru olarak, bu arada son soru olmasına gerek yok. Saat 14.15'te de yayındayız. Lokomotiv Roma. Hangi Roma? Hani şu Datome'nin oynadığı eski Roma Spor mu, yoksa Roma Maxima mı? Roma Spor. Datome'nin eski oynadığı. Gerçi tam ikisi de değil de. Roma Maxima da yeni kurulan bir takım. Burada kimin yerine kuruldu bilmiyorum ama Luka Doncic hissedarlarından biri. Maxima Roma'nın da hiç yokken bir anda ortada iki tane Roma takımı türedi. Bir tane de Lazio açsınlar diye bekliyorum. O da Roma kentinin. Değişiklik olur bence. Diyelim. Numaralarımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 WhatsApp. 0212 363 04 34 de dinleyici hattımız. Saat başı itibariyle ikinci saatte telefonlarımızı açacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bakıyorum Batıkan abi tamam mıyız? Evet, ara saatimiz gelmiş. Kısa bir reklama gidelim. Saat başında tekrardan görüşmek üzere.
1: Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
2: Fenerbahçe Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi nesinede canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü. Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
2: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
2: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü

0: Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
1: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
2: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Bugün saatler 14-15 aralığında tekrardan sizlerleyiz. Dinleyici hattımızı açıyoruz. İkinci saat diliminde. Vakti olan herkesi de bekliyoruz. 0212-363-0434. Doğru mu Batıkan abi? 0212-363-0434. Bir yanlışlığı yok herhalde. Bazen karıştırıyorum çünkü. Evet, bekliyoruz buradan. Telefonlarınızı, WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538-052-1487. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına da mesajlarınızı bekliyoruz. Gelen mesajlarımız var, onlara bakalım. Abi selamlar, internetten dinliyorum. Kopmalar oluyor, bir bakabilir misiniz demiş bir dinleyicimiz. Tabii bunu en kısa sürede ilgileneceğiz bu sıkıntıyla da. Bakalım. Çayırova'dan Cihan, Gebze'den Mustafa Bey'e selamları için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Fenerbahçe maçı en düşük 160.5 üst açılmış. Sizce de çok düşük değil mi? Sizce sayı baremi nerede olur? Bence minimum 170'lere, 165-170'lere tırmanması lazım. Yani Panathinaikos'un 3 maçında da 90 sayıyı aştığını ve ev sahibi olduğunu düşünecek olursak, burada beklentinin bence bu yönde olması gerekiyor. Bence de çok düşük değerlendirilebilir kanısındayım. Bakalım. Dinleyici hattımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Telefonlarınızı bekliyoruz. 0212-363-0434. Doğru mu? 0212-363-0434. Tamam, doğru. 34-34 de diyorum. Bazen orada yanlış yerlere yönlendiriyor. Aramalarınızı bekliyoruz diyelim, devam edelim. Bugünün maçlarına bir bakalım Euroleague'de. Bugün Euroleague'de tam 6 maçımız var. Saat 19 kuşağında ilk 2 maçla birlikte başlayacak Euroleague'de gece. Dediğim gibi 6. adam Euroleague gecesinde sizlerle birlikte olacağız. Bugün saat 9.15 itibariyle, 21.15 itibariyle Alperen Erdoğan'la Panathinaikos Fenerbahçe terfi maçı üzerine sohbetimizi edeceğiz. 19 kuşağında 2 maç var. Dubai Kızıl Yıldız, Maccabi Milano. 21'de Bayern Bologna, 21.15 Panathinaikos Fenerbahçe. 21.30 Valencia Apoel Tel Aviv, 21.45 Real Madrid Partizan karşılaşmaları var. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili Burak Alaca, Ayhan ben İzmir'den. Nasılsınız?
0: İyiyim Ayhan Bey, siz nasılsınız? Sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, eksik olmayın. Umarım her şey yolundadır.
0: Çok şükür diyelim. Daha iyi de olacak diye ümit ediyoruz.
1: Sesiniz biraz kırık gibi geliyor. Rahatsız falan değilsinizdir inşallah.
0: Küçük bir burun tıkanıklığım var. Zannediyorum alerjiden kaynaklı. Çok ele verdiğimi tahmin etmiyordum ama belli oluyormuş demek ki.
1: Evet, belli oluyor. Hani mevsimler, havalarda bir sıcak bir soğuk tekrardan ısınıyor. Aman dikkat edelim kendimize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi son 3 gündür biraz yıprandık ama işimizin başındayız. Bakalım inşallah hayırlısıyla bugünü de atlatacağız.
1: İnşallah, hadi bakalım. Ben bir şey soracağım. Şimdi akşam ben Trabzonspor Nantes'le Şampiyonlar Ligi maçını dedim. Maç uzatmaya gitti biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Uzatmada da Yiğit Arslan'ın iyi bir performansı vardı. 10 sayı farklı da kazandılar gerçi.

0: maçı. Yiğit Aslan Beşiktaş'ın EuroLeague kadrosunda kalsa sizce faydalı olmaz mıydı?
1: Bence kalmalıydı.
0: Yani, kalmalıydı değil mi?
1: EuroLeague, EuroCup fark etmez. Kaptandı ve bence orada sembol oyunculardan biriydi. Gitmesi bence her türlü yanlış oldu. Yani Furkan Korkmaz'a girince, kontrat olarak girileceğine ben biraz daha belki cömert davranıp Yiğit Arslan'ı net bir şekilde tutardım takımı.
0: Kesinlikle, yani çok daha maçın kritik anlarında sorumluluk alabilen bir oyuncu. Dün akşam bunu gördük.
1: Ya bu arada
0: üzüldüm yani. İyi de bir şutör. Performansı görünce. Evet.
1: Euro için iyi de bir şutördü. Ben yanlış karar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Katılırım size bu konuda.
0: Dün akşam izleyince ben bir kez daha üzüldüm yani. Sağlık olsun. İki takımda da başarılar. Sizce bir sorum da olacak. Sizce Baskonya maçı Beşiktaş'ın kırılma maçı olabilir mi bu haftaki?
1: Yani burada Baskonya yenilebilir bir takım. Beşiktaş'ta sıkıntı şu oldu bence. İlk hafta itibariyle burada işte Barcelona maçını, son maçı buraya dahil edebilirim. İlk hafta açılış maçını belki dahil edebiliriz. Kazanabileceği takımlara karşı avantajını kaybetti ama Baskonya burada Barcelona'dan da işte Maccabi'den de bir adım daha geride bir takım. Yani artık iyice hedef maç diyebiliriz. O yüzden Baskonya maçını mutlak surette kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Hani kırılım olur mu bilmiyorum. Ya burada şimdiye kadar Valencia hariç oynadığımız 3 maçı da kazanmamız lazımdı. Baskonya'yı da dahil ederek söylüyorum. İnşallah tökezlemeden yolumuza devam ederiz. Tempolu oynayan bir takım. Onların da çok yetenekli oyuncuları var ama EuroLeague'de zaten kötü takım yok. Yenmek istiyorsan Baskonya yenilebilir bir rakip. En azından onu söyleyebilirim.
0: Evet, anlıyorum. Son bir sorum daha olacak.
1: Tabii.
0: Monaco iflasını açıkladı. Monaco'nun sözleşmesi oyuncu kalmaz mı? Kalmamış değil mi? Oradan çekebileceği bir oyuncu, fırsat, bir transfer. Öyle bir şansı yok değil mi Beşiktaş'ın?
1: Monaco'yu çoktan yağmaladılar Ayhan Bey. Yani işte en son Begaren dün Azvel'e gitmiş. Efes Mike James'i Strazel'e aldı. Daniel Tice Monaco'ya gitti. Şey Maccabi'ye gitti. Alpha Diallo Blossom Game. Biri NBA'ye, biri Dubai'ye gitti. Orayı çoktan yağmaladılar. O treni biraz kaçırdık maalesef.
0: Kaçırdık, doğru söylüyorsunuz. Oradan mecburen 15 Ekim bekleyecek Beşiktaş Yönetim Ozan transferde açıkladıkları ya, gibi.
1: Bekliyoruz. Orada da bir benim endişelendiren nokta şu. NBA'den gelecek oyuncuların adaptasyonu hani çok garanti olmadığı için 15 Ekim bekleyeceğiz ama sonrasına bakalım. İnşallah doğru ve çabuk adapte olan isimler, adapte olabilecek isimler seçilir. Bekliyoruz yani. Hem bir merak biraz da endişeyle birlikte beklemedeyiz.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Ki en güzel örneği de Jaylen Nowell değil mi? Yani henüz beklenen şeyi gösteremedi.
1: Çok büyük NBA potansiyel.
0: Patates olmasına rağmen.
1: Çok büyük potansiyel ama henüz o beklenen düzeyde değil. Mesela Daquan Jeffries bence orada daha net bir örnek. Nowell bazen işte Trabzonspor maçında olduğu gibi sinyaller veriyor. Yani böyle oyuncuları zar atmak için alabilirsin sezon içerisinde eklem olarak ama bütün kadroyu bu tarz oyunculardan kurarsan sıkıntı var.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim Ayhan Bey. İzmir'e de selamlar buradan.
0: Aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda İzmir'den Ayhan Bey vardı. Dinleyici hattımızı ve WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatıyorum. 0212 363 0434. Dinleyici hattımız 0538 052 1487. WhatsApp hattımız, dinleyici hattımızı yanlış mı söyledim? 0212 363 0434. Tamam, aynen. 0212 363 0434. WhatsApp hattımızda 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattından programa yönelik mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Hat-trick neden yok diye sorulmuş. Bugün az küçük bir aksaklıktan dolayı bugün 2 saat 6. adam var. 12-1 aralığında hat-trick sizlerleydi sevgili Ali Erim, Ali abi. Yarın tekrardan normal düzende kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6. adam 12-2 aralığında olacak yarın, onu da söyleyelim. Anadolu Ateşi'nin yerine. Burak Bey, iyi yayınlar. Öncelikle futbol, basketbol, spor fark etmeksizin artık semtleşmeye dönülmesi ve şehir takımlarının desteklerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ülkemizde tribünler dolmayacak, seyircisi olmayan takımlara bu kadar yatırım yapılıyorken büyük taraftarı olan kulüpler yok olmaya yüz tutuyor demiş. Umut Bey, kendisi bir Karşıyaka taraftarı bildiğim kadarıyla, katılıyorum. Şehir takımlarına yatırım yapılması lazım artık. Spor kulüplerinin biraz da semt kafasında olması. Beşiktaş mesela bunu barındıran kulüplerden biridir. Bence biraz daha semt kafasına girilmesi gerekiyor. Tabii şehir takımları semt takımları ama her semt değil tabii. Seyircisi olan mesela işte ligimizde bazı semtler var. Hiç bomboş tribünleri izliyoruz. O tarz bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ki. Yani bakalım. Sahip çıkılması gerekiyor kulüplere. Özellikle sponsor olarak, mali olarak sürdürülebilirlik açısından desteğe ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Burada kimsenin geri adım atmaması lazım. Euroleague basketbolcular arasında samimiyet çok hoşuma gidiyor. Mesela maç sonu herkes birbirine sarılıyor. Mike James herkes ziyaret ediyor. Mesaj yayınlıyor. Futbolda böyle bir şey yok. Bu da basketbolun elitliğini gösteriyor. Basketbolda çok fazla oyuncular takım gezdiği için birbirleriyle oynama fırsatı illaki buluyorlar. O yüzden bunu biraz ayırabiliriz futbola nazaran. Futbol tarafında öyle bir görüntü yok. Oyuncular birbirleriyle çok fazla takımdaş olma fırsatı bulamıyorlar basketboldaki kadar. Ya da işte futbolda rekabet ve rekabet algısı biraz daha yukarıda olduğu için orada bir farklı bir kutuplaşma da oluyor gibi gibi bir sürü sebebi var bunun perde arkasında ama yani basketbolun biraz daha elit bir spor olduğuna katılırım ki futbol programı da yapan biri olarak söylüyorum bunu yanlış anlaşılmasın tukaka yapmıyoruz. Mike James için bir sürü oyuncu ve geçmiş olsun mesajı yayınladı görmüşsünüzdür. Bunun haricinde bir sürü oyuncu hastane ziyaretinde yine rakip takımlardan bunları da görüyorsunuz ve bunlar kıymetli şeyler. De futbol tarafında çok görmek mümkün değil tabi. Bursa'dan Murat Şahin, TFF Başkanı Mert Elam, Başkan Vekili Ali Erim, MHK Başkanı Aygün Özipek, Milli Takım Basketbol Sorumlusu Burak Alaca demiş. İnşallah. Diğer görev dağılımlarını buradan sevgili yayıncılarımıza kendileri karar versinler tabi ama bana düşen kısmı beni tatmin etti. Onu söyleyebilirim. Uyar. Yani uyar. Bir liyakat problemi belki görülebilir. Ben atanırsam oraya ama bir şey olmaz. Bir şekilde ne denir ona? İdare edebiliriz diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi. Beşiktaş'ta Furkan Korkmaz etkisiz kalıyor. Kariyerini kötüye götürüyor. Beşiktaş'ın Furkan'a ihtiyacı olduğu kadar Furkan'ın da bu sezonu iyi geçirmeye ihtiyacı var. Ve muhakkak. Kesinlikle var ama bu artık üst düzeyde son sezon olacak sanki. İyi sinyaller vermiyor. Yani Maccabi maçında çok ekstraları vardı. Hani orada gösterdiği performans bence sürdürülebilir değildi. Sol çaprazdan tek ayakla üçlük falan attı yani. O çok kolay değildi ama herhalde elit düzeyde son sezon olacakmış gibi duruyor. Çok eksi yazıyor. Ben dediğim gibi hani Furkan Korkmaz'a girilmesindense Yiğit Arslan'la devam edilmesini net şekilde tercih ederdim. Onu söyleyebilirim. O konuda bana hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biri oldu Furkan Korkmaz. Mesajlarımız geliyor. İzzet Şener yazmış. Burak Bey hayırlı günler. Fenerbahçe tarafın transfer yapacak mı? Yapacaksa nelere ihtiyacı var? Bence skorer guard lazım gibi gözüküyor. Daha Şahin Larkin dönecek şu an. Hani öyle bir ihtiyaç olduğunu çok düşünmüyorum. Bence bir transfer olmayacak bu arada. Hani öyle bir arayış içerisinde oldukları kanısında değilim Fenerbahçe tarafın tarafının. İlerleyen dönemde bunu daha net görürüz ama dediğim gibi şu an öyle bir düşünce yok. Bana soracak olursanız. İstanbul'dan Yusuf gel iyi yayınlar Burak kardeşim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçek bir hat-trick dinleyicisi olarak bu saatte başkası dinlenmez ama senin yolun çok açık. Başarılar diliyorum. Keyifle dinliyorum. Fenerbahçe Panathinaikos maçı hakkında düşüncelerini almak isterim. Larkin de değerlendirir misin? Teşekkürler demiş. Ya bu sezon Fenerbahçe'nin şimdiye kadar oynayacağı en zor maç. Sezon geneli için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani ligin en lüks kadrosu açık ara. Panathinaikos, Jacob Obradovic'le birlikte takım tekrardan bir rayına oturdu gibi gözüküyor. Taraftar full kanalize takım etrafında. O akar zaman zor deplasmanlardan biri. Kolay olmayacaktır. Shane Larkin için adaptasyonunu tamamladığında fizik kondisyon olarak tam manasıyla hazır olduğunda bence çok önemli katkı verebilir. Shane Larkin üzerinde bunu söyleyebilirim. Efes döneminden de daha iyi olacak bence. Yani bunu her hafta söylüyorum. Altında bir makul açıklama arıyor da olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Makul açıklamam da şu. Anadolu Efes döneminde oyuncunun üzerine düşen yük çok fazlaydı. Burada aldığı süreler sakatlık problemlerini bir beraberinde doğuruyordu. 30-35 dakika oynuyordu. Fenerbahçe'de artık gerekli anlarda oynayacak bir oyuncu olduğu için yükü bence daha az olacaktır burada. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
1: Merhaba. İsminizi rica edebilir miyim?
2: İsmim Vural Karabacak. Trabzonluyum. Trabzonspor taraftarıyım.
1: Merhaba Vural Bey.
2: Şöyle hafta içi oynadım.

0: geldi. Hafta sonu oynadığımız Trabzonspor Beşiktaş maçı için hani böyle bir iki bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz.
1: Tabii ki müsaade sizin.
0: Şöyle hemen konuya gireyim. Ya çok kolay oyunu teslim ediyoruz. Oyunda geri düşüp öne geçtiğimiz zaman çok çabuk oyundan düşüyoruz. Bu sezon başından beri kazandığımız hani hazırlık maçı bile olmadı. Bir Bursa'yı yendik galiba, bir Tofaş'ı. Hani böyle takımda bir düzelme var ama böyle sağlam bir oyun yok. Bir Yiğit Aslan, hani yabancılar tam olarak böyle potu altında oyunu tutabilecek oyuncular mı zayıf kalıyor, çözemedim. Dünkü maçta da öyle, yani geriden geldik. Hani 10 yıl önce bir şok yaşamıştık, siz de hatırlarsınız. Aynı takıma karşı kupayı kaybetmiştik.
1: FIBA Euro Challenge.
0: Ne olacak? Allah'tan olmadı.
1: Ya şunu söylemek yani lazım. Trabzonspor tüm kadroyu yeniledi. Hani bu oyuncuların adaptasyonu elbette zaman alacaktır. Bence çok iyi bir koç var. Sezonun
0: kesinlikle
1: İlerleyen bölümde Trabzonspor'u çok daha iyi ve çok daha oturaklı bir takım olarak göreceğiz. Herkes nerede ne yapacağını bilen oyunculardan oluşan bir takım kimliğine bürünecektir bence zamanla Trabzonspor.
0: Şöyle yani bütçe de burada önemli tabii. Trabzonspor zaten biliyorsunuz bir önceki dönemde şubeyi kapatmak zorunda kaldı. Trabzonspor'un bünyesinden ayrı bir takımdı Trabzonspor basket takımı. Hani şu anda Trabzonspor kulübüne bağlı olduğu için hem A takım ve basketbol takımı olarak, futbol takımı diyelim A takım derken, hani bütçe ayırmak da her zaman mümkün olamayabiliyor. Ben şu anda hani benim gönlümden geçen Trabzonspor'un Euroleague'de oynaması, peki burası da iyi bir yer. Fakat burada her takımlarla da maçlar yapacağız ama işte oyunu tutmak, potu altında işte oyun kurucu pozisyonunda bir veya iki adamımız olsaydı hani değişmeli olarak oynayabilirlerdi. Yani 40 dakikanın tamamında değil ama yine de ben memnunum ama sadece o Beşiktaş maçını kazanabilirdik. Çünkü Beşiktaş yorgundu. Geri dönmelerde çok zorlanıyordu. Biraz acemilik çektik gibi geldi bana Beşiktaş maçında.
1: Ya Beşiktaş çift maç haftasından gelmişti. Bence de orada yorgunluk değerlendirilebilirdi. Ama Beşiktaş geçen seneden daha çok kadrosunda oyuncu bulunduran böyle kırılma anlarını iyi oynayan bir takım. Birlikte oynama alışkanlığından mütevellit. O yüzden anlaşılabilir. Yani ligin erken fazında bir Euroleague takımına kaybetmiş olmak bence kabul edilebilir.
0: Bir de son kez şöyle söyleyeyim. Yani bu bizim Trabzon'da var. Seyircinin stadın boş olması, mükemmel bir salonumuz var. Gerçekten Avrupa standartlarına uygun çok güzel bir salonumuz var. Kolay değil bu işleri yapmak. Hani burayı doldursak çok iyi olur. Ben İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyorum. Her gün sizin radyonun önünden geçiyorum mesela. Yani böyle bir durumumuz da var. Hani ben de futbolla aşikar oynuyorum. Hani bilmiyorum, bilir misiniz? İstanbul Sarıyer Rumeli Kavağı'nda oturduğum için oranın spor amatör takımında da hem kaleci antrenörlüğü yaptım. Çalışmıyorum. Ama hani basketbolu ve futbolu aynı zamanda voleybolu da çok seviyorum. Hani her yerde başarılı olmak benim böyle biraz bizim Karadenizlerde öngörüdür. Asla kaybetmeyi sevmiyoruz. Ama tabii kaybetmek de var. Hırs yapıyoruz. Bazen kalp de kırabiliyoruz istemeden. Ama bunlar böyle hayatın içinde olan şeyler. Yani Beşiktaş'ın basket maçında yaşadığım şey de aynı oldu. Kendim de böyle çok hırs yaptım. Hadi şimdi yeneceğiz diye 7 yaşında oğlum var. Bir de kızıyor. O baba diyor ya, geri düştük ya baba ya. Tüh diyor. İşte böyle oluyor yani, biraz böyle babadan oğula geçen bir şey de var. O yüzden ben fazla vaktinizi aldım. Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, ne demek.
0: İyi günler diliyorum.
1: İyi günler, görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Evet, telefonlarımız geliyor, teşekkür ediyorum. Hattımızda bir dinleyici daha var galiba, bir aramız varmış. Tamam, dinleyici hattımızı hatırlatıyorum, araya gidiyoruz. 0212 363 04 34 0212 363 04 34. Siz telefonları tuşlarken o arada biz de kısa bir reklama gidip gelelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BB.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarımız var, dinleyici hattımız açık. Tekrardan bir hatırlatalım. 0212-363-0434 0212-363-0434 ne olur Radyospor dinleyici hattından programa bağlanabilir, sohbetimize dahil olabilirsiniz. Sevgili Burak, bu akşam savunma tarafında Obradoviç ve Saras taktik savaşı olabilir mi? Her iki hoca da savunmaya ciddi önem veriyor. Ya bugün savunmaya ciddi önem versen de sanki karşılık bulmayabilir gibi bir durum var. Kadrolar çok güçlü. Kadrolar çok güçlü. Hücum anlamında da öyle yani. İki takım da işte Fenerbahçe'nin Dubai maçını tenzih ediyorum. 90 sayıları çok rahat aşıyorlar. O yüzden çok kolay bir savunma anlamında kolay bir maç olmayacakmış. Vay güzel kardeşim gelmiş kardeşim. Burada bir yorum. Bir şeyler futbolu bırakmadan bu kulüpler düzelmez demiş. Katılırım. Doğru bir yorum. Burak Bey, Mike James'in yerine alınan oyuncu nasıl? Kısa bir yorum yapar mısınız? Anadolu Efes Cameron Payne'i kadrosuna kattı. Cameron Payne tempolu, iyi şut atabilen, hızlı bir oyuncudur. Avrupa'da da daha önce Partizan'a kısa sürede biraz adapte olduğunu görmüştük. Bence önemli oyuncu Cameron Payne. Mike James'in birebir ikamesi midir? Bence değildir. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Mike James hücumda her şeyi yapan bir oyuncudur. Hücumda size maç kazandıracak bir oyuncudur. Cameron Payne biraz daha organizatör tarafında pasör özellikleri olan, fena şut atmayan, çabuk geçiş hücumlarını iyi oynatan bir oyuncudur. Savunmada biraz zaaflıdır. Undersize bir oyuncu olduğu için. Küçük yapılı bir oyuncu olduğu için. Birebir Mike James'in ikamesi değildir. Birebir Mike James'in ikamesini bulmak da zaten çok zor. Sezon başladıktan sonra hele ki olabilecek en iyi hamlelerden biri bence. Çok iyi karşılık verin bir Mike James etkisi yaratır mı? Takımı tek başına playoff'a taşır mı? Soru işareti ama fena bekleme değil. Yani şartlara bakacak olursak kısa sürede alınabilecek en iyi aksiyonlardan biriydi. Ben hem futbol hem basketbol maçına giden biriyim. İki maçın seyrediliş şekli ve seyirci profili bile aradaki farkı net ortaya koyuyor. Yine de futbol çok daha heyecanlı bir spor benim için demiş Can Lafçı. Ya daha farklı, atmosferi de farklı, her şey daha farklı. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
5: İyi günler Burak Bey, kolay gelsin.
4: Teşekkür ederim, isminizi rica edebilir miyim?
5: Nebil Tunç, İzmir'den.
4: Merhabalar Nebil Bey.
5: Merhaba. Caner Beylerin programlarına bağlanırdım. Spor tahminleri falan yarışması yaparlardı. Çok bağlanırlardım. Ona Caner Bey'e de selam söyleyeyim burada.
4: Selamlar sevgili Caner abiye. Çok da severiz.
5: Kendisini dinliyoruz ama artık telefon bağlantısı almadığı için bağlanamıyoruz. Selam söylüyorum ona da. Trent Forrest hakkında ne düşünüyorsun? Sanki hiç bana kadar daha düşük performansta kaldı. Git geldi bana.
4: Yani Baskonya'da tüm topları kontrol eden bir oyuncuydu. Orada bütün hücumu organize eden bir oyuncuydu. Burada ara ara sorumluluk alması bekleniyor. Savunmada biraz daha rol alması bekleniyor. Onda yeni rolüne alışması biraz zaman alabilir. Yani fiziksel olarak da tam manasıyla hazır görmedim. O da başka bir detay ama dediğim gibi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani
5: doğru. Ya, sisteminde evet biraz daha süre isteyebilir.
4: Baskonya'daki gibi gözükmesi de kolay değil. Orada büyük sorumluluk alıyordu. Fenerbahçe'nin ona büyük sorumluluk vermesini gerektirecek bir durumu yok.
5: Ya Baskonya zaten işte açık saha koş koş basketbol oynadığı için Fenerbahçe'de o imkansız yani.
4: Yani dediğim gibi burada rolü o kadar büyük olmayacaktır. İhtiyaç da yok. Onun da ona adapte olması biraz zaman alabilir velhasıl.
5: Evet. Burak Bey şöyle, ben görme engelliyim. geçen sene işte işte platform vardı bende. Ben maçları takip edebiliyordum. Ya bu sene o platform bende yok. Panathinaikos'un kadrosu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
4: Şu an Euroleague'in en iyi kadrolarından biri. Onu söyleyebilirim. Bu arada yine akşam Radyo Spor'da da Panathinaikos Fenerbahçe maçında yorumlamak üzere saat 21.15'te Alper Erdoğan'la birlikte burada olacağız. Buraya da beklerim bu arada.
5: Dinliyorum. Bunun için de Radyo Spor için, Radyo Spor yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Efes olsun, Beşiktaş, Fenerbahçe bu maçları vermesi inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten beğeniyle dinliyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah yıllarca devam eder bu.
4: Biz de çok teşekkür ederiz. Akşamki maç için Panathinaikos kadrosu geçen seneki lüks kadronun üzerine işte Ken Dugnan'ın, Nigel Davis'in üzerine Silvian Francisco, Mustafa Fall, Gershon Yabusele, Isaac Bonga, Branko Badio gibi çok önemli oyuncular aldılar. Kadro geçen senekinin çok önünde. Onu söyleyebilirim.
5: Doğru. Haberlerden duyduğum kadarıyla bugün herhalde Nan, Sulukas, Juancho olmadığı söyleniyor.
4: Doğru. Evet, bugün Ken Dugnan yok. Zaten sene başından beri yoktu. Sulukas aynı şekilde. Juancho sakat. Bir de Rogavopoulos yok yine. Uzun dönemdir olmayan oyunculardan. Yani önemli eksikler var ama çok geniş bir kadro tabii onlarınki.
5: Evet, merakla bekleyeceğiz. Dogadovic, Yasnevicius karşılaşması.
4: Zor eşleşme.
5: Evet, güzel eşleşme. Benim sizden bir ricam olacak. Sonra telefon hattına ayrılayım ben.
4: Elbette, ne isterseniz.
5: Şöyle, programlara çıktığınız zaman işte bugün programınız var ya. ya işte programın ilerleyen saatlerinde olabilir. Bugünün bitmiş maçlarını, skorlarını da paylaşırsanız sevinirim.
4: Tabii ki.
5: Euroleague olarak.
4: Notlarımı ekliyorum. Anlık olarak zaten diğer maçlarında, biten maçlarında skorlarını sizler için paylaşırız.
5: Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
4: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet, bir aramamız daha vardı. Bekliyoruz telefonlarınızı. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 ne oldu? Radyo Spor dinleyici hattına aramalarınızı bekliyoruz diyelim. Mesajlara bakalım. Burak kardeşim selamlar, İzmir'den Sertaç ben. Radyo Spor ailesinde birisi yıllık izne mi çıkacak, sorun yok sen varsın. Birisi rahatsızlandı mı problem yok, Burak var. Birisi o gün çalışmak mı istemiyor? Burak Alaca ne güne duruyor? Necip Uysal gibisin, ayağını basmadığın yer yok maşallah, her masada varsın. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yani işimizi yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi olabilir elbette. Eksiklerimiz vardır ama... Fırsat buldukça işte burada her türlü yayını yapmaya çalışıyoruz. Evet, seyirciyle, gene dinleyiciyle daha doğrusu genel olarak iyi bir iletişim var. O da beni mutlu ediyor. O yüzden ayağım geri gitmiyor. Buraya her fırsatta ne kadar yayın olursa gelmeye çalışıyorum. Bazen hatalarım oluyor bugün de. Bazı hatalarımız oluyor ama dediğim gibi bir şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Necip Uysal benzetmesi çok sık yapılıyor bu arada. Onu da görüyorum. Aklıma mesela benim Gattuso geliyor böyle. Gerçi o da birden fazla pozisyonda oynamazdı. Bak, Necip Uysal benzetmesi daha isabetli. Yani onun bir ikamesi var mıdır bilmiyorum ama isabetli. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan selamlar. Beşiktaş'ta Euroleague'e geç alınan oyuncuların sakatlanması ve takviyelerin gecikmesindeki şanssızlıklar devam ediyor. Maçlarda şanssızlık ve tecrübesizlik dikkat çekiyor. Hala neden Monaco'dan oyuncu çekilmiyor? Neden geç kalınıyor? Monaco'dan oyuncu kalmadı ki. Mirotić Valencia'ya gitti. Diallo NBA'ye gitti. Blossom Game Dubai'ye gitti. Strazel'le Mike James Anadolu Efes'e geldi. Okobo Dubai'ye gitti. Ne kaldı ki zaten? Hepsini akbabalar çöktü. Akbabalar demeyeyim de çöktüler yani. Arda pek fazla oyuncu kalmadı. Yani Monaco'dan kalan en son işte kırıntıları Begaren'i dün... Azbel kadrosuna kattı. Şey kalmadı geriye çok fazla. Burada o yüzden kimseyi suçlamak çok mümkün değil. Bakalım devam edelim. İyi yayınlar. Murat Özen'le yaptığınız yayını izledim. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yazmış. Selamlar, sevgiler. Murat abiyle yayın yapmak da büyük keyif bu arada. Gerçekten çok keyifli bir insan, çok kıymetli bir insan. Onunla da yayın yapmak dediğim gibi büyük bir keyif oluyor benim için. Burak Bey, bir yerde basketbol tahminlerinizi yazıyormuşsunuz demiş Emre Bey.

0: Yazıyorum YouTube'a Burak Alaca yazdığınızda aşağı doğru kaydırınca zaten bir tane kanal göreceksiniz orada. Yine onların uygulamasında, WhatsApp gruplarında vesaire de kuponlarım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi isim vermeyeyim, reklam olmasın. Selamlar, sevgiler. Selamlar, iyi yayınlar. Sizleri severek dinliyorum. Bu akşam için Panathinaikos maçının düşük tempolu bir maç olacağını ve bunun da Fenerbahçe tarafının bilinçli bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Skor olarak 80'leri ucu ucuna göreceğimiz bir maç olabilir. Fenerbahçe'nin basketbol kimliğinden ötürü. Olympiakos ve Baskonya'nın da maalesef farklı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş hiç savunma yapamıyor ve tam da Baskonya'nın istediği türden takım. Takımlar bunlar. Sevgiler demiş. Yani tempo artınca Baskonya geniş alanı iyi oynayan takımlardan biri. O koş koş basketbolu iki takıma da yarayabilir ama tehlikeli tabii, ev sahibi değilsin neticede. Burak, iyi yayınlar. Bu ara Matt Kiatipis diye bir sokak basketbolcusuna sardım. Twitter'dan çok eğlenceli videolar var. Bilmiyorum tanıyor musun? Konu dışı oldu ama demiş. İsminize bakalım. Faruk Bey, biliyorum. Yunan olması lazım. İnsanlarla birebir oynuyor. Biraz zorbalık yapıyor. Eğlenceli içerikleri var. Ülkemizde de bu arada benzeri şeyler yapmaya çalışanlar var. İyileri de var. Çok dandikleri de var. Bana garip geliyor. Hani American History X'te Edward Norton'un bir karakteri vardı ya. Bizim ülkemizde sokak basketbolu oynayan hepsi sanki Amerikan gettosunda yetişmiş gibi takılıyorlar. Mesela bu videolardan kimlere atıfta bulunduğumu anlıyorsunuzdur. Bilenler en azından anlıyordur. Diyorum ya, herkes gettoda yetişmiş gibi takılıyor. Öyle bir dünya yok ya. Yani fazla bir Amerikan özentiliği var. Ben çok sevmiyorum. Matt Kiatipis bu arada kendi alanında özgün içerik yapan, başarılı da bulduğum biri. O yüzden ona bir sözüm yok ama dediğim gibi diğerleri biraz ne denir ona? Amerikan özentiliği beni rahatsız ediyor açıkçası. Ne gerek var? Ne gerek var abi? Çok özenmek istiyorsanız Bodiroga'ya özenin mesela, ne bileyim, ya da Saras'a özenin. İşte Rastalı falan tipler var. Saygı duyuyorum bu arada ama çok bana hitap ettiğini söyleyemeyeceğim ya. Burası öyle bir yer değil. Hani Avrupa basketbolunun kendi gerçekleri var zaten. Çok da kopmamak lazım. Değişik sosyal medya fenomenleri var. Zaten sosyal medya suyun kaldırma kuvveti gibi. Herkesi ünlü yapmaya çok müsait olduğu için böyle insanları görmeye devam ediyoruz. Merhabalar, ben Gaziantep'ten Orkan. Anadolu Efes'in Mike James yerine aldığı oyuncu ile alakalı biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler demiş. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Akabinde bu soruyu yanıtlayacağım. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Umarım her şey yolundadır.
1: Sağ olun, ben İzmir'den biraz.
0: Merhabalar.
1: Ben Zeynep'in hesap göndermiştim Galatasaray basketbol takımı için. Şimdi ben Ergin Ataman'ın dışında Galatasaray çok teknik koç geldi. Ergin Ataman'ın dışında ben hiçbirinin başarılı olduğunu düşünmüyorum. Aslında çok güzel koçlar var ülkemizde. Yani Ahmet Kandemir var. Karşıyaka'yı uzun süre çalıştıran bir isim aklıma gelmiyor.
0: Ufuk Sarıca.
1: Ufuk Sarıca, evet. O var mesela. Bunların birini getirse mesela takımın başına. Yani bu koç iyi bir koç ama yani bilmiyorum. İlk zamanlar bir iyi değil geldiğinde bir 3-4 hafta. Ama ondan sonra sonraları ortaya çıkmaya başladı bunun da. Bir de İtalyanlar artık her şey damga vurmaya başladı. Voleybol, basketbol, futbol. Nereden bir baksan tek iyi takımlara İtalyanlar ortada kısıp kavuruyorlar yani.
0: Ben valla şunu söylemek istiyorum. Hani daha önce de defaatle geldiğinden beri söylediğim için. Hani işler kötü gidiyorken ortaya çıkmış olmuyor. Daha önce de söylediğim şey. Ben Galatasaray'ın koçunun, Gianmarco Pozzecco'nun iyi bir antrenör olduğunu düşünmüyorum mesela. Bence bu sezon büyük takımlar arasında ilk ayrılacak koç olacaktır. Hani maç içi müdahaleleri vesaire. Hani siz de bir Galatasaraylı olarak fark etmişsinizdir. Ben çok dediğim gibi beğendiğim bir isim değil açıkçası.
1: Valla bak inan ben de öyle düşünüyorum ama aslında kötü bir kadro kurulmadı. Yani Jovanović, ben Jovanović'i çok beğendim mesela. Gerçekten çok iyi bir, hem oyun kurucu anlamında hem üçlük anlamında. Bir de üstüne üstlük yani bu şeyi böyle insan heyecanlandı mı aklına gelmiyor bölgeye kişiler. Bizim bak işte aklıma geldi bir isim. Onu oynatmıyor mesela Türk oyuncu ve üçlük silahı.
0: Can Korkmaz.
1: Yani Can Korkmaz oynatıyor da senin kıvırcık saçlı çocuk ya, uzun boylu.
0: Buğran mı?
1: Buğran Tüncel.
0: Evet.
1: Yani bunu niye

0: az süre veriyor mesela Burhan Tuncer'e. Yani çok da iyi istikler atıyor aslında Burhan Tuncer ama yani az süre veriyor. Bolayı ben ilk gördüğümde, ilk oyuna girdiğimde nereden bulmuşlar dedim bu adamı ama Bolayı yani kalitesini gösterdi ama o da az süre veriyor.
1: Bu anlamda sıkıntıları var. Ben dediğim gibi rotasyon tercihlerini, maç iç hamlelerini çok beğenmiyorum. Benim için o anlamda çok sınıfta kalacak bir koç ve dediğim gibi hani büyük takımlar arasında ilk sezon içinde ayrılacak koç bence Gianmarco Pozzecco olacak.
0: Evet. Şimdi Galatasaray'ın da Euroleague'de olması gerektiğini söylemiştiniz.
1: %100.
0: Yayının başlarında ama Galatasaray Euroleague'de oynadı. Ergin Ataman döneminde mesela. Almadılar Galatasaray'ı. Ama Ergin Ataman ne dedi? Ben dedi Euro Cup'tan şampiyon olurum dedi. Yine Euroleague'e girerim dedi ve girdi. Ama sonuç facia. Yani öyle bir kadromuz yok bizim. Euroleague'de oynayacak bir kadromuz yok.
1: Burada yönetimin ona hazır olması lazım ama.
0: Ya mutlaka ama futbolu daha çok önem veriyorlar işte. Yani voleybolu da iyi. Voleybolu da iyi bir yatırım olmuyor yani.
1: Ya burada hep bayanlar şey söylüyor olsun, ya. Hazırlıklar işte mali olarak dengeyi bozuyor diye. Mesela futbolda mali olarak denge tamamen sağlanıyor mu? Ben ona da katılmıyorum ki futbolda seven biri olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın.
0: Futbolda daha çok denge bozuluyor.
1: Katılırım.
0: Birine 75 milyar veriyorsun, birine 30 milyar veriyorsun. Bir konu önce 10 milyar, birine o çok diyorlar. Yani bunun bir şey almaya kalktı. Konya Spor'dan Adil'i 10 milyar istemiş, çok istemiş. Sen 30 milyar senin böyle milyarla oynamıyor. Yani basketten futbol atladık ama kusura bakma.
1: Yok estağfurullah.
0: Ben mali denge için söyledim. Mali denge için söylemiştim. Son kez şunu söyleyeyim Burak Bey. Anadolu Efes yavaş yavaş eski düzenine dönüyor gibi geliyor bana. İnşallah ben Anadolu Efes'i çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın da artık Euroleague'de kalıcı olmasını istiyorum. En azından 3 takımla bitmesi bence daha iyi Euroleague'de. Euroleague'de pardon.
1: %100.
0: Yani Anadolu Efes'te eski gündeme dönüyor artık. Fenerbahçe için söyleyecek bir şey yok da. Onlar zaten oran gidiyorsa ama Fenerbahçe de ligde zorlanıyor. Mesela Bahçeşehir'e mağlup oldu. Körfez basketbol geri çıktı değil mi bu sene?
1: Yani bakalım ümit ediyorum bütün takımlarımızın iyi bir sezon olur. Kısa bir reklam aramız varmış. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Burak Bey. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, kısa bir reklamımız varmış. Reklama gidelim. Akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Umran Oto Ekspertiz. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
3: Reklam.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo Spor.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yaklaşık 15 dakikalık bir dilimimiz kaldı. Dinleyici hattımızı tekrar hatırlatayım, sonra WhatsApp'a dönelim. 0212-363-0434 0212-363-0434 ne olur Radyo Spor dinleyici hattına ulaşarak programa bağlanıp sohbetimize dahil olabilirsiniz. Diyelim, mesajlara dönelim. Evet, Orkan Bey'in bir sorusu vardı. Mike James yerine Anadolu Efes'in transfer ettiği oyuncuyla alakalı yorumlarınızı paylaşır mısınız diye. Burada Cameron Payne'den bahsediyor. Az önce de değinmiştik Cameron Payne'e. İyi bir oyuncu, maçın temposunu kontrol etme becerisine sahip bir oyuncu. Fena bir skorer değil, çabukluğuyla da fark yaratabilecek. Mike James özellikle olarak çok benzeyen bir isim olduğunu söyleyemeyeceğim ama genel itibariyle hakikaten iyi bir oyuncu Anadolu Efes'in kadrosuna kattığını söylememiz gayet mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Antalya'dan iyi yayınlar diliyorum. Tarafsız haber yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Hübeyp Şeker. MHK başına Cüneyt Çakır gelmiyor. Ya senin Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş bir hakemin var. Gürcistan Futbol Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapıyor. Biz de burada hala MHK kaosunu konuşuyoruz. İlginç. Oradan söküp getireceksin bence de. Neden erken davranıp Beşiktaş Monaco'dan oyuncu alamadı onu merak ettim Burak Bey demiş. Ama Monaco'daki finansal krizden ötürü oyuncuların çoğu kopmuştu bir de. Ne şey var açık konuşalım. Monaco senelerdir Final Four yapan bir takım. Oradaki oyuncuların da çoğunun yüksek kaşeli, bütçeli oyuncular olduğunu hatırlatmak lazım. Yani belki bir hamle düşüncesi vardır ama çok kolay olmuyor Monaco'dan oyuncu almak takdir edersiniz. O yüzden hani bilmiyorum Beşiktaş'ın bir hamlesi var mıdır o dönem ama kolay da değildi. En azından onu söyleyebiliriz. 4000 liraya maç bileti mi olur? Eyüp Spor Göztepe maçı biletlerinin fiyatına bak. Bu biraz abartı bu arada. Bu bayağı tartışılacak bir şey. 4000 liraya Eyüp Spor Göztepe maçında ne bileti bu? Loca mı? Hoş loca var mı stadyumda onu da bilmiyorum ama. İlginç. Dinleyici hattımızı tekrar hatırlatıyorum. Son 2 dinleyici alacak kadar vaktimiz var. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız 0212 363 0434, 0212 363 0434. Dinleyici hattımız, arayıp programa bağlanabilir, sohbete dahil olabilirsiniz. 0212 363 0434 diyelim. Selamlar Burak abi. Basketboldan çok az anlarım. Fenerbahçemiz sayesinde severim. Seni de severek dinliyorum. Ayrıca Radyo Spor'un Kantesi'sin. Bak Kante güzel bir benzetmeymiş. Bu akşam Fenerbahçemize başarılar dilerim. Zor olacak ama umarım kazanırız. Saygılarımla Avcılar'dan Selçuk demiş. Necip Uysal'dan sonra Kante benzetmesi geldi. Güzel. İkisi de güzel. Teşekkür ediyorum. Kabul ederlerse kesinlikle TFF Başkanı Vefa Küçük MHK Başkanı Cüneyt Çakır olmalı demiş Ali Bey. Liyakat beklemiyoruz ya. Olmalı ama ben şahsım adına söylüyorum. Ben liyakat beklemiyorum. Abi Göztepe Eyüp Spor maçına 4000 lira bilet fiyatları var. Yemin ediyorum oynanan oyuna 100 lira vermek bile çok yorumu gelmiş Serkan Bey'den. Hakikaten anladığım kadarıyla bilet fiyatlarına böyle bir fahişlik söz konusu. Hakikaten yazık. Ya burada Anadolu takımlarının tribünlerinin boş olmasından hep dert yanıyoruz. Yani sen bunun üzerine gidip böyle bir fiyatlandırma yaparsan boş olması normal ki. Göztepe tribünü boş bir tribün de değil normalde. Hakikaten yazık. Buradan ümit ediyorum bir yanlışlıktan mütevellit bu hafta böyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Genel durum bu değildir. Ya çok üzücü yoksa. Yoksa hakikaten çok üzücü. Bilemedim. 4000 lira çok. 4000 lira çok. Yani şöyle söyleyeyim, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarda 4000 liraya çok rahat maçı izleyebiliyorsun mesela. Hani orada o kadar bütçeli takımlar var. Ve tribünlerde bir şekilde doluyor taraftar adedi yüksek olduğu için. Şimdi sen burada 4000 lira herhangi bir başaltı takım maçına bilet fiyatı çekersen insanları toplaman çok zor. Hakikaten yazık. Ümit ediyorum altında makul bir sebep vardır. En azından onu söyleyebilirim. Yoksa dediğim gibi çok yazık. Burak Bey, Yasin Kol daha önce bahis soruşturmasında adı geçen, adı neden geçmedi, neden sonradan çıktı? Bunu yetkililere sormak lazım. Ya da ne bileyim, sezonun bitmesini mi beklediler? Dediğim gibi bilmiyorum. İyi günler. Hakemlerin başına bir isim önerisi gelmiş buradan Fırat Bey'den. Paylaşamıyorum. Aslında bir sinema karakteri ama kendisinin alameti farikası burada paylaşabileceğim cinsten değil. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. John Carpenter'ın The End müziğiyle, The End şarkısıyla özdeşleşmiş bir film karakteri. Sadece

0: süre gelen bir rekabet mi var? Nedir mesela bunun perde arkası? Neyse, hattımızda bir dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: İsminizi rica edebilir miyim?
1: İsmim Mert Yazıcı.
0: Merhabalar İzmir'den Mert Bey. Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sesinizi duyduk, daha iyi olduk diyelim. Sizi sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biz de işte koşturuyoruz. Hazır bir fırsat varken de canlı yayına bağlanmak istedim. Hani gündemle ilgili yorumlar yapmak ve bunlarla ilgili de işte bir sohbet havasına geçen bir süreç olsun istedim. Şimdi ilk olarak yani program basketbol üzerine olduğu için ya ben şimdi dün akşam şeye baktım. Basketbol Süper Ligi'ne baktım. Mesela sizin de çok nasıl diyeyim Çayırova basketbol bununla ilgili yorumlar yapıyorsunuz. 2-0 başlaması biraz üzücü bir durum oldu. Biz de Kocaeli'de yaşıyoruz sonuçta. Yani o da şehrimizin bir takımı. Hani bir düzelme olur mu? Çünkü taraftarla ilgili iyi bir atmosfer olduğunu söylemişsiniz. Pazar günkü yayında 3500 kişilik bir atmosfer güzel olduğunu düşünmüşsünüz. Yani bir düzelme ihtimali olur mu sizce? Sonra şehrimizin diğer takımı Körfez Basketbol. O da işte Fenerbahçe karşılaşmasında son topta kaybetmiş halde. Bir sayıda kaybetmiş. Ha, bununla ilgili yani yorumlarınız, takımları izlemişsiniz, ne düşünüyorsunuz? Hani Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ya zaten bu ligin en iyi bence iki takımı. Hani Anadolu Efes'in bile önünde şu an Beşiktaş. Zaten Fenerbahçe hani bayağı üst bir seviyede kadro kalitesi bağlamında. Şimdi son dönemde bu Efes'te Mike James'in yaşamış olduğu bu Aşil tendonun sakatlığı yani bence Anadolu Efes çok büyük yaralayıcı bir hamle olacak. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Efes bununla ilgili bir hamle yapacak mı acaba? Yani bir süreçle ilgili bir bilgi var mı acaba? Onu size sormak istiyorum.
0: Cameron Payne hamlesi geldi zaten Efes'ten Mike James'in üstüne. Orada bir orayı kurtarmak için Cameron Payne hamlesi geldi. Çayırova için şunu söyleyeyim. Çok zor fikstürle başladılar ama. Yani ilk hafta Galatasaray, ikinci hafta Bahçeşehir, şimdi Fenerbahçe maçı falan var. Daha iyi olacaklarına inanıyorum. Sadece fikstürün azizliğine bence uğradılar. Ya onun haricinde Körfez basket içinde yani dün Kalev'e kaybettiler. Ona üzüldüm açıkçası. Avrupa'da iyi başlamalarını temenni ediyordum. Fena bir rakip de yoktu.
1: 16 sayı farktan vermişler maçı dün. Yani çok kötü bir durum 16 sayı, çünkü yani şöyle söyleyeyim, çok basit bir şekilde savunma bile yapsa 16 sayı kapanmaz diye düşünüyordum. Yani bilmiyorum, çok kötü bir, yani çok acemice bir mağlubiyet olmuş diye düşünüyorum.
0: Körfez tarafında da çok önemli oyuncular var orada, NBA'den gelen işte bir skorerleri var. İlk hafta 30 sayı atmıştı. Philip Barna ismi orada dikkat çeken oyunculardan biri. Orada da ciddi potansiyel oyuncular var, bakalım, ümit ediyorum ligde rekabetçi olurlar hem Çayırova hem Körfez.
1: Umarım diyorum. Bir de Euroleague'de mesela ilk 3 hafta izlediğimizde, 3 hafta herhalde şimdi çok hızlı maç
0: bırakıyor da. Evet.
1: 3 maç. Yani Fenerbahçe gene ben şöyle söyleyeyim, kaldığı yerden devam ediyor. Ben onu görüyorum. Yani bunun dışında bilmiyorum, Beşiktaş zaten bir maçı son topla kaybetti. Herhalde bu Barcelona maçıydı galiba. Çünkü çok fazla maç oynandığı için. Yani şimdi tam takip edemiyorum.
0: Valencia maçı.
1: Aynen. Sizi canlı dinlemiştim. O gün Türkiye-Fransa maçı vardı. O gün de herhalde, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet, radyoda Türkiye-Fransa maçı vardı aynı gün. Yine Fenerbahçe'nin bir maçı vardı basketbolda.
1: Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş ya çok şirin bir basketbol. Yani böyle göze hoş gelen. Fakat yani geçen seneki kadrosuyla da yani çok bir yani Euro Cup'ı final oynayan takımın aslında işte Connor Morgan var. Yani birçok oyuncusu mesela devam ediyor. Antezic var. Yani bunlar iyi oyuncular. Ya bilmiyorum. Umarım Beşiktaş böyle bir play'in potasında bitirir de hani tekrardan bu bir katılım sağlar diye düşünüyorum yani Euroleague'e. Çünkü başka hiçbir fırsatı yok. Çünkü bir de seneye Rus takımlarının gelme gibi bir durumu varmış. Hani bir CSKA Moskov gelebilir. İşte belki Zenit gelebilir. Ha, Beşiktaş'ın kalıcı olması ben çok istiyorum. Çünkü basketboldaki hani seyirci futbolda göre bir tık daha güzel. Hani daha böyle bir nasıl diyeyim vizyoner bir hamle olur diye düşünüyorum Beşiktaş adına. Umarım güzel bir süreç olur. Tekrardan bir de futbolla ilgili kısa bir yorum yapabilir miyim?
0: Tabii, yani, elbette. Sakıncası. Tabii ki.
1: Ya özellikle bu son bir hafta 10 gündür yaşanan işte bu hakemlerdeki skandallar, hakem federasyonu, MHK başkanının alınması. Ya ben şöyle söyleyeyim, biz Sayın Ali Koç'la Fenerbahçe'yiz fakat yani bir nevi tabiri caizse böyle şey yapıyorduk, yani dalga geçiyorduk da. Yani kendisi çok haklıymış. Buradan kendisinden bir kusura bakmasın, yani kusurumuza bakmasın, gerçekten haklıymış. Ya çok kötü bir durum yani bu. Federasyon, işte federasyon, hakemler, böyle nasıl diyeyim, saçma sapan süreçlerle gündemimizi hani böyle nasıl diyeyim kapatmaları, karıştırmaları çok kötü bir durum. Yani umarım düzelir de gerçekten artık bir çamur artık geldi, yani çok şey olmayacak, nasıl diyeyim, hep bir şaibe, hep bir kafanın arkasında başka şeyler olacak. Hatta federasyon başkanı da aynı şekilde yani istifa etmiyor. Vincenzo Montella kendi zaten

0: dersini bitiriyor. Saçma sapan açıklamalar, yani insanların sinir uçlarını açıklamalar, özellikle bu Dünya Kupası sürecinden beri, işte bu villa, sonra Dünya Kupası'ndaki o kötü performans, özellikle bu son 4 maçta yaşanan hani akla mantığa uymayan bir oyun tarzı. Yani mesela şunu anlamıyorum, Kerem niye oynuyor ısrarla, Barış niye oynuyor, yani birçok iyi oyuncu niye oynamıyor. Yani bir tane forvetimizin olmaması çok acı bir durum, koskoca Türkiye 86 milyon. Yani umarım düzeliriz. Fakat yani dediğim gibi futbolla artık umudumuz kalmadı yani şey olarak. Nasıl anlatayım size? Her gün. Çünkü en baştakiler temiz olmayınca ister istemez yani yapı aşağıya doğru zaten daha da kirleniyor. Hani umarım düzelir. Yani milli takım o eski günlerine geri döner. Ülke futbolu da eski şaşalı. Hani sadece şu an para harcanan oyundan yana da oyun değil de daha çok böyle hani taraftarı hoş gelen hani Avrupa'da başarı getiren bir oynanır ama fakat biz kendi içimizde kendi kavgalarımız sebebiyle yani bir arpa boy yol elde edemiyoruz. Yani Osimhen'in aldığı maaşlar. Ya şöyle söyleyeyim mesela benim yaşadığım şehirde Osimhen'in 2 yıllık maaşla bir fabrika satıldı. Yani çok büyük bir rakam. Yani. Ama şöyle söyleyeyim yani biz kendi içimizde takımlarla kavga ediyoruz. Umarım düzelir. Yani sadece böyle bir temenni sunmak istedim ben. Çok teşekkür ediyorum bağlanmama fırsat verdiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Birkaç mesajımız var. Onları da alalım programı bitirmeden. Hiç kimseye hak geçmemiş olsun. TFF Başkanı Saffet Sancaklı, MHK Başkanı Bünyamin Gezer, milli takım hocası da Arda Turan olsa ne güzel olur demiş bir dinleyicimiz. Dün Arda Turan'ın milli takımla ilgili ismi çok fazla anılmaya da başlandı. Bilmiyorum hani böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey tezahür eder mi ama göreceğiz. İyi yayınlar Burak Bey. Göztepe tribünü maça gelmesin diye bu fahiş bilet fiyatları konulmuş. Göztepe Kulübü Eyüp Spor Kulübü yönetimi iletişime geçip düzeltmesini talep etse de Göztepe tarafı, Eyüp Spor tarafı bilet fiyatlarını indirmemişler. Deplasman tribünde Göztepe seyircisinin işini biraz zorlaştırmak için 4000 liralık bir fiyat konuldu. Göztepe tarafından bir hamle gelse de bu konuda Eyüp Spor'un kayıtsız kaldığı söyleniyor. Tam ben yazdım, şimdi siz hakemler hakkında konuşmaya başladınız. Kolay gelsin İzmir'den Mehmet. Ben konumuzla alakalı değil ama 7. haftanın hakemlerin açıklandığını öğrendim. Şu an çok içindeyim, Yasin Kola maç vermemişler. Vah vah vah vah vah. Zaten geçen sene 6 tane derbinin 4'ünü yönetmiş. Artık biraz kıza çekilse mi? Artık bilmiyorum, kolay kolay verilir mi? Ciddi bir ceza da çıkacak kendisine ama bir daha hakemlik yapamaz gibi. Ya o kadar eleştirilen bir hakemdi. Çok performansını beğenmiyorduk. Bir de altından şimdi böyle bir şey çıkınca ayıkla pirincin taşını. Onun itibarını bir daha kurtarmak çok zor. Zaten art niyet arıyorduk. Hani burada hep biraz daha kendi adıma söyleyeyim, yaptığım işten ötürü biraz daha ılımlı niyet okuma yapmayalım etmeyelim modunda yorumluyordum ama görünen o ki yani hepimizin de aklında bazı kuşkular vardı. Haklıymışız. Yazık. Gerçekten yazık. Evet, programa mesaj atan, arayan, bağlanan herkese teşekkür ediyorum katkılarınız için. 2 saatlik bir bölümü geride bıraktık. Akşam 21.15 itibariyle 6. Adam Euroleague gecesinde Panathinaikos Fenerbahçe maçıyla birlikte sizlerle olacağız. Program haricinde bana ulaşmak isteyenler Burak Alaca X ve Instagram adresleri üzerinden takip edebilir, mesaj atabilir. Buna ilaveten Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan saatler bu sefer 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Fenerbahçe Yunanistan'da EuroLeague sahnesinde heyecanı nesinede. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi nesinede canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, EuroLeague resmi sponsoru.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
11: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
10: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
11: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
10: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Müzik listelerinin zirvesine çıkmaya hazır olun. Mert

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Ben de gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Ama işte bakıyorum bütün bir gün... Daha doğrusu öğle itibariyle diyeyim daha doğru olur. Öğle itibariyle sosyal medyayı taradım. Hakemlerimiz kimler olacak? 7. hafta hakemleri diye. Hoş bu kadar olaydan sonra lige geri dönmemiz de biraz enteresan. Konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama 7. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın itibariyle artık milli maç arası bitmiş oluyor ve Süper Lig'e geri dönmüş oluyoruz. Yarın itibariyle Galatasaray maçıyla beraber 7. hafta başlıyor. İsterseniz hakemleri hemen sayayım. Tüm tabii dinleyenlerimizle paylaşalım. Üzerine de zaten konuşuruz. Yarın akşam saat 8'deki karşılaşma Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasıyla 7. hafta başlayacak. Halil Umut Mener maçın hakemi bu arada onu da belirtmiş olalım. Yine cumartesi günkü karşılaşmalara baktığımızda Gençler Birliği Ahmet karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Alanyaspor Erzurumspor karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. Samsunspor Trabzonspor maçı ki haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi, beklenen maçlardan bir tanesi. Oğuzhan Çakır bu karşılaşmada düdük çalacak. Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasını Ozan Ergün yönetecek. Konyaspor Başakşehir karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek. Gaziantep Futbol Kulübü

0: yine Gürcan Hasova yönetecek o karşılaşmayı da. Beşiktaş Kocaelispor karşılaşmasını Abdullah Burak Taşkınsoy yönetecek. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Yani artık başlıyor diyelim. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Çorum Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması. Atlamayayım, hemen onu da söyleyeyim. Yoksa dinleyenlerimiz hemen, özellikle Çorum Futbol Kulübü'nü destekleyenler, bizi unuttun derler. O yüzden hemen onu da söyleyeyim. Olayım. Anthony Taylor atamaları.
1: Evet, Anthony Taylor ve yardımcılarının atamaları. Onlar iki İngiliz daha var. Artık yeni bir dönem. Hakemler bilmiyorum baskı altında mıydı, stres mi? Geçen, artık olmayan yönetim diyelim. Bu yeni bir yönetim olarak değerlendiriliyor. Hep beraber göreceğiz. Hakemlerin biraz daha kafa olarak rahat ettiğini mi göreceğiz? Hatalar hemen tabii ki olacak, devam edecek. Şimdi VAR hakemlerine de bakacağız bundan sonra. Hangileri gelecek? Acaba Türkiye dışından gelen VAR var mı, yok mu? Maç yönetmeden şu anda bir şey söylemek boş. Ancak şunu değerlendirebiliriz. Hakemlere başarılar. Yani bu yaşananlardan sonra nasıl maç yönetecekler? Onların da o psikolojilerinin durumu ne? Bunlar önemli tabii. Bunlar değerlendirilecek, bakılacak. O yüzden de ben maçlar oynansın, ona göre bakar değerlendiririz diyorum.
0: Yine tecrübeli hakemler var. Atanmış Halil Umut Meler'le Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasına atamışlar. Baktığınızda yine Ümit Öztürk var. O da tecrübeli hakemlerimizden. Yine Atilla Karaoğlan tecrübeli hakemlerimizden. Yani bu hakemlerimiz zaten maçları almışlar gördüğüm kadarıyla. Diğerlerine baktığımızda Batuhan Kolak bu sezonun flash hakemlerinden bir tanesi.
1: Başarılı şu ana
0: kadar. Trabzonspor karşılaşması sonrası acaba Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması sonrası acaba maç alır mı, almaz mı düşüncem vardı. Almış. Ona da maç verilmiş durumda. Konyaspor Başakşehir karşılaşmasını yönetiyor. Yine Oğuzhan Çakır Samsunspor Trabzonspor karşılaşması, ki haftanın Karadeniz derbisi diyebiliriz. Karadeniz'in en büyük karşılaşmalarından bir tanesi diyebiliriz. O karşılaşmayı yönetecek, ki çok önemli bir karşılaşma. Baktığınızda her iki takım için, özellikle Samsunspor için çok çok önemli bir karşılaşma.
1: Evet.
0: Puan anlamında kötü durumdalar. Diğer maçlara da şöyle bir göz atıyorum. İşte Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. Gürcan Hasova yine merak ettiğim, bu sezon için merak ettiğim hakemlerden bir tanesiydi. Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasını yönetecek. Beşiktaş Kocaelispor karşılaşmasında Abdullah Burak Taşkınsoy yönetecek. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize bir kez daha belli başlı maçların hakemlerini paylaşmış oldum diyeyim. Sizin de dediğiniz gibi hakem şansları da yanlarında olsun. Çok zor bir dönem. Sonuçta Merkez Hakem Kurulu hakemleri atıyor. Hakemlerin eğitimlerinden tutun klasmanlarına kadar her işi yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı bu milli maç arasında. Aynı zamanda yine baktığınızda yine sezonun, son iki sezonun en önemli derbi karşılaşmalarını yöneten meslektaşlarından bir tanesi tutuklandı. Yasin Kol yine yardımcı bir hakem de tutuklandı. Yani böyle bir karışık hakemlik camiasında, çok karışık bir durumda. Bakalım nasıl maçlar olacak. Normalde, yani şahsi fikrimi söyleyeyim Ercan abi, biraz bir bakmak lazımdı. Acaba federasyon kendi içerisinde de bir soruşturma yürütüyor mu? Ya baktığınızda çok çok önemli iki isim, yani futbol anlamında çok önemli iki isimin tutuklanması, bir hakem anlamında, bir de Merkez Hakem Kurulu Başkanı anlamında. Bakalım yani federasyon bu soruşturmayı kendi içinde yapıyor mu, yapmıyor mu? Federasyonla da alakalı çok sayıda bilgi geliyor. İstifa eden çok sayıda isim dolaşıyor. En son işte VAR direktörü istifa etti, bugünkü haber başlıklarından bir tanesiydi. Yani baktığınızda federasyonda da kaynayan bir durum söz konusu.
1: Kaynayan bir şey yok. Yarın büyük bir ihtimalle seçim kararı alınacak. Çünkü federasyonun güven tazelemeye ihtiyacı var. Dün de genel sekreter istifa etti. Yaşar Kemal Uğurlu VAR'la ilgili koordinasyondan istifa etti. Çünkü MHK var ama yok şu anda. Neden yok? Anthony Taylor'ın bu görev dağılımını yapacağı dün zaten açıklanmıştı. Yarın da gereken yapılırsa, çünkü dediğiniz gibi daha var, işte Haziran'a kadar idare edilsin diye düşünenler de var. İdare edilecek değil, güven tazeleyecek bir ortama geldik. Onu söyleyeyim. Yani bu, çünkü güven tazeminin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor.

0: Ben her zaman söylediğimi tekrar edeceğim. Buna birçok futbolla ilgilenen insanların da katıldığını görüyorum. Kulüpler Birliği neden sessiz? Kulüpler Birliği'nin çıkıp bu konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerini yapması lazım. Bu sadece A kulübü, B kulübü, C kulübü açıklama yaptı diye değil, bir birlik, bir vakıf olarak bu konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Bunu da merakla bekleyenlerdenim. Çünkü uzun yıllar ben de futbolun içinde bulunduğum için bu konuların gayet şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve açıklanması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de kulüplere burada çok büyük iş düşüyor. Onu söyleyeyim.
1: Ercan abi aynı fikirdeyim sizinle ama şöyle bir olay var. Sanki böyle hiçbir şey olmamış gibi bir hava var. Yani 3 haftadır o kadar değişik haber başlığı okudum,
0: Çok
1: haber
0: şey oldu.
1: okudum, yorum okudum, sosyal medyadan paylaşımlar okudum, neler neler okudum. Yani şimdi yarın için işte bir güven tazelemesi gerekiyor. Federasyon diyoruz ki kesinlikle öyle olması gerekiyor ama bir taraftan okuduğum bazı haber başlıkları işte federasyon başkanının istifa etmek istemediği, etmeyeceği ve ona göre bir hareket edeceği konuşuluyor. Yeni bir yönetim kurulu işte kalanlarla beraber devam edeceği konuşuluyor. Neler neler okudum
0: Ya
1: Ercan abi.
0: şimdi
1: Yani
0: bir sayı var Ahmet. Hepimiz okuduk. O sayının altına düştüğü anda federasyon zaten görev yapamaz hale geliyor. Bu yüzden de bu iş yeni atamalarla yürüyemeyeceği için seçimli, olağanüstü bir güven tazeleme kongresinin yapılması gerekiyor. Dayanamazsınız. En uf şimdi hakemler hata yapmayacak mı? Yine yapacak. Mesela. Bu sefer federasyon konuşulmayacak mı? Konuşulacak. Bu iş inatlaşmayla değil, ne gerekiyorsa çözümde en kısa zamanda o çözümün yapılmasıyla olur. Ya bir futbol inatlaşmanın muhatabı olamaz.
1: Ümit Bey bir mesaj atmış. İki önemli isim tutuklandı dedim. Evet, hala da aynısını söylüyorum. Yasin Kol önemli biri değildir diye yazmış. Yasin Kol son 2 sezon hatta geçen sezon 6 derbinin 4'ünü yönetmiş bir hakemdir. Yani derbi maçlarını dahi yöneten, önemli maçları yöneten bir hakemdir. Hatta en çok derbi maçı yöneten hakemdir son
0: Ya
1: dönemde. O
0: Süper
1: anlamda
0: Lig'de
1: söyledim.
0: doğrudur.
1: Yoksa yani yönetim bazında işte Merkez Hakem Kurulu'nda yönetim bazında olan bir isim değildir. O anlamda değil ama hakem anlamında önemli bir isimdir. Çünkü en çok derbi yöneten hakemdir. O anlamda söyledim.
0: Süper Lig kategorisine yükselmiş bir hakem olduğu için tabii ki futbol dünyamızı sarsacak bir olay yaşandı. Sessizlikle hiçbir şey çözülmez. Önemli olan en kısa zamanda çözüme gitmek. Çözüm için hamlelerde bulunmak. Bizim de kamuoyunun da beklediği budur.
1: Avusturyalı Emre Bey, ne sorun var ne de dileğim, her şey ortada zaten, bir selam yollayayım dedim diye yazmış, saygılarımı sunuyorum diye göndermiş. Avusturyalı'nıza da
0: Teşekkür ederiz.
1: selamlarımızı iletelim, çok teşekkürler. Yine gelen mesajlara bakıyorum. Aslında bugün konu başlığı şuydu Ercan abi, hakemler tabii girdi devreye. Hakemleri ilk başta paylaştık, hakemler üzerine konuştuk. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verileceği yönünde çok sayıda haber başlığı dün. Dünden itibaren, hatta bir süredir vardı ama
0: Evet.
1: çok daha fazla dünden itibaren çıktı ve söyleniyor ve bazı isimler de ortaya atılmaya başlandı. Özellikle milli takımımız için, A milli takımımız için.
0: Evet.
1: İsterseniz dinleyenlerimize de soralım. A milli takımımıza eğer Montella gönderiliyorsa, Montella'dan sonra hangi ismi görmek istiyorsunuz A milli takım teknik direktörü olarak? 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. WhatsApp'tan yazılı olarak bize görüş önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Milli takım için Montella sonrası kimi düşünüyorsunuz? Hangi teknik direktörü düşünüyorsunuz? Bunu da paylaşabilirsiniz bizimle. Tabii ki başka görüş önerilerinizi de yine bizimle de paylaşabilirsiniz. Ercan abi, bir isim dolaşıyor aslında gündemde. Özellikle bugün o isim çok sıklıkla okumaya başladım. Arda Turan ismi ön plana çıkmış durumda. Haber başlıklarında, sosyal medyada ne söylersiniz?
0: 8 maç 7 mağlubiyet. İşi zor Montella'nın. Arda Turan için bir şey diyemem. Kendisi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Shakhtar Donetsk'le ve ben esasında yanlış anlaşılabilir fakat bu konularda biraz sakin gidilmesi kanaatindeyim. Çünkü milli takıma eğer değişim olacaksa, onu da söyleyelim.
1: Onu da söyleyeyim. Daha herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ama
0: bir değişim çok olmadan bir teknik direktör bulma ve o teknik direktörü göreve getirme, isim söyleme konusunda A ismini desem ya da B ismini desem, hı-hı, ya da olmayan isimler üzerinden isim üretsem yanlış anlaşılabilir. Çünkü burada biz de mesleğimizin getirdiği sorumluluğu taşıyoruz. Hiç, hı-hı, kimseyi ve neden, nasıl söyleyeyim, ben kimseyi yönlendirmek istemiyorum. Hı-hı. Sen de herhalde aynı görüştesin. Ya beni ilgilendirmiyor hangi ismin geleceği. Beni şu ilgilendiriyor: Türk Milli Futbol Takımı'nın yapısını değiştirebilecek, bu görevi taşıyabilecek ve aksi sonuçlar, kötü sonuçlar alınmadığı takdirde milli takımın yapılanmasında, iyi sonuçlar anlamında yapılanma diyorum, görev alabilecek umarım bir kadronun, eğer bir değişim olursa, milli takımın başına gelmesini isterim. Onun dışında çok isim var, çok teknik direktör var. Hepsi de
1: geliyor zaten Ercan abi.
0: Saygıdeğer isimler var.
1: Dinleyenlerimiz sağ olsunlar paylaşıyorlar. Çok isim var bu arada. Yani evet, ben haber başlığını okudum. Arda Turan ismi haberlerde çok sıklıkla geçtiği için, hatta şöyle de bir durum var. Şöyle söyleniyor: hem Shakhtar'da teknik direktörlüğüne devam edecek hem de milli takımı çalıştıracak diye.
0: O, Ahmet, İsterseniz, o olmaz bence.
1: Onu da sorayım Ercan
0: ben
1: abi.
0: Ben onu, yok o olmuyor çünkü.
1: Arda Turan özeli dedik ama bir teknik direktör, bir
0: kafanız kulüp. Kafanız ikiye bölünüyor, olmaz o.
1: Kulüp çalıştırıp milli takımı çalıştırabilir mi?
0: O eski de az maç vardı. Az milli maç. Şimdi durmadan milli maç var. Turnuvalar var. O eskiden de. Eskiden 4 ayda bir milli maç olurken belki hazırlık maçı oluyordu. Ama şimdi biliyorsun bir mini turnuva yaşadık. 4 maç oynandı. Kasım'da da yine oynayacağız. Bayağı bir turnuva yaşanıyor. O yüzden hem milli takımı çalıştır hem kulüp takımını çalıştır. Şahsen benim aklıma yatmıyor artık. O dönemde olabilirdi, geçtiğimiz dönemde.
1: Bu basketbolda var, bildiğim kadarıyla voleybolda da var.
0: Ama futbol öyle değil artık.
1: Futbolda çok öyle hatırlamıyorum Ercan abiye, son dönem için bahsettiğimizde yok öyle yani.
0: Fatih Hoca vardı sanki. Öyle başlamıştı, sonra tamamen milli takım teknik direktörü oldu. Hı-hı. Son Yıldırım Demirören başkanlığında, hı-hı, ki Futbol Federasyonu'nda. Onun dışında belki Türk futbol tarihi içinde bir Coşkun Özarı dönemi olabilir. Bir dönem oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama sadece ismi aklıma geldi. Ama ben onun iyi bir yöntem olmadığına inananlardanım. O yöntemi kabul edenler olabilir. Öyle de olabilir diyenler olabilir. Ona da ben bir şey diyemem.
1: İsterseniz mesajlar da geliyor bu arada. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nisine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nisine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nisine, Euroleague resmi sponsoru.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı

0: Kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlar da yağıyor. Sağ olsunlar dinleyenlerimiz mesajları da gönderiyorlar. Yani milli takım için tabii ki bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Bazı mesajlar da şöyle, sistem değişmeden teknik direktör değişseniz de hiçbir işe yaramaz tarzında.
1: Hayır, şu anda yaramaz. Ya zaten bak MHK atamaları yapamıyor. Esasla sistem şu anda kitlenmiş garip durumda. Bir şekilde gidiyor. Yok, garip bir şekilde gidiyor. Çünkü MHK yok bence. Normalde de yok. Dün federasyon açıklama yapıyor. Anthony Taylor ve ekibi atayacak hakemleri.
0: Onun diye. Ercan abi, onun hukuki bir dayanağı var mı? Bence yok onun da hukuki bir dayanağı.
1: Bence var. Çünkü federasyon birini görevlendirebiliyor. Orada hakemlerin arasında.
0: Ama işte Anthony Taylor'a bir 6 ay süre olması gerekiyor diye de haber başlıkları okudum.
1: Vallahi
0: çok detayını bilmiyorum. Bu yani, saatten sonra. Hukuki kısmını bilmiyorum.
1: Olmasa ne olacak? Maçlar oynanmayacak mı? Ya yani hukuki kısmını, o kısmını, bu kısmını düşünürsek o zaman maçların oynanmaması lazım. Normal koşullarda. Diyeceksin ki maçlar oynan. İşte burada da diyorum ya, kulüpler birliği çıkıp ya bu işe bir karar verin. Bu iş böyle olmaz. Mutlaka konuşması lazım. Kulüplerin.
0: Çok sessizler.
1: İnanılmaz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi.
0: Hiçbir şey olmamış gibi.
1: Hava güneşli. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Harika bir sıcaklık var. Limonata gibi derler ya. Öyle bir hava var sanki. Hiçbir şey olmamış gibi. Neler yaşandı ortada.
0: Limonata gibi bir hava var.
1: Değil mi? Öyle derler.
0: Gerçekten haklısınız Ercan abi. Yani hiç bir şey de diyemiyorum yani. Ne denir? İşte açıklayamadığımız durumlardan dolayı artık iş espriye vurmaya başladık yani, ne yapalım ya, o kadar kötü durum ki ya, baktığınızda sanki 5 büyük Avrupa'daki 5 büyük lig gibi davranıyorlar şu anda. Çünkü
1: hala ihalede diyorlar, çok büyük gelir bekliyoruz diyorlar. Bak,
0: tabii 3
1: ay
0: sonra.
1: Bunu da konuşanlar da devam ediyorlar. Büyük geliri ancak ve ancak, dün yayında da söyledim, şu anda olabilirse bunu üstlenebilecek Türkiye Radyo Televizyon Kurumu var. Bir kamu kurumu var ancak. Yurt dışından bildiğimiz o büyük markalar şu aşamada gelip o ihaleye girer mi? Bana göre girmez.
0: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Yani bu nasıl olur? Bir güven yok, bir durum yok ama sanki günlük güneşlik dediğiniz gibi ortam. Kulüpler Birliği sessiz. Kulüpler maçlarını bekliyorlar. Teknik direktörler maçlarını bekliyorlar.
1: Evet ya, böyle
0: oyuncular,
1: bir şey görmedim ben.
0: Milli takımlarda gidenler geri döndüler. Diğer oyuncular antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Şöyle baktığımda bu skandalları bir tarafa bıraktığımda sanki Avrupa'nın hiç olayı olmayan liglerinden bir tanesiymiş,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, cıvıl cıvıl değil mi?
0: Aynen öyle Ercan abi. İşte 3 haftalık skandal milli ara sanki olmamış gibi. Sanki küçük bir ara verilmiş, liglere hemen geri dönüyoruz havası. Medyaya da baktığımda aynı durum var. Baktığımda sosyal medyaya aynı durum var.
1: Ya gerçekleri konuşmaktan, futbolla ilgili bu gerçekler konuşulmazsa sistem daha da kötüye gider. Bak söylüyorum. Bir de yaşananlardan çekinmeyin. İşte oldu olanlar, MHK başkanı, hakem, bunları gördük. Bunun üzerine gitmeniz lazım. Bu sistem nasıl halledilir? Nasıl iyiye gidebiliriz? Bu da birkaç kişiyle değil, işte kulüpleriyle, federasyonuyla, bir görüş alışverişiyle olur bu işler. Sessizlik bir bence hiçbir sonuç getirmez. Sıfır sonuç olur. Ne diyeceksin şimdi, hakemler kötü maç yönetti mi? Ne yapacaksın?
0: Ki bir de kime şikayet edecekler artık kulüpler? Bir de öyle durum var. Merkez Hakem Kurulu
1: yok ki.
0: Nasıl bir kurul?
1: Yok
0: ya
1: ki.
0: İşte kalan 5 isim söylendi. İşte
1: onları da bana göre gördüğüm kadarıyla devre dışı bıraktılar.
0: 2 tane de ne denir, yardımcısı
1: yardımcısıyla var. Beraber, evet.
0: 3 tane de işte İngiliz geldi. Toplamda 8 kişiyi tamamladılar. Bir Merkez Hakem Kurulu oluşturdular. Gözüken o. Ay, günü kurtarmak işine. Günü kurtarıyorlar şu anda. Benim anladığım bu Ercan abi. Yarınki toplantı niye çağrıştıracak? Ne yapacak? Ne edecek? Nasıl bir yol haritası çizilecek? Bunu daha öncesinden halletmeleri gerekmiyor muydu? Ya mesela salı günkü toplantıyı daha kapsamlı yapıp ona göre bir yol haritası çizip işte maçları oynatacaksak şu şekilde oynatıyoruz deyip ya da oynatmayacaksak şu sebeplerden dolayı oynatmıyoruz deyip bir yol haritası çizmek. Çok mu zordu Ercan abi?

0: Ama yok. Yani baktığımızda benim gördüğüm yok. Ha, varsa dinleyenlerimizden de eğer biliyorlarsa yazabilirler ama benim gördüğüm yok.
1: Bu gibi işlerde yok. Bu gibi işlerde ağır kanlı olmayacaksın. Ağır kan. Yavaşlık değil. Salı günü toplantı gündemim vardı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı.
0: İşte olağanüstü genel seçim kararı alındı ama başkan bekleniyor.
1: Tekrar cuma bu konu konuşulacak. Hı hı. Ya bunu salı günü bir her şeyi bitirebilirdiniz diye düşünüyorum. Yani salı ile cuma arasında gün farkı var. Bütün bu konuşmalarımızın en önemli ana başlığı ya Türk futbolu zarar görmesin artık. Başka bir şey değil. Ya hiçbir şey olmamış gibi işte savunma ağırlıklı oyun, şu oyun, bu oyun. Ya futbolun o temel konuştuğumuz konularına nasıl geri döneceksin? Hiçbir şey olmamış gibi.
0: Biz döneriz Ercan abi. Biz zaten futbolun saha içini seviyoruz ama yani saha içinden önce saha dışının bir toparlanması gerekiyor ki saha içine dönebilelim. Saha içini görebilelim. Ya biz konuşuruz. Bizde sıkıntı yok. İşimizin gereği zaten konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama ya bu işi yönetenler yani bu futbolu kim yönetiyor? Türkiye Futbol Federasyonu tahsis ediyor Türkiye'de futbolu. Yani Türkiye'de futbolun tabii, oynanmasını sağlayan kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Ciddi skandallar var şu anda. O skandallar ya kulağın üstüne yatılmasın lütfen. Benim de söylemek istediğim bu. Yani kulağın üstüne yatılıyor şu anda. Hadi Kulüpler Birliği diyorsunuz, bir dinleyicimiz yazmış. Şimdi başkanların da biliyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Kulüpler Birliği Başkanı, Trabzonspor Başkanı bahisten sevk edildi Ercan abi. Yani bir de öyle durum var.
1: Ay, ortada yasa dışı bir durum yoksa neden sevk edildi? Normal bahis.
0: Hesabı var diye.
1: Evet, hesap var diye konuşuluyor. O konuyla ilgili de PFDK niye acil karar almıyor? Bir karar vereceksin onunla ilgili de. Öyle değil mi? Savunmaları alınır. Ona göre de bir karar verilir. Yardımcısı yok mu? Var. Kulüpler Birliği'nde yok mu? Başkan vekilleri? Var. Ya bu konuyla ilgili gerçekten bir değerlendirme yapılması lazım. Türk futbolunun lokomotifi kulüplerdir. Bütün kulüplerdir. Kulüpler var, tekrar söylüyorum. Kulüpler var olduğu için federasyon vardır. Hiçbir kulübün olmadığı yerde federasyona gerek oluyor mu? O zaman olmuyor değil mi? Birinci ligiyle, ikinci ligiyle, üçüncü ligiyle bu kulüplerle beraber var oldukları için futbol federasyonu işlevini gerçekleştiriyor. O yüzden bir ses çıkması lazım. Ya diyecekler ki bu ne yapacaksınız? Bir değerlendirelim. Bir konuşalım. Sessizlikle hiçbir şey kazanamazsınız.
0: Sanki işte hiçbir şey olmamış gibi bir hava var. Gerçekten öyle bir hava var ve bu da sanki fırtınadan öncesindeki sessizlik gibi de bir durumda. Öyle de algılayabiliriz.
1: Yok, fırtına öncesi sessizlik gibi de ben hiç algılamıyorum. Dediğim gibi cıvıl cıvıl, limonata gibi. Hiçbir şey olmamış. Hadi gelin kulağımızın üstüne yatalım, bu iş böyle geçsin gitsin denilen bir havanın olması, öyle bir havanın hissedilmesi kime kaybettirir? Türk futboluna kaybettirir. Başka kimseye değil.
0: Yani böyle bir garip durum var yani. Normalde mesela şimdi hakem tutuklanıyor. O hakemin yönettiği maçların irdelenmesi gerekiyor. Kulüpler tarafından bunun yüksek sesle bir şekilde konuşulması gerekiyor. Öyle bir konuşma duymuyorum.
1: Sıfır.
0: Yok. Bir sadece işte cumartesi günü bu Merkez Hakem Kurulu başkanı tutuklandığında bazı açıklamalar vardı kulüpler tarafından. Onlar da kesildi. O açıklamalardan sonra da herhangi bir açıklama yapılmadı. Baktığımda yok yani.
1: Yok şimdi, hiçbir açıklama yok. Bu bayağı enteresan bir şey.
0: Şu anda yeni haftaya hazırlanıyor. Mini maç arası sonrası maçlara hazırlanıyor takımlar, yönetimler gördüğüm kadarıyla. Devam edilecek.
1: Ercan ya abi. Bence istese de şu anda federasyonun bu işi götürmesi kolay değil diye görüyorum ben. Öyle değil mi? Kolay mı? Bana kolay gibi gelmiyor.
0: Çok bilinmeyen denklem. Çok çok yani.
1: Ben hemen bilinen denklem haline getireyim. Cuma günü Futbol Federasyonu'nda gerekli kongre kararı alınırsa hemen bilinen denklem olur. Adaylar ortaya çıkar. Ona göre şimdiki yönetimde tekrar aday olmak istiyorsa onlar da adaylıklarının başvurularını yaparlar. Kongre olur. Haziran'da tekrar olur. Onu söyleyelim. Ya ama bu olağanüstü kongre olur.
0: Güven tazelenmesi gerekiyor. Ciddi manada bir güven bunalımı var. Yani gördüğümüz.
1: Ha, normali bu. Yani olayın normali bu.
0: Bakalım yarınki toplantı neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Ama işte federasyonda bir şekilde ben görevimin başındayım diyor. Ben çalışıyorum diyor. Ya yani benim anladığım bu dönemde de biraz onun da havası
1: sayı
0: vardı.
1: Sayı düşüyor.
0: İşte paylaştıkları bir anda işte bu 3 haftayı bir gözünüzün önüne getirmenizi evet. istiyorum. Bu 3 haftada olan olaylara bir bakmanızı istiyorum. Ben çalışıyorumu da federasyon bir şekilde göstermeye çalıştı. İşte kararlar aldı. İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yöneticileri sevk etmesinden tutun. En sonuna geri dönelim. Hakemleri atamaya kadar. İşte Anthony Taylor ve ekibiyle beraber yeni bir merkez hakem kurulu çehresi oluşturana kadar diyeyim. Böyle aldığı kararlar var. İşte salı günkü toplantıda olağanüstü genel seçim kararı alıyoruz ama başkanı bekliyoruz tarzında minvalinde açıklamalar geldi. Yani biz aynı zamanda görevimizin başındayız da bir şekilde federasyon anlatmaya çalışıyor, göstermeye çalışıyor.
1: Tamam da nereye gördüğüm kadar?
0: Gördüğüm kadarıyla.
1: Bu nereye kadar olacak? Bunun bir ya çıkar dersin ben göreve devam ediyorum, kongre falan yok. Net olarak dersin bunu. Çünkü Haziran'da kongre var ya da olağanüstü kongre kararını alırsın. Üçüncü yol yok. Olayı ortada bırakamazsın. Ben öyle düşünüyorum Ahmet.
0: Ben de sizinle aynı fikirdeyim ya.
1: Ya sonuçta. Tamam ben tamam yola devam ediyorum elimde. Ama istifalar olursa da düşüyorsun zaten. Makam düşüyor. Federasyon düşüyor.
0: O zaman mecbur zaten seçim yapmak zorundalar.
1: Olay bu. O zaman zaten alıyorsun. Genel sekreteri istifa etmiş. Futbol Federasyonu genel sekreteri istifa etmiş. En önemli mevki Futbol Federasyonu'nda. Bütün iç dış yazışmalar, koordinasyon. Federasyonun en önemli mevkilerinden biri.
0: Onunla da alakalı şunları okudum. Bazı federasyon yönetim kurulundaki isimlerle anlaşamadığı ve gerçekten aralarının çok kötü olduğu, hatta Belçika maçına gittiği fakat İtalya'ya geçmediği ve Türkiye'ye döndüğü ve istifa kararı aldığı ve istifasının da kabul edildiği konuşuluyor. İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Koşu başlamak üzere.

Son kontroller yapıldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. 8 numaralı Ice Drops kulvarından çıkmadı ve koşuya başlamadı. 8 numaralı Ice Drops koşuya 9 numaralı Sırrın Bey'i süratli başlayıp liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte iç kulvarda 11 numaralı Entity. Dışta 6 numaralı Simaze kendine yer buldu. 4-5 boy kadar geride kaldı diğer safkanlar. 1 numaralı Tuva. Dördüncülükte koşarken 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Winning Dragon. 5. sırada takipte 1 boy geride 10 numaralı 7 numaralı Strong Heart. Onun hemen dışından önlere gelmeye çalışan 10 numaralı 3 Nur, daha sonra 2 numaralı Çevik Vakti ve onun dışında da 3 numaralı Erkoç'um koşuyor. Bu şekilde son 600 metreye girilmek üzere koşunun lideri 9 numaralı Sırrın Bey'i fark 1 boy. 6 numaralı Simaze ve 11 numaralı Entity takipteler. Daha sonra 1 numaralı Tuva, hemen dışında 10 numaralı 3 Nur, onun yanında da 7 numaralı Strong Heart şeklinde safkanlar düzeye çıkıyor. 9 numaralı Sırrın Bey virajı önde döndü bariyer dibinden. 11 numaralı Entity'nin orta kulvardan, 1 numaralı Tuva'nın dışarıdan 6 numaralı Simaze'nin gayretleri var. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Tuva içindeki 11 numaralı Entity'den liderliği aldı. 1 numaralı Tuva koşunun lideri, son 200'e giriliyor. 3 boy farklı 1 numaralı Tuva önde, 5 numaralı Barbum geliyor. 1 numaralı Tuva liderliği bırakmıyor. Koşuyu 1 numaralı Tuva kazanıyor. 5 numaralı Barbum ikinci, 2 numaralı Çevik

0: vakti de koşuyu 3. sırada tamamladı. 7 numaralı Strongheart 4. olurken 5.lik için 6 numaralı Simaze ve 10 numaralı 3 Nur aynayı yakın ara geçtiler. 1 numaralı Tuva Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nisine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nisine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nisine, Euroleague resmi sponsoru.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar abi.
6: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. O kadar sıkıldım ki Ercan abi. Yani skandal konuşmaktan, Merkez Hakem Kurulu konuşmaktan, hakem konuşmaktan, federasyon konuşmaktan. Ya futbolun güzelliğini bir türlü konuşamıyoruz. Çok güzel maçlar vardı, milli maçlar, ama biz çok kötü bir kabus gibi bir milli maç arası yaşadık. Bu arada baktım, biz 3 haftayı hep eleştirmiştik gerçekten fazla diye. Avrupa'da da durum aynı mıdır diye baktım. Avrupa'da çok eleştirdi. İngiltere'de ciddi yazılar var bu konu hakkında.
10: Var, okudum.
9: Neden 3 hafta diye. İspanya'da hasta çıkmış. Artık lige dönüyoruz. İşte 5 büyük ligde çok önemli karşılaşmalar başlıyor diye yazı başlığı var. Okudum yazıyı da. İnsanlar sıkılmışlar bu kadar mini maç olmasından ve bu kadar uzun süre olmasından sıkılmış durumdalar insanlar. Kasım ayında da bu arada mini maç arası var. Yani Eylül ve Ekim'i birleştirdiler. Ekim başında yaptılar. Bir de Kasım'da klasik her zaman olduğu gibi olan mini maç aramız var. Ve ciddi manada futbol severler biraz ikiye bölünmüş. Hatta hoşlanmayan daha çok. Onu gördüm. Avrupa'da da bu kadar çok haber başlığı çıkıyorsa bu durumdan. Bence FIFA, UEFA bu konu hakkında bir düşünecek diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz?
10: Ya düşünme derken şu var. Zaten Dünya Kupası'ndan çıktık Ahmet. 40 gün boyunca durmadan büyük bir turnuva yaşandı. O bitti. İşte ligler başlıyor. Avrupa oynandı diyelim. Ondan sonra bir anda ortaya ne çıktı? Tekrar milli maç.

0: tekrar turnuva gibi. 4 maç arka arkaya 3 günde bir maç oynadılar milli takımlar. Bu ya, milli maçların heyecanını arttırıyor mu? Milli maçları biraz özlemek lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Milli maçları da özleyeceksin. Onların da ayrı bir tadı var. E sen Dünya Kupası'ndan çıkmışsın. Eskiden yapılırsa özel maç yapıyordu. İsteyen yapıyordu, isteyen yapmıyordu.
1: Hemen iki haftada bitiyordu.
0: Ya bu Avrupa Uluslar Ligi'ni organize ettin. E tamam.
1: İcat ettiler.
0: İcat ettiler. Hazırlık maçı olmasın diye. Konuştular ettiler. E şimdi ne olacak? Avrupa Uluslar Ligi üçüncü olamazsan playoff'ta oynayamıyorsun. Ama ara veriyorsun. Yani diyelim ki B ligine düştün, A liginden. Direkt olarak orada iki maçını oynayıp ondan sonra seyirci olarak devam edeceksin. Olay bu.
1: Özellikle The Athletic'in Nick Miller'ın haberi var. İşte sakatlıklar, uzun yolculuklar ve mutsuz antrenörler.
0: Mutsuz futbolcular bence.
1: Mutsuz futbolcular ve antrenörler. Acaba bu 4 maçlık uluslararası milli maç arasından memnun olan var mı? Konu başlığı bu. İşte hatta Mbappe'nin sakatlığı, Türkiye maçındaki sakatlığını evet. Göstererek o fotoğrafı koyarak haber yapılmış. Bu arada Premier Lig'e baktığınızda Kai Havertz sakatlandı Premier Lig'den.
0: Evet.
1: Ezri Konsa sakatlandı. Christos Solis sakatlandı. Solis sakatlandı. Alex Scott sakatlandı. Cody Gakpo sakatlandı, evet. Liverpool'dan. Alexander Isak sakatlandı yine Liverpool'dan. Haaland Manchester City'den sakatlandı. Nico O'Reilly sakatlandı. Patrick Dorgu sakatlandı. Brian Brobley Hollanda'dan aynı zamanda Premier Lig oyuncusu sakatlandı. Jean-Paul Van Hekke sakatlandı ve Mickey van de Ven sakatlandı. Yine Tottenham'ın iki oyuncusu. Yani sakatlanan oyuncular evet. Oyuncular. Yani çok sayıda Premier Lig'de oyuncu da sakatlanmış durumda ve koçlar bu sebepten dolayı da mutsuz. Özellikle Hindistan'a maça giden işte Brezilya olsun, Uruguay olsun, onlar çok mutsuz uzun süren yolculuklar. Avrupa'da oynayıp da işte kendi ülkelerine giden milli Güney Amerika'ya giden.
0: Şimdi Hindistan'a durup dururken nasıl, niye gidiyor? Şu yüzden gidiyor. Federasyona oraya gitmesi karşılığında büyük para veriliyor. Gelir elde ediyorlar. Yoksa hadi biz Hindistan'a gidelim, bir değişiklik olsun, bu sefer Hindistan'da oynayalım diye bir şey yok. O yüzden gidiyorlar Hindistan'a. Uruguay'da o yüzden gitti.
1: Onu
0: Brezilya'da o yüzden gitti.
1: Onu zaten FIFA Başkanı Infantino açıkladı. Ben dedi Dünya Kupası'nı bu kadar sayıda takımı arttırmam ve bir sonraki Dünya Kupası'nı da daha çok takımla oynatmak istememin sebepleri bazı ülkeleri çekmek, işte Hindistan'ı çekmek. Hindistan'ın çok ciddi bir nüfusu var.
0: Evet.
1: Çin'i tekrardan çekmek. Çin'in çok ciddi bir nüfusu var.
0: Evet.
1: Çok sayıda insanın Dünya Kupası'nda yaşaması ve Dünya Kupası'nı konuşması ve haliyle çok sayıda insan konuştuğu için de daha çok para kazanmak. Yani FIFA başkanının kafasındaki düşünce bu.
0: Amaç para.
1: Net para.
0: Başka bir şey değil. Futbolcular sakatlanıyorlar. Sakatlık masraflarını FIFA ödüyor. Tamam. Ama o futbolcuları sakatlığından dolayı siz belki şampiyonluk iddiasından uzaklaşacaksınız. Belki Avrupa'da istediğiniz sonuçları alamayacaksınız. Onu düşünen var mı? Bunu onu düşünen teknik direktörler var. Ama en önemlisi taraftarlar var. Onu söyleyeyim şimdiden.
1: Ciddi bu arada antrenörler eleştiriyor. Amerika'nın başında işte Pochettino ciddi eleştiriyor. Thomas Tuchel eleştiriyor. Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi o ciddi manada eleştiriyor. Yani bu şey diyor, milli maç arası kötü oldu diyor. Var.
0: Avrupa'da birçok ülkede oyuncu istemezse milli takıma gitmiyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ediliyorsun. Yani milli takım davetini geri çevirdiğin için. Fakat Avrupa'nın, dünyada da öyle birçok ülkede, oyuncu şunu derse ki iş ona doğru gidebilir. Ben bu işte çağrılan Avrupa Uluslar Ligi diyelim. Ben kendimi hissetmiyorum, gitmiyorum. Ya da ben bir sene milli takımdan affımı rica ediyorum dediği anda yapacak bir şeyi kalmayan federasyonlar da var. Öyle, çünkü oyuncunun kararı diyorlar. Bunu oyuncunun kararına bırakan federasyonlar da var.
1: Hangisi doğru Ercan abi sizce?
0: bilemem. Yani ben şimdi bir anda ben milli takım var, bir anda da oyuncunun çok para kazandığı kendi takımı var ve oyuncu şunu düşünebilir: ben çok yıpranıyorum diyebilir.
1: Yıpranıyorlar da Ercan abi.
0: Ben çok yıpranıyorum. Ederson mesela mazeret bildirerek Brezilya milli takımının Hindistan seyahatine gitmedi. Ve onda, mazerette şuydu.
1: Onda başka durumlar da var Ercan abi. Biraz işte Brezilya milli takımı Ancelotti daha farklı kalecileri de görmek istediği
0: ama
1: konuşuldu.
0: Ama Ederson'a davet geldi.
1: Geldi.
0: Ama Ederson da bu yüzden ben milli takımla ilgili olarak çok uzun bir seyahat olduğu için ve aradaki bu saat farkı, yol farkıyla çok yıpranacağımdan dolayı ben bu kadroya gelemem dedi. Hiçbir şey yapamadılar biliyorsun. Hı hı. Yani ben Türkiye'den kalkacağım, Brezilya'ya gideceğim.
1: Oradan
0: Hindistan'a geçeceğim. Hindistan'dan tekrar oynadıktan sonra Brezilya'ya döneceğim. Brezilya'dan tekrar Türkiye'ye geleceğim mesela.
1: Bir nevi dünya turu yapacak.
0: Dünya turu yapacak. Ben gelmiyorum dedi. Mazeret bildirdi. Ya ben bu kadar seyahatte dayanamam dedi.
1: Hafta içi imza günü vardı. Çok mutluydu imza gününde.
0: Evet.
1: Yani taraftarla da barışmış Fenerbahçe taraftarıyla, ki geçen sezon biliyorsunuz çok ciddi bir ayrım vardı taraftarla kendisi arasında. Ama bu sezon özelinde taraftarla da barışmış durumda. Çok keyfi yerinde görüntüler gördüm, fotoğrafları gördüm. Taraftarlarla güzel.
0: Böyle giderse milli takım için, milli takımlar için bazı tehlikeler ortaya çıkabilir. Çünkü o konuyla ilgili bizde farklı. Ama oyuncuları özgür bırakan çok federasyon var. Milli takım katılmaya ya da katılmama konusunda. Bir bakmışsınız bazı oyuncular aflarını rica etmişler. Onu görebiliriz. Ben sana söyleyeyim.
1: Bazı maçlarda istiyorlar zaten. Ben gelmeyeyim, sakatlıktan yeni çıktım diyor. Ya da
0: ya
1: işte
0: net olarak teknik direktörüne söylüyor. Evet, ya ben iyi değilim diyor. Alınmıyor. Bunu zaten biliyoruz.
1: Biraz önce Mbappe ismini vermiştim. Mbappe de geri dönüyormuş bu arada Real Madrid'de. Bir Mourinho'nun açıklaması var. Real Madrid'le alakalı da, Arda Güler'le alakalı, Fenerbahçe'yle alakalı, Türk Ligi'yle, hakemle, skandallarla alakalı, Roma'yla alakalı. Roma'dan tertemiz ayrıldım diye açıklaması var. Yani çok güzel bir açıklama yapmış Mourinho.
0: Şimdi
1: Fenerbahçe benim için çok özel demiş.
0: Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar bizdeki hakem yönetimleri konusunda unutulmasın. Ama aynı açıklamaları bir başka hoca daha yaptı. Jesus. Hı hı. Daha o zaman problemleri söylemişlerdi. Net olarak söylediler.
1: Jesus da yine dünya gündeminde Ercan abi. O da gündemde ama Cristiano Ronaldo'dan dolayı. Bu arada bugün yine bir haber başlığı okudum. Cristiano Ronaldo'ya özür dilemesini istiyorlar Jesus'un ve bunu basının önünde yapmasını istiyorlar diye haber başlığı okudum bugün.
0: O bir fısfıs, şöyle, o Ronaldo tarafının çıkardığı bir fısfıs. Öyle bir şey ya, Portekiz Futbol Federasyonu, dikkat edersen Ronaldo'ya haklısın, çok yerinde bir karar verdin, takımdan ayrıldın demiyor. Çünkü Ronaldo ne diyor dün mektubunda? İşte bana bir verilen ceza, demek ki kendisine bir ceza verilmiş. Bana verilen ceza bittikten sonra milli takıma döneceğim diyor.
1: İzinsiz ayrıldığı için ceza veriliyor kamptan Ercan abi.
0: Kamptan izinsiz ayrıldığın için zaten bir ceza alıyorsun. Hı hı. Ya Portekiz Futbol Federasyonu, haklısın Ronaldo'cum, sen moralini bozma, İşte şöyle böyle diye bir davranış içinde değil. Çünkü bu takım futbol bireysel bir oyun değil. Portekiz milli takımı oyuncuları için de Ronaldo çok haklı davrandı, onun hakkını yiyorlar diye açıklama yapanı da duymadım. Onu da söyleyeyim.
1: Bruno Fernandes konuşuluyordu. O bile çok yapıcı bir açıklama yaptı. Yani.
0: Ya, o da takım kaptanı.
1: Ronaldo bizim için çok önemli oyuncudur minvalinde. Yani bizim için gerçekten çok değerli minvalinde. Böyle ortam yapıcı diyeyim, arayı düzeltecek açıklamalardan bir tanesini yaptı. Ben de merak ettim acaba nasıl bir açıklama yapacaklar diye. Herkes biraz frene bastı. İlk başta biraz Jesus çok frene basmamıştı. O da biraz frene bastı.
0: Herkes bıraktı.
1: Önce okumadım tabii açıklamayı dedi. Sonra okudum açıklamayı dedi. Maçı düşünüyordum, maçtan sonra okudum dedi. Ama orada gerçekten Cristiano Ronaldo'nun cezai işlem bittikten sonra milli takıma geri döneceğim açıklaması önemliydi. Bu arada işte tabloid basın dediğimiz Avrupa'nın sansasyonu seven basını şunu

0: Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımı sıfır çekti. Bence. Bir yere kadar zor gitti ve olayı bitti Portekiz'in. Ama bu Portekiz milli takımı da 4 maçta 12 puan aldı.
1: 4'te 4 yaptılar.
0: Ya bunlar da futbola çok yakın olan Portekiz'de bazı kesimler tarafından göz ardı edilmiyor. Onu da belirtelim. Çünkü bir kişi eksik oynuyorsun. Ronaldo sahada hiçbir varlık gösteremeyince. O bir eksik oynamanın da avantajı, dezavantajını yaşıyorsun.
1: Onu yaşıyorlar Ercan abi ama işte...
0: Bunu da bence kabul etmeleri gerekiyor.
1: Ego yönetmek sıkıntılı biraz. Yani hele Cristiano Ronaldo'ysa onu yönetmek çok zor.
0: Yapacak bir şey kalmadı şu anda. Çünkü dün baktık Arabistan'daki kontrat bu Mayıs'ta bitiyor. Arabistan'daki kontrat. Şu anda bir uzatma durumu ile ilgili bir konuşma oldu mu olmadı. Daha o da belli değil.
1: Amerika'ya gider mi sizce? Messi ile beraber bu Amerika'da sonra, milli takımları Amerika'da, da bırakıp.
0: Amerika'da bir şov işi olur o.
1: Zaten o, amaç o.
0: Amaç ya öyle bir şov sağlanması denerler mi denemezler mi onu zaman gösterir.
1: Zaten çok teklif edilmiş ya yani, öyle konuşuluyor. Arabistan'dan sonra Amerika'ya gidip Amerika'da Messi ile beraber oynaması ki birazdan Messi'yi de konuşuruz. Dün konuşmuşsunuzdur.
0: Evet, konuştuk bayağı.
1: Veda etti. Ama özellikle Ben'in cephesi çok tepkili. Yani fotoğraf bile çektiremedik. Bizi ittirdi Messi diye bazı oyuncular şikayette bulunuyorlar.
0: Ama o haber ben de gördüm de daha sonra net olarak izlediğim bazı görüntüler var. Birçoğuyla fotoğraf çektirmiş Ahmet. Yani şu anda suyu bulandırmanın bir anlamı yok.
1: Yok. Ama yani gerçekten bunlar da konuşuluyor.
0: Yani ben o geniş görüntüleri gördüm. Geniş görüntülere baktım özellikle. Birçoğuyla fotoğraf çektirmiş. Yani burada bir mutlaka suyu bulandıracak öyle bir dönem yaşıyoruz ki dünyada. O suyun mutlaka bir bulanması lazım. Ama o görüntüleri de gördüğümde ben gözlerimle gördüğüme inanırım. Öyle değil mi? Birçoğuyla da çektirmiş fotoğraf. Gördük. O yüzden
1: geçti. Milli takıma veda etti.
0: Milli takıma
1: yine,
0: veda etti.
1: Yani milli takıma vedası bile 2 asist 1 golle sonuçlandı. Yani ne kadar özel bir futbolcu olduğunu saha içerisinde net olarak bir kez daha gösterdi. Ama yani bir taraftan da diyorum niye bırakıyor milli takımı, devam edebilir yani. Hali onu gösteriyor Ercan abi.
0: Gitmiyor diyor artık. Geçen ay bir röportaj yapıldı kendisiyle. O söyledi artık gidemiyorum dedi. Yani hem milli takım hem işte Amerika'da MLS'de devam etmek. Artık gidemeyeceğime inandım dedi.
1: Yani zor, tabii ki zor ama artık işte Amerika'da onu izleyecek Messi severler diyeyim. Amerika'da
0: o da ne kadar izleyecek tabii.
1: Bir iki sene daha oynar diye tahmin ediyorum Amerika'da. Çünkü Amerika'da da çok rahat. Yani takım da ona göre hazırlanmış durumda. Çok sevdiği oyuncular var o takımda da yine. Sadece onun için o takıma giden oyuncular var. Ligi de toparlamaya çalışıyorlar. Çok önemli isimleri transfer ediyorlar. O yüzden de ya gider diye düşünüyorum ben. Bir iki sene daha devam eder.
0: Umarım eder. Zaman zaman attığı o güzel gollerden de örnekler verir ve biz de seyrederiz.
1: Ronaldo için de 1000 golü tamamlayıp öyle veda edecek düşüncem var ama tabii ki son dakika ben devam ediyorum. Ben fiziğimi iyi, kendimi çok iyi hissediyorum. Genç delikanlı gibiyim. 17-18 yaşında hissediyorum kendimi ve oynamaya devam edeceğim dediği anda ona kapılar da açılacaktır. Ha, milli takım kapısı açılmayabilir ama başka kapılar da mutlaka açılacaktır.
0: Evet, milli takımda alkışlarla güzel bir veda planlıyorlar bence.
1: Bence de. Bence bu 4 maç onun için veda olabilirdi. Yani o planlanıyor diye düşünüyordum. Arada onu da çıkartırlar diye düşünüyordum ama bambaşka bir skandal oldu onlar için. Ciddi problem oldu. Evet. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar diyelim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda tek bir

0: tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda da mesaj geldi. Dinleyenlerimizi de çok da fazla bekletmeyelim. İsimler de geldi. Bu arada Arda Turan ismi var, Fatih Terim ismi var, Aykut Kocaman ismi var, yine Bülent Uygun ismi var. Çok sayıda isim var. Bir Avusturya'dan bir isim geldi. Lask Linz'in antrenörü olabilir diye. Lask'a küme takımı iken aldı. Kısa sürede hem kupa hem lig kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Takır takır oynatıyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Bir Londra'dan bir dinleyicimiz, sistemi değiştirmeden antrenör değiştirmek ne fayda? Artık geçici değil kalıcı çözümlere ihtiyacımız var diye yazmış.
4: Londra'daki dinleyicimize teşekkür ederim. Benim fikrim de ona yakın.
3: Yine işte izah olmayan şeylerin izahı olur diye ben o cümleyi başka türlü kurmuştum. Evet. Dinleyenlerimiz sağ olsunlar cümleyi bana hatırlattılar. Yine federasyon ve federasyondaki durumla alakalı çok sayıda mesaj var. Çok teşekkürler dinleyenlerimize bu arada. Zlatko Dalic'i görmek isterim ya da Löw olabilir diye Aykut Bey yazmış. Yine bir dinleyicimiz sormuş Uğur Meleke ile ilgili niye konuşmuyorsunuz diye. Ne güzel projeler anlatmış diye, meslektaşınız diye. Bu arada Mert Elam yine meslektaşımız, o da federasyon başkanlığına adaylığını koydu.
4: Ya şimdi aday oluyorsun da 5 kişi önce 5 kişinin ıslak imzasıyla adayı oluyorsun. Daha sonra da 60'a yakın üyenin seni aday göstermesi gerekiyor. Kim aday olmak istiyorsa gerekli hususlar bunlar. Meslektaşlarımız aday olmak istiyorlarsa şartlar bu. O şartlar gerçekleşirse tabii ki meslektaşlarımızın böyle bir olayı değerlendirip böyle bir işe soyunması, şöyle söyleyebiliriz, başarılar diliyorum. Ben başarılar dilerim. Fakat olması gereken konu bahsettiğim gibi böyle.
3: Şimdi geçen,
4: her şeyin şartı var.
3: Geçen pazartesi günkü programda bir giriş yapmıştım. Hasan Yalçın, benim çok da sevdiğim işte Yıldız Savaşları, Star Wars içerikleri paylaşan, genelde videolar çeken, sosyal medyada da belki denk gelmişsinizdir. Önemli isimlerden bir tanesi. O bir araştırma yapmıştı. Bir geçmiştim, yüzeysel biraz geçmiştim o araştırmayla alakalı. Hemen onu da paylaşmak isterim. Federasyon, başka ülkelerdeki federasyonlarla alakalı bir çalışma yaptı. Dünyanın büyük futbol ülkelerinde federasyon başkanları diye bir çalışma yaptı. Hani şu, şimdi bir dinleyicimiz de yazmış, ben spordan gelmesini istiyorum. Futbolu yönetenleri, evet, federasyonun başkanının spordan gelmesini istiyorum. İş adamları yetti artık tarzında bir mesaj göndermiş. Ona istinaden bunu söylüyorum. Hasan abi yapmış bu araştırmayı. Biraz da detaylandırmak lazım. İşte İspanya'da baktığınızda Rafael Lozan ismini, siyaset ve kamu yönetimi. Yine il meclisi başkanıymış kendisi. Galicia, evet, Futbol Federasyonu başkanlığını götürmüş. Fransa'ya baktığınızda Fransa Futbol Federasyonu başkanı hukuk ve iş dünyasından. Yine FIFA'da da görev yapmış Philippe Diallo ismi. Yine Almanya'ya baktığımızda gazetecilik, siyaset ve kamu yönetimi okumuş Almanya'nın federasyon başkanı. Uzun yıllar medya ve siyasal alanda görev yapmış. Yine İngiltere'de FA başkanı, The FA'in başkanı. Ona baktığımızda iş dünyası yöneticisi. Yine İtalya'ya baktığımızda Giovanni Malago, iş insanı ve spor yöneticisi. Güney Kore'ye baktığımızda iş insanı, Brezilya'ya baktığımızda Brezilya'daki doktor ve spor yöneticisi, yine Meksika'ya baktığımızda hukuk, kamu yönetimi ve iş dünyası eğitimi almış. Meksika hükümetinde yöneticilik yapmış. Yani baktığınızda büyük futbol ülkelerinde ki spordan gelenler değil.
4: Yapacak bir şey yok.
3: Ama
4: ben spordan gelenlerin ve hele onların eğitim almış olanlarının görev almasını tercih edenlerden. Ya bu benim şahsi.
3: Sporu tabii sporcular yönetmeli ama liyakata önem veren yöneticilerle beraber de bu iş olabilir.
4: Ne diyorum, eğitim almış. Hı. Yani bir üniversite üst düzey branşta okumuş, mezun olmuş, o konularda çalışmış. Yani Türkiye'de bunun örneklerini de yaşıyoruz. Ya voleybol federasyonu başkanını görüyoruz. Eski voleybolcu, eğitimini almış. Daha sonra başka dallarda da uzmanlaşmış. NBA'de uzun yıllar forma giymiş basketbol federasyonu başkanı var. Dünya olimpiyat şampiyonu güreşçimiz, futbol federasyonu, güreş federasyonunun başında. Ve oralarda da başarı var. Başarısızlık şu anda yok. Bu örnekleri, Cimnastik Federasyonu Başkanı desen öyle. Demek ki oluyor. Bahsettiğimiz konular.
3: Yani bu iş adamı sporcu denkleminde şu araya da şöyle girmemiz lazım. Bazı iş adamları da eğitimini almış iş adamları ya da profesyonellere işi gerçekten bu işte liyakatla profesyonellere bıraktığı anda o yönetim, onları yönetmek daha da kolay olabiliyor. Çünkü o zaten profesyoneller, işini iyi bilen profesyoneller işlerini iyi yapıyorlar.
4: Evet.
3: Ve onları yönetmek kalıyor ama bizde her noktayı yönetmeye kalkıldığı zaman işte olmuyor. Eğer belli bir birikime sahip değilseniz ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Tamam, kulüp yönetimi olabilir, işte CV'nizde kulüp yönetimi olabilir. Ondan hiçbir lafım yok. Zaten o kulüp yönetimi olmadan da çok da fazla o federasyon başkanlığına gelemiyorsunuz. Yani öyle de bir durum var.
4: Doğru.
3: Ama işte federasyon dediğimizde, işte yönetici dediğimizde o liyakatı gösterip profesyonelleri iyi yönetmek gerekiyor. Onu da biraz...
4: Ya şimdi Ahmet, bizim futbol federasyonu delege yapısına baktığımızda çok oyuncu, hakem ve teknik direktörün ağırlıklı olması gerekmiyor mu? Bir delege yapısına baktığında. Ya futbolu kim yönetmeli diye bir soru sorduğumda, işte futbola emek vermişler, milli formayı giymişler, giymiş kişiler.
3: Hatta ben onu da sınırlandırırım Ercan abi. Belli sayıda milli formayı giymiş isimleri yönetime alırım.
4: Ne olursa olsun. Hakemler, uluslararası FIFA. Uzun süre görev almış. Teknik direktörler. Yine onlara bir kategori olarak değerlendirebiliriz. Olması gerekmiyor mu Ahmet? Diye düşünüyorum ya. Delege yapısına baktığında. O zaman sanki daha doğru seçim yapılamaz mı?
3: Delege yapısına baktığınızda işte kulüplerin kontenjanları var yine. Kontenjan kısmına geldik. Milli takım içinde konuşuyorduk. Kontenjan işin içerisine girdi mi değişiyor. Senden 10 kişi, senden 10 kişi, senden 8 kişi, senden 6 kişi. Rakamları yuvarlıyorum. Yani gerçek değil bu rakamlar. Ama belli başlı rakamları var. İşte şu kulüpten bu kadar, bu kulüpten bu kadar. Süper Lig takımlarından şu kadar. Alt liglerden bu kadar. İşte hakemlerden bu kadar. Daha evvel... olmuş ve işi bırakmış ama hala devam edenlerden şu kadar, yani böyle böyle isimler de var.
4: Şimdi bu delege yapısının, bana sorarsan, gerçek reform bu. Bir baştan ele alması lazım Ahmet.
3: Onu da kulüpler bence kabul etmez Ercan abi. Niye? Kendi şu anda seçimleri kendileri yapıyorlar. Kendi adaylarıyla yapıyorlar.
4: Yine mutlu olmuyorlar. Yine mutlu olmuyorlar. Kendi kim, o zaman neden mutlu olacaksın diye sorarlar. Ben sorarım mesela. Sen sormaz mısın? O olmaz, bu olmaz. Ne olur peki?
3: İşte bir dinleyicimiz öyle yazmış. Kulüpler için, kulüp başkanları için transfer lazım, para akışı lazım diye. İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış sonrası bu mesaja geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor! Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunuyor.

0: Pınar.
1: Koşu başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Warriors ve 7 numaralı Herani çıkıştan sonra 2 boy kadar geriye düştüler. 2 numaralı Deniz Ares yarışa hızlı başladı. Liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte orta kulvarda 6 numaralı Oklahoma vardı. Şimdi 3 numaralı Saratoga Springs ikinciliğe girdi. 1 boy kadar geride. Üçüncülükte 5 numaralı Doğan Aslan'ın var. Daha sonra 6 numaralı Oklahoma. Şimdi üçüncülüğe sokuldu Oklahoma. Daha sonra 1 boy girdi. Dış kulvardan önlere gelmeye çalışan 7 numaralı Herani. Onun hemen içinde 5 numaralı Doğan Aslan'ın 1 boy girdi. 1 numaralı Blast Storm. 1,5 boy geride de 4 numaralı Warriors şeklinde son 800'e girildi. 2 numaralı Deniz Ares önde fark 1 boy. 3 numaralı Saratoga Springs ikincilikte. Daha sonra bariyer dibinde 3. sırada 6 numaralı Oklahoma koşuyor. Musa Afganların 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Herani. 4.lükte 2 boy geride de 5 numaralı Doğan Aslan'ın 5. sırada. Bu şekilde virajı dönüyor ortaylar. 2 numaralı Deniz Ares düzce önde çıktı orta kulvarda. 3 numaralı Saratoga Springs. Bariyer dibinde 6 numaralı Oklahoma, dışarıdan da 7 numaralı Herani ve 1 numaralı Blast Storm'un ataklarıyla son 200'e doğru ilerliyor ortaylar. 2 numaralı Deniz Ares'i dıştan gelen 3 numaralı Saratoga Springs geride bıraktı. 1 boy fark yaptı son 200 geçilirken. 2 numaralı Deniz Ares ikincilikte, 3 numaralı Saratoga Springs liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı Warriors da gelmeye çalışsa da 3 numaralı Saratoga Springs liderliği kaptırmadı ve koşuyu kazandı. 4 numaralı Warriors ikinci olurken üçüncülük için 1 numaralı Blast Storm ve 2 numaralı Deniz Ares aynı yakın geçtiler. 5 numaralı Doğan Aslan'ım da koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Saratoga Springs Müslüm Çelik'le kazandı 5. koşuyu.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Yeni saat dilimi içerisindeyiz. Bir kez daha Spor Kazanı'nda gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz Osman Bey bizim binanın önünden geçerken selam vermiş. Çok teşekkürler. Yine gelen mesajlar var. En son işte spordan gelen iş adamı mı olsun, spor mu olsun diye bir dinleyicimizin mesajını okuyacaktım. İşte transfer lazım, para akışı lazım diyerek iş adamlarını kulüp başkanları, kulüpler yapıyorlar. Haliyle bu da ciddi manada problem ya. Paralı başkan, taraftar da bunu istiyor. Hep konuştuk bunları da daha önce de.
6: Doğru.
5: Taraftar da bağırıyor, paralı başkan istiyoruz, biz transfer istiyoruz diye. Bir de biliyorsunuz son dönemde bir transfer obezliği var. Her takımda var bu. Yani en altından en üstüne kadar.
6: Rota öyle oluşturuldu. Hani var ya rota oluşturuldu diye. Rota öyle oluşturuldu. Taraftar da onu bekliyor. Bu yüzden de Osimhen'i almışsın mesela. Değil mi? Hani daha başka transfer var mı diyor taraftarlar.
5: Yetmiyor. Çünkü ona alıştırıldılar.
6: Ya ben Osimhen transferinden sonra şu dense hiçbir şey demezdi taraftar. Ya şimdi biraz Osimhen'i aldık topa basacağız diye. Mesela. Ama hayır. Öyle bir şey olmadı. Ya o sonra bütün kulüpler için bunu söyleyebilirim. Paralar öyle gidiyor geliyor. Bu işin sonu ne olur? Hep beraber filmin sonunu göreceğiz.
5: Bir dinleyicimiz de yazmış zaten işte kulüpler battı artık, para yok kulüplerde diye. Ve bu durumda ciddi sıkıntı diye o minvalde bir mesaj göndermişti. Şu an arada kaldı, tam detaylı göremiyorum o mesajı. Böyle bir durum var yani, bir ciddi manada sıkıntı. Kulüpler evet taraftar istiyor ama artık kulüplerin durumu da sıkıntılı. Öyle istenilen transferleri de çok yapabilecek durumda olacaklar mı? Çok emin değilim. Ben bundan sonraki durumda da çok emin değilim.
6: Yine bir
5: yaparlar da.
6: Ama formüller bulunuyor dikkat edersen.
5: Ama yani Avrupa'daki makas da çok açıldı. O anlamda söylüyorum.
6: Tabii,
5: Avrupa'da
6: haklısın.
5: Yani bir sene bir şekilde kendini göstermiş futbolcuya 100 plus yani 100 milyon avro ve üzeri bir para teklif ediliyor artık transferde. Biz o 100 milyonu teklif edebilecek durumda değiliz. 50'ler 60'lara çok diyoruz biz. Şu anda çok diyoruz 50-60'lar. Ama akalbur üstü bir oyuncuyu almaya kalksanız Avrupa'da 50'den 60'tan başlıyor Ercan abi.
6: Artık o iş öyle. Oyuncuyu aldın mı da maliyetini

0: Demek ki
1: sağlayacaksın.
0: sağlayamazsan da oyuncu gider. Bu kadar basit. İş ona da döndü artık.
2: 80'lerden beri maçları izleyen bir dinleyicimiz, her başarısızlıkta altyapı sistem o bu kurulsun. Hep futbolun
0: Tabii
2: başına
0: tabii.
2: futbolu bilenler gelsin. Hep aynı şeyler
0: Aynı
2: konuşuluyor.
0: şeyler, doğru söylüyor
2: Düzelmiyor.
0: dinleyicimiz.
2: Bu futbolu bilen birileri biz düzelteceğiz diye hiçbir şekilde aday olmuyor ama eleştirmeye geldi mi hepsi eleştiriyor. Bu iş güzellik değil mi? Sizin görüşünüz nedir diye sormuş
0: Ben
2: İzmir'den Recep Bey.
0: Recep Bey'e katılmak mümkün değil. Yani her milli takım kötü gittiğinde işte alt kategorideki oyuncular niye alınmıyor? Şu oyuncu niye alınmıyor?
2: Geçen konuşmuştuk o.
0: Tabii hep aynı şeyler konuşuluyor.
2: Elazığ Spor'daki futbolcuymuş bu arada. O konuşulan basında verilen futbolcu.
0: Ya üçüncü ligdeki oyuncuyu teknik direktöre önerebilirler de oyuncunun yaş 31. Ben oyuncuya tabii ki saygı ve sevgilerimi yollayabilirim de. Şimdi milli takım düzeyi, üçüncü ligde milli takım düzeyi arasında futbol kalitesi anlamında fark vardır. Ya bu öneren de bence bunu bilmiyor. Montella da söyledi ya, ya bana bunu önerdiler diye. Herhalde kibarlığından söyledi bunu. Çok affedersin de bunu şöyle söyle, Fatih Terim'e söylesen. Hadi önersene Fatih Terim'e. Ya da Şenol Güneş'e önersene bunu.
2: Onlar zaten çoktan
0: Ha, önersene
2: izlemişler.
0: bunu.
2: Çoktan izlemişlerdir abi, biliyorlardır onlar
0: Hayır,
2: zaten.
0: bir de
2: Ama
0: ben
2: yani
0: hayal
2: 3 3
0: edemiyorum ya
2: 3
0: böyle hocam Fatih hocam bak şöyle bir oyuncu var bunu kadroya alsana diye bir öneriyi. Yapabilir misin ya? Montella belki Türkiye'de böyle öneriliyor falan diye düşünmüştür. Ama bunu basın toplantısında söylemesi zaten. Bakın ben nerede, kimlerle beraberim mesajını net olarak iletmesi Ahmet. Bu hiç konuşulmadı da ben kızdım ya. Bir milli takım teknik direktörüne 3. ligden 30'unu geçmiş oyuncu öneriyorsun. Ya bunu nasıl önerirsin?
2: Öneriyorlar işte Ercan abi. Yani bir noktada ben de taşın altına elimi sokayım düşüncesiyle bu da
0: Abi
2: öneriliyor
0: ya.
2: ama 3. ligde o tempo bile milli takım temposu A liginin temposu nasıl aynı gördük işte A liginin temposunu gördük Ercan abi. Nazanım yazmış. Nazanım herhangi bir takım ismi yapmadık. Siz direkt takım ismi vererek söylemişsiniz. Biz transfer obezi derken ben bütün takımları, bütün transfer sezonlarından bahsediyorum ve bütün takımlardan bahsediyorum. Herhangi bir takım ismi vermiyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim yani yanlış anlamışsınız büyük ihtimal. Öyle bir mesaj göndermişsiniz. Takım ismi vermedim transfer obezi derken ki gerçekten transfer obezliği var maalesef. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Hiç olmaması gereken transferler de yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bütün takımlarımız için geçerli bu. Sadece tek bir takım için değil. Onu da bir kez daha aktarmış olayım. Yine bir başka gelen mesajı da şöyle bir kontrol ediyorum. Altyapı antrenörlerine verilen maaşlar, bu
0: Onu
2: adamlar ne
0: hep
2: yapsın?
0: konuştuk.
2: Hep bunları konuştuk. Hep ya.
0: Asgari ücretin üstü ya da altı. Bak söylüyorum. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Bunun değişmesi ihtimali var mı? Bana göre son derece düşük. Altyapının adı var. Yetişen oyuncular yok.
2: Bir dinleyicimiz Deniz Gül'ü öneriyoruz. Onu da oynatmıyor diye yazmış. Yani gidip de 3. ligdeki oyuncuyu oynatmaması çok normal. İşte dedi ya Fatih Terim bu arada yani o oyuncuyu çoktan biliyordur zaten.
0: Hayır bunu diyemezsin
2: Şenol
0: zaten.
2: Güneş çoktan biliyordur zaten.
0: Ben bir
2: Çoktan
0: şey söyleyeyim.
2: izlemişlerdir.
0: Ben bu örneği niye verdim? Ya bunu zaten Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörüne bunu nasıl önerirsin? Benim sorum bu. Son derece basit bir soru. Adama gülerler. Ben gülerim öyle bir teknik direktör olsam. Thomas Tuchel'e İngiltere 3. liginden bir oyuncu önerseler gülmez mi?
2: Güler. Bir
0: Ben
2: de
0: gülerim.
2: Ercan abi bir de tuval tam nasıl anlatayım?
0: Ya böyle şeylere bayılan bir adam değil mi?
2: Yani biraz ne denir?
0: Esprilere.
2: Pimpirikli bir adam bence
0: Evet.
2: o. Çok çok detaycı ve pimpirikli. Bazı oyuncuları mesela oynatmıyor, hiç oynatmıyor. İstemiyorum diyor. Gelmesinler milli takıma. Ya,
0: kampın havasını bozuyorlar diyor.
2: Evet, evet gelmesinler diyor. İstemiyorum diyor. Ne kadar iyi oyuncu olurlarsa olsunlar gelmesinler diyor.
0: Ben almıyorum diyor.
2: Mesela işte, Saka'yı oynatmayacağım dedi Dünya Kupası'nda ve oynatmadı. Sonradan aldı evet. Şey yaptı oynatmadı. Ya böyle bir biraz şey pimpirikli mi denir artık? Biraz çok detaycı. Çok
0: detaycı detaycı.
2: Çok detaycı. O yüzden
0: bir de espri falan da yapıyor.
2: Yapar. Bir evet. De üçüncü lig oyuncusunu zaten o da biliyordur, görmüştür yani. O noktaya gelen insanlar görmüşlerdir. Ya yani onu önermek bence biraz yanlış oldu Ercan abi.
0: Ya milli takım teknik bir takımın teknik direktörüne de öneremezsin. O zaman o teknik direktörle yolları ayırman lazım. Hocam biz transferde karar verdik. Şu takımın şu oyuncusunu alacağız diye. Sen Süper Lig'desin. Biz ama ilk 5'e girmek istiyoruz diye mesela. O zaman teknik direktöre gerek yok ki. Alın bir kadro yapın. İkincilikten, üçüncülikten oyuncularla milli takım çıksın. 11 tane yedi mesela. Ne yapacaksın? Bence bu konularda artık sistemin gerçekten oturması gerekiyor.
2: Tam zamanı aslında Ercan abi.
0: Tam zamanı.
2: Dibi gördüğümüz için tam zamanı sisteme oturtmak için. Ama işte o sisteme oturtmak da biraz işte güç istiyor biraz. Diyalog istiyor biraz işte dirayet istiyor. Yani gerçekten direkt diyaloglarla bu işi çözmek, kimseyi arkada bırakmamak gerekiyor bu işlerde. Ama bakalım yani önce bir güven tahsis etmek gerekiyor Türk futbolunda, federasyonun özellikle güven tahsis etmesi gerekiyor ki ondan sonra adım adım devam edilmesi gerekiyor. Bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nisine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nisine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nisine, Euroleague resmi sponsoru.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yavaş yavaş, evet biraz zor biliyorum ama futbolun sahanın içine dönmek istiyorum Ercan abi. Yani sıkıntılı durum var, hakemler, evet konuşmak da çok doğru mu değil mi? Bunun üzerine de tabii ki konuşuruz, tabii ki yaparız ama.
3: Saatlerce ama konuşacak halimiz yok.
2: Yok bunu. Yani devamlı aynı noktalara geri gelmek ve aynı şekilde aynı cümleleri kullanmak da istemiyorum. Ama bir noktadan sonra Türk futbolu bize bunları tekrardan yaşatıyor. O yüzden de biraz daha saha içine gelmek istiyorum. Güzel maçlar var. Evet, hakem tarafını bir tarafa bırakın, federasyonu bir tarafa bırakın. Bu hafta sonu oynanacak olan ligimizde çok güzel maçlar var. Bunlardan bir tanesi Samsunspor Trabzonspor karşılaşması ki ilk bir saat konuşurken şunu söyledim. Karadeniz'in en önemli maçlarından bir tanesi. Ki Samsunspor için artık ölüm kalım maçları diyebiliriz. Belki çok erken ama Samsunspor son dönemde ciddi bir atılım yapmıştı ve önemli
3: kadroyu
2: bir takımda.
3: Kadroyu değiştirdi şimdi.
2: Kadro tamamen değişmiş durumda. O geçmişte Avrupa'ya götüren kadro teknik direktör dahil yok artık. Evet. Ki o takımın teknik direktörü Trabzonspor'un teknik direktörü oldu. Galatasaray'ın başına geldi. Galatasaray maçına

0: çıktı ilk karşılaşma ve kazandı Trabzonspor. Trabzonspor da moralli bir şekilde o karşılaşmaya hazırlandı, Samsunspor karşılaşmasına. Samsun'da çok zorlu bir karşılaşma var. Neler söylersiniz? Biraz saha içine dönelim, biraz sakinleşelim diyorum.
1: Thomas Reis'in çok yakından tanıdığı Samsunspor yok artık. Oyuncular da değişti. Başka bir teknik direktör var. O da Alman. Fakat şöyle değerlendirmek lazım. Samsunspor bu değişimi de iyi sonuçlar alamadı. Her an daha büyük bunalım yaşayabilir. Nedir o bunalımın adı? Ligde var olma. O küme düşme tehlikesine doğru gidebilir.
0: 4 puanı var Samsun'un bildiğim kadarıyla.
1: Toplayamadılar ve kendi evinde özellikle Çorumspor'a farklı kaybetmesi bayağı taraftarı şaşırttı. Trabzonspor
0: 4 puanda 16. sırada.
1: Trabzonspor yine çok görkemli bir galibiyet aldı Galatasaray mücadelesinde. Bu galibiyet tabii ki hem takıma hem de Trabzon'a, kente, taraftarlara büyük moral verdi. Ve Trabzonspor bu sene deplasmanda kazanmak istiyor artık. Öyle bir maça çıkacak. Fakat söylediğim gibi bu maçı Karadeniz'in büyük maçlarından biri olarak değerlendirebiliriz. Ve saati de çok güzel.
0: 16'da cumartesi günü.
1: Bütün spor severlerin, futbol severlerin rahatlıkla seyredebileceği bir saat eğer imkanları varsa. Cumartesi saat 16'da. Ben maçı seyretmeyi planlıyorum şahsen. Güzel bir karşılaşma olacağı tahmininde şimdiden bulunabiliriz. Ve Samsunspor'da kendi evinde oynayacağı bu maçta. Çünkü Fenerbahçe'ye kaybetti. Fenerbahçe maçını izledim. Takım savunmasında büyük hataları var. Daha farklı bir mağlubiyetle karşılaşabilirlerdi. Çorumspor karşısında az önce vurguladığım gibi bayağı farklı bir yenilgi aldılar. Onlar da iyi çalışarak herhalde bu milli arada bu karşılaşmayı puanla kapatmak isteyecekler. En azından yenilmeden maçtan ayrılmak isteyecekler. Trabzonspor da kazanmak için sahaya çıkacak. Zaten hikayenin başını sen söyledin. Samsunspor'u zorlu bir dönemde alıp iyi sonuçlar almasını sağlayan Thomas Reis şimdi Trabzonspor'un başında.
0: Enteresan hikayesi var. Halef Selef Ercan abi.
1: Doğru. Öyle bir karşılaşmayı ben de merakla sonucunu beklediğim bir maçı takip etmeye çalışacağım.
0: Haftanın bence en önemli maçlarından bir tanesi. Thorsten Fink bu arada bu genç takımın size ihtiyacı var diye taraftarına sesleniyor ve maça gelmeleri için taraftarını çağırıyor. Samsunspor bayağı bir gençleşmiş durumda. Özellikle stoper hattı tamamen gençlerden kurulu bir stoper hattı oldu. O yüzden zaten başkanla teknik direktör arasında bir anlaşmazlık olduğu da konuşuluyordu. Başkan kendi ağzından söyledi bunu. Biraz anlaşamadık bu konuda. Ben genç oyuncuları oynatmak istiyorum. Evet. Daha tecrübeli oyuncular istiyor diye bir açıklaması vardı. Bekleyip görelim bakalım. Keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. Hikayeleri olan bir karşılaşma bizi bekliyor. Aynı zamanda Thomas Reis çok net orayı, o stadı, o taraftarı, o takımı net olarak biliyor. Eski teknik direktörü Samsunspor'un. Trabzonspor için bir artı aynı zamanda bu. Bakalım. Zor bir karşılaşma olacak Trabzonspor cephesinde. Çünkü Samsunspor'un ciddi puana ihtiyacı var. Sondan 3. sıradalar. 4 puana sahipler. Altındaki takımlar ki onlar da birbirleriyle oynuyor Ercan abi.
1: Kötü gidişe son vermek için bu maçları değerlendirmek lazım Ahmet.
0: Eyüp Göztepe karşılaşması var. Onlar da 3'er puandalar. Yani artık her puan çok önemli.
1: Evet.
0: Sezonun çok başındayız diyoruz ama aslında artık her noktada çok önemli bu puanlar. Dip için konuşuyorum. Ligin altı için konuşuyorum. Her puan çok önemli noktaya gelmiş durumda. Baktığınızda lig 9.sü ile lig 1.sü arasında 3 puan fark var ligimizde. Öyle bir noktaya geldi milli maç öncesinde. O yüzden artık her takım için önemli. Şampiyonluk için de her puan çok önemli. Alt içinde her puan çok önemli. Diğer karşılaşmalara da bakarız ama şöyle bir baktığımda Trabzonspor cephesinde Umut Nayır'ın sakatlığı var gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, adere sakatlığı var galiba.
0: O karşılaşmada olmayacak. Bu arada merak ettiğim özellikle iki tane oyuncu var Trabzonspor cephesinde. Bir tanesi Forcarelli. Orta sahaya dinamizm ve sertlik katacak bir oyuncu. Acaba sakatlıktan döndü mü? Çok ciddi bir sakatlığı vardı.
1: Dönüşünde tabii nasıl olacak? Hemen yüksek formda olarak başlamasını kimse beklemez.
0: Ve
1: yavaş yavaş o da umarım sağlığına da kavuşmuştur ve formasını

0: giymeye başlar.
1: Ve asıl en önemli isimlerden bir tanesi Batakov. Batakov'un nasıl döneceği de çok önemli. Ki milli maç arası itibarıyla döneceği söyleniyordu evet. Trabzonspor cephesinde. Böyle açıklamalar vardı. Stoper hattını bence toparlayacak isimlerden bir tanesi ki Trabzonspor ligin ilk bölümünde milli maç arasına kadar teknik direktör değişimine kadar gol yiyen ve kolay gol yiyen ve o sertliği gösteremeyen bir takım hüviyetindeydi. Galatasaray maçı biraz daha farklı oldu. Orada biraz daha sertlik vardı ama biraz daha böyle daha düşük sertlik seviyesine sahipti. Özellikle stoper hattında da Batakov bunları bakalım tamamlayabilir mi? O da sakat, çok uzun süreli sakatlık atlattı. Nasıl dönecek? Nasıl performans verecek?
0: Onlar hepsi önemli.
1: Soru işaretleri Trabzonspor cephesinde.
0: Çok formda dönmezse de ben şaşırmam. O formu ulaşmak kolay değil çünkü.
1: Bir dinleyicimiz Avrupa Kupaları Anadolu takımlarına yaramıyor. Konya Akhisar, Bursa, Malatya'nın iki takımı bunlara örnek. Samsunspor da ciddi sıkıntı yaşıyor şimdi Avrupa dönüşü.
0: Ama takım değişti.
1: Takım komple değişti. Yani eski oyuncu hiçbirisi yok. Şimdi neredeyse.
0: Bir yapılanma var takımda. Bu yapılanmanın da oturmasını bekliyor tabii yönetimde, teknik direktörde. Bu seneyi öyle değerlendirmesi gerekiyor Samsunspor'un. Tabii arka arkaya da kaybederse o zaman istenmeyen sonuçlar olabilir Samsunspor adına.
1: Bakalım ya bu sezon ben Avrupa'yı zorlar mı dediğim takımlar sezon başında. Avrupa'yı tekrardan zorlar mı? İşte dört büyükleri zorlar mı? Beşinci sıraya Başakşehir'in üstüne gelip yerleşir mi diye düşünüyordum. Samsunspor, Göztepe ki geçtiğimiz sezonlarda bize bu doneleri veren takımlar. İki takım da çok kötü durumdalar. Yani ikisi de ligin dibine demir atmış durumdalar. Eyüpspor'u tamam anlayabiliyorum. Eyüpspor geçen sezon son karşılaşmada ligde kaldı. Onları anlayabiliyorum. Yine aynı durumdalar.
0: Transfer yasağı var.
1: Ciddi Eyüpspor ve teknik direktör değişimine gittiler. Evet. Çok ciddi bir skorla kaybettiler Fenerbahçe'ye. O yüzden de onları anlayabiliyorum ama Göztepe ile Samsun'u çok anlayabildiğim söylenemez. Yine onların üstünde Konyaspor var. Onu da çok anlayabildiğim söylenemez.
0: İyi başlayamadı evet Konyaspor.
1: Son biraz toparlama var. Bu arada Trabzonspor cumartesi günü işte Samsunspor'la oynayacak. Sonrasında Konferans Ligi'nde perşembe günü Kuopio ile oynayacak. Yine devamında pazartesi günü iç sahada Beşiktaş'la oynayacak. Sonrasında Konferans Ligi'nde Hearts yine iç sahada oynayacak. Deplasmanda Rize'ye gidecek. Gaziantep Futbol Kulübü ile ve Freiburg'la iç sahada oynayacak. Ve sonrasında Alanya Spor deplasmanıyla Ekim ayını tamamlayacak ve Kasım'ın ilk haftasını tamamlayacak. Milli maç arasına kadar Kasım'daki periyot zorlu bir periyot Trabzonspor içinde.
0: Bütün takımlar için öyle.
1: Avrupa Kupaları oynayan takımlar için çok zorlu periyotlar. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Haftanın yine önemli karşılaşmalarından bir tanesi bir kez daha hatırlatmış olalım. Özellikle cumartesi günü saat 16'da, saati de güzel. Güzel bir havada oynanacak diye tahmin ediyorum. Evet. Yazı hatırlatacak bir hava olacak deniyor. Hava durumunda da. Cumartesi günü Samsunspor, Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor 10 puanda 7. sırada. Samsunspor 4 puanda 16. sırada. Bunu da bir kez daha paylaşalım. Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Galatasaray'da eksiklikler takıma dönecek mi diye dün Galatasaray kulübü doktoru açıklamalar, Yener İnce açıklamalarda bulundu. Singo ile özellikle alakalı kronik bir sakatlığı yok açıklaması ki benim dikkatimi çekti. Çok konuşuluyordu Singo'nun sakatlığı. Detaylı bir şekilde anlattı.
0: Ayrı yerlerde sakatlıklar var.
1: Geçen sezon sol arka adele, bu sezon sağ arka adele sakatlığı yaşadı dedi. Kötü sakatlıklar ama dedi aynı yerden değil dedi. Ve kronik bir sakatlığı yok ve dönecek takıma diye açıklama yaptı. Yani Singo'nun da 1-2 maç içerisinde takıma geri adapte olmasını bekliyorum. Osimhen çok konuşuldu. Osimhen'in sakatlığı ne alemde diye çok konuşuldu. Osimhen de Kasımpaşa maçında oynama ihtimali var diye konuşuluyor. Ama ağırlıklı olarak Galatasaray'ın kafasında hafta içi oynanacak Barcelona karşılaşması var. Ne dersiniz? Yani Kasımpaşa Barcelona.
0: Diyecek bir şey yok Ahmet. Yani Barcelona maçına hiçbir şey diyemem. Barcelona her şeyi ne yaparsan yap. Ben iki gol yiyeyim razıyım diyor. Beş atıyor ondan sonra. O havada başladılar bu seneye La Liga'ya. Önce maç bakmak lazım. Kasımpaşa maçı kazanırsa ki mağlubiyet olmayan tek takım Kasımpaşa. Şu anda Süper Lig'de. Ve arkasından Barcelona maçı. O maçta sahaya çıkılacak. Oyuna bakacağız. Ya Barcelona ile oynamak şu anda çok zor. Bunu kabul edelim.
1: Pazartesi günkü yayınımızda artık detaylı bir şekilde Barcelona analizi yaparız yine ama çok da analiz yapmak istemiyorum zaten. Gerek yok analize, zaten belli Barcelona'nın durumu belli.
0: Oyunu da belli. Ceza sahası içinde hücum yaptığında 8 tane oyuncu ceza sahası içine yerleşiyorsa ister istemez o takımdan çekinirsin.
1: Bir de moralli geliyorlar Ercan abi. Milli takımda da İspanya çok iyi işler yaptı. Evet. Rodri gol attı mesela. Lamine Yamal gol attı. Yani yine çok moralliler. Çok enteresan bir şekilde bu sezon özellikle çok çok farklı oynuyorlar. Bakalım ne olacak? Tabii ki futbol bu, her an her şey olabilir. Her türlü skora Şampiyonlar Ligi açıktır. Ama çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacak temsilcimiz
0: Galatasaray. Ama önce Kasımpaşa maçına bakacak Galatasaray. Dediğim gibi Kasımpaşa ligin yenilmeyen tek takımı. Önce bu karşılaşmayı oynayacak ve ondan sonra da ne yapacak Galatasaray? Barcelona maçına hazırlanacak. Ona göre Barcelona'nın işte son hafta maçına da bakacaklar. La Liga'da. Onun analizini yapacaklar. Ona göre Barcelona gelecek İstanbul'a. Ve o maçı izleyeceğiz.
1: Kasımpaşa Cuma günü, Salı günü Galatasaray'ın Barcelona karşılaşması var. Bu arada Kasımpaşa 10 puanda 8. sırada. Galatasaray 13 puanda 2. sırada. Evet. Ve 3 puanlık bir fark var. Dediğiniz gibi Kasımpaşa kaybetmiyor. Bu sezonun bence Kasımpaşa adına en önemli artılarından bir tanesi. İlk 6 haftada kaybetmeyen tek takım. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi. Emre Belezoğlu ile beraber bu sezon gol de yiyorlar ama gol de atıyorlar. Yenilmemek üzerine bir oyun anlayışına sahipler. Ve bazı önemli ayakları var. Geçen sezon açıkçası ligde tutan yine geçen devre arası transferi bu sezonda kadroya kattılar. Ve gayet iyi gidiyor. Biraz değişik bir ismi var onun, tam anlamıyla o ismi telaffuz edemiyorum. Aradayken bir kez daha bakarım, telaffuz ederim. Önemli bir takım Kasımpaşa ve bunu da gösteriyorlar. Bu arada biraz önce de bahsetmiştim. Ligin üst sırasında 1. ile 9. arasında 3 puan fark var. Her an her şey olabilir. Yani tek maçlık bir fark var.
0: Ama bu Kasım'a kadar bazı kopuşların olabileceğini göreceğiz.
1: Burada yani olur. Tabii ki olur.
0: Az sıralarla üst sıra. O hep öyle olmuştur.
1: İkinci milli ara öncesinde bir kopuş olur. Bazı onları takımlar görebiliriz. Ön plana daha çok çıkacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda mesela aynı puana sahip lig 3.'sü Beşiktaş'la Kocaelispor lig 4.'sü aynı puana sahip.
0: Çok kazanan takımların
1: maç bu hafta maçları var.
0: Öyle görmüşüz ki bu ligin içinde görüyoruz ki çok kazanan takımların bile arka arkaya maç kaybettiğini göreceğiz. Böyledir ligin hikayesi. Ne kadar güzel başlamıştı lige. Çok iyi gidiyordu dediğin takım bir bakmışsın 11. sırada.
1: 3 maç üst üste kaybetmiş, bir anda aşağı inmiş.
0: Bunların hepsi olmuş. Yaşadık bunları. O yüzden bu Kasım öncesine kadar takımların alacağı sonuçlar önemli Ahmet.
1: Bakalım Galatasaray'ın da çok ciddi bir bu arada fikstürü var. Yani bu Kasım milli maç aralarına kadar da onlarda da çok ciddi bir maç yükü var. Şampiyonlar Ligi var. Aynı zamanda işte ligde oynayacağı karşılaşmalar var. Çok zorlu bir fikstür Galatasaray'ı bekliyor.
0: Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un şöyle bir baktığımızda puan kaybetme ihtimali bu Avrupa maçları dolayısıyla yüksek.
1: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Equal Gold çıkıştan sonra 2 boy geriye düştü. 2 numaralı Siston Gallop ve hemen yanındaki 3 numaralı Bolt Love liderlik mücadelesi içerisindeyken dıştan gelen 6 numaralı Miraç şimdi rakiplerine ekarte edip liderliği aldı. İkincilikte 2 numaralı Siston Gallop var. 1 boy kadar geride 3 numaralı Bolt Love. 3. sırada koşarken 2 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Queen Chinar 4.lükte. Dıştan şimdi önlere atak yaptı 4 numaralı Equal Gold. Bu sırayla son 800'e girilmek üzere 6 numaralı Miraç koşunun 1 boy farklı lideri, dış kulvarda 3 numaralı Bolt Love ikincilikte. Musafkanın 1 boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Siston Gallop 3. sırada koşuyor, hemen dışında 4 numaralı Equal Gold. Daha sonra 1,5-2 boy kadar geride 1 numaralı Queen Çınar, onun 1 boy gerisinde 7 numaralı.

0: numaralı Donna Lucia, 1,5 boy geride 8 numaralı Unpredictable ve daha sonra 5 numaralı Kupa 9'lusu şeklinde Taylor son düzeye çıkıyor. 6 numaralı Miraç virajı önde döndü bariyer dibinden. 2 numaralı Sistine Gallop'ın orta kulvardan 3 numaralı Bolt Love'ın ataklarıyla son 400'e girildi. 6 numaralı Miraç önde. Dıştan 3 numaralı Bolt Love bariyer dibinden 2 numaralı Sistine Gallop gelmeye çalışıyorlar. 6 numaralı Miraç'la aradaki farkı azalttı 3 numaralı Bolt Love. Dışarıdan da 7 numaralı Donna Lucia ve 5 numaralı Kupa 9'lusu geliyorlar. 4 safkan yan yana. 7 numaralı Donna Lucia, 3 numaralı Bolt Love ve 6 numaralı Miraç. Fotoyu yakın geçen Taylor oldular değerli yarışseverler. 6 numaralı Miraç da fotoyu yakın geçti. 2 numaralı Sistine Gallop ve 1 numaralı Queen Chinar'da 5.lik için fotoyu yakın geçen safkanlar oldular. 7 numaralı Donna Lucia mı, 5 numaralı Kupa 9'lusu mu yoksa 3 numaralı Bolt Love mı koşuyu kazandı? Foto finish resminde göreceğiz kazananı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Futbolun içini, saha içini konuşmaya devam ediyoruz. Saha içinde işte liglerimiz başlayacak. Trabzonspor karşılaşmasını, Samsunspor Trabzonspor karşılaşmasını konuştuk. En son işte Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını konuşuyorduk. Galatasaray'da bu arada Osimhen Barcelona maçı için oynatılmayabilir haberleri de var. Kasımpaşa'da.
6: Evet. Şimdi şöyle bir şey var Ahmet. Ben Galatasaray kulübü doktoru Yener İncer'in açıklamalarına %100 katılıyorum. Şöyle diyor ki bizim dışımızda, yani Galatasaray'da sağlık ekibi dışında yapılan bir sürü açıklama var diyor. Biz de çok şaşırıyoruz diyor. İşte şu hazır oynayacak, bu forma giymek üzere diye hani var ya haberler. Ve benim de yıllardır bu mesleğin içinde bir tarzım var. Kulübün sağlıkla ilgili resmi açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya önem vermem. Ve inanmam. Sadece kulübün açıklamalarına bakarım. Sağlık konusunda.
5: Çünkü bu da bir...
6: Birinci ağızdan doktor diyor ki ya biz açıklamaları duyuyorum diyor. Biz de şaşırıyoruz diyor. Acaba biz başka bir şey mi yapıyoruz diye. Gayet doğru değil mi? Ya kulüp doktorlarının resmi siteye yaptığı açıklamaların dışındaki açıklamalar fasafiso. Şu oyuncu iyileşti.
5: O haberler hazır. Manipülasyon yapılıyor işte Ercan abi. Yani maalesef. Yapılıyor.
6: Maalesef. Yani. Çünkü bazı oyuncuları alıp, ya bu oyuncu robot değil ki, şöyle bir süre veremeyiz süre diyor. Gayet haklı. Ben oyuncuya süre veriyorum. İşte robot olduğu için.

0: için yani robot değil de 22 gün sonra sahaya çıkıp tam performansla katkı sağlayacak. Futbolda ya da sağlıkta böyle bir şey yok. Hı hı. Bir oyuncunun dönüşü ve o dönüşün sahaya yansımasının da bir süreyle beklenmesi gerekiyor. Hemen dört dörtlük dönüşler maalesef mümkün değil sakatlık yaşamış oyuncularda. Onu anlatmaya çalışıyor. Ki ben de katılıyorum. Gayet doğru.
1: Bir de yani performans konusunda nasıl performans verecek? Sakatlıktan yeni dönen oyuncuların dörtlük bir performansı olmuyor.
0: Mümkün değil.
1: Yavaş yavaş hele bazı sakatlıklarda yavaş yavaş zaten hazırlıyorlar. Ona göre hazırlıyorlar.
0: Yani herkes okuyabilir. Kasık sakatlıklarının uzak bırakıl, yani sahadan ne kadar uzak kalacağı, tekrar halinde kronik hale gelme ihtimalinin olduğu, bunları okuyarak da öğrenebilirsiniz. Ama bunu tabii doktorların söylemesi daha önemli.
1: Daha önemli tabii. Doktorlar bu konuda uzman, onlar dile getiriyorlar. O yüzden de kulüplerin doktorlarının resmi açıklamalarını takip etmekte dediğiniz gibi fayda var. Diğerleri asparagas oluyor artık. Olacak mı olmayacak mı? Fasafiso oluyor. Ama iki tane oyuncuyla alakalı Galatasaray'da ciddi bir gündem oluşmuş durumda. Kasımpaşa maçında dinlendirilmesi gereken iki oyuncu. Çünkü ikisi de milli takımdan çok geç dönüyorlar.
0: Evet.
1: Bir tanesi Damison Sanchez. 7 Ekim'de Türkiye saatiyle yani dün gece Peru ile karşılaştı.
0: Evet.
1: Ve onun gelmesi ancak bugüne yarına bulacak ve haliyle bugüne bulacak daha doğrusu düzelecek.
0: Jetlag.
1: Ciddi manada sıkıntı. Bir diğer oyuncu da ki ilk bölümde bahsetmiştik özellikle Brezilya'nın gitmesine Ederson'un kalması konusunda konuşurken Hindistan'a giden bir başka takım var Brezilya ile beraber. O da Uruguay milli takımı. Evet. Uruguay milli takımında da Torreira. Torreira'nın durumu da belirsiz bu arada, onu da bahsedelim. O da
0: bayağı bir yıpranmış olarak gelecek.
1: O da bayağı ciddi manada yıpranmış olarak gelecek. O yüzden de oynar mı oynamaz mı? 6 Ekim'de Hindistan'da deplasmanda karşılaştı onlar. O yüzden de ilk 11'deki belirsizliğini koruyor. Özellikle haber başlığı bu şekilde. Davinson Sanchez'in yerine Lemina'yı monte edebilirler. Lemina çünkü sakatlıktan kurtuldu. Artık oynayabilecek düzeyde. Lemina
0: o
1: tekrardan
0: açıklama yapıldı. Evet.
1: Oynayabilecek konumda ama Torreira soru işareti. Torreira'nın yerine kimi oynatır? Batrakov ismi, özellikle Batrakov'u daha çok takımda göreceğiz diye haber başlıkları vardı milli maç arasında.
0: Doğru.
1: Konuşulan. Bu arada yine bu hafta içerisinde divan kurulu toplantısında Galatasaray Başkanı Okan Hoca'ya, Okan Buruk'a güven tazeledi ve söyledi. Özellikle dile getirdi bunu. Bunları paylaştı. Avrupa'da da kupa istiyoruz, Avrupa'da da başarı istiyoruz, daha doğrusu kupa değil de başarı istiyoruz açıklaması var kulüp başkanı Dursun Özbey'in. Bunu da atlamadan söylemiş olalım geçen günkü divan kurulu toplantısında. Bunları da belirtti. Kasımpaşa ile Cuma günü karşılaşacak Galatasaray. Barcelona karşılaşması öncesi bir nevi bir küçük de olsa bir... kendilerini deneyecekler milli maç arası sonrası, ki Barcelona maçı da çok önemli bir karşılaşma.
0: Ya bir de arada şu durumu da değerlendirmek lazım. Şimdi Kasımpaşa maçı apayrı, Barcelona maçı apayrı. Oyuncu seçiminde bile iki maçı düşüneceği kanaatindeyim ben. Teknik direktör Okan Buruk'un. Ya Kasımpaşa maçında mücadele edecek oyuncularla Barcelona maçında mücadele edecek oyuncular arasında kadroyla fazla oynamaz ama bazı değişimler yapabileceği kanaatindeyim. Çok ayrı. Böyle bir değerlendirmeye girecek Galatasaray kadro seçiminde. Onu söyleyebiliriz rahat rahat.
1: Onu da yapmak durumunda, eğer gerçekten Barcelona karşılaşmasıyla alakalı Şampiyonlar Ligi'nde bir ciddi bir mücadele verecek. Çok da önemli bir takımla oynuyor. Çok güçlü bir takımla oynuyor.
0: Doğru.
1: Ona göre de bir de Şampiyonlar Ligi havası farklı, ki birkaç senedir zaten Galatasaray yaşıyor ve yaşatıyor bu havayı. O yüzden de farklı bir karşılaşma ve farklı kadrolar olabilir. Ona göre de bir durum değerlendirmesi Okan Hoca yapıyordur. Kesinlikle yapıyordur bu konu hakkında. Böyle düşünüyorum. Sané çok konuşuldu. Sané'nin performansı devre arasında gönderilecek mi gönderilmeyecek mi diye çok konuşuldu milli maç arasında. Ama sanki Sané'yi tekrar kazanma düşüncesi de var Galatasaray'da. Benim algıladığım o
0: ya
1: yönde.
0: Ya Sané gibi bir oyuncunun gönderilmesi biraz lüks değil mi? Ben lüks olarak görüyorum.
1: Verim alamıyorsanız Ercan abi.
0: Ya verim biraz kendinizde onu aramanız lazım. Sané'nin 150 defa konuştuk bunu. Sané değerlendirdik. Sané'nin topsuz oyundaki rolünü bir türlü olumlu bir yöne döndüremedi Galatasaray takımı. Yani bunu stada gidip Sané'yi izleyenler benim dediğime zaten çoktan anlamış durumdalar. Sané topu verdi. Koşuyu yaptı. Oyunun yönü değişiyor. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Bir maçın içinde. Dördüncüyü yapamaz. Zaten yoruldu. O Depay'ı tam atıyor. Sané gibi bir oyuncu kolay kolay da bulamazsın.
1: Anlamak lazım biraz işte o konuda. Yine onu anlayabilecek ki daha önceden de hem milli takımda hem de Manchester City'de aynı dönem oynadılar diye hatırlıyorum İK ile beraber. Evet. Onu anlayacak İK da oynamıyor şu anda. Onu da monte etme. Şimdi Torreira'nın yerine İK'yı görebiliriz 11'de. Göremeyiz. Kasımpaşa maçında.
0: Neden göremeyiz? Torreira'nın oynadığı oyunla İK'nin oynadığı oyun arasında dağlar kadar fark var. Nedir o fark? Torreira ikili mücadeleye giren, pres yapmaya çalışan ve presini yapan, rakipten topu alan bir oyuncu. İlkay orada oynarsa ki oynayamaz şu an itibariyle. İlkay'da bunlar yok. İlkay forvetin hemen arkasında oyunu organize edecek. Arkadaşlarını biraz daha işte pozisyona sokabilecek, pasları atan oyuncu. Ya yani onu orta alanda defansif olarak düşünmeniz takımı da üzer, İlkay'ı da üzer.
1: Ama bir 11'e monte etme düşüncesi var İlkay'ı.
0: İşte dediğimiz biraz forvete yakın bir yerde İlkay oynayabilirse.
1: 10 numara ya da işte 8 numara. Ya
0: İlkay ancak bir de ona yakın oynamanız gerekiyor ki top alverlerde, alver olayında İlkay'ın ustalığından faydalanmanız gerekiyor. Mehmet Sevinç de onun istatistiğini çıkarmıştık. 3000 dakika Premier Lig'de oynayan bir oyuncunun. Bayağı yüksek bir süre. Türkiye'ye gelip o sürenin yarısına bile ulaşamaması üzüntü verici. Onu söylememiz gerekiyor.
1: Önemli oyuncu.
0: O zaman şu konu açıldı. Okan Buruk'un sistemine uygun mu değil mi tartışması işte o zaman açılır. Çünkü ilk aydan öyle topu al, savunmaya yardımcı ol. Topu aldıktan sonra tekrar hücuma yönlendir. Sonra savunma da git. Gol ara dersen 35 yaşında iflas bayrağını çeker.
1: Biraz öyle istiyor ama Okan Hoca'nın oyunu biraz...
0: O zaman almayacaktı.
1: Öyle bir 10 numara ya da işte 8 evet. Buçuk diyeyim hatta biraz daha yuvarlayayım.
0: O zaman şunu net olarak söyleyeyim, o zaman almayacaktı. Çünkü bunları yapan bir oyuncu zaten City'de böyle değildi ki. Oyun sistemi böyle değildi.
1: Tabii City...
0: Apayla çok kısa mesafede oynuyor.
1: Guardiola'nın sisteminde çok farklı. Guardiola'nın sisteminde bayağı hiç box to box olmayan bir 8 numaraydı İlkay.
0: Tabii.
1: Yani geriye gitmiyordu zaten. Geride hemen kapıp topu ona bir şekilde yönlendirecek çok sayıda oyuncu vardı. O yüzden de rahat, yani o kısa paslaşmaları çok rahat yapıyordu. O işte duvar olma özelliğini çok rahat yapıyordu. Pas anlamında, pas istasyonu anlamında.
0: Neden oyun kısa mesafedeydi?
1: Cuma günü karşılaşma, bir kez daha paylaşalım. Gelen bazı bir iki mesaj var, hemen onu da paylaşayım. Ercan abi güzel söylediğinizi aktarmış İzmir'den Recep Bey. Sané için ama bu yetenekte bir oyuncudan kendi yetenekleriyle bir iki maça etkisini görmek istiyoruz. Ama sıfır. Bir tek Fenerbahçe maçı bence Galatasaray için Sané olmayacak. Ziyech'i eleştirdik ama en az 10 maç net etkisini söyleyebilirim. Sahada yok maalesef diye de devam etmiş dinleyicimiz Sané konusunda.
0: Böyle giderse, karşılıklı birbirine küserse taraflar. Yani Sané de takıma artık madem burada olmuyor diye bir belki bir karar verirler. Yazık olur ama. Ya bir futbol sever olarak söyleyeyim çünkü iyi oyuncu.
1: Sané'yi göndersinler yazmış Galatasaray Rumuzlu bir dinleyicimiz. Abdülkerim'le kupa mı alacaklar? Sané'yi göndersinler diye devam etmiş. Fenerbahçe'ye de geçelim yavaş yavaş. Fenerbahçe'de bu arada Fenerbahçe milli takıma giden oyunculardan sakatsız bir şekilde milli takımdan döndü evet. Oyuncular ki bazıları da biraz form tuttular ki Lukaku bunlardan bir tanesi ki bizim milli maçta da gördük. Lukaku biraz form tutmuş gibi gözüküyordu. Yani fiziksel anlamdan bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Oyunu zaten hepimiz biliyoruz nasıl bir oyun oynadığını, yıllardır süre gelen bir santrafor. Avrupa piyasasında olan adını sıklıkla adından söz ettiren bir santrofor. O yüzden de oyunu için söylemiyorum ama fiziksel durumu için biraz daha kendini toparlamış gibi gözüküyor.
0: İki oyuncuyu 11'de bekleyebiliriz. Biri

0: karşılaşması var. O da bence çok önemli bir karşılaşma Şampiyonlar Ligi ayağında. Ki Aston Villa'nın da hazırlık maçlarına baktım. Aston Villa'da da problemli diyebileceğimiz ve performans vermeyen oyuncular toparlamaya başladı. Garnacho bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Gol attı. İyi bir performans gösterdi ve şöyle söyleniyor yabancı basında. Tekrardan kendini bulmaya başladı deniyor.
1: Son haftaların düzelme belirtisi olarak değerlendirebiliriz. Aston Villa'da o sinyaller var. Fenerbahçe'de tabii Rize bir seyahat. Oradan gelecek Aston Villa. Değil mi?
0: İki deplasmanı var şu anda Fenerbahçe'nin. Önce Schalke Rizespor deplasmanına gidecek. Cumartesi günü karşılaşma. Akşam saat 19'da mı 20'de mi karşılaşma? Saatine bir kez daha bakmam lazım. Sonrasında Aston Villa karşılaşması var. Aston Villa karşılaşması sonrasında yine kendi evine dönecek Fenerbahçe. İç sahada oynayacak. Bir sadece deplasmanda gideceği bildiğim kadarıyla Çorum Futbol Kulübü karşılaşması deplasmanda. Onun haricinde toplam 3 karşılaşma deplasmanda.
1: Evet.
0: 9 Kasım milli maç arasına kadar 8 tane maçın 3'ü dışarıda, 5'i kendi evinde. Bu 5 maçın 2 tanesi Şampiyonlar Ligi maçı, 3 tanesi lig maçı. 1 Şampiyonlar Ligi maçı dışarıda, 2 Şampiyonlar Ligi, düzeltiyorum, 2 Süper Lig maçı da yine dışarıda. Fenerbahçe'nin ki iyi ki bu hafta sonu Çaykur Rizespor karşılaşması. Fenerbahçe'de zorlu bir fikstürde, onlar da zorlu bir fikstüre girmiş durumda. Trabzonspor gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe'de Avrupa maçlarını oynayan kulüplerimiz çok zorlu bir fikstüre girmiş durumda.
1: Bu yüzden arka arkaya seri galibiyetler zor. Buradan, bu gibi maçlardan en az hasarla ayrılan takım avantajlı konumda olacak. Bu maçlar devam edecek çünkü. Artık öyle bir döneme girmiş durumdayız. İki Şampiyonlar Ligi, işte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi derken bundan çıkabilecek, en az hasarla çıkacak takımların bir şeyler yapabileceği bir dönem içindeyiz Ahmet.
0: Şöyle bir bakıyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin fikstürüne bakıyorum. İşte Rize, Aston Villa, sonrasında kendi evinde.
1: Rize'den Birmingham'a gidecek, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Birmingham'da 14 Ekim'de karşılaşacak çarşamba günü. Sonra gelecek 17 Ekim'de kendi evinde Alanyaspor'la karşılaşacak. Alanyaspor sonrası yine baktığımızda Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak 20 Ekim'de Slavia Prag'la. Sonra 6 gün maç yapmayacak ve ligin 9. hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Onu da söyleyelim yine bu Ekim ayında 26 Ekim'de karşılaşma. Onu da paylaşalım. Galatasaray derbisinden sonra kendi evinde Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe. Bu 4 maçtan sonra yine Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak. Milli maç arasından önce bunu da paylaşmış olalım. Son olarak da Çorum Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Yani bayağı zorlu karşılaşmaları var Fenerbahçe'nin de, dediğimiz gibi. Bütün Avrupa maçlarını zorlu karşılaşmalar var. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanılgı.

0: satıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
1: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
1: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasını konuşuyorduk. Çaykur Rizespor da bu arada 10 puanda, Fenerbahçe de 10 puanda. Evet. Lig 6.'sı Fenerbahçe ve lig 9.'sü Çaykur Rizespor ve onlar da baktığımızda Fenerbahçe'den puan ve puanlar almak için mücadele edeceğiz diye açıklamaları var. Recep Uçar'la beraber fena da değiller bu sezon. Çok da kötü durumda değiller, hatta iyi durumda diyebileceğim takımlardan bir tanesi Çaykur Rizespor. Bakalım bu ligin milli maç, Kasım'daki milli maç arasına kadar neler yapacaklar, hep birlikte göreceğiz. Onlar da bu sezon açıkçası lige biraz daha renk katan takımlardan bir tanesi oldu bu ilk dönemde diyelim. Ve diğer karşılaşmaya geçelim. Diğer karşılaşmada bence bu haftanın en önemli karşılaşması Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması haricinde iki tane aynı puanda takım. Bir tanesi lig üçüncüsü Beşiktaş, diğeri de lig dördüncüsü Kocaelispor ki bu sezon iki takım dört büyükler haricinde önemli noktalara geldi ve adından çok fazla söz ettirdi. Bir tanesi Ahmet Sportif Faaliyetler, diğeri de Kocaelispor. Kocaelispor 12 puanda dördüncü sırada, Ahmet ligin lideri 13 puanla ligin tepesinde şu anda. Beşiktaş Kocaelispor'la oynayacak. Son hafta milli maç arasına geçmeden önce Diyarbakır deplasmanında kaybetti Beşiktaş ve Kocaelispor'la oynayacak. Zorlu bir karşılaşma ama Beşiktaş kendi evinde bu karşılaşmada daha avantajlı olabilir düşüncesine sahip.
7: Öyle olmak zorunda. Eğer devam etmek istiyorsa tabii zirve mücadelesine Kocaelispor'la oynayacak. Kocaelispor yalnız Galatasaray maçındaki o kapalı oyun olarak değerlendirebiliriz herhalde rahat rahat. Defansif oyun olarak bakabiliriz. Öyle oynama ihtimalini ben yüksek görüyorum. Öyle oynarsa Kocaelispor, daha çok oyunun Kocaelispor yarı sahası ve ceza sahası çevresinde geçeceğini tahmin edebiliriz. Bu tabii kapanma maçın başında gol gelirse oyunun yönü tamamen değişebilir Beşiktaş lehine. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü Kocaelispor'un oyun yapısını Galatasaray maçında gördük. Ama hayır, ben bu maçta savunma yapmayacağım. Ben de biraz daha atağa düşünüyorum tarzında bir çalışma yaptıysa onu bilemem Kocaelispor. Tabii ki Amelspor'dan bahsettin. Onlar da şu ana kadar bir teknik direktörü belli olmadı Gençler Birliği'nin. Metin Diyedin ayrıldı. Ankara'da Gençler Birliği karşısına çıkacaklar. Bu hafta zirvede oynayan takımlar için vurguladığımız gibi işte kolay olmayan bir hafta olacak.
6: zor karşılaşmalar baktığınızda. Yani işte Galatasaray Cuma günü Kasımpaşa ile oynuyor. Kasımpaşa'nın yenilgisi yok ligde. 3 puan fark var arada. Yine bakıyorsunuz Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la oynuyor. Aynı puanlılar. 10'ar puana sahipler. Ve deplasmana gidiyor evet. Fenerbahçe. Yine bakıyorsunuz Beşiktaş Kocaeli Spor'la oynuyor. Beşiktaş 12 puanla 3. sırada. Kocaeli Spor 12 puanla 4. sırada. Aynı puanlılar. Yine bakıyorsunuz Ahmet lig lideri Gençler Birliği ile 13 puanda. Gençler Birliği ile oynayacak ki Gençler Birliği'nin teknik direktörü yok. Ahmet biraz daha şanslı gibi gözüküyor şu anda. Alanya Spor var. Alanya Spor'a baktığınızda onlar da üst sıralara geldiler. Yani
7: iyi puan, çok iyi puan topladı kadroya göre. Alanya Spor gayet başarılı bence.
6: Gayet başarılılar. Alanya Spor da önemli bir puana sahipler ve lig beşincisi onlar da. Yani evet. 11 puandalar. Evet. Onlar da az buz bir puan toplamadılar. Ya baktığınızda çok önemli karşılaşmalar var. Ligin altına bakıyorsunuz. Ligin altındaki iki takım birbiriyle oynuyor. Eyüp Spor'la Göztepe. Yani 7. hafta çok enteresan bir şekilde bir karşılaşma gözüküyor. Yani karşılaşmalar gözüküyor. O yüzden de bazı maçlar için ayırt edemiyorum. Yani neler olacak, neler bitecek. Ayırt edemediğim, sonucunu çok da fazla kestiremediğim karşılaşmalar da var bu hafta. Çok zorlu karşılaşmalar bizleri bekliyor. Özellikle bu milli maç arası ve yaşananlardan sonra tekrardan
7: nasıl olacak değil mi?
6: Tabii saha içine dönmek.
7: Merakla merak ediyoruz.
6: Hepimiz de ciddi manada merak ediyoruz. Neler olacak, neler bitecek. Bir dinleyicimiz yazmış. Sanayi Beşiktaş'a seve seve alırım diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Uzunca bir mesaj gördüm. Dinleyicimiz üzerine de yorumunuzu dinleyemedim diye yazmış. Ama yani çok uzun mesaj. Aradayken o mesaja tekrardan bakacağım.
7: Uzun mesaj çok geliyor ya. Ona bakamıyoruz. Değerli dinleyicilerimizden rica edelim. SMS tadında olsun mesajlar.
6: SMS kısa kısa olsun evet. Lütfen. Belli karakterlerde, karakter sayısında düzelteyim. Brighton, şanlı Brighton taraftarı Ramazan Bey Bayrampaşa'dan yazmış. Manchester City Liverpool'la oynayacak ve Liverpool taraftarı büyük tepki gösterecek. City'nin yaptığı cezasız kalmamalı diye yazmış.
7: O iş belli olmaz. Şimdi savunma davanın uzun süreceğini konuştuk zaten.
6: Yalnız Ercan abi baya baya işte United'ın bayrağını çektiği işte Liverpool'un içinde olduğu, Tottenham'ın olduğu Big Six dediğimiz takımlar küme düşürülsün diyor.
7: 15 takımda düşünmesin diyor. Onu Premier Lig temsilcisi açıkladı.
6: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası bu konuyla da geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Arka kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Üç numaralı oğlum Galip Bey de kulvarında. Yedi tay hazır. Start verildi. Koşu başladı. 6 numaralı Shots biraz sıkıntılı başladı koşuya çıkıştan sonra 4 boy kadar geriye düştü. 5 numaralı For Freedom da 2 boy kadar geriye düştü çıktıktan sonra. İlk metrelerle birlikte 2 safkanın birincilik mücadelesi vardı bu taylardan. 1 numaralı Avacı öne geçti. 3 numaralı 4 numaralı Kalistrata ikincilikte. Hemen dışına 3 numaralı oğlum Galibey sokuldu. 2 boy kadar girdi. 7 numaralı Queen Azra dördüncülükte içeride. 2 numaralı Master of Race 5. sırada koşuyor. 1,5 boy geride 5 numaralı For Freedom içinde de 6 numaralı Shot sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 1 numaralı Havacı liderliğini 2 boy farkla sürdürüyor. 4 numaralı Kalistrata ikincilikte. 1 boy geride dış kulvarda 3 numaralı oğlum Galibey 3. sırada ilerlerken içinde 2 numaralı Master of Race 4. daha sonra 2 boy geride 7 numaralı Queen Azra şeklinde taylar son 600 metreye girdi. 1 numaralı Havacı 2 boy farkla virajı önde dönüyor. 4 numaralı Kalistrata ikincilikte. Bariyer dibinden 2 numaralı Master of Race'in dışarıdan 6 numaralı Shots ve 3 numaralı oğlum Galibey'in atakları ile son 300'e doğru ilerliyor taylar. 1 numaralı Avacı önde 4 numaralı Kalistrata içe doğru kat etti. Bariyer dibinde 2 numaralı Master of Race var. 1 numaralı Avacı 2 boy farkla son 200'e de önde girdi. 4 numaralı Kalistrata ikincilikte. 4 numaralı Kalistrata geliyor. 1 numaralı Avacı önde. 4 numaralı Kalistrata geliyor. 4 numaralı Kalistrata 1 numaralı Avacı'yı fotoda

0: kalıyor. Üçüncülük için 6 numaralı Şahs ve 2 numaralı Master of Race'de yine Foto'yu yakın geçtiler. 3 numaralı oğlum Galibey'de koşunun 5.'si oldu. 4 numaralı Kalistrata mı, 1 numaralı Havacı mı koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İzmir yarışları yorumları için yine sizinleyim. İzmir'de de yine 9 koşu var. 4. koşuyla günün 2. altılgayına başlayacak. Handikapman altı yarışta 3 çıkar İngilizler 1600 kumda start alacaklar. Yamak 2 bir yarış. Aprantilerin bineceği bu yarışta 10 numaralı Ramona, 9 numaralı Kral Ayvalık, 6 numaralı Felsitinler ve 11 numaralı Kuzey'in Kralı bence eşit şansa sahip. 10, 9, 6 ve 11 kuponlarda bulunmalı. 2. ayak handikapman altı yarışta 3 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacaklar. Bir sürat yarışı olacak. Oldukça zor olduğunu düşündüğüm bu yarışta kilo avantajıyla 8 numaralı Common Z başta olmak üzere 3 numaralı Sharp Storm, 2 numaralı Mammoth Saber, 1 numaralı Storm Queen öncelikli, ancak 6 numaralı Moriarty ve 7 numaralı Rosita da yine kuponlara eklenebilecek isimler. 8-3-2-1 öncelikli, 6-7 daha sonra. 3. ayakta 3 yaşlı Arap'ların şartlı 5 yarışı 1200 kumda koşulacak. 2 numaralı Kral Karaca'nın durumu çok iyi. Bu grupta kazanabilir. Yeri olan 3 numaralı Seri Ufuk ve 6 numaralı Yangın yeriyle bu ayağı sağlam alabilirler. 4. ayakta kısa mesafeli sürat yarışı, yine çok sayıda süratli isim bir arada. Şartlı 5 yarışta 4 çıkar Araplar 1200 kumda start alacak. İnatçı karakterli Seri Safkan 1 numaralı İlaytay. Bence bu grupta çok rahat bir birincilik elde eder. Form durumu çok iyi. Son yarışını yine kazanmıştı. Bu rakiplerine genellikle üstünlük sağlıyor. Daha sert rakiplerle de başarılı yarışlar yapabiliyor. İlaytay'ın bugün kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu. 5. ayakta 4 yukarı dişi Arapların şartlı 4 yarışı 1900 kumda koşulacak. 6 numaralı Özgün Sultan bir müddet geri çekildi. Bu yarışa çok iyi hazırlandı. Bir aydır idmanda ve 1-10 galoplar yapıyor. Ben çok beğendim idman durumunu. İlk sıradan yazılmalı. 8 numara Yener Sultan. Gruptan kalite bir isim. İzmir'e bir kez geldi birkaç yıl önce. O da Çim'de yarış kazanıp gitmişti. Bugün yine buraya yarış kazanmaya geldi. Bu safkan kalitesiyle bugün etkili koşabilir. 2 numaralı Ergen son yarışını kazandı ama biraz kilosu ağırlaştı. Yine de şanslı. 3 numara Reyhan Gelin. Grupta önde giden tek safkan. Önde yalnız kalıp düşük tempoda yarışı götürürse bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. 6-8-2-3 kuponlara yeterli. Son ayakta dişi 3 yaşlı Arapların belirlenme Maiden yarışı 1400 kumda koşulacak. 2 numaralı Yiğit Nur. Son 2 yarışı bu grup için yeterli. Kazanmasını bekliyorum. Küçük oyunlara banko öneriyorum. En ciddi rakibi 1 numaralı Has Kökçü olacaktır. Biraz daha geniş oyunlar. 13 numaralı Yoldere Güzeli, 3 numaralı Aysera Hatun ve 12 numaralı tarafını seçide kuponlara ekleyebilirler. Yarınki yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Reklam. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
8: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
9: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
10: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
11: Tep o kadar iyi ki Tep.
12: Umran Oto Ekspertiz.
4: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor.

0: ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlen günün kardeşi Bilyoner.
1: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Opel Combo 750 bin TL'ye varan 0 faiz ve takas desteği avantajlarıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nisine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nisine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nisine, Euroleague resmi sponsoru.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar var. Muğla'dan Serkan Bey, Ercan abiye ilettim mesajınızı. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Mini Dünya Kupası düzeyindeki milli maç aralarını sevmedim. Liglere bu kadar ara verilmesi konsantrasyonu bozuyor. Maç takviminin sıkışmasına neden oluyor. Buna başka bir çözüm bulunması lazım. Eskisi gibi iki maçlık aralar sanki daha makuldü. Bozkurt Bey yazmış. Hemen doğru. Bu arada programın başında saat 3'te bunu biraz konuşmuştuk. Çok sayıda haber başlığı okudum. Çok sayıda yorum okudum. Avrupa'da da bu biraz sıkıntılı. Avrupa'da da çoğu insan sıkılmış durumda.
8: Memnun olunmadı. Evet.
7: Ama işte para getirdiği için buna biraz ön ayak oldular. Yani FIFA, UEFA biraz ön ayak oldu diyebiliriz. Para getiriyor çünkü bu karşılaşmalar. Milli takımlara da biraz para geliyor anladığım kadarıyla. Artı kulüplere de biraz çok da az da olsa para gönderilmeye başlanmış. Yani böyle olunca ister istemez yayın gelirleri olsun, işte diğer gelirler olsun, sponsorluk gelirleri olsun, para geldiği için bu tarz böyle turnuvalar düzenleme peşindeler. Yöneticiler, UEFA, FIFA, öyle diyeyim, FIFA'nın genelde ön ayak olduğu durumlar.
8: Doğru.
7: O yüzden de bakalım, bekleyip görmek lazım. Ünal Bey uzunca bir mesaj göndermişti bu milli takımlarla alakalı. İşte genç milli takımlardan itibaren aynı kadrolarla devam edilmesi gerektiği taraftarıyım diye yazmış dinleyicimiz. Özet geçiyorum. Fikrini paylaşmış ve milli takımlar alt kategorilerden itibaren aynı oyuncular, aynı teknik direktörler, aynı sistemlerle gelinmesi gerektiği taraftarı olduğunu söylüyor. Çünkü A milli takıma geldiklerinde bu sefer sadece antrenmanlarda yan yana oynayan oyuncular maçlara çıkmak durumunda kalıyor. Birbirlerini tanımıyorlar. Aynı zamanda genç milli takım antrenörleri de iyi teklif geldiği zaman milli takımları bırakıyorlar ve o teklife gidiyorlar, kulüp çalıştırmaya gidiyorlar diye yazmış. Ve böyle devamlı bir sistemle oynamak ve alt kategorilerden itibaren aynı oyuncularla milli takımlara götürmek diye bir fikrim var. Ne dersiniz diye sormuş Ercan abi.
8: Genelde o düşünceyi sağlayan ülkeler var. Değerli dinleyicimizin yazdığı gibi. Ya oyuncu genç milli takımda hangi sistemde oynuyorsa A milli takıma yükseldiğinde de o sistem devam ediyor. Oyun sistemini, taktiğini anlatmaya çalışıyorum. Fakat biz buna henüz ulaşamadık. Dinleyicimizin yazdığı yorum doğru.
7: Ama şimdi bir başka dinleyicimiz de aynı minvalde bir mesaj, farklı bir minvalde mesaj göndermişti. Şimdi bu biraz önce Ünal Bey'in fikri tamam güzel. Ama sistemli olan, işte futbolunda sistemli olan ülkelerde güzel ve sabredebilecek ülkelerde güzel.
8: Yok, bizde o sabır yok.
7: Bizde yok.
8: O yüzden de çok ben katılıyorum dinleyicimize, öyle olması lazım ama bizde öyle olmuyor.
7: Çünkü işte o dinleyicimiz yazmış. Löw gibi bir hoca getirip 3-5 sene sabredebilecek miyiz? Hayır. Lucescu geldi, genç bir takım kurdu, sabrettik mi? Hayır. Biz sadece günü geçirme zihniyetindeyiz. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Sergen Hoca ya da defalarca denenmiş Terim ya da Şenol Hoca gelecekse hiç dokunmayalım daha iyi diye yazmış dinleyicimiz.
8: Ya şimdi mesela Joachim Löw ismi ön plana çıktı şu anda. Gelse deseler ki 5 sene bir de ekip oluştur. Ne olursa olsun milli takımda sonuçlar alırsa alsın 5 sene buradasın deseler. Bütün altyapılardan dahi sorumlu yardımcıları olacak. Öyle bir sisteme girilse iyi mi olur kötü mü olur diye düşünüyorum. Bence kötü olmaz. Biz bunu daha önce Jupp Derwall'le denedik. Piontek'le denedik. Ya bunlar çok iyi futbol adamlarıydı. İşte örnek olarak söylüyorum yani bir bildiğimden değil. Löw de sistemi kurabilecek. Bizde de daha önce Türkiye'de çalışmış bir teknik adam.
7: Döşamp ismi çok geldi bu arada. Bir sormuştum milli takımın başına kimi görmek istersiniz diye programın başında. Döşamp ismi de geldi Ercan abi.
8: Fransa.
7: Hatta teklif de edilmiş bu arada kabul etmemiş.
8: Fransa futboluyla bütün yardımcılarıyla. İşte dediğim gibi o Fransa'nın altyapıya verdiği önemli. Öyle bir sistem kurulmak isteniyorsa bu tarz isimlere gitmek gerekiyor. Didier Deschamps, işte bilmiyorum Löw şu anda uzun süredir çalışmıyor biliyorsun. Öyle bir sürü insan var. Sistem kurabilecek. Öyle bir şey yapılacaksa tamam neden olmasın.
7: Sistemli bir takım işte A'dan Z'ye, alttan itibaren aynı oyunu oynayacak ki bunu ben hep işte kulüp takımları için de ben de öneriyorum bunu. Aynı oyunu oynayacaklar. Mesela aynı sistemle oynayacaklar. 4-3-3 mü oynayacak? Altyapısında işte U17'de 4-3-3 oynayacak. U14'de 4-3-3 oynayacak.
8: Tabii.
7: Küçüklükten itibaren sistem neyse onu aşılayacaksınız.
8: Barcelona ne oynuyorsa bütün altyapısı aynısını oynuyor yıllardır. Hiçbir şey değişmiyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
7: Yani ve bu böyle bir durum söz konusu. O yüzden de ben hep bunu savunuyorum. Kulüpler için de savunuyorum. Milli takım için de bunu savunuyorum. Milli takımlarda da benzer bir durum olmalı ama bizde biraz daha farklı işte. Genç milli takım antrenörü başka oluyor. Başka bir futbol aklıyla düşünüyor ve ona göre hareket ediyor. İşte bazı hedefler konuluyor. Genç milli takımlara da hedefler konuluyor. O hedefe ulaşmak için nasıl ulaşabilirim diye bakıyor. A milli takım daha başka bakıyor. Başka bir teknik direktör, başka bir işte sistemle oynuyor. O yüzden de biraz karman çorman oluyor. Tabii ki oyuncuların bütün sistemleri öğrenmesi işte altyapıdan sağlanır. Altyapıda bu sistemleri öğrenerek gelmeleri gerekiyor. Onda da eğitimcilerimize çok ciddi iş düşüyor. Altyapı antrenörlerimize çok iş düşüyor ama dinleyicilerimiz hemen yazmaya başlıyorlar. Ben bu lafı söylediğimde altyapı antrenörleri ne kadar kazanıyor? Haberin var mı diye giriyorlar.
8: Benim var. O yüzden ben hiç girmiyorum. Asgari ücretten hallice diyelim.
7: Daha azında alan da
8: daha
7: var.
8: Daha azında alan da var. O yüzden o iş olmuyor. O biraz göstermeliğe gidiyor.
7: Serkan Bey Muğla'dan Yılmaz Vural'ı da bir deneyelim diye yazmış. Hiç denenmedi. O da denenmedi. Milli takım için. Hep istedi. Büyük kulüplere gitmek de istedi. Trabzonspor haricinde 3 büyükleri de çalıştırmak istedi. Olmadı.
8: Olmadı.
7: Löw ve Fatih Tekke beraber gelse milli takıma sistemi kurup 3 yıl sonra Fatih Tekke kalsa olmaz mı diye Kenan Bey yazmış. İşte anlaşırlar mı anlaşamazlar mı sonuçta Fatih Hoca da artık bir teknik direktör yani yardımcı antrenör olarak değil de o da kendi sistemini kurarak bir yola devam etmek isteyebilir. Bu arada Löw çalıştırır mı kulüp ya şey düzeltiyorum milli takımı artık.
8: Öyle bence biraz uzak kalmış durumda o. Hiç göremiyorum kendisini. Maçlarda da göremiyorum.
7: Ercan Bey Aykut Kocaman ismini yine söylemiş. Turnuva evet. Hocasıdır aslında ama işte izin verilmez. Türkiye'ye en son ne zaman Fenerbahçe'de futbol oynamış bir efsane milli takıma gelmiş diye yazmış. Son dönem evet Fenerbahçe ile alakalı Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmış ya da Fenerbahçe'de oynamış bir eski futbolcu ve teknik direktör gelmedi milli takımımızın başına. Bakalım bundan sonra ne olur ne biter görmek Bilmiyorum. Lazım. Bakmak lazım açıkçası.
8: Ben programın başında isimlere fazla gidilmemesi ya biz kendi açımızdan Hangi ismi giderlerse bakacağız, göreceğiz. Ondan sonra konuşalım.
7: Çünkü Ercan abinin isim vermesi bu arada yani hepsi değerli isimler. Yani sıkıntı tabii da olabilir, şey de olabilir, yönlendirme de olabilir. O yüzden Futbol Federasyonu artık bir karar vermesi lazım. Yarın toplantının saatiyle alakalı haber başlıkları var. Saati belli oldu diye saatine bakmadım bu
8: 14.
7: arada. 14.

0: oynuyor. Değişmediyse.
1: Değişmediyse diyelim de bakalım. Diyelim onu da aktaralım. Domenico Tedesco şu an boşta demiş Fırat Bey. Daha önce Belçika milli takımını çalıştırdı ama ben Tedesco'nun bir süre dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çok takım son dönemde takımdan ayrılmak durumunda kaldı.
0: Başarılı biraz, olamadı.
1: Biraz dinlenip ondan sonra...
0: Belçika'dan ayrılmasının sebebi de oyuncularla olan ilişkileri.
1: Courtois'la. Çünkü takım kaptanlığını Lukaku'ya veriyor. Courtois ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Bu arada bir Belçika milli takımında Courtois'la De Bruyne'nin de problemi var. Özel hayatlarıyla alakalı sıkıntılar var. Yani sıkıntılı bir dönemde sıkıntılı bir milli takımın başına geçti. Ve çok parlak olmadı. Açıkçası o Fenerbahçe'de ne sezonu tamamlayamadı, son haftalarda görevden alındı. Aynı zamanda yine 4 karşılaşmada oynayabildi, takım başında olabildi. İtalya'da Bologna'yı
0: başarılı olamadı,
1: çalıştırıyordu. O yüzden ciddi sıkıntılı durum söz konusu. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, futbolun haricinde başka sporlarda da Fenerbahçe dün Tarkin Mersin'i yendi ve Süper Kupa'yı kazandı. Onu da
0: iki Türk takımı karşılaştı.
1: İki Türk takımı karşılaştı. İkisini de tebrik ederim ama Fenerbahçe'yi ayrı tebrik etmek lazım. 3'te 3 yaptılar.
0: Süper Kupa'yı aldı.
1: Süper Kupa'yı aldılar. 3'te 3 yaptılar. 3 EuroLeague, 3 Süper Kupa. Çok önemli başarı. Bence Avrupa'da en önemli kadın basketbol takımı Fenerbahçe şu anda. Yine baktığımızda bugün haber başlığı vardı. FIBA kadın basketbol takımı, kadın basketbolunu yöneten FIBA ve EuroLeague, kadın EuroLeague ve NBA, kadın NBA anlaşıyorlar diye duydum. Haber başlığında öyle okudum. Herhalde bir anlaşma olacak ve galiba öyle bir durum var. Zaten mesela Fenerbahçe'ye kadın basketbol takımına baktığımızda NBA'in çok önemli, kadın NBA'in çok önemli isimlerini görebiliyoruz. Çoğu takımda görebiliyoruz bu arada.
0: Doğru.
1: O yüzden de böyle bir anlaşma var gibi. Ama erkek basketbolu anlaşmıyor, EuroLeague anlaşmıyor. Çünkü çok çok düşük bir para teklif edilmiş durumda.
0: Ya kadınlar ligi oluşacak bu isimler üzerine NBA'in de katkılarıyla. Erkeklerde evet doğru.
1: Çok ya düşük bir, yani mesela şöyle bir örnek var. En düşük NBA takımının bütçesiyle teklif edilen, bütün EuroLeague takımlarına teklif edilenin arasında çok ciddi uçurum var. NBA takımı en düşük bütçeli NBA takımı çok daha yüksekte. Yani öyle, biz bu kadar takımı çok daha düşük paralar teklif ediliyor. O yüzden de EuroLeague yönetimi kabul etmedi o teklifi. Onu da söylemiş olalım. Ama NBA ciddi manada EuroLeague'i de bünyesine katmak istiyor. Avrupa basketbolunda da NBA markasını sokmak istiyor.
0: Erkekler de zor. O olay EuroLeague hakikaten marka.
1: Bu 13 yüzden, tane hissedarı var bu arada EuroLeague'in.
0: O iş biraz zor.
1: Anadolu Efes var, Fenerbahçe var. Yani hissedarları var ki çok önemli takımlar var. İşte Real Madrid var, Yunan takımları, Panathinaikos, Olympiakos var. Bu akşam 21.15'te Fenerbahçe Tarkin basketbol takımı, erkek basketbol takımı EuroLeague'de Panathinaikos'la oynayacak. Panathinaikos'un yeni antrenörü Obradovic, eski Fenerbahçe antrenörü, tekrardan basketbola geri döndü. Biz ara vermişti. En son Sırbistan'da antrenörlük yapıyordu. Ara vermişti. Evi bu arada Yunanistan'da.
0: Atina'da.
1: Atina'da Panathinaikos'u çalıştırıyor. Panathinaikos 34 milyonluk bir kadro kurdu ki en önemli kadro. Fenerbahçe'nin iki katı neredeyse bu arada. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir kadro kurmuş durumda. Savunma konusunda çok üst düzeyde Fenerbahçe. Erkek basketbol takımı Saras'la beraber bu sefer savunmada da çok iyi işler yapıyor.
0: Yasikevicius, Saras dediğin gibi bence en formda koç. Onu söyleyeyim. Yani son yılların en formda koçu.
1: Bakalım. Çok enteresan bir karşılaşma bu akşam. Yunanistan'da oynanacak 21.15'te bu karşılaşma. Aynı zamanda Radyo Spor'da hem canlı olarak maçı takip edebileceksiniz. Şöyle takip edebileceksiniz. Burak'ın programı 6. Adam canlı olarak EuroLeague maçlarında yayında oluyor. Canlı olarak da maçı da bir şekilde paylaşıyorlar. Ve aynı zamanda yorumları da yapıyorlar. Tavsiye ederim. Güzel de bir program oluyor. Mutlaka dinlemenizi de tavsiye ederim. Burak Alaca 6. Adam EuroLeague özel programlarında aktarmış olalım. Önemli karşılaşmalar. Yine Anadolu Efes maalesef süperstarını, Mike James'i kaybetti geçtiğimiz hafta.
0: Ağır bir sakatlık, geçmiş olsun diyelim.
1: Tendon kopması, evet. 7 ila 9 hafta.

0: 7 ila 9 ay yok.
1: Ya bu sezondan bir hayır geleceği.
0: Bitti, sezon bitti.
1: Kapandı.
0: Bir de 36 yaşında Ercan abi, kendisinden bundan sonra hayır gelir mi? O da soru işareti.
1: Biraz tabii kendisine bağlı. Ama bu ağır sakatlıktan sonra form bulması hiç de kolay değil Ahmet. Bunu kabul edelim. Bunu rahat rahat konuşabiliriz.
0: Yine Beşiktaş'ın Euroleague'de karşılaşması var. Onu da paylaşalım. Beşiktaş da hiç beklenmiyordu bu kadar iyi gireceği. Euroleague'e iyi girdi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sonuçta uzun bir aradan sonra geri dönen takımlardan bir tanesi Beşiktaş. Euroleague'de mücadele ediyor uzun bir aradan sonra. Başka alt kupalarda mücadele ediyordu. Şimdi başka bir üst ligde mücadele ediyor diyelim, Avrupa için öyle söyleyeyim. Ve zorlu rakipler ama ona göre de bir kadro kurmuş durumda. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Beşiktaş'ı da merak ediyorum. Onları da takip ediyorum. Onu da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz Fırat Bey, Women NBA yani kadın NBA ile ortaklaşa Euroleague tarzı kadınlar ligi yapılırsa açıkçası kadın basketbolunun gelişmesine çok faydalı olur. Epey bir seyirci ekran başına çeker diye olabilir. Yazmış. Ama şimdi Women NBA'de de çok tartışma var. Onu da yani ben takip ediyorum. Yazdan beri, hatta yaz öncesinden beri de takip ediyorum. Özellikle İşte beyaz oyuncular ve siyah oyuncularla alakalı ciddi sıkıntılar var. Yine maalesef başka durumlar var. Özellikle işte bir yeni bir süperstar var orada. Süperstar dedikleri bir oyuncu var. Clarkson isimli. Onun üzerinden çok tartışma dönüyor. Çok birbirlerine giriyorlar. Yani çok olay var. O olayların Avrupa basketboluna çok da gelmemesi gerekiyor bence. Benim fikrim bu yönde. Umarım gelmez. Ciddi tartışmalar da dönüyor. İşte Women NBA dediğimiz kadın NBA'inde. Bakalım. Ama tabii ki çok büyük güç. Yani onun gelmesi, Avrupa ile beraber bir kadın liginin düzenlenmesi çok önemli. Çünkü zaten belli başlı takımların belli başlı oyuncuları Avrupa'ya geliyorlar. Normal sezonları bittiği zaman, NBA'de bittiği zaman geliyorlar. Bakalım. Bu arada erkek işte NBA dediğimiz Euroleague'e gelirse ne olur, nasıl olur, zor olur. Şöyle, zaten NBA biraz artık show business dediğimiz işte şova dönmüş durumda. Özellikle playoff öncesi lig aşaması. Çok garip garip kurallar var. O kuralların Avrupa basketbolunda bence yeri yok. Çok yenilgi alan takım, işte draftta, NBA'de draft vardır biliyorsunuz. Evet. İşte alttan gelen iyi oyuncuyu kapma hikayesi. Alt işte kolej liginden oyuncuyu kapma hikayesi. Çok kaybeden daha üst sıralarda oyuncu draft edebiliyor. Yani öyle garip garip kuralları var. Ve o kurallardan dolayı da işte Avrupa basketboluna çok uymayacak durumlar bence Ercan abi. Bakalım ne olacak, ne bitecek.
1: Aynısını koymalarına gerek yok kuralların hepsini birebir. Onu zaten Avrupa'da birçok kulübünde olaya sıcak bakacağını tahmin etmiyorum Ahmet.
0: Bakalım, yani o yüzden de neler olacak ben de merak ediyorum. Ama işte para çok az geldi. Yani en düşük bütçeli takım 6 milyar dolar NBA'de. Tüm Euroleague takımlarına teklif ettikleri 2 milyar dolar Ercan abi.
1: Az.
0: Uçurum var, yani ciddi uçurum var. Euroleague'de haliyle kabul etmedi bu teklifi. Bakalım tekrar bir teklif yapacak deniyor. Bu arada Euroleague'in takım sayısı arttırılacak deniyor. Bu da konuşuluyor. NBA gelirse NBA zaten çok daha fazla takımla, işte şeyleri de İngiliz takımlarını da dahil ederim diyor. İşte Galatasaray'la da konuşuyor Türkiye'de.
1: Evet.
0: İşte başka takımları
1: ayrı bir organizasyon diyor. Yapılması da konuşuluyordu.
0: Bu arada Euroleague'in hissedarlarından CSKA Moskova Rus takımı dönecek mi, dönmeyecek mi? Dönmesini istiyor bütün takımlar neredeyse. Lige dönülmesini istiyorlar. Çünkü hissedarı, hala hissedarı Euroleague'in. Euroleague'in hissedarı olduğu için de Moskova takımının, takımlarının hatta Euroleague'e geri gelmesini istiyorlar ki Rus basketbolu Avrupa için çok önemli ülkelerden
1: dünya
0: bir tanesi.
1: Için de öyle.
0: Dünya için de öyle. Bunlar ileriki aşamada konuşulacak konular, tartışılacak konular. Bunu da aktarmış olalım. Vedat da gelmiş. Vedat'a da hoş geldin. Dileklerimizi iletelim ve Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle.
1: Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Değişik bir program oldu. Bakalım ligler başladıktan sonra da farklı farklı konuşuruz diyelim. Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrardan Ercan abiye eşlik etmek üzere Spor Kazanı olacağım. Herkese şimdiden iyi hafta sonları.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
5: Bilyoner. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel Corsa, Ekim ayına özel 1 milyon 335 bin TL'den başlayan fiyatlarla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor. Reklam.

Starttaki yerini aldı. 3 numaralı Tumbul Karaüzüm de box'a yakın. Son at bu. Tumbul Karaüzüm de yerini aldığında 8. koşu başlayacak. 3 numaralı Tumbul Karaüzüm de starttaki yerini aldı. 8 safkan hazır. Son kontroller yapılıyor. Karaüzümle ilgili ufak bir sorun var box içinde. O giderilmeye çalışılıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı motor bir hayli geç çıktı kulvarından. Çıkıştan sonra 10 boy kadar geriye düştü. Koşuya süratli başlayan isim 7 numaralı Alkanlı olmuştu. Şimdi içten gelen 1 numaralı Kasap Ender onu geride bıraktı. Bir boy fark yaptı. 7 numaralı Alkanlı. İkincilikte dıştan şimdi 3 numaralı Tumbul Karaüzüm doldurdu. Geldi ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Asilmir dördüncülükte. İç kulvarda 3 numaralı Tumbul Karaüzüm dördüncülüğe düştü. Dışarıdan 5 numaralı Asilmir temposunu yükseltip 1 numaralı Kasap Ender'den liderliği aldı. İkincilikte kaldı 1 numaralı Kasap Ender. 1,5 boy geride üçüncülükte 7 numaralı Alkanlı var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Tumbul Karaüzüm dördüncülükte. Bu safkanın 1 boy gerisinde 5. sırada 8 numaralı Mart Fırtınası ilerliyor. 2 boy kadar geride 4 numaralı Mürekkep Yürek. Bu safkanın 1 boy gerisinde takipte olan safkan 6 numaralı Abdi Baba. 3-4 boy kadar geride de 2 numaralı motor var. Bu şekilde 1000 metre start yerini geride bıraktı atlar. Koşunun lideri 5 numaralı Asilmir fark 1,5 boy kadar. 1 numaralı Kasap Ender ikincilikte. Dışta 7 numaralı Alkanlı 3. sırada. 2 boy geride 3 numaralı Tumbul Karaüzüm 4.lükte. 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Mürekkep Yürek. Dışında hemen 6 numaralı Abdi Baba yer tuttu. 3-4 boy kadar geride 2 numaralı motor ve grubun son sırasında 8 numaralı Mart Fırtınası şeklinde atlar son 600'e girdi. 5 numaralı Asilmir liderliğini sürdürüyor. 1 boy fark var. 7 numaralı Alkanlı ikincilikte. İçeride 3 numaralı Tumbul Karaüzüm. Gerilerinde 1 numaralı Kasap

0: Pender ve dışında 6 numaralı Abdi Baba sırasıyla Safkanlar son düzeye çıktı. 3 numaralı Tumbul Karaüzüm virajı önde dönen isim oldu. Orta kulvardan 5 numaralı Asil Mir'in bariyer dibinden 4 numaralı Mürekkep Yürek'in ataklarıyla son 200'e doğru ilerliyor atlar. Dışarıdan da 6 numaralı Abdi Baba'nın gayretleri var. 4 numaralı Mürekkep Yürek 3 numaralı Tumbul Karaüzüm'den liderliği aldı. En dış kulvardan 6 numaralı Abdi Baba geliyor. 4 numaralı Mürekkep Yürek farkı bir anda 3 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Abdi Baba ikincilikte 4 numaralı Mürekkep Yürek koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Abdi Baba ikinci, 3 numaralı Tumbul Karayüzüm üçüncü, 5 numaralı Asil Mir dördüncü, 1 numaralı Kasap Ender de koşudan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Mürekkep Yürek Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı 8. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinin yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Perşembe günündeyiz. 8 Ekim Perşembe gününden tabii ki sizleri selamlıyoruz. Hepinize de buradan mutlu günler. Milletler Ligi'ni bitirdik. Kulüp liglerinin başlamasını, yerel liglerin başlamasını tabii ki heyecanla bekliyoruz. Hafta sonu futbolu liglerde izleyeceğiz. Güzel maçlar da bizi Avrupa'da, Türkiye'de birçok farklı yerde elbette beklemekte. Bugün futbol anlamında biraz daha cılız bir bültenimiz var ama gece Brezilya Serie A'da oynanan maçlara elbette bakıyor olacağız. Oradan da EuroLeague ve NBA hazırlık maçları diyeceğiz. Keza bugün EuroLeague'de çok kritik maçlar var. Fenerbahçe Tarfin temsilcimiz Panathinaikos'la karşılaşacak. Panathinaikos'ta tabii ki biliyorsunuz Željko Obradović takımın başına geçti. Milli takım antrenörümüz Ergin Ataman yerine Željko Obradović'in de Fenerbahçe ile çok kıymetli bir geçmiş var tabii ki. Fenerbahçe'ye tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşatmış olan ve Panathinaikos için de efsane olarak atfedebileceğimiz bir koç. EuroLeague'i detaylı bir şekilde konuşacağız. NBA hazırlık maçlarına bakacağız ama öncesinde hızlı bir şekilde futbol gündemimizi geçirelim. Brezilya Serie A'da bu gece Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede 4 tane maç var. Santos ve Flamengo Brezilya Serie A'da karşı karşıya gelecek. Santos son dönemin en formda takımlarından bir tanesi. Derbide ezeli rakipleri Sao Paulo'yu mağlup ederek de sükse yaptılar. Ligde çıktıkları son 7 maçtan 19 puan çıkarmayı başardılar ve 8. sıraya kadar da tırmandılar açıkçası bu iyi formları sayesinde. Gabriel Barbosa burada çok formda. Neymar da sakattı, o da geri döndü. O da iyi gözüküyor, onu da söylememiz lazım. Üst üste galibiyetlerle kendini bulan Flamengo da tabii ki evinde konuk ettiği Bragantino'yu mağlup etti ve formda gidişatını sürdürdü. Son 8 maçın 7'sini kazandı Flamengo tarafı da. Yeni fikstür öncesi şu anda lider konumundalar Brezilya Serie A'da. Çok iyi durumdalar fakat takımın kilit isimlerinden bir tanesi De Arrascaeta sakatlığından dolayı uzun süre sahalardan uzak kalacak ve bu gece oynanacak olan mücadelede de yok. İki takımın da formda olduğu kritik bir maç. Bugün için bir tarafa yönelmek zor. İki tarafta söylediğim gibi iyi bir enerjiyle buraya geliyorlar. Bence burada gollere gitmek biraz daha mantıklı bir tercih olacaktır. Bundan ötürü 2.5 üst tercihi bu karşılaşma özelinde değerlendirilebilir. Buradan da Paranaense Atletik Mineiro maçına hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Paranaense bu sezon Brezilya Ligi'nin flash takımlarından bir tanesi. Bahia'yı da iyi bir şekilde mağlup etmeyi başarmışlardı son karşılaşmada. 13 maçta yalnızca bir mağlubiyetleri var ve şu anda 3. sıraya kadar yükseldiler. Viveros milli ara öncesi oldukça formdaydı. Takımı sırtlamış gibi gözüküyordu. Yine Eduardo Dominguez komutasında da Mineiro tarafı da şu ana kadar iyi bir formda.

bir gidişatta her hafta daha iyi duruma da gelmeyi başardılar. En son bir erteleme maçları vardı onların da Bragantino karşısında. O maçta da 1-0'lık bir galibiyet almayı başardılar ve 7. sıraya kadar yükseldiler Brezilya Ligi'nde. İki takımın da iyi durumda olduğunu söylemek mümkün. Ama burada iç sahada Paranaense'yi biraz daha ayrı bir parantez açmak lazım. Ben burada onların ev sahibi avantajıyla beraber galibiyete gitmesini beklerim. Bir maç sonucu bir Paranaense ev sahibi takımının galibiyeti bence bu karşılaşma için değerlendirilebilir bahislerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gece 3.30'da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 3.30'da Fluminense ile Coritiba karşı karşıya gelecek. Tabii Fluminense ise baktığımızda aslında hoca değişikliğinin ardından biraz daha vites yükseltti. Mineiro mağlubiyetinden sonra Corinthians deplasmanında onlar bunu telafi etti ve taraftarlarını sevindirdiler. Libertadores de yarı finale kadar yükselmeyi başardılar. Ligde de şu anda ilk 3'ün içerisine geliyorlar aslında baktığımız zaman gidişat anlamında. Ligin enteresan rakiplerinden bir tanesi Coritiba. Onlar da yani istikrarlı bir şekilde istikrarsız bir takım desem açıkçası doğru olabilir onlar açısından. Çünkü sürekli 2 ileri bir geri, 3 ileri 2 geri tadında bir takımlar. Vasco da Gama'ya karşı deplasmanda çok kötü mağlup oldular. 3 maçta 8 puan kaybettiler. Onlar için oldukça yakın dönemde kötü giden bir form var. Bundan ötürü de burada Fluminense'yi desteklemek mantıklı ama zaten çok büyük bir oran sunmuyor. Bence bundan ötürü maç sonucu 1 ve 2.5 üstü beraber değerlendirebiliriz bu karşılaşma için. Bu karşılaşma özelinde bence iyi bir tercih olacaktır. Bu 1.95 gibi bir oran sunuyor Fluminense galibiyeti ve 2.5 üst oranını beraber bir şekilde değerlendirmek bugün için kuponlarımız arasında alabiliriz. Palmeiras'la Bahia karşı karşıya bugün gelecekler elbette bir diğer maçta. Palmeiras ne yazık ki kendiler açısından tabii ki bunu söylüyorum. Yakın dönemde çok kritik puanlar kaybettiler ve liderliği de bundan ötürü kaptırdılar. Ligde ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. En son Gremio karşısında da kazanamadılar ve şu anda da zirveden 3 puan gerideler bu yakın dönemdeki formsuzluklarından ötürü. Ligde çıktıkları son 9 maçta yalnızca 3 galibiyetleri var. Masada 14 puan bıraktılar. Birazcık form gidişatları açıkçası aşağı doğru gidiyor ve hani bu şekilde giderse artık şampiyonluk yarışından da kopacaklar. O yüzden çok da fazla böyle gitmeye tahammülleri olmadığını söylememiz lazım. Bahia ise Paranaense ile karşılaşana kadar az önce bahsettiğimiz çok uzun bir aslında galibiyet serisi vardı. Ya da daha doğrusu namağlubiyet serisi vardı. Fakat Paranaense onları uzun süre sonra mağlubiyeti tattırdı. Yanlış hatırlamıyorsam 7 maçtan sonra olması gerekiyor. Tempolu bir takımlar fakat savunmada sorun yaşıyorlar. Son 6 maçta 10 gol kalelerinde gördüler. Bu maç özelinde bir tarafı öne çıkarmak bana soracak olursanız biraz zor. Çünkü Palmeiras formsuz. Bahia ise iyi gittiği bir formunu biraz kaybetti. Şimdi Palmeiras'ın saha içinde belli bir kalitesi var. Ama bunu çok fazla yakın dönemde ortaya da çıkartamadılar. Ortaya da koyamadılar. Bu yüzden Palmeiras'ı bir taraf olarak desteklemek de biraz zor. Ama Bahia'nın da yakın dönemde çok fazla kalesinde tempodan mütevellit goller yediğini görüyoruz. Son 6 maçta 10 gol yediklerini tabii ki tekrar hatırlatalım. Bundan ötürü burada taraftansa goller tarafında kalmak sanki biraz daha mantıklı olacak diye düşünüyorum ben doğrusu. Bu yüzden de 2.5 üst tercihini sizler için öneririm sevgili dinleyiciler. Onu söylemiş olayım. Dursun Bey iyi günler demiş. Akşamınız güzel olsun. Teşekkürler Dursun Bey. Sizin de akşamınız elbette güzel olsun diyelim. Buradan futbol gündemini kapatalım ve basketbola doğru geçelim. Euroleague'de NBA hazırlık maçlarında ve Women NBA playofflarında tabii ki maçlar var. Artık futbolda da yavaş yavaş lig gündemini bekliyoruz. Cuma günü de çok daha geniş bir şekilde futbol tabii ki konuşuyor olacağız. Hafta sonu lig maçları olsun. Biraz daha bizler oraya önemli bir yer vereceğiz. Buradan Euroleague'e geçelim. Bugün Dubai ve Kızıl Yıldız Maccabi Tel Aviv ile Milano maçlarıyla Euroleague'de bugünü açıyor olacağız. Bu iki karşılaşma saat 7'de oynanıyor. Dubai bu sezonun Final Four için aday gösterilen takımlarından bir tanesi. Xavi Pascual'in bu takımın başında olması, Dwayne Bacon'lı, Kabengele'li, Thomas Volkap'lı güçlü bir kadroya sahip olmaları tabii ki de bu takımın Final Four için
önemli adaylardan benim de gözümde bir tanesi yapıyor. Keza bu sene Final Four'un da Abu Dhabi'de düzenlenecek olduğunu da söyleyelim. Yani orada Dubai'nin de biraz ev sahibi olmak gibi bir şansı da var. Onlar da o yüzden Final Four'da bulunmak isteyecekler. Kızıl Yıldız karşısına çıkacaklar. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Tarfin'e, temsilcimize mağlup olmuştu Dubai'yi. Fenerbahçe orada iyi bir performans göstererek Dubai'yi mağlup etmişti. Kızıl Yıldız tarafına baktığımızda da bence sezon için eksikleri olan bir takım konumunda. Özellikle de pivot rotasyonunda çok ciddi sorunları var. Dubai içinse Tarf Fenerbahçe maçı güçlerini tartmak için önemli bir maçtı. Halen onların da biraz aslında o maçta, yani temsilcimize kaybederken, Fenerbahçe'yi kaybederken biraz daha zamanı ihtiyaçları olduğunu da gördük. Biraz bu takımın gelişmesi lazım. Kızıl Yıldız tarafıysa onlar da en son biliyorsunuz ki Anadolu Efes'le oynadılar. Anadolu Efes'le oynadıkları maçta ne yazık ki Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Mike James aşil tendonunu koparmıştı. Efes için maç içerisinde ve sezon özelinde çok büyük bir kayıp oldu bu. Bu kadar sorunlu bir maç olmasına rağmen temsilcimiz adına Kızıl Yıldız orada galibiyeti zar zor aldı desek yeridir. Pek güçlü bir takım değil Kızıl Yıldız bu sezonun şu ana kadar ortaya koyduğu performanslarla birlikte. Özellikle pivot rotasyonunda ciddi eksikleri var. Dubai'de de Kabengeli gibi pivot rotasyonu domine etmeye aday bir oyuncu olduğu için oyunu hem içeriden hem dışarıdan oynayabilen, pot altında oldukça fiziksel olan ve güçlü bir rebound tehdidi olan Kabengelen'in de burada varlığını düşünürsek Kızıl Yıldız'ı ben zorlayabileceğini düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Son maçta Efes maçında da Moneke'nin iyi performansıyla biraz Kızıl Yıldız galibiyete gitmişti. Bugün için bence biraz zor. Tek maç haftasında mağlubiyetten, yani bir mağlubiyet yaşayarak buraya gelen Dubai'ye çok diş geçirmelerine ben imkan vermiyorum. Ben burada bir Dubai galibiyeti önereceğim. 6.5 veyahut 7.5 handikaptan. Dubai bugün kendi evinde bir mağlubiyetten sonra buraya geliyor. O reaksiyonu göstermeye aday olacaklardır diye düşünüyorum. Dubai'nin sezon içerisindeki hedefleri Kızıl Yıldız'dan daha yüksek ve daha da iyi bir kadroya sahipler. Onu da söylemek lazım elbette. Buradan Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano maçına geçelim. Şimdi Tel Aviv ilk 3 maçını da aslında çift haneli farklarla kaybetti ve felaket kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Yani Odet Kataş, Maccabi Tel Aviv'in head coach'u, yani birazcık koltuğu sallanıyor şu an için, onu söylemek lazım. Önce Beşiktaş'a, sonra Panathinaikos'a çift maç haftasında mağlup oldular. Milano ise ilk 3 maçta Baskonya ve Partizan'a kaybetti. İtalya derbisini Bologna'ya karşı son topta kazandı. Bence Milano kadrosu burada biraz daha kötü. Bugün iki kötü takımın biraz belki karşılaşması var diyebiliriz. Yani ben Milano tarafında Milano'nun head coach'u Giuseppe Poeta'nın İtalya basketbolu üzerinde iyi bir koç olabileceğini düşünüyorum. Yani bir yerde iyi bir performans sunabileceğine inanıyorum. Ama şu ana kadar bu Milano kadrosu da yani koça hiç yardımcı olabilecek nitelikte bir kadro değil. Onu belirtmem lazım. Yani bu yüzden de iki kötü takımın karşılaşması bugün özelinde var diyebiliriz. Burada bir tarafı çıkarmak belki biraz daha zor olabilir ama Maccabi'nin daha yüksek bir reaksiyon gösterme ihtiyacı var. Milano ne olursa olsun İtalya derbisini kazandı ve kendi taraftarlarını ve kamuoyunu biraz yatıştırdı. Maccabi şu anda 3'te 0'la gidiyor. Kendi evinde bir de Milano'ya kaybederse artık orası iyice yangın yerine dönecek gibi gözüküyor. Bence bu yüzden direkt olarak bir Maccabi galibiyeti veya Maccabi'nin galibiyetini handikapla desteklemek bu karşılaşma özelinde iyi tercihlerden bir tanesi olabilir. Çünkü Maccabi gerçekten son anlamlarda çok zorlandılar. Bu anlamda iyi bir fırsatları var Milano karşısında. Çok fazla bir şey ortaya koyamadı Milano'da. Bunu da söylememiz lazım. Genelliklere de baktığımızda Maccabi en son Hapoel Jerusalem karşısında, işte Hapoel Kudüs karşısında aslında iyi bir galibiyet aldılar. Bu takıma biraz özgüven de vermiş olabilir diye düşünüyorum. Bu momentumun ben bu maça da biraz Maccabi için sürebileceğini düşünüyorum. Yani sürmesi lazım çünkü bu takım hakikaten son zamanlarda çok kötü gidiyor, onu da söyleyelim. Ben burada bir Maccabi galibiyetini ufak bir handikapla desteklemeyi önereceğim. Buradan bir diğer İtalya takımının maçına, Virtus Bologna'ya geçelim. Bologna bugün Bayern Münih deplasmanında. Onlar da Almanya'da bir deplasmana gidiyorlar. Münih son iki maçını kaybetti ama kaybettiği maçlara baktığımızda güçlü takımlara karşı fena performanslar da sergilemedi. Bunlardan bir tanesi zaten ligin açılış maçında Fenerbahçe'ydi. Olympiakos'a da çift maç haftası da 96-94 ile
düzeltiyorum. Bologna o şekilde mağlup etmeyi başarmıştı Olympiakos'u. Bayern Münih ise son iki maçını kaybetti ama bu anlamda iyi performanslar da ortaya koymayı başardı. Onu söylemem lazım. Bologna maçları şu ana kadar görebildiğimiz üzere zaten sezonun açılış maçında Fenerbahçe ile de oynamışlardı. Orada da eminim birçok dinleyicimiz takip etmiştir. Tempolu bir takımlar. Maçın temposunu yukarı çekmeyi seviyorlar. Fakat Euroleague deneyimi çok yüksek olan bir takım değil. Olympiakos maçındaki galibiyetleri de

0: maçı kazanalım ve bu kötü gidişata bir dur diyelim havasında olacaklardır. Şu anda iki takım da aynı dereceye sahip. 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyetteler. Fenerbahçe ve Partizan'a kaybetti Bayern Münih. Hapoel'i mağlup etti ki o maçta da çok iyi bir performans sergileyip bir sürpriz yaratmışlardı. Virtus için de benzer bir durum var. Onlar da Fenerbahçe'yi kaybettiler. Milano'yu kaybettiler ve Olympiakos karşısında sürpriz bir galibiyet aldılar. Aslında bu iki takımın biraz benzer bir çizgide de sezonluk bir performans şu an için ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Ama ben burada Bayern Münih'in iç saha avantajını kıymetli buluyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bir Bayern Münih galibiyetinde bundan mütevellit önereceğim. Oran yükseltmek isteyenlere 1 ve üst seçeneğini öneririm. 2.13'ten maç sonu 1 ve 172.5 üstü. Biraz daha burada işin sigortalı tarafında kalmak isteyenlere ise Bayern Münih'in galibiyetini 4.5 handikaptan önereceğim. 1.42'lik bir orandan 4.5 handikap ile Bayern Münih galibiyeti almayı ben burada öneririm. Çünkü Bayern Münih'in ben bugün özelinde bir reaksiyonu ortaya koymasını kesinlikle bekliyorum. Bayern Münih tarafında Bayern Münih tarafının galibiyete daha yakın olacağına inanıyorum diyeyim. Fenerbahçe maçını burada sona bırakacağım. Orayı daha detaylı konuşmak istiyorum. Buradan isterseniz Real Madrid Partizan maçına ve Hapoel Valencia maçlarına geçelim. Önce Real Madrid Partizan diyelim. Bu iki maçın arası zaten birbirine oldukça yakın. Yani Real Madrid benim bu sezon için enteresan bir şekilde takip ediyorum. Çünkü biliyorsun yani birçok dinleyicimiz belki bunu bilmiyorsa da söylemiş olayım. Real Madrid şu anda EuroLeague'de tarihinin açık ara en kötü başlangıcını yaptı. Sezonun ilk 3 maçını da kaybettiler. Bunlardan bir tanesi de Anadolu Efes karşısındaydı. Artık kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı tipte bir maça giriyorlar Pedro Martinez yönetiminde. Fakat şu ana kadar işin savunma tarafında oldukça sorun yaşayan bir takım havası verdi bana Real Madrid. Savunmada rakiplerini hiç yavaşlatamıyorlar. Sezona öteki tarafta da yani biraz bizi garip bir şekilde aldatan bir Partizan var. Bunu da söylemem lazım. Çünkü Partizan da sezona 3'te 3 ile başlamış durumda. Bu şekilde baktığımızda bir takım 3 maçını kaybetti, bir takım 3 maçını kazandı. O yüzden 3 maçı kazanan takımı belki de biraz daha yakın görmek gerekir galibiyete diye düşünürsünüz. Ama benim burada önerim tam tersi, 3 maçını kaybeden takım yönünde olacak. Çünkü Real Madrid'in artık reaksiyon vermesi lazım. Partizan tarafı ise 3 maç kazandı, çok doğru. Ama bu 3 maçta da çok da tatmin etmediler. Detaylara devam edeceğiz ama önce bir reklam arası diyelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep birlikte.
10: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
11: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
12: Radyo Spor.
13: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Değerli Radyo Spor dinleyicileri, tekrar merhaba. Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik, Süngü Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ediyorum ve Euroleague'i konuşuyoruz. Euroleague'de Real Madrid Partizan mücadelesinde kalmıştık. Real Madrid Euroleague sezonuna şu ana kadar kulüp tarihindeki en kötü başlangıcı yaptı. 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Yeni head coach'u Pedro Martinez'le beraber sezona giren Eflatun Beyazlı ekip şu ana kadar tarihinin en kötü başlangıcını yapmış durumda. Partizan cephesi ise Euroleague'de şu anda 3 maçta 3 galibiyet aldı ama ben burada biraz Partizan'ın 3'te 3'ünün aldatıcı olduğunu düşünen taraftayım. Real Madrid'in ise 3'te 0'ı yaparken de bir şeyleri iyi gösterdiğini düşünüyorum. Savunma kısmı hariç, onlar savunma kısmında gerçekten sorunlar yaşıyorlar. Ama ben burada Real Madrid Valencia maçı, Real Madrid Partizan maçı affedersiniz, söz konusu olduğunda her ne kadar kabus gibi lige başlamış olsa da Real Madrid'in galibiyetini önereceğim. Bence onlar için artık bu Partizan mücadelesi negatif bir başlangıcı pozitife çevirmek açısından, ya da yani pozitife çevirmeye yetmeyecek bu maç ama en azından negatif bir başlangıcı durdurmak açısından iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Partizan her ne kadar 3'te 3'ü yapmış olsa da bence çok kaliteli basketbol oynamadılar. İki takım da hücum tarafında kuvvetli, bunu söylemek lazım. Ben burada bir Madrid galibiyeti diyeceğim 7.5 handikaptan, ama biraz daha oran yükseltmek adına maç sonucu 1 ve 174.5 üst, Real Madrid galibiyeti ve 174.5 üst tercihi de bence bu karşılaşma üzerinde değerlendirilebilir. Ben burada Madrid'in 7.5 handikapa kadar desteklemekte gönlüm rahat. Öteki tarafta da oran yükseltmek namına belki 1 ve üst seçeneğini de burada değerlendirmeler arasına alabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi Madrid için bence 3-0'lık kabus başlangıç bugün son bulacak. Buradan Valencia-Hapoel maçına geçelim. Bence gecenin Fenerbahçe-Panathinaikos maçı ile birlikte en ilgi çekici maçı. Çünkü Hapoel bu sezona bir Final Four adayı olarak başladı. Birçok basketbol uzmanının Final Four dörtlüsüne yazdığı takımlardan bir tanesiydi Hapoel. Valencia ise geçtiğimiz sezon Final Four gördü. Hem de bu Final Four'u görürken Pedro Martinez yönetiminde iki sezon önceki Euroleague şampiyonu Panathinaikos'u playofflarda mağlup edip Final Four'a gelen bir Valencia performansı vardı. Mağlup ettikleri Panathinaikos takımında tabii ki Ergin Ataman'ın yönettiği takım, Nigel Hayes Davis, Kendrick Nunn gibi çok büyük dünya yıldızları vardı. Juancho Hernan Gomez, Cedi Osman, bunların yine beraberinde geliyordu. Panathinaikos o serinin mağlubiyetinin ardından Ergin Ataman'la yolları ayrıldı. Jelko Obradovic takımı başına getirdi. Valencia Final Four'a yükseldi. Final Four'a yükseldikten sonra Real Madrid'e elenmişlerdi. Ardından da o altın kadrolarını tabii ki bir bir kaybettiler. Branko Badio bir takıma gitti. Keza yine o şekilde takımın tamamının dağıldığını gördük. Valencia için de tabii ki zor bir dönemdi bu. Şimdi onlar için de tabii ki tekrar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Aslında bu transfer döneminde iyi geçirmeyi başardı Valencia. Onu da söylemem lazım. Zaten bu iyi geçirmenin de sonucunu görüyoruz. Yani iyi transferlerin de sonucunu görüyoruz. Çünkü Valencia şu anda yine baktığımızda ligin en sağlam oyun ezberlerine sahip takımlarından bir tanesi. Oldukça da güçlü bir başlangıç yaptı. Hapoel kısmı ise güçlü bir kadroya sahip. Ama bu güçlü kadro şu an için sahaya çok fazla oyun performansı olarak kendisini yansıtabilmiş gibi gözükmüyor. Onlar lige yavaş bir başlangıç yaptılar. Bayern Münih karşısında kötü bir mağlubiyet aldılar. Pek de güven vermiyorlar belki de. Valencia'yı da Beşiktaş karşısında tabii ki iyi bir şekilde izleme şansımız oldu. Oldu. Yani onların her ne kadar önemli oyuncularını kaybetmesine karşın tekrardan parçaları birleştirdiğini de açıkçası gördük. Yeni bir yüzle bu sezona girdiler ama yine de 3'te 3'ü yapmayı başardılar. 20 sayı geriden gelip Asfel'i mağlup etmeyi başardılar. Mirotić o maçta oldukça iyi gözüktü. Valencia'nın tabii ki yıldızı, onu da söylememiz gerekiyor. Hapoel ise Bayern mağlubiyetinden sonra o şoku çok üzerinde taşımadı. Önce Kızıl Yıldız'ı, sonra Real Madrid'i yendi. Ben bugün de o yüzden Hapoel'in yine azımsanmayacak bir taraf olduğunu düşünüyorum. Bugün favori Valencia olarak açılmış durumda şu anki oranlara baktığımızda. Ben burada bir sürpriz oran olarak 1.81'den direkt olarak Hapoel galibiyetini son derece değerlendirilebilir buluyorum. Bu maç için tabii bu iki takım da şu anda Eurolig'in yanlış hatırlamıyorsam maç başına en çok sayı bulan takımları konumunda. Valencia'nın birinci, Hapoel'in de iki veya üçüncü olması lazım. Onların aralarında da Jalgiris ve Beşiktaş vardı. Beşiktaş da bir Maccabi maçından sonra Barcelona maçında orada biraz düşmüş olabilir ama uzun lafın kısası bu iki takım da çok sayı üretiyor iyi hücum takımları konumunda. O yüzden de zaten toplam sayıların çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şu anda maç sonucu alt üst oranında alt üst 181'den açılmış durumda. Ben buna rağmen Hapoel galibiyeti ve beraberinde 181.5 üst 2.68 orandan bence bugünün Euroleague'deki sürpriz ve yüksek oranı olarak değerlendirilebilir kanaatindeyim. Biraz daha burada oranı düşürerek ama yine de sürpriz tarafında kalarak doğrudan bir Hapoel galibiyetini de öneriyorum. Onun da 1.81 gibi oranı var. Bugünün favorisi Valencia. Doğal olarak 3-3 ile başladı. Kendi evlerinde oynuyorlar. Ama ben Hapoel'in çıkmaç haftasında verdiği reaksiyondan memnunum. Devamının da gelebileceğine inanıyorum. Çünkü Hapoel'in bu sezon Final Four hedefleri var ve bence bu hedefler içinde bu takım her geçen hafta biraz daha ciddi bir takım haline geliyor. Daha ciddi bir takım hüviyetine geliyor. Bundan mütevellit de Hapoel galibiyetinde 1.81'den öneririm diyeyim. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Sanırım at yarışımız da yakın bir noktada olacak. Aradan sonra sizlerleyiz.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 100 metreye girildi. 2 numaralı Alçin Sultan liderliğini sürdürüyor. Fark bir boy. Bariyer dibinde 4 numaralı Lostra. Ortada 16 numaralı Menderes kızı. Dışında 14 numaralı Alşubatan. Onun hemen gerisinde 9 numaralı Dilma kızı. Ortada 13 numaralı Sakarbaşı kızı. İçte 10 numaralı Taşpınar şeklinde atlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Alçin Sultan düzeyde önde çıkıyor. Orta kulvardan 16 numaralı Menderes kızının. Onun içinden 4 numaralı Lostra'nın. Bariyer dibinden 10 numaralı Taşpınar'ın gayretleriyle son 400'e girildi. 2 numaralı Alçin Sultan'ı içinden gelen 4 numaralı Lostra yakaladı. Dışarıdan da 16 numaralı Menderes kızı, en dış kulvardan da 6 numaralı Kasırga Bey'in atakları var. 2 numaralı Alçin Sultan dışta, içte 4 numaralı Lostra, dışarıdan 16 numaralı Menderes kızı geliyor. 4 numaralı Lostra önde. 2 numaralı Alçin Sultan ikincilikte. 4 numaralı Lostra koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Alçin Sultan ikinci, 16 numaralı Menderes kızı üçüncü, 15 numaralı Yüceoğul dördüncü, 10 numaralı Taşpınar da koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da günün 9. ve son koşusunu 4 numaralı Lostra Mehmet Akyavuz'la kazandı. 12 numaralı gün geldi, A kulvarından çıkmadı. 17 numaralı Cuda da start almadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatlerinde yeniden karşınızdayız. Ben Özer Çeliksüngü, Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ediyorum. Euroleague'i konuşuyoruz. Panathinaikos Fenerbahçe tarifi maçına geçeceğiz. Euroleague'de bu gecenin, bu akşamın değerlendireceğimiz son maçı. Diğer bütün maçları konuşmuştuk. Bugünün de en marka maçı, herkesin en merakla beklediği maç olduğunu söylemem lazım. Bugün bu maç izlenir efendim, kaçırmayın derim. Şu ana kadar iki takım da 3'te 3 ile buraya geldiler. Son derece formdalar. İki takımın da Euroleague sezonunda Final Four'da olmasını bekliyoruz elbette. Panathinaikos geçtiğimiz sezon Final Four'a gidememesinin ardından Ergin Ataman'la yollar ayırdı. Jelko Obradovic'i bu takımın başına geçirdi. Bu yaz Gershon Yabusele gibi bir hamle yaptılar. NBA'den Fransız süperstarı getirdiler. Nigel Hayes-Davis'e tam bir sezona başlıyorlardı ama tabii ki Nigel Hayes-Davis elini kırdı ve şu ana kadar sezonda boy gösteremedi. Bugün de sahaya çıkması beklenmiyor kendisinin. Yanlış hatırlamıyorsam son hafta sonu Yunan

Hırvatistan Ligi'nde bir boy göstermişti ama bugün Euroleague maçında oynanması beklenmiyor Nigel Hayes-Davis'in. Öteki tarafta da tabii ki Fenerbahçe tarifim var. İki sezon önce, bir önceki sezonda Olympiakos'tan önce Euroleague şampiyonu olan takım. Bu sezon 9 yeni transfer yaptı temsilcimiz. Son derece iddialı bir kadroya sahip. Yine hedef Final Four, yine hedef şampiyonluk. Sarunas Yasikevicius liderliğinde. Şu ana kadar iki takımın da aslında baktığımız zaman son derece savunma yanıyla öne çıkan takımlar olduğunu görüyoruz. Bu iki takım şu ana kadar Euroleague'de İşin savunma kısmındaki en güçlü takımları oldu. İki tane çok disiplin isteyen ve hani oyuncularına sorumluluk yükleyen, savunmada konsantrasyonu talep eden koçun yönettiği iki takım. Bu anlamda da bu iki takımın yine son derece sert, korakor bir mücadelede çarpışmasını elbette beklemek lazım diye düşünüyorum. Bir tarafı öne çıkarmak burada zor. Panathinaikos da keza çok iyi oynuyor. Temsilcimiz Fenerbahçe tarifinde bence sezona gayet iyi bir performansla başladı. Dubai karşısında alınan galibiyet de bunun bir göstergesiydi ama bugün Yunanistan'da, OAKA'da, Avrupa'da oynanabilecek olan en zor basketbol deplasmanlarından bir tanesinde temsilcimiz. Bundan ötürü de bence herhangi bir tarafı öne çıkarmak görece biraz daha zor oluyor. Bunu söylemek lazım. Bundan ötürü ben burada toplam sayılara yöneleceğim. İki tane çok güçlü savunma takımı birbirini sınırlamayı başaracaktır. Bence burada toplam sayılar bugün özelindeki iyi bir tercih noktası. 164.5 sayı altı. Benim için bu karşılaşmada öne çıkan bir bahis. Keza dediğim gibi bence bu maç izlemenin çok zevkli olacağı, sportif açıdan çok ilgi çekici. Yani tarafların nasıl eşleşebileceğini, performansları sonuna kadar konuşabileceğimiz tipte bir mücadele bu. Yani Gershon Yabusele ile Fenerbahçe'de Melli mi eşleşecek, Braxton Key mi eşleşecek, Juancho ile kanatta kim eşleşebilir, Clyburn şu ana kadar neler yaptı, bu maçta neler getirebilir, Wade Baldwin ile Panathinaikos tarafında biraz daha Jaren Grant mi eşleşecek, onlar kime verecek Baldwin'i, Silvan Francisco sezonu çok iyi başladı, Francisco savunmasında Fenerbahçe kimi tercih edecek, bundan ötürü daha fazla Trent Forrest süreleri görebilir miyiz veya Matias Lesort'un fizikselliğiyle Fenerbahçe cephesi Chris Silva ile mi mücadele edecek? Marcus Bingham Dubai maçının yıldızı, yanlış hatırlamıyorsam 4-4 veya 5-5 üçlük atmıştı kendisi. Bugün ne kadar etken olacak? Lesort'a karşı fiziksel olarak zorlanma ihtimali olur mu? Yoksa tam tersi onun sahayı açması sayesinde biz Lesort'u oyunun dışına itebilir miyiz? Yani bunlar sportif anlamda çok fazla tartışılabilecek konular. Ama İşin bahis merceği tarafında baktığımızda ise toplam sayıları konuşmak sanki daha mantıklı, taraflardan birini öne çıkarmak yerine. Bundan ötürü de benim burada önerim 164.5 sayı 6 olacak. Çünkü bunlar çok iyi iki hücum takımı konumunda. Bundan ötürü de benim önerim sizlere burada 164.5 alt olacak sevgili dinleyiciler. Kalan süremizde çok hızlı NBA'deki preseason maçlarına bakalım istiyorum. Hazırlık maçlarına bakalım istiyorum. Bu gece 6 maçlık bir bülten var NBA sezon öncesi karşılaşmalarında. Burada da öne çıkarmak istediğim birkaç tane maç var benim açıkçası. Bunlardan bir tanesi Cleveland Cavaliers'la Boston Celtics mücadelesi. Bu iki takımın da NBA'de normal sezonda Doğu Konferansı'nda yükseklerde olmasını bekliyoruz. Şu ana kadar çok da fazla preseason'da izleme şansı bulabildiğimiz takımlar olmadı. İlk defa parkeye çıkacaklar. O yüzden de neler olacağını görmemiz gerekiyor. İdeal 5'lerin süreleri burada ne kadar olacak öngörmek zor. Dediğim gibi bu iki takımı da preseason'da sezon öncesinde ilk defa izleyeceğiz. İki takım da iyi savunma takımları olduğunu biliyoruz. Bundan ötürü bu karşılaşmada da bir alt önermesi yapmak mantıklı. Cleveland geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nda konferans finali gördü ama New York Knicks karşısında hezimete uğradılar. 4-0'la mağlup oldular. Yazın kadronun büyük bir oranını korudular, hatta korumakla kalmadılar. Kadrolarındaki oyunculara da çok büyük kontratlar verdiler, büyük paralar karşılığında. Tekrar onlar bu kadroyu inançlarını gösterdiler. Buna ek olarak da Denver Nuggets'tan Peyton Watson'ı geçtiğimiz sezonun çıkış yapan, oyunun iki yönünde iyi oynayan forvet oyuncusu, kanat oyuncusu Peyton Watson'ı renklerine katmışlardı. Onların da tabii ki yeni ilk beşi neler ortaya koyacak merakla bekliyoruz. Bir yandan da tabii benchleri zayıfladı bu süreçte. Ya Cleveland'da nasıl bir rotasyon olacak görmek lazım. Boston Celtics cephesine de baktığımızda Celtics bu yazın en tartışmalı hamlesini yaptı. Yani hamlelerinden biri demeyeceğim, bence Luka Doncic takasından beri NBA'nin en tartışılabilecek olan takasını yaptı. Jaylen Brown'ı takımın en iyi, NBA'nin en iyi 5 karmasına giren oyuncusu Jaylen Brown'ı yaşlanmakta olan Paul George ve Philadelphia 2 tane 1. tur draft

0: Draft hakkı karşılığında Philadelphia 76ers'a direkt olarak rakiplerine takasladı ve önemli bir anlamda yetenek babında geriye gitti Boston Celtics. Fakat bununla beraber de ne olursa olsun halen güçlü bir kadrolar. Çünkü ellerinde birçok kaliteli oyuncu var. Jason Tatum'un liderliğinde Paul George, Derek White, Peyton Pritchard, Mitchell Robinson, Nemias Keita, Hugo Gonzalez gibi, Baylor Shireman, Jordan Walsh gibi gerçekten güçlü de bir rotasyona sahip Boston Celtics 2024 yılı NBA şampiyonu. Onların da bu sezon neler ortaya koyacakları Jaylen Brown'sız bir merak konusu. Keza Jaylen Brown NBA'de oynadığı 10 sezonda onun da Boston Celtics'teydi. İlk defa 10 yıl aradan sonra ilk defa Jaylen Brown'sız bir Boston Celtics izleyeceğiz. Bu anlamda Boston'ın da neler yapacağını görmek lazım ama savunma kısmında güçlü olabileceklerini varsayıyorum. Buradan bir diğer önerim olan mücadeleye hızlı bir geçiş yapacağım. O da Los Angeles Lakers Sacramento Kings mücadelesi. Lakers sezonda iyi sayıları bularak başladı. Ben bu çizgiyi sürdürmelerini beklerim. Handikapla beraber 10.5 handikaptan desteklenebilirler ama dediğim gibi kimlerin oynayacağını sezon öncesi maçlarda biraz kestirmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden Lakers sayıları diyeceğim ben direkt olarak. 119.5 sayı üstü bence bu karşılaşma için iyi bir bahis opsiyonu olarak karşımıza çıkıyor sevgili dinleyiciler. NBA sezon öncesi maçları öngörmenin gerçekten çok zor olduğu tipte maçlar. Keza kimlerin oynayacağı, kimlerin ne kadar oynayacağını kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Örneğin benim yaklaşık 2 gün önce olması lazım yazdığım bir Oklahoma New Orleans maçı vardı. Orada ben yüksek bir handikaptan Oklahoma galibiyeti verdim. Oklahoma yedekleriyle oynadı. Buna rağmen ilk yarıyı 15 sayı önde kapadı. İkinci yarıda yedeklerin de yedekleri oyuna girdi ve Oklahoma o maçı kaybetti. Yani sezon öncesi bu anlamda birazcık da ıslak sabun gibi. Yani ele avuca sığmıyor. Ondan ötürü de net bir şey söylemek zor oluyor. Bunu da söyleyeyim ama önerilerimi de vermiş olayım diyeyim ve böylelikle Nesne Saatlerinde bana gelen sürenin de sonuna gelmiş oluyorum değerli dinleyiciler. Buradan lafı Emrecan Demirci'ye bırakacağım. Hoşça kalın, mutlu günler.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.

0: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel Frontera GS hibrit motoru, maceracı enerjisi ve 1 milyon 895 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
11: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. Artık milli arayı geride bıraktık. Ligler çoğunlukla tabii ki yarın başlayacak ama erteleme karşılaşmalarından dolayı hızlı bir şekilde yine kulüp heyecanına dönmüş durumdayız. Bugün ilk olarak saat 19'daki Kuopion-Oulu mücadelesiyle başlayalım. Milli ara dönüşünde Finlandiya'da Kuopion'un ayağına gerçekten muazzam bir fırsat gelmiş durumda. Çünkü dün lider Inter Turku, Gnistan deplasmanında golsüz berabere kaldı ve bu skorla 26 maçta 49 puana geldi. Kuopion ise bir maç eksikle bir puan geride, diğer bir ifadeyle burada kazandıkları takdirde bitime 6 maç kala liderliği tekrar ele geçirmiş olacaklar. Oulu ise kendini bir şekilde şampiyonluk grubuna atmayı başardı ama buralarda iddiası olan bir takım değiller açıkçası. Onlar adına ligi düşme tehdidi yaşamaksızın en kötü ihtimalle ilk 6'da bitirecek olmak zaten oldukça büyük bir başarı sayılabilir. Nitekim normal sezon bitip lig 2 gruba ayrıldıktan sonra 3 maça çıktıklarını görüyoruz ve tamamını kaybetmiş durumdalar. Üstelik rakipleri içerisinde ciddi şampiyonluk adayı sayılabilecek tek takım da Inter Turku'ydu. Yani kalan bölümde fikstür zorluğu da artacak ve buna rağmen şimdiden zaten zayıf başlamış bir Oulu söz konusu. Ben açıkçası Kuopion'un böyle bir fırsat yakalamışken hata yapacağını düşünmüyorum. Kendi evlerinde kazanmalarını bekliyorum. 1.30 ve üzeri oranlarda kombine kuponlar için doğrudan ev sahibi galibiyeti bence burada alınabilecek bir risk. Fakat daha yüksek oranlı seçenekler olarak ilk yarı ev sahibi galibiyeti ya da en az 2 gollü Kuopion galibiyeti de alternatif olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Günün ikinci karşılaşması için Suudi Arabistan'a gidelim saat 20'de. Orada ikinci ligde, daha doğrusu ikinci seviyede, birinci ligde Al-Uhdud, Al-Ula ile karşı karşıya gelecekler. Bu mücadelede 6. haftanın erteleme maçı, 6. haftada oynanmayan tek karşılaşma olacak. Al-Uhdud sezonu galibiyetle açmıştı. Devamında da aslında peş peşe 3 beraberlikle kabul edilebilir, ortalama sayılabilecek bir performansla başlamışlardı. Fakat ardından Al-Vehda'ya 4-2'lik skorla mağlup oldular. Bu karşılaşmayla ilgili bence en önemli detay Al-Uhdud'un bu mücadeleyi kendi evinde oynayamayacak olması. Güvenlik gerekçesiyle karşılaşma Taif kentinde oynanacak. Normalde Al-Uhdud bir Necran takımı. Necran'la Taif arasındaki mesafede yaklaşık 750 kilometre. Dolayısıyla gerçekten oldukça uzak bir yere, uzak bir deplasman yolculuğuyla adeta gidecekler. Erteleme sebebine dair açıkçası net bir yanıt bulamadım ama çok yüksek ihtimalle son dönemde Yemen'le yaşanan gerginlikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Necran'da çok sayıda petrol bölümüne, petrol tesisine saldırılar olduğunu kendim biliyorum. Yüksek ihtimalle bu sebeple sınırdan uzaklaşma amacıyla alınmış bir önlemdir bu diye tahmin ediyorum. Konuk ekip Al-Ula ise maç eksiğine rağmen lige çok iyi bir başlangıç yaptı. 5'te 5'le maç eksiğine rağmen zirvede yer aldıklarını ifade edelim. Ayrıca tabii ki bu karşılaşma için rakibe kıyasla daha az mesafe kat edecekler. Neredeyse yarı yarıya bir mesafe söz konusu. Tabii ki her iki takım da yaklaşık bir aydır resmi maç yapmıyor. Bu da önemli bir detay. Ama yine de sezon başı performansı itibariyle ve Al-Uhdud'un aslında ev sahibi gibi görünmesine rağmen bir anlamda deplasman yolculuğuna çıkıyor olması sebebiyle ben mevcut koşullarda da Al-Ula'nın ağır bastığını düşünüyorum ve konuk ekibin burada 6'da 6 yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu sebeple tercihim maç sonu 2 bahsi olacak. Üçüncü karşılaşmada Türkiye saatiyle 20.30'da Romanya'da Cluj'la Universitatea Cluj derbide karşı karşıya gelecekler. Tabii ki bir erteleme maçı olduğu için zamanlama açısından kötü oldu bu eşleşme. Daha iyi bir günü hak ediyordu diye düşünüyorum. Dördüncü haftadan kalan bir karşılaşma olacak bu. Cluj, ev sahibi Cluj son yıllarda Rumen futbolunun tabii ki en başarılı ekipleri arasında yer alıyor ama

Son dönemde biraz gerilediklerini söyleyebiliriz zannediyorum ki geçtiğimiz sezon 3. bitirmişlerdi ve bu maçtaki ezeli rakiplerinin gerisinde kalmışlardı. Bu sezona da Konferans Ligi ön elemesinde Tromsø'ye elenerek başladılar. Elenmek anlaşılabilir ama kendi evlerinde 5 gol yedikleri bir Tromsø eşleşmesi vardı. Gerçekten felaket bir performans ortaya koymuşlardı. Ligde de keza 9 maçta 4 galibiyetle orta sıralarda kaldıklarını görüyoruz. Dikkatimi çeken bir diğer nokta Cluj'un 9 maçta 15 gol atıp 14 gol yemiş olması. Yani maçlarındaki toplam gol ortalaması 9 hafta sonunda şu ana kadar 3'ün üzerinde. Ve bu tablodaki ana sebeplerden birisi tabii ki Türk futbol severler olarak hiç yabancı olmadığımız bir isim. Çünkü takımın başında bir süredir Marius Şumudika bulunuyor. Görevi Ağustos sonunda devralmıştı. Ağustos ayında devralmıştı Şumudika. Keyifli fakat bir o kadar da kaotik bir futbol oynattığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu kaos kısmı onun da aslında çok fazla müdahale edebileceği bir şey değil. Orada hakkında teslim etmek lazım. Çünkü yaz döneminde Cluj'da çok fazla gelen giden oyuncu oldu. Takım sezon başında yine bir teknik direktör değişikliği sebebiyle de dengesini bulamadı. Doğal olarak bir noktada aslında kaçınılmaz bir istikrarsızlık ortamı oluştu şu an için. Diğer tarafta şehrin diğer tarafında Universitatea Cluj ise son yıllarda kademeli olarak vites yükseltip adını zirve adayları arasına yazdırmayı başardı. Onlarda da aslında yazın ciddi bir transfer hareketliliği söz konusuydu ama İtalyan çalıştırıcı Bergodi ile daha dengeli, en azından sistemi oturmuş bir takım hüviyetindeler ki milli araya zaten üst üste iki galibiyetin moraliyle gitmişlerdi. Tekrar ev sahibine dönecek olursak Şumudika bu maçtan önce takımda hastalıklar ve sakatlıklar sebebiyle çok sayıda eksik bulunduğunu açıkladı. Rakibi de idmanları gizlice izlemekle, casusluk yapmakla suçladı. Ama işin içinde tabii ki Şumudika ve bir Cluj derbisi olunca özellikle eksiklere yönelik raporun ne kadar doğru olduğu, ne kadar akıl oyunu olduğu tartışmaya açık. Bunu sadece bir ek detay olarak o yüzden paylaşmak istiyorum. Zirveye oynamak isteyen iki takım da kendi futbolunu dikte ettirmeye çalışan ekipler. Cluj'dan ev sahibinden ben burada yine ofansif bir futbol izleyeceğimizi ve rakibin de onlara ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Keza tarafların maç içerisindeki iniş çıkışlarını da düşünürsek oyun üstünlüğünün hatta skor üstünlüğünün de sık sık el değiştirebileceği bir mücadele bence. Bundan hareketle ben derbide gollere yönelme taraftarıyım. Önceliğim karşılıklı gol seçeneği olacak. Ama ev sahibi lehine alternatif olarak burada ev sahibi iki yarıda da gol atar seçeneğini de denemeye değer görüyorum. Günün son karşılaşmasında saat 22'de İrlanda'da Shamrock Rovers, Drogheda United'ı konuk edecek. İrlanda'da hem zirve hem de kümede kalma yarışını oldukça yakından ilgilendiren bir mücadele olacak bu. Shamrock eksik maçını kazandığı takdirde son 4 maça girilirken St. Patrick's ve Bohemians'ın 3 puan önünde liderliği devralmış olacak. Drogheda ise playout hattından kurtulmak istiyor. Shamrock milli aradan önce ligde kalma mücadelesi veren bir diğer takım Waterford'la karşılaşmıştı ve kabus görmeye aslında oldukça yaklaştıkları bir mücadeleydi. İki kez geriye düşseler de 3-2 kazanmayı başardılar. Avrupa fikstüründe, uluslararası fikstürde oldukça yıprandıkları bir süreç söz konusuydu. Ligde de bu anlamda biraz gerilemeye başlamışlardı. Bu açıdan milli yarının aslında ev sahibine çok iyi gelebileceğini düşünüyorum ben. Drogheda cephesinde ise menajer Kevin Doherty'nin cezası bulunuyor. Kulübede yardımcısı David Doyle olacak. Ara öncesinde onlar da 3 maçta 2 galibiyetle toparlanma sinyalleri verdiler. Arada da Türkiye'ye gelip Trabzonspor'la bir hazırlık mücadelesi yaptılar ve o mücadeleyi de kazandılar. Direkt düşme hattıyla fark 11 puana artık. O anlamda rahat sayılabilirler ama playout hattından da tabii ki kurtulmak istiyorlar. Şampiyonluğa oynayan Shamrock'a karşı deplasmanda öncelikle savunmada sağlam kalmaya çalışacaklar.

0: yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Ev sahibi her ne kadar doğal favori olsa da son dönemdeki oyunları doğrusunu isterseniz idealden uzaktı. Bu doğrultuda eğer çok erken bir gol gelmezse maç ilk bölümde sıkışabilir diye düşünüyorum. Oyuncu değişiklikleri ve belki 60-70'ten sonraki fiziksel durum belirleyici olabilir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple bahislerimde de ağırlıklı olarak ikinci yarıyı ön plana çıkardım. Öncelikli tercihim en çok gol ikinci yarıda atılır seçeneği olacak. Daha yüksek orandan alternatif olarak ikinci yarı karşılıklı golleri de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça
1: Nesine
0: kalın.
1: editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
7: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
11: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
12: At yarışı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel Mokka, cesur, sportif, yenilikçi tasarımı ve 1 milyon 572 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
5: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
5: Hep böyle bir camia için ve o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Ekim Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayayım. 0538-052-1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Bugün tabii Merkez Hakem Kurulu'nda başkan ve ekipteki bazı kişilerin hapse girmesinin ardından ve Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından hakemler açıklanacaktı. Süper Lig'de nasıl bir hakem ataması olacak, kim belirleyecek bu hakem atamalarını, bu merak ediliyordu. Hakemler açıklandı. Birazdan bu konuyla alakalı bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Artık Süper Lig'e dönüyoruz. Yarın akşam Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi var. Hafta sonu tabii 9 maç bizi bekliyor. Takımlar nasıl hazırlanıyorlar? Milli takım dönüşü nasıl, 11'ler olacak takımlarda? Yine kulüplerle ilgili haberleri de paylaşacağız programda. Federasyonda ise yarın 14'te Riva'da yapılacak toplantıya gözler çevrilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yurt dışından yarın dönecekmiş sabah saatlerinde ve direkt federasyona geçecekmiş. Federasyonda biliyorsunuz üst üste istifalar gelmişti, yöneticiler istifa etmişti. Genel kanıda olağanüstü genel kurula gidilmesinin daha mantıklı olacağı yönünde. Hatta bugün bazı meslektaşlarımızın yazılarına, yorumlarına baktım. İkinci başkan Mecnun Otyakmaz da federasyon bünyesinde etkili isimlerden biri. Onun da olağanüstü genel kurula gidilmesinin mantıklı olacağını düşündüğü yazıldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu ise devam etmek istiyor. Yani zaten 9 ay sonra olağan bir genel kurul var. Oraya işler hazırlanır. İsteyen aday olur düşüncesi var. Yarın bu soruya yanıt bulacağız. Federasyon istifa mı edecek? Olağanüstü genel kurul kararı mı alacak? Olağanüstü genel kurul kararı alıp tekrar aday olacak mı İbrahim Hacı Osmanoğlu? Yarın bekleyip göreceğiz. Bugün İtalyan basını da milli futbol takımında Vincenzo Montella'nın yerine Arda Turan'ın gideceğini yazdı. Tabii Arda Turan Shakhtar'da kariyerine devam ediyor. İki görevi birden yürütmesi söz konusu. Pek ihtimal vermiyorum ama bu haberi de program içerisinde konuşup değerlendiririz. Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkında açıklamaları dikkat çekiciydi bugün. Programda ona da yer vereceğim. Türkiye'de görev yaptığı süre zarfında hakemler Galatasaray üzerine, rakipler üzerine zaman zaman sert sözleri vardı Jose Mourinho'nun. Real Madrid'de devam ediyor kariyerine ve

0: Real Madrid'in hocası olarak Türkiye'deki yaşanan gelişmeler sorulmuş. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sorulmuş. O da biraz böyle kinayeli cevaplar vermiş. Program içerisinde değerlendireceğiz. Onun dışında yurt dışından yine programda haberlerimiz olacak farklı spor branşlarından. Sizler de WhatsApp hattından soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Değerli dinleyenler 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz programa. Bu arada bugünkü atamaları da hemen sizlerle paylaşayım. Belki dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Galatasaray Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler atandı. Gençler Birliği Ahmet maçına Ümit Öztürk. Atamaları birazdan paylaşayım. Eski hakem Hürriyet Gazetesi yazarı Murat Fevzi Tanırlı telefon hattında. Merhabalar.
1: Merhaba yancım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için.
1: Sağ
0: Seni de yolda yakaladık. Tabii bugün hakemlerin nasıl atanacağı, kimler tarafından belirleneceği, hangi hakemler hangi maça atanacak merak ediliyordu. Orada da bir kaotik süreç yaşadık. 10 gündür bir belirsizlik vardı. Öncelikle
1: Evet.
0: atamaları sorayım. Atamaları şu ana kadarki hakemlerin mevcut performanslarına bakarak nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim sana.
1: Yani genel itibariyle atamalar kötü değil ama özeline bakarsak Samsun Trabzon ligin faul standardı konusunda en zayıf hakemlerinden birinin böyle önemli bir maça atanması beni şaşırttı
0: Oğuzhan
1: sadece.
0: Çakır atandı oraya.
1: Evet, yani ne yazık ki ülkemizi FIFA'da temsil ediyor ama yani hakemlik yeteneği olarak çok zayıf bir hakem. Faul standardı, faul bilgisi çok zayıf bir hakemin Samsun Trabzon gibi maça atanmasını şaşırdım açıkçası. Diğerleri mevcut durum itibariyle kabul edilebilir seviyede diye düşünüyorum. Çünkü atayan için de çok zor. Bu hafta maçlara çıkacak olanlar için de çok zor. Beni en çok dediğim gibi performans olarak iyi başlamakta fayda vardı. Anthony Taylor her şeyden öte güven veren bir isim. Kariyeri ortada, hakemliğe hayatını adamış bir isim. Onun yönetiminde bu işin gidecek olması geçici olarak da iyi bir şey bence başlangıç olarak. Ben şu anda en azından Taylor'ın kariyerine, ismine güvendiğim için bundan sonrasının geçici bir sürede olsa, ne zaman olacağı belli olmasa da, bu sürecin ne kadar süreceği belli olmasa da iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu atamada biraz sıkıntı var bence. Onun dışındakiler doğal olabilir, iyi diye düşünüyorum.
0: Yönetmelik olarak Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasına engel bir durum var mı?
1: Bununla ilgili yönetmelikte hani şu var, Merkez Hakem Kurulu Başkanı son bir yıl içinde hakemliği işte bırakmamış, son bir yıllık, bir yıl önce hakemliği bırakan kişilerden en doğru şekilde oluşabilir diye bir bölüm var. Hani hemen bitir bitirmez merkez başkanı olamıyorsunuz. Bir sene geçmesi gerekiyor ama burada şöyle bir nokta var. Bunu da aslında başlatan, Merkez Hakem Kurulu'nda başlatan Ferhat Gündoğdu oldu. Eskiden Merkez Hakem Kurulu talimatlarında nadiren değişik olurken yapboz tahtasına döndü bizim MHK talimatı. Hatta hakemleri infaz edebilmek için bir sezon içerisinde 4 kez klasman yapabilme hakkı bile getirdi MHK'ye. Bir gecede bu talimatlar çıkıyordu. Hop karar veriyorlardı. Ya biz nasıl yok ederiz? Şöyle yok ederiz. O zaman talimat değiştirelim. Sezonun başında, birinci yarının ortasında, devre arasında, ikinci yarının ortasında istedikleri zaman klasman yapabilecekleri hallere çevirdiler bu talimatları. İlk cümle şunu söyleyeyim, yani bunlar evet var şeklen bazı kurallar ama bunları değiştirmek kolay. Talimatları eklersiniz, bir gecede değişir. Ertesi gün Anthony Taylor MHK başkanı olabilecek statüye kavuşabilir.
0: Şu an konuşulan başka isim de yok gibi. Bir Sürhat Münüroğlu'nun ismi gelmişti ama o da şu an gündemden düştü gibi.
1: Ya şu anki şartlarda tabii ki bir Merkez Hakem Kurulu bu kadar enkazda 4 senedir hırpalanan, yıpranan ve işin artık adli boyutlarına giden bu noktada herhangi bir şekilde bu camiaya Ferhat Gündoğdu gibi değil daha iyi hizmet eden, bu camianın içinde uzun yıllar geçirmiş, daha çok sevmiş, mesleğe saygı duyan herhangi birinin gelmesi o ismin de zarar görmesi anlamına gelecek. Çünkü çok büyük bir enkaz var şu anda.

0: Her şeyden önce güven gitti hakem camiası. Tamamen gitti. Kurumsal anlamda ben adli tarafı bir kenara koyuyorum. Kurumsal anlamda yapılanlar gerçekten çok kötü kaçtaydı. Hakemliğin klasmanlarının belirlenmesi, maç performansları, hakemliğin yetenek seviyesi, tecrübe seviyesi, bunların hepsi çok düşürüldü. Kadrolar yenilenecek diye mesleği Türkiye'de çok çok kötü duruma düşürdüler. Bu yüzden de şu an gelmek isteyen kişinin iki handikapı var. Bir, bu çizdiğim tablo. İkincisi, yarın muhtemelen belli olacak herhalde. Federasyonun durumu ne olacak? Devam edecek mi? Yeni federasyon gelecek mi? Yeni federasyona kadar geçici bir MHK mi olur? Yenisi geldikten sonra tekrar sıfırdan yapılanma söz konusu olacak. Kimse de bu iki handikapın altına girmek istemez. Ancak hani çok fazla kariyerle ilgili sıkıntısı olmayan, ben geleyim en azından şu 3-4 ay nefes olayım diyecek, birisi çıkarsa 5-6 ay, ne kadar zamansa bu, dediğim gibi yarın biraz daha şekillenir federasyon toplantısında, ama isim bulmaksa, o yüzden yabancılarla devam etmek, onları ikna etmek en sağlıklı gibi duruyor sevgili Ayhan.
1: UEFA VAR eğitmeni Igor Radojičić bugün UEFA'nın en güncel VAR eğitim paketini hakemlere anlatmış. Böyle evet, bir haber gördüm. Hatta hafta sonu oynayacak maçlardaki tüm VAR süreçlerine yönelik çalışmalar elit hakem direktörü Anthony Taylor'ın yönetiminde Igor Radojičić tarafından sürdürülecekmiş.
0: Evet.
1: Igor Radojičić orada bulunuyor muydu? Yeni mi geldi? Ona dair benim ilk defa duydum adını, o yüzden sordum.
0: Ben de açıkçası bilmiyordum. Ama dediğim gibi beni şu mutlu ediyor. Dünyanın güvenli isimlerin şu anda geçici de olsa bu işe el atmış olması. UEFA biliyorsun sezon başında Clear Line paketi açıkladı. Hani bu pozisyonlar böyle değerlendirecek. Evrensel hakemlik yönetimine dönüş içeriği olması beni bir açıdan bütün bu yaşananların dışında umutlandırıyor. Hani ben yaptım oldu, ben istiyorum oldu zihniyetinden, performans analizinden uzak, adil atama sisteminden uzak, standart kararın umurunda olmadığı bir yönetim sisteminden, işte UEFA'nın böyle üst düzey eğitimcilerinin, Anthony Taylor yönetiminde bunlara başlamış olması bir buruk sevinç yaratıyor. Yani bu kadar sıkıntının ortasında. O yüzden iyi olur diye düşünüyorum. Eğitim yapılıyor olması da iyi bir şey. Eğitim yapılıyorsa şimdiye kadar aynı performansları, aynı skandal kararları, aynı isimlerden herhalde hiçbirimiz görmezdik.
1: Ya tam böyle el atmışken işte Anthony Taylor, Radojičić, bari böyle güzel bir hakemlik sistemi kurulsa. Yani Türkiye'ye uygun model. Soruların çalınmadığı, federasyon başkanına, merkez başkanına liste göndermediği, bunları seviye atlat diye. Bunu nasıl yapacağız? Yani oraları da çok iyi biliyorsun, uzun süre bulundun. Orada da bir problem var gibi. Yani işte çok yetenekli hakemlerin kaybolduğuna tanıklık ettik. Ben de bir iki tanesini tanıyorum. Hani tabii, kendilerinden dinlediğim kadarıyla onlar diyor ki yani işte Ayhan abi ben bunlardan çok daha iyi yapıyordum gerçekten diye böyle derdini anlatan çok fazla insana da muhabbet ediyoruz hakemlikte.
0: Tabii.
1: Ya nasıl ya bir şöyle düzen kurmak? Yani oraya işte bugün biz üst klasmana bakıyoruz ama aşağıda ciddi bir problem var. Hakemlerin klasman yükselirken o sınavlarda sınav sorularının önceden verilmesi, yüksek puanlar verilmesi gibi. O yapıyı nasıl kuracağız mesela? Orası da problem.
0: Kesinlikle haklısın. Güzel nokta bu da. Şimdi hani hepimiz aylarca herkes çıkanlar, herkes sorunları söylüyor, problemleri söylüyor. David Ellery geldiğinde de böyle olmuş. David Ellery geldiğinde federasyona davet edilmiştim. Tekli görüşmeler yapmıştı, hatırlarsın belki.
1: Evet.
0: Ya ben birkaç öneride bulundum. Hani Avrupa'nın 5 büyük liginde takip ederek, tabii ki David Ellery gibi bir stat varken, uzman bu işin eksperi varken bana düşmez tabii ki, ama dedim birkaç nokta hatırlatmıştım. Ya dedi, her gelen dedi sorunları kustu dedi. İlk defa dedi birisi dedi bir öneriyle geldi dedi. Bu beni sevindirdi demişti. Şimdi sorunları söylemek kolay tabii ki de, nasıl yapılacak? Bu çok büyük sıkıntı tabii ki. Bizde bu kısmı da büyük problem. Her şeyden öte şu vardı biliyorsun. Hakem akademisi vardı. Ve Hakem Akademisi içeride güzel bir eğitim sistemi oturtmuştu. VAR simülasyonlarına kadar her hafta kararlar üzerinde tartışılan sistem kurulmuştu oraya. Ve Ferhat Ündoğdu geldiğinde iki başlık olur mu diyerek kapatmışlardı. Bir sene sonra da kendisi Yeditepe Üniversitesi ile akademi açma sevdasına girmişti. Şimdi akademi tarafı, akademiye kullanması iyi bir nokta. Bunun isimlerden bağımsız, başında kimi getirirseniz getirmezseniz çok önemli değil. Ama akademi zihniyeti iyiydi. Çift başlılık olacak diye kapattırdı. Çift başlılığın neden olacağını çok iyi anlamış olduk bu günleri görünce. Çünkü orada iyi bir sınav yapılanma sistemi de vardı. Sorular, hakemlerin sınav eğitim sistemleri orada değerlendiriliyordu. MHK'den ayrı bir yapıydı. Dolayısıyla dışarıdan müdahale edilemediği için çok daha iyi ve şeffaf bir yapı bulunmaya başlamış.
1: Yani işleyen düzeni bozmuş Ferhat Gündoğdu, öyle mi anlıyorum?
0: Soruyu tekrar alayım.
1: Doğru mu anladım diyorum? İşleyen düzeni bozmuş Ferhat Gündoğdu.
0: Tabii akademiyi kapattırmıştı.
1: Yani akademiyi kapatarak işleyen bir düzeni bozmuş gelip...
0: Tabii. Bütün il hakem kurulları, altlardaki hakemler, alt liglerdekilerin hepsi oralardan sınava giriyorlardı il hakem kurullarının yapacağı sınavlara. Online sınavlara geçilmeye başlamıştı. Online eğitimlere geçilmeye başlamıştı. İki başlılık olur mu diye bir hakemlik tek yerden yönetilmeli diyerek böyle bir akademiyi kapattırdı. Sonra aradan 1-2 sene geçti. Hemen biz işte Yeditepe Üniversitesi'nde bir akademi kuralım, akademiyle devam edelim denmeye başlamıştı. Yani işliyordu o yapı ve yeni yeni oturmuştu bu. Özellikle VAR konusunda da çok iyiydi. Her hafta orada çalışmalar yapılıyordu. Hakemler davet ediliyordu. Ve standart gelen 9 kişiden bağımsız federasyonun kendi bünyesinde güzel bir akademi yapısı vardı. Ona da çomak soktular. Yani illa bir şekilde her şeyi Merkez Hakem Kurulu yönetsin zihniyeti. İşte bugün gelinen noktayı görüyoruz yani neticede.
1: Oraya sahip olmaya çalışmışlar resmen. Son olarak da Yaşar Kemal Uğurlu'yu soracağım. Ben bugün gördüm, bilmiyordum. VAR müdür yardımcısıymış Yaşar Kemal Uğurlu. Geçmişte bir fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Sanırım kumar oynarken bir fotoğrafı karşımıza çıkmıştı. Bugün görevinden istifa etmiş. Hani ya burada karar verici merci ben değilim ama Yaşar Kemal Uğurlu'yu da o göreve yakıştıramadım şahsen. Hani başka kimse mi yok o görev için diye düşündüm. Bugüne kadar da öyle bir görevi olduğunu bilmiyordum. Sen biliyor muydun?
0: Evet biliyordum. Ya şimdi şöyle, ben bu tarafını takip ediyorsun sen de sürekli, hani yazılarım olsun. İşin kurumsal tarafında ya çok büyük yaralar açtılar. Yani bunu niye söylüyorum? İşte aktif bir hakem işleri müdürlüğüne getirildi. İngilizce bilmeyen 41 yaşında FIFA yapılan Yaşar Kemal Uğurlu 41 yaşında FIFA yapıldı. İngilizce bilmiyordu. FIFA kariyeri bile doğru düzgün olmadan olamazdı zaten. Üstüne bir de VAR'da göreve getirildi. VAR dediğiniz olay zaten sürekli yurt dışını takip etmeniz gereken, UEFA standartlarını takip etmeniz gereken bir pozisyon. Şimdi sürekli böyle kurumsal yaralarla da yapınca hakemin içinde orası da zarar gördü. Şimdi böyle bir görevde de VAR hakimleri atadıkları, VAR eğitimleri nasıl yapıldığı, görevlendirmelerdeki sıkıntılar hepsi üst üste bindi. Ama dediğim gibi yani aktif sahaya çıkan hakeme kendine görev yazdıracak pozisyonda müdür yapan bir zihniyetin ürünü 2 senedir yaşadık ne yazık ki. Orası da şimdi daha sağlıklı birisinin kontrolüne geçerse ilerisi için daha iyi olur. Bütün bu sancılı süreçlerin hepsinden bağımsız, kurumsal anlamında söylüyorum.
1: Ya hakikaten her şeyi bozmuşlar. Yani bir şey bozuk olsa düzeltmek kolay olur ama tekrar sil baştan sağlıklı bir yapı kurulması gerekiyor gibi oraya.
0: Ben sistemi bozmalarına çok şey yapmıyorum, takılmıyorum. Daha büyük zarar verildi. Kamuoyunda, futbol sektöründe, insanların gözünde zaten hakemlik sürekli saldırıya maruz kalan bir meslekken iyice güven yıkıldı. Şu an yani sahaya çıkan hakemlere, genç çocuklara falan bu baskıya sahada nasıl dayanacaklar? Tribününden yöneticisine, futbolcusuna. Orada biraz işleri zor açıkçası.
1: 2013'ten 19-20'ye kadar ki o 6-7 yıllık süreçte Antalya'daki Merkez Hakem Kurulu seminerleri olurdu kış aylarında. Evet, oraya çok giderdim. Orada da işte hakemlerle sohbet ederdik. Hatta böyle keyifli muhabbet de dönerdi orada. Şimdi o gün konuştuğumuz hakemlere bakıyorum. Şu anki hakemlere bakıyorum. Şimdiler kızmasın ama çok çok büyük fark var. Yani onları bile çok rahat yüz yüze konuşurken eleştiriyorduk hani ve gerekli bir, hani onlar da bir şey cevap veriyorlardı bize böyle hani esprili bir şekilde.
0: Tabii ki.
1: Hani daha, eleştirdiğimiz daha hakemleri var. Özledim şu an, ne yalan.
0: O özlemi dindirmek de kolay. Şu 2022'den bu zamana yok edilenlerin neden yok edildiğine dair biliyorsun açıklama yapıldı. O tarihte Güntekin Onay'a Lig TV'de, Bein Sport'ta canlı yayında konunun hiçbir şekilde federasyon yönetimiyle kimseyle ilgisi olmadığını canlı yayında bütün Türkiye'ye söylemişti biliyorsun Merkez Hakem.

0: talimata bir madde eklenmesi zor değil. Çünkü neticede bu isimler görüldüğü üzere mahkemelerde verilen açıklamalarda herhangi bir suç işlememişler. Öyle gözüküyor. Haksız yere kadroları değiştirmek için yeni yüzler getireceğiz talebiyle gelenlerin isteği üzerine değiştirildiği anlaşılıyor. Bu hakta sağlanabilir. Zor değil.
1: Konuğumuz Murat Fevzi Taner'di. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.
6: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlenceli mi kardeşi Milyoner?
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
9: Fenerbahçe, Yunanistan'da Euroleague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, Euroleague resmi sponsoru.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor.
12: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda şu sıralarda Denizli İdman Yurdu Serik Spor maçı var. Serik Spor 1-0 önde, artık uzatma bölümünün de son dakikasına girilmiş durumda. Bakıyorum Denizli Stadı'nın zemini de bütün statlar gibi çok kötü. Tribünler de koltuklar kopartılmış. Hani harabeye dönmüş stadyum. Bir bakım da istiyor gibi. Denizli Spor birkaç sezon önce Süper Lig'deydi. Şimdi geldiğimiz noktada Denizli Spor diye bir takım da ortada yok. Stadyumda hani tabiri caizse perişan durumda. Mesela bunun sorumlusu kim? Bu takımı buraya kim getirdi? Bu stadyum niye böyle bakımsız? İl Spor Müdürlüğü'nün bir dahli var mı? Bu stadın bakımından kim sorumlu? Bunlar kamu malı sonuçta. Yani üzücü bir görüntü var. Şu an maçta sona erdi Serik Spor. Denizli İdman Yurdu'nu 1-0 yendi. Denizli Spor çok borç batağına düştü. Kötü yönetimler. Bilmiyoruz ama yani bir yerde böyle borç batağı varsa genelde yönetimlerin parayı iyi kullanmadığı, hatta haklarında işte menajerlerle ortak olup kulübü soyduğuna dair iddialar var. Yeni Malatya Spor'la ilgili böyle iddialar vardı. Şimdi stadyumu gördüm.

0: Devletin bir malı orası ve kim sorumluysa iyi bakmamış, görevini iyi yapmamış artık. Deniz değil, Spor Bakanlığı mı, Spor İl Müdürü mü, kimse o iş, orayla ilgilenecek, o bakımı üstlenecek. Bir de bu dedik ya, kurumların içindeki o boşluk, kurumlara olan güven sarsılması, kurumlardaki insanların hakikaten liyakatla mı o göreve geliyor, işte oralar çok tartışılıyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan konuşurken az önce oradaki sıkıntıyı Murat Fevzi Tanırlı çok detaylı bir şekilde paylaştı. Bugün bir haber gördüm. İsim de vereceğim. 20 milyar TL fon vurgunu yapan Osman Arıkan Nacar, Sağlık Bakanlığı'na ambulans şoförü olarak girmiş, genel müdür olarak çıkmış. Ve 20 milyar fon vurgunu yapıp yurt dışına kaçmış. Öyle bir haber okudum. Ya mesela bu nasıl oluyor? Yani tabii ki hak ediyorsa olsun ama ambulans şoförü genel müdür olarak Sağlık Bakanlığı'ndan çıkmış. Sonra da 20 milyar fon vurgunu yaptığına dair bir iddia gördüm. Bugün nerede gördüm bu haberi? Cumhuriyet Gazetesi yapmıştı herhalde. Şimdi Merkez Hakem Kurulu ile bunun ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var işte. Aynısı şey. Yani aynı şey. Bir anda amatörde maç yöneten hakemi alıp ikinciliğe getirebiliyorlar. Orayı hak edebiliyor mu? Orayı kaldıracak mı? Neye göre getirildi? Sınavda doğru bir şekilde yapması gerekeni yaptı mı? Şimdi her kurum böyle olursa ne olur? Bu işi layıkıyla yapan insanların da hevesi kalmaz. Vatandaşın o kuruma bir güveni kalmaz. Hep işte hakemler eleştiriliyor, eleştiriliyor diyoruz. Ama bunun arkasında da toplumdaki güvenin yok olmasının payı çok büyük. O güveni yok eden kim? İşte Ferhat Gündoğdu gibi oraya gelip oradaki kötü de olsa işleyen bir düzeni bozan, yeni bir düzen yaratmaya çalışırken aslında kendi düzenini kurmaya çalıştığını görüyoruz. Yani yeni bir düzen yaratma niyetleri yokmuş pek. Kendi düzenlerini, kendi istedikleri kişileri yukarı çıkartıp ya da işte ahbap çavuş ilişkisiyle etrafta biraz siyasi gücü olan, biraz bürokrasi gücü olanın önünü açmakmış. Böyle olunca da işte karşımıza bugünkü tablo çıkıyor. Yani daha çok böyle bu konuyu konuşacağız gibi, çünkü yeni soruşturmalar da devam edecek gibi. Yani tam böyle fırsat varken Anthony Taylor'la artık yeni federasyon olur. Şu anki mevcut federasyon olur. Bunun İngiltere'de nasıl olduğunu, gerekirse bir komisyon kurulur, araştırılır. Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da nasıl? Aynı sistem bizi de çok rahat kurulabilir ve kimse mağdur da olmaz. Yani hakemleri biz bugün hata yapsalar bile tüm aşamaları başarılı bir şekilde hem sınavları geçmiş hem işte en alt ligden maç yönetmeye başlayıp yavaş yavaş yavaş kademe kademe süre geçerken yukarı yükselmiş ve burada maç yönetirken görmüş oluruz. Bunu da talep etmemiz lazım. Yani her şeye alışıyoruz maalesef. Yani toplumda bir kabulleniş var. Biraz talepkar olmaya dönmemiz lazım düşüncesindeyim. Bilmiyorum katılır mısınız? Birkaç mesaj okuyayım bu bölümde. Sayın Hacı Osmanoğlu futbolun son 30 yılının nasıl olduğunu biliyordu. Madem neden koşa koşa federasyon başkanı oldu? Kokuşmuşluğu düzeltmek içinse son yaşananlar pek de öyle gözükmüyor demiş. Bakalım kendisi bu bozuk düzenin bir parçası mı olacak yoksa bırakacak mı diye bir mesaj atmış. Bu federasyon seçimlerinde Servet Yardımcı gibi adaylar aniden adaylıktan çekiliyor, sonrasında sır olarak kalıyor. Mesela ne oluyor da adaylıktan çekiliyorlar? Ya ben geçen akşam da bu soruyu sordum. Yani malum yapıdan dolayı aday olamadım dedi. Yani daha böyle orada işte önünün kesildiğini, engellendiğine dair bir ifade var. Servet Yardımcı o günden sonra da, o yazılı açıklamasından sonra da ben medyada hiçbir yerde görmedim. Pek görünmüyor da yani herhangi bir işte siyasi etkinlikte, açılışta ya da bir spor etkinliğinde görmedim. Maçlara da pek geldiğini görmedim. Geliyorsa da ben karşılaşmamış olabilirim. Ya da ekranda karşımıza çıkmamış olabilir. Yani Servet Yardımcı sonuçta oranın gediklisi biriydi. 2008-2024 arası 16 yılın 14 yılı orada olan biriydi. Hani o öyle dediyse bunun da kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Servet Yardımcı burada kimleri kastetti? Kim o malum yapı? Yani Servet Yardımcı gibi birinin önünü kesebiliyorlar. Hatta daha da ilginci, Servet Yardımcı bir de şu an mevcut iktidara, AK Parti'ye de çok yakın biri. Abisi zaten milletvekili AK Parti'den. Hani buna rağmen önünü kim kesiyor? Orada nasıl bir güç var? Keşke bunu kamuoyuyla paylaşsaydı. İşte şimdi aklımıza şu geliyor. Sayın Ali Koç da sürekli bir yapıdan bahsediyordu. Federasyon başkanı olduktan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu bile çıkıp hakemler bana operasyon çekiyor dedi. Dün Ecmel Faik Sarı Alioğlu konuğumuzdu. Ecmel Bey de eski federasyon seçimi kaybettiği için bir hınçla yaklaşıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibine dedi. Mehmet Büyükekşi'nin ekibini kastetti. Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde kimler var? Mehmet Büyükekşi yani o gücü nereden alıyor? Bunları da kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşmaları lazım diye düşünüyorum açıkçası. Mehmet Büyükekşi yarış vakti mi geldi? Tamam, yarışa gidelim, devam ederiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Burada Harspet'te önlere doğru yüklenmeye çalışıyor. Koşuda 1000 direği geride kaldığında 12 numaralı Taş Demirhan yarışa liderlik yapıyor. Aradaki fark yaklaşık bir boy kadar. 8 numaralı Duyarlı bariyer dibine yakın takipteki safkan dışlarında. 3 numaralı Bari onların 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 1 numaralı Boccia yanlarında. 4 numaralı Waltz with Dreams 1 boy kadar gerilerine. 10 numaralı Ramona Sokuldu onun yanında. 2 numaralı Harspet daha sonra 5 numaralı Oğlum Fırat. 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Fastest Çınar sırasıyla 600 direğe de geride kaldı ve liderlik el değiştirdi. 12 numaralı Taş Demirhan dışarıdan yaptığı ataklarla numarayı rakibinden boyun farkıyla aldı. Hemen içinde 8 numaralı Duyarlı. Bu iki safkan 400 direğe geçildiğinde birbirlerine yakın koşuyorlar. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılırken dış kulvardan gelen 12 numaralı Taş Demirhan rakiplerinden numarayı kaptı. Dış kulvardan 1 numaralı Boçe'nin gayretleri var. İçeriden 4 numaralı Wolf with Dreams, ortalardan 6 numaralı Faces Çınar'la birlikte. Koşuda artık son 150 metre. İç kulvardan Faces Çınar geliyor. Liderliği açıyor. Lider Çınar. Faces Çınar. Koşuyu kazanan safkan oluyor. Son hatayla 7 numaralı Son of the Knife yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 12 numaralı Taş Demirhan üçüncü olurken 1 numaralı Boccia ve 4 numaralı Wall Street Dreams dördüncülük kararını barış hakemlerine bıraktı. 6 numaralı Faces Çınar Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Ya bugün yine hep bu işte sahtekarlıktan bahsediyoruz ya. Maltepe'de bir bina çökmüş sabah saatlerinde. Görmüşsünüzdür. Binanın iki katı kaçakmış üstteki. Sonradan yani izinsiz atılmış. Yine sabah haberleri izliyordum. CNN Türkiye'de Habertürk'tü evde otururken. Ya nasıl buna izin veriliyor? Ben hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani orada Maltepe Belediyesi'nin dahline, İstanbul Belediyesi'nin dahline, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilmiyorum işte işi ama

Yani olması gerekenden iki kat fazla nasıl izin veriliyor? Bugün orada insanlar vefat etti, öldü, bina çöktü. Ve İstanbul'da 1300 bina varmış. Yani deprem olmasına gerek yok, çökmeye yakın. Her an çökebilir. Ve tabii işte biraz derinleşen yoksulluktan dolayı da insanlar adım atamıyorlar. Ama yani bunlar böyle çok basit şeyler gibi duruyor. Hepimizin başına gelebilir. O binanın yanından geçiyor olabiliriz. Ve vatandaş olarak şeyi de kabul etmememiz lazım ya, usulsüz bir şekilde gelir elde etmeyi. Yani o binanın sahipleri şimdi çok büyük sorumlu olması gerekenden iki kat fazla. Yani işte örnek veriyorum, 6 kat normalde tapudan çıkan olması gereken 8 kat yapmış. Ve sonra imar affı veriliyor bu şahıslara. Ne oluyor? Adamın sahtekarlığına göz yumuyoruz. O sonra bina çöküyor. Ben artık hangi kurum olursa olsun, Merkez Hakem Kurulu, federasyon, belediyeler, bakanlıklar, hiçbiri fark etmiyor. Bu sahtekarlıklara göz yumulsun istemiyorum bir vatandaş olarak. Rica ediyorum, vatandaş olarak siz de talep edin. Yani çünkü yarın bir gün sizin de başınıza gelebilir. Ya o binanın içinde oturmak zorunda kalabilirsiniz. Ya o binanın altındaki kafede kahve içerken başınıza gelir. Ya o binanın altındaki kolonlardan birini kesip mağaza yapmıştır. Eşinize, dostunuza bir şey almak için mağazaya gidersiniz, başınıza gelir. Oturduğunuz binalarda da bunu talep edin, binanın sahibinden, kiralıksa işte apartman yönetiminden. Bu kadar basit olmaması lazım her şey. Yani yapanın yanına kâr kaldığı düzenden artık nefret ediyorum insan olarak. Bir suç varsa, bir ceza varsa bu toplum nezdinde bizim de hesap sormamız lazım. Bugün Merkez Hakem Kurulu'nu konuşurken aslında hiçbir farkı yok bu anlattıklarımla. Hepsi aynı. Bir göreve gelen oranın sahibi gibi davranmaya başlıyor. Artık o makam ölene kadar sanki seninle devam edecek gibi. Bak, Ferhat Gündoğdu yapmış bunu, hemen gelir gelmez kendi düzenini kurmaya çalışmış. Valla yazık ya, bu kadar böyle insan hayatının bu kadar ucuzlaşması, basitleşmesi. Bilmiyorum, bana mı tuhaf geliyor? Yani eminim bir vatandaş olarak sizi de rahatsız ediyordur. İşte ben futbol izlerken bakıyorum, geçen hafta Bursa Stadı'nda maçı izlerken, ya yani federasyonun bütçesi 70 milyon dolar. Galatasaray'ın bütçesi 380 milyon dolara geliyor. Fenerbahçe 280 milyon dolar. Ya Bursaspor da çok büyük bir camia. Bursaspor'un stadı da çok yeni bir stadyum bu arada. Yeni yapılan stadyumlardan. 10 yıllık geçmişi yok. Son dönemde mali yapıyı düzelttiler. O zeminin bakım onarımı yıllık 1 milyon dolar seviyesinde. İşini iyi yapmıyor birileri. Hiçbir yerde, her yerde böyle. Yani işini iyi yapmayan bir kitle var. O görevlerde bulunuyorlar yani. Bursa İl Spor Müdürü mü artık? Kim bakıyorsa oraya. Bursaspor Kulübü'nden biri mi? Ve ben şunu istiyorum artık. Ya bir yerde işini iyi yapmayan biri varsa bu hesabını ödesin, bedelini ödesin yani. Bu imar barışı falan da artık, yani bunlar artık gerek yok bunlara. Birkaç mesaj okuyalım. Kulüplerdeki gündeme geçeceğim oradan. Hani insan olarak da hakikaten zoruma gidiyor. Bu her gün her gün böyle olumsuz bir şey. İşte Bolu'da otel yandı. Kaç kişi öldü orada? Yanarak öldü insanlar. Sorumlular bir şekilde böyle kaçmaya çalıştı. Hatta bir görüntü vardı. Otel müdürü, otel çalışanı müdürüne önce otel sahiplerini uyandırmış, sonra kimseyi uyandırmadan dışarı çıkmış. Ya bu insanlığın neresinde var, vicdanın neresinde var yani? En basitinden yani işte Ferhat Gündoğdu ve ekibinde, ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Bir gariban biri çok başarılı, hayatını bu işe adamış, hakem olmak istiyor. Onun hakkını nasıl yersin kardeşim ya, sınav sorularını çalıyorsun. Ya ben çok iyi hatırlıyorum ya, küçükken İşte babamın amcasının erik ağacından erik aldın diye annem beni dövmüştü ya. Çok iyi hatırlıyorum yani. Yabancı da değil bu arada. Söylesem kızmaz sahipleri ama sen izinsiz birinin nasıl bir şeyini aldın diye ya. Hala o kültürle yaşıyoruz hayatta.

0: Hem de çok fena dövmüştü yani, sakın bir daha böyle bir şey yapma diye. Yani ben bu dönemi anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum yani, artık usulsüzlük bir meslek haline gelmiş yani. Ülkede ne kadar atanmış seçilmiş kim varsa hepsi değişmeli demiş. Siz tek başına sporu yönetmeyi düzeltmeyi hayal etmeyin. Bir de benim iki oğlum var. Bir üniversite, diğeri lise öğrencisi. Çelik yelek almayı düşünüyorum. Önereceğiniz bir marka var mı demiş. Ya bu kadarına gerek yok tabii de, ama insanları da anlıyorum şu an. İşte okullarda da maalesef bir güvensiz ortam hakim. Ya dün Fransa'daki o genç çocuğu dinledim. Fransa'da da lise çocukları bir gösteri düzenliyorlar. Çocuk diyor ki hep diyor bunlar olay çıkartıyor, bunlar kavga çıkartıyor diye bize kızıyorsunuz. Ama bu çocuklar içerisinde düzgün beslenemeyen, düzgün kıyafet giyemeyen, evinden dışarı çıkamayan, sosyal hakları olmayan insanlar var diyor. Bunlar sıkışmışlık yaşıyor artık diyor yani. Hani biraz bize de benzettim ya o çocuğun tepkisini. İşte Fransa'da biraz popüler oldu. Televizyon programına falan çağırmışlardı. Genç bir çocuk. 16-17 yaşında. Durum bu değerli dinleyenler. Reklam vakti gelmiş. Reklamın ardından devam edelim.
1: Derin Pas devam edecek. Devam. Reklam.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin Pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. Beşiktaş'tan haberleri paylaşacağım şimdi sizlerle. Birazdan mesajlarınızı okumaya devam ederim. Beşiktaş'ta yeniden bir futbol komitesi oluşturuldu. Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından ve Serdal Adalı başkanlığındaki komitede Murat Kılıç, Mithat Görkem, Aksoy, Aykan Aydın ve Melih Aydoğdu yer alıyormuş. Komitenin Ocak ayı transfer döneminde futbol direktörü Önder Özen'le koordineli çalışması bekleniyor diyor. RT Spor'un haberi bu şekilde. Beşiktaş'ta kulüp basın sözcülüğüne ise Mete Düren getirilmiş. Abi Beşiktaş için çok iyi olmuş bence. Çünkü Murat Bey kızmasın ama Murat Kılıç da Sayın Adalı da o şeyi iyi yapamıyordu. Yani bazen cümleleri böyle yerinde sağlıklı bir şekilde kullanmak, doğru kelimeleri yan yana getirmek çok önemlidir. Beşiktaş Mete Düren'e bu görevi vermiş ve Beşiktaş'ta da bundan sonra basınla alakalı bir açıklama olduğunda Mete Düren yapacak. Bu konularda çok uzman kişi zaten kendisi. Sayın Adalı bence burayı da bu tercihi de çok doğru yapmış. İşte özellikle yeni sezon öncesi Önder Özen'in göreve getirmesi, sonrasında Italiano transfer dönemi, projelerin yavaş yavaş hayata geçmesi ve eski yönetimden destek alamadığı kişilerle yolları ayırıp yeni yönetime yeni isimleri eklemesi, görev dağılımı ve son olarak da Mete Düren'in basın sözcülüğü görevine getirilmesi hakikaten hepsi Beşiktaş'ı bir adım daha ileri taşıyacak hamleler. Sayın Adalı'yı da kutluyorum bu arada. Hani ben her şeyi bilirim modundan çıkıp, ki bizim kulüp başkanlarında o çok oluyor. Kendinden bilirler mesela, ben olmasam olmaz bu işler düşüncesine çok kapılabiliyorlar. Ama Serdal Adalı bu görev dağılımını çok iyi paylaştırdı şu ana kadar ve gördüğüm kadarıyla herkesin de alanına saygı duyuyor, alan bırakıyor, onların görüşlerini alıyor. Bunun neticesinde futbol takımına, işte kulübün projelerine, mali yapıya bakalım nasıl yansıyacak. Tabii mali yapı pek iyi değil Beşiktaş'ta ama Sayın Adalı onu da düzelteceklerini söyledi. Takip edeceğiz. Şu an için her şey olumlu Beşiktaş adına. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Diğer tarafta Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı var hafta sonu. Dušan Vlahović'in oynamasına engel bir durum yok. Hatta Orkun'un da oynayabileceği yazıldı ama dün hafif ağrıları var denilmişti. Bugün Bein Sports bir haber yapmış. Amespor maçında sakatlanan ve bu nedenle Sırbistan milli takımının kadrosundan çıkartılan Dušan Vlahović takımla birlikte çalışmalara başladı. Fiziksel olarak iyi duruma gelen Sırp santraforun Kocaelispor maçında oynaması bekleniyor denilmiş. Sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amespor maçlarını kaçıran Leandro Trossard ise milli arada Belçika milli takımına katılarak Türkiye ve Fransa'ya karşı kısa da olsa süre aldı. Haberde Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun Trossard'ı pazar günü yedek başlatacağı ve 31 yaşındaki futbolcuya maçın gidişatına göre görev vermesi bekleniyormuş. Orkun'un durumu hala belirsiz diyor Bein Sports haberinde. tedavisine devam edilen milli oyuncunun Kocaeli Spor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ağrıları tamamen sona ermese de hafiflemiş biraz daha ve tabi maça da 3 gün mü var? Beşiktaş cumartesi mi oynuyordu? Bakmam lazım şimdi ezbere de bilmiyorum. Galatasaray'ın maçı yarın. Beşiktaş Kocaeli Spor maçı pazarmış. Pazara kadar yetişebilir. Daha 3 gün var. Burada da artık hoca duruma bakacak. Riskli bir durum varsa eminim oyuncuyu zor durumda bırakmayacaktır. Beşiktaş Kocaeli Spor maçına da Orkunsuz da çıksa sonuç alabilecek bir orta sahaya sahip bence. Bazen işte böyle oyuncudan faydalanmak isterken sonrasında daha uzun süre sahalardan uzak kalabiliyor. Geçmişte birçok oyuncuda bunu yaşadık. Umarım o da bir an önce sağlığına kavuşur. Sezona iyi başlayan oyunculardan biriydi Orkun Kökçü. Beşiktaş'a dair, Beşiktaş için demiş dinleyicimiz, Ekim ve Kasım ayları belirleyici olacak. Geçen sene tabii taraftarlar orada çok sıkıntı yaşadılar. Özellikle Kasım ayında işte şampiyonluktan kopuş. Geçen sene Kasım ayının ilk haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sahasında 3-2 kaybetmişti Fenerbahçe'ye. John Duran'ın attığı maç Kasım ayıydı. Ve ondan sonra bir moral bozukluğu olmuştu Beşiktaş'ta. O maçta kırmızı kartlar da vardı. Tabii Orkun da kırmızı kart görmüştü. Ben bu sene Beşiktaş'ın öyle yarıştan kopacağını zannetmiyorum ama burada dinleyicimiz şunu kastetmiş büyük ihtimal. Yani 8 maçlık bir periyot var diyor 30 günde. Bu biraz hem ligdeki hem Avrupa'daki Beşiktaş'ın direncini gösterecek bize. Yine bir sınav, işte hayat hep sınavı diyorlar ya. Vincenzo Italiano geldi. İlk sınavı Avrupa Ligi'ne takımı götürebilecek miydi? O sınavı geçti. Sonrasında işte ligde nasıl bir başlangıç olacak? Nasıl bir oyun olacak?

0: Nasıl sonuçlar gelecek? Bence o da hiç fena değildi ki hani bir tek Ahmet maçı için eleştirebiliriz ligde. Ahmet maçında zaten Beşiktaş bir puan alsa bugün zirvedeydi. Lider olarak Milyarya'ya girecekti. Orada da birçok oyuncu yani sezona iyi başlayan birçok oyuncunun kötü oynaması. Yani bazen işte 11'de 2 oyuncu kötü oynar. 9 kişi onu idare edebilir ama 4 oyuncunun performansı kötüyse rakip kim olursa olsun tolere edilmiyor. Yani bir şekilde kaybediyorsunuz maçı. Bir yol kazasıydı diyelim. Ben yine altını çizmiş olayım. Beşiktaş bu sene geçen seneki gibi olmayacağına çok eminim. Yani bunu bana oyun söyletiyor. Oyuncu grubu, teknik heyet, şu anki yönetim. Güçlü bir yönetimi de var Beşiktaş'ın. Hakemler konusunda Beşiktaş'ın geçen sene demiş dinleyicimiz sıkıntısı vardı. Bu sene umarım olmaz. Yani tabii tüm takımlar için geçerli. Umarım o sıkıntılar yaşanmaz diyelim. Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğim. Galatasaray'da yarın akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tabii bugün çok farklı haberler vardı Galatasaray ile ilgili. Yarın akşamki programda da tabii stadyuma bağlanırız. Maç öncesi gelişmeleri alırız. Hem Galatasaray, hem Beşiktaş, Trabzon, Fener hepsinde taraftarlar da takımlarını özlediler bu arada. Yani bir devre arası gibi oldu 3 hafta. İlk kez bu ayda yani Eylül, Ekim aylarında 3 haftalık bir araya tanıklık ettik milli takım seviyesinde. Yarın tabii artık İstanbul'da işte insanlar da döndü, okullar açıldı. Yazlıkçılar döndü. Stadyumların daha da dolu olacağını düşünüyorum. Yani hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın. Hatta Trabzon'da bile öyle. İşte Trabzon'da yazın tarımla uğraşan insanlar olabiliyor. Köylerde fındık topluyorlar. Fındık mevsimi de sona erdi. Bundan sonra dört büyük takımın maçlarında bilet bulmak zor olur. Yani stadyumlar dolar. Yarın da Galatasaray dolu tribünler önünde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bugün Ferhat Kızıltaş bir haber yapmıştı. Kaan Ayhan'la İlkay Gündoğan yarınki maça 11 başlayacak diye. Okan Hoca tabi milli arada en çok onları gördü. Milli takıma birçok oyuncu gönderdi Galatasaray. Antrenmanı bu oyuncularla yaptı. Oyuncuların antrenman performansından etkilenmiş olabilir diye düşündüm. Ferhat'ın yaptığı haberi görünce. Kaan Ayhan'la İlkay 11 başlarsa peki nerede oynar diye de kendi kendime sordum. Tabii İlkay'ın yeri belli. Orta sahada Kaan Ayhan'ı orta sahada oynatmaz diye düşünüyorum. Savunmanın yani sağ stoper olarak başlama ihtimali yüksek ki Davinson Sanchez de Kolombiya milli takımına gitmişti. O da bir yorgun dönebilir. Barcelona maçı var. Torreira önceden milli arayı rahat geçiriyordu Bielsa döneminde ama Torreira da bu dönem 3 milli maça çıktı Uruguay milli takımıyla. Hatta ikisinde 90 dakika oynadı diye biliyorum. Diego Forlan geldikten sonra Torreira da milli takıma çağırmaya başladı. Belki yarın sürpriz bir şekilde Torreira da yedek kulübesinde başlayabilir. Çünkü Lemina sakatlığı geçti. Lemina ile başlama ihtimali olabilir orta sahada. Batrakov Rus milli takımındaydı. Leste Yugoçuk Fransa U21 milli takımındaydı. Hani yabancı oyuncular da hepsi bir yerlere gittiler sonuçta. Yarınki 11'i de merak ediyorum açıkça. Galatasaray nasıl bir 11 ile çıkacak Kasımpaşa'da. Ligin iyi takımlarından ve genelde Galatasaray'a karşı da böyle iyi sonuçlar alabilen, sürpriz skorlar elde edebilen bir takım. Yarın tekrar Süper Lig'e döneceğiz. Saha için artık daha fazla konuşmaya başlayacağız. Takımlardaki gelişmeleri de daha detaylı aktarırız. Yani Kaan Ayhan konusunu tekrar toparlayayım. Eğer 11 başlarsa aklıma sağ stoper geliyor. Bir dinleyicimiz de sormuş yani Singo da sakat, Şalay da oynamayacak gibi sağ bek başlar mı diye. O da olabilir bak. Şimdi Ahmet Bey de yazmış. O da ihtimaller arasında. Ama sağ bekte verimli olabilir mi Kaan Ayhan? İşte o biraz soru işareti gibi. Kasımpaşa maçında Roland Schalai'nin de risk edilmesi beklenmiyor. Başka bir ihtimal Kazımcan solda, Eren sağda. Yani iki sol bekten birini sağ tarafta oynatabilir Okan Hoca. Yarın daha detaylı konuşacağız. Şimdi Wilfried Tsingo ile ilgili bugün bir haber vardı. Hemen o haberi de paylaşayım sizlerle. Galatasaray'da 404 günü tamamlamış. Transfer olduktan bugüne 404 gün geçmiş. Ve bu 404 günün 118'i sakat geçirmiş Wilfried Tsingo. Dörtte birinden biraz fazla. 2025'te alınmıştı ve maçların %29,21'ini kaçırmış. Yani her 3 resmi maçtan birinde oynayamamış Wilfried Tsingo bu süre boyunca. Fil dişili sağ bek bu oranla Galatasaray'da geçirdiği sürede tabi hani oynadığı maçlarda da akılda kalan performansları var ama o süreklilik olmayınca iyi oynadığı maçlarda silinmiş gibi oluyor. Orada bir problem oluyor ister istemez. 6 Ekim'de son sakatlığını atlatıp salon çalışmalarına başlamış Wilfried Tsingo. Şimdi yavaş yavaş da artık takımla, topla çalışmalara devam edecek. 1,5 hafta, 2 hafta sonra takıma katılacak gibi. Belki yarın ayın 9'u, 9'undaki Kasımpaşa maçında oynamaz ama örnek veriyorum 18'inde Galatasaray kimle oynuyor? O maçın kadrosuna alınır. Lig maçı kadrosuna. İşte şampiyon Galatasaray 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bu maçın kadrosuna alınabilir. Çünkü nispeten biraz daha zorluk derecesi düşük bir mücadele. Burada da oyuncuya birden yüklenmemek gerekiyor yine. Yani zaten sakatlık konusunda riskli bir adale yapısı var oyuncunun. Dün Yener İnce'nin açıklaması da vardı. Yani kronik değil diyor sakatlığı. Geçen seneki sakatlıktan ziyade bu sene sol ayakta gerçekleşen bir sakatlık demişti. Ama şu bir gerçek, Galatasaray taraftarı da Wilfried Tsingo'ya güvenip bir sezon planlaması yapamıyor. Okan Hoca da yapamıyor, yani teknik direktör de yapamıyor. Yani bugün Galatasaray taraftarına sorsak Wilfried Tsingo üzerinden bir işte kaç maç oynayabilir diye bir tahminde bulunsa herhalde rakamlar çok az kalır. Böyle 12-13 maç diyen çok fazla çıkar diye düşünüyorum. Şu ana kadar da aslında 31 maçta süre almış. Böyle çok şey diyoruz, hani negatif bir görüntü var gibi gösteriyoruz. Yine bu haber üzerinden söylüyorum bunu. Galatasaray'a geleli bir sezon oldu. Bu sezonda Galatasaray şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 7 resmi maça çıktı. Hani geçen sezonu ortalama 46 maç desek 7 de bu seneden koy 53. 53 maçın 31'inde oynamış. 2 gol 3 asistlik performansı var. Rakam tabi burada dikkat çekici. Galatasaray tarihinin en pahalı 5. oyuncusu Wilfried Tsingo bonservis bedeli olarak. Aldığı maaş da yüksek. 4.8 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Biraz da para üzerinden değerlendiriliyor. Hani Wilfried Tsingo 7-8 milyon euroya alınsaydı, maaşı 2-2,5 milyon euro seviyesinde olsaydı bu kadar maç kaçırması dikkat çekmezdi. Bundan eminim. Tabii verilen para, ödenen maaşlar da o dikkatin daha böyle belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına etkili oluyor. Galatasaray'la ilgili bugün yine Abdurrahim Albayrak'ın bir açıklamasını gördüm. Onu da paylaşayım sizlerle hemen değerli dinleyenler. Şimdi Ali Naci Küçük'e yapmış sanırım bu açıklamayı. Galatasaray'da şu an bir başkanlık başkan adaylığı yani da seçim süreci yok ama Ali Naci Küçük'e yaptığı açıklamada diyor ki Abdurrahim Albayrak, eğer Dursun Özbek bir gün ben tamam bırakıyorum derse Galatasaray başkanlığına aday olurum diyor. Ama Dursun Özbek'i de başarılı bulduğunu söylemiş. Dursun Özbek başarılı bir şekilde devam ediyor demiş. İleride eğer o bırakmaya karar verirse de aday olabileceğini söylemiş. Yine bugünün dikkat çeken haberlerinden biri de İlkay Gündoğan'a Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportif direktörlük teklifi yapacakmış. Ocak ayında bir araya gelecekler deniliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor İlkay Gündoğan'ın ve Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek İlkay Gündoğan'ı sportif direktör, futbol aklı olarak göreve devam etmesini istiyor. Ha, burada şu önemli: İlkay Gündoğan sezon bittikten sonra ben hala oynamak istiyorum der mi? Ki oynamak istiyorum derse Avrupa'da belki çok böyle yüksek meblağda paralar kazanamayabilir ama düşük meblağlara da iyiliklere gidebilir. Sonuçta hala piyasası olan bir oyuncu. Arabistan'a gidip belki 1-2 yıl daha oynama isteği olabilir. İlkay Gündoğan şunu söyleyip ya ben artık tamam buraya kadar futbol benim için sağ içi kısmı yeterli diyorsa da sportif direktör olarak Galatasaray'da çalışabilir ama İlkay Gündoğan'ın sanki geçmişte yaptığı açıklamalarda hep bir teknik direktör, yani sağ kenarında olma isteği var gibiydi. Öyle hatırlıyorum. Belki bir yıl sportif direktörlüğü görüp birkaç yıl tekrar sağ içine yönelebilir. Artık onu bilmiyorum. Tamamen şu an kendi kendime olabilecek ihtimalleri sizlere aktarıyorum. İlkay Gündoğan konusunda da Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi var. Bakalım gerçekleşir mi bu düşünce? Kaybetmek istemiyor gördüğüm kadarıyla Galatasaray. Bir tarafta saha içinde Okan Buruk oyuncuyu Kasımpaşa maçına hazırlıyor. Diğer tarafta Dursun Özbek sezon sonu için sportif direktörlük teklifi ediyor. Hani sen bizim için değerlisin mesajı da verilmek isteniyor oyuncuya. Son günlerde çıkan haberlerde yine işte İlkay Gündoğan'ın eşinin bir AVM'de bir taraftar tarafından böyle sözlü saldırıya uğraması, sosyal medya üzerinden oyuncuya yoğun eleştiriler. Belki tüm bunlar oyuncunun motivasyonunu tekrar geri getirmek, ondan verim almak için de olabilir. Bakalım ne yönde etki edecek Galatasaray'a. Yarış vakti geldi mi? Bakıyorum bir yandan da. Sanırım biraz daha vaktimiz var. Galatasaray haberlerinden de Galatasaray ile ilgili aktaracaklarımız da bunlarla sınırlı şimdilik. Tabi Mauro Icardi konusu son günlerde çok konuşuluyordu. Hemen şunu da paylaşayım. Elia Pino oyuncunun menajeri. Mauro Icardi'nin hayattaki en büyük şanssızlığı menajerleri oldu bence. Bir ara eşi yapıyordu Wanda Nara'yı. Sonrasında Elia Pino yapıyor. Diyor ki kimse Mauro'nun dönmesi için Galatasaray'a yalvarmadı. Bu haber yalan diyor. Gazeteci Gustavo Mendez'e konuşmuş Elia Pino. Zaten Galatasaray'ın gündemine gelmesi de çok düşük bir ihtimaldi. Bunu da size aktarmıştım daha önceki programlarda. Hem uzun bir süredir sahalarda yok. Sezon başı kampına katılmamış. Bireysel yapılacak sporla eski formuna dönmesi pek mümkün değil Mauro Icardi'nin. İki taraf için de iyi olmaz yani. Zaten böyle bir karar verilse, anlaşma sağlansa bile. Elia Pino da diyor ki şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ve bize de kimse teklif yapmadı zaten demiş oyuncunun menajeri. Değerli dinleyenler, Chris Olayi mevzusu vardı. O konuya baktığımda Galatasaray oyuncuyu bakacak performansı denildi. Fiorentina der Ocak ayına kadar oynayamazsa ve sezonun ikinci yarısı için süre bulma şansı az olursa öncesinde sezon sonuna kadar kiralama düşüncesi var Chris Olayi Galatasaray'ın bu sezon için. Sonrasında da artık bakılacak. Tabii Fiorentina'da ciddi bir yatırım yaptı. Kolay bırakmayacaktır. Şu ana kadar da 5 maça çıkmış, 245 dakika oynamış Olayi Fiorentina'da. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ben de 6 numaralı
2: Cherokee'nin ekürüsü Moriarty var ve safkanlar koşuda son 800'e doğru yaklaştırırken önde liderlik el değiştirdi. 2 numaralı Home and Saver ısrar etti. 6 numarayı rakibinden 7 numaralı Rosil de bu kez dışarıya doğru çıktı. Yeniden rakibini yakalamaya çalışıyor. 1.5 boy gerilerine 1 numaralı Storm Queen geliyor. Ondan 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Sharp Storm. Onun yanına 6 numaralı Moriarty gelmeye çalışıyor. En dış kulvardan 8 numaralı

0: Rağmen siyah atak yapıyorsa Afganlar düzlüğe çıkıyor. Son 400 metreye şimdi giriliyor. 2 numaralı Moomin Saver rakiplerinin önünde. İçeriden 1 numaralı Storm Queen'in, dış kulvardan da 3 numaralı Sharp Storm'un gayretleri var koşuda. Son 200 metreye şimdi giriliyor. Dış kulvardan 3 numaralı Sharp Storm, 7 numaralı Rosilda yükleniyor. 7 numaralı Rosilda hemen içinde 2 numaralı Moomin Saver arasında birincilik mücadelesi var. Moomin Saver yine teslim olmuyor. Farkı bir boy yapıyor. 2 numaralı Moomin Saver kazanıyor. 8 numaralı Kamensi, 4 numaralı Cherokee, ortalarında 7 numaralı Rosilda ve yanlarında 1 numaralı Storm Queen. Kararı varış hakemlerine bırakıyor. Koşuyu 2 numaralı Moomin Saver, Muhammed Mir Bilgin'le kazanıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Reklam.
3: Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. Değerli dinleyenler, Derin Pas'a devam ediyoruz. Bu arada tabii şeyi de unuttuk. Galatasaray'ın stadında bir zemin yenileme çalışması vardı. Erdem Açıkgöz bir haber yapmış. Zemin çok da güzel görünüyor bu arada. Fotoğrafı da paylaşmış. Galatasaray stadı Kasımpaşa maçına hazır diye. Gayet de güzel görünüyor zemin. Yarın akşam yeni zeminde oynanacak Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi değerli dinleyenler. Bir dinleyicimizin mesajı vardı. Sizin yayınlarınıza bağlanan kulüp başkanlarına bakılırsa tek dertleri Ocak'ta yapılacak yayın ihalesi. Türk futbolunun durumu umurlarında değil. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin düşüncesindeler demiş. Bu durumda TFF başkanı hiçbir yere gitmeyecek gibi duruyor. Zaten istifa etmeyi de düşünmediği konuşuluyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun dün akşam Ecmel Bey'in açıklamalarından ben onu da anladım. Yani eminim sizler de hissetmişsinizdir. Şimdi TFF'de istifa eden üyelerden biri de, yöneticilerden biri de Seymen Gençtürk'tü. Seymen Gençtürk Karate Spor'a bir açıklama yapmış. Diyor ki 2025 yılından bu yana İbrahim Başkan ile bu işin gitmeyeceğini söylüyordum. İşler iyi gitmiyordu. Bugün ben haklı çıktım. Sadece 3 kişiyle TFF yönetmek ne kadar doğru diye düşünüyor insan. Ben amatör işlerden sorumlu yöneticiydim. İlk yılım çok başarılı geçti. İkinci yılımızda başarımızdan dolayı cezalandırıldık. İbrahim Başkan kendi yakın arkadaşını bu işin başına getirdi. Yönetimde olmayan bir arkadaş cuma günü istifa bekliyorum. Yönetimde olmayan bir arkadaş diyor. Pardon. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetim dışından birini getirmiş. Bak bunu bilmiyordum ben. Seymen Gençtürk'ün açıklaması bu şekilde. Ben diyor gayet diyor amatör işlerden sorumluyken başarılı bir şekilde işimi yapıyordum. İlk yılım çok da iyi geçti ama İbrahim Başkan yeni sezon öncesi dışarıdan birini o göreve getirdi. Cuma günü istifa bekliyorum. Olağanüstü genel kurul kararı alınacağına inanıyorum. Aday olacağını düşünmüyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu.

aday olmasını gerektirecek bir argüman yok. İbrahim Başkan teşekkür ederek gider demiş. Şimdi böyle bir açıklama da geldi. Ya işte bu en büyük problemlerden biri. Demin anlatmaya çalıştığım başkanlar biraz böyle egoistçe yaklaşabiliyorlar. Kulüplerde de böyle. İşte en tepede biz varız, bizim dediğimiz olsun diye. Etrafı dinleseler de pek uygulamıyorlar. Etraftakileri de pek güvenmiyorlar bir noktadan sonra. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda da bir güç zehirlenmesi olmuş gibi. İşte 2-3 kişiyle federasyon yönetilir diyor. 15 kişi var yönetimde diyor. Niye bizim fikirlerimiz alınmıyor diyor. Burada da sürecin neden bu hale geldiğini aslında yönetimdeki kişilerin açıklamalarından da görüyoruz. Az önce Serdal Adalı'dan bahsettim ya. Yani güzel bir ekip kurdu, iyi bir görev dağılımı yaptı ve herkesin de alanına saygı duyuyor. Şu ana kadar yaptığı buydu. Umarım bu şekilde devam eder. Yani bir yerden sonra tüm başarıyı kendi sahiplenmek istemez. Genelde böyle üst düzey görevlerde kişilerde, o görevlerde bulunan kişilerde bu sıkıntıyı görüyoruz, bunu yaşıyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu konusunda da bu durum var gibi. Az önceki dinleyicimizin mesajına da şöyle bir yanıt vereyim. Şu an Türkiye'de tek derdi para olmayan kim var? Yani kurumlar üzerinde bakıyorum. Çünkü herkes para odaklı bakıyor. Zaten herkes para odaklı baktığı için her şeye böyle etik değerler falan sıralamada çok gerilere düştü. Maalesef öyle. Hacı Osmanoğlu son 30 yılın pisliklerini ben temizleyemem diyor ya, kendi başkanlığı zamanında meydana gelen olayları hatırlatmış. Tabii orada da problemler var. Zaten yakın zamanda herkesin bildiği şeyler. Merkez Hakem Kurulu demiş, Beşiktaş maçına kimi atadı diye sormuş dinleyicimiz. Haftanın hakemlerini evet ben söylüyordum. Sonra yarım kaldı değil mi? Bitiremedim galiba. Bir kez daha paylaşayım sizlerle. Radyosunu belki yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Galatasaray Kasımpaşa, Halil Umut Meler görev yapacak. Gençler Birliği Amedspor, Ümit Öztürk, Alanyaspor, Erzurumspor, Davut Çelik, Samsunspor, Trabzon, Oğuzhan Çakır, Çaykur Rize, Fenerbahçe, Ozan Ergün, Konyaspor, Başakşehir, Batuhan Kolak yönetiyormuş bu maçı. Beşiktaş Kocaeli maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy atamışlar. Eyüpspor Göztepe maçına Atilla Karaoğlan atanmış. Gaziantep Futbol Kulübü rakibi kim? Çok da küçük yazılmış, okuyamıyorum artık. Gaziantep Futbol Kulübü'nün maçına da Gürcan Hasova atanmış. Beşiktaş maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. Dinleyicimizle de paylaşmış olalım bunu değerli dinleyenler. Federasyon kısmını artık yarın bekleyip göreceğiz. Bir aksilik olmazsa ben 18.30'da mikrofon başında olacağım. Federasyondaki toplantı 14'te benim programa kadar bitmiş olur. Açıklama gelmiş olur. Üzerine detaylı bir şekilde konuşuruz. Genel kurul, olağanüstü genel kurul kararı alınırsa da neden alındığı zaten biliyor. Devam kararı aldık derse de mutlaka bir yazılı açıklama yapacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yapması da gerekir zaten diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gündemine geçelim buradan. Fenerbahçe'de de tabii hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları var. İsmail Hoca son dönemde tabii eleştirildiği sürecin ardından bir rahatlığa da kavuştu milli arada. Tekrar böyle üst üste galibiyetlerle takıma, taraftara hediye vermek istiyor. Takımı da iyi hazırladığını düşünüyor. Kalan oyuncuları tabii, milli takımda birçok oyuncu gitti Fenerbahçe'de. Burada Asensio dönecek. Fenerbahçe için önemli. Hücumda bir zenginlik kazandıracaktır. Geçen sene Asensio'nun formda dönemini hatırlayın. Tek başına maç kazanıyordu.
Şimdi etrafında Mason Greenwood gibi, Lukaku gibi, Vedat Muriç gibi onun dilinden anlayacak, işte bağlantı kurabileceği oyuncular da var. Eminim Fenerbahçe'yi daha farklı, yani işte Fenerbahçe'nin kötü oynadığı dönemler, Beşiktaş maçını hatırlayın, sonrasındaki Gaziantep maçını hatırlayın. Puan kaybettiği maçlardı bunlar. Kilidi açmakta zorlanmıştı. O işi yapacak en iyi oyuncu bu takımda Asensio. Greenwood'dan bile önde bence bu kilit açma konusunda. Greenwood'u etrafını zenginleştirdiğinizde verim artabiliyor. Ben bu Çaykur Rizespor maçı ile beraber özellikle Fenerbahçe'nin oyununda ne gibi değişiklikler olacak Asensio'nun katılımıyla, bunu çok merak ediyorum. Sonrasında tabii Şampiyonlar Ligi Aston Villa maçı var. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgün'ün bir açıklaması vardı bugün. Onu da sizlere paylaşayım. Ali Koç yönetimin döneminde yönetimdeydi. Son 40 yıl Türkiye'de bir çürümeden bahsediyor futbolda özellikle. Ve Fenerbahçe'nin özellikle 2021-22 sezonunda hakkının yenildiğine dikkat çekmiş. Bazı sezonları hatırlatmış. Geçmişte 1986'da işte Galatasaray'ın Ali Ross'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle bir yapı oluşturulduğuna dikkat çekmiş. 2022'de 13 hakem bir gecede listeden çıkartıldığında bu ayıp hepimizindir dedik diyor. TFF ve MHK'ye 9 soru sorduk, cevap alamadık. Ali Koç Eylül 2025'te Gündoğdu'nun ve MHK'nin incelenmesi gerektiğini açıkça söyledi. O gün bize hakem baskısı yapıyorsunuz dendi. Bugün kimin haklı olduğu ortaya çıktı diyor. Bu süreçte Aziz Yıldırım ne düşünüyor çok merak ediyordum. Yani bir basın toplantısı düzenlese de hani kendisine soru sorma şansımız olsa iyi olur. Çünkü sessiz kaldı. Galatasaray da sessiz kalmayı tercih etti. Yani çok böyle ne yazılı ne de herhangi bir yöneticinin çıkıp bir açıklama yaptığını görmedik. Beşiktaş'tan işte Serdar Aziz çok net ifadeler kullandı. Belki de seçim sürecinde olduğu için, işte üst üste yayınları olduğu için Serdar Aziz daha fazla konuşan isim gibi ön plana çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi şu ana kadar. Pek topa girmediler tabiri caizse. Yani onlar ne düşünüyor çok merak ediyorum. Hem federasyon konusunda, mesela Türk futbolunda söz sahibi kulüpler Fenerbahçe ve Galatasaray. Bu şartlarda federasyon devam etmeli mi, etmemeli mi konusunda şu ana kadar hiçbir açıklama gelmemesi de çok sağlıklı gelmiyor bana. Acaba zaten ortalık karışık, yangına körükte gitmeyelim mi denildi bilmiyorum kendi aralarındaki konuşmaları. Yine de yazılı da olsa bir görüş belirtseler iyi olurdu. Merkez Hakem Kurulu konusunda da öyle. Sessiz kalmayı tercih ettiler. Trabzonspor'dan da bir açıklama gelmedi. Şöyle düşündüm. Şu ana kadarki süreçte bir açıklama olmadı. Trabzonspor'dan da olmadı. Belki yarını bekliyorlar. Acaba federasyon ne yönde bir karar alacak? İstifa mı edecek? Olağanüstü genel kurul kararı alıp tekrar aday mı olacak? Kimler aday olacak? Tabi dün Mustafa Eroğüt'ün isminin çok ciddi bir şekilde geçtiğini söyledi. Ejmel Faik Sarıalioğlu. Bugün Ahmet Nur Çebi konusunda birçok meslektaşımız haber yapmış. Hatta Ahmet Nur Çebi'nin Ankara'ya gidip siyasetten de destek aldığı yazıldı. Federasyon başkanlığı adaylığı için. Ahmet Nur Çebi de yapabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu görevi. İyi bir ekip kurarsa, çok ben merkezli olmazsa, görev dağılımını iyi yaparsa, adaletli bir yaklaşımda olacağını düşünüyorum. Ama kamuoyunda da şöyle bir algı var. Yani bunu söylemek gereği hissettim. Bazı dinleyicilerimiz belki yanlış anlayacak ama işte Ahmet Nur Çebi de Trabzonlu. Artık mümkünse Trabzon Rizeli olmasın deniliyor. Yani federasyon başkanı başka bir yerden olsun. Yıldırım Demirören Rizeli değildi. Trabzon'da da değildi bildiğim kadarıyla. Nihat Özdemir de keza öyle. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan sonra bir başka Trabzonlu Ahmet Nur Çebi'nin de adı geçiyor federasyon başkanlığı için.
bakalım. İlerleyen günlerde tabii herkes

0: sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık değerli dinleyenler. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Trabzonspor'dan da birkaç haber var. Onları da aktarayım. Tüm takımların gündemini tamamlamış oluruz. 20 sonrası da yurt dışındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Thomas Reis heyecanlı bir şekilde Samsun Spor maçını bekliyor şeklindeydi haber. 245 gün sonra Samsun stadına çıkacakmış. Yabancı olmadığı bir stadyum. Eski takımına karşı rakip olacak. Tabii Samsun Spor'da da aslında Thomas Reis gittikten sonra da gelen hocalar o sistemi devam ettirmeye yönelik bir düşünceyle getirildi. Ve aslında o şekilde de devam ediyor Samsun Spor. Rakip analizi konusunda çok zorlanmayacaktır. Geçmişe göre birçok oyuncuyla yollar ayırdı Samsun Spor. Onu da kabul etmemiz lazım. Yeni oyuncular geldi. Daha bir oluşum içerisindeler. Ve kabul edelim geçen yıllardaki gücü yok, oyun gücü yok Samsun Spor'un. Belki ilerleyen haftalarda olacaktır. Zaman geçtikçe, oyuncular birbirlerine alıştıkça sistem daha iyi işleyecektir ama şu an yani son iki sezona göre çok geriye gitmiş durumda. Aslında Samsun Spor'un hep bahsediyoruz. İşte son bir yılda 28 milyon euroluk oyuncu satışı yapmış Karadeniz ekibi. Thomas Reis'in Samsun Spor'a kattığı o sportif başarı, takımı Avrupa'ya götürmesi, oyun gücünü belli bir noktaya taşımasının yanında oyuncuları da geliştirerek ciddi bir bonservis bedeli kazandırdı. Yani Thomas Reis her yönüyle Samsun Spor'da iz bırakan bir teknik direktör. Trabzonspor'a da bu açıdan uyuyor gibi. Trabzonspor'un da mottosu neydi Fatih Tekke döneminde? Hem zirveye oynayabilmek hem de aldığı genç oyuncuları parlatıp yurt dışına satıp oradan ciddi bir döviz girdisi yapmak kulübe. 5-6 yalan oyuncu 3 katına satmak bile çok büyük başarıyken Trabzon 4 katına sattığı oyuncu da oldu. Hatta elinde de şu an satabileceği 3-4 tane önemli oyuncu var Trabzonspor'un. Bakalım Thomas Reis Trabzonspor'da da daha iyi bir kadroya sahip Samsun Spor'la kıyasla bunu başarabilecek mi? O potansiyel de fazlasıyla var Alman teknik adamda. Trabzonspor'la ilgili yine bir genç oyuncu gündeme geldi. Ukrayna'nın Krivas takımından forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Vladimir Willewald 22 yaşında ve Trabzonspor bu oyuncuyu takibe almış. 22 yaşındaki oyuncu 1.94 boyunda. Bu sezon 8 maçta oynamış. 2 kez de gol atmış. Piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor. Kulübüyle 2030'a kadar kontratı var. Trabzon Batagov'u da Ukrayna Ligi'nden almıştı ve hiç daha önce benim adını duymadığım bir oyuncuydu. Trabzonspor'a gelmeden ne yalan söyleyeyim. Şu an sakatlık yaşamıştı.

0: olmasa belki de Avrupa'nın 5 büyük liginin birinde olacaktı Arseniy Batagov. Trabzonspor'un da bu konuda hizmet veren ekip sağlam. Dolayısıyla bu oyuncuyu da takip edeceğiz. Zaten Batagov'u da takip eden takımlar var. Nivo Çibuke'yi de takip eden takımlar var. Bir anlamda Trabzonspor, hani bu oyunculardan birini satarsak yerine kimi ikame edebiliriz kısmına da yoğunlaşmış durumda. Zaten bir kulüpte böyle yönetilmeli. Yani planlama dediğim bu şekilde olur. Trabzon basınında öne çıkan haberlerden biriydi. İsmi bir kez daha paylaşayım. Vladimir Vilivalt. 22 yaşında, 1.94 boyunda, Ukrayna'nın Kivas takımında forma giyiyormuş genç stoper. Samsun Trabzon maçı da hafta sonu yine takip edeceğimiz karşılaşmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde, bakalım dinleyicilerimizin sorusu var mı? Yalova'dan Salih Bey yazmış. Bir gazeteci federasyon başkanlığının adaylığını açıklıyorum ama eski futbolculardan, yorumculuk yapanlardan, birçok şeyi anlatanlardan kimse ben adayım demiyor. Bu da üzücü bence. Futbolu futboldan gelenler yönetsin ama kimse keyfin bozulmasın diyor sanki, demiş dinleyicimiz. Yani Türkiye'de şöyle bir algı var ama ya o futbolcuları da anlıyorum. Ben bazılarıyla birçok kez konuşmuştum bu konuyu. Şöyle deniyor ya, nasılsa bizi yapmazlar. Bu algının da değişmesi lazım. Çünkü ben işte 93'ten bu yana hatırlıyorum. Hepsi iş insanıydı. Yani Şenez Erzi'yi bir tarafa koyarız. O biraz daha iş insanı şeyine girmez. Haluk Ulusoy öyle. Abdullah Kiyılı vardı. O bir dönemde olsa yaptı. Öyle. Hasan Doğan iş insanı, da Allah rahmet eylesin. Mahmut Özgüner iş insanı. Yıldırım Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Burada mevcut düzenden kaynaklı bu isimler aday olmuyor diye düşünüyorum ama işte bugün Rüştü Reçber, Tugay Kerimoğlu bir oluşum içine girseler bence kimse hayır demez. Yani çok böyle hakikaten federasyon başkanlığı yapacak isim var. Tümer Metin, Rüştü Reçber, Tugay Kerimoğlu gibi oyuncular böyle bir anda aklıma geldi. Mehmet Özlek de bence iyi temsil eder. Keza Ali Gültiken de. Konuştukça isim geliyor aklımıza. Onlar için şu olabilir. Dinleyicimizin son cümlesinden yola çıkarak söylüyorum. Bunu işte maddi açıdan bir rahatlıkları var. Şu anki mevcut düzende de yorumculuk yaparak hayatlarını ikame ediyorlar. Vaktinde çok fazla seyahat etmişler. Futbolculuk dönemleri kolay değil tabii. Çok yorucu geçiyor. Ya hayatımın bu döneminde böyle bir sakinliğe erişmişken ne diye işte kulüplerle uğraşacağım, hakemlerle, ülkenin futbolun problemleriyle, zemin problemiyle, altyapısıyla uğraşacağım düşüncesine kapılmış olabilirler. Bilmiyorum, tamamen onların yerine empati yaparak söylüyorum bunu. Aslında aday olsalar da güzel olurdu yani, 50'li yaşlarında çoğu saydığım isimlerin. Olgunluk dönemleri, dünya futbolunda bir saygınlığı var. Yani benim yaş grubumdaki insanlar işte Davor Şüker'i bilirler. Yani Davor Şüker, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı. Davor Şüker deyince de aklıma direkt şey geliyor. Euro 96'da Peter Schmeichel'a bir aşırtma gol atmıştı. Hatta o grupta Türkiye'de vardı. Nasıl güzel bir gol. Yani şimdi öyle goller çok olmuyor. Yani bugün Davor Şüker bir yere gittiğinde futbol ailesi tanır. Bir saygınlık gösterir. Yani bugün sesi düşüneyim. Tugay Kerimoğlu ya da işte Rüştü Reçber Federasyon Başkanı. Gittikleri bir futbol ailesinin katıldığı futbol ailesinin düzenlediği bir etkinliğe, dünyanın herhangi bir yerine gittiklerinde birçok insan tanır onları. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gelmişler. Temsil kabiliyetlerinin de iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani hepsinin hepsinin değilse de böyle 3-4 tanesinin bir araya gelmesiyle kendi aralarında bir başkan adayı belirleyip diğerlerinin de farklı görevlerde olduğu güzel bir ekip kurulsa bir de onları görsek derim şahsen. Bu arada Futbol Federasyonu'nun da bütçeye ihtiyacı yok. Yani yıllık 70 milyon dolarlık bir bütçesi var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. O para iyi yönetilsin yeter ki. Tabii o bütçeleri yönetebilecek finans bilgisine de sahip olması lazım ya da işte profesyonellerle o işi profesyonellere yaptırmak lazım. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Dar gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Yangın yeri 3.lükte. Onun bir boy gerisinde 7 numaralı Rüzgar Tınas geldi. Daha sonra orta kulvarda 5 numaralı Altın Esmer. Onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Açanay. Son sırada 1 numaralı Zaza Enes. Ve koşuda son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. 2 numaralı Kral Karaca lider. Aradaki farkı bir boy olarak tutuyor. Dışarıdan Seri Ufuk'un gayretleri var. Yanlarındaki 6 numaralı Yangın yeri ile birlikte bariyer dibinden 7 numaralı Rüzgar Tınas'ın da gayretleri var. Ve safkanlar düzlüğe çıktı. Koşuda son 400 metreye ilk giren isim oldu. 2 numaralı Kral Karaca liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık bir boy kadar. Dış kulvardan 3 numaralı Seri Ufuk yükleniyor. Rakibini yakalıyor. Son 300 metrede dış kulvardan gelen 3 numaralı Seri Ufuk hemen içinde 2 numaralı Kral Karaca. Boyun farkıyla Seri Ufuk rakibinin önünde. 200 liraya geçildiğinde farkı yarım boya. Şimdi bir boya. 1,5 boya kadar taşımayı başardı. Gerilerden 4 numaralı Açanay'ın da gayretleri var ama Seri Ufuk farkı 3 boy yaptı. 3 numaralı Seri Ufuk kazandı. 2 numaralı Kral Karaca ikinci, 4 numaralı Açanay üçüncü, 7 numaralı Rüzgar Tınas dördüncü oldu. 5 numaralı Altın Esmer tabelayı tamamladı. 3 numaralı Seri Ufuk Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. İstanbul'dan Ahmet Bey'in mesajı: Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören, Fenerbahçe'den Nihat Özdemir, Mehmet Ali Aydınlar, sonra Ahmet Nur Çebi'nin adı geçince hiçbir şey olmuyor da şu anki Trabzonlu Hacı Osmanoğlu olunca mı problem oluyor demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Utku Bey'in mesajı: Makine mühendisiyim. TFF istifaları, operasyonları mevcut ülke yönetiminin her yerde olduğu gibi istedikleri zaman futbola da müdahale ederek istediklerini yerine getirme çabasıdır demiş. Malum konuyla ilgili ilk konuşan Dursun Özbek'tir demiş dinleyicimiz. Ben rastlamadım, onu bir bakayım yayından sonra. Kulüpler Birliği Uğur Meleke'nin etrafında toplanıp yeni bir Hacı Osmanoğlu vakası yaşamaktan kurtulmalı demiş. Uğur Meleke ile birlikte biraz olsun siyasetten uzak bir federasyonumuz olur diyor dinleyicimiz. Ya tabii ki keşke farklı isimler görsek, işte iş insanların yaptığı da bu kadar oluyor. Yani böyle çoğu da keyfinden olmuyor gibi geliyor bana. Hani bilmiyorum, biraz bir yerlerden baskı geliyor, hani sen ol diye. Öyle de hissettiğim kişiler oldu. Keşke o işi isteyen, ben buraya gelirsem buraya bir şey katarım diyen ve layıkıyla yapabilecek insanlar gelmek istese. Muhammed Bey yazmış: ben 5 yıldan beri kendi kısıtlı imkanlarımla bahçemin zeminini her sene hiçbir ilave masraf etmeden bu şekilde tutabiliyorum diyor. Sadece sulama masrafım var. Koskoca kulüpler milyonlarca euro para harcıyor ama 2 senede bir sıkıntı yaşıyorlar demiş. Bu arada zemin de çok güzel görünüyor Muhammed Bey'in bahçesinde. Fotoğrafını da göndermiş. Galatasaray'ın borcu 860 milyon euro. diye bir haber divan üyesi Ertay Örmen'in

Divan Kurulu'nda yaptığı açıklama üzerine dinleyicimiz göstermiş. Bu haber doğru mu diyor. Bu haberin doğru olup olmadığını cumartesi göreceğiz. Dinleyicimiz ismini yazmamış. Cumartesi günü Galatasaray'da İdari ve Mali Genel Kurul var. Orada rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak daha şeffaf bir şekilde. Pazartesi günü ben de o divanı takip şey İdari ve Mali Genel Kurulu takip edeceğim. Pazartesi günü Galatasaray'ın mali durumu ile ilgili size detaylı bir yayın yaparım. Allah nasip ederse. Selim Bey yazmış Antalya'dan. Olması gerekenlerden bahsetmeyin yoksa siyaset yapmayın derler diyor. Binanın yıkılması zorunuza mı gitti derler. Kokuşmuşluklardan bahsetmeyin demiş. İnsanların çoğu seçme ve seçilme hakkının ne kadar değerli bir hak olduğunu unutmuş. Fanatikçe bakıyorlar olaya diye yaklaşım içindeler demiş dinleyicimiz. Bir başka programcıyı dinliyorum, Merke Başkanı'nı suçluyor demiş. Adamın cezası kesinleşmedi. Oraya gelmiş kendi düzenini kurdu diyor. Bana eleştiriyi bana getirmiş dinleyicimiz de. Burada ben yazışmalar üzerinden söylüyorum. Yani WhatsApp yazışmaları çıktı. Normalde bu savunduğum bir şey değil. İşte Ergenekon, Balyoz sürecinde FETÖ'cü, hukukçular, hakimler, savcılar onu basına sızdırmaya başladı. Ondan sonra Türkiye'de gelenek oldu. Normalde o ses kaydının, yazışmaların kamuoyuyla paylaşılmaması lazım. Avukat da paylaşmaması lazım. Avukat paylaşırsa avukat da suç işlemiş olması lazım. Bu savunduğum bir şey değil ama o ses kayıtları ve mesajlardan dolayı o mesajları okuduktan sonra da görüyoruz ki işte şu hakemler klasman yükseltilsin. Şu maça şu hakem gitsin. Hakemlere böyle üst perdeden bir bakış, sert mesajlar. Yani Ferhat Gündoğdu da sütten çıkmış ak kaşık değil gibi duruyor. Tabii ki masumiyet karinesine saygı duyuyoruz. O ayrı ama ben o yazışmalar hakkındaki iddiaları okuduktan sonra, ses kayıtlarını dinledikten sonra bu kanıya vardım. Kimseyi de suçladığım yok. Yasin Kol hapiste ne kadar kalacak? Tabii bilmiyoruz. Haklarında iddianame hazırlanacak bu şahısların. İddianameden sonra tabii yargılama süreci başlayacak. Ondan sonra göreceğiz ama Yasin Kol artık hakemlik yapamaz. Bir günde hapis yazsa hakemliği düşmüş oluyor. Yani Yasin Kol'un hakemlik kariyeri bitti gibi. İstanbul'dan Selim Aktuman yazmış. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Biz de demiş yani haram helali gözeterek yetiştik ama şu an durum içler acısı diyor. Konu hep aynı yere gidip geliyor. Konuyu konuşmaya çalışıyoruz demiş dinleyicimiz. Kamuda çalışıyorum. Bildiklerinizi çok fazlasını yaşıyoruz. Her dakika mobbing uygulanıyor. İsmini biliyorsunuz demiş. Açıklamayın. İnanın çok zorlanıyoruz. Maalesef her yer aynı diyor bir başka dinleyicimiz. Yönetim problemine dikkat çekmiş. Birçok alanda da olduğu gibi futbolda da yönetim problemi var demiş. Yani futbol bizim canımız, her şeyimiz ama ülke olarak onun da tadını çıkartamıyoruz diyor bir başka dinleyicimiz. Kendi yağı ile kavrulan insan olmak kadar zor ama güzel bir şey yok. Dürüstlük ve insana, diğer canlılara saygı demiş dinleyicimiz, bir cümle düşüklüğü olsa da. Evet, tabii hayat koşulları da insanları bazen frenlemek zorunda bırakıyor. Yani çoğu insan sevmediği işi yapıyor. Sevmediği insanlara tahammül edebiliyor hayatta. Onu da anlayabiliyorum. Tabii ki keşke kimse bu şekilde yaşamak zorunda olmasın. 3 katmış bir sonra 3 kat kaçak çıkılmış diyor. Şeyden bahsediyor. Maltepe'de çöken binadan.

0: Sonuçta ruhsatsız kaçak bina dikilmiş oraya. Yani bina derken kat atılmış. Buna da birileri göz yummuş. Evet, bir ara daha verelim. Son reklam arası. Bakalım yurt dışında neler var. Yurt dışındaki gelişmeleri de size paylaşacağım. Ardından da yavaş yavaş vedalaşacağız.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. Fenerbahçe Yunanistan'da EuroLeague sahnesinde heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 21.15'te Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Nesine'de canlı izle, dakika dakika canlı oyna. Nesine, EuroLeague resmi sponsoru.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin Pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Derin Pas'ta son bölüme girmiş bulunmaktayız. İtalyan gazetesi, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberi. Montella sonrası yerine düşünülen isim Arda Turan denilmiş. Tabii biraz sanki bu Türk basınından alınıp kopyalanmış gibi geldi bana bu haber. Reklamda bir daha okudum da. Çünkü dün Türkiye'de konuşulan şeyleri muhtemelen oradan alıp kullandılar. Montella'nın 5 aylık maaşına denk gelen 915 bin euroluk bir tazminatı olduğuna vurgu yapılmış haberde. Ve yine Arda Turan konusunda da hem Shakhtar'ı hem milli takımı çalıştırmasının söz konusu olacağı yazılmış. Ya bu ihtimal de çok düşük. Çünkü Ukrayna'da Ukrayna-Rusya arasında ciddi bir savaş var. Bu arada 5 yıla yaklaştı neredeyse. Şubat ya da Mart'ta mı başlamıştı? 2022'de başlamıştı savaş. Şurada 3-4 ay sonra 5 yıl olacak. Ya nasıl uzun sürdü? Bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Ve Arda Turan da zaten verdiği röportajlarda sürekli şunu vurguluyor. İşte bir gün Polonya'dayız, bir gün Ukrayna'dayız, bir gün başka yerdeyiz, bir gün sığınaktayız, bir gün Avrupa'da maça gidiyoruz. Yani bu şartlarda hakikaten çok zor oluyor diyor. Böyle bu kadar fiziksel ve zihinsel parçalanmışlığın içinde Arda Turan milli takıma ne kadar katkı sunabilir? Tabii ki elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele eder, ondan yana hiç kuşku yok. Shakhtar bunu kabul eder mi? Milli aralar artık çok uzun. Yani en basitinden 3 hafta yoktu şu ara. Şimdi Shakhtar hem Ukrayna'da şampiyonluğa oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefi var. Eylül ortasından işte Ekim'in belli bir süresine kadar 3 hafta hocası yok. Buna izin verir mi? Dolayısıyla ben pek ihtimal vermiyorum. Hani çok zorlanır. Belki daha fazla yıpranır. Şu an giden iyi bir düzen kurmuş Arda Turan. O düzeni de bozmuş olur kendi kariyeri açısından diye düşündüm. Bilmiyorum sizler katılır mısınız bana? Hani şu şartlarda gelmese daha iyi olur milli takımın başına. Gelecekse de bambaşka bir yola girecek. Bu kez işte Avrupa'da devam etme hayali vardı. İşte İspanya, İngiltere gibi hayalleri vardı. Şartlar üzerinden oraya ulaşması daha kolay gibi. İleride mutlaka çalıştırır diye düşünüyorum Arda Turan milli takım ama sanki kendi kariyeri için. Ya bir de şunu istiyorum ben biraz daha. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Böyle uluslararası seviyede bir hocamız olsun. Ya işte İngiltere'de, Almanya'da örnek veriyorum Chelsea'de. Chelsea'den gidince Atletico Madrid'in başına geçsin. Ondan sonra işte İngiltere'de bir takım hocam arıyor Manchester United. Bizim hocamızın adı geçsin. Böyle bir marka yaratamadık yani. Fatih Terim çok yaklaştı oralara ama sonrası gelmedi. Şu anda da elimizdeki isimlerden, Türk vatandaşı olup teknik direktörlük yapan isimlerden bu çizdiğim profile en uygun kişi Arda Turan. Yani milli takımın başına geçerse geri adım atmış olur gibi geliyor bana. Şu an kurduğu bir düzen var. Hayatından ödün veriyor. Bir şeyler için mücadele ediyor. Kendini ispatlamak için zor koşullarda da iyi mücadele ediyor. Sanki orada kalması kendisi ve Türk futbolunun uluslararası alanda bir marka yaratması, hoca markası yaratması açısından sağlıklı olur gibi geliyor bana, bilemedim. Eminim benim gibi düşünen dinleyicilerimiz de vardır. Yani şimdi Arda Turan geldi diyelim, 2-3 maç kötü geçti, hemen onu da istifaya davet ederler. Jose Mourinho'nun açıklamaları dikkat çekiciydi. Onu da paylaşacağım şimdi. O da Corriere della Sport gazetesine bir röportaj vermiş. Hakemlerle ilgili sorununuz nedir diye sorulduğunda, sorunun ben olduğunu sanmıyorum. Bence bu belirli kulüplere geliş zamanlamamla ilgili bir şanssızlık demiş. Burada Real Madrid'de Negreira davasının kritik yıllarını yaşadım. Kimsenin bundan haberi yoktu ama biz o süreci yaşadık ve sonuçlarına katlandık. Artık herkesin bildiği bir konu haline geldi. Sonrasında Türkiye'de büyük bir skandal yaşandı. Kendimi defalarca bu tür durumların içinde buldum diyor. Yani Türkiye'deki hakem skandalına da vurgu yapmış. Fenerbahçe'de de aynı haksızlığa uğradım demiş İtalyan basınına verdiği röportajda. Barcelona'nın as kalecisi Joan Garcia cumartesi günkü Getafe maçında forma giyebilecek duruma gelmiş. 3 hafta önce sakatlanmıştı. Sonrasında Szczesny oynadı. Livakovic de süre aldı. Ama as kaleci Joan Garcia, dolayısıyla Galatasaray'la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da kalede Joan Garcia.

Karşıya olacak Galatasaray Barcelona maçı da 13 Ekim Salı günü 5 gün sonra İstanbul'da güzel bir Şampiyonlar Ligi maçı bizi bekliyor. Rafinha da Joao Garcia da takımla çalışmalara başlamış. İki oyuncu hem hafta sonu La Liga'da oynanacak Getafe maçı hem de Galatasaray'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takıma katılabilecek değerli dinleyenler. Bologna'nın eski hocası Domenico Tedesco ayrılığıyla ilgili konuşmuş. Onun da kariyeri çok ilginç bir şekilde gidiyor. Bu ayrılığın bu kadar çabuk gerçekleşeceğini beklemiyordum demiş ve sabır konusunda kulüpte yaşadığı sorunları anlatmış Domenico Tedesco. Şu an boşta. Bakalım bundan sonra nasıl bir kariyeri olacak Tedesco'nun. Az önce karşıma X'te bir şey çıktı. Şu anda çok konuşuluyor. Birçok sayfa paylaşmış. Kasımpaşa'nın oyuncusu Kerem Demirbay Yağız Sabuncuoğlu'na röportaj vermiş. Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına. Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi. Galatasaray'da 4 senedir ligde dominasyon var. Sence temel sebebi ne diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu. Kerem Demirbay da diyor ki düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil diyor. Tabii bu da şu an sosyal medyada almış başını yürümüş. Yani yarınki maç öncesi biraz ortalık gerilmiş durumda. Neden böyle bir açıklama yaptı? Yani Yağız da diyor ki nasıl diyor yani neyi gizliyorsun der gibi. Onu söyleyemem. Herkes yutuyor inan bana demiş. Bakalım bunun arkasında ne çıkacak? Yarın Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'ı nasıl karşılayacak stadyumda? Biraz gerginliğe sebebiyet verecek bir açıklama. Kerem Demirbay da üstü kapalı bir imalı bir açıklama yapmış bu arada. Yapılan araştırmada büyük liglerin çoğunda federasyon başkanları ya bürokrat ya da iş insanı dünyanın en zor şeyi insanları idare etmektir. Federasyon bürokrasi ve idarecilik bilgisi gerektiriyor. Bir futbolcu hangi bilgisiyle bu sistemleri yönetecek? Demiş dinleyicimiz. İyi futbol var bu iş sistemi yönetecek futbolcular da var. Yani yeter ki doğru insanlarla çalışın. Ve doğru insanlar da olsa o insanları birimleri denetleyen bir kurulunuz olsun. Şeffaf bir şekilde. Bence sıkıntı burada. Kerem Demirbay'ın açıklamalarını gördünüz mü demiş dinleyicimiz. Şimdi tam onu paylaştım. MHK Merkez Hakem Kurulu hakemlere mobbing yaptıysa bunu hangi takım lehine yapmıştır demiş. Bunu da artık iddianamelerde göreceğiz. İddianameler hazırlanınca orada hangi suçlamalar yöneltilmiş. İşte Yasin Kol olsun, Ferhat Gündoğdu ve diğer isimler kendilerini nasıl savunmuşlar. Orada hep beraber göreceğiz değerli dinleyenler. Bir mesaj daha okuyalım. Deniz Bey güzel bir soru sormuş. Demiş Messi Ronaldo rekabeti bitti demiş. Lamine Yamal'ın karşısında kim olacak? Yaş olarak tabii Kylian Mbappe biraz daha şeyde önde. O yüzden şu an o liseyle Yamal dönemi diyorum ben. Yani abartıyor muyum? Bir bakayım tekrar düşüneyim. Şu an dünya futbolunda izlemekten en çok keyif aldığımız iki kanat oyuncusu Olise ile Yamal. Mbappe biraz daha yaş olarak ileride diye düşündüm. Hani Olise'nin yaşı biraz daha genç. Herhalde önümüzdeki bir 5-6 yıl biz Olise Yamal üzerinden gideceğiz gibi. Yamal İspanya, Olise Fransa'nın sağ açığı. Avrupa'da zaten iki ülke çok büyük rekabet içinde. Son Dünya Kupası'nda yarı finalde karşılaştılar. Oradan yürürüz gibi geliyor bana. Tabii daha yetenekli isimler çıkar mı onu bilemiyorum ama şu an elimizde bunlar var.
Bir mesela

mesaj daha okuyalım. Milli takımın başına Tedesco'yu getirsek demiş. Kesinlikle en iyi seçenek. Şu an boşta da. Ya yani aslında bana da şu an mantıklı geldi. Niye olmasın, neden olmasın diye. Bilmiyorum ama o da işte Fenerbahçe'deyken çok eleştiriyordu. Milli takımda Belçika'yı çalıştırmıştı Tedesco. Orada da oyun yıldızlarla sorun yaşamıştı. Olmaz ya, Tedesco da olmaz. Kim olacağını artık bekleyip göreceğiz. Şu an yerli hocalar içerisinde de yani Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Şenol Güneş dışında çok böyle öne çıkan isim yok gibi. Aykut Kocaman, Aykut Kocaman gelsin ya. Bir de Aykut Kocaman'a görelim. Bence bir şans verilsin Aykut Hoca'ya. Hak ettiğini de düşünüyorum. Yerli olursa Aykut Kocaman olsun. Benim adayım belli artık. Evet değerli dinleyenler, bu akşam da Derin Pas'ın sonuna geldik. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızla, sorularınıza cevap vermeye çalıştım. 2 saat boyunca birlikte sporun gündemini değerlendirdik. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
2: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
2: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
2: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
2: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: İki boy farkla önünde geçiyor. İç kulvarda 5 numaralı Baskın Soy. Dışında 7 numaralı Şaibesiz. İçeriden 4 numaralı Günçe Kız'ın gayretleri var. Gerilerden Akkobak. Dışarıya çıkan 9 numaralı Barın Bey'le birlikte. Safkanlar artık düzlükte ve koşuda son 400 metre. 1 numaralı İlay Tay liderliğini sürdürüyor. Son 200 metreye yaklaşırken fark 1 boy kadar. İçeriden 4 numaralı Günçe Kız onu yakalamaya çalışıyor. Dışarıdan 5 numaralı Baskın Soy'un gayretleri var. En dış kulvardan 9 numaralı Barın Bey'le birlikte. Gerilerden 3 numaralı Rüzgar Barış'ta atak yapıyor. Koşuda artık son 150 metre. İç kulvardan gelen 4 numaralı Günçe Kız orta kulvardan 5 numaralı Baskın Soy atak yapıyor. Az farkta Günçe Kız koşunun lideri.

0: Farkı bir boy yapıyor. 4 numaralı Günçe Kız kazanıyor. 8 numaralı Akkobak yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Baskın Soy koşulun üçüncüsü oldu. 9 numaralı Barın Bey dördüncü. 1 numaralı İlay Tayda. 5. oldu koşuyu. 4 numaralı Günçe Kız Recep Ketme ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan bahse girebizden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.36'yı gösteriyor. Bu gece yaklaşık 40 dakika sizlerle birlikte olacağım. Çünkü Panathinaikos Fenerbahçe mücadelesi var. Fenerbahçe deplasmanda olacak. Panathinaikos deplasmanında Euroleague mücadelesi için Radyo Spor'dan hem maçın heyecanını size yaşatacağız hem de sevgili Burak Alaca ve Alperen bizimle birlikte olacak ve maçı önemli anlarını sizlerle aktaracağı gibi zaman zaman canlı bağlantılar da yapacağız. Biliyorsunuz Euroleague maçlarını Radyo Spor'dan yayınlıyoruz zaten. Yarın da iki karşılaşma dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi paylaşayım programın başında. Yani biraz daha kısa bir birliktelik olacak bu gece. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatarak başlamak isterim. Çünkü gündeme dair varsa düşünceleriniz bana yazabilirsiniz. Ben de gelen tüm mesajları yayın içerisinde okumaya çalışıyorum. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattım. 0538-052-1487. Buradan mesajlarınızı göndererek sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Bu gece Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim öncelikle. Ümit ediyorum. Bu gece Fenerbahçe kazanan taraf olacaktır deplasmanlarda. Özellikle Panathinaikos deplasmanında çok değerli olduğunu düşünüyorum bu alınacak olan galibiyetin. Diğer taraftan tabii gelişmeler var sporda. Günün gelişmelerini konuşacağız sizlerle. Aslında yarına hafta sonuna bakıyoruz. Çünkü milli ara sonrasında hafta sonu maçlar başlayacak. Yarın Galatasaray Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak ve bu karşılaşmayla birlikte artık biz de milli arayı bırakıp tekrar ligimize dönmüş olacağız. Tabii lige dönerken çok şey değişti. Milli ara sırasında işte Merkez Hakem Kurulu başkanı tutuklandı, üyelerden tutuklananlar oldu ve MHK'ye yeni bir başkan henüz daha seçilmedi. Bu haftanın hakemlerini de Anthony Taylor ve sanıyorum onun kontrolünde bir ekip tayin etti ve artık bu haftanın hakemleri belli oldu. Zaten aslında Ziraat Türkiye Kupası da oynanıyor biliyorsunuz. Oradaki hakemleri de yine bu ekip tayin etti diye söyleyebiliriz. Ama şunu söylemek mümkün. Aslında bir noktada bu yapılan özellikle de işte Merkez Hakem Kurulu ile ilgili yapılan şikayetler ve sonrasında gelen tutuklamalar vesaire bunun ardından mutlaka belki daha hızlı bir aksiyon alınmalıydı. Yani şimdiye kadar belki seçilmeliydi. Çünkü arada 20 günden bahsediyoruz. Neredeyse 20 günlük bir süreydi bu milli ara. O nedenle ben daha erken belki seçim yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama artık herkes yarına fokuslanmış durumda. Yarın Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Ve bu toplantıdan ne karar çıkacak herkes çok merakla bekliyor. Önceki günlerde aslında federasyonun istifası da çok konuşuluyordu Cuma günü için ama özellikle dün sevgili Ayhan Şensoy'un yayınına bağlanmıştı İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve o şöyle bir cümle kurmuştu. Cuma günü ne olur yani bir şey bekliyor musunuz? Olağanüstü genel kurul kararı bekliyor musunuz? Şeklinde bir soru gelmişti Ayhan Şensoy'dan. Sayın Sarıalioğlu da dedi ki hayır dedi. Bence daha güçlü bir şekilde devam kararı çıkar dedi. Ve bugün de şimdi yani şu ana kadar gelen yine kulis bilgileri de yarınki toplantıdan

hani bir olağanüstü genel kurul kararı çıkmayabileceği yönünde. Diğer taraftan tabii burada özellikle milli takımla ilgili bir aksiyon alınabileceği, bir karar alınabileceği de söylüyor. Vincenzo Montella'nın görevine son verilebileceği yarınki toplantının ardından da yine bugün en çok konuşulan konulardan, onu da belirtmiş olalım. Bakalım yarın ne olacak? Yani herkesin beklediği yarınki toplantı ne sonuç çıkaracak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Yani alınabilecek her karar aslında çok yakından da ilgilendiriyor Türk futbolunu. Hem milli takım için alınacak karar, hem işte Futbol Federasyonu'nun alacağı karar çok yakından Türk futbolunu ilgilendiriyor. Bekleyip göreceğiz yarını. Yarın çok daha yoğun bir mesaiden geçeceğiz. Öyle görünüyor yarın, zaten yayınımızda. Yayın süren zaten çok kısa, bari şarkı çalmasaydın demiş. Kim demiş bakayım? Sevgili Hakan. Valla sevgili Hakan, şöyle yarış vardı. Yarışa gidebilmek adına biraz zamana ihtiyacım vardı. O nedenle haklı olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu uyarınızı da dikkate alırım tabii ki. Hoş geldin Vedat abim. Sence Anthony Taylor adil bir hakem sistemi kurabilecek mi? Hata yapan hakem dinlenecek mi? Demiş Yavuz Baysal. Valla sevgili Yavuz Baysal, ben çok da bu konuda henüz bir sistemden bahsedilebileceğini düşünmüyorum. Yani şu anda geçici olarak bir işte Anthony Taylor'ın başkanlığında bir belki atamalar yapılıyor. Ama sonrasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak atanırsa eğer Anthony Taylor, ondan sonra ne olur onu görmek lazım. Ama bekleyip bir görelim. Yani ben bunu bir sistem olarak şu anda en azından görmüyorum. Ümit ediyorum hakemlerin maç yönetirken en azından şansları yanında olsun. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi de tabii yani bu kadar çok işte hakem, mesela Yasin Kol tutuklandı biliyorsunuz. O yüzden hakemlerin çok çok daha belki dikkatle maç yönetecekleri düşüncem var. Onu da söyleyeyim. Yani maçı yönetirken belki ekstra dikkatle de maç yönetecekler. Ha, bu hakemlerin performansına olumlu mu yansır, olumsuz mu? Onu da yarın lig başladığında artık göreceğiz. Yarının Kasımpaşa Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler. Onu da söylemiş olayım bilmeyenler için. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayınımıza dahil olabilirsiniz. Bir kez daha belirtmiş olayım. Evet sevgili dinleyiciler, yarınki toplantının saati belli oldu. Onu da hemen aktaralım sizlere. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yarın yapmayı planladığı olağanüstü toplantının başlama saati belli olmuş sevgili dinleyiciler. Hemen haberin içeriğine bir bakalım. Son yaşanan gelişmelerin ardından TFF yönetiminin salı günü gerçekleştirdiği zirveye UEFA toplantısı için Berlin'de olan Başkan Hacı Osmanoğlu katılamamıştı. Riva'da gerçekleştirilen toplantıda yöneticilerin çoğunluğunun erken seçimi genel kuruldan yana oldukları ifade edilmişti. Buna karşın Hacı Osmanoğlu'nun istifayı düşünmediği, cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda yönetimiyle yapacağı fikir alışverişinin ardından son kararını vereceği söyleniyor sevgili dinleyiciler. Yarın saat 14'te başlaması bekleniyormuş bu toplantının. Ya 14'te başlasa işte 15-16 gibi, 16 gibi falan bir açıklamada gelebilir diye düşünüyorum. Vedat Bey iyi yayınlar. Burak Bey radyoda ise 3 tane basketbol iddia için maç verebilir mi demiş. Çok iyisiniz valla. Yani size özel bir şeyden bahsediyorsunuz ama yok, gerçekten şu an burada değil Burak. Onlar 21-15'te başlayacağı için maç belki 21 gibi, 21-05 gibi stüdyoya gelirler diye tahmin ediyorum. Ben bakarım ama yani yine de Burak'ın şeylerini, tahminlerini sizlerle paylaşmaya çalışırım. İyi yayınlar Vedat Bey, hoş geldiniz. Antalya'dan Metin. Ülkedeki futbol yönetiminin hali bence kopilotu olmayan bir ralli pilotunun yolu bilmemesine rağmen tam gaz sürmesine sürerek devam etmesi diyor. Eğer yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nda da devam kararı çıkarsa çok büyük bir kaza yapabiliriz demiş. Daha büyük sorunlara sebep olabilir demiş. Sevgili Metin, teşekkür ediyorum. Vedat Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Milli aradan sonra tüm takımlara başarılar diliyorum. Ben Oktay demiş. Sevgili Oktay, teşekkür ediyorum ben de mesajınız için ve güzel dileğiniz için. Evet, tüm takımlarımıza biz de başarılar diliyoruz. Dediğim gibi yani futbolun içerisinde olup da şu milli aradan sonra ligleri özlemle beklemeyen yoktur herhalde değil mi? Yani öyle felaket bir milli ara geçirdik ki. Gerçekten çok üzücüydü. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun alacağı karardan daha
ziyade benim beklentim aslında Montella ile ilgili alınacak karar. Neden böyle söylüyorum? Çünkü dediğim gibi yani Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyi düşünmediği gibi bir gerçek de var. Biraz önce haberin içerisinde de görüldüğü üzere. Ve yani sezon sonunda yine zaten yapılacak bir kongrede o değişim gerçekleşebilir. Bu da düşünülebilir, onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi asıl milli takımla ilgili çok acil bir aksiyon alınması gerektiği düşüncesindeyim. Selamun aleyküm Vedat Parlak kardeşim. Samimi söylüyorum, futbolun F'sini konuşmak istemiyorum. O kadar çok keyfimiz kaçtı ki. Tabii Radyo Spor dinleyeceğim, sizleri seviyorum, o da ayrı. Sevgiler saygılar demiş Derfin Yunus Tane. Sevgili Yunus abimize de teşekkür edelim. Avustralya'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Okay göndermiş, Avustralya. Dünyanın bir diğer ucundan gelmiş bu mesajda. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Radyo Spor'u internet üzerinden dünyanın her yerinde dinleyebiliyorsunuz. Uygulamasını yükleyerek ya da işte internet üzerinden, Radyo Spor'un internet sitesi üzerinden de dünyanın her yerinde dinleyebiliyorsunuz. Tabii Türkiye'de de en fazla alana sahip, yani daha doğrusu en fazla bölgede yayını dinlenebilen radyo, spor radyosu, onu da söyleyeyim. Spor radyosu bu arada, radyo değil, spor radyosu, onu söyleyelim. O yüzden Türkiye'de de ciddi şekilde geniş yayın olduğunu da zaten hepiniz malum biliyorsunuz. Sizlerden bu arada birçok mesaj geliyor, onları da bekliyoruz. Özellikle bu yayınla ilgili bazen sıkıntılar olduğunda da o mesajları göndermeye lütfen devam edin. Biz de onun üzerine burada aksiyon alırız, hemen gerekli müdahale edilir ve yayınların daha çabuk size ulaşabilmesi adına da siz de destek olmuş olursunuz diyelim. Devam edelim. Seattle'a geldiğimde yaş 30'du ve bugün doğum günü 57'ye yuvarladık. Zaman akıp giden su gibi durmuyor demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyel'den gelmiş. O da bizi hiç yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden birisi. Çok teşekkür ederim size de. Nice mutlu yıllar diliyorum. İnşallah bugüne kadarkinden çok daha güzel bir ömür geçirirsiniz. 57. Benden yaklaşık 8 yaşta büyükmüşsünüz. Onu da öğrenmiş oldum. Vedat abi iyi yayınlar. Antalya'dan Selim. Futbolda tuttuğu takım için hakkını aradığı kadar insanlar keşke hayatta da bu hakkı arasalar demiş. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Selim'e de. Yani burada tabii özellikle futbol severlerin meselelere çok fazla baktıklarını, fanatik baktıklarını çoğu sefer görüyoruz. Hep bunu da konuşuyoruz zaten. Yani oradaki arayış da bir adalet arayışı mı, onu da bilmiyorum, bu futboldaki arayış. Biraz daha sanki herkes kendi tarafından bakıyor. Ve eğer hata benim lehime yapılmışsa görmezden geleyim, konuşmayayım, ama hata lehime yapılmışsa konuşayım gibi. Ya da neyse konu, lehine olan durumlarda sessiz kalmak gibi de maalesef bir durum söz konusu. Hata yapan hakemler dinlenir. Bunu ben biliyorsam MHK neden bilmiyor demiş. O tabii şöyle, özellikle biliyorsunuz yani Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra, ilk göreve gelişinden bahsediyorum. Birçok hakemle yollar ayrılmıştı hatırlarsanız. Ve sonrasında bir hakem konusunda, hakem sayısı konusunda da sıkıntı yaşanmaya başladı. Onunla da çok doğru orantılı olduğunu söylemek gerekir, ama tabii o dönemde Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde bir hakem akademisi kurulmuştu ve oradan yeni isimler yetişmesi söz konusuydu. İşte Ferhat Gündoğdu döneminde onun da kapatıldığından bahsetti. Biraz önce Murat Fevzi Tanırlı yine yayınımıza konuktu. O bahsetmişti. Yani bu anlamda baktığımızda işte hakem yetiştirmek ve o hakem sayısını artırmak gerekiyor ki sizin söylediğiniz bu durumda gerçekleşebilsin fazlasıyla. Yunus abi ne demiş? Mart'ta 68 demiş. Derfin Yunus Tane. Vallahi hiç 68 falan da göstermiyorsunuz, onu söyleyeyim size. İnşallah ben de 68 yaşında sizin gibi olabilirim ya da sizin gibi gözükebilirim. Peki, teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Devam edebilirsiniz mesajları atmaya. 0538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattımız, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ben de gelen tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Evet, bugün çok fazla konuşulan konulardan birisi Kerem Demirbay, Galatasaray'ın eski futbolcusu. Şimdi Kasımpaşa forması giyiyor biliyorsunuz ve
Kerem Demirbay'ın yaptığı bir açıklama var. Yağız Sabuncuoğlu'na konuşmuş ve oradaki sözleri çok fazla dikkat çekmiş ve bana bugün çok fazla mesaj geliyor bununla ilgili de. Kerem Demirbay tam olarak şöyle diyor. Yani diyor ki işte hiç dışarıda

Demirbay yarın Galatasaray stadında geldiğinde nasıl bir tepki ortaya koyacak Galatasaray taraftarı, bunları da görmek lazım. Ama dediğim gibi burada aslında ben üstü kapalı konuşmalar yerine çok daha net konuşmalar gerektiği düşüncesindeyim. Yani varsa bir söyleyeceğiniz söylersiniz. Yani ima etmek yerine söylersiniz. Çünkü böyle olduğunda çok daha farklı yorumlar da yapabiliyor. Herkes kendine göre yorumlayabiliyor o sözleri. O yüzden bence biraz daha belki açık, net ne söylemek istiyorsa söyleyebilirdi. Yani belki de hani herkes çok başka başka şeyler yazmış görüyorum ama belki de şeyden bahsediyor. Yani evet başarılar geldi ama ben orada olduğum süre içerisinde futbolcular arasında belki yaşanan, futbolcu ile teknik direktör arasında yaşanan belli ufak tefek sorunlar ya da kendine göre Kerem Demirbay'ın büyük olabilir. Sorunların ortaya çok çıkmadığından bahsediyor olabilir Kerem Demirbay. Ama ben hatırlıyorum yani Okan Buruk'un neredeyse hemen hemen geçen sezondan bu sezonun başından itibaren her basın toplantısında yani bizden bu haberler nasıl basına sızıyor gibi bir serzenişi var. Yani durum böyleyse nasıl o haberler pek dışarıya da çıkmıyor onu da çok merak ediyorum açıkçası. İyi yayınlar. Ben Barlas'ın dedesi TFF başkanlığına Ali Koç aday olursa tarafsız başkanlık yapar. İki kutup dışında herkes kabul eder. İki kulüp dışında herkes kabul eder demiş. Yani tabii ki bu tür şeyler düşünceleriniz olabilir. Ama bunlar dediğim gibi sadece sizin düşünceniz olarak kalmalı. Neden? Onu söyleyeyim. Ya çok ortada böyle bir şey yok. Ya şimdi mesela Ahmet Nur Çebi'nin böyle bir niyeti var. Ve bunu işte bir soru üzerine de açıklıyor. Diyor ki herkes beni isterse neden gelmeyeyim gelirim diyor. Ama Ali Koç'la ilgili, Sayın Ali Koç'la ilgili böyle bir durum zaten yok ortada. Yani olmayan bir şey üzerine de pek konuşmak gerekmiyor gibi geliyor bana da. Teşekkür ederim size de. Ne diyor? Derfin Yunus'tane göndermiş. İnşallah buralara gelirsin kardeşim demiş. Ha o yaşlara gelirsin demiş. Ha teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Bir Galatasaraylı olarak canı gönülden ben de desteklerim Ali Koç'un adaylığını demiş. Federasyon başkanı adaylığını demiş. Dediğim gibi yani çok üzerinde durulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. İyi yayınlar Vedat Bey. Hayatımız yollarda geçtiği için Radyo Spor'la 18 yılı devirdik demiş. Bu arada yaş 54 demiş. Katip Çelebi'den gelmiş. Sevgili Katip Çelebi'yi de evet çok eskiden beri hatırlarım. Yani çok uzun süredir yayınlarımda kendisinin mesajlarını okurum. Hiç yalnız bırakmayan isimlerdendir. Bir mesaj daha gelmiş sevgili Serdar. Serdar Kantık diyor ki yaş 52, 20 senedir Vedat Barlağı takipteyim demiş. Teşekkür ederim. Valla ne güzel Serdar, sevgili Serdar sizi de uzun süredir ben de yayınlarımda görmekten gayet mutluyum. Selamlar İstanbul'dan Ahmet, ben Akfırat'tan demiş. Bana yakınsınız. Yani daha doğrusu şu an değil ama ben de Pendik dolaylarında oturduğum için bana daha yakınsınız. Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören, Fenerbahçe'de Nihat Özdemir, Mehmet Ali Aydınlar, sonra Ahmet Nur Çebi adı geçince hiçbir şey olmuyor. Hatta şu anki Hacı Osmanoğlu ismi de geçtiğinde hiç bir sorun olmuyor demiş. Kimden bahsediyorsunuz? Yani hangi isimle ilgili adı geçince bir problem olmuş? Onu anlamadım. Ya onu yazmamışsınız bir tek. Lütfen yazın. Ya Galatasaraylı bir ismin herhalde olduğundan bahsediyorsunuz ama kim? Hani hangi isimden bahsediyorsunuz lütfen? Onu da yazın okuruz yani. Selamlar Vedat Bey. Bence Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını hakkıyla yapar diye düşünüyorum. Burak Çakırlı iyi yayınlar demiş. Ya Fatih Terim ismi de evet çok konuşuldu bir dönem özellikle. Ama bilemiyorum neden acaba böyle bir şu ana kadar talebi olmadı Sayın Fatih Terim'in. Bir açıklaması da yok. Ama başarılı yapabileceği düşüncenize ben de katılıyorum. Yani Fatih Terim, ben hatta geçen gün fikrimi de söylemiştim. Yani Fatih Terim milli takımın başına da getirilebilir bu arada. Yani bir son dans demiştim o zaman hatırlarsanız. Bir Fatih Terim'in böyle bir şeyi hak ettiği düşüncesindeyim. Ama bilmiyorum yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için. Bu arada yine söyleyeyim eğer bir duyulmadıysa yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı yönetim kurulunun ardından herhangi bir şekilde bir kongre kararı çıkar mı? Çıkma ihtimali çok düşük. Onu söyleyelim de.
Yani yarın akşam muhtemelen yayında daha belki net konuşacağız ve gündemimizden tamamen belki işte bu federasyon başkan adayları falan çıkacak ama ya da belki de

0: tam net olarak konuşacağız artık. Diyeceğiz ki evet şu adaylar var, seçim günü belli oldu vesaire. Ya da kongre tarihi belli oldu diyeceğiz. Göreceğiz bakalım yarın. Hakan Washington'dan demiş. Devamında ne diyor? Futbolu değil de futbol federasyonunu yönetebilecek başkan gelmedikçe Türkiye'de hiçbir şey değişmez demiş. Peki, teşekkür ederim, farklı bir bakış açısı. Fatih Terim'den bahsediyorum demiş dinleyicimiz. Sevgili Ahmet, biraz önce dedim ya hangi isimden bahsediyorsunuz diye. Yani ben fikrimi söyledim. Bir de ben Fenerbahçeli olduğumda hep söylüyorum biliyorsunuz, ama ben yayınlarımı yaparken hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye meselelere bakmıyorum. Biraz da doğru tarafından ele almaya çalışıyorum. Çünkü yaptığımız iş zaten bir standardı, istikrarı gerektiriyor. Yani bugün ne söylüyorsak yarın da aynı şeyi söylemek zorundayız. Sizlerin karşısında söylediğimiz her söz sizlere anında ulaşıyor. Yani bugün farklı, yarın farklı bir meseleye baktığımızda anında sizlerden o tepkilerin geleceğini de zaten biliyorum. O yüzden ben çok tarafsız bakmaya çalışıyorum meselelere. Ya ben konuya hakim olmaya çalışıyorum kısacası. Vedat abi seni seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizi sağ olun. Bu böyle boş değilim size karşı olur ya. Öyle oldu ama sağ olun. Yani bu sevgiyi bana layık gördüyseniz ne mutlu. Fatih Terim'i sevmem ama adaletine çok güveniyorum. Çok iyi bir TFF başkanı olur demiş. Sevgili Yavuz Baysal. Evet, yani işte zaten önemli olan da herhalde o güveni sağlamak değil midir? Yani siz o güveni size vermiş Fatih Terim. Ne güzel, ne mutlu. Peki, var mı yeni bir mesaj? 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ben de gelen tüm mesajları okuyarak yayına dahil etmeye çalışıyorum. Burak henüz gelmedi. Burak gelir gelmez o bir dinleyicimiz vardı ya, 3 basket maçı isteyen. Onun düşüncesi, daha doğrusu talebini de yerine getireceğiz. Teşekkür ederiz. Kısa bir reklam aram var.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattını tekrar hatırlatalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Gelen tüm mesajları ben de yayın içerisinde okumaya çalışıyorum. Birazdan yaklaşık 15 dakika sonra Panathinaikos-Fenerbahçe mücadelesi başlayacak ve bu mücadelede Radyo Spor'dan yayınlanacak. Sevgili Burak Alaca birazdan burada olacak. Yani aslında sevgili Burak Alaca'nın programı 6. Adam Euroleague özel programı halinde karşınızda olacak, onu söyleyelim. Yarış başlamak üzereymiş, İzmir'de 8. koşu. Tamam, hemen bu yarışı sizlerle paylaşayım, kaldığım yerden devam edeceğim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dış kulvarda 5 numaralı Müzeyyen abla ikinciliğe sokuldu, yarım boy geride. İç kulvarda 4 numaralı Lavin Fırtınası bir boy gerisinde, 7 numaralı Sufle hemen yanında 2 numaralı Erken. Onun dışında 10 numaralı Matilda Hanım yarım boy kadar gerilerinde, 1000 metre start yeri geçilirken 6 numaralı Özgün Sultan hemen içine girdi. 8 numaralı Yener Sultan 2 boy kadar gerilerinde, Nefesim Oğlu'nun bir boy gerisinde 1 numaralı Türkan Hanım ve koşuda son 800 metreye girildi. 3 numaralı Reyhan Hanım startla birlikte almıştı liderliği. Son virajda da rakiplerinin önünde koşuyor. Farkı iki boy olarak koruyor. Dışarıdan 5 numaralı Müzeyyen ablanın gayretleri var. Onun yarım boy gerisinde, içeride 4 numaralı Lavin Fırtınası ortalardan. 7 numaralı Sufle de önlere doğru sokulurken yanında 2 numaralı Ergen var. Dışlarına doğru 6 numaralı Özgün Sultan çıktı ve safkanlar düzlüğe geldi. 3 numaralı Reyhan Gel'in liderliğini koruyor. Son 400 metreye 2 boy, 3 boy farkla rakiplerinin önünde geliyor. Dış kulvardan 7 numaralı Sufle'nin gayretleri var. Gerilerden 2 numaralı Ergen kendi iç kulvara doğru girdi. Ortalardan 8 numaralı Yener Sultan'ın, dışarıdan 6 numaralı Özgün Sultan'ın gayretleriyle koşuda son 200 metreye şimdi girildi. 3 numaralı Reyhan Gel'in liderliğini sürdürüyor. Startla birlikte almıştı liderliği. Liderlikte ısrar etti. Bu ısrarını birinciliğe dönüştürmek üzere. Çünkü rakiplerine 5 boy fark yaptı. Koşuyu 3 numaralı Reyhan Gel'in kazandı. 8 numaralı Yener Sultan ikinci, 6 numaralı Özgün Sultan üçüncü oldu. 7 numaralı Sufle koşunun dördüncüsü, 2 numaralı Ergen de beşincisi. 3 numaralı Reyhan Gel'in Eren Dursun Ökten'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda ilginç bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından geldi bu paylaşım. Şöyle yazıyor, tam olarak söylüyorum. Sinan, sen ne yaptın? Aynen böyle yazıyor. Yani sosyal medya hesabında, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında Sinan, sen ne yaptın yazıyor. Ve herkes bir anda bunun ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Yani ne demek bu, neden atıldı bu mesaj ve ne anlama geliyor şeklinde bir arayış var. Ben de bir araştırdım. Birkaç şey çıktı karşıma ama yani burada hangisi doğru onu bilemediğim için de buradan paylaşmak istemiyorum ne olduğunu. Bilenler varsa yazsın bu arada. Ama yani sanıyorum benim bildiğimden fazlasını da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum ya, bu sosyal medya hesapları biraz daha böyle kulüplerin iletişimi açısından kullanılmıyor mu? Yani eğer bir kulübün açıklaması varsa ya da herhangi bir şekilde bir konuda fikri varsa bunu paylaşırsın. Ama yani böyle insanların ya da belli insanların sadece anlayabileceği bir şey paylaşım bu anlayamadım. Bilemedim vallahi. Dediğim gibi umarım orada bir değişir yani durum, bir açıklama gelir. Bir Beşiktaşlı olarak bizim eski başkan kendisi spordan gelme değil ve ne fark kalır şimdiki TFF başkanından, bu noktada Fatih Terim temelden gelme ve bence gelmeli demiş. Ahmet Nur Çebi için bizim eski başkan şeklinde bir açıklama yapma gereği duymuş. Mehmet İstemi Bozya, teşekkürler. Vedat abi, Fatih Terim ya TFF başkanı olmalı ya da hoca. Sebebini söyleyeyim. Fatih Hoca'nın 15-20 sene önce gurbetçi futbolcuları araştırıp kadroya katma planını çoğu kişi çabuk unuttu sanırım. Adamın yaptığı çalışmalar sonucunda gurbetçi futbolcular bugün milli takımda. Şu an Türkiye'de doğmamış futbolcuları çıkarın. Milli takımımız maalesef Uluslar C Ligi'nde mücadele ederdi. Son 10-15 yıldaki yapılanmamızı ona borçluyuz demiş. Bakış açısıdır. Tamamen ona olduğunu düşünmüyorum ama tabii bir başlangıç yapmıştır. Burak Alaca mı sunacak biraz sonraki yayını demiş sevgili Derfin Yunus Tane. Evet Yunus abi, Burak sunacak. Bir pırlanta gidiyor, diğeri geliyor maşallah demiş. Çok teşekkür ederim, o sizin güzel bakışınız. Vedat Bey, iyi akşamlar. Fikret, ben konumuzdan aslı olmadan şu an 15 dakika yolum kaldı. Sizden hızlı bir şekilde Toto tahmini alabilir miyim demiş. Sosyal medya yok bende. Elimizden geldiği gibi düşünmeden, araştırmadan tahminlerinizi söylerseniz şu an sizi dinliyor herkes demiş. İlham olur, iyi akşamlar demiş. Vallahi inanın bu kadar sorumsuz değilim. İnanın yani araştırmadan, görmeden, bakmadan hiçbir şeye yorum yapmam. Yaparsam da yanlış yapmış olurum. Sonuç itibariyle dinleyen insanlar belki de layık görüp sözümüze değer veriyorlar. Ama ben şu anda bakmadım. Toto ile ilgili bir şeye bakmadım. Kusura bakmayın, olur mu? Eğer yarın dinlerseniz yayını, olabilir. Yarın belki, eğer geç değilse tabii, Toto başlıyor mu bilmiyorum yarın. Başlıyor olabilir maçla birlikte. Bakalım. Bekleyin, reklam paylaşımı göreceksiniz. Hemen Galatasaray'ı karalamayın. Yok canım, kimseyi karaladığımız. Merak ediyorum, nedir bu? Sinan, sen ne yaptın? Ne demek yani? Bunu birisi anlatırsa eğer çok sevinirim. Ben bilmiyorum mesela. Siz biliyormuşsunuz. Ama ben bilmiyorum. Yani karalama falan yok. Sadece dediğim gibi yani burada eğer böyle bir şey varsa bile merak ettirmek için yapmışlarsa çok başarılı bir iş yapmışlar. Yani hadi onu da tebrik edeyim. Yani ben bir iletişimciyim sonuç itibariyle. Bir iletişimci olarak da söyleyebileceğim. Bu atılan mesajda herkesi merak ettirip ardından da o reklam gelecekse bu çok başarılı bir iş olmuş. Tebrik etmek lazım. Kim düşündüyse. Peki, artık bitirme zamanı da geliyor. Son varsa eğer bir iki mesajınızı okurum. Radyospor'u WhatsApp hattına gönderin. Bu arada Enver Sinan göndermiş biraz önce. Enver Sinan Bardak. Teşekkür ederim sevgili Enver, aydınlattığınız için. Böyle bir ardından reklam gelebilir diyorsunuz. Peki. Evet, 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biz de gelen tüm mesajları yayın içerisinde okuyoruz. Artık son bölümdeyiz dediğim gibi. Birazdan Panathinaikos Fenerbahçe maçı başlayacak. Öncesinde şöyle bakalım, gelen mesaj var mı? Evet var. Sevgili Adil diyor ki, sevgili Vedat Bey, Ankara'dan selamlar. Öncelikle yaş sohbetinize 60 yaşında katılabilirim. İyi yayınlar. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Alman milli takımında oynayıp milli takımımızı istemeyen adamlar konuşuluyor demiş. Şey için ha, milli takımımız için Alman milli takımda oynayıp milli takımımızı istemeyenler konuşuluyor. Bu çok garip demiş. Sevgili Adil Kolçak göndermiş bu mesajı da. Sevgili Adil'e de teşekkür ederiz. Evet, böylelikle ben veda edeceğim ama birazdan dediğim gibi sevgili Burak Alaca burada olacak. Şöyle bir avantajınız olacak. Maç boyunca Fenerbahçe ile ilgili, basketbolla ilgili, yani oynanan maçla ilgili mesajlarınızı yollayabileceksiniz. Sevgili Burak yeni bir format oluşturdu ve bu formatta da özellikle sizlere önemli bir görev verdi kendince. Dedi ki ya ben dinleyicilerimizin interaktif bir yayını bu saatte çok beğeneceğini düşünüyorum. O nedenle böyle bir şey yapmak istiyorum dedi. Yani o sizlere iki haftadır aslında yapıyor bu yayınları ama genelde milli maça denk gelmişti, futbol milli maçına. Bugün ilk kez yok. Eminim çok daha fazla kişi Burak'la karşılıklı sohbet edecektir yayında. Mesajlarını yollayacaktır. Fenerbahçe'ye dair düşüncelerini, o anki mutluluklarını, hüzünlerini vesaire paylaşacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden WhatsApp'tan yazmaya devam edin sevgili Burak geldiğinde de. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız, tekrar hatırlatalım. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Ben Vedat Parlak. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: 6. Adam'la EuroLeague gecesi başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adam'la Euroleague gecesine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu hafta Perşembe yine güzel bir Euroleague maçında birlikteyiz. Herkese selamlar, sevgiler. Bugün saat 21.15'te birazdan başlayacak Panathinaikos-Fenerbahçe tarifi mücadelesinde sizlerle birlikte anlık olarak sohbetimizi sürdüreceğiz. Maçı yorumlayacağız, dakika skoru paylaşacağız yine. Ben Burak Alaca, sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte maçın bitimine kadar sizlerle olacağım. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Programın formatı itibariyle, bu arada Euroleague Başkanı Dejan Bodiroga'yı da şu an OAKA'da tribünde görüyoruz. Programın formatı itibariyle maçları izlerken anlık sohbete katılmak için mesajlarınızı da 0538-052-1487, 0538-052-1487 oldu. Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Burada dediğim gibi televizyondan maçı izleyenler için de en azından bizlere katılması için sohbete bir fırsat vermiş olalım. Maçın başlangıcına gidelim isterseniz Esport'a, sonrasında sevgili Alperen'le birlikte sohbetimize başlayalım.
1: Maçın hakemleri Ilya Belosevic, Carlos Peruga ve Artur Assukis olacak bugün. Hava atışı yapılmak üzere. Marcus Bingham Fenerbahçe kariyerine çok iyi başlangıç yaptı Euroleague'de. İki iyi maç ve OAKA'da da o çizginin devam etmesini diliyoruz. İşte Panathinaikos taraftarları tribünleri. Geçen sezon burada Wade Baldwin'in tarihe geçen, akıllardan kolay kolay silinmeyecek o son saniye basketiyle kazanmıştık. Bir yenisini bekliyoruz. Hava atışı yapıldı. İlk hücum Panathinaikos'tan gelecek. Başarılar Fenerbahçe tarifi.
2: Yabuseli'yi Braxton Key savunuyor.
0: Evet, karşılaşma Panathinaikos hücumuyla başladı. Hoş geldin.
3: Evet, hoş buldum. Bence bu sezonki en iddialı maçla başlamış olduk. Yani bu senenin en önemli maçlarından biri.
0: Yani şu ana kadarki en iyi maçlardan biri olduğunu söyleyebilir. Sezonun şimdiye kadarki en iyi maçı. 3'te 3 ile gelen iki takım, ki aralarında tarihsel olarak da son 10-15 yılda gelişen bir husumet var. Jake Obradovic tarafı var, Fenerbahçe'nin efsane koçu. Panathinaikos'un başında şu anda Sarunas Yasikevicius, bir Panathinaikos efsanesi oyunculuk döneminden. Aslında çok fazla hikaye barındıran bir maç.
3: Ya şöyle söyleyeyim, burada iki takımla alakalı da o kadar çok hikaye çıkarabilecek isim ve olay var ki, ve ambiyans da buna çok uygun. O yüzden bilmiyorum, 3. haftaya girdiğimizde Euroleague'de şu ana kadar oynanmış bence en önemli, en eğlenceli maç olacağını düşünüyorum ben.
0: Bu arada Dinos Mitoğlu'nun basketiyle birlikte Panathinaikos skoru 4-0'a getirdi. İlk dakikayı geride bıraktık. İlk çeyrekte Braxton Key'den dönerek bir atış geldi. Çemberde kısa düştü ve Jerry Grant'le Panathinaikos oyunu kuruyor. Yani 3'te 3'le dediğim gibi başlayan iki takım lideri de belirleyecek mücadele günü sonunda.
3: Ya tabii ki. Burada en önemli şey oyundan asla düşmemek olacak. Çünkü iki takım da çok kuvvetli ve ligin erken safhasında. Burada aslında bir noktada oyun yapılarından ziyade hangi noktalarda oyuncuların ve takımın direnç göstereceği önemli. Ve burada iki takım içinde en önemli şey istikrar ve oyundan kopmamak olacaktır.
0: Şimdi Panathinaikos'tan da bir kafa karışıklığı oldu. Fenerbahçe'de şimdi topu dışarı çeldi. 11 numaralı Braxton Key'i görünce gözümün önüne direkt Nigel Hayes-Davis geldi istemsizce.
3: Evet, bugün bence onun için de çok önemli bir maç. Çünkü Nigel Hayes gibi önemli bir figürün gidişinin ardından onun koltuğunu aslında taraftarlar bir noktada da ona oturttu kafalarında. Bakalım bugün bir çarpışma yaşanacak o ikili arasında.
0: Bu arada bir 3 saniye ihlali geldi Lefteris Mantzoukas'tan. O da sezona iyi başlayan oyunculardan biri. Şu an 4-0'lık bir Panathinaikos üstünlüğü var. 1 dakika 30 saniye geride kaldı başlangıç çeyreğinde. Fenerbahçe hücumuyla başlayacak karşılaşma. Sence savunma odaklı bir karşılaşma mı olacak, yoksa daha bol skorlu bir mücadele mi göreceğiz? Şimdiye kadar Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşmalarda skorun iki taraflı çok fazla tırmandığını görmedik. Panathinaikos maçlarında da Panathinaikos şimdiye kadar 3 maçta da 90 sayı barajını aştı.
3: Ya Obradovic'le beraber, bu arada ben daha biliyorsun büyük bir sistem hocasıdır. Ben burada sistemi kurana kadar aslında ilk başta sıkıntı yaşayacağını düşündüğüm bir takımdı Panathinaikos. Ama çok iyi başladılar, beni şaşırttılar. O yüzden ben çok savunma odaklı bir maç olacağını düşünmüyorum. İki takımın da yüksek skorlarla geçeceğini düşünüyorum. Aslında tahminler bunun tersini gösteriyor. Seninle maç önü konuştuk aslında bunları, ama ben burada gördüğün gibi çok hızlı hücumlar da geliyor.
0: Bu arada şu an 4-2 Taylor Norton Tucker'ın basketiyle Fenerbahçe 4-2 yapmıştı. 4-4'e geldi. Şu an yayında bir problem oluştu ama 4-4'e geldi skor. Evet, devam ediyor. Burada 4-4'lük bir skorda eşitlik var. Bitmeye de 31 var. Köşeden Yabusele'nin.
3: Yabusele'nin bu seneki gerçekten isteği ve hırsı çok enteresan.
0: Yani çok özel oyuncu. Avrupa'ya dönüşünün de başarılı olmasını bekliyorduk. İyi de başladı derken. Braxton Key'den bir köşe üçlüğü geldi. O da bugün benim özel anlam yüklediğim oyunculardan biri. Şu an 3 sayı bir reboundta köşe üçlüğüyle skoru 7-7'ye getirdi Fenerbahçe tarifinde Braxton Key. Güzel maç oluyor.
3: Dediğim gibi ben zaten bu senenin şu ana kadarki en iyi maçı olmasını bekliyorum. Umarım yanılmam ve sonunda galibiyet olur tabii ki.
0: İlk 3 dakikada gördüklerimizden sonra maçı alt diyenler utanmış mıdır?
3: Hiç belli olmaz. Çok beni erken, korkutan isimler onlar tabii ama inanılmaz bir müdahale.
0: Taylor Norton Tucker orada gövdesini koydu. Trent Forrest açık alanı iyi oynadı. Topu
3: elinden
0: bıraktı.
3: Elinden açtı ama.
0: Braxton Key.
3: Evet, şu ana kadar genellikle Beşiktaş'ın oynadığı oyunu oynuyor Fenerbahçe. Fark ettiysen tempoyu hiç azaltmıyor ve oyunu çok hızlandırıyor. Burada da hoca hemen oraya bir müdahale yapıyor. Jelko.
0: Silvian Francisco oyuna girecek. Evet. Haram bol yok. Tempo yüksek. Braxton Key bir de topu kaptı şu anda. Taylor Norton Tucker. Mitoğlu'nun yanında. Hücum faul mi verdiler burada galiba?
3: Steps mi verdiler, hücum faul mi bakalım. Sanki orada çünkü steps yaptı gibi geldi bana ama.
0: Hatalı mı adımladım? Tekrardan
3: evet,
0: bakalım.
3: Evet.
0: Var. Steps
3: kendini
0: var.
3: Bir noktada NBA'de zannetmiş Taylor Norton Tucker.
0: Alışkanlıklar. Güzel bir maç başlangıcı oldu. Wade Baldwin Fenerbahçe'de de oyuna girecek. Hakikaten şu ana kadar geride kalan 4 haftada sezonun maçı, heyecanlıyız bakalım nasıl olacak. Şu ana kadar hızlı bir başlangıç var. Tempo yüksek, bir noktada temponun kırılmasını bekliyorum ama ya. Bu iki takım maçı bu şekilde devam etmez diye düşünüyorum.
3: Ya aslında şöyle, rotasyonlar da çok iyi. Bu tempo devam edebilir ama iki teknik adam da bir noktada bu tempoyu yürütmek istemeyecektir.
0: Bu arada şu anda Oaka'da da dehşet bir atmosfer var. Şu anda canlı olarak dip sesi sizlere aktarıyoruz. Altımızda ses olarak çalıyor. Gerçekten çok ciddi bir atmosfer var. Tribünde yer yer boşluklar gözüküyor ekranda ama salonda ciddi bir gürültü söz konusu. O Oaka Fenerbahçe'yi tahmin ettiğimiz gibi karşıladı diyebiliriz.
3: Tabii ki de şöyle, maç çok heyecanlı ve güzel başladı ama burada herhangi bir tansiyon artışı vesaire yok. Bu tarz sekanslar gördükten sonra bu salon yıkılıyor mu yıkılmıyor mu zaten göreceğiz.
0: Ya geçen sene hatırlarsın, Wade Baldwin'in son saniye basketiyle Fenerbahçe kazandığında seyirciler içeri dalıyordu. Zor zapt ettiler. Braxton Key tepede bir Taylor Norton Tucker'ı buldu. İkili sıkıştırma geldi şu an Taylor Norton Tucker'a.
3: Oo, yine bir step yapıyor
0: Braxton
3: ama
0: Key bomboş şutta isabeti bulamadı. Braxton Key bu arada Fenerbahçe'nin iyi bir hücum silahı gibi başladı birinci çeyrekte.
3: Evet.
0: Şu an 5 sayıda.
3: Bugün ikinci kez yalnız müdafaada boş bırakılıyor savunmada ve ikinci kez de kaçırdı. Bir tane soktu gerçi ama.
0: Bedeli ağır olur bunun.
3: Evet, burada şu an aslında özellikle Braxton Key özelinde bir zone savunma yapıyor Panathinaikos. Onu biraz göz ardı ediyorlar ya da bilerek boş bırakıyorlar.
0: Ya burada şimdiye kadarki performansıyla ilk 3 haftada çok riske edilecek bir oyuncu değil. Bu arada ilk çeyreğin bitimine 5.40'lık bir süre kaldı. Şu anda 9-7 Fenerbahçe tarifin üstünlüğü var. Oaka'da
3: Shields ikinci kez üçlüğünü kaçırdı ama Shields'ın şu an savunmadaki performansı ve harcamak istediği efor beni mutlu etti.
0: Mantukas kaldırdı. Orada da kaçtı. Şu anda çemberi Panya'yı dövüyorlar.
3: İki takım da şu an hiçbir şeyden çekinmiyor. Oo.
0: Taylor Norton Tucker.
3: İnanılmaz
0: bir basket faul. Teması aldı. Çekil önümden dedi. Ve dediği oyuncu Yabusele bu arada, altını çizmek isterim. Ayakları birbirine dolamışlar. Dengesiz çok iyi bitirdi.
3: Yalnız ya gerçekten Sertaç'ın burada
0: ekranda aynı tepkiyi verdi bize.
3: Yani çok enteresan bir bitiriş ya. Bunu bitirmek de garip.
0: Sonundaki taunt hareketini de gördün. Gayet rahat. 6. sayısı Taylor Norton Tucker'ın, bir de çizgiye gidecek zannediyorum. Hakikaten bak, mesela Yabusele Euroleague'in en kütleli oyuncularından biri, kim olursan ol durdurması çok zor. Hani
3: hareketli olduktan sonra gerçekten buldozer.
0: Zona oturduğunda ama çok ciddi pasifize edebilirsin diye düşünüyorum. Şut tehdidi biraz vasat kalıyor.
3: Ya zaten motion offense oynamadığın zaman, yani çok hareketli, sürekli topu döndürmediğin bir oyun stilinde Taylor Norton Tucker'dan bence yararlanma şansın yok. Çünkü o tarz sekanslarda hatırlarsan geçen sene özelinde çok fazla hata yapmaya meyilli bir profil.
0: Alan bulması gerekiyor. Burada Tarık Biberovic geçen sene mesela orada o alanı yaratıyordu. Fenerbahçe'de Larkin'in dönüşüyle bakalım doğru şutörleri bulabilecekler mi? Ligde Körfez basket maçında küçük bir süre buldu Larkin. Oo, bu arada Francisco'dan Yabusele'ye çok dehşet bir alley-oop. Tribünler de futbol tribünü gibi çok yayvan ve geniş, farkında mısın?
3: Evet.
0: Bugün Larkin'in süre almasını bekliyor musun?
3: Larkin'in bugün süre almasını beklemiyorum ama tabii bir noktada Dushan Alimpievich'in Berkurlu'ya yaptığının aynısını yapar mı diye düşündüm.
0: Orada Braxton Key bomboş buldu Wade Baldwin. 14-9 Braxton Key, 7 sayı 1 rebound. Toplam 8'de. Toplam derken ben de 17 yaşayacağına yönelik bir düşüncem, tahminim vardı. Şu an ilk çeyrek itibariyle gayet iyi gidiyor. Fenerbahçe iyi başlıyor. Tekrar ekrana geliyor bu arada. Silvian Francisco'nun Gershon Yabusele ile yaptığı alley-oop. Yaz Fransa milli takımı gibi şu an Panathinaikos. Francisco, Yabusele, Mustafa Fall, Matias Lezor, ne diyorsun?
3: İnanılmaz bir kadro kurdular ve beni korkutan şey Jelko'nun eline bu kadar güzel profilleri vermek çok enteresan. Çünkü çok farklı baharatlar var elinde. Yani her reçeteye uygun bir ilaç var gibi elinde. Bu sene benim zaten favorim Panathinaikos. İlk yayında da söylemiştim. Bakalım.
0: Bu arada bir Panathinaikos molası geldi. Reklamımız var mı? Sevgili Vedat abiye sorayım. Reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
4: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
5: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, altıncı adamla Euroleague gecesinde Panathinaikos Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz. Mola dönüşü 14-11'lik Fenerbahçe tarifin üstünlüğü var. Brankuba diyor oyuna girdi Panathinaikos tarafında. Braxton Key kenara geliyor. Fenerbahçe'de de Sertaç Şanlı oyuna dahil olacak. Güzel bir çeyrek başlangıcı. Basketbol adına söylüyorum bunu tarafsız biçimde.
3: Kesinlikle. Burada iki takımın da zaten yüksek tempoyu tercih etmesi bizim seninle maç önünde off the record konuştuğumuz güzel bir şeydi. Yalnız kendi yorumumu bölmüş oldum bir noktada ama Fenerbahçe'nin potaya bu kadar istekli ve hırçın gitmesi inanılmaz bir şey maçın başında. Çok önemli.
0: Fenerbahçe şu anda labut gibi Panathinaikos'un oyuncularını.
3: Şu an resmen bowling oynanıyor. Branko Badio ve Nigel Zavis potu altında, silindirin içinde.
0: Birbirine vurdu Şavaşıl.
3: Evet.
0: Bu arada mesajlarınızı da bekliyoruz. 0538-052-1487. Bursa'dan Ali Bey yazmış. Haydi Fener haydi. Şu ana kadar sanki Fenerbahçe daha iyi bir takım görüntüsü verdi demiş. 15-11 oldu Şavaşıl'ın isabetiyle çizgiden. Katılırım, şu an Fenerbahçe hücumda daha iyi akıyor, onu söyleyebiliriz.
3: İki takım da, özellikle Fenerbahçe hücumda daha iyi akıyor şu an. Top paylaşımını çok iyi yapıyoruz. Bakalım, şimdi Sarcı Yunas'a girdi. Benim oyun dağılımında bu sene çok büyük rol almasını beklediğim bir isim. Geçen sene nasıl Wade Baldwin top dağılımında inanılmaz bir rol almıştı. Aslında o çok iyi bir iki numaraydı. Top ona geldikten sonra potaya gidiyordu ama çok iyi bir dağıtıcı oldu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam asist kralı oldu. Geçen sezon ya da ikinci olmuştu.
0: İkinci, Cody Miller,
3: evet, Cody Miller McIntyre'dan sonra ikinciydi. Bu sezon da ilk üçte. Yani daha önce hiç top dağıtımı yapmamış bir oyun kurucunun, hatta bir iki numaranın oyun kurucu da demeyeyim, bir guard da o. Oyun kurucuya evrilişini gördük Saras'la beraber. Burada aynısını kendi memleketinden, kendi toprağından çıkarabileceğini de düşünüyorum ben aslında.
0: Bu arada ilk çeyreğin bitimine 4 dakika 5 saniye var. 16-11 Fenerbahçe o akada önde. Sarcı Yunas benim tereddütlü olduğum bir oyuncuydu ama Fenerbahçe kariyerine iyi başladı. Bu arada Will Clyburn oyunda. İki ucu keskin bıçak,
3: evet,
0: olarak nitelendirdiğimiz oyunculardan biri. İnşallah keskin tarafı bugün Panathinaikos'a denk gelir.
3: Will Clyburn gerçekten Fenerbahçe özelinde bence ne senle ne de sensiz olacak ama bakalım.
0: Davis'de. İmza hareketi.
3: Bakalım. Bugün sazı eline alacak mı? Benim en korktuğum senaryo Nigel Zavis'in plana çıktığı bir Fenerbahçe mağlubiyeti olur. Umarım böyle bir senaryoyu yaşamayız OAKA'da.
0: Skor 16-13. Nigel Hayes-Davis'in orta saha orta mesafe basketiyle Will Clyburn çembere drive edip isabet buldu ama burada bir hücum faul mü çıktı?
3: Yani burada hücum faul çıktıysa gerçekten Sertaç Çanlı'yı tebrik etmek lazım. Kaşla göz arasında.
0: Ama burada hareketli bir perde var, evet. Sertaç Çanlı'nın hareketli perdesinde.
3: Muhteşem yani, kapı kolu ağası gibi.
0: Burada skor 16-13, Nigel Hayes-Davis'in orta mesafe basketi tekrardan.
3: Çok bahsetmek ekranda istemiyorum ama işte Sertaç Şanlı ve Fenerbahçe'nin neden problem yaratacağı ile ilgili bir hareket daha. Yani durduk yere burada çizgiden kat eden bir oyuncuya topla.
0: Bu arada Badio'dan bir köşe şutu ve isabet geldi. 16-16 tepeden Branko Badio'nun basketiyle skora dengeyi getirdi Panathinaikos. Bir Fenerbahçe molası var. Biz de o arada kısa bir reklama gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
3: Bombo.
4: Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam. Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
7: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Çarpıcı kokunla meydan oku.
6: Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adamla EuroLeague gecesinde devam ediyoruz. Panathinaikos Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasıyla şu an 16-16'lık bir eşitlik var. Fenerbahçe molasına gitmiştik. Bir dinleyicimiz yazmış. Serdar Meryem, çok sevdiğimiz Obradovic'i üzmek istiyoruz. İstiyor muyuz? İstiyoruz.
3: Kesinlikle.
0: Üzülsün, bir şey olmaz. Yani burada zamanda birlikte de üzüldük. Bize geleceğine biraz da o üzülebilir. 60 milyon dolarlık kadrosu var. Dönüp baktığında yarın antrenmanda kendini teselli edebilir bence.
3: Evet, EuroLeague'in geldiği seviye de bu arada bütçesel anlamda çok farklı bir boyutta. Futbol takımlarının bütçelerine yaklaşmaya başladı Avrupa'daki.
0: Bu arada Mike Batiste eski bir Fenerbahçeli ve Panathinaikos'la ekranda yaşlanmış.
3: Yaşlanmış ama çok güzel bir basketbolcuydu. Ben çok severdim. Bazı noktalarını tabii yaşımızdan ötürü kaçırdık belki ama eskileri izleye izleye.
0: Bu arada bir tam sağ baskı geldi. Panathinaikos kaptığı topta Matias Nezorsimacı vurdu ve 18-16 Panathinaikos üstünlüğü var. İlk çeyreğin bitiminde 3 dakika var. OAKA şu an yanıyor. Sizin de seslerden anlayacağınız üzere.
3: Evet, az önce demiştim. Burada ambiyanstan zaten anlayacaksınız. Buradaki herhangi bir hareket buradaki 15-20 bin insanı bir anda coşturabilir.
0: Sarcunas
3: boş üçlüğü kaçırdı ama Nicolò Melli yine takipte.
0: Babadır.
3: Rebound aldı. Wade Baldwin'de.
0: Sarcunas bir boş üçlüğü buldu ve
3: işte
0: geldi.
3: Bu çok önemli.
0: Ignas Sarcunas 19-18 Fenerbahçe Tarfin önde. Valla skor çok yüksek, tempo çok yüksek, evet. Ama Fenerbahçe iyi hücum ediyor, onu söyleyelim.
3: Evet, burada rebound alıp bir de ikinci şans üzerinden üçlüğü bulmak çok önemli. Bu rakip takımı çok demoralize eden şeylerdir bunlar. Bunları yapmamız lazım. Ekstralar olmadan burada bu deplasmandan galibiyet çıkarmak kolay olmayacak.
0: Nigel Hayes-Davis'e Nicolò Melli'den bir faul geldi. Erken adımladı Nigel Hayes-Davis, orada ayak çabukluğuyla sıyrıldı. Faul de geldi. Faul hakkımız var, bu akıllıca bir faul.
3: Evet.
0: Yani kenardan başlayacak Panathinaikos karşılaşmaya. Panathinaikos geçen senelerde Ergin Hoca varken, Ömer Faruk Cedi nispeten sempati duyduğumuz bir takımdı. Şu an çok bir anlam ifade etmiyor derken Nigel'dan bir üçlük geldi. Senin de söylediğin gibi devreye giriyor ufaktan Nigel Hayes-Davis. Evet. 21-19 bitime 2 dakika var ilk çeyrekte. Panathinaikos önde. Sertaç Şanlı'dan tepeden bir üçlük geldi.
3: Çok
0: çemberden
3: iyi. Yine rebound aldık. Bu bahsettiğim şey buydu.
0: Will Clyburn.
3: Yani yaklaşık 2-2,5 adım geriden, yayın gerisinden
0: 22-21.
3: Hiç tereddüt etmeden.
0: Yapar bu işleri.
3: Ya bu tarz hikayesi olan maçlarda gerçekten oradaki ışığı hissediyor kendi üzerinde olduğunu ve oynuyor gerçekten buraları.
0: Francisco orada faul iyi gösterdi. Sergiunas üstündeydi. Francisco da çok iyi. Oyuncu onunla gelmesi biraz garip bir hikaye oldu. Bir Jet Fadıl hadisesi gibi adeta. Azbel de gelin kardeşler size 3,5-4 kontrat. Harmony Brooks'lar, Silvian Francisco'lar geldi. Sonra abi para çıkartamadık oldu yaz aylarının sonunda. Sonra oyuncular dağıldı. Francisco'yu da Panathinaikos erkenden kaptı. Hakikaten özel oyuncu.
3: Bu arada bence artık oyuncular bu tarz Asvel gibi bir anda bütçe bulup yapılanmaya çalışan takımda...
0: Neyse ki girmedi.
3: Evet, burada hemen çok kısa anlatalım. Burada tepede bir ikili oyun sonrası Matheus Trezor gerçekten potayı kırarcasına yüklendi potaya Francisco'nun pasında. Nicolò Melli'yi bir noktada Allah kurtardı.
0: Orada Lezor eğer posterleseydi bir ay boyunca sosyal medyada izlerdik muhtemelen.
3: Bayağı koluna vurmuş zaten Melli. Bu noktada zaten ben de faul yapmayı göze alırdım.
0: Kötü bir poster olur. Dediğim gibi bir ay izlerdik sosyal medyada bu pozisyonu muhtemelen. Melli bu arada kenara geliyor, ikinci faulünü aldı. 22-21 Fenerbahçe tarifinin önünde ilk çeyreğin bitimine 1.36 var. Marcus Bingham geliyor. Braxton Key oyuna girdi. Lezor çizgide skoru eşitleyecek, topu kaçırdı. İkinci atışı tekrardan kullanacak. Lezor da sakatlıktan iyi döndü bu sene, onu söyleyebiliriz. Matheus Lezor şu an ikinci atışı için çizgide. İkinci atışta isabet var. Skor şu an Oaka'da 22-22. Panathinaikos 22. Fenerbahçe Tarfin 22. İlk çeyreğin bitimine 1.33 var. Wade Baldwin topu getiriyor şu an yarı sahada. Branko Badio'yu sırtına aldı. Clyburn'un perdesinden kurtuldu. İki sıkıştırma geldi. Köşe şutu Clyburn'den kısa düştü.
3: Güzeldi hatta aslında ama.
0: Ya orada boş şutu buldu ama kısa düştü. Branko Badio kaldırdı şutu. Kısa düşen bir şuttan Nigel Hayes-Davis tipledi. Rebound Fenerbahçe'de Will Clyburn'le birlikte. Wade Baldwin faulü göstermeye çalıştı. Kısa düşen bir top. Aslında az daha çok zorlama bir üçlük geliyordu. Panathinaikos hücumu izliyoruz. Badio'ya sert açı yanından bir faul geldi. Skor 22-22, çizgiye gidecek Branko Badio. Sertaç'ın el çabukluğunun da sadece ayak çabukluğundan bağımsız biraz yavaş olması, bak mesela bu gibi pozisyonlarda büyük handikap. Badio çizgiye gidecek Panathinaikos tarafında. O da Valencia'dan yaz aylarında transfer edilen yeni Euroleague'in çıkış yakalayan oyuncularından biri. Bu da Wade Baldwin'in denediği zorlama atış ekrana geliyor. Sertaç Şanlı Fenerbahçe tarifinde kenarda, Marcus Bingham oyuna girdi. Zorlu bir atmosfer var. Fenerbahçe'nin burada seyirciyi küstürmek açısından bir 8-0'lık, 10-0'lık bir seri yakalaması gerçekten çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Badio galiba kenara geldi. Çizgide şu an Nigel Hayes-Davis var. Bu bana çok etik gelmedi açıkçası.
3: Evet. Ya inanılmaz bir kadro kurdular bu
0: arada. Ve kaçırdı bu arada. Evet. İlahi adalet tecelli ediyor. Bakın gözler önünde.
3: Evet, Burak Alaca'yı görüyorsunuz ya. Asla totem yapmadığını iddia ediyor ama her saniye bir totem, bir oyun çeviriyor burada.
0: Vallahi aşağıda parmaklarımı bağlamaktan sahil parmaklarım uyuştu. Sola geçeceğim ikinci çeyrek itibariyle.
3: Ben bugün Wade Baldwin'den özellikle 3. ve 4. çeyreklerde bir şeyler bekliyorum. Maçın sonuna doğru.
0: Ha, galiba teknik faul gelmiş. Nigel evet. Onu kullandı, kaçırdı. Şu an Badio çizgide ilkini attı. 23-22, bir dakika var. Çeyrek sonuna gelmemize. İkinci top için çizgiye geliyor Branko Badio.
3: Evet, istiyorsan çeyrek bitmeden, çeyreğin bitimine yakın ben burada box score'u da vermiş olayım. Süper. İki takımın olur. Oyuncularıyla alakalı. An itibariyle maç 24-22, Panathinaikos önde. Yabusele 5 sayı 2 rebound. Branko Badio 3 sayı 2 reboundda. Braxton Key Fenerbahçe'nin en skorer ismi, 7 sayı 1 reboundda. Şu an en yüksek skorlu oyuncular bunlar.
0: Panathinaikos bu arada yarı sahada baskıyı çok sert yapmaya başladı. Burada bir faul geldi Francisco'dan Sergiunas'a. Faul hakları dolu değil, Fenerbahçe hücumu devam edecek.
3: Evet, çünkü Panathinaikos bence şunun farkına vardı. Rakibi karşılayıp geriye çekilip beklediği zaman Fenerbahçe gerçekten tepede yayın gerisinde top paylaşımını çok iyi yapıyor ve kuvvetli bir şekilde potaya gidiyor. Bunu kesmek için daha önde, daha erken bir karşılama yapmak zorunda olduğunu farkına vardı bence Panathinaikos.
0: Wade Baldwin tepede Branko Badio'nun üstüne hücum ediyor. Bir ikili oyun geldi Bingham'la. Köşede Braxton Key'i buldular. İçinden çıkan bir top ama
3: evet,
0: tipledi.
3: Marcus
0: Bingham babadır.
3: Yani Burak Alaca'nın gerçekten scouting yeteneklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu buradan bence bütün izleyenler görüyordur. Aylar öncesinden Rusya Ligi'nde Alila'da bir oyuncuyken dilinde tüy bitti bu adamı alın alın diye.
0: Bak bu da iyi oyuncu mesela ama bunu herkes biliyor. Silvia Francisco'dan tepeden bir şut geldi 27-24.
3: Bingham'ın üstünden attı ama farkındaysan Bingham da yine karşısında çok iyi kaldı. Francisco çok hızlı bir oyuncu.
0: İkinci kez eşleştiler. Evet. Çeyreğin ilk bölümünde de vardı. 7 saniye var şu an çeyreğin bitmesine. Wade Baldwin hücum ediyor. 4 saniye.
3: Gerideyiz.
0: 3.
3: Evet. Faldan sıyrılamadı ve akıllı bir faul geldi faldan. Baldwin de burada görüyorsun avuçlarım kaşınıyor diyerek ellerini birbirine sert bir şekilde vurdu faul sonrası ve salondan böyle minik çıtır bir tepki de aldı kendisi.
0: Valla geçen seneki o son saniye basketinden sonra maç boyu rölantide takılabilir eğer yine aynısını yapacaksa. Burada mesela 20 sayılık farkla galibiyet mi yoksa öyle bir şey mi görelim? Bak ah. Sergiunas kaldırdı. Oo. Saydılar
3: evet.
0: mı?
3: Ya sayılmasa bile
0: Bence evet. De top süre devam ederken elinden çıktığını düşünüyor. Burada anlarız.
3: Sayılmasa bile burada top kaybı yapabilirdik. Burada iyi havaya girmedi bence.
0: Çıkmamış.
3: Takım. Çıkmamış gibi evet.
0: Sağ elselerle. Sarıcı nasıl şutu.
3: Olsun bu da iyiydi.
0: Çok iyi bir çeyrek izledik. Çeyrek arasında reklamımız varmış. Ona gidelim. Sonrasında mesajlarla dönelim. 0538-052-1487 diyelim ve gidelim.
4: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam.
6: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
7: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
9: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor
4: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo.
4: Reklam.
10: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Radyo Spor.
4: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
4: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.

0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde Panathinaikos Fenerbahçe tarifi maçıyla sizlerleyiz. 27-24'lük Panathinaikos üstünlüğü var. İkinci çeyreğe başlıyoruz. Taylor Norton Tucker'la birlikte Fenerbahçe ikinci çeyreğini, ilk hücumunu yapıyor. Yüksek skorlu bir çeyrek izledik.
1: Evet, burada 50 sayıyı geçen bir çeyrek izledik. Hem de ilk çeyrek Oaka'da. Oyunun temposu çok iyi bu arada. İki takım da birbirine belli noktalarda baskı yapmaya çalışıyor savunmada. Ama çok iki takımın da savunması birbirine diş geçiren cinsten olamadı.
0: Hücum kaliteleri de yüksek bu arada iki çeyrek.
1: Tabii yani bu kadar çok kaliteli oyuncu olduktan sonra istediğiniz kadar takım savunması yapın. Oradaki ters eşleşmeler ya da birebirler üzerinden zaten bu yetenekli oyuncular skor bulmayı başarıyor bir şekilde.
0: İstersen hızlıca günün sonuçlarını ve aktif oynanan maçların skorlarını vereyim. Dubai tabii. Kızıl Yıldız maçında, Kızıl Yıldız deplasmanda 77-58 kazandı. Maccabi Milano'yu 97-79 mağlup etti. Bayern Bologna maçında Bologna'nın 45-39'luk üstünlüğü var. Bu karşılaşmada şu an 27-24 skor. Valencia Apoel maçında da 22-13 Valencia'nın yine hızlı başladığı bir çeyrek. Ya bu arada 21-45 kuşağında da birazdan Real Madrid Partizan maçı başlayacak. Isaac Bonga çizgiden 2-1 ile döndü. 28-24 Panathinaikos üstünlüğü var. Çeyrekte henüz ilk dakikayı doldurmadık. Burada Fenerbahçe'nin hücumda biraz daha ritim kazanmasını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde Taylor Norton Tucker tepede, Marcus Bingham'dan bir perde geldi. Ters eşleşmede Lezor üstünde şu an. Taylor Norton Tucker'ın çemberi gitti. Of.
1: Neler kaçtı.
0: Olsaydı burada 15 dakika bağırırdık muhtemelen. İnanılmaz bir poster kaçırdı Taylor Norton Tucker.
1: Tarzan gibi potada sallanması daha da korkunç.
0: Çok ilginç oyuncu.
1: Evet, Nigel'ı sırtına aldı en sevdiği şey.
0: Bugün ama sanki bir Silvian Francisco 9 metreden kaldırdı. Rebound Fenerbahçe'de.
1: Bilmiyorum. Burada Lesora gerçekten potu altında diş geçirebilir mi? Ben birçok oyuncu açısından büyük bir sınav olduğunu düşünüyorum.
0: Bu arada sana bugün şöyle bir şey söyleyeyim. 2 oldu bu. Bugün çok ciddi, vahşi bir poster smacı gelebilir. Marcus Bingham adisyonu açtı. Yayın gerisinden isabeti buldu. 28-27 Marcus Bingham'ın üçlüğüyle Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Geçtiğimiz oynadığı iki maçta da yayın gerisinden çok etkili gözükmüştü Bingham. Burada da dediğim gibi adisyonu açtı. Matias Lezor'un fayda alamadığı hücumda Fenerbahçe tarifin hızlı hücuma çıkıyor. Taylor Norton Tucker'la top Wade Baldwin'de. Sırtı dönük aldı Will Clyburn. Ceska döneminde yapardı bu işleri. Evet. Burada olmadı. Bugün vahşi bir poster smacı gelecek sanki. Çok ciddi sinyaller alıyoruz. Ne dersin?
1: Şöyle, bugün birinin canı gerçekten yanacak, ona hemfikir oldum ben de. Çünkü yüksek hava sahasında büyük bir trafik var. Artık kim orada yakalanırsa geçmiş olsun.
0: Geçen hafta burada seninle maçı anlatırken Diakite'nin Dubai maçında, çok Dubai Fenerbahçe maçında vahşi bir smacı vardı. Evet. Bugün de gelecek bir tane, çok belli.
1: Evet, Burak Alaca havada hissediyor bunları, parçalı bulutlu dedi. Bakalım şimşek nerede çakacak.
0: Burada bir faul geldi. Panathinaikos tarafında çalındı galiba. Fenerbahçe hücumu zannediyorum devam edecek. Kenarda Chris Silva ile Nicolò Melli'yi görüyoruz. İki dost, iki deli kurşun gibi halen kafamızda çalan şarkı. Bakıyorum burada Bingham ayağı takılmış burada Silvian Francisco'nun. Bu Fenerbahçe aleyhinde bir faul değil. Fenerbahçe hücumu devam edecek. Ya muhtemelen Bingham'ın ayağı 52-53 numaradır. Takılmamak da zor. Takılmamak da zor. Yine mesela ya, benzeri bir
1: çok
0: hadise.
1: Çok basit ama bunlar ya. Hani bunları yapmak gerçekten çok acemice şu maçta.
0: Aynı eşleşme bu arada. Yine Bingham'ın perdesine takılan Francisco bu sefer faulü gösterdi mesela.
1: İyi göstermiş ama Bingham da çok geç yerleşmiş gerçekten.
0: Bir de bacağı çok açıyor.
1: Evet. Burada Sertaç ve Bingham ikisinin de bu tarz basit hataları yaptığını düşünürsek buna koçun ciddi anlamda bir önlem alması gerekiyor.
0: İbre Melli'ye kayacak gibi sanki ilerleyen
1: dakikalarda. Melli Chris Silva'ya kalırsa ama orada büyük sıkıntı yaşarız.
0: Lezor'a karşı yaşarsın. 28-27 bitime 8 dakika var ilk yarıda. Panathinaikos üstünlüğü birebirine oynuyor tepede. Silvian Francisco Marcus Bingham'la eşleşti. Geçti Bingham'ın yanından. Çok zorlama bir turnike bıraktı. Bunları yapıyor ama.
1: Ya olmaması için çok sebep vardı bu atışın basket ama olası tuttu.
0: Francisco bunları yapıyor maalesef. Euroleague'in Allen Iverson diyebilir miyiz tarz itibariyle? Taylor Norton Tucker tepede şu anda Fenerbahçe'de hücum edecek. Karşısında Francisco var. Ciddi bir size avantajı var. Orta mesafeyi kaldırdı. Çemberden çıkan top.
1: Derken yani o kadar çok kişi aynı topa zıpladı ki Fenerbahçe'ye hediye edeceklerdi bu noktada topu.
0: Branko Badio topu Silva'ya verdi. Francisco'ya. Francisco Lezor'a hızlıca indirdi. Lezor vahşi bir smaçla birlikte 32-27'ye getirdi skoru. Tempo düşmüyor.
1: Tempo asla düşmüyor. Burada tabii Lezor gerçekten pot altında çok iyi pozisyon aldı ve erken bir şekilde Topu potaya götürdüler.
0: Fenerbahçe Braxton Key'i buldu çemberin altında. İki kişiyi uçurdu bıraktı.
1: İnanılmaz.
0: Lezor'la orada Bongo'yu çocuk gibi birbirine vurdu ve bomboş turnikeyi bıraktı. Adamdır. Braxton Key Fenerbahçe'ye de hoş geldi. Gerçekten çok geldiği günden bu yana bize keyif katan figürlerden biri.
1: Çok enerjik attı takıma ve 9 sayıya da ulaşmış.
0: Biliriz. Silvian Frasco yine evet. İkili oyun denemesi. Top Taylor Norton Tucker'da. Braxton Key'i buldu. Braxton Key'den bir de turnike. 11. sayısı.
1: Taylor Norton Tucker o kadar uzun ve yavaş adımlar atıyor ki bütün seyirciler steps itirazında bulundu pozisyonu.
0: Bu arada 34-31 Silvian Frasco ile hızlı hücumda buldu basketi.
1: Tempo çok yükseldi ama karşılıklı hatalar var.
0: Topu kaptırdı Fenerbahçe. Francisco kaldırdı, attı. 37-31. Francisco da çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli bir Fenerbahçe terfi molası geldi. Bir ok atma taunt'unu da yaptı. Maç sonunda Wade Baldwin bakalım geçen seneki gibi kaldırıp atarsa aynı taunt'u yapacak mı Francisco? Bomboş kaldı. Bunları bırakmayacaksın yani. Euroleague'in en keskin oyuncularından biri. Badio da çok uzun oynamış bu arada kenardan çıkan topu az önce. Tempo çok arttı. 37-31'lik bir Panathinaikos üstünlüğü söz konusu. Şimdiye kadar güzel maç oluyor.
1: İnanılmaz bir maç bu arada. Burada biz tabii yorum yapıyoruz, maçı anlatıyoruz falan derken burada aslında biz yorumdan daha çok maçı anlatmak üzerinde devam ediyoruz. Bugün çok daha iyi oluyor çünkü maçı anlatacak çok detay, çok anekdot var.
0: Ya bir de şey maçı, Beşiktaş-Valencia maçını anlatmıştık sen de hatırlarsın. Beşiktaş-Valencia maçı gibi.
1: Evet.
0: Beşiktaş-Valencia maçı gibi artık yetişemiyoruz. Anlatırken de pozisyonlar, possession sayısı o kadar yüksek ki mesela merak ediyorum istatistiğini.
1: Hemen o zaman
0: bir senden box score alalım.
1: Box score'u da vereyim. Maçla alakalı önemli istatistikler varsa onları da paylaşayım dinleyenlerle. Fenerbahçe ile başlayalım. Taylor Horton Tucker 7 sayı 3 rebound 2 asist. Braxton Key 11 sayı 1 reboundla çift taneye çıkan tek ismi Fenerbahçe'nin. Will Clyburn 3 sayı 2 rebound 2 asist. Marcus Bingham 5 sayı 1 reboundda. Sarge Yunus'un da bir üçlüğü var ve Shavon Shields'ın bir orta mesafesi var. Panathinaikos'ta ise çift taneye çıkan tek isim Silvan Francisco. İnanılmaz başladı bu arada maça. 14 dakikada 12 sayı, 3 rebound ve 4 asistle başladı.
0: Çok tehlikeli.
1: İnanılmaz bir istatistik bu arada. Bu normalde 4 çeyrek sonunda bu istatistiği alıyor olsa, istatistik kağıdında bu istatistiği yapsa bile Euroleague için çok iyi deriz. Bunu sadece 14 dakikada yaptı. Badio 5 sayı, 1 rebound, 1 asist. Matayas Lezor 6 sayı, 2 rebound, 1 asiste. Yabusele Benangelayız da 5'er sayı ve 2'şer reboundla şu an maçtalar.
0: Bu arada salonda çok iyi bir şarkı çalıyor. Tapkan ilk filminin şarkısıdır. Danger Zone. Bir iki mesaj bakalım. Başlangıç için fena değil yazmış. Cihan Bey Fenerbahçe maçında 162.5 üst denemesi varmış. Ali Bey yazmış. Böyle giderse üstün üste olur. Baldwin üçlük atışını faulüne harcadılar. O vakada hakem etkisi başladı. Sizleri uygulamadan izliyorum. TV'ye nazaran biraz önde gidiyorsunuz demiş. Sevgili Ozan Demir demiş

0: Diyor galiba şu an. Devam edelim. Fenerbahçe hücumu. Trent Forrest çemberi hücum etti. Orta mesafe denemesi isabet gelmedi. Panathinaikos hücumu göreceğiz. Nigel Davis de geliyor. Yunan ekibi sırtı dönük aldı Shavon Shields'ı. Sevdiği pozisyonlar. Dönerek atışında isabet var. 39-31 Nigel Davis'liğini yapıyor.
1: Evet ya, burada gerçekten oyun sıkıştığı zaman o kadar çok sorumluluk almayı seviyor ve o kadar çok yumuşatıyor ki o baskıyı. Takımın üzerindeki baskıyı o kadar iyi üzerine almayı başarıyor ki.
0: Çok kötü bir pas denemesi Shavon Shields'ın. Ya Nigel Davis böyle attığında sana verdiğimiz emeklere yazıklar olsun diyesim geliyor.
1: Ya orada tabii farklı detaylar da var.
0: 5 milyon dolar gibi yani, çok farklı detaylar. Yani. 5.7 milyon dolar.
1: Ya burada çok şampiyon oldu, NBA'ye gitti, tamam okey. Oradaki dönüşte ama yani çok inanılmaz bir maaş farkı var. Ona da çok bir şey diyemiyorum yani.
0: Fenerbahçe'den ayrılmadan önceki kontratında 2.2 milyon dolar alıyordu. Yani aradaki uçurumu sen düşün, neredeyse 2.5 kat.
1: Evet.
0: Şimdi çizgiye gelecek Nigel Davis, 2 atış için 39-31 Panathinaikos üstünlüğü var. Fenerbahçe hücumu biraz tıkandı geride kalan 4.5 dakikada.
1: Evet, ikinci periyoda aslında çok da iyi giremedik ilk periyoda girdiğimiz gibi ve fark şu an çift hanelere çıkmanın eşiğinde. 39-31 çeyreğin yarısı da geçmişken çift haneye yaklaştı fark. Burada tabii buna çok izin vermemek lazım oynarken safhasında, o akada. Bir anda fark 20 olur çünkü ipin ucunu kaçırırsak.
0: 2'de 2 geldi. Yok, 2'de 1 mi geldi?
1: 40-31. 2'de 1 geldi.
0: Peki sana bir soru. Bir Fenerbahçeli olarak Panathinaikos'tan teklif gelse ve Fenerbahçe'ye dönme imkanı olsa Panathinaikos'u seçer miydin 5.7 milyon dolara?
1: Fenerbahçe'de şampiyon olduktan sonra NBA'ye gitmişsen ve dönüşte 5.7 veriliyorsa, ben zaten şampiyon yapıp gittiğim için Fenerbahçe'yi 5.7'ye giderdim.
0: Yazıklar olsun o zaman. Ben de giderdim, bana da yazıklar olsun. Çok ciddi
1: ya, ben
0: para.
1: Ben çok gerçekten şey olarak bakamıyorum bu konulara yani.
0: Amerikalı bir oyuncu vardı, profesyonel bakıyor. Ben işim biraz daha mizah tarafındayım.
1: Ben futbolda işte meşhur ve Brezilyalı Oscar'da da eskiden aynı tepkiyi vermiştim. Bu bir iş sonuçta ve aynı ligde oynayan takımlardan bahsettiğimiz için aynı segment takımlar arasında bu kadar büyük maaş farkı olursa tabii ki de ben maaş olarak çok daha avantajlı olanı tercih ederim.
0: Ben de giderdim. Bana da yazıklar olsun.
1: Tabii burada Türk bir oyuncudan bahsediyor olsak ya da bambaşka bir oyuncudan bahsediyor olsak böyle bir yorum yapmazdım belki, ama Nigel Davis bence en doğrusunu yaptı.
0: Belki yine gidilirdi. Bu arada sevgili Vedat abiden çay ikramı geldi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Mutlu olduk. Bir içimiz ısınsın. Fenerbahçe'nin de artık ısınmasını bekliyoruz. İkinci çeyrekte çok iyi başlamadı Fenerbahçe hücumda derken Trent Forrest'tan bir top kaybı.
1: Trent Forrest'ın peki oyuna girişinde bir sıkıntı seziyor musun? Ben özellikle skor yüküne dahil olma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını
0: düşünüyorum. Var. Geldiğinden bu yana, bu maç özelinde değil, evet. Çok dağınık duruyor bana sorarsan şu an.
1: Yani bence sistemi tam anlayamadı hala. Sisteme ayak uyduramadığı için burada bence tereddüt ediyor. Top da kullanmıyor hiç. Ben top kullandığında görmedim çok. Burada gerçekten katkı noktasında biraz sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Trent Forrest konusunda.
0: Burada sıkıntı ne biliyor musun? Panathinaikos, düzeltiyorum, Baskonya gibi koş basketbol oynayan bir takımdan sete set oynayan bir takıma gelince buradaki set basketboluna adapte olmak biraz zor olabilir. Evet. Yani çok farklı bir iklimin içerisinde. Belki sezonun ilerleyen kısmında iyi olabilir ama şu an çok parlak bir görüntü olmadığına katılırım. Yabusele bu arada Melli'yi sırtı dönük aldı orada. Sürükledi. Kaçtı, reboundu vermeyelim.
1: Çok iyi. Melli hem reboundu aldı hem de oradan faulü çıkardı.
0: Faul hakkı da doldu. Bu arada ikinci çeyreğin bitiminde 4-26 var. 40-31 Panathinaikos üstünlüğü. Çeyrek sonunu iyi getirmemiz lazım.
1: Evet. Burada tamam 3-4 dakika kötü bir sekans geçirdik ama Panathinaikos da çok iyi bir basketbol oynamıyor. O yüzden burada farkı açtırmamak lazım.
0: Onlar biraz bireysel yeteneklerle yürüdü şimdiye kadar. Francisco'nun özellikle.
1: Evet.
0: Performansı bu çeyrekte biraz makası açtı diye düşünüyorum.
1: Evet, faul hakkını o kadar erken doldurdu ki Panathinaikos, Fenerbahçe potasının altında yapılan bir faulden dolayı şu an Nikola Melli çizgiye geldi.
0: İyi ki kaçtı. Kötü evet. Oldu. 40-31. Tribün çok fena. Burada da tabii Ataşehir'de de biraz daha hararetli bir tribün bekliyoruz ama oradaki seyirci biraz daha holiganizme kaçıyor sanki. Çok hani elit bir basketbol seyircisinden ziyade biraz holiganlık var.
1: Kesinlikle.
0: Oaka seyircisinde. Bu arada Melli ikinci atışta isabeti buldu. O 40-32'lik Panathinaikos üstünlüğü var. Tepede Francisco oyunu kırıyor. Clyburn karşısında bir switch geldi. Şu an Melli-Francisco eşleşmesini izliyoruz. Francisco şutu kaldırdı. Rebound'u alalım. Helal. Shavon Shields.
1: Ya dediğim gibi hücumda çok ekstra işler yapamadı Shields ama şu ana kadar oynanan 15-16 dakikada Savunmada gerçekten çok büyük efor harcıyorlar. Ben bu kadar efor

0: cadını daha önce çok görmedim.
1: Direnç katıyor.
0: Evet.
1: Sırtı dönük aldı Francisco'yu. Clyburn biterse eşleşme. Bunları yapardı mesela Ceska evet. zamanında. Zamanın ondan neleri götürdüğünü gördük burada. Herkesten bir şeyler götürüyor. Sporcu olmak açısından daha tehlikeli tabii. İnsanları fiziksel olarak çok geriye götürüyor. Zaman tehlikeli. Hayat da öyledir. Her şeyimizi alıp götürüyor. Zaman farklı şeyler yerine koyuyor ama Clyburn'dan post-up biraz gitti maalesef. Burada Mantusu kastan bir. Şut geldi ama isabet gelmedi. Mantusu kast değil galiba. Düzeltiyorum.
0: Kalaçakis.
1: Evet. Clyburn diyorum. Wade Baldwin tepede. Sertaç Şanlı'ya gitti
0: evet,
1: top.
0: Evet, oyun yine tıkandı burada. Sertaç tekrardan Baldwin'e verdi. Ters eşleşmede. Lozor'u karşısına aldı.
1: En sevdiği şutlar.
0: O çok sevdiği orta mesafedeki pull-up step back'lerden birini yolladı Wade Baldwin.
1: 40-34.
0: Benim Kevin Durant'ten sonra gördüğüm bu arada en enteresan şut stillerinden birine sahip. O kadar tepeden çıkarıyor ki bu şutu bloklamak bence imkansız oyuncunun karşısında kalarak.
1: Kulaçları çok uzun. Bir Panathinaikos molası var. Reklamımız var mı onu bir kontrol edelim. Devam edebiliriz evet. Burada uzun kulaçlı oyuncuların şutunu savunmak zor oluyor. Hele ki kısa pozisyonundaysa şayet orada kendine nazaran biraz daha undersize, daha kolları kısa oyuncularla karşılaştığı için o şutu savunmak, müdafaa etmek çok kolay değil.
0: Kesinlikle.
1: Fenerbahçe molasını şu anda görüyoruz. Bir hücum tarafında Fenerbahçe'nin bence biraz tempoyu düşürmesi lazım. O kaos basketbolu çok yaramadı bize ikinci çeyreğin şimdiye kadarki kısmında.
0: Evet, sana katılıyorum. Burada istiyorsan maçla alakalı yine bu sefer oyuncularla ilgili box score vermiştim. Bu sefer de takımların genel gidişatıyla ilgili vereyim. Reboundlarda Fenerbahçe 16'ya 13 üstünlüğü kurmuş durumda. Özellikle hücum reboundlarında 6'ya 2'lik farkla beraber Fenerbahçe rakip potada da savunma altında yani boyalı alanda bir dominasyon kurmuş durumda deplasmanda. Bu önemli bir detay. Oyunun en azından mücadele tarafını özetlememiz için. Top çalmalar, blok, faul ve diğer istatistiklerde iki takımın da eşitliği mevcut. Yüzdeliklere baktığımız zaman da Fenerbahçe ne yazık ki 14'te 4'le yani %29'da üçlük atıyor. Farkındaysan Saras'ın oynattığı basketbolda aslında inanılmaz yüksek yüzdelerle üçlük atardı Fenerbahçe.
1: Tarih arıyor bence.
0: Bu sezon gerçekten yayın gerisinde Fenerbahçe istediği aktiflikte değil. Öte yandan 10'da 5 ile %50 ile oynayan bir Panathinaikos var.
1: Francisco iyi başladı orada. Bu arada Saras'ın bir üçlük seti çizdiğini duydum. Molada bakalım bundan sonraki hücumda nasıl bir Fenerbahçe organizasyonu göreceğiz. Nigel Ace Davis de kenardan topu oyuna sokuyor Panathinaikos. Yarının bitimine 3 dakika 12 saniye var. 40-34'lük bir Panathinaikos üstünlüğü söz konusu. Francisco topu getiriyor. Üstünde Clyburn var. Bu da mesela ters bir eşleşme.
0: Evet ama burada tabii bakalım. Direkt bunu tercih etmesinin bir sebebi var mı hocam?
1: Bomboş kaldı Mustafa Fall. Faul geldi Sertaç Şan'dan. Fall da aylar sonra döndü.
0: Evet bakalım. Burada aslında olup olmayacağı belli olmayan bir isimdi kendisi. Ama maç önünde tabii öğlen burada takımla çalışma yaptığını gördüğümüz için bugün oynayacağını biliyorduk.
1: Geçen sene de biliyorsun bir Aşil Tendon'u sakatlığı yaşamıştı. Olympiakos'ta forma giymemişti. Dönüşü Fenerbahçe karşısında Panathinaikos formasıyla oldu. O da iyi bir uzun.
0: Evet.
1: Burada keşke bugün Larkin'i de görebilseydik diye temenni etmiyor değilim açıkçası.
0: Bir de ya uzun oyuncuları geçtim. O ekstrem bir uzun olduğu için.
1: 2.21.
0: Bakalım sakatlıktan nasıl dönecek o dönemde. İyi duruyor bu arada.
1: O sadece uzun değil en uzun.
0: Evet.
1: daha çok öyle demek yanlış olmaz. Serbest atış çizgisinde. Şu an Mustafa Fal bakalım neler yapacak.
0: Evet. Burada Yabusele'den çıktı. Yabusele de orada enteresan jest ve mimiklerle buna itiraz etti.
1: Yabusele'nin meşhurdur. Sertaç'ı bak yine supleks yapmak için belinden kavramış ama kütlesi ağır olunca egzum gibi olmayınca kaldıramamış. O da ilginç bir oyuncu. Fenerbahçe hücum ediyor. Wade Baldwin'le birlikte karşısında Badio var. Çıktı Shavon Shields'ı. Boşta buldu. Francisco ilk adımda geçti Shields. Köşede Sertaç'ı bulduk. Sertaç Şanlı'dan üçlük. Kısa düştü.
0: Evet. Orada iyi yerleşemedik.
1: Aslında güzel bir set oynandı ama doğru şutu kullanamadık gibi.
0: Melli'ne çok iyi kaldı Badyo'nun karşısında. Bakalım buradan Nigel Ace-Davis yine birbirine oynuyor. Orta mesafeye attı.
1: Yabusele hücum reboundu aldı maalesef.
0: Evet şu an savunmayı iyi yerleşemedik ve eksiliyoruz her adımda.
1: Badyo'dan çok temiz bir servis Mustafa Fala.
0: Aynen söylediğim gibi burada o kadar kötü yerleştik ki topu yere vuran herkes ilk oyuncuyu geçtiği için biz aslında bir beyzbol hücumuna döndü orada. Topu takip eden Fenerbahçe savunmacılarına döndü.
1: 42-34. Panathinaikos önde 2 dakika 5 saniye var. İkinci çeyrekte skor sanki biraz duruldu. Ne dersin?
0: Tabii. Şu an normal bir maç skoruna döndü.
1: Wade Baldwin inisiyatif alıyor bu arada.
0: Wade Baldwin burada Fenerbahçe'nin hücum tıkanışını gördüğü için
1: 42-36.
0: Sorumluluğu aldı mecburen. Yani çeyreğin bitimine 8 dakika kala 31 sayıdaydı Fenerbahçe. Geçen 6.5-7 dakikada sadece 5 sayı üretebildik.
1: Burada Silvian Francisco'ya gelen faulle Francisco çizgiye gidecek. Yarının bitimine 1.40 var. 42-36 bir Panathinaikos üstünlüğü şu anda söz konusu. Yine faul Sertaç Canlı'ya çıktı.
0: Evet.
1: Üçüncü faul onun da. Bak bu da mesela tam bir Wade Baldwin imza hareketi.
0: Sertaç'ın bu denli önemli bir deplasmanda bu kadar erken faul problemine girmesi Saras'ın bütün oyun planını değiştirmesi demek.
1: Bence maç sonunu biraz daha Bingham'la Melli ile oynayabilmek için Sertaç şu an maçın ilk bölümünde biraz.
0: Olabilir yani.
1: Düşünüyorum onları faul probleminden sakınmak açısından böyle bir derdi var gibi geliyor koçun. Çizgiye gelecek Silvian Francisco. Badio kenara geldi alkışlarla birlikte. Mantsukas değil düzeltiyorum. Kalaitzakis oyunda.
0: Mantsukas bu sezon öyle oynuyor ki sen Kalaitzakis ona benzetmiyor.
1: Bana bütün Yunan oyuncular Mantsukas gibi geliyor şu an. Spanulis Kirson'a bile Mantsukas diyeceğim. Öyle bir etki yarattı bende bu sezon iki maçta. Silvian Francisco ilk atışını kullanıyor. İsabet var. 43-36.
0: Bugün serbest atışlarda gerçekten iki takım da çok güven vermiyor izleyenlere.
1: Nedenini anlamadım. İkinci yarıda biraz daha keskinleşeceklerdir diye tahmin ediyorum. İkinci atışını kullanıyor Silvian Francisco. 2'de 2 geldi. 44-36. Francisco da bu arada toplam 14 sayıya ulaştı. Daha ilk yarının bitimine 1.40 kala. Tehlike.
0: Büyük tehlike.
1: Mantsukas şimdi girdi. Evet. Fenerbahçe'nin bu son 1.40'ı savunmada iyi, hücumda da iyi geçirmesi lazım. Ama makasa en azından 2 topa indirmek biraz faydalı olacaktır diye düşünüyorum ilk yarı özelinde. Baldwin'le birlikte geldi Fenerbahçe. İsterseniz son 1.5 dakikayı spikerle sizlere aktaralım. Sonrasında devre arasında tekrardan görüşelim burada.
2: Nigel Hayes-Davis'in ayakla bir müdahalesi.
3: Her pozisyonu rahatlıkla değiştirebilecek, savunabilecek bir 5 var şu anda sahada. Foul'u çıkartınca tabii. Yobusele, Bonga, Nigel. Mantsukas da var zaten.
2: Wade Baldwin. Yobusele karşısında Baldwin harekete geçti. İyi sıyrıldı. Basket bir de foul Wade Baldwin'den. Nefis sıyrıldı orada Wade Baldwin. Son bölümde hücumu sırtlamış durumda. 6 sayıya geldi ve bir de serbest atış kullanacak. Unahi bu arada ekrana geldi. Futbol takımlarının oyuncusu. Serbest atışı da isabetli Wade Baldwin'in ve
3: mola.
2: Sonrasında da bir mola geliyor. Baldwin basket faulle farkı 5 sayıya indirdi.
3: Son bölümde de zaten sorumluluğu alarak çok önemli bir katkı verdi. 5 dakika kala 40 sayı bulmuşlardı rakip olarak Panathinaikos. Ama Baldwin skor tarafında, hücum tarafında çok önemli bir katkı verdi son 3-4 dakikadır.
2: Tam o ihtiyaçtan bahsediyordun, evet. İbrahim abi.
3: Evet, ama istediğimiz yani hücum temposunda oynamıyoruz. Daha pas tempomuz düşük, çembere gitmekte zorlanıyoruz. Top sirkülasyonumuz az. İşte tamamen son 4-5 pozisyon Baldwin'in birebir ataklarıyla sayı bulmaya çalıştık. Oyunun başında da ikinci şans sayılarımızla ayakta kaldık. Yani hücumda akıcılığımız ve üretkenliğimiz biraz zayıf şu an için.
2: Tabii senin az önce bahsettiğin konu bu konuda çok yani önümüzü kesen bir faktör oluyor. Öyle bir beşli oynuyorlar ki onlar da sürekli değişerek o akıcılığa direkt işte set çekiyorlar.
3: Bizim rakiplere yaptığımızı onlar, evet, bize yapıyorlar şu anda. Biz de bu konuda zaten Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesiyiz. İşte orada Sertaç oyundayken işte Sertaç'ı o dış atış anlamında oradan kullanıp pozisyon üretemediğin zaman hücumda sana eksi yazıyor. Onlar onu avantajı çeviriyorlar ama biz Sertaç sokamadığı zaman hücumda o zaman sahada bir dezavantaj oluyor.

0: Son bölümde Wade Baldwin'in üst üste 7 sayısı skoru sırtladı. 1-17 var ilk yarının bitimine. Mola sonrasında Panathinaikos hücumu
1: tekrar aldı Fransız koyu.
0: Branko Badio. Badio Nigel'a indirdi. Nigel Ace Davis çabu kullanıyor. Lesor rebound'a girmişti, tamamlayamadı. Ve şimdi Shields'la hücumdayız. Shawn Shields. Shields potaya gitti. Faul geldi. Branko Badio faulle durduruyor onu.
1: Burada da yalnız Bingham'ın Lesor'a yaptığı hafiften bir blok. Yani engelledi.
0: En azından blok olarak yazılmasa bile,
1: olsun buradan blok olduğu gözüküyor ama yazılmasa da o
0: şeyi kaçırmasını oraya sağladı.
1: Oraya eğri sokması evet, önemli.
0: Badio 3 faul. Shawn Shields farkı 3 sayıya indiriyor, 44-41. Şimdi de bizim 5-0'lık mini bir serimiz var. Tepede Lesor, Yabusele. Ace Davis arıyorlar. Lesor orta mesafe kullandı. İsabetli. Bu tabii verilebilecek bir şut.
1: Evet, evet.
0: Wade Baldwin. Lesor yine çıkmıştı. Baldwin'den dışarıya. Giden fake potaya doğru gidiyor. Şimdi Braxton Key blok geldi. Lesor hücum devam ediyor. Braxton Key yine zorladı. Pot altında üst üste fake'ler.
1: Hadi bakalım.
0: Köşeyi Bingham buldu. Marcus Bingham 3 sayılık satış kaçtı.
1: En azından bunu yemeyelim.
0: Francisco. Bingham karşısında. Francisco potaya doğru gidiyor. Bingham evet, iyi takip. İyi takip. Son pozisyonda sayıya izin vermiyoruz. Ve ilk yarı bitiyor. Bu Lesor'un bloğuydu. Ardından da Bingham Francisco'ya bu şekilde blok yapıyor. 46-41 Panathinaikos ilk yarıyı önde tamamladı.
1: Yani beklenildiği gibi çekişmeli bir maç geçiyor. Aynı zamanda çok fiziksel bir maç oluyor. Birbirini çok iyi tanıyan takım, iki takım bize hiçbir şekilde o istediğimiz kolay çember altı pozisyonları vermediler. Bakalım ki ne diyecek.
0: Sadece 5 sayı var. Neleri geliştirmeniz gerekiyor? Rebound ve top kayıplarını engellemeliyiz. Çok top kaybettik. Oradan transition'ları kovalamalı ama diğer taraftan o top kayıplarını da kısmalıyız. Braxton Key bunları söyledi.
1: Ya en azından o yaptığımız top kayıplarını ikinci şans atışlarıyla, sayılarıyla dengeledik bir nebze ama ritmi verdik. Yani o arka arkaya kaptığımız top kayıplarıyla özellikle rotasyon başladıktan sonra ritmi tamamen Panathinaikos'a kaybettik.
0: Rebound, savunma reboundlarını almak sizin için önemliydi ama topu da iyi dolaştırıyordunuz. What else do you need to do? Bunların dışında nelere geliştirmeniz gerekiyor ikinci yarıda bu üstünlüğü korumak için? Biraz daha verimli olabiliriz. Çok fazla hücum reboundu aldı Fenerbahçe. Ama üçüncü, dördüncü çeyrekte bunları biraz engellememiz, kısmamız gerekiyor. Aynı zamanda serbest atışlarımızda daha isabetli kullanmalıyız dedi Sylvain Francisco.
2: Evet, 6. Adam Euroleague gecesinde sizlerle birlikteyiz. Panathinaikos Fenerbahçe Tarfin maçının devre arasında 46-41'lik Panathinaikos üstünlüğü var. İkinci çeyreğin son 2 dakikasında hücumda biraz daha hareketlenen bir Fenerbahçe gördük. Genel itibariyle Panathinaikos'un burada Francisco gibi, Nigel gibi oyuncularıyla ilk yarının ikinci bölümünde, ikinci çeyreğinde makası açtığını gördük ama Fenerbahçe takip mesafesine indirdi farkı.
3: Evet, kesinlikle sana katılıyorum. Burada zaten şöyle bir istatistik verelim. Maçın 13 dakikasını Panathinaikos önde geçirdi. Fenerbahçe'de bu süre sadece 4.15 saniye. Yani maçın genel çoğunluğunda Panathinaikos maçı önde götüren taraf.

0: yaptı. Burada zaten Braxton Keane de bahsettiği bir konu vardı. Fenerbahçe özellikle son çeyrekte çok fazla top kaybı yaptı. İlk yarı 7 top kaybıyla bitirdik. Burada İbrahim Hoca'nın da dediği gibi aslında orada ikinci şanslarla bulmuş olduğumuz sayılar burada skoru bize dengelemeye büyük bir şans yarattı ama %27 ile üçlük atan bir Fenerbahçe var. Ama buna rağmen de fark 5. Panathinaikos deplasmanında yayın gerisinden bu kadar kötüyken gerçekten de orada alacağınız hücum reboundları ve o aldığınız reboundları ikinci şans sayılarını değerlendirebilmek olmalı. Burada Fenerbahçe yayın gerisinden iyi olmasa da verdiği hırs ve mücadeleyle burada aslında skoru 5 sayıda tutmayı başardı. Panathinaikos cephesinde de bu arada iyi bir oyun ben izlediğimizi düşünmüyorum. Çok akan bir oyun yok.
1: Bireysellikten gidiyor.
0: 3-4 hücum hariç ben gerçekten çok iyi top paylaşımı üzerine gelen bir sayı görmedim. Burada onlarda da bireysel yetenekler öne çıkıyor şu an. Ama tabii burada onları durdurursak bench'ten gelen isimler aynı katkıyı verir mi? Emin değilim. O yüzden burada özellikle bana kalırsa Francisco'yu tutmak lazım.
1: Şimdi şöyle yapalım. Aktif oynanan maçların skorlarını bir sizlerle paylaşalım. Bayern Münih Virtus Bologna 3. çeyreğin ilk bölümü geride kaldı. 55-52'lik Virtus üstünlüğü var. Fenerbahçe Panathinaikos maçı 46-41. Panathinaikos üstünlüğüyle geçiliyor. İlk yarısının bitmesine 1,5 dakika olan Valencia Apoel maçında Valencia 43-36 önde. İkinci çeyreğin yeni başladığı Real Madrid Partizan maçında da Real Madrid'in 36-21'lik bir üstünlüğü var. Real Madrid sezona galibiyetsiz girmişti. İyi başladılar. Onlar da maçı alacak gibi. Diğer maçlar çok ortada gözüküyor diyelim. Bakıyorum bir reklamımız var mı sevgili Vedat abiye soruyorum. Kısa bir reklamımız var. Birkaç dakika sonra sizlerleyiz.
2: 6. Adam'la EuroLeague gecesi devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
8: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
9: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar abi. Merhaba.
11: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor!
2: 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
13: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
13: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
14: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Reklam. 6. adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.
1: Evet, 6. adamla EuroLeague gecesinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bugün Panathinaikos Fenerbahçe terfi maçı için burada buluştuk. İlk yarıda 46-41'lik Fenerbahçe geride şu anda Panathinaikos karşısında. Panathinaikos önde. Burada Silvian Francisco'nun ilk yarıda çok ekstra performansını gördük. Yine ikinci çeyrekte bölüm bölüm Nigel Stavis'in öne çıktığını gördük. Fenerbahçe tarafında hücumda ritim bulmakta biraz zorlanan bir sarı lacivertler vardı ikinci çeyrekte. Son bölümde biraz kıpırdandı ve farkı iki topa kadar indirdi. İkinci yarıda biraz daha sert ve sıkı bir basketbol bekliyorum açıkçası. Bir box score rica edeyim karşılaşmadan sevgili Alperen'den.
2: Evet, bu iki takımın karşılaşmasında ilk yarıyı geride bıraktık ve şu an box score'da da zirvede Silvan Francisco var. 14 sayı, 3 rebound, 4 asistle beraber inanılmaz bir ilk yarı performansı sergiledi. Öte yandan Fenerbahçe'de Braxton Key 11 sayı, 2 rebound'da. Matthias Zor 4 rebound almış ve 8 sayı atmış. Nigel Hayes-Davis 8 sayı, 2 rebound. Taylor Norton Tucker, Wade Baldwin ikisi de 7'şer sayıda. Branko Badio, Yabusele ve Marcus Bingham da 5'er sayıdalar. Burada Yabusele'nin aldığı 5 rebound da çok önemli, onu da söylemiş olalım.
1: Ki onların 2 ya da 3 hücum reboundu bildiğim kadarıyla. Hakikaten bireysel oyuncu performans anlamında Panathinaikos ilk yarıdan istediğini aldı. Fenerbahçe'de Braxton Key hariç çok sivrilen bir performans göremedik. Bakalım ikinci yarıda daha farklı, daha bazı kilit oyuncuların sorumluluk aldığı bir Fenerbahçe bekliyoruz. İlk yarıda aldığı kısıtlı sürede yine ilk 3 maçta olduğu gibi olmayan bir Will Clyburn gördük. Ne dersin?
2: Evet, burada Will Clyburn'un özellikle yaşı ve tecrübesinde göz önünde bulundurduğumuzda aslında daha fazla oyunun içinde olmasını bekleyebiliriz. Burada aslında Nicolò Melli'den Fenerbahçe'nin son 2 sezondur aldığı katkıdan bahsediyorum. İstatistik kağıdını bu kadar doldurmasa da, çünkü Melli'yi de bazen görüyoruz

0: 5 sayı, 3 rebound, 5 2 asist vesaire.
1: Görünmeyen çok iş yapıyor.
0: Yani sayı, asist ve rebound'un toplamı 15'i bile geçmediği çok maçı vardı Nikola Melin'in geçen sezon, ama özellikle oyunun akışında o kadar doğru kararlar veriyordu ki diyorduk ki maçın adamı Nikola Melin'dir Fenerbahçe'de. Burada Will Clyburn'un öyle bir özelliğini de görmedik. Çok yüksek skor üretmediği sürece de bu sezon genelinde Will Clyburn'u çok övebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü oyunda çok fazla var olmak da istemiyor gibi. Genelde çok aklında ve fikrinde hala şut atmak var. Ben aslında bu takımda daha kolektif bir oyun oynamaya okey olur diye düşünmüştüm. Bu yaşta Fenerbahçe'de.
1: DNA'sında yok galiba.
0: Evet ya, bir noktada tabii ne kadar devşirebilirsin bir oyuncuyu bu yaştan sonra? Nasıl ikna edebilirsin? Bakalım, belki de Saras bunu başarır. Ama bilmiyorum, benim beklentilerimin daha altında başladığını söyleyebilirim. Trent Forrest ve Will Clyburn kesinlikle benim Fenerbahçe özelinde en beklentimin altında kalan iki oyuncu şu an.
1: Trent Forrest'ta bir gelişim potansiyeli var bence, yaşı ve geldiği takım itibariyle, ama Will Clyburn için aynılarını söyleyemeyeceğim. Sarunas Eskevicius'un açıklamaları var. Canlı olarak oraya gidelim isterseniz. And be aggressive in defense. Exactly how you play in the first 5-6 minutes of the game.
2: Exactly. I mean, we started the game so good, so smart.
3: Maça çok iyi başladık, çok akıllı oynadık ve biraz yaptıklarımızdan uzaklaştık. Sonra çok fazla izolasyon oynadık, topla çok oynadık. Top kayıpları geldi. Sarunas Eskevicius da bunları söylüyor.
4: Şimdi sert

0: Evet, Koç Sarınas SK3'ün açıklamalarını gördük. Maça iyi başladıklarını ama belli bir bölümden sonra disiplinin dışına çıktıklarını söyledi. Kötü bir yorum değil. Genel itibariyle doğru bir tahlil olduğunu düşünüyorum bu söylediğinin.
1: Tabii ki de biz zaten seninle burada konuşurken oyunun aslında akmadığını ve daha durağan bir hale geldiğini ve tepede topu dağıtacak oyuncuların sıkıntı yaşadığını söylemiştik. Burada da Saras zaten o soru kendisine yöneltilince zaten çok böyle yüksek bir tepki verdi bir anda. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Aslında burada biz çok iyi başlamıştık. Çok akıllı oynuyorduk ama bir anda oyun daha mantıksız oynamaya başladık ve bir anda daha böyle izole birebirler tepede ve oyuncuların daha kenarları açıldı. Birbirinden uzak ve daha az iletişimde olduğu bir oyuna geçtik dedi. O yüzden katılıyorum Saras'ın dediklerine. Burada son 2 dakikada 3 dakikada yine bakma. Skordaki dengesizliği biraz daha toparladı Fenerbahçe. Çok daha farklı bitebilirdi. 8-10 sayılara çıkmış son 3 dakika. En azından burada 5 sayıyla ikinci yarıya başlamak deplasmanda bence kötü değil.
0: Burada Wade Baldwin'in sanki biraz o hücumda organizasyon kısmında sorumluluk alması gerekiyor Fenerbahçe'de, öyle düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe kenardan ikinci yarıya başlıyor. İsterseniz karşılaşmanın ilk bir dakikasını canlı olarak sizlere aktaralım. Sonrasında sohbetimize devam edelim.
2: Oyuna sokuyoruz. Trent Forrest. Bingham bir an boş kalmıştı. Şimdi ona inirdik. Marcus Bingham atışı isabetli olmadı. Jerry Grant. Onu da maçın başı sonrasında kullanmamıştı Jake Obradovic. Kalajdzakis Mitoğlu'nu buldu. Mitoğlu tekrar dışarıya, kötü bir pas ama orada bir müdahale var. Çok temiz değildi pası ama müdahale geldi. 5 saniye var hücumlarında. Grant. Braxton Keogh onu durdurmuştu. Son saniye atışı hiçbir şeye değmedi. Süre bitiyor. Maçın başındaki beşiyle ikinci yarıya da giriş yaptı.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Panathinaikos hücumundan boş döndü. Yeşiller şu an temsilcimiz Fenerbahçe tarafın hücum ediyor. Trent Forrest'la birlikte ilk dakika geride kaldı 3. çeyrekte. Fenerbahçe takımı yarı sahaya oturtmaya çalışıyor. Trent Forrest'la tepede Taylor Norton Tucker'ın aldığı top. Orada Kalajdzakis'i yatırdı, orta mesafeyi bıraktı. 46-43 fark, tek topa indi.
1: Evet, Kalajdzakis'in ayağının altını gerçekten şöyle bir muza basmış edasıyla yerden kaydırdı. Yere çakıldı bir noktada.
0: Kalajdzakis'i Marusya'ya geri yolladı.

0: Evet, burada da bir pas arası gelecekti. Bakalım topu iyi kaydırıyor Panathinaikos. İyi de savunma yaptı Fenerbahçe eksilmesine rağmen derken
1: Mandzukas.
0: Mandzukas bu sezonun X faktörü olacak gibi duruyor Panathinaikos'ta.
1: Ergin Hoca Kalaitzakis çok lokal oyuncuları kullanmazdı. Burada Panathinaikos tarafında Obradovic'in Mandzukas'ı oradan çıkarttığını gördük. Mitoğlu'na yine
0: Evet,
1: daha fazla
0: tekrardan
1: süre veriyor.
0: döndüler. Geçen sezon dediğin gibi Mitoğlu'nu da iyi kullanmıyordu
1: Bence Mitoğlu
0: bana.
1: çok iyi oyuncu mesela.
0: Kesinlikle ben Mitoğlu'nu Real Madrid Gabriel Dek'ten sonra gördüğüm en takıma uyumlu ve her şeyi yapmaya meyilli 4 numara olarak görüyorum. Bu sezonda tabii Braxton Key gelince oradaki en büyük adayım benim Braxton Key oldu.
1: Bu arada pozisyon tekrar veriyor. Fenerbahçe bir hücumdan boş döndü. 48-43 şu anda. Panathinaikos üstünlüğü var. İkinci yarının henüz başındayız. Fenerbahçe'nin hücumda biraz daha agresif olmasını bekliyoruz. Burada bir top kaybı geldi galiba Panathinaikos tarafından. Dinos Mitoğlu'ndan Fenerbahçe hücum edecek. Hareketli perde gelmiş. Trent Forrest'a bir faul gelmiş Dinos Mitoğlu'ndan. Fenerbahçe hücumu. Bakalım artık biraz daha Fenerbahçe'nin organize hücum etmesini bekliyoruz. Bu arada görüntülere Sulukas ve kendinden geliyor. Sulukas da eski bir Fenerbahçeli bildiğin gibi. Trent Forrest da hücum ediyor Fenerbahçe. Tepede topu Shavon Shields aldı. Tekrardan Trent Forrest'a çemberi atak eder gibi yaptı. Dışarı çıktı. Braxton Key'de top. Braxton Key çemberi akıyor. Dengesini kaybetti. Çıkarttı topu. Shavon Shields 4 saniye var. 3, 2. Köşedeki Bingham'ı buldu.
0: Çok zor bir atış Bingham için ama buradan bu şutu çıkarmak da önemliydi derken. Yani hiç bu
1: çok
0: kadar
1: ekstra.
0: Bu kadar
1: Çok
0: kötü
1: ekstra.
0: Bu kadar kötü bir hızlı hücum savunması yerleşmesi olamaz. Topu elinde tutamadı zaten Panathinaikos. Mandzukas burada topu o kadar tutamadı ki elinde.
1: Bir şekilde Mitoğlu'nu çıkardı. Orada da faul
0: yani,
1: Taylor Tucker'dan geldi.
0: Resmen önünü açtık oradaki pasın.
1: Çok dağınık bir hızlı hücum savunması. Dinos Mitoğlu çizgiye geçecek. 48-43 Panathinaikos üstünlüğü var. Üçüncü çeyrekte bitime 7-23 var. Mitoğlu ilk atışını kullandı. İkinde isabet var. 49-43 maalesef. Bu arada bu led parke işine ne diyorsun? Avrupa'da çok fazla gördüğümüz bir şey değil ama ilginç duruyor. Mesela
0: benim aşırı hoşuma gidiyor. Özellikle üçlüklerden sonra maç önü, maç sonu istediğin şeyi yapabiliyor, ekleyebiliyor olmak çok güzel.
1: Basket olduktan sonra da yerdeki animasyonlar ilginç geliyor. Şimdi bu arada 2'de 2 geldi Mito'nda. Eğer orada yetkili biri olsam mesela maç önü bir Minecraft açardım zeminde. Evet, Trent Forrest'la Fenerbahçe geliyor. Jerry Grant yakın savunmada. Taylor Norton Tucker topu aldı. Orada Braxton Keane bir hayalet perdesi vardı. Bingham tepede topla buluştu. Tekrardan Forrest tepede hücumu organize ediyor. Çembere drive etti, çıktı oradan. 5 saniye var, süre yine daraldı. Taylor Norton Tucker zor bir şut denedi. Kısa düştü. Rebound'u alalım.
0: Rebound'u Braxton Key.
1: Braxton
0: İnanılmaz
1: Key.
0: Ya gerçekten.
1: Shavon Shields köşede bomboş kaldı. Braxton Key'den bir rebound daha ve topu
0: yine
1: çıkarttı.
0: Yine topladık. İnanılmaz
1: nefis,
0: bir oyuncu
1: nefis.
0: Ya.
1: Nefis Shavon Shields.
0: Oo, evet. Shavon Shields bugün en çok sevdiği şey olan o yay gerisinden attığı ekstrem şutları yapamıyor ama fark ettiysen top bir şekilde onu buluyor ve bir şekilde bugün katkı veriyor. Bence bugün çok katkı vermek istiyor. Enerjisini o yönde çok iyi belirtmiş bence evrene artık ya da neyse neye inanıyorsa.
1: Topu da Horton Tucker
0: o da
1: çaldı.
0: Evet.
1: 50-45.
0: Hızlı hücumda faulü de aldı reverse'le.
1: Girdi mi acaba? Ben topu çok merak ettim. Reji kesti ya da ama. Burada Kalaitzakis'e hadi işine bak demiş Taylor Norton Tucker. Topu alıp devam etmiş. İvmeyi galiba biraz yakalıyoruz. Burada ekstra özveriyle bulunan sayılar bence takımın ivmesini, momentumunu biraz daha arttıracaktır. Fenerbahçe hücumu izleyeceğiz. Bu arada Aşil tendonu sakatlığından oldukça erken bir zamanda yaklaşık 4-5 ayda dönen Nikolaos Ragovopoulos sağda Panathinaikos tarafında topu kaybediyorduk az daha ve kaybettik. Kalaitzakis'ten
0: inanılmaz senkron bir pas bu arada o hızda.
1: Zor bitiriş bu arada
0: evet.
1: Bu senede. Bir aleyup geldi 52-45. Moral bozmadan burada hücumda akıllıca hareket etmemiz lazım. Trent Forrest tepede. Kalaitzakis ile eşleşti. Orada atletizmini kullanabilir mi? Çembere drive etti. Trent Forrest 2 sayılık basket. Çok güzel aktı gerçekten. 52-47 Obradovic'in sinirlenmeye başladığını gördük. Daha çok sinirlendirelim Obradovic. Hep şey vardır ya Fenerbahçe taraftarında Obradovic'in sinirlendiğinde bu kıpkırmızı olma, morarma hatta durumunu
0: evet.
1: Çok romantize edip anlatırız. Bugün de o günlerden biri olur umarım.

0: Bir mora dönsün Obradoviç bakalım. Rogavopoulos çembere doğru drive etti. Orta mesafede isabet var. Nikolaos Rogavopoulos'tan 54-47. Bitime 3. çeyrekte 5-18 var. Panathinaikos önde. Trent Forrest'la Fenerbahçe hücumu başlıyor. Taylor Norton Tucker'a bir faul geldi orada. Kalajdzakis'ten. Evet. Faul hakkını erken doldurtmamız lazım.
1: Ya bugün Jelko Obradoviç'in yüzünde şöyle bir kırmızı beyaz Türkiye'nin bayrağının renklerini görmek istiyorum. Ama tabii bizim galibiyetimizle gelsin o renkler.
0: Hande Yener'in şarkısında olduğu gibi sana kırmızı çok yakışıyor. Çıkışında X'de editlerini görelim Fenerbahçe taraftarı tarafından. Bu arada Yabusele çok zor bitirmiş. Bak çok iri bir oyuncu gibi duruyor ama bu dikey sıçrama içinde var. Gerçekten var. Çok uzun bir oyuncu da değil aslında. Shavon Shields'tan üçlük geldi. İsabeti bulamadık. Rebound
1: yine,
0: Braxton
1: yine
0: Key'de.
1: Yine Braxton Key. İnanılmaz bugün.
0: Wade Baldwin kısa düştü kısa bu sefer de. Bingham.
1: Çok estetik bitirecekti bu arada. Erken davrandı. Tersten bırakayım dedi ama.
0: Jerry Grant orada.
1: Tamam faul yapamadık. İyi oldu bu arada. İyi ki yapamamadık. Çünkü yerleştik.
0: İyi savunma şart.
1: Evet.
0: Mitoğlu köşede Rogopoulos'u buldular. Yok Mantsukas.
1: İyi yerleşti şu an Fenerbahçe. İyi ki faul çalmamışlar o pozisyonu.
0: Braxton Key şu an birebir de Jerry Grant'le 3 saniye var. Rogopoulos kaldırdı.
1: İnanılmaz bir
0: çok
1: karar.
0: Çok amatörce bir faul bu arada
1: yani,
0: Trent Forrest'tan.
1: Trent Forrest ben bir şeyler veremedikçe kendini daha da bence strese sokan bir durum içerisinde şu an kendisi.
0: Maskeyi çok yönetemiyor. Çok açık bir faul. 3 atış için çizgiye gelecek. Nikolaos Rogopoulos.
1: Bir iki kez aslında iyi oynasa.
0: Az önce de çembere çok iyi drive etmişti burada. Çok amatörce bir faul olmuş. Zaten top elinde patlayacak. Bir saniye var ki Rogopoulos da hani iyi bir şutördür ama o riski alabilirsin bence.
1: Tabii işte Fenerbahçe gibi takımlara gelmenin de böyle zorlukları var. Fenerbahçe çok sistem bilgisi gerektiren bir takım. Burada şimdi ona alışkın olmayan, senin de dediğin gibi yüksek tempoda koş koş basketbolunu oynayan bir takımdan gelip burada bu takımın top yönlendiricisi olmak gerçekten her baba yiğidin de harcı değildir bir noktada bu kadar kısa sürede. Onu da anlıyorum. Öyle 3-5 maçta bir oyuncuyu kaybetmek Fenerbahçe tarifinin yapısına uymayacaktır zaten. Çok büyük bir ekol, çok büyük bir yapılanma Fenerbahçe. Burada haftalar geçse bile buna sabredecek de bir derinlikte Allah'tan kadro. Hatırlarsan Devin Hall özellikle Monaco'da
0: Final Four'a kadar yoktu.
1: Final Four'a kadar yoktu. Wade Baldwin şaka yapmıyorum saç baş yolduruyordu Fenerbahçe taraftarına.
0: Şey Taylor Norton Tucker öyle başladı.
1: Taylor Norton Tucker geçen sezon gerçekten hiç alışamadı orada. NBA'deki basketbol anlayışıyla devam etmeye çalıştı. Ama sonra sezon sonunda bambaşka bir noktaya geldi. Burada zaten Avrupa basketbolunu çok iyi bilen bir oyuncu var. Onu da sabrettikçe burada Fenerbahçe'de büyük işler yapacaktır bakalım. Ama tabii ne kadar erken olursa o kadar değil. Çünkü biraz eksi yazıyor kadroya. Bu tarzda önemli maçlarda onu çok toler etme şansı da kalmıyor Fenerbahçe'nin.
0: Bu maçta acaba Larkin'e son bölümde süre gelecek mi? Bak mesela oynaması beklenmeyen Falver Ogopoulos'a ikinci çeyrek itibariyle, üçüncü çeyrek itibariyle süre verdi burada Obradoviç. Yasikevicius'tan Larkin acaba maçın son bölümünde bir süre çıkar mı? Körfez maçında çok hazır gözükmedi ama Larkin böyle maçları almaya alışık bir oyuncu.
1: Bakalım yani umarım Larkin'e kalmaz burada çünkü o da tam hala iyileşmedi. Şimdi tam iyileşmemiş bir oyuncuyu da bu noktada kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Şimdi molanın ardından Rogavopoulos 3 atış için çizgiye gelecek. 3. çeyreğin bitimine 4.37 var. 54-47 Panathinaikos üstünlüğü var. İlk atışta isabet geldi Nikolaos Rogavopoulos'tan. Sarciunas bu arada oyuna girecek Fenerbahçe tarafında. Bak mesela iki tane 4 numara oyuncusu Key ve Yabusele yan yana. Yabusele gerçekten çok daha iri duruyor.
1: Evet.
0: 2'de 2 geldi maalesef Rogavopoulos'tan. Top çıkar gibi yaptı ama maalesef çemberden içeri düştü. 3. atışı kullanacak. Farkı tek halinde tutalım. Burada kaçmasını temenni ediyorum. Üçte üç geldi Rogopoulos'tan. Kendisi bu arada Merkez Efendi basket çıkışlı oyunculardan biridir. Yani kariyerindeki çıkışı Süper Lig'de yapmış bir isim Nikolaos Rogopoulos. Daha önce biliyorsun Oturular, Moses Wright'lar, Richard Lomage gibi oyuncular burada çıkış yapmıştı. Rogopoulos da o isimlerden biri.
1: Evet burada tekrardan Sarcinos'a döndü koç. Çünkü Trent Forrest gerçekten ne yayın gerisinden bir tehdit oluşturabiliyor şu an ne de oyun kurulumunda. Burada Shavon Shields'ın getireceği ekstra yardımlar çok önemli olacak hücumda. Bakalım.
0: Faul aldı bu arada.
1: Birilerinin
0: burada
1: şu an farklı çift tanelere çıkmışken son 14 dakikaya da girmişken maçta artık Fenerbahçe'de

0: birinin çıkıp gerçekten sorumluluk alması gerekiyor. Farkı en azından 2 topa kadar falan indirirsek bir noktadan sonra orada maça ortak olabiliriz gibi geliyor bana açıkçası.
1: Evet, fark 10 şu anda. 57-47 Isaac Bonga. Yabusele'nin yerinde oyunda. Panathinaikos tarafında. Fenerbahçe hücumu izleyeceğiz. Kenardan başlayacak topta. Melli tepede topu aldı. Orada Wade Baldwin topu almaya çıkıyor. Arkasında Isaac Bonga var. Kaldırdı şutu Wade Baldwin. Kısa düşen bir top. Hücum reboundunu alalım. Shamon Shields. Ama yapma. Zor bir pas çıkartmaya çalıştı. Orada top Isaac Bonga'da kaldı.
0: Evet. Bakalım. Şu an bence basketbol IQ'su, oyun IQ'su çok yüksek bir 5'te sahada Fenerbahçe. İyi savunma yapalım. Bunu savunabilelim bunları. Farkı azaltabileceğine inandığım bir 5 var şu an ama.
1: Lezort orada birebir de Rexing King'in üzerinden basketi buldu.
0: Lezort gibi çok size'lı fizikli oyuncularda da yapacak bir şey yok burada birebirler oynadığında.
1: Ayak çabukluğu da var.
0: Kaçırmasını beklemekten başka çok da bir çare kalmıyor orada. İlk adımı tutamadıktan sonra.
1: Rexing King orada Melli'den çok iyi top sarcığınası ama Bonga'dan çok gurur kırıcı bir blok geldi maalesef. Geç kaldı.
0: Evet, orada ilk pump take'i verdiği zaman aslında Bonga'nın yetişmesine ön ayak olmuş oldu. Ve sonrasında biraz
1: Jerin Grant'ten köşedeki Rogopoulos'a. Rogopoulos çok sıcak başladı maalesef. 62-47'ye geldi. Skor 3. çeyreğin bitimine 3-25 var. Bir Fenerbahçe terfi molası geldi.
0: Evet, fark bir anda 15'e çıktı. Maçın başında bunu Burak'la da söylemiştik.
1: Reklamımız var mı, onu bir kontrol etmek isterim. Evet, kısa bir reklama gidelim molada. Sonrasında tekrardan burada buluşalım.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
6: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
1: Evet, Altıncı Adam'la Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. 62-47 Panathinaikos üstünlüğü var. Maalesef maçın kısa süre içerisinde biraz kopma noktasına gittiğini gördük. Üçüncü çeyrekte bitime 3-16 var. Fenerbahçe'nin biraz daha hücumda etkili olması gerekiyor.
0: Ya hücumda etkili olmayı geçtim. Savunma noktasında da tamam, evet. Ve Nicolò Melli'den çok güzel bir üçlük geldi.
1: Bypass etti.
0: Evet. Tamam, hücumda tabii ki etkili olalım ama burada her biri birde de sayı yemek mantıklı değil. Tabii ki rakipte çok yetenekli oyuncular var ama biz şu an durduramıyoruz ikinci yarı başladığından beri hiçbir şekilde.
1: Yok, maalesef öyle bir savunmada problem var. Nigel şu an Melli'nin üzerine atak ediyor. Orta mesafeyi kaldırıyor.
0: Bundan bahsediyorum. Yani Nigel Aizley'i biz gerçekten maçın başından beri herkesi sırtına alıyor yayın gerisinde ve ittire bir şekilde o sırtı dönük pozisyonda istediği yere gelip sürekli bunu kullanıyor derken Melli yine bomboş kaldı. Yine bir üçlük. Ya
1: 64-52. Evet,
0: 35 saniyede 6 sayı geldi. Fark 12'ye indi. Bakalım Nicolò Melli burada kıvılcımı yakmış olabilir mi?
1: Savunma. Tepede Jerin Grant şu an topu getiriyor. Shamon Shields karşısında. Nigel Davis Melli'yle eşleşmesini yine gördük. Bir faul geldi.
0: Çok iyi gösterdi. Burada faulün FS olduğunu düşünmediğim bir pozisyon aslında ama bakalım.
1: Faul problemimiz yok neyse ki. Bu
0: gerçi
1: üçüncü faul
0: olmuş. Pardon.
1: Üçüncü çeyreğin bitimine 2-13 var. 63-52. Panathinaikos üstünlüğü var. Fenerbahçe'den bir reaksiyon bekliyoruz. Orada Melli fitili ateşleyecek. İki şutu buldu. Şimdi biraz savunma gerekiyor tabii. Biraz değil, epey savunma bekliyor. Melli'nin de 4 faulde olması bizim için çok ciddi problem son çeyrek öncesi.
0: Evet.
1: Will Clyburn şu an oyunda. Rogopoulos'la eşleşmiş.
0: Will Clyburn'un bugünkü eşleşmeleri çok enteresan oldu bana kalırsa.
1: Francisco Rogopoulos'u bilmiyorum, biraz mismatch ayarında kaldı. Francisco oyunda bu arada Jerin Grant'in yerine. Nigel Davis tepede, Braxton Key, Halef

0: Eşleşmesinde aldı karşısına. Silvian Francisco 2 saniye var bitime. Çekilerek çok zor bir üçlük. Süre bitti. Fenerbahçe hücumu izleyeceğiz. İyi savunma. Burada doğru pası bulmasına müsaade etmedik.
1: Wade Baldwin gerçekten o uzun kulaçlarını çok etkili kullandı. Orada top potaya değdikten sonra Taylor Norton Tucker ve Najla İzay'ı biz oyunun devam ettiğini düşünerek topu ortada böyle bir çekiştirdiler. Top senin top benim kavgası yaptılar. Sonra hakem gelip ayırdı ikisini de.
0: Fenerbahçe Wade Baldwin'le hücum ediyor. Bir perde geldi Braxton Key'den. Müthiş bir ikili oyun. Top Braxton Key'in elinde kalmadı ama topu geri aldı Braxton Key. Baldwin'i gördü. Köşede bomboş Taylor Horton Tucker kaldırdı. İsabeti bulamadık. Baldwin hücum reboundunu aldı. Fenerbahçe hücum reboundlarında iyi ama bu ikinci aksiyonları bitirmemiz lazım.
1: Yani ikinci şansları yakalıyoruz ama burada aynen az kötü önce gördüğün gibi. Burada köşelerden çapraza ya da çaprazlardan köşeye giden toplarda çok daha net açılar olması gerekiyor.
0: Burada Clyburn'dan Lezor'a bence gereksiz bir faul geldi.
1: Evet.
0: Adımladığı için zannediyorum çizgiye gidecek Matias Lezor. 64-52. 3. çeyreğin bitimine 2 dakikadan az kaldı. Fenerbahçe tarifin maalesef 12 sayı düzeltiyorum. 11 sayı geride. Burada bir geri dönüş, bir reaksiyon bekliyoruz temsilcimizden.
1: Evet, hazır. Orada da serbest atışlar atılırken, oyunun temposu düşmüşken ben de maçla ilgili istatistikleri vereyim istiyorsan.
0: Süper olur.
1: İki takımın da üçlük yüzdelerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü serbest atış ve orta mesafelerde birbirine yakın iki takımda. Üç sayılık isabetlerde Fenerbahçe 23 denemede sadece 5 isabet bulabildi. %22 ile oynuyor. Panathinaikos tarafına bakacağımız zaman da onlar çok daha az ve öz kullanmışlar yayın gerisinden. 12'de 6 ile %50 ile oynuyor Panathinaikos. Burada Fenerbahçe'nin yayın gerisinden kullandığı toplardan 18 tane başarısız denemesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz bir deplasmanda 18 tane üçlük kaçırmak zaten buradaki 12 sayı farka şükretmemiz gerektiğini aslında bana kalırsa gösteren detaylardan biri.
0: Bu gibi deplasmanlarda kazanmak için biraz daha keskin olman gerekiyor. Katılıyorum.
1: Evet, burada yayın gerisinde evet keskinlik eksikliğimiz var fakat
0: hücum reboundlarında çok iyiyiz aslında.
1: Evet, burada 26-21 genel olarak reboundlarda bir üstünlüğümüz var ama tabii bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz noktasında Fenerbahçe'de zaten sıkıntı. Maçın 21 dakikalık bir kısmını önde geçirmiş Panathinaikos.
0: Sarp Ataman bu arada tribünde.
1: Evet.
0: Lezor şimdi çizgide. 2'de 0 bekliyoruz. 2'de 1 bekliyoruz.
1: Yani 13'e 4 hücum reboundu fark. Yani 9 fazla hücum reboundu almışız biz Panathinaikos'tan. Buna rağmen 12 sayı gerideyiz. Çünkü o aldığımız reboundları hiçbir şekilde değerlendiremedik.
0: Lezor'dan 2'de 2 geldi. Ne yazık ki 65-66-52. Artık bir reaksiyon bekliyoruz hücumda.
1: Evet, Matias Lezor da çift tanelere ulaşan ikinci üçüncü isim olmuş oldu.
0: Francisco ve Hayes Davis'in evet. Ardından Melli köşede boş şutu buldu ve yine attı.
1: Nicolò Melli 3 oldu. 3. çeyreğin son 3 dakikasında ya da 4 dakikasında yanlış olmasın. 3'te 2 ile ilerliyor Nicolò Melli. Attığı bir üçlüyü ikilik olarak yazmışlar.
0: Ayak içerideydi.
1: Evet.
0: Acıda isteyiz burada. Çok rahat çemberi.
1: İnanılmaz. İnanılmaz
0: ama kaçtı.
1: Ayak oyunları derken.
0: Top Fenerbahçe'de.
1: Evet. Çembere dokunduğu yönünde mi yoksa faul mü?
0: Bakalım. Çembere dokunuyor.
1: Evet.
0: Aslında dokunmaya verilmemesi lazım çekme olmadığı sürece bence.
1: Burada Fenerbahçe lehine olduğu için ben
0: sesimizi çıkartmayalım.
1: Evet.
0: Jacob Obradovic kızarıyor, bozarıyor. Farkı indirip biraz daha nabzı arttırmamız lazım. Melli bu arada beşledi. Bu
1: oyunun,
0: çok kötü oldu.
1: Oyunun dışında kaldı.
0: Bu çok kötü oldu. Johnny Juzang bugün ilk kez oyunda.
1: Evet, hiç başvurmadı o John'a. Maçtaki yarım saatlik bölümü de bitirirken son 10 dakikada
0: çıkmış.
1: Evet. Son 10 dakikada bakalım Juzang neler verebilecek bu takımda.
0: Fena bir oyuncu değil ama hiç sıcak olmadığı bir maçta çok bir şey beklemek doğru olur mu? Emin değilim.
1: Bakalım.
0: Bakalım Lezor 2'de 1 attı. Şu an 67-55'lik bir skor var. İkinci atış kısa düştü. Clyburn rebound aldı ama atış tekrarı olacak. Çizgi erken ihlal ettiği için. Burada Will Clyburn. Yo. Wade Baldwin'le kaynaklı bir ihlal söz konusu. çok iyi gitmiyor işte.
1: Evet. Güzel.
0: 2'de 1 kaçtı.
1: Hala fark 12 sayı. Bakalım burada atıp savunabilirsek, tek hanelere indirebilirsek çok iyi olur bizim açımızdan.
0: Yine bir top kaybı geldi maalesef. Rogaopoulos Baldwin üzerine gidiyor. Burada nabzı düşürdü. Tepeden Nigel Davis hücum edecek. Lezor'u buldu. Juzenk'le ters eşleşmede Rogaopoulos'a zor bir top çıkarttı. Paylaşılamayan top kararı çıkacak. Çok olduramıyoruz bugün maalesef.
1: Bugün evet, yani maça o kadar güzel bir enerjide ve tempoda başladık ki sonrasındaki düşüş bence takımı çok kötü etkiledi ve tekrardan oraya çıkamadık.
0: Maalesef. Bu da paylaşılamayan top kararı. Rogaopoulos da geçen sene Mart ayında falan yanlış hatırlamıyorsam bir aşil sakatlığı yaşamıştı. O da hayli hızlı dönmüş, onu söyleyebiliriz.
1: Evet. Ya bugün ama şunu fark ettim. Gerçekten Panathinaikos kadrosu çok adaletsiz bir kadro.
0: Daha bir de şey, Kendrick Nam ve Sulukas yok bu kadroda. Juancho yok mesela bugün üzerinde. Nigel Davis'in zorlama bir üçlü. Kısa düştü ama Lezor hücum bir bandını aldı. Top Fenerbahçe'de. Faydalanamadı. Burada biraz sakin olmamız lazım.
1: Juzenk ve Baldwin orada çok iyi mücadele ettiler. Son top Baldwin'de. Sırtı dönük Braxton Key.
0: Zorlama bir atış geldi.
1: Kötü kullandı Braxton Key burada.
0: 67-55 3. çeyrek son buldu. Panathinaikos üstünlüğüyle fark 12. 3. çeyreğe iyi girmemiz lazım. İyi bir şutör arıyoruz sanki, ne dersin?
1: Ya Tarık Biberov için eksikliği o kadar hissediliyor ki.
0: Tarık Biberov için eksikliği hakikaten ciddi şekilde hissediliyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ya çünkü çok büyük bir silahtı ve savunma gerçekten onu sürekli aklının bir köşesinde tutarak savunma yapıyordu takımlar. Burada tabii onun eksikliği savunmaların daha rahat büzüşmesine, Braxton Key gibi, Sarcunas gibi oyunculara karşı da aslında şutu riske etmeye dayalı bir taktiğe itiyor hocaları.
0: Üçüncü çeyrek bitiminde istersen kısa bir reklam arasına gidelim, ardından kaldığımız yerden son çeyrekle devam edelim.
2: Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam edecek.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Altıncı adamla EuroLeague gecesi devam ediyor.

0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde Panathinaikos Fenerbahçe maçının son çeyreği öncesi tekrardan sizlerleyiz. 67-55 ev sahibi, 2000 üstünlüğü var. Sence ne lazım bu son çeyrekte geri dönüş için?
1: Şu an Fenerbahçe'ye kurtarıcı olacak bir isim lazım ya da en azından bir kıvılcım çakacak bir isim lazım şu an Fenerbahçe'ye. O ateşi ben göremiyorum çünkü kazanma ateşini. Burada en azından bir kıvılcım ihtimallerimizi arttıracaktır. Bakalım orada kim o ateşten gömleği giyecek Fenerbahçe'de, merak ediyorum.
0: Adayın kim?
1: Ben böyle Bingham ya da Braxton Key daha uzunlardan bekliyorum çünkü Lasor'u durduramadıktan
0: Bingham'ın
1: sonra
0: Bingham'ın üstünden şu an mesela çok, evet, güzel bir reverse hareketi üzerine 69-55 yaptı.
1: Evet,
0: skoru.
1: Burada da
0: Bonga.
1: Isaac Bonga'nın tam sağ baskısında faulü aldırdı. Ya burada yapmaya çalıştıkları şey çok basit aslında Fenerbahçe'ye ve bence Saras'ın bu kadar kızdığı şey bu denli basit bir savunma taktiğinin bu kadar işlemesi. One and box oynuyor şu an

0: Serbest atış çizgisine gidecek şu anda. Burada Horton Tucker'a galiba çıkan bir faul var. Durdurması çok zor. Elleri de çok çabuk. Çembere çok çabuk patlıyor. Hakikaten enteresan oyuncu. Yani takımlarımızdan birinde görmek çok isterdim.
1: Kesinlikle ama burada tabii ki aslan payını ben direkt
0: Francisco'ya
1: veririm. Gerçekten zıpladı. Ben şut atacağına ikna olmuştum ve bir anda içeriye servisi yaptı.
0: Hakikaten çok lüks bir takım. Yani Yabusele, Bonga, Francisco, Lezor, Kendrick Nunn, Kostas Lucas,
1: yani bir
0: Juan Chernan Gomez.
1: 3-4 tanesini durdursan farklı bir 5 daha çıkarsan sonra o da herkes yenilecek. Güç de çok garip bir ekip.
0: Yani Euroleague'in şu an en pahalı takımı ama hakkını veriyor. Yani şey
1: kesinlikle.
0: Değil, boş kuru kalabalık değil, onu söyleyebiliriz. Fenerbahçe hücum ediyor şu an. Talen Horton Tucker, Rogavopoulos'la eşleşti. Hücum faul geldi Marcus Bingham'dan. Bu çok kötü oldu. Yine Francisco ikinci hücum faulünü aldı Marcus Bingham'dan bugün bu arada. Bakalım bir pozisyonun tekrarına. Burada yine perdede dirseği açmış Bingham. Hala biraz tecrübe sıkıntısı yaşıyor. Yerine Sertaç Şanlı oyuna dahil oluyor. Bingham'ın 3 faulü var. 71-58, bitime tam 9 dakika var. Karşılaşmada.
1: Yani Sertaç'ın da şu an faul problemi var. Bingham'ın da var.
0: Lezor'a karşı çok büyük ters eşleşme bence Sertaç.
1: Melli oyundan çıktı faul hakkında doldurduğu için. Yani büyük sıkıntı.
0: Francisco şu an Wade Baldwin'le birebir oynuyor tepede. Baldwin'den yakın bir savunma var. Francisco orada boşluğu buldu. Dönerek. Bu da olsaydı artık diyeceğim ama top Rogavopoulos'un elinde kaldı ve skor 73-58'e geldi. Şans da bitiriş noktasında biraz onlardan yana. Biz de çok hücum reboundu aldık bu arada. Çok şanssızdı diyemem ama bitiriş noktasında dediğim gibi Panathinaikos orada bize nazaran biraz daha ön planda.
1: Yani istediğin kadar iyi oyna, basketbol açısından çok doğru şeyler yap. O topu putadan geçiremedikten sonra kazanamıyorsun maçı bir noktadan.
0: Maalesef bugün yakinen hissettiğimiz basketbol dair değişlerden biri olacak sanki. Burada hala umut var ama yaklaşık 15 sayılık bir fark var. 8-24. Talen Horton Tucker tepede. Clyburn'e çıktı. Nigel Davis de eşleşti. Will Clyburn çembere atak ediyor. Clyburn olmadı. Panathinaikos hücumu köşede. Nigel Davis çok çabuk kaldırdı ve maalesef şutta isabeti buldu. 76-58, bitime 8 dakika var. Biz hücumda sonuç alamadıkça savunmada da durdurması çok zorlaşıyor. Bu mesela çok çabuk bir şut. Hani normalde Jake Obradovic'in çok takdir edeceği tarzda bir hücum aksiyonu değildir. Hücumun bu kadar çabuk bitmesi ama maalesef Nigel Davis, eski dost, burada canımızı yaktı. Dördüncü çeyrek girişinde 9-3'lük bir çeyrek skorunda Panathinaikos üstünlüğü var. Kötü başladık.
1: Ya Fenerbahçe ne yazık ki gitgide maçtan daha da kopuyor. Burada maç ortak olmasını beklerken biz daha da yavaş yavaş ip inceldiği yerden kopuyor maç açısından. Bakalım burada koçun son dokunuşu olacaktır bence maça. Burada iyi bir reaksiyon alamazsa Fenerbahçe son 5 dakikada fark bence 20 sayı seviyesine çıkacaktır. O yüzden son kez kozunu oynuyor. Bakalım Saras Yasikevicius OOK deplasmanında. Benim beğenmediğim şey bu maça bu kadar iyi başlamışken bu kadar erken pes etmesi bu takımın. Bu kadar erken mağlubiyeti kabul eder görüntüsü vermesi benim hoşuma gitmedi açıkçası.
0: Fenerbahçe'nin enerjiyi biraz savunmada alması lazım ya. Şu iyi hücum etsen de bu Panathinaikos hücumuyla yarışmak bu kadar fark varken çok kolay değil. Biraz savunmadan güç almak lazım. Burada Braxton Kiye, Shavon Shields'a, Wade Baldwin önemli iş düşecek. Şu an Lezor ekranda. Gerçekten bugün onu durdurmakta çok zorlandık.
1: Yani çok enteresan bir basketbolcu. Yabusele artı...
0: Çok çabuk gerçekten boyuna nazaran baksana.
1: Ben Yabusele ile beraber aynı takımda olması çok garip ya.
0: 17 sayı, 6 rebound, 1 blok, 1 top çalma Matias Lezor. Şu an maçın oyuncusu konumunda. Fenerbahçe hücumu başlıyor. Trent Forrest tepede. Orada Lezor'dan yakın bir savunma var. Orta mesafe atış geldi Trent Forrest'tan.
1: İnanılmaz ama şanssızlık iki bir içinden artık çıkıyor yani.
0: Bu artık şanssızlık. Şimdi ivmeyi, salonu şu an arkasına kesinlikle almış durumda. Panathinaikos.
1: Tam da olmak istediği noktaya getirdi Jelko maçı. Son 7,5 dakikada herkes galibiyet naraları atmaya başladı.
0: Sertaç Şanlı'ya faul çıktı burada Matias Lezor. Sertaç'ın savunması çok çok zor. Hem atletizm olarak hem çabukluk olarak Lezor burada ciddi bir fark yaratıyor Sertaç Şanlı'ya karşı.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok iyi gitmiyor işler. Palatinaikos hücumu izleyeceğiz. Talen Horton-Tucker kenarda. Oyunda şu an Talen Horton-Tucker yerine kim var Fenerbahçe'de onu görmeye çalışıyorum. Trent Forrest

0: Will Clyburn, Chavon Shields, Johnny Juzang beşini görüyoruz. Artık biraz da farklı denemeler yapmak durumunda Sarna Seskevicius. Silvian Francisco'dan çok zor atış ama bunları yapmayı çok seviyor.
1: Yani sırtı dönük potadan uzaklaşırken bir anda kendi etrafında dönüp bunu bitiriyor olması büyük başarı.
0: Bunları sever, bunları sever. Euroleague'in Allen Iverson'ı benim için. Forma numarası da aynı. Fenerbahçe hücuma çıkmaya çalışıyor. Yine tam sağ baskı geldi Panathinaikos'tan. Juzang orada topu çıkarttı. Sertaç Canlı'yı buldu. Tekrar tepede aldı. Biraz inisiyatif alıp sanki deneyebilir diye düşünüyorum. Zenit döneminde cesaret gösterdiği sekanslar görmüştük burada. İçeri drive etti. Bir orta mesafe kaldırır mı? Kaldırdı. Johnny Juzang.
1: En artık doğru gir. Şutu buldu. En doğru şutu buldu ve iyi sabretti. Bakalım.
0: 78-60.
1: Umarım bu maçın hikayesinde de Juzang'i konuşuruz.
0: İyi olur. İyi olur. Bir kahraman bulmaya ihtiyacımız var bugün. Panathinaikos hücum ediyor şu anda. Evet. Ve topu kaptık.
1: Çaldık.
0: Trent Forrest Johnny Juzang'e çıkarttı. Juzang üst üste 4 sayıyla birlikte farkı 16'ya indirdi. Oyuncu değişikliği gelecek Fenerbahçe'den. Burada topu çalan da Will Clyburn.
1: Evet.
0: Bunları görmek istiyoruz kendisinden. Trent Forrest'e hiç kısmetini zorlamadan hemen Johnny Juzang'e çıkarttı. Onu da ritme sokmak belki maçın son bölümünde faydalı olabilir. Obradovic hiç işini şansa bırakmadı. Hemen molayı aldı. 78-62'lik bir Panathinaikos üstünlüğü var. Yaklaşık 7 dakika var bitime. Fenerbahçe Beko'dan son bir ne denir ona? Son bir hamle bekliyorum. Burada Johnny Juzang belki bu isim olacak. Belki Forrest olacak. Belki Clyburn olacak. Kim bilmiyorum ama o ismi bulmamız lazım. Şart.
1: Bakalım yani kıvılcım kıvılcım kıvılcım diyoruz ama burada birkaç tane çağ atladık artık hani. Yont Potaş devrinden Tunç devrine kadar ilerledik yani maç bitti bitiyor. Burada da kurtarıcı gelecek mi gelmeyecek mi noktasında ben biraz gelmeyeceğine doğru kayıyorum fikren.
0: Panathinaikos da kurtarıcı dedi daha fazla bize nazaran şu an. Yani.
1: Daha kötüsü buna ihtiyaçları yok. Biz aslında maçın başında birebirlere oynarken bu takım dedik ya böyle oynayacaklar bugün herhalde ama... Oyun ilerledikçe onlar bizi daha iyi tanıdılar, bizi daha iyi sindirdiler. O yüzden oyun akışlarını, oyun planlarını da bizim onlara karşı gösterdiğimiz dirence göre yapıyorlar şu an. Bizde aynısı var mı bilmiyorum çünkü daha biz kendi oyunumuzu hiç kabul ettiremedik Panathinaikos'a. Bireysel oyuncuların aldığı skorlarla artık ne kadar yaklaşırsak rakibe böyle devam edecek.
0: Bugün iyi bir Larkin kırılma anlarında fark yaratır mıydı?
1: Larkin'in iyisi çok fark yaratırdı. Kötüsü gerçekten yokluğuna hayran bırakırdı diyeyim.
0: Yani bugün dediğim gibi bu farkın açılmaya başladığı anlarda bir Larkin'in varlığı iyi hissettirebilirdi. İyi hissettirebilirdi. Burada Lezor'a yine bir faul geldi Sertaç Canlı'dan. Lezor ne zaman topu alsa ya çembere gidiyor ya da faul yapıyoruz. Gerçekten bu kadar... Yabusele'ymiş bu arada. Bu kadar çözümsüz olması... Sertaç 4. faulünü yaptı bu arada. Sertaç da... diskalifiye olursa burada tek çare Marcus Bingham olacak. Melli de yok. Yani bilmiyorum. Melli'nin erkenden oyundan atılması çok iyi olmadı bizim açımızdan. Savunma hakkını koyamıyoruz.
1: Evet. Ya zaten Sertaç'ın savunmadaki defektleri gerçekten çok bariz ve belirgin. Rakip direkt onun üzerine gidebiliyor. Burada aslında hücum tarafında katsa ekstra şeyler çok daha iyi olur diyecektim. 5 faulle oyundan alınmış.
0: Teknik faulle geldi bu arada.
1: Evet.
0: 3 atış.
1: 5. faul olmuş oldu ve Sertaç şu an Melli'nin ardından bu maça noktayı koydu.
0: Ya normalde Sertaç Can'ın şut katkısını gördük. Bugün onu da görmedik mesela.
1: Ya işte burada ayaklarının yavaşlığını, potu altındaki, boyalı alandaki hırçınlık eksikliğini vesaire bunları hep dış şutunun olmasıyla beraber maruz gördük. Daha olumladık ama şimdi onları da atamadığınız noktada Braxton Key de bugün çok iyi şut atmadı mesela ama o kadar çok kovaladı ki maçı. Bir noktada Fenerbahçe'nin bir ihtiyacına merhem olmuş oldu yarısına diyeyim. Ama Sertaç burada ne yazık ki hiçbir fark yaratamıyor. Dış şutlarını atsa Panathinaikos savunmasını bu arada gerçekten çok hızlı çözer. Braxton Key de burada çok iyi bir yüzeyle başlamadığı için. Panathinaikos dedi ki herhalde biz riske edelim bunları atamadıkları takdirde de dokunmayalım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki yayın gerisinden İsabet yüzdesi çok da yüksek değil.
0: Doğru bir zar olduğunu şu an görüyoruz şimdiye kadar bu atılanın. Evet hakemler tekrardan pozisyona bakıyor. Bu koç challenge var burada. Bence çok faul faul olduğunun bence Saras da farkında ama burada hani challenge'ını en azından kullanmış olmak açısından belki bir dönüm noktası olur diye kullanıyor diye düşünüyorum. Yani bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum.
1: Evet, burada oyuncunun silindirine fazlasıyla müdahale ediyor. O yüzden kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum.
0: Burada bir box score paylaşalım. Fenerbahçe tarafında en skorer isim ilk yarıda olduğu gibi Braxton Key 11 sayı 6 rebound. 9 sayı Nicolo Melli'den, Taylor Norton Tucker'dan yine 9 sayı gelmiş. Panathinaikos tarafında Francisco'nun 16 sayı, 7 asist, Nigel Davis'in 13 sayısı, Lezor'un 17 sayı, 4 reboundu. Onun haricinde Rogavopoulos'un 10 sayısı var. Orada skor biraz daha homojen bir şekilde dağılmış diyebiliriz.
1: Bakalım. Son 6.37. Şurada gerçekten 1-2 dakikayı, belki 3 dakikayı geçirsek belki 2 topa indirmiş oluruz farkı.
0: Bir umut belirebilir.
1: Bir umuttur yaşamak diyelim.
0: Güzel, güzel. Tabi burada Yabusay'ın şimdi kötü atmasını bekleyeceğiz. Evet, ilki kaçtı.
1: İlki kaçtı.
0: Şöyle bir son saniye basketiyle galibiyet bugünü biraz daha anlamlı kılabilir diye düşünüyorum. Çok kolay değil şu an ama Chris Silva oyunda bu arada. Onu da bugün ilk kez görüyoruz parkede.
1: Evet.
0: Fark yaratır mı Lezor karşısında?
1: Umarım. Daha fiziksel yönüyle öne çıkmış bir oyuncu çünkü. Ve 2'de 0 geldi. İnanılmaz ama rebound'u verdik yine.
0: Badio. Harika. Silvian Francisco şu an tepede Taylor Norton Tucker'la eşleşti orada. Mitoğlu'ndan bir perde geldi. Francisco üçlüğü kaldırdı. Rebound'u aldık Juzeng'le. Sakin olalım. Bir çekme itirazı var Yabusele'nin. Burada Obradovic challenge'a gider mi sence? Juzeng ne olduğunu şaşırmış vaziyette. Avrupa evet. Basketbolunun bu gerçek yüzüyle yeni karşılaştı. Devam ediyorum. Taylor Norton Tucker şu an tepede. Johnny Juzeng'e verdi. Son 4 sayımızı kaydeden oyuncu. İyi gözüküyor. Bir de şut katkısı gelirse burada Juzeng'den tadını ayamaz. Şu an tepede bomboş mesela. Görecekler mi bilmiyorum ama. Tepede boş bir Juzeng var. Taylor Norton Tucker çok zorladı. Burada bir ayakla müdahale geldi Taylor Norton Tucker'dan. Panathinaikos hücumu izleyeceğiz. 4. çeyreğin maçın bitimine 6 dakika var. 78-62'lik bir skor var. Panathinaikos lehine. İlk çeyrekteki o skor fırtınası sanki biraz duruldu. İkinci çeyrek itibariyle.
1: Burada tabii fark açıldı ve Panathinaikos'un artık tempoyu yükseltmek için çok da bir hevesi, isteği veya gerekçesi kalmadı. Fenerbahçe çünkü fark 16'ya çıktıktan sonra biraz bence mağlubiyeti kabullendi bir noktadan.
0: Evet, Silvian Francisco topu getiriyor. Branko Badio'ya verdi şu an. Nigel Davis'e çıktı tepede. Hızlıca şutu çıkardı Nigel. Girmedi. Rebound Chris Silva'da. Johnny Juzeng'le hücuma çıkıyoruz şu anda. Tepede Johnny Juzeng. Köşedeki.
1: Yani bu tepeden çapraza atılan paslar gerçekten.
0: En gıcık paslardır bu arada.
1: Altyapı seviyesinde bile bunların atılmasına izin vermez koçlar. Bunları nasıl atıyor Fenerbahçe oyuncuları anlamış değilim.
0: En gıcık paslardır bu arada. Ya bunu hani ne denir ona? Yarı sahaya yerleştiğim bir hücumda belki yapabilirsin boşluğu bulup ama aniden atılacak paslar değil. Braxton Key tepede topu Juzeng'e çıkarttı. Juzeng üçlüğü de buldu. 65-78.
1: Zor bir şut bu arada.
0: Son 7 sayımız Johnny Juzeng'den geldi. Bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi Johnny Juzeng diyelim. Tepede Silvian Francisco kaldırdı. Rebound almamız lazım ama Nigel Davis'ten bir putback smacı geldi. Bunları pek yapmazdı. 80-65'e geldi skor. Fark 15. Bakalım. Bu tatsız oldu. Nigel'ın böyle atletizm
1: evet.
0: temelli bir şeyler gösterdiğini genelde pek görmezdik. Taylor Norton Tucker tepede kaldırdı. Şutunu attı. İsabet gelmedi. Maalesef rebound ya bu sene de Fenerbahçe biraz koptu.
1: Ne yazık ki burada süre azaldıkça daha da risk almamız gerektiğini farkına vardık ve tutmayan denemeler yapıyor Fenerbahçe tarifin burada.
0: Yani şimdi şunu söylemek lazım. Panathinaikos maçı bence olumsuz bir referans değildir. Neden diye sorarsan şu an kadro olarak EuroLeague'in en geniş rotasyonuna sahipler. Bireysel kalite olarak da çok öndeler. Sezon ilerleyip takımlar oturmaya başlayınca daha yenilebilir bir takım kimliğine bürüneceklerdir. Ya burada o yüzden erken fazla böyle bir mağlubiyet almak çok büyük can sıkmaz. Ama tabii daha iyisinin olmasını bekliyorduk. Burada Yabusele çizgide bu arada. Bugün 2'de 0 attı. 3'te 0 attı. Çok parlak bir görüntüsü yok çizgide. Keşke hep böyle kaçırsa.
1: Evet, bugün ben genel olarak serbest atışlarda iki takım açısından da garip bir istikrarsızlık görüyorum.
0: Kıran girdi.
1: Evet. Box skoru da verelim. Son 4 dakika 49 saniyeye girilmişken Panathinaikos Fenerbahçe tarifinin karşılaşmasında.
0: Tabii 81-65'lik bir Panathinaikos üstünlüğü söz konusu şu anda. Box score'da senden alalım.

0: Fenerbahçe oyunu kuracak kenardan Wade Baldwin'in çıkartacağı topla beraber.
1: Matias Lezor 17 sayıda bu arada. Francisco 16, Hayes Davis 15. Yani bu üçünün attığı sayı gerçekten çok ekstrem.
0: Ya bunlar taşıyıcı oyuncular. Bizim taşıyıcı oyuncularımızdan Juzeng'den bir üçlük geldi. Rebound'u Shavon Shields aldı. Bizim taşıyıcı oyuncularımızdan Shields'dan, Horton Tucker'dan, Baldwin'den böyle performanslar görseydik bunlar bu kadar göze batmazdı. Çünkü olağan olması gereken bu. Evet. Bana sorarsan. Yani maalesef çok iyi gitmiyor işler. Burada bir Braxton Key'ye galiba faul geldi. Panathinaikos'una faul hakkı doldu. Ya bu sene de 4 fauldi. Onu da bir an önce attırmamız lazım. Evet. Fizik olarak bize fazla üstünlük kuruyor çünkü. Maalesef bunu söyleyebiliriz. Fizik olarak bize fazla üstünlük kuruyor kendisi. Fenerbahçe hücumu izleyeceğiz. Kenardan Shields'ın çıkardığı top Wade Baldwin'de. Tepeye gitti Baldwin. Dino Smithoğlu'nun üzerine gitti. Orada bir ikili sıkıştırma geldi. İçeride Chris Silva'ya indirdi. Oho. Bonga'dan yine tat kaçıracak tarzda biraz sert bir blok. Sert bir blok. Tat kaçıracak cinsten. Sırtı dönük Nigel Hayes-Davis, Shavon Shields'ın üzerinde. Dışarı çıkmaya çalıştığı topu Johnny Juzeng kaptı.
1: Evet, Shields'ın bugünkü savunma desteği gerçekten çok değerli. İnanılmaz.
0: Normalde çok da savunmayla özdeş bir oyuncu değil.
1: Evet, beni o yüzden çok şaşırttı aslında bu dinlerken. Safhasında bunu fark ettim ve dedim ki Allah Allah, çok enteresan, ama bunun maç geneline yayılması çok büyük takdir edilesi bir şey.
0: Bu arada Nigel Hayes-Davis'ten Chris Silva'ya bir faul geldi. Chris Silva orada topun hakimiyetini tam kuramamıştı post-up'ta. Burada sanki çok faullük bir şey yok. Nigel biraz çaresiz bırakmış gibi. Hani fizik üstünlüğünü Chris Silva alamamış diye düşünüyorum. Burada bu arada Bonga'nın çok rahatsız edici bloğu. Bunu ikinci kez yaptı bugün. Bu hakikaten şeydir. Top elinden çıktıktan sonra aşağı doğru çelinen bloklar biraz gurur kırıcı oluyor genelde.
1: Kesinlikle.
0: Hani çok da başıma geldiği için söyleyebilirim. Chris Silva çizgiye gidecek. Fenerbahçe tarifinde 2'de 2 gelirse son 3.52'ye 14 sayı farklı gitme imkanımız var. Bakalım burada. Bekliyoruz.
1: Braxton Key bence Fenerbahçe'de bugünün en iyi ismiydi. Aldığı hücum reboundları, savunmada yaptığı etki. Bence akmayan hücumu, özellikle son iki periyottur. En ufak aktığı noktalarda bulunması vesaire. Bugün muhteşem bir iş çıkarıyor ama ooo.
0: Topu da kaptı.
1: İnanılmaz
0: ama parmak
1: yani,
0: ucuna kaçtı. Nazar ettik.
1: Trent Forrest diyecektim yani şey.
0: Braxton Key
1: burada çok ekstra bir savunma yaptı. Gerçekten tam sağ baskıda ilk oyuncu topu aldığı andan itibaren yapıştı topa.
0: Bu arada Valencia'nın da Apoel karşısında bir 76-63'lük üstünlüğü var. Onu da söyleyeyim. Valencia'da durdurması çok zor bir takım oldu. Xavi Albert'le birlikte TJ Shorts liderliğinde.
1: O zaman ben de bir diğer maç, ben de diğer maçları vereyim. Real Madrid Partizan 69-57 İspanya'da oynanıyor karşılaşma. Bayern Virtus'a gelecek olursak da Bayern 87, Virtus 94. Virtus geriden gelmiş.
0: Virtus bu arada geçen hafta da Olympiakos'u yenmişti. İlginç.
1: Evet, enteresan başlangıçlar yapıldı. Büyük takımların hepsi umarım böyle salaş mekanlarda kaybeder bu şansını.
0: Fenerbahçe'de goaltending verdi. Evet, sayı bizde. 83-68 Braxton Key'den geldi burada basket. 3-17 var bitime. Fark 15. Aklıma Bogdanovic geldi mesela. Böyle anları çok güzel oynardı.
1: Oaka Fatih gerçekten bu şehri, bu stadı fethetmiş isimlerden biri kendisi.
0: Bu stadda kendisinden bayağı da korkulur. Onu da söylemek lazım. Keşke diyelim. Belki NBA'de tutunamazsa ikinci yarıda güzel sürpriz bir deneme yapılabilir. Bilemiyorum. Manifestlemiş olalım buradan. Chris Silva topu kaptı ama Francisco'nun elinde kaldı top. Bomboş.
1: Yine bir hızlı hücum derken kaldırdı. Allah'tan kaçırdı bu sefer. Rebound'u verip faal yaptık.
0: Dino Smithoğlu çizgiye gidecek. Hakikaten çok iyi gitmiyor bugünün ikinci yarısı. Bugünün ikinci yarısı çok gitmiyor. Çok iyi gitmiyor Fenerbahçe tarifin açısından. Bakıyorum. Dino Smithoğlu iki atış için çizgiye gelecek. Orada Shavon Shields'a çalınan bir faal var. Artık Oaka tribünleri gayet keyfi yerinde. Bunu söyleyebiliriz. Galibiyet için büyük ölçüde bir avantaj sağlamış durumdalar. Çizgiye gidecek şimdi Dinos Mitoğlu. 83-68'lik skor, bitime 3 dakika var.

0: atışını kullandım Mitoğlu. İsabet var. 84-68. Panathinaikos üstünlüğü. Devam ediyor. İkinci atışını kullanacak. 3 dakika var hücumda da artık bu kadar aksadığımızı düşünecek olursak işler çok iyi gitmiyor. Bizim açımızdan çok bir umut vadeden bir tablo olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Fenerbahçe tarifin cephesinde. Bakalım burada Dinos Mitoğlu ikinci atışını kullanacak. De 2 geldi Dinos Mitoğlu'ndan. 85-68'lik skor. Fenerbahçe'den artık bir hamle bekliyoruz. En azından maçın sonunda biraz heyecanı arttıracak. Wade Baldwin tepede Isaac Bonga karşısında kaldı. Dinos Mitoğlu ile birebir oynayacak şu anda. Mitoğlu'nu geçti. Orta mesafeye geldi. Sevdiği atışlar. Wade Baldwin basket faulü aldı. 85-70. Burada farkı 14'e indirme fırsatı. Fenerbahçe için bitirme 2.49 kala.
1: Evet, burada mesela şunu gördük. Sayıyı attıktan sonra bile takım arkadaşlarının yanına topladı. Özellikle Shields ve nerede nasıl hata yaptıklarını burada konuştu. Burada aslında maçı kafada bitirmiş olabilir Fenerbahçeli oyuncular ama hala konuşuyorlar mesela. Taktiksel bir şeyler üzerinde tartışmaları. İşte burada bu mağlubiyete çok da takılmadıkları ama bunu düzeltmek için elinden gelen her şeyi de yapan, çözmeye çalışan, uzlaşmaya çalışan bir ekip var burada.
0: Ders alınması gerekiyor. Orası
1: kesinlikle artık. Çünkü ilk 8 dakika sonrası Fenerbahçe'nin yapmış olduğu hiçbir şey Panathinaikos'u zorlamadı. Biz maçın içine asla ilk 8 dakika sonrası ortak olamadık. Hadi belki ilk 10 dakikada diyebilirsin. 3 sayı geride girmiştik ilk çeyreğin sonunda.
0: İkinci çeyrekten sonra işin rengi biraz evet. Değişti. Francisco bu arada zorluyor. İyice zorluyor. Bitime 3 saniye var. Ya
1: fiziksel olarak ama çok kuvvetli herkes burada. Gerçekten hani.
0: Çok da özellikli oyuncular var bu arada. Yetenek olarak
1: çok iyi getirdi tam sahada. Shields da iyi verdi.
0: Cüzeng'i bulduk tepede. Johnny Cüzeng.
1: Johnny Cüzeng burada kötü giden Fenerbahçe oyununda bu arada aldığı sürede bütün sorumlulukları, bütün denemelerini iyi kullandı.
0: Burada tepeden üçlü buldu Johnny Cüzeng. Toplam 11 sayıya ulaştı bildiğim kadarıyla şu an. Bir kontrol etmek isterim. Yani ihtiyacımız var buna. İhtiyacımız var Johnny Cüzeng'in göstereceği performansa. Mola geldi bu arada. 85-73 Panathinaikos üstünlüğü var. Reklamımız var mı? Onu bir kontrol edeyim. Kısa bir araya gidelim sonra devam edelim.
2: Euroleague gecesi devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: 6. Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'la Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. 4. çeyreğin bitimine 2.16 var. Panathinaikos'un 85-73'lük üstünlüğü var. Selam kardeşlerim, bu saatten sonra zor Panathinaikos kazandı gibi duruyor demiş Yunus Delfin Dane. Selam abim demiş Yaşar Bey, selamlar sevgiler. Son Panathinaikos hücumunu verelim, son 2 dakikada spikere dönelim ondan sonrasında. Silvian Francisco tepede Wade Baldwin'le eşleşti, orada Yabusele'den gelen bir tepe perde vardı ve faulü yaptık. Dilerseniz maçın spikerine dönelim, sonrasında kapanışta tekrardan burada buluşalım.
4: Bizi ileriye götürecek seviyede olması gerekiyordu. Bu akşam ikinci yarıda özellikle İkinci çeyrekle başlayan hücumdaki problemlerimiz ikinci yarı ile beraber çok daha bizi rakibe karşı çaresiz hale bıraktı.

0: Francisco şimdi çizgide. Son bölümde kaçırdığı atışlar vardı. İbrahim Kutlay'ın da bahsettiği gibi. Burada 2'de 1 geldi. Son 2 dakika içindeyiz. 86-73. Wade Baldwin. De Silva'nın perdesi. 3 sayılık atışa gidiyor. Wade Baldwin isabet gelmedi. Hücum reboundu ve bu esnada faul geldi. Bonga'dan 4. faul oluyor onun da. İki tarafında faul hakkı dolmuş durumda.
1: Ama son çeyrek çok temposuz maç oldu. Değil mi?
0: Hatta 3. periyodun sonlarında evet, itibaren yani evet, sürekli fauller. Onlar tabii çok daha fazla çizgiye gittiler bugün. Arada 20 fark var.
1: Çok da kaçırdılar bu arada.
0: Evet, 11 sayı bıraktılar orada. İkide bir Chris Silva'dan. Silvan Francisco. Lesor şimdi perdeyi getirdi. Köşeyi buluyor Badio'yu. Branco Badio üçlü kaçtı. Reboundu Chris Silva ile alıyoruz. Son 1,5 dakika içindeyiz. Wade Baldwin. Yine Silva'nın perdesi. Ama bu defa faul çalındı perdeye.
1: İşte kalçayla geliyor yani. O burada bir şey de uzun zamandan beri ilk defa bu kadar alkışlarken görüyor.
0: Partizan'da zaten bir noktadan sonra pek evet, alkışlayacak şey kalmamıştı onun adına. Mace Davis, Juzang'e karşı zor atış ama isabetli. Şaras da kenarda sinirlendi. 17 sayı Nigel Hayes-Davis'ten. Son dakika içindeyiz. Burada da bir top kaybı. Juzang'e bırakmak istiyordu Baldwin ama Nigel Hayes-Davis çaldı ve smaca gidiyor.
1: Nigel da evet bir anda 19 sayı bularak maçın en skor oyuncusu oldu.
0: Ve bugün bazı noktalarda öyle konsantrasyon hataları yaptı ki İbrahim abi. Yani şu pozisyon tabii artık maçın sonucuna belki bir ekstra anlamı yok ama.
1: Ama maçın özeti.
0: Özet.
1: Maçın özeti.
0: ...90-74 son 30 saniye. Francisco dışarıya Bonga'ya çıkardı. 3 sayılık atış. Pas oldu. Shields orada yerde kalmıştı ve Lesor tamamlıyor. 19 sayıyı buldu o da.
1: Ya işte bu yani.
0: Evet kötü bir yenilgi oluyor ama sezonun henüz 4. maçı EuroLeague'de. Sezon başı bu tarafından bakmamız
1: tabii
0: gerekecek.
1: Tabii o taraftan bakarsak öyle ama çok dişli ve zor bir rakibe karşı. Evet kaybedebiliriz zaten buraya kazanmak için gelsek de kaybedilebileceğimizi de biliyorduk. Fakat oyun tarzımız, oyun şeklimiz biraz ilerisi için problem. Mutlaka yani dış atış problemimiz ciddi şekilde devam ediyor. Juzang girene kadar zaten o dış atıcıyı bulamamıştık ama o, senin de söylediğin gibi oyunun geleninde konsantrasyon kaybı, basit hatalar, çok top kaybı yapmak ama daha önemlisi bence enerjimiz çok düşüktü. Belki ilk 5-6 dakika hücum reboundlarına özellikle de ilk çeyrek, ikinci çeyreğin ortasına doğru reboundları zorladık. Aldığımız ikinci şans toplarıyla sayı ürettik. Öyle maçta kaldık ama

0: Ejio ile beraber bu tamamen düşünce. Hücumda çok durağanlaştık, çembere çok uzaklaştık. Skor da dışarıdan bulamayınca işte Melli'den giren 8 sayı biraz bizi oralarda ayakta tuttu ama o da çıkınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
1: Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de bu sezon ilk mağlubiyetini aldı böylelikle. Panathinaikos ise 4'te 4 yapıyor. Kısa bir araya gideceğiz. Birazdan maç sonu röportajlarıyla tekrar karşınızda olacağız.
2: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde Panathinaikos Fenerbahçe Tarifi mücadelesinin ardından sizlerleyiz. 92-74'lük skorla karşılaşmada galip ayrılan taraf Panathinaikos oldu. İlk çeyrek sonunda çok maçın içine giremedik açıkçası.
3: Evet, burada erken teslim olan bir Fenerbahçe gördük ama maç içinde erken teslim olan. Bence sezonun geri kalan maçları için burada oyun içinde önemli noktaları oyuncular en azından kendi aralarında saha içinde konuştular, anlaşmaya çalıştılar. Geleceğe dönük iyi hareketler bunlar. Öte yandan da Panathinaikos'un Fenerbahçe Tarfin gibi büyük bir takımı rölantide bu kadar rahat bir şekilde yenmesi de beni biraz korkuttu. Bunu açıkça söyleyebilirim.
2: Ya bir dipnot düşelim, şu Panathinaikos takımında şu an Sulukas, Nan ve Juan Chernan Gomez de yok.
3: Burada gerçekten sezonun seyrini değiştirebilecek 3 tane oyuncusundan mahrum bir şekilde bu kadar iyi bir oyun oynayabilmesi Panathinaikos'un ne kadar donanımlı ve ne kadar derin bir kadrosunun olduğunu da gösteriyor. Zaten böyle bir taraftar grubunun önünde böyle takıma inanan bir başkanla beraber bambaşka yerlere gelecek gibi duruyor bu takım. Bakalım sezonun sonunda umarım eşleşmeyiz Panathinaikos'la. Fenerbahçe'nin de ben yatırım yaptığı bir iki ismin karşılığını vermemesi halinde işinin de çok kolay olduğunu düşünmemeye başladım yavaştan.
2: Burada bugün uzun rotasyonda yaşanan sıkıntı bende de çok bir endişeye neden oldu diyelim. Evet, bizden sonra sevgili Görkem Tezer yayında olacak. Bugün sevgili Kutay Büyükarslan stüdyoda bizlerle birlikteydi. Namı değer Big Kutay diyebiliriz kendisine, halk arasındaki deyişle. Sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte ben Burak Alaca. Bugün saat 9 çeyrek 11 arasında sizlerle yayındaydık. Maalesef bugünü galibiyetle tamamlayamadık ama ümit ediyorum önümüzdeki hafta daha güzel bir akşamda sizlerle beraber olmak dileğiyle. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
4: Altıncı adamla Euroleague gecesi sona erdi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
9: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
10: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor!
4: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Birlikte olacağım. Ya bir duraksadım da şöyle bir ses tonuma bakayım dedim. Umarım belli olmuyordur. Peki güzel. Serumlar işe yaradı o zaman. Az da bir süremiz var. Yaklaşık bir 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım. Basketbolda maalesef temsilcimiz Fenerbahçe Panathinaikos karşısında mağlup oldu. Yani kötü bir oyun var mıydı? Evet. Maçın başlangıcını saymazsak kötü bir direnç gösterdiğimizi düşünüyorum. Hatta hiçbir direnç ortaya koyamadık maalesef. Ha, karşımızdaki takım da Panathinaikos canım. Yani Panathinaikos'a kolay kolay direnç gösterebilecek bir takım var mı şu an EuroLeague'de? Hani Olympiakos belki kendi evinde. Onun dışında kolay kolay yenilecek bir takım değil Panathinaikos diye düşünüyorum. Süper Lig'i konuşacağım. Zaten az bir süremiz var. Süper Lig'deki bu hafta oynanacak olan karşılaşmaları sizlere soracağım. Ben kendi yorumlarımı sizlerle buluştururken sizler de skor tahminlerinizi artık yorumlarınızı bana iletebilirsiniz. Şu an bana kimler kulak veriyor? Her zaman olduğu gibi, her zaman sorduğum gibi bu soruyu da sorayım. Öyle bir başlangıç yapalım. İsminizi ve bulunduğunuz şehirleri bana Radyospor WhatsApp hattından iletmeye başlayabilirsiniz ki mesajlar gelmeye başladı. Vay vay, bayağı da mesaj yine arka arkaya geliyor. Bir saniye, yavaş. Hemen göndermeyin o zaman. Ne diyeyim? Hemen göndermeyin ki WhatsApp kutumuz kilitlenmesin. Bilgisayar donacak ya. Çok teşekkür ediyorum gelen mesajlar için. Bakayım. Sevgili Cenk Bey, sağ olun. Yine Instagram'da beni takip eden dinleyicilerimden biri. Bugün bir serum fotoğrafı, video muydu? Videosu paylaştığım için geçmiş olsun demiş. Ya geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim ama hiç açmayalım o konuyu, açmayalım. Girmeyelim yani. Grip ya, grip. Bir şey olmaz. Hani olmaması için uğraşıyoruz. Yayın öncesi bir futbolcular çıkar ya derbi maçına. İğneyle oynadı. Ben de yayınım olduğu için gittim bir serum yaptırdım. Doktorlarımıza da hemşirelerimize de teşekkür ediyorum. Yardımcı oldular ve şu anki ses tonum bu. Ha, sabah benim sesimi duysaydınız. Oho, neler neler. Bu kim ya, bu Görkem mi diyebilirdiniz çünkü 3 arkadaşımı aradım, telefonu kapattılar. Ya Görkem'in telefonundan arıyorlar bizi ama bu ses kimin? Görkem değil bu. Telefonunu mu çaldılar acaba Görkem'in, kaybetti mi? Öyle mesaj atan biri oldu ya çevremden, enteresan bir ses tonum vardı. Peki mesajlara devam edeceğiz. Sizler göndermeye devam edin. Ben de şöyle öne çıkacak olan karşılaşmaları, bu haftaki maçları sizlerle buluşturayım. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak olan bu mücadele Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray'da Osimhen oynar mı oynamaz mı tartışmaları devam ederken ki kadroda olacağını zaten söylemiştik daha önceki yayınlarımızda da. Ben Osimhen'in ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum ama son 15 dakika 20 dakika görev alacağının izlenimini aldım. Osimhen'in çünkü Barcelona maçına hazır olması gerekiyor. Yani 90 dakika olmasa bile bir 45 dakikayı çıkartabilecek düzeyde olması gerekiyor Victor Osimhen. Bu karşılaşmada da skor ne olursa olsun Okan Buruk tarafından süre alacağını ben düşünüyorum. Skor tahminlerine girmeyeceğim ama kimin kazanmasını beklediğimi söyleyeceğim. Bakın tüm Süper Lig maçlarını değerlendireceğim. Şu an bu hafta hangi takım hangi takımla karşılaşacak? Hepsini sizlere tahminlerimi iletiyor olacağım. Galatasaray Kasımpaşa maçında ben Kasımpaşa'nın bir direnç ortaya koyacağını düşünüyorum. Hani öyle kolay bir galibiyet olmaz Galatasaray açısından. Ha, kendi evimizdeyiz. 3-0, 5-0 onu geç. Onu geç. Ha, olursa da tebrik ederim canım. Ama şu an kağıt üzerinde öyle bir maç olmaması muhtemel. En azından onu söyleyeyim. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde hata yapmayacağını düşünüyorum ki hele hele Trabzonspor maçı vardı bir önceki karşılaşma. Ağır bir mağlubiyetti. Oradaki yaraları saracaktır Galatasaray bu karşılaşmada. Ama dediğim gibi farklı bir galibiyet olmaz. Kıran kırana geçecek bir 90 dakika bizi bekliyor. Kasımpaşa'nın da ben golünü bekliyor olacağım bu mücadelede. Artık 2-1 mi, 3-1 mi, 3-2 mi onu göreceğiz ama Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Geçelim diğer maçlarımıza.
güzel maçlar var bu hafta. Gerçekten güzel maçlar var. Gençler Birliği Amed.

Evet, onlardan biri. Şu an Süper Lig'in en flash takımı diyebilirim Ahmet'le alakalı. Gençler Birliği'nde de bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Yani Gençler Birliği'nde böyle bir sorun var. Ankaralı dostlarım kızmasın bana. Bilerek söylemiyorum ama Gençler Birliği ne zaman iyi bir başlangıç yapsa, iyi sonuçlar alsa ardından teknik direktörle yollar ayrılıyor. Ha burada teknik direktör istifa etmek istedi. Yönetim kabul etmedi ilk başta ama neler yaşandı bilemiyoruz. Ya ben bilmiyorum kendi adıma. Ya durduk yere bir teknik direktör niye istifa etsin? İki seçenek vardır. Ya kendisini mutsuz hissediyordur, bir de gelecekte takıma artık bir şey katamayacağını hissetmiştir. O yüzden dolayı yani bir kapalı kutu olarak karşımıza çıkıyor Gençler Birliği. Kendi evinde daha istekli olduğunu biliyoruz. Son haftaların kötü tablosunu belki de yıkmak isteyecektir Ahmet karşısında. Ha Ahmet de şu ana kadar ligin belki de en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Ofansif olarak müthiş işlere imza attıklarını söyleyebilirim. Ligin en golcü ikinci takımı konumunda Ahmet, konuk ekip, Diyarbakır temsilcisi 15 gol atma başarısı gösterdi. Kalesinde de sadece 7 gol gören bir Ahmet takımı vardı. Ki Beşiktaş'la oynadı, Trabzonspor'la oynadı. Hani öyle şu an puan cetvelinin son sırasındaki takımlarla oynamadı Ahmet takımı. Yani Göztepe, Samsun'u yendi, Konya'yı yendi, Eyüp'ü yendi. Bir de Erzurumspor'u yendi, öyle değil. Oynadığı takımlar da güç seviyesi yüksek takımlar. Trabzonspor'u mağlup etti. Beşiktaş'ı mağlup etti kendi evinde. Deplasmandaki performans tabii ki burada biraz tereddüt ettiriyor bana. Ama ben yine de Ahmet'in kazanacağını, kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol var da ideal bir seçim olur. Ha maç sonu biraz da riskli gözüküyorsa sizin açınızdan karşılıklı gol varı değerlendirebilirsiniz bu mücadelede. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. Kolaylıklar diliyorum sizin de yeni görevinizde. Peki, kendi kendime konuşuyorum canım. Evet, sanki biri geçti buradan onunla konuşur gibi oldum. İyi yayınlar Görkem kardeşim. İstanbul'dan Ali Sürek, teşekkür ederim mesajınız için. Hızlı hızlı geçelim mesajları. Sonra devam edeceğiz bu haftanın karşılaşmalarıyla. Ben Eskişehir'den Burak. Görkem, bu hafta maç tahminlerim Galatasaray 3, Kasımpaşa 1, Beşiktaş 3, Kocaelispor 0, Samsunspor 3, Trabzonspor 3. Aa, enteresan bu. Bak bu skor enteresanmış. Samsunspor-Trabzonspor mücadelesi. 6 golün çıkacağı bir maç. Ya Samsunspor 3 gol atarsa Trabzonspor'u mağlup eder, öyle söyleyeyim. Samsunspor 3 gol atabilirse bir karşılaşmada kendi evinde özellikle Karadeniz derbisinde ben Trabzonspor'u mağlup edeceğini düşünüyorum. İyi yayınlar Görkem Bey. Her akşam olduğu gibi dinlemedeyiz. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Galatasaray 2, Kasımpaşa 2, Trabzonspor 3-0 kazanıyor, Fenerbahçe 3-1 kazanıyor ve Beşiktaş da 4-1 kazanıyor. Galatasaray'ı, Okan Buruk'u özellikle hani taraftarın önüne atmış burada dinleyicimiz. Diğer takımlar için hava hoş. Trabzon kazanmış, Fenerbahçe, Beşiktaş kazanmış, hem de farklı kazanmış bu takımlar. Galatasaray Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi maçı öncesi puan kaybediyor. Hani Kasımpaşa iyi bir takım canım. Şu an namağlup takım. Biliyorsunuz Süper Lig'in tek namağlup takımı. Öyle Kasımpaşa'yı rahat geçeriz. Onu siz geçin. Bir kenara bırakın. Bence zor bir maç olacak. Ha berabere bitme olasılığı tabii ki. Futbol bu. Spor müsabakası. Olabilir. İhtimaller dahilinde. Ama ben Galatasaray'ın yine de bir şekilde kendi evinde kazanma ihtimalini yüksek görenlerden biriyim. Ama zor bir maç olacak, bu konuda hak veriyorum. Tüm dinleyicilerimize hak veriyorum bu konuda. Geçelim diğer mücadelemize. Cumartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde Samsunspor Trabzonspor'u konuk edecek ki son haftaların belki de Samsunspor açısından en kritik mücadelesi. Arka arkaya alınan mağlubiyetler. Geçtiğimiz sezon onun öncesinde Samsunspor'un yaptığı, başardığı işler bu sene küme düşme potasında olan bir Samsunspor. Kötü bir kadrosu olan Samsunspor ama birçok da eksik futbolcusu olan Samsunspor. Yönetimle taraftarın arası açılan bir Samsunspor ki son haftada yine Samsunspor Başkanı'nın Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Arada küslük olmaz. Biz Samsunsporluyuz. Gelin takımı destekleyin. Başka Samsunspor yok dedi. Bilet fiyatlarında da indirime gideceğini açıkladı biliyorsunuz. Tribünlerin dolacağını düşünüyorum. Kadınlara ve çocuklara zaten girişler ücretsiz. Samsunspor-Trabzonspor mücadelesinde. Zor bir maç. Herkes Trabzonspor'u
Burada favori görmüştüm.

Düşünse de ben Samsun'un kolay kolay bu maçta puan kaybedeceğini düşünmüyorum ya, mağlup olacağını düşünmüyorum. Beraberlik kokan maçlardan biri. Ya 3-3 yazmış dinleyicimiz. 3-3 olmaz da yine de bir beraberlik kokusu aldığım karşılaşmalardan bir tanesi. Rizespor Fenerbahçe mücadelesine dönecek olursak da yine cumartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak bir karşılaşma. Ha, buna geçmeden önce Samsun Trabzon maçı. Neden saatler 16'yı gösterdiğinde başlıyor? Ha, bunu da küçük bir eleştiri olarak söylemek istiyorum. Derbi maçı. Karadeniz derbisi. Önemli bir karşılaşma. Yani kusura bakmayın bunu söylüyorum ama Rizespor Fenerbahçe maçından seyir zevki açısından belki de daha keyifli bir maç olacak. Neden Samsun Trabzon maçı saatler 16'yı gösterdiğinde başlıyor? Mesela bunu da konuşalım. Bunu niye konuşmuyoruz? Anadolu takımlarını yok saymayalım diyoruz ama fikstüre, saatlere baktığımızda da Anadolu kulüplerini zaten baştan yok sayıyoruz. Böyle bir maçın 16'da başlama olasılığı yani hiç sağlıklı değil. Taraftarların stadyuma gelmesi açısından pek sağlıklı değil. Herkes masa başı iş yapmıyor. Herkes masa başı iş yapmıyor ve cumartesi pazar tatili olmayan da insanlar var. Saatler 16'yı gösterdiğinde etkileyecektir o tribüne gidecek olan insanları, Samsunlu futbol severleri etkileyecektir diye düşünüyorum. Ha, sonuç olarak da beraberlik beklediğimi söylemiştim. Şimdi Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasına gelelim. Rizespor atıyor ve kalesinde de gol görüyor. Son maçından bir beraberlik çıkardı biliyorsunuz. Bir puan kaybı yaşıyor, ardından 3 puanı alıyor. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Son 3 haftada bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyeti var. Çaykur Rizespor takımının kendi evinde daha istikrarsız sonuçlar aldığını düşünüyorum. Kendi seyircisi önünde oynadığı karşılaşmalara baktığımızda puan kayıplarını daha fazla yaşadığını düşünüyorum ki görüyorum zaten tablo bu yönde. Gözümde canlandırıyorum bir yandan oynadığı karşılaşmaları. Kendi evindeki maçları şöyle geçmişe dönük aklıma getirmeye çalışıyorum. Hata yapmaya daha müsait bir takım Rizespor kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda. Ha, burada yapar mı bilemiyorum. Yapmasına da gerek yok. Karşısında Fenerbahçe var. Fenerbahçe burada zorlanacaktır. Yani illaki zorlanacaktır. Herkes çok kolay bir galibiyet olacak. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi ne zaman yenmiş ki? Geçtiğimiz sezon şampiyonluktan etti Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi. Belki de. Belki de diyorum. Etti demeyeyim. O son saniyelerde atılan gol. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye nasıl olsa maçı verir diyen arkadaşlarımızın utandığı anlardan bir tanesiydi. O geçtiğimiz sezon hatırlayın. Hatırlayın canım. Ona bile kılıf bulmuşlardı. Yanlışlıkla oldu ya. Yanlışlıkla istemeden olmuştur o. Yoksa ayağını uzatmak istemedi. Ederson öyle topu kurtarır diye düşünmüştür. Ya böyle açıklamalar geldi sonra o taraftarlardan. Enteresan bir şekilde takip ettim. Ya öyle bir şey olabilir mi? Rizespor'da ciddi emek veren kulüplerden biri, taraftar oraya geliyor. Yönetim maç öncesi toplantı yapıyor. Maçı kazanmak isteyecektir. Bir Anadolu takımının kendi evinde 3 büyük 4 büyük takımlarla oynadığı maçlar çok özel olur. Rizespor kaybedebilir. Fenerbahçe daha güçlü bir takım. 3 maç oynasınlar, 3'ünü de Fenerbahçe kazanır. Bak, o işin ayrı boyutu. Ama Rizespor maçı verir, Fenerbahçe 5 tane atar, onu geçelim. Onu da bir kenara bırakalım. Öyle kolay olmaz. Çaykur Rizespor burada bir direnç gösterecektir. Ama Fenerbahçe kazanmasını bilir diye düşünüyorum. Kazanmak zorunda olduğu maçlardan biri Fenerbahçe için. Galatasaray'ın Trabzon'a mağlup olmasının ardından bir taraftarların umudu daha da arttı. Şampiyonluk potasına girebilmek adına. 6. sırada Fenerbahçe. 6 maçta şu an baktığımızda 2 mağlubiyeti var. Yani bu kötü bir tablo. Totalde 3 puan kaybı, bir beraberlik, 2 mağlubiyet. 6 hafta sonunda. Rizespor daha fazla neredeyse puan toplayacakmış. Hani averaj farkıyla şu an Fenerbahçe'nin gerisinde kalmış Çaykur Rizespor takımı. Öyle yaban atılacak bir takım değil. Ben Fenerbahçe'nin zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Bak yine seyir zevki açısından güzel maçlardan bir tanesi olacak. Peki teşekkür ederim. Sizlerden gelen tahminlere yer vereceğim ilerleyen dakikalarda. Geçelim Beşiktaş Kocaelispor mücadelesine. Şimdi Beşiktaş Kocaelispor mücadelesi
Futbol anlamında, seyir zevki anlamında yine muhteşem karşılaşmalardan bir tanesi.

Beşiktaş 14 gol attı 6 maç sonunda. Kalesinde 7 gol gördü. Yani gol atıp kalesinde de gol gören takımlardan biri. Son maçında da bir mağlubiyet yaşadığını biliyoruz Beşiktaş'ın. Kocaelispor'a bakacak olursak son 5 maçının 4'ünü kazanan bir Kocaelispor takımı var. Form durumu oldukça iyi seviyede. Kocaeli tribünleri bu karşılaşmada yer alamayacak. Peki bu durumda Kocaelispor'un performansı düşer mi? Kesinlikle etkilenir. Kocaelispor tribünleri, basın tribününe gidiyorum İstanbul'da biliyorsunuz. Rams Park'a gitmeye çalışıyorum. Çalıştığım kuruma çok yakın olmasından kaynaklı. Hani benim deplasman tribünlerine şöyle bir baktığımda en çok etkilendiğim tribün Kocaelispor tribünü. Buradan İzmit'te dostlarımıza da selamımı ileteyim. Onların olmayışı bu deplasmanda büyük bir handikap. Büyük bir handikap. Yine de futbol sahada oynanıyor tabii ki işin o kısmına dönecek olursak. Beşiktaş kendi evinde burada goller bulacaktır. Ben minimum 2 gol bekliyorum Beşiktaş cephesinde. Kocaelispor'un da minimum yine 1 gol atacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın savunması güven vermiyor. 6 maçta 7 gol. Yani maç başına 1 golün üzerinde ortalaması var. Kalesinde gördüğü gol sayısı istatistiğine baktığımızda. Tamam, Beşiktaş son maçını kaybetti. Bunu belki de kazanmak zorunda olarak sahaya çıkacak. Ya belki de bu panik yaptıracak oyunculara. Bilemiyorum. Ama kadro kalitesi olarak Beşiktaş 2 adım önde. Kocaelispor da çok iyi bir takım. Taş gibi bir takım kurdu derler ya. Güzel, iyi bir takım oluşturulmuş. Kolay kolay pes etmeyecektir. En azından 90 dakika boyunca oyunun içerisinde kalacağını düşünüyorum ben Kocaelispor'un, Körfez ekibinin. Karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstü yine ideal seçimlerden bir tanesi olacaktır bu mücadele. Diyelim, şimdi sizlerden gelen mesajlara bakalım. Artık son 10 dakika içerisindeyiz. Mesajlarınızla devam edeceğim. Bir de hatırlatmada bulunacağım. Sevgili iddia severler, bugün görüyorsunuz, gördünüz, anlatmaya gerek yok. Öyle bir cümle mi vardı, öyle video mu vardı ya sosyal medyada? Görüyorsunuz, benim anlatmama gerek yok. Bütün, neredeyse, bütün demeyeyim şimdi gaza gelmesin dinleyicilerimiz, yanlış olmasın. Arada kötü giden maçlarım oluyor çünkü, yanıltmayalım. Genelde başarı oranımı takip ediyorsunuzdur. Sosyal medyalarda paylaşılan kazandı kuponlarımı herkes görebiliyor zaten. Kazandı kuponlarını görebiliyor bak. Altını çizeyim. Hani kuponları sosyal medyadan görüyordun Görkem gibi tepki göstermeyin 15-20 dakika sonra. Zaten bir öksürük içerisine gireceğim ben yayın bittikten sonra. Onu biliyorum. Ne yaptıysam o öksürüğü bir türlü gideremedim ya. Şimdi iddia.com'a giriyoruz. Bugünkü başarılı tahminlerim ortada. Yine ilerleyen dakikalarda bunları paylaşıyor olacağım. Şöyle canlıya bakacağım. Güzel bir maç yakaladığımda sizlere o kuponu ücretsiz olarak paylaşıyor olacağız sponsorumuzun aracılığıyla. Sizin yapmanız gereken işlem çok ama çok basit. Bakın, burayı dikkatli dinleyin. En azından şöyle bir göz ucuyla bakın. Benden size tavsiye. Hani kaybedecek pek fazla bir şeyiniz yok bu anlamda. Oynayın, kupon yapmanız gerekiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir konu söz konusu bile değil. Sadece kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. İddia.com'a giriş yaptıktan hemen sonra ana sayfanın sağ üst köşesine geliyorsun. Ve yukarıda adının ve soyadının baş harfleri var, gördün mü? Oraya tıklıyorsun. Oraya tıkladıktan sonra seçenekler gelecek karşına. Seçeneklerden de kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve ardından il seç, ilçe seç gibi seçenekler, haritalar, hiç orayla işiniz yok. Hemen sağ köşede bir harita, yani harita diyorum, bir büyüteç var. Gördünüz mü? Yok, sol taraf değil, sağ taraf. Yanlış yere bakıyorsunuz. Hayır, orası değil. Sağ taraf. Tam olarak orası. Biraz yukarısı doldu. Tamam. Oraya tıkla, büyütece. Arama çubuğu karşına gelecek. 30-0-97 birleşik olarak. 30-0-97. Onu yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Bu kadar. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Sonrasında zaten karşına çıkacak. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi. İddia.com'un belki de en uğurlu bayisi. Yani buradan oluşturduğum kuponlar bana yaradı.
Bu bayi üzerinden verdiğim maçlarda genelde başarılı oluyor. Yani Instagram'dan bir takip edin beni. Görkem Tezer yazın. Oradan ben size göstereyim kimler neler yazıyor. Abi sana baklava göndereceğim. Gönderecek olan insan gönderir. Göndereyim mi demez. Ya yani gönder de diyemem tabii. O ayrı. Gaza gelmek istemiyorum şimdi kapanış dakikalarında. Abi şunu göndereyim abi çok teşekkür ederim gibi birçok mesaj var. Ama şunu unutmayın. Kazanç kapısı olarak görmeyin. Benim verdiğim maçlar da kesin gelecek diye bir şey yok. Ben çok iyi biliyorum %100 gelecek. Öyle bir şey yok. Onu kim söylüyorsa kandırıyor. Kimse garanti kesin gibi terimleri kullanamaz. Kesin diye bir şey yok çünkü. Kasımpaşa gelir Galatasaray'ı yener. Kocaeli gelir Beşiktaş'a 3 atar. Bir bakarsınız Samsun 4, Trabzon 1. Bir bakarsınız Çaykur Rize 3, Fenerbahçe 0. Tüm takımlara kaybettirdim. Olamaz mı? Futbol bu. Garantisi var mı? Olabilecek senaryolardan biri. Ha olma ihtimali düşüktür eyvallah. Ama olabilir. Olabilitesi var. O yüzden kesin tabirini sevmiyorum. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirdiyseniz bir numara veriyorum onu yazın. 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. WhatsApp'tan şu an mesaj gönderebilirsin. Yayından geliyorum. Görkem'in gün içerisindeki canlı ve normal kuponlarını görebilir miyim? Demen yeterli. Aa, bu saatte mesaj atılır mı diye düşünmeyin atın. Atın atın hiç sorun değil. Oradaki ekip uyumuyor 24 saat. Çok enteresan bir ekibimiz var. Sponsorumuzun enteresan bir ekibi var. O yüzden siz mesajlarınızı gönderin hiç sorun değil. Yayından geliyorum demeniz yeterli. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar Görkem Bey. İşten dolayı geç kaldım demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Umarım bir sorun yoktur. Hani iş yerinde mesaiye mi kaldınız acaba? Yoksa benim gibi sağlık sorunları mı var? Selamlar abim. Türk futbolunda artık futbol değil, kaos konuşuluyor. Ki bu her zaman böyleydi ya. Yıllar önce de böyleydi. Ha ben çocuktum da hatırlıyorum. Yine babalarımızın konuştuğu futbol kelimelerinde, lügatında hep bir kaos vardı. Hatırlıyorum. Kıraathanelerde de maç izlemişliğim var benim daha çocuk yaşlarımda. Çocuk dediğim 16-17 yaşında babam götürürdü izlerdik. Stadyuma gittiğimizde, maçlara gittiğimizde orada da bir kaos ortamı olurdu. Kaos var maalesef yıllardır var. Onun önüne geçemeyeceğiz o kaosun. Adalet güveninin ve fair play ruhunun yeniden hakim olması gerekiyor futbol içerisinde demiş dinleyicim. Futbolun güzelliği tartışmalarda değil, sahadaki mücadelede saklıdır. Görkem abim, bu kaosun içinden futbolun gerçek sesini duyurabilecek mi demiş dinleyicimiz. Yani onu pek ihtimal vermiyorum da, hani kaosu çıkartan da bizleriz. Şimdi tamam böyle bir şey istiyoruz, kaos olmasın. Futbol konuşalım, spor konuşalım diyoruz. Kaosu çıkartan yöneticiler mi? Yöneticiler bir açıklama yayınlıyor. Cevap verme. Sosyal medyaya girin. Cevap vermeyin abi. Niye veriyorsunuz? Şu an Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da sosyal medyasının en son paylaştığı görselin altına girin. Trabzonspor'un aynı şekilde girin. Ha, altında yazılanları bir okuyun. Burada kaosu çıkartan taraftarlar mı? Bizler mi yani yoksa yöneticiler mi? O ona bilmem ne hakaretinde bulunuyor. O ona cevap veriyor. Yani kişiselleşiyor küfürler, hakaretler, kıyametler kopuyor. Ne gerek var? Bu kaosu çıkartan biziz. Sokakta desteklemediğimiz, rakip olarak gördüğümüz takımdan birinin formasını üzerinde gördüğümüzde onun üzerine atlıyoruz abi. Atlıyoruz. Ben atlıyorum, sen atlıyorsun demiyorum. Ülke futbolundaki taraftarlar içerisinde bunlar yaşanıyor. Yok formanı çıkartacaksın. Yok burası benim mekanım, burada sen o formayı giyemezsin. Hayırdır abi? Türkiye'nin her yeri benim ya. İstediğim yerde istediğim takımın formasıyla gezerim. Ha beni tehdit mi ediyorsun? Gel de göreceksin bak neler olacak o zaman. Sağa çıkabiliyor musun oradan? Hadi bakalım. İstediğim yerde istediğim takımın formasını giymişliğim var. Vallahi de billahi de var. Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş forması giydim ben. Taksim Meydanı'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giydim. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe Galatasaray forması giydim. Vallahi de billahi de giydim. Hadi. Gel saldır. Saldır bakayım. İşte bu kaosu çıkartan insanlar bunlar. Yöneticiler, kulüpler ve onlar açıklama yapacak. Onlar tabii ki hakkını savunacak. Onlar en doğal hakkı. Yönetici takımın yöneticisi ya. Hakkını savunmaz mı? Ona göre bir adaletsizlik vardır ve bunu dile getirmek zorunda.
dile getirmezse de sen yine kızacaksın. Tribünlere, tribünlerden bağıracak, sosyal medyadan istifa edeceksin, X platformunda hashtagler açacaksın. Bunlar olacak. Kaosu çıkartan bizleriz diye düşünüyorum. Ha doğruysa doğru desin dinleyicilerim. Bak az bir sürem var. Şöyle bakayım 2-3 dakikam kaldı. Sonrasında vedamı gerçekleşti. Bugün de girdi çıktı gibi oldu ya. Çok kolay bitiriyorum yayını.

Ama daha süreç devam ediyor. Süreç devam ediyor. Bir bakarsınız bir ay sonra açıklanır, iki ay sonra açıklanır ama işin sonunda açıklanacak. Merak etmeyin. Sezon sona ermeden önce açıklanacak. Açıklanması gerekiyor. İyi geceler Görkem kardeşim. Bana bir haftadır kuponları yollamıyorlar demiş. Ha şunu söyleyeyim. Bizim bayiden, bizim bayiye kayıt olan arkadaşlarımız var. Hani kuponlarını iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinde oynamıyor. Ama oradan WhatsApp numarasına yazıyor. 0540-300-097 buraya yazıyor. Ama diyor ki ben başka bir sanal sitede oynuyorum diyor. Hani birçok sanal bayi var ya, şimdi isim vermeyelim. Zaten birçok forma sponsoru, lig sponsoru olan bayi siteleri vardı. Yasal olanlardan bahsediyorum canım. Diğerleriyle işimiz yok. İşi olanlarla da işimiz olmaz. Hiçbir zaman. Vergisi devletime gitsin. Oradan oynamayıp başka yerden oynadığınızı söylüyorsanız tabii ki kupon paylaşmıyorlar diye biliyorum. Belli bir süre, bir ay, iki ay sonrasında kupon size göndermiyorlar diye biliyorum. Ha, o durumlardan birini mi yaşıyorsunuz Ersin Bey? Bilmiyorum. 0540-300-097 yazın oraya, bir oranın müşteri hizmetleriyle görüşün. Neden göndermiyorsunuz diye yazabilirsiniz. Ben Yaşar Uz Timur. Seni kaç yıldır cezaevinden dinliyordum. Her gece seni dinliyordum. Yayının ve maçların hakkını veriyorsun. Bayi numarasını versen abi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bak çok hoşuma giden mesajlardan biri. Ya düşünsenize. Her gece beni dinliyor. Ne zaman da gençlik yıllarımda benim de öyle dakika saydığım radyo yayıncıları vardı. Ha şunu iddiasını bulunmuyorum. Çok iyi yayın yapıyorum o yüzden beni bekleyin. Görkem bir numaradır. Öyle bir iddiam yok. Tam tersi. Ben herkesten bir şey öğreniyorum canım. Ben 12 yıldır 11 yıldır bu işin içerisindeysem kurumumuzdaki herkes 25-30 yıldır bu işin içerisinde. Ben en iyisi değilim. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ben oldum dersen hayatın zaten orada iş durumun biter. Ondan sonra gerilemeye başlarsın. Bak bunu da unutmayın. Bir arkadaşınız, dostunuz olarak söyleyeyim. Herkesten bir şey öğrenmeye açık olun. Yoldaki taksiciden bile bir eleştiri gelebilir. Şunu çok söylüyorsun, bak onu söyleme diyebilir bana. Ya sen ne anlıyorsun, sen kaç tane yayın yaptın? Demek saygısızlık, kendine saygısızlık en başta. Saygı duyup, o eleştiriyi alıp, bir kendini dinleyip "Aa, burada doğru söylüyor ya" diyebilmen önemli. Bak onu söyleyeyim, ben en iyisiyim demiyorum. Öyle bir durum söz konusu değil. En iyisi falan da değilim. Ama samimiyetim var mı? Var. Belki kendime has bir tarzım var mı? Var. Ya bunlar da artı tabii, birçok dinleyicimizin hoşuna gidiyor. Ha, beni sevmeyen de vardır. Beni sevmeyen de vardır. Çünkü beni fanatik Fenerbahçeli sananlar var. Onlar bir süre dinledi. Sonra Instagram'dan takipten çıktı. Ha, Fenerbahçemize başarılar diliyorum Avrupa maçında. Beni fanatik Fenerbahçeli sanıyor. Şimdi ben Galatasaray maçlarında Rams Park'a gitmeye çalışıyorum. Müsaitlik durumunda ama. Hani radyoda yayınımın sona ermesine bakıyorum. 8'de maç varsa buradan çıkıyorum gidiyorum. Çünkü yakın 20 dakikada ben stadyumdayım yayından sonra. Stadyum çok yakın bana. Tabii ki burada ben Galatasaray maçına gideceğim. Kadıköy'e nasıl gideyim, nasıl yetişeyim ya da Beşiktaş'a o trafiğe? Metro ile basıyorum gidiyorum. Kaç durak? 3-4 tane durak gidiyorum canım. De, orada sen fanatik Galatasaraylısın, her maça gidiyorsun gibi yazanlar da oldu. Mesela onlar beni sevmiyor. Ama ben futbola spor gözüyle bakıyorum. Hangi takımımız kazanırsa iyi oynaması benim açımdan yeterlidir diyeyim. Bir de bayi numarasını versene demiş. Bak söylüyorum. Bayimi değiştir, kayıtlı bayimi değiştir bölümüne geldin ya iddia.com'da. Oraya 30-097 yazıyorsun birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun, enter'e basıyorsun. Bu kadar. Devamında da az önce verdiğim numaraya mesaj atıyorsun. 0540-300-097. Bu numaraya mesaj atıyorsun, bu kadar. Ha bir de takip edebilirsiniz beni. Yayınlarımızla alakalı kayıt olan dinleyicilerimiz varsa zaman zaman hediye veriyor sponsorumuz. Forma hediyesi, orijinal ürünleri sizlere hediye ediyor. Bu konuyla alakalı da ben güncel duyurularımı Instagram'da hikaye bölümünden yapıyorum. Görkem Tezer yazmanız yeterlidir. Instagram'ın arama kısmına bana ulaşabilir dinleyicilerim. Şöyle bir takipçimi arttırayım, bir 15 tane arttırayım, 15-20 tane arttırayım canım. Hani yanlış anlamayın, böyle kendi adımı veriyorum ama sorularınızı cevaplayabilmek için veriyorum. Yoksa takip etmeden de soru sorabilirsiniz. Takip edecekseniz
Radyo Spor'u sosyal mecralardan takip edebilirsiniz.

0: değilsiniz diyelim ve aranızdan ayrılalım. Şimdi tahminlerim neydi benim? Tekrardan hatırlatayım onları. Çok önemli maçlar var dedik. Zaten konuşuruz bunu. Konuşuruz. Yarın akşam da konuşuruz. Galatasaray Kasımpaşa maçı zor maç dedim ama Galatasaray kazanacaktır diye düşünüyorum. Gençler Birliği Ahmet mücadelesi karşılıklı gol vara yakın bir mücadele. Samsunspor Trabzonspor maçı. Hani bu sürpriz sistem kuponlarında değerlendirilebilir. Beraberlik kokuyor. Ama Samsunspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Gelelim Rizespor Fenerbahçe maçına. Burada da Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ama ben daha sağlam bir kupon yapayım diyorsanız da 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol varı kombo seçeneğiyle değerlendirebilirsiniz. Son olarak da Beşiktaş Kocaeli Spor maçı yine zorlu bir maç. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Ya da maç sonu 1 ve 2,5 gol üstü değerlendirilebilir. Beşiktaş'ı galibiyete yakın görüyorum canım. Ama riski var mı? Tabii. Kocaeli Spor'da ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Öyle kolay bir maç olmaz düşüncesindeyim. Diyelim ve aranızdan ayrılalım. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı ümit ediyorum. 23:20 gibi yayında olurum yarın akşam. Doğru, son anda hatırladım. Euroleague'de heyecan devam ediyor ve temsilcilerimizin karşılaşmaları hem e-sportta hem de Radyo Spor'da ortak yayında birlikte dönüşümlü olarak sizlerle buluşuyor. Hem Anadolu Efes hem de Baskonya Beşiktaş mücadelesi sizlerle birlikte olacak. Olympiakos, Anadolu Efes, Baskonya Beşiktaş mücadelesi yarın akşam sizlerle birlikte olacak. Dönüşümlü olarak an ve an Radyo Spor'da bu heyecana ortak olabilirsiniz. Maçlar sona erdikten sonra bu akşam olduğu gibi tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Peki, kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah...
2: Herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerlendireceğiz. Dün futbol olarak salı akşamı itibariyle bitirdik. Günün maçı saat 20'deki Eskişehirspor Akşehirspor maçı denebilir. Bu karşılaşmada da Eskişehirspor 4-1'lik bir galibiyet aldı. Hasan Kaya oyuna sonradan giren oyuncu attı iki güzel golle.

0: skoru 3-1 ve sonra da 4-1'e getirdi Eskişehirspor. Bir sonraki tura kalmayı başardı. Bugünün maçları da var Türkiye Kupası'nda. Bugün çok daha az maç var. 3 karşılaşma olacak 14, 17 ve 20 seanslarında. Ve yarın da birlikte de artık üst seviye liglerde maçlar başlayacak. Süper Lig'de Galatasaray'la Kasımpaşa oynayacak. Dün Galatasaray'da da kulüp doktoru Yener İnce'nin açıklamaları vardı. Victor Osimhen'in durumu merak ediliyor. Singo ne durumda merak ediliyor. Lemina, Şalai hepsiyle ilgili Yener İnce'nin açıklamaları oldu program içerisinde. Onları da size aktaracağız. Basketbola geçelim. Basketbolda dün kadınlarda FIBA Avrupa Süper Kupa mücadelesi vardı. Mersin'de Servet Tazegül salonunda oynandı. Bir anlamda Mersin ev sahipliğinde maç. Mersin'de Fenerbahçe Tayfun karşı karşıya geldiler ve Fenerbahçe 79-71'lik skorla mücadeleyi kazandı ve kupaya da uzanmayı başardı. Son 4 yılda 3. kez bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Tayfun dün basketbolun en önemli aksiyonu buydu. Euroleague'de Paris Basket Asvel bir Fransız derbisi 4. haftanın ilk mücadelesinde Asvel deplasmanda 98-96 kazanmayı başardı. Bugün de Euroleague'de karşılaşmalar var. Temsilcimiz Fenerbahçe Tayfun Panathinaikos deplasmanda olacak. Jelko Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eski takım biliyorsunuz Obradovic. Onun için de duygusal bir maç olabilir. Yarın da Anadolu Efes önce 21-15'te Olympiakos deplasmanda olacak. 21-30'da da Beşiktaş Baskonya deplasmanına çıkacak ve 4. hafta bu karşılaşmalarla birlikte sona erecek. Dün aynı zamanda şöyle bir başarı da oldu. Görme engelli kadın milli futbol takımımız İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez katılmış milliler ve namağlup altın madalyanın sahibi oldular. 4 galibiyet, bir beraberlik, 7 kez ağları havalandırırken kalesinde gol görmemiş milliler ve bu tarihi başarıyı elde etmişler. Onları da tebrik ediyoruz. Peki gelelim Türkiye Futbol Federasyonu tarafına. Artık her gün federasyonla alakalı, operasyonlarla alakalı gelişmeler oluyor. Dünün de gelişmesi Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın istifası. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da yeğeni bildiğiniz gibi Abdullah Ayaz ve dün itibariyle o da görevinden istifa etti ve istifası da kabul edildi. Böyle her gün bir istifa haberi de çıkıyor. Bakalım bugün neler olacak. Yarın da Cuma günü normal şekilde yönetim kurulunun toplanması bekleniyor. Dün ve evvelsi gün de yine gelişmeler oldu, toplantılar ama tabii eksik kadroyla federasyon toplandı. Cuma tam kadro toplanıp bir olağanüstü seçim kararı çıkabileceği, istifa kararları çıkabileceği ya da devam kararı yine çıkabileceği konuşuluyor. Her ihtimal var. Şu anda bakalım Cuma günü neler olacak. Dün MHK'den de bir açıklama geldi. Biliyorsunuz MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmişti. Zaten cezaevinde şu anda. Onun yerine de Merkez Hakem Kurulu'nda geri kalan isimler en son kupa maçlarındaki atamaları yapmıştı. Ama Süper Lig ve birincilik için atamaları mevcut MHK, Merkez Hakem Kurulu üyeleri yapmayacak. Dün MHK bununla alakalı bir duyuru yaptı ve Süper Lig atamalarını Anthony Taylor'ın, birincilik atamalarını da Alan Snoddy'nin teknik değerlendirilmeleri doğrultusunda yapılacağı söylendi. Umut Aken'e göre dün tebligatlar gitti. Bugün öğlen saatlerinde de yeni haftanın hakemi resmi olarak açıklanacak. Tabii iki yabancı ismin, yeni göreve başlayan iki yabancı ismin hakem atamalarını yapması bir anda, hiç böyle bir gündemleri yokken, bu da ayrı bir tartışma konusu. Bu hakemler sadece kendi inisiyatiflerine göre mi bu atamaları yapacaklar? Yoksa etrafındaki MHK üyelerinden veya işte hakemlik camiası içerisindeki yine Türklerden bir destek alarak bu atamalar yapılacak. O da ayrı bir tartışma konusu. Pek güven yok açıkçası. İki yabancı isim yapacak olsa da bu atamaları farklı şekilde yönlendirilebilecekleri düşünülüyor. Bu güvensizlik ortamında açıkçası çok da şaşırtıcı değil. Bakalım öğlen atamaları hep birlikte göreceğiz. Dün bir de İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Radyo Spor'da Ayhan Şensoy'un canlı yayın konuğu oldu. Onun açıklamaları var. Onları da not aldım. Onları da konuşmayı planlıyorum. Cristiano Ronaldo konusunda da yine belki bugün bir şeyler konuşuruz. Dün Lionel Messi'nin veda paylaşımının altına Cristiano Ronaldo'dan da bir mesaj geldi. Bir jest yaptı Cristiano Ronaldo. Uzun yıllardır ülkeni temsil ettin. Senin yaptıkların işte hiçbir zaman unutulmayacak. Arjantin'e başardıklarına büyük saygım var. Sıcak, kucak dolusu sevgiler tarzı bir mesaj. Türkçe'ye böyle çevirebilirim. Ronaldo'dan Messi'ye geldi. Dün tartıştık. Cristiano Ronaldo o açıklamayı acaba farklı bir gün yapabilir miydi? Messi'nin vedasının olduğu gün yaparak acaba işte gölgede mi bıraktı diye ki dün onun paylaşımının Messi'nin veda paylaşımından daha fazla beğeni aldığına dair yine haberler vardı. Enteresan gerçekten bu konu. Bu bir konuşulabilir. Jesus'un bu konuyla alakalı Ronaldo'nun açıklamasıyla ilgili kısa bir değerlendirmesi olduğunu gördüm ve ilginçtir. Ronaldo'nun o Instagram paylaşımına da herhangi bir takım arkadaşından, Portekiz milli takımından beğeni gelmemiş. Bu da tabii anlaşılabilir bir taraftan. Jesus sonuçta diğer tarafta olan isim. Hala milli takımda olan oyuncuların bunu beğenmesi de farklı düşünebilirdi. Ama bu da dikkat çekmiş ve sosyal medyada paylaşılmış. Onu da aktarmak istedim. Ve yurt dışından bir haberle de gündemi özetlemeyi bitireyim. Arsenal, Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Uzun yıllardır görevde Arteta. Geçen yıl şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi'ni de kıl payı kaçırdı. Bu yıla da son tabii Brighton maçına kadar iyi başlamıştı Arsenal. Bakalım nasıl bir birliktelik olacak. Manchester City'nin de bu ceza sürecinde olduğunu düşünürsek Arsenal'ın gerçekten bu sezonda Premier Lig için çok büyük bir şansı bulunuyor. Bakalım onu da yaşayıp göreceğiz. Evet, durum bu. Özet bu. Son hatırlatmam da WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 buraya da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.16 saatlerimiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Herkese.
2: İyi perşembeler.
0: İyi perşembeler. Unuttun.
2: Unutmadım da herkese iyi perşembeler demek de garip.
0: İşte. En kolayı cuma.
2: Cuma, evet. O da bir alışkanlık.
0: Aynen. Hayırlı cumalar genelde de bize geliyor.
2: Aynen.
0: Cuma günleri. İyi perşembeler herkese. Bugün ne konuşalım? Ne istersin? Nasıl gündem sence?
2: Valla gündemde hemen hemen hiçbir şey yok. Sakin bir gündem. Sen girişte bayağı iyi bir özet yaptın gene. Dinledim ben. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Yapabileceğim maksimum.
2: Aynen böyle bir günde maksimum özeti yaptın. Yani zaten Türkiye Kupası maçlarıyla başlaman. Ondan sonra devam etmen. İşte TFF'deki istifa biraz konuşulabilir. Bugün neler olacağına dair tabii herkes farklı şeyler söylüyor ama işte Ayhan'ın dün yaptığı röportajı önemli. Ayhan Şensoy'un. Ondan bahsedebiliriz. Onun dışında belki yeni haftaya bakılabilir. Süper Lig'de ve Avrupa'da.
0: Onu siz yarın yaparsınız bence.
2: Genelde perşembeler zaten böyle oluyor. Yani milli ara sonrası çok ekstra bir durum olmadığı zaman perşembe günü. Çünkü salı günü milli maçlar bitiyor. Gene en azından birkaç konuşulacak nokta var. Perşembe günü en sakin gün oluyor. O yüzden de dilediğin yerden başlayabiliriz konuşmaya.
0: Sen yönetici konuşmayı sevmiyorsun. Ondan başlamak istemezsin büyük ihtimalle. Yöneticiler, istifalar, tartışmalar. Maalesef ama bu ara elimizde en
2: malzeme bu diyorsun.
0: Ondan var yani, onlardan bir yemek çıkarmamız gerekiyor büyük oranda ki yarın işiniz daha da zor olabilir gün içerisindeki gelişmelere göre. Birkaç mesajla başlayayım ben bence bu sefer. Hiç bir konuya girmeden neler gelmiş oradan devam edeyim. Mustafa Demirkaya, Ali abiye selamlar. Hakem atamalarını illaki Türkler yapacaktır. Örneğin Alanya Spor maçına Alanya bölgesinden birini bilmeden atayabilir Anthony Taylor demiş. Ya Anthony Taylor Alanya Spor maçına Alanya bölgesinden birini atamaz. Herhalde o bilgileri almıştır yazılı olarak ve onları kontrol ederek atamaları yapacaktır. Yani buradaki kurallar diyeyim, onları öğretmişlerdir, söylemişlerdir Anthony Taylor'a. Ona göre bir atama prensibi olacaktır. Böyle hatalara düşeceğini zannetmiyorum Anthony Taylor'ın ama hakemleri neye göre değerlendirecek? Mesela Ferhat Gündoğdu MHK'si zaten kendi atıyordu büyük ihtimal. Başka bir isim de yoktu yanında son dönemde. Notlar üzerinden mi? Hangi veriler üzerinden atamaları yapıyordu? Artık bilmiyoruz tabii ki diğer maçlarda o sistem gerçekten kullanıldı mı kullanılmadı mı? Biz o Yasin Kol atamasıyla gördük, hani pek kullanılıyor gibi değil. Ama büyük maçlara özel manuel atama, diğer maçlara gerçekten bir puan sistemiyle atama yapıyor mu bilmiyoruz. Yapmıyorsa, öyle bir sistem yoksa Anthony Taylor mesela neye göre, hangi değerlendirme, hangi kıstasa göre bu atamaları yapacak? Yani matematiksel bir veri kaynaklı yapabilecek mi bilmiyorum. Yapamıyorsa en kolayı o olsa gerek yani matematik üzerinden. Kendi nasıl hakim olacak tüm hakem havuzuna da o hakemleri maçlara atayacak. Yani zor bir iş bence yeni bir isim için yani. Bir de bir anda kucağında buldu bu durumu. Adam hiç öyle bir gündemi yokken şimdi bir anda hakemleri atamak zorunda kalacak. O da tartışılır yani.
2: Doğal olarak tartışılır. Artı MHK ve federasyon için en kolayı da Anthony Taylor ismini öne sürmekti. Yani burada yabancı olan birine, yeni olan birine o sorumluluğu ver. Biraz da yeni birine, başka yani MHK içinde ya da federasyon içinde birine o sorumluluğu vermekten kaçın. Anthony Taylor biraz kolay bir hedef oldu bence federasyon ve MHK için. Bu noktada.
0: Ne yapılabilirdi sence farklı?
2: Efendim?
0: Şey? Ne yapılabilirdi farklı?
2: Yok, çok farklı bir şey yapılabilirdi anlamında söylemiyorum ama kolay bir tercih oldu. Yani Anthony Taylor orada dururken zaten başkasına gitmeyecekler. 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Orada tabii Anthony Taylor'ı ne kadar bilgi olarak destekleyecekleri ve doğru bilgi olarak destekleyecekleri önemli. Artı tabii hakem performansları, maçlardaki hakem performansları önemli olacak ama Anthony Taylor'ın şu aşamada çok fazla eleştirilecek ya da eleştirilecek bir durumu yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Belki süreç içerisinde biraz daha tanıdıktan sonra düşünülebilir. Dün mesela Uğur Meleke'nin önerileri arasında hakemlerin kura ile çekilmesi vardı. Bir dinleyicimiz demiş ama mesela iyi bir karşılaşma var. İki tane iyi hakemin var o seviyede verebileceğin. Mesela kurada onlar çıkmazsa ne olacak? Yani bir karşılaşma var ligde. Örnek veriyorum. 32. haftadayız. Bir önemi kalmamış karşılaşmanın. Sen de benim en iyi hakemimsin. Böyle bir matematik olabilir. Yani en iyi hakemim 32. haftada ligde kura yoluyla en önemsiz ya da önemsiz gözüken, hedefi olmayan bir karşılaşmaya çıkabilir. Kura yoluyla. İşte bu ne kadar doğru?
0: Burada yine şöyle bir şey yapabilirsin abi. FIFA hakemlerini ayrı bir torbaya atarsın. En önemli gördüğün maçlara o hakemler üzerinden bir kura yaparsın. Ne bileyim, dört büyüklerin maçına şampiyonluk iddiaları var. 7 FIFA hakemin var. Dört büyüklerin maçına 7 hakem arasından 4'ü seçilir. Geri kalan maçlarda geri kalan havuzdan isimler.
2: Farklı kura çekersin.
0: Farklı kura çekersin. İlla herkesi de tek bir şeye pota atmanın da mantığı yok yani. Bunu ayırabilirsin bence. Böyle de yapılır diye düşünüyorum. Yapılabilir.
2: İşte öyle
0: çünkü
2: detaylandırmak.
0: FIFA hakemi de en iyi hakemlerimiz diye düşündüğüm için, hani onu ayırmak kolay olduğu için FIFA'lar bir tarafa, diğerleri diğer tarafa. Bizde öyle değil tabii. FIFA'lara iyi maç vermiyorlar. Tam tersi, FIFA olmayanlara veriyorlar ama normalde dünyada işleyiş böyle. Geçenlerde işte nadiren oluyor herhalde İspanya'da Atletico Real maçına FIFA olmayan bir hakem atandı. Bayağı da tartışıldı. Ama uygulama genelde FIFA üzerinden olduğu için onu da ben böyle bertaraf ederim bu tartışmayı.
2: Evet yani o olabilir, o bir yöntem. Tabii burada FIFA kokartlarının hak edene verilip verilmediği yine
0: tabii o da tartışılıyor.
2: Bir tık geriye geliyorsun o zaman. Tamam, böyle FIFA ile dediğin gibi kurada ayıralım ama acaba FIFA'lar doğru FIFA'lar mı? Yani iş orada zor. Burada bir yenilenme süreci olması gerekiyor hakemlikte. Ki mesela bak, Ferhat Gündoğdu yönetimine yöneltilen suçlama mobbing artı evrakta sahtecilik. Mesela bu diğer MHK'lerde yoktu net şekilde biri diyebilir mi?
0: Bence mobbing vardır her zaman.
2: Bence
0: evrakta
2: vardır.
0: Evrakta sahteciliği bilemem ama mobbing, hani bir hakemin önünü kesme, bir hakemeye yol verme vardır bence.
2: Evet, evet ben de öyle düşünüyorum. MHK'de. Hatta evrakta sahtecilik bile olabilir diye düşünüyorum. Yani hakemlikle alakalı olarak tüm bunlar konuşulmadan herkesin aklında bir şey vardı. İşte babadan oğula geçiyor. Birini tanıdığın zaman mutlaka bir yardımı oluyor. İşte o onun kuzeniymiş, bu bunun akrabasıymış gibi şeyler çok fazla konuşuluyordu. Hatta hakem camiasının içinin ne kadar karışık olduğu, ne kadar fazla güç hesaplarının yapıldığı, güç savaşlarının olduğu da konuşuluyordu. Yani aslında orada hiçbir zaman bir huzur yoktu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'dan bağımsız, o zaten eğer suçluysa cezasını çekecek. Hakemlik camiasının da gerçekten tekrar bir kendine reset atması gerekiyor. Yani o karmaşa sadece bence Ferhat Gündoğdu dönemiyle alakalı değil. Ferhat Gündoğdu döneminde en yukarı çıkmış olabilir. Patlamış olabilir Volkan. Ama her zaman orası karışıktı. Sen de biliyorsun yakından. İşte böyle bir ortamda da Anthony Taylor, Michael Oliver, kimi getirirsen getir. Eğer zaten yapısal bir değişiklik yapmadığın sürece oralarda istediğimiz seviyede düzelme olabileceğini ben düşünmüyorum. Zaten MHK başkanlarıyla alakalı olarak yaptığımız yorumlarda da benzer şeyleri dile getiriyorduk. Yani sen mevcut sistemi iyileştirmediğin sürece 9 ay Mert yapıyor, 9 ay Ali yapıyordu. Bir şey değişmiyordu orada da. Umarım bu yeni dönemde asıl çözmesi gereken konularda, çözülmesi gereken konularda anlaşılır. Çözülmesi gereken konuların kişilerden bağımsız olduğu, sistemi tıkandığı, sistemin işlemediği, sistemin çok hatalı olduğu anlaşılır. Eğer orada bir düzeltmeye gitmezsek ben çok fazla bir şeyin değişeceğine inan zannetmiyorum. Yani Anthony Taylor da bir süre belki iyi niyetle görev yapacak ama başarılı olma ihtimali o yapı içerisinde, o sistem içerisinde uzun vadede bence mümkün değil.
0: Bu sistemi düzeltmek tabii Anton Taylor'ın da tam görevi olabilir mi? Nasıl yapabilir mesela? MHK başkanımız oldu. Yabancı bir isim. O bu sistemi düzeltebilir mi sence?
2: Valla bilemiyorum ki ne kadar bu işlerde. Mesela Anthony Taylor olsan bununla uğraşmak ister misin?
0: Valla ne kadar para kazandığına bağlı herhalde.
2: Yani
0: çok iyi para kazanıyorsa belki uğraşır. Yani ister. Kazanmıyorsa ne uğraşacağım der yani, ama Türkiye'deki bu görevi kabul ettiğine göre tamam, MHK'yi Türkiye'deki kabul etmedi tabii de şu anda.
2: Görevi neydi? Türkiye'ye niye olarak geldi? Hakem geliştirme için geldi değil mi?
0: Titrini okuyayım. Elit hakem direktörü diyor.
2: Elit hakem direktörü oldu ama galiba. Onu yeni şey yaptılar. İlk geldiğinde farklı titri yok muydu?
0: Aynı ya, ne değişti? Anthony Taylor'ı ne zaman bir şey yaptılar?
2: Benim yanlışım da olabilir. Ben öyle biliyorum. Tamam, olmadığını farz et. Bu konuştuğun titirle diğer bütün hani MHK'nin yapısal sorunlarını çözmek arasında bence çok büyük fark var. Yani elin İngiliz'i neden böyle bir şeye kalkışsın dersen bilmiyorum. Hani bir cevabım da yok.
0: İşte bir de ona
2: ne kadar, hani ne kadar yol verecekler? İstediklerini ne seviyede yapacak? Ne ölçüde kendi iradesiyle kararlar alabilecek. Şimdi bir de o kısmı var. Onu da unutmayalım.
0: Hı hı. O zaman zaten yapısal şeyleri çözmek de zor yani. Bu isimlerin elinde olmadığını biz de biliyoruz her şeyin. Gelecek Türk isim de tek başına
2: i̇şte o gücü olacak. O ellerin uzaklaşması gerekiyor.
0: Uzaklaşmayacak abi, o da belli.
2: Uzaklaşmayacaksa boşuna konuşuyoruz.
0: Ya uzaklaşacağını düşünüyorsan kısa vadede ben düşünmüyorum o eller.
2: İşte o yüzden soruyorum zaten.
0: Kulüp başkanları, siyasetçiler, sürekli eller.
2: Bütün sorduğum sorular o yüzden yani. Bunlara ne kadar inanıyorsunuz? Ne kadar gerçekleşebileceğini düşünüyorsunuz? Yani çok da böyle polyanlıcılık yapmaya gerek yok. Artık yıllardan beri herkes Türk futbolundaki fotoğrafı çekmiş durumda. O fotoğraf değişmediği sürece biz sadece insanları konuşuyoruz. İnsanlar da iyi niyetli olsa da kendi iradesiyle karar vermediği sürece ve gereken sürede tanınmadığı müddetçe nasıl başarılı olacaklar? Ve ondan sonra hani biz istediğimiz seviyeye, istediğimiz liyakata, güzel işleyen bir sisteme nasıl sahip olacağız? Bunlar sorulması gereken sorular. Şimdi bunların cevapları çoğu kişide hayır olmaz, elini çekmez, tabii ki baskı olur, kendi iradesi bir yere kadar devam eder olduğu için çok fazla bir böyle yükselmeye gerek yok bundan sonraki süreç için.
0: Peki burada şu aklıma geliyor arada. Voleybol bizim şu anda en başarılı federasyonumuz, takım sporumuz değil mi? Voleybol uzun yıllardır 2003'teki o serüvenden beri başarılı bir voleybol kültürümüz oldu yani. Şu anda da hala öyle. Mesela orada da siyaset var. Yok diyebilir misin orada siyaset? Siyaset
2: diyemezsin. Hiçbir yerde yok diyemezsin kolay kolay.
0: Var yani, orada da var belli. Evet. Ama orada şu anda mesela öyle bir problem, sıkıntı ben okumuyorum en azından. Uzaktan baktığımız için mi bilmiyorum ama genel olarak hep pozitif bir tablo var. Gençler çok ilgi gösteriyor. Altyapılar dolu. Üst yapıda şampiyonluklarla ilgili herhangi bir böyle hakem üzerinden okunacak. Hani sporun bir avantajı mı voleybolun acaba? Hani kuralların daha net olması, hakemin etkisinin çok daha az, teknolojinin girmesiyle birlikte azalması mı?
2: İkili mesela, mücadele olmayan bir spordan bahsediyorsun. Sarı kartın, kırmızı kartın, penaltının olmadığı bir spordan bahsediyorsun.
0: Sarı kırmızı var. Sarı kırmızı kart var.
2: Ya var da hani çok ekstra bir şey olması lazım değil mi? Evet. Ben hiç görmedim izlerken voleybol maçı.
0: Ya nadir oluyor kırmızı.
2: Çok nadir oluyor. Zaten o Şahin gözü kullanılıyor. Yani voleybolla ilgili en büyük problem ne? Ya fileye temas ya ele temas. Orada da challenge haklarıyla beraber bakıyorlar kameradan. Neticede genelde de doğru karar veriliyor. Hı-hı. Yani senin ekranda gördüğünden çok farklı bir karar verilmiyor. Çünkü olay çizgiye değdi mi değmedi mi, ele değdi mi değmedi mi ya da fileye temas var mı yok mu. Ama futbol öyle değil. İşte futbolda biz burada seninle konuşuyoruz. Ya diyorum Mert, bana göre penaltı. Sen diyorsun ki değil abi, bana göre değil. Bak hakem yorumcularına göre de değilmiş. Sen penaltı diyorsun ama o sana göre. İşte kural böyle diyor ya da hakem yorumcuları böyle diyor. Ondan sonra hakem yorumcularını okuyorsun. 7 tane. 4'ü farklı bir şey söylüyor. 3'ü farklı bir şey söylüyor.
0: Voleybolda tabii böyle bir ayrışma çok mümkün değil. Çok ya, nadir anlarda belki olur, evet, da.
2: Çok çok seyrek oluyor yani. Maçta belki bir tane hani eline değdi mi değmedi mi anlamadığın pozisyon oluyor. Öteki zaten teknolojiyle hallediliyor. O yüzden tabii sporun kendi içerisindeki gerçeği de var. Fakat aynı zamanda futboldaki rant da çok büyük. Yani onu da unutmayalım. Futbolun kazandığı para, harcadığı para, oradaki rantın büyük olması da hani voleybolla çok fazla uğraşmıyorlar.
0: Şu an futboldaki rant Türk futbol tarihinin belki de zirvesine çıktı. Son yıllarda. Hani harcamalar, bonservis harcamaları.
2: Tabii.
0: Hani 70'ler, 30'lar, 40'lar falan
2: havada
0: artık
2: uçuşuyor.
0: Evet, normalleşmeye başladı. Yıllık ücretlerin seviyesi işte maksimumu 21'e kadar gördük Osimhen'in sözleşmesiyle birlikte. 15'ler, 12'ler, 9'lar çok normalleşti. Kulüplerin gelirleri, belki yayın gelirleri aynı kaldı ama sponsorluk ve bu gayrimenkullerden gelen gelirler arttı.
2: Yatırım ortaklıkları.
0: Aynen. Gayrimenkul şirketlerinden gelen paralar arttı. Hal böyle olunca tabii insanlar da o pastadan belki pay almak istiyor olabilirler. O yüzden evet, voleybola göre biraz daha işi zor futbolun. Ama bilemiyorum ya. Biraz hep karamsar tablo çiziyoruz ama bundan da çok rahatsız oluyorum zaman zaman. Çok karamsar kalmaktan.
2: Yani ben istiyorum işte iyi şeyler konuşayım. Geçen hafta, bu hafta mı konuştuk seninle? Bu hafta konuştuk. İstiyorum gerçekten iyi şeyler söyleyeyim. Yani hani negatif kim olmak ister? Ama bir de işin yayıncılık tarafı var. Şimdi onu görmediğim zaman söylemek olmaz. Desem ki kendi kendime yo daha iyi olur. Daha iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Onu söylerim burada ama görmüyorum öyle bir şey. Sadece MHK ile alakalı değil, Türk futbolu ile alakalı olarak da biraz kafamı kaldırıp şöyle uzağa ufka baktığımda tablo karanlık da yazık ki. İsterim ben de burada daha iyi olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi mesela yayın ihalesinden bahsediyorlar. Yayın ihalesinin işte yapılmasına kısa bir süre kaldı. O yüzden bu federasyonu değiştirmek çok doğru değil. Ben de merak ediyorum. Mesela yayın ihalesindeki beklenti mevcut şartlarda yükselebilir mi? Ya da daha gerçekçi bir soru, yükselmeli mi?
0: Başkanlara sorsan 2-2,5 kat fazla şey bekliyorlar. Artış bekliyorlar.
2: Neye göre peki? Yani kendileri daha fazla transfer harcaması yaptı diye onlar yayın gelirinin artması gerektiğini düşünüyorlar. Ben de sorarım ki hani lig size o hissiyatı veriyor mu? Her anlamıyla. Yayıncı kuruluşuyla, zeminleriyle, taraftar sayısıyla, oynanan futbolla, tartışmasıyla, adaletiyle, güveniyle.
0: Bir kadro kalitesiyle dersin. Hani yani, yıldızlarla sonuçta bakarsan tek tek acayip oyuncular var ligde. Hani o geçmiş yıllara göre çok daha iyi yani Süper Lig'de yıldız kalite farkı yani.
2: Tamam.
0: Onu kabul edersin diye düşünüyorum.
2: Tabii ki eder.
0: Diğerlerine ben de bir şey diyemiyorum. Hani hangisiyle de artacak ama kadro kalitesi farkıyla. Ama o da 2-2,5 kat
2: kaçak şey... yayınıyla. Mesela insan düşündükçe aklına geliyor. Hani kaçak yayın oranının artması, düşmesiyle alakalı olarak hani nasıl böyle bir mesela talepleri olur? O da bana biraz komik geliyor. Yani sen diyorsun ki yıldızlarıyla, o zaman ben de derim ki yani sen bütçene göre hareket ettin mi? Şimdi o yıldızın parasını neden benden çıkarmaya çalışıyorsun? Çünkü yayın ihalesinin yükselmesi demek son kullanıcının ödeyeceği rakamın da yükselmesi anlamına geliyor doğal olarak. Yani sen şu an 3 veriyorsan 5 vermek zorunda kalacaksın. 5 veriyorsan 7 vermek zorunda kalacaksın. Zaten insanlar rakamlardan ve ekonomiden şikayetçi. Sen o zaman az önce söyledin işte. Oyuncu maaşlarının ortalamasının nereden nereye geldiğini. Ya ben burada dün gibi hatırlıyorum. Senle birbirimize bakıyorduk. 5-6 milyon euro yıllık maaş dediğimiz zaman ne kadar yüksek diye.
0: Ben Falcao'da kafa yemiştim.
2: Hatırlıyorsun değil mi? Birbirimize yani. Bakıyorduk yani ne kadar nerelere geldi rakamlar diye. Şimdi 5 milyon euroya bir oyuncu getirdikleri zaman neredeyse ya dur bir de 1 milyon euro da ben vereyim. Adam iyi oynasın tarzı böyle bir insanda hissiyat oluşuyor yani. O noktaya getirdiler. Şimdi sen bütçene göre hareket etmedin. İzleyici olarak ben ekran başına geçtiğimde bir keyif almıyorum. Ya da eskiye göre bir keyif almıyorum. Bu noktada sen o yaptığın yıllık sözleşmelerin farkını, bir bölümünü benden çıkarmaya çalışıyorsun. Şey diyeyim mi, Mehmet Büyükeş gibi yeter. Biraz ona dönmedim ama. Yani benim günahım ne? Senin günahın ne burada? İyi takımlar görürüz, iyi futbol görürüz. Dediğim gibi bir lige güven olur, bir adalet duygusu olur. O zaman dersin ki bak ne kadar güzel ya, işte yıldızlar geldi. Hani artık bu lig izlemeye değer. Ya kusura bakmayın da iki tane maç yaptık. Biri Kocaeli'de, biri Bursa'da. Ya zeminler 90 dakikayı çıkartamadı. Diyorlar ki çok yağmur yağdı. Bak iki tane şehrimiz, iki tane büyük stat. İki tane çok iyi seyirci. Maçlar oynandı. Zeminler 90 dakika sonunda perişan oldu ya. Hani böyle bir ligde, böyle bir ortamda diyorlar ki 2-2,5 kart artması lazım. Peki arttırın.
0: Bu arada artmaz diyebilir misin?
2: Efendim?
0: Artmaz diyebilir misin?
2: Kesinlikle diyemem. Çünkü, 3 katı bile artabilir.
0: Çünkü bu iş öyle marka değeriyle, stat zemininin kalitesiyle de değil. İkili ilişkiler.
2: 3 katı bile artabilir.
0: Hükümetin belki desteği, yönlendirmesi, teşviğiyle birlikte. Nasıl ki bin o şekilde geldi. Haklısın. Ki normalden çok daha yüksek para verdiler. Sonra işte kurla birlikte.
2: Sonra anladılar ki
0: bu iş böyle gitmez.
2: Biz ne yaptık?
0: Aynen, o hatayı anladılar, düşürdüler. Belki tabii kur oynaması olmasa bu kadar belki aynı kalırdı. Onu da bilemiyoruz tabii. Kur çok oynak olduğu için o dönem. TL değer kaybettiği için de o kararı verdiler ama o zaman için oldu. Yani bugün için de olabilir. Başka bir firma çıkar ya da aynı firma üzerinden yine o paralar verilebilir. Yani ben bunu da boşuna konuştuklarını zannetmiyorum kulüp başkanlarının durduk yere.
2: Beklentiyi o seviyeye ayarlamaya çalışıyorlar diyorsun.
0: Evet, belki önden de bir şey bilgi almış olabilirler görüşmelerde. Sonuçta Cumhurbaşkanı da gidip görüşüyorlar. Belki o görüşmelerden, belki etrafındakilerden o bilgiyi bir şekilde almış da olabilirler.
2: Tabii burada büyük takımların aldığı yayın geliri üzerinden konuşacak olursak 6-7 milyon euro, 8 milyon euro, 10 milyon euro, 10 milyon euro max'ını söyledim ben. Değil mi?
0: Hı hı. 10 yoktur.
2: Ben de onun olduğunu hiç zannetmiyorum. Beşiktaş'ınki zaten 4,5 milyon euroydu. Hı hı. Hatırla. Hadi 5, 6, 7, 8, 5 ila 10 milyon euro arasında diyelim. Hı hı. 5 ila 10 milyon euro arasında mevcut yayın geliri söylediğimiz zaman büyük takımlar için yanlış bir şey söylememiş oluyoruz. 2 ile çarp. 2,5 ile çarp. Yani gene o şeyi çok geçmediler mi? Ekonomik anlamda savrulmayı, açılmayı. 10 milyon euro olan bir takımın yayın gelirini 2 katına çıkar, 2,5 katına çıkar. 20-25 milyon eurodan bahsediyoruz gene. 20-25 milyon euro diye harcadıkları bir para artık. O da kurtarmayacak. Hı hı. Şu an kulüpler istediği kadar onu yapsınlar. Hatta çok cömert biri çıksın, 3 katını, 4 katını versin mevcut yayın gelirinin. Gene yeterli olmayacak. Yani mutlaka inşaatı devam etmeleri gerekecek. Mutlaka arsa peşinde koşmaları gerekecek. Bu 2 kere 2, 4. O yüzden bu da yapısal bir sorundur. Yani bu da kökten halledilmesi gereken, halledilmedikçe senin benim omuzlarıma binen bir yüktür. Devletin omuzlarına binen bir yüktür. Taraftarın özellikle işte buralarda hiç ilgisinin olmaması. Çünkü matematik ortada. Yani bugün 5 ila 10 milyon euro kazanan bir büyük takımın bu transferleri yapamayacağını artık herkesin anlaması gerekiyor. Mevcut kadroyu oluşturamayacağını herkesin anlaması gerekiyor. Oralarda değiliz. O yüzden de sana sorayım Mert Eren. Tablo yani ileri baktığında güneşli mi?
0: Yok değil. Hava güneşli mi? Fikrim i̇şte, ama işte o tablonun güneşli olması için neler yapılabilir biz kendi adımıza konuşmalıyız yani, herhalde.
2: Yapısal olarak reform yapmak gerekiyor. Hı hı.
0: Tabii orada da bizim gücümüz sınırlı tabii. Yani burada
2: Ali'ye, sadece... Ali'ye, Veli'ye, Ahmet'e, Mehmet'e bakmadan, onların istediği gibi olmadan doğrular üzerine, liyakat üzerine bir şeyi kurmak gerekiyor, sistemi kurmak gerekiyor. Bu sistemi de öyle bugünden yarın da kuramazsınız. Kurmaya başladığınız noktada zaten bunun etkilerini göstermesi için her şeyi doğru yapıp birkaç seneye de ihtiyacınız var yani. Hemen de bugün geldi biri doğruları yaptı, yarın Türk futbolunun geleceği aydınlık demek o da mümkün değil.
0: Peki bir araya gidelim.
2: Nasıl kararttık ama içimizi hep beraber. Oh mis gibi oldu.
0: Bir mesajla Mustafa Demirkaya'yı okuduk değil mi? Başka da okumadık.
2: Harika oldu valla. Türk futbolunun geleceğiyle alakalı olarak.
0: Buraya geldik. Aradan sonra söz vermeyelim daha olumlu tablo konuşacağımız ama bir şeyler konuşacağız yine. Bekleyin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.44 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajları okuyayım. Birkaç not aldım. Aytekin Bey demiş ki Çin hükümeti futbolumuza hiç katkısı yok diyerek pahalı transferi malumunuz yasaklayıverdi demiş. Birkaç sene sürdü tabii, evet, o harcanan paralar. Sonrasında kesildi. Şu an kimse Çin Ligi'nden bahsetmiyor. Çin Ligi'nde ünlü bir oyuncu kaldı mı o da şüpheli. Hatta takımlar da galiba kapanıyorlar diye de alt lige düşürdüler. Onlarda da bir operasyon vari bir şey oldu. Skandallar çıktı. Bayağı karıştı ortalık. Şimdi o bayrağı Suudi Arabistan ve biz biraz devralmış gözüküyoruz. Suudi Arabistan da sanki orada biraz daha katılaştırdı transferleri, kuralları. Bu yaz döneminde öyle istedikleri gibi. Mesela Suudi Arabistan bu yaz döneminde, gerçi Reinders şimdi bir çırpıda aklıma geldi ama sayı olarak azaldı sanki onlardaki pahalı transferlerde. Biz tam gaz devam ediyoruz bu yaz döneminde de yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş hepsi pahalı transferler yapmaya devam ettiler. Bizde ayak hala gazda gözüküyor. Ama nereye kadar gidecek bu yani? Bu da sonsuza kadar gidemez bu şekilde yani. Her sene her sene.
2: Her sene aynı şeyi diye diye buraya geldik.
0: Evet yani Barış abi Bulgaristan Ligi'ne döneceğimizi söylüyordu bu gidişatla. Tam tersi yöne gittik ama her şeyinde bir sınırı var yani. Sürekli parabolik olarak yükselecek halimiz yok bir yerde de. En azından bir yatay, bir düşey, bir şey olmamız lazım. Sonsuz kaynağımız yok yani futbola ayıracağımız. Arsalarımız da sınırlı. Hepsini de kulüplere verecek halimiz yok. O yüzden bir yerde azalması gerekecek. Bunları bakalım. Bekliyoruz. Ne zaman gelecek o zaman. Tuna giderler ayarlanmadığı sürece gelen paranın bir önemi yoktur diyerek kısa, öz, güzel konuyu özetlemiş. Anlatmaya çalıştığımız da bu zaten. Bozkurt Bey, aslında son birkaç yılda gerçekten kaliteli futbolcu izlemeye başladık. Evet, kulüplerin kötü yönetim, borçlanma sorunları ortada. Lakin ana problem futbolun genel yönetimi. Bunun da en büyük uzantısı hakemler. Hakemlik müessesesi belli bir düzeye ulaşırsa milli takım ve kulüpler düzeyinde uluslararası başarılar gelecektir demiş. Yıllardır hani hakemlik müessesesi düzeyse futbol işte marka değeri artar ve hakem üzerinden okundu. Ben hiç katılamadım buna. Hala da katılamıyorum. Yani hakemlik müessesesi kötü olsun falan dediğim yok da hani ana unsur hakemler değil ya futbolda. Ana unsur oyuncular değil mi? Hani bir hakem bir takımı kayırdı. Diğer takımı önünü kesti. Sonuçta bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ve hani 34 haftanın 34'ünde de bir takımı herhalde kayıramaz. Yani bir şeyler de gösteriyor o takım değil mi? Yani tamam, rakibinden belki kötü hakemlerin ittirmesiyle şampiyon oldu diyelim, örnek vereyim. Ama yine belli bir kalitesi var. Şimdi bizim Avrupa'daki başarısızlığımızın burada hakemlerle bağı ne? Ben onu çok çözemiyorum yani. İkinci olan takım da, birinci olan da, üçüncü olan da Avrupa'ya gittiğinde yine başarısız oluyor büyük oranda. Çok bir şey görmüyoruz.
2: Yani hakemler etken, oyuncular etken, birbirinden öyle çok net ayırabileceğiniz parametreler değil bunlar. Yani sadece hakemler deyip işin içinden çıkamıyorsun. Ya da hakemlerin buradaki payı azdır diğerlerine göre demek de bana pek doğru gelmiyor. Hepsi birbirini etkiliyor. Ama hepsinde sınıfta kalmamız konuşulması gereken nokta gibi. Çünkü mevcut düzen zaten böyle bir durumu da bence beraberinde ortaya çıkartıyor. Hani federasyon tarafına bakıyorsun pek olumlu bir şey görmüyorsun. Hakem tarafına bakıyorsun pek olumlu bir şey görmüyorsun. Medya tarafına bakıyorsun aynı. Oyuncuların performansı, takımların genel performansı, teknik direktörlerin genel performansı hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi olması gerekenin, yani bu futbola ayırdığımız benim hep söylediğim şu var. Zaman ve parayı düşündüğün zaman olması gerekenin çok altında. Yani biz futbola bu kadar enerji harcayan bir ülke olarak futbolda kendi konumumuzu hem Avrupa seviyesinde hem milli takım seviyesinde hem de ligin kalitesi olarak çok daha yukarılara çekmiş olmamız gerekiyordu. Ama çok büyük bir böyle çamurda debeleniyoruz adeta. Ve herkesin üzerine çamur sıçrıyor bu savaşta, bu iklimde. O yüzden de pek iyi bir şey çıkmıyor ne yazık ki ortaya. Ama herkes de tabii genel olarak bir şey eğilimi var. Hani acaba sorun ne? Biri bakıyor diyor ki sorun işte federasyondur. Sorun siyasettir. Sorun hakemlerdir. Tek tek ayırmak mümkün değil. Hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Ve o iç içe geçmiş olan yapı da bir türlü iyi bir şey üretemiyor. Yani genele baktığın zaman tekrar söylüyorum yani Türk futbolunda iyi olarak adledebileceğin ne var? Allah aşkına. Yani neyi söyleyebiliyorsun? Yani senle stadyumlara gidiyoruz. Stadyumlar ayrı bir problem. Yani seyirci sayısı, seyirci ortalaması ayrı bir problem. Bakın geçen sene verdik. Transfermarkt yaptı. Avrupa'daki 10 ya da 11 lig arasında seyirci ortalaması en düşük 20 takımın 12'si Türkiye'den. Ya bu mesela çok rahatsız olmamız gereken bir konu. Bu kadar konuşarak, işte birbirini yiyerek, para harcayarak uğraştığımız bir şeyde aslında insanlar gitmiyor tribüne. Yani öyle bir durum yok ortada. Biraz da bir illüzyon yaratılmış durumda Türk futboluyla alakalı olarak. Yani balonun da fazla şiştiğini görelim. O yüzden az önce zemin örneğini verdim. Yani senin taraftarın stada gitmiyor. Senin zeminin iki tane maç çıkartamıyor yağmur yağdığı noktada. Takımların Avrupa standartı, başarısı ortada. Gelirler giderler ortada. Yani balon bayağı şişti diye düşünüyorum ben.
0: Şişti de işte şişmeye de devam ediyor yani. Edecek o zaman bir süre daha.
2: Kaliteli balonmuş.
0: Aynen, bazı balonlar
2: öyle. Bazı balonlar öyledir ya, şişir şişir devam eder. Nerede patlamaz, patlayacak dersin, daha şişmeye devam eder. Ne yazık ki biraz öyle oldu.
0: Mesela Uğur Medeke'nin 30 maddesinde stadyumlardaki sigara kullanımı ve küfürle alakalı da bir şey yoktu herhalde. Bundan sonra yazacaktır tahminimce daha. İnşallah öyle uygulamalar da, bunların daha katı kurallar çerçevesinde.
2: Bir tabiri olması vardı onun, siyah ceketli şeyini mi bitireceğim demişti. Takım elbiseli öyle bir şey kullandı.
0: Statlar için mi?
2: Statlar için değil de Türk futboluyla kullandı. Ama o daha öyle spesifik bir şeye girmedi.
0: Mesela benim vaatlerimden biri olabilir bu konu. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam, statlardaki sigara kullanımını tamamen, şu anda da yasak gerçi de, uygulatacağım.
2: Zaten 3000 yani ortalamayla oynuyoruz. Sen bunu yaparsan ve iradeli bir şekilde devam edersen ortalamam 300'e düşer.
0: Ya bir zahmet.
2: Diğer 2700 kişi zaten sigara içiyor.
0: Orada da içenler için de işte ayrı alanlar mı oluşturmak? Öyle bir çözüm herhalde bulunur. Onda da stadın dışına doğru bir şekilde nasıl olur bilmiyorum da.
2: Çok zor Mert ya.
0: Normalde Avrupa'da nasıl mesela? Hani maçta tamam içemiyorsun.
2: Büyük ihtimalle havaalanı gibi şey vardır.
0: Dışarı doğru çıkıyorsun.
2: Sigara alanları vardır.
0: Tamam ya, ihtimalle bizim stadlarda yaparsın. Ne var ya, Avrupa'da yapılabilecek şeyi biz niye yapamayalım?
2: Yaparsın zaten, bir şey yok ya. Uygulamakta sorun var.
0: Hadi onların da hakkını gözeteyim. Çok ben kullanmasam da, sigara önermesem de, hadi içen için onu da yapayım, ama stadlarda en azından çoluk çocuğun olduğu yerde içmesinler bir zahmet yani. 2 dakika kalksınlar gitsinler orada içsinler. Tabii, en sevmediğim şeylerden biri yani. Maalesef bizim apartmanda da kapalı alanda hala içiyorlar uyarılmasına rağmen.
2: Apartmanda.
0: Ortak alanımız var yani.
2: Orada, ona rağmen.
0: Ortak alan, böyle koltuklar falan. Çocukların da takıldığı. Görüyorum hala iki adım dışarı çıkacaklar. Hava da soğuk değil. Hadi soğuk olsa da göz alacak abi. Yasak yani, yasak. Başka insanları öyle rahatsız etmemen lazım. Açık havada da bu arada içildiğinde o da hoş değil. Şimdi ben biliyorsun çıkıyorum yukarı. Beltura oturuyorum dışarı. Yanımdaki masada açık havadayız. İçiyor adam. Bütün dumanı bana geliyor.
2: Sen de içiyorsun.
0: Yani ben açık havada mıyım? Sigara dumanı mı soluyorum? Belli değil yani. O da bununla ilgili farklı, böyle daha sert uygulamaları olan ülkeler var sanki. Yani açık havada bile içmesi yasak olan ülkeler var. Şimdi hangileri hatırlamıyorum, okumuştum zamanında. Hani öyle bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü ben şu an dışarı, bir mekanda dışarı oturamıyorum rahat rahat.
2: Tabii tabii, aynen.
0: Sadece Beltur için değil, diğer mekanlar
2: yani
0: için.
2: Şimdi ben de onu söyleyecektim yani. Restorana gidiyorsun, yemek yiyeceksin. Evet.
0: Çocukla şu an biz oturamıyoruz.
2: Yemeği başkasının sigarasıyla beraber yiyorsun.
0: Mecbur kapalı alana gidiyoruz. Onlar, paşalar dışarıda
2: temiz havayı alıyorlar. Aynen.
0: Biz orada kapalı kalıyoruz sigara dumanından kaçınalım diye. 7.53 yine birkaç mesajla reklama gidelim. Uğur Meleke'nin federasyon başkan adaylığı ve projeleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Merak ediyorum demiş Asım Serdar. Duman, federasyon başkanlığı adaylığı için düşüncemiz olumlu. Projeler hakkında düşüncemiz olumlu. Olumlu Uğur Meleke ile alakalı düşüncemiz yani. Zaten bu şikayet ettiğimiz şeylere karşı Uğur Meleke'nin getireceği çözüm önerileri de aşağı yukarı bizle benzer. O yüzden tabii ki olumlu. Ne diyeceğiz yani? Ben destekliyorum. Dün öğlen programı dinleyenler beni de böyle bir aday yapma girişimi oldu. TF Başkan adaylığı için.
2: Ben yaptım seni aday ya.
0: Yani işte.
2: Programa yapanlar diyorsun. Bizim adayımız da Mert Elam dedim. Sen diyorsun ki dinleyiciler yaptı. Vay
0: yok
2: be.
0: Yok.
2: Hiç takdir edilmiyoruz.
0: Şey olarak ya.
2: Onlar
0: işte,
2: da destekledi.
0: Teveccüh gösterdiniz yani. Teşekkür ediyorum. Ama zor ya bu işler. ekip oluşturmak falan. Ben o kurulları oluşturana kadar...
2: Aygün abi sana tek başına 70 imza bulmaya karar verdi. Ama sen projeleri açıkladıktan sonra Aygün abi Uğur Meleke tarafına geçti biliyorsun.
0: Ama mesela 70 imzayı hadi buldu diyelim. Ben ekibi oluşturamam yine de. Liyakatsız olur benim ekibim. Bu federasyondan ya da geçmiş federasyonlardan farkım olmaz.
2: Alp 1,5 yaşında federasyonda görevli olur mu?
0: Genel sekreter. Vallahi ben o kadar kişi tanımıyorum. O kadar şeyi koltuğu dolduracak bir şeyim yok. Uğur Meleke'nin herhalde vardır diye düşünüyorum. Uzman çevresi. Ama o da zor bir iş ya gerçekten. Hani yönetim kurulu oluştur, yedek üye. Diğer kurullar, disiplin. Ne var başka?
2: Bir de şey güzel olur şimdi... Senin çevren ağırlıklı olarak Galatasaray Lisesi çevresi ya.
0: Galatasaray'ları doldururum ben.
2: Sen kimi seçsen Galatasaray Lisesi, vallahi Galatasaray öyle. Üniversitesi.
0: Aynen. Hukuktan geçmiş sorumlu şu an mesela bir aday var.
2: Geçmiş olsun. Ondan sonra kurulları bir çıkartırlar. Mert Elam'ın PFDK'sının kaç kişi PFDK bilmiyorum. 6 kişi mi? 7 mi? 7 kişinin 6'sı Galatasaray Üniversitesi, diğeri Galatasaray Lisesi. Hop.
0: Büyük ihtimal öyle olur. Yani yaparsam evet. Öyle olur. O yüzden benden çıkmaz, ben geri çekiliyorum.
2: Sen benden çıkmaz demeyeceksin. Bundan sonra çalışmaya başlayacaksın. Kim olabilir, kimler olabilir diye. Yani ilk engelde böyle yapacaksan federasyon başkanı da olmaz zaten senden.
0: Tamam, uzun vadede belki de kısa vadede
2: tabii
0: mümkün
2: yani,
0: değil.
2: Düşüneceksin yani şu kim olabilir, bu olabilir, bu göreve gelirsem önce hayal etmekle başlar. Bu göreve gelirsem ne yaparım, kimleri alırım.
0: Evet, önce hayal etmekle başlar da bir insanın da bence Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını hayal etmesi de saçma. Ben böyle bir hayal kurmak istemem yani. Niye isteyeyim ki?
2: Onu Uğur Meleke ile beraber konuşun artık.
0: Bir yemek yiyeyim.
2: Bir yemek yiyeyim, beraber konuşun. Biz niye böyle bir şey yaptık diye.
0: Bu yaşımda hani ileride 10 yıl sonra kendimi o başkanlık koltuğunda görüyorum. İstemezdim herhalde ya.
2: Merhaba.
0: Peki, ara vakti.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti. Gün içerisinde zaten böyle bir haber çıkmıştı. Sonrasında da resmiyete döküldü istifasını. Aslında 5 Ekim tarihinde sundu. Fakat dün itibariyle bu istifanın işleme alındığını anlıyoruz. Kendisine de teşekkür edilmiş. Bundan sonraki kariyerinde de başarılarının devamını dileriz demiş Türkiye Futbol Federasyonu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun aynı zamanda yeğeniydi Abdullah Ayaz. Bu açıdan da tartışılan bir isimdi. Ama tabii icraatları neydi, nasıl bir görev şeyi vardı, sorumluluğu vardı, hangi kararlarda ya da hangi konularda dahli vardı açıkçası onu bilemiyorum. Hani işini hakkıyla mı yaptı, tanıdık olduğu için, akraba olduğu için bir göreve geldi. Bunu değerlendirebilecek bir noktada değilim. İbrahim Hacı Osmanoğlu savunmuştu bu konuyu. Tek akrabası olduğunu galiba zaten söylemişti. Yani başka da bir akrabam yok demişti Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sadece bu isimden bahsetmişti. Genel eleştiri bu kurulların oluşturulmasında Üsküdar Belediyesi'nden isimlerin ağırlıklı olarak olmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili bir eleştiri vardı ama dediğim gibi yani bu isimlerin oraları hak edip hak etmediklerini bilmiyorum. Genelde bu tarz işlerde az önce şakayla karışık tabii konuştuk ama biraz kendi çevrenden insanları göreve getirme eğiliminde oluyor özellikle bizim gibi ülkelerde. Kendi güvendiği, bildiği, tanıdığı ve hak ettiğini düşündüğü belki insanlar bazen geliyor. Bazen işte siyasi yönlendirmelerle de gelebiliyor. Böyle harman bir yönetim kurulları oluşuyor. Genelde de zaten çok iyi anlaştıkları söylenemez bu tarz oluşan yani şeylerin. Yönetim kurullarının. Mevcut TFF'de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hatırlayın ilk daha seçildi bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu. 3 gün sonra mı bir yönetici istifa etti İstanbul Sporlu. Bayram Saral'dı yani aklımda kaldığı kadarıyla. Daha hani orada bir anlaşmazlık çıkıp bir istifa olmuştu. Şu an gerçi İstanbul Spor cephesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında gözüküyor. Ecmel Faik Sarıalioğlu dün Radyo Spor'da Ayhan Şensoy'un canlı yayın konuğu oldu. O açıklamalarda bulundu. Mevcut federasyonun diyor birincilik kulüpleri olarak biz sezon sonuna kadar gitmesini istiyoruz diye bir açıklaması var. Birincilik kulüplerinin de hani hep söylenen şey abisi konumunda olan bir isimmiş kendisi. Ve böyle bir görüşünü dün akşam orada dile getirdi. Yani birinci kulüpleri cephesinden, ki Kayserispor bildiğim kadarıyla açıklama yapan, destek veren tek kulüptü. Ama Ecmen Faik Sarıeloğlu kulüpler adına sezon sonuna kadar mevcut federasyon devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Şu anda dedi federasyon için konuşulan isim Mustafa Eröğüt dedi yine net şekilde, ki sadece Ecmen Faik Sarıeloğlu'ndan değil birçok kişiden

0: ortaya atılıyor. Ama kendisi şu ana kadar bu konuyla alakalı bir çıkış yapmadı, bir vizyon ortaya koymadı ama belki de perde arkasında çalışmalarını sürdürüyor. Ama en güçlü adayın bu isim olduğunu söyleyebiliriz. Bir ilginç açıklaması daha var Sarı Alioğlu'nun. O da şu, siyasi kavga yok ama geçmiş dönem kaybeden tarafın bir intikam alma arzusu var sanırım. Ya da o yönetimi destekleyenlerin, başka bir şey yok diyor mevcut durumla alakalı olarak. Yani bu sıkıntıların, federasyon içindeki ve federasyon üzerindeki sıkıntıların bu geçmiş dönem kaybeden tarafın bir intikam alma arzusu olarak yorumlamış kendisi. Yani Mehmet Büyükekşi ve onu destekleyen artık kimler vardıysa bir güç savaşı olduğunu düşünüyor, intikam olduğunu düşünüyor. Kendisi tabii bilmiyorum, o işin içinde olan bir isim. Bu son dönemdeki haberlerde de gördük. Ferhat Gündoğdu'nun göreve gelmesini ilk öneren ismin kendisi olduğu söylendi. Dünkü yayında da herhalde bununla ilgili bir şey sorulmadı ya da yalanlamadı en azından bununla alakalı durumu Sayın Başkan. O yüzden onunla kaldı.
1: Yani Ecmel Faik Saralioğlu Türk futbolunda etkili bir isim. Onun mesela İbrahim Hacı Osmanlı'na destek vermesi önemli olarak değerlendirilebilir net şekilde. Ahya Şensoy'u tebrik ediyorum. İyi bir habercilik yaptı onu bağlayarak. Fakat tabii burada işte bu kendi de bahsettiği güç savaşıyla alakalı olarak bir değerlendirme mi? Yani o gücün yine el değiştirmemesi için mi? Yoksa gerçekten İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başarılı olduğunu düşünüp bu yaşanan süreçte bir payı olmadığını düşünüp o şekilde verilen bir destek mi? Ona da biraz bakmak gerekiyor böyle durumlarda. Çünkü bizde genelde yanında olduğun kişiyi körü körüne koruma içgüdüsü de var. Hep böyle oluyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Çünkü soru hala ortada. Yani bir federasyon başkanının istifa etmesi için daha neler olması gerekir? Türk futbolunda ya da herhangi bir yerde, herhangi bir federasyonda, herhangi bir ülke futbolunda daha ne olması gerekir? Bazen giderek de güçlenirsiniz. Onu unutmamak gerekiyor. Bizde pek geçerakçı olmasa da bazen gitmeye gereken noktada ayrılıp tekrar oraya, o pozisyona gelebilmek için güçlenirsiniz. Onu unutmamak lazım. Ama bizde tabii insanlar biraz da bulunduğu pozisyonu korumak için çok fazla böyle nasıl söyleyeyim, çaba sarf ediyorlar, çaba gösteriyorlar. Benim gördüğüm mevcut şartlarda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun işte kendi söylediği gibi hani diyor ya 30 yılın pisliğini benim üzerime atamazsınız Türk futbolunun. Öyle de olsa şu an gitmeye zamanı. Şu an doğru bir zaman onun ayrılması için. Çünkü ortada öyle ya da böyle çok büyük bir kaos var. Federasyonun el attığı her konuda da neredeyse başarısız olduğunu görüyoruz. Sonuçta Ferhat Gündoğdu ile alakalı olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun HT Spor'da Mehmet Ayan'a söylediklerini geçen gün burada herkese dinlettik. Yani ben olduğum sürece Ferhat Gündoğdu olur. Ferhat Gündoğdu tabii ki bazı kişilerle çalışmak istemez. Biz de ona destek veririz. Yani Ferhat Gündoğdu'ya sonuna kadar güvenen bir federasyon başkanı var. Onun zaten patladığı, hakemlik müessesesinin yerle bir olduğu şu an ortada. Onun dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu federasyon başkanı olduktan sonra az önce bahsettiğimiz yapısal sorunlarla alakalı olarak Türk futbolunda ne çözüldü sorusunun da bir cevabı yok. Herhangi bir ilerleme yok Türk futbolunda. Ekonomik anlamda bir ilerleme yok. Gelir gider dengesi olarak bir ilerleme yok. Bunları da görmüyoruz. Sadece federasyon başkanlarını milli takımın başarısı başarısızlığı üzerinden okumak gibi bir hastalığımız da var. Federasyon başkanı milli takımı ise başarılı gözüküyor. Milli takım kötüyse başarısız gözüküyor. Hayır. Böyle bir dünya da yok. Ama o da bir bizim kötü alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla hani Ecmel Bey destek verebilir. Belki öyle görüyordur.
0: Yani gelecek yönetimin Türk futbolunu daha da büyük bir kaosa sürükleyeceğini falan düşünüyorlar herhalde. Yani
1: olabilir, düşünebilirler.
0: O ekibin yani. Ya da.

0: kimse
1: düşünebilirler. Ben öyle düşünmüyorum. İşte az önce tabloyu da kendi gözümden çizdim.
0: Ama mesela öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun mesela bundan sonraki, mesela Mehmet Büyükekşi dönemini hatırla. Kimse ondan da memnun değildi. Bir tepki oldu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi. Daha iyiye mi gitti, daha kötüye mi gitti?
1: Yani daha kötüye gitti demek daha adaletli olur.
0: Peki bundan sonra gelecek yönetimin daha iyiye götürebileceğinin bir garantisi var mı? Kimin geleceğini bilmeden.
1: İşte,
0: ya da bilsek bile var mı?
1: Evet, ama bu mantıkla da bir adım da ileriye gidemeyiz.
0: Evet, ben hayır. Ben kalsın demiyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu, ama giderse de belki çok yani daha kötüsü olacak.
1: Mehmet Büyükekşi döneminden daha kötüsü oldu. Eyvah, ne yapacağız biz? Şimdi Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun zaten doğru kişiler olmadığı da baştan belliydi. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani biz doğru insanları doğru pozisyona getirdiğimizi de iddia edemeyiz Türk futbolunda.
0: Tamam, bir sonraki seçimde İbrahim Hacı Osman'a doğru insan gelme ihtimalini ne kadar görüyorsun?
1: İşte umut ediyorum. Hani az önce konuştuk ya, bakıyoruz ileriye karanlık diye. En azından orada doğru bir seçimin yapılabilmesini umut ediyorum. Kişi olarak, kişiler olarak, yönetim olarak.
0: Yani 1-0'dan büyüktür. Bu mevcut isim artık olmayacağı belli, ama bir sonrakinde belki yani, olur umuduyla.
1: Bir sonraki daha kötü olabilir diye düşünürsek, eyvah, bir sonraki daha kötü olabilir. O yüzden İbrahim Hacı Osmanoğlu kalsın diye düşünürsek zaten felaket olur. Her anlamda. Dolayısıyla o noktada şimdi yani İbrahim Hacı Osmanoğlu hakem yönetimini beğenmedi diye hakemleri soyunma odasını kitleyen ve Cumhurbaşkanı talimatıyla anca çıkartan bir kişi. Şimdi biz bu kişiyi tuttuk, Türk futbolunun başına getirdik. Şimdi onun döneminde hakemlerin geldiği durumda ortada. Tesadüf de diyebilirsin, zaten böyle olacağı belli de diyebilirsin. Ama bu, yani şimdi bunu yapan bir kişinin Türk futbolunu yönetmesi, Türk futbolunu yönetirken başarılı olması ya da daha fazla zaman verilmesi doğru değil. Doğru değil. Başta da doğru değildi. Gelinen noktada da artık yani diyorum ya, ne olması gerekiyor mesela? Ne olacak da birileri diyecek ki, lafım gene büyük kulüplere, bu federasyon başkanı başarısızdır, artık ayrılsın. Ne olmasını bekliyoruz? Bakalım yani bundan sonra kim aday olur? Ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu devam eder mi? Öyle bir ihtimal de var. Hı hı. Hani kendi pek istifa edecek gibi gözükmüyor. Ben bunları söylesem de o yönde bakmıyor. İşte Ecmel Faik Saralioğlu dedi ki Türk futbolunda önemli bir isim. O da o şekilde bakmıyor. En azından bir süreliğine diyor. Hani görüşü o yönde. Bu da olabilir. Yani çok fazla ben öyle şunu da söyleyeyim. Mevcut yönetim ve başkan devam etse ben çok şaşırır mıyım? Yok. Artık benim de derim kalınlaştı ülkedeki olaylar karşısında.
0: Evet, şaşırma yani, eşiğimiz.
1: Benim böyle işte düşünmem demek bu işin olacağı anlamına gelmiyor. Devam ederse de eder.
0: Bakıyorum mesajlara, birkaç okuyayım, öyle reklam arasından gideyim. Konuyla ilgili son şeylerle ilgili. Ankara'dan Murat, bence olağanüstü seçime girip yeni bir federasyon ve MHK seçmemiz gerekiyor. Olağan seçime kadar kısa süredeki icraatlarına bakarak kalıp kalmayacaklarını netleştirmek gerekiyor. Eğer kötü dersek giderler, iyileri, kötüleri göndere göndere iyileri bulmamız gerekiyor demiş. İşte hata yapa yapa doğruyu bulmak gibi bir şey bu. Ama o kadar vaktimiz var mı? Bir ismi seçiyoruz. 3 yıllığına herhalde geliyor Türkiye Futbol Federasyonu. Sürekli hata yapa yapa da yıllarımız gidiyor. O yüzden öyle bir lüksümüz de yok aslında. Hata yapma lüksümüz pek kalmadı şu anda. O yüzden öyle. Emin Işık sıkılmış konularımızdan. Ben iş yerinde müzik dinlemeye geçeyim demiş. Güzel. Ben de bu ara müzik dinliyorum. İyi geliyor. Dinleyicimiz de kendine iyi gelen şeyi yapsın tabii ki. Bizi dinlemek zorunda değil. Konjonktür Fatih Terim'i çağırıyor bence demiş. TF başkanı olsa iyi olmaz mı sizce de demiş. Muhammed Yakup Erim. Akraban herhalde.
1: Değil.
0: Değil mi? Evet, Fatih Terim üzerinde bize de çok mesaj geliyor. Yani bu ara Fatih Hoca tabii daha görünür oldu kendi YouTube hesabıyla birlikte. En son milli maçta da yorumcu olarak karşımıza çıktı. Kenarda beklemekten biraz sıkılmış gözüküyor Fatih Hoca. Normal bir de yani bunca yıl bu tempoda, bu düzende gelen bir adamın tamamen bu elini eteğini çekip işte emeklilik hayatı yaşaması da zaten iyi bir şey de değil bence bu arada kendi için. İnsanın yani bir meşgale, bir şey bulması lazım. Kimi şey oluyor tabii o yaşlarda, tarım. Bodrum'da böyle yok tarla dikeyim, ekeyim falan. Fatih Hoca bilmiyorum böyle bir hobileri var mı ama YouTube projesi onu bir şekilde diri tutuyor diye düşünüyorum. Sonuçta onun da engin bir tecrübe var. Birçok hikaye var. Ve onları da paylaşıyor. Bence güzel de yapıyor. Ama hani federasyon başkanlığı, teknik direktörlük bu saatten sonra nasıl olur bilmiyorum. İçinde bir ateş olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu ateşin federasyon başkanlığı için mi yoksa hocalık için mi? Ben daha çok sanki hocalıktan gitmek ister gibi geliyor bana Fatih Terim. Yani TFF başkanlığından ziyade teknik direktörlük, bildiği, alıştığı şey, onu yapmak ister gibi geliyor. TFF başkanlığı fikri var mı açıkçası bilmiyorum. Hep ona yakıştırılıyor bir şekilde ama kendi çevresinden çıkan bilgiler ışığında mı bu? Gerçekten niyeti var mı yoksa insanların yakıştırması mı? Onu çok bilmiyorum. Bana sorsanız ben teknik direktör olarak devam eder derim Fatih Terim için. Ama başkanlık konusunda da böyle bir gündem var. Belki kendi YouTube kanalından bununla alakalı şey demediyse şu ana kadar, ben okudum hatırlamıyorum ya da dinlediğimi, belki kendisi konuşabilir. Sonuçta geçmişte milli takımlarda direktörlük görevi yapan bir isim. Türk futbolu ile ilgili yabancı yerli kurallarıyla alakalı fikirleri olan bir isimdi. Bunu başkanlık düzeyinde de tabii ki yapmak isteyebilir. Onun tercihi bakalım. Bir karşılığı varsa sonuçta bu işler, bir de geçen gün işte dün konuştuk. TFF başkanı adayı olabilmeniz için mevcut üyelerin 1/5 imzasını almanız gerekiyor. Ya Fatih Terim de sonuçta o CV ile o imzaları toplayabilecek isimlerden birisi. Kendinde niyeti varsa tabii olabilir. Ankara'dan Hasan hoca torun sevsin aman demiş. Mesela o da çok sıcak bakmayanlardan biri. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı veya genel böyle başkanlık için işte futbolun içinden gelmeli diye bir bizim şeyimiz var hep, düşüncemiz. Ya da sporun içinden gelmeli, basketbol, voleybolda. Hadi sporun içinden gelse, futbol içinden gelse bu sefer tarafsız biri olmalı ya dönüyor. Şimdi Fatih Terim Galatasaraylı bir isim. Onun federasyon başkanı olması bu sefer başka tartışmaları beraberinde getirecek ister istemez yani. Fenerbahçelerin belki hoşuna gitmeyecek.
1: Belki mi?
0: Yani işte hoşuna gitmeyecek. Tamam geri alıyorum, haklısın. Kesin hoşuna gitmeyecek. Fenerbahçelerin, Beşiktaşların belki de. Beşiktaşlar belki diyorum.
1: Beşiktaş'ın da hoşuna gitmez.
0: Gitmez mi? Tamam. Trabzon'da gitmez. Kimsenin o da hoşuna gitmez. Peki spordan gelip dört büyüklerle bağı olmayan biz kimi bulacağız? Mesela nasıl olacak? Yani çok zor işimiz yani. Hep bir aması, hep bir şey oluyor karşısında.
1: Ya öyle ama Fatih Terim milli takım teknik direktörlüğünde de herkesin nasıl söyleyeyim, böyle herkesi birleştirebilen bir figür olmadı. Milli takım teknik direktörlüğü döneminde de. Zaten teknik direktörlüğü döneminde kavga dövüş çok fazla oldu Fatih Terim'in. O yüzden hani federasyon başkanı olduğu anda çok fazla tartışma çıkacaktır Fatih Hoca'nın. Öyle bir şey, aday olması ya da federasyon başkanlığı durumunda. Ben zor görüyorum o bakımdan.
0: Ama olan oluyor işte. Yıldırım Demirören Beşiktaş başkanı oldu. Sonra federasyon başkanı. Nihat Özdemir oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu.
1: Onlar başkan.
0: Ne fark eder? Kulüple birlikte yani. Yıldırım Demirören'i Beşiktaş'tan Terim, farklı düşünebiliyor musun?
1: Fatih Terim kulübedeydi. Kavgalar oldu. Tartışmalar oldu. Açıklamalar oldu.
0: Yani, hepsinde de oldu. Nihat Özdemir, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sen söyle. Hakemleri kitlemiş Trabzon başkanı olarak. Oldu. Oluyor. Olur. Yani Fatih Terim de olur. Olur. Ama tartışmalar da olur.
1: Çok büyük tartışmalar olur.
0: Olur. Ama mesela bu isimlere göre Fatih Terim istemez misin?
1: İstemem. bu isimlere göre

0: İstemem yani şey
1: Yok.
0: olarak.
1: Ben şey olarak söylüyorum. Nihat Özdemir, işte Yıldırım Dövren, İbrahim Hoca Osman, aklıma gelen kulüp başkanlığı ya da işte önemli isimler. Futbolun içinden giren ama futbolcuk geçmiş olmayan isimler mi istersin? Fatih Terim'i mi istersin diyorum. Sorun
0: Hiçbirini
1: bu.
0: istemem. Yani.
1: Ben ama seçenek sunuyorum sana. Tamam,
0: Ben de
1: istemeyebilirsin.
0: seçmiyorum. Anladın mı? Senin seçeneğini seçmiyorum. O şekilde bir şeyim oluyor.
1: Tamam, sen Uğur Meleke'yi iste de aday
0: Çünkü
1: olabilecek mi yani?
0: hani bence şöyle bir hata yapıyoruz. Sporu tabii ki sporculuk geçmişi olan birinin yönetmesini ister. Güzel de olur. Fakat o pozisyona hazırlanıldı mı? O pozisyon için bir emek verildi mi? Mesela. O da çok önemli. O pozisyona hazırlanmak derken futbol ya da spor geçmişi sonrasında bazı konulara insanların eğildiğini görmek gerekiyor. Ama bizde o da pek olmuyor. Yani sadece spor sahasında yaptıklarınla bir yönetici olmak aynı şey değil. Zaten o yüzden diğer ülkelerde bu tarz sporcular belli eğitim alarak belli aşamalardan geçerek o pozisyonlara aday oluyorlar. Sonuçta yönetimle, işletmeyle, finansla hepsiyle belli oranda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Oralar bizde çok eksik bence. Oraları da çok eksik bırakıyoruz. Yani bir kişi örnek veriyorum bir kulüp başkanlığı yaptı ya da bir teknik direktörlük yaptı diye federasyonun doğal adayı olamaz. Olmaması gerekir. Oralar zaten hiç konuşulmuyor dikkat edersen. Oralar hiç gündemde yok. Çünkü seçimler zaten öyle yapılmıyor. Yani o da benim söylediğimde daha çok liyakata giren bir durum oluyor. Yani sen çıktın. Şimdi ikimiz de sporcuyuz senle. Tamam mı? İkimiz de iyi işler yaptık. İkimizin de belli bir popülerliği var. Ben sporu bıraktıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hala spordaki hikayelerimi anlatıyorum sana. Sen de gittin. MBA'ini yaptın. Belki dil konusunda kendini geliştirdin. Finans konusunda kendini geliştirdin. Yönetim konusunda kendini geliştirdin. Belli çalışmalar yaptın. Şimdi senle ben aynı mıyız? Aynı olabilir miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz. İşte öyle olması lazım. Öyle bir çalışan bir kişi de yok yani. Hani öyle o çaba sarf eden bir kişi de yok ne yazık
1: O
0: ki.
1: zaman Uğur Meleke de o kişi değil.
0: Efendim?
1: Uğur Meleke
0: Ya
1: de o
0: Uğur
1: kişi
0: Meleke
1: değil.
0: onların hepsinden daha iyidir. Mevcut haliyle.
1: Tam onun
0: Mevcut bilgi birikimiyle. Yani bu söylediğimiz standartların hepsi Uğur Meleke'de diğer insanlardan daha yüksek olduğu kesin.
1: hangi standart? Finans falan
0: He,
1: mı?
0: hepsi. Zaten o şeyci,
1: İktisatçı.
0: iktisatçı. Hepsi daha yüksektir yani. Ama tekrar söylüyorum bunu spordan gelen insanlar üzerinde söyledim. Yani spordan gelen insanlar sporculuk kariyeri bittikten sonra o noktada genelde kalıyorlar. O noktada kaldığı anda çok büyük bir fark olmuyor. Çok büyük bir fark yaratması mümkün değil mevcut düzenlerde.
1: Peki senin de bu anlıyorum hani birçok uzmanlığı olsun katılıyorum ama zaten yönetim kurulları da bu yüzden bu kadar geniş değil mi? Bir kişi her şeyde uzman olamaz. Senin
0: Tabii ki
1: bakış
0: olamaz.
1: açın da biraz hani bizdeki her şeyi tek adam
0: Hayır,
1: yapsın
0: ondan
1: gibi.
0: bahsetmiyorum.
1: Çünkü sen finans bilmeyebilirsin. Fatih'lerin finansta anlamayabilir ama finanstan çok iyi anlayan bir yönetim
0: Tabii
1: kurulu
0: ki.
1: üyesi yaparak onu çözebilir.
0: Tabii ki
1: Hani
0: çözebilir.
1: her şeyi
0: Tabii ki
1: bilmek zorunda
0: çözebilir.
1: değil.
0: Tabii ki bilmek zorunda değil. Ama ne çalışma yaptı? Finans konusunda yapmasın. Hangi konuda çalışma yaptı? Var mı öyle biri? Yani bir konuda uzmanlaşmış birini söyle. Tamam. Finans konusunda uzmanlaşmış. Yönetim konusunda uzmanlaşsın. Hangisi? Yönetim konusunda uzmanlaşmasın. Finans konusunda uzmanlaşsın. Altyapı konusunda uzmanlaşsın. Hangisi? Bir tane örnek verin bana. Yani deyin ki şu kişi sporu bıraktıktan sonra şu konuda uzmanlaştı. O konuda çok iyi bir noktaya geldi. Ondan sonra sana katılırım. Ondan sonra sen dersin ki ya ben bu konuda uzmanım. Şeyi söyle ismini. Bir tane de sen finansçıyla anlaşırsın. Dediğin gibi çok iyi o işi yapabilen. Ama öyle biri yok ne yazık ki. Öyle bir çalışma yapan biri yok. O yüzden de bizde hani spordan gelen biri yönetsin konusu da çok bence güzel bir rüya, güzel bir hülya böyle yani. O kişileri sadece yeşil sahada yaptıklarıyla

0: hatırlıyoruz. Güzel. Herkesin kahramanı oluyor. Güzel. Ama artık o iş değil ki. O başka bir iş. O tamamen farklı bir konu.
1: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.27 saatlerimiz. Az önce işte Fatih Terim dedik. Oradan konu uzadı gitti. Konuyla ilgili de çok sayıda mesaj geldi. Bu gerçekten biz de isimleri tartışmayı çok seviyoruz. Bir teknik direktör, işte bir kulübün başına kim gelsin? O mu gelsin, bu mu gelsin? Bugün işte Montella gitse yerine kim gelmeli konusunu konuştuğumuzda ki illaki konuşuyoruz sonuçta. Merak edilen bir şey. O tarz konularda çok sayıda mesaj geliyor. Şimdi de böyle oldu Fatih Terim üzerinden. İşte Fatih Terim'i istemeyenler görüşlerini de getirmişler. İsteyenler yazmışlar. İşte kim olur en iyi TFF başkanı, önerileriniz gelmiş. Çok sayıda isim farklı farklı. Seviyoruz bu tarz konuları. Vallahi hala ben konuşmaya başladım. Yine mesajlar geliyor konuyla alakalı olarak ama tabii ki isimler üzerinde tartışmak bir taraftan güzel ama bir taraftan da tabii eksik kalıyor. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Sistemin düzelmesi, isimlerden bağımsız. Hani kim gelirse gelsin aslında değişen de çok fazla bir şey olmayacak. Bugün hani Uğur Melek'e aday, o gelse mesela rahat bir çalışma ortamı olacak mı? İstediklerinin ne kadarını yapabilecek? O bile tartışmalı. O yüzden hani evet isim önemli ama her şeyi de çözecek şey.
0: Adaylar mı geldi?
1: Çok geliyor abi işte. Yazıyor herkes.
0: Senin adaylığından bahseden var mı?
1: Yok, benim adaylığından bahseden yok. Mesela hani Uğur Melek iktisatçı dedik. Ben de mühendisim bakarsan. Benim de uzmanlığım mühendis. Hani CV'me bakarsan mühendisim ama ne kadar mühendisim bana var. Bir sor. Hı? Benim uzmanlığım yok mühendislikte. Yani mühendisim demem şu anda ben. İşte ne, radyocuyum. Editördüm, radyocuyum.
0: Sen medya tarafını halledersin.
1: Hallederim. Mesela Uğur Meleke'nin uzmanlığı o. Mesela Uğur Meleke uzmanlığıyla ilgili bir şey yaptım yıllar içerisinde. Yoksa üniversitede mi bıraktı?
3: Büyük ihtimalle üniversitede bıraktı.
1: Çünkü bildiğim kadarıyla hep medyanın içindeydi Uğur Meleke. Ekstra işler yaptıysa da yansımadı medyaya. Hani belki yapıyordur, belki ilgi alanlık devam ediyordur. Ama hani ona da kanmamak lazım sadece. Yani bir şeyin eğitimini aldın diye de, sadece eğitimini aldın diye de o şeyde iyi olmuyorsun. Onunla ilgili pratik yapma fırsatı buldun mu başka yerlerde? Mesela yönetim eğitimi aldın. Sen yönetim dedin değil mi? Yönetimsel bir eğitimden bahsettin. Aldın, güzel, bir sıfır öndesin diğerine göre. Ama diğeri eğitim almamış ama yönetsel olarak tecrübeler edinmiş belli başlı firmalarda. Hangisini tercih edersin? Bir şu anda genel yayın yönetmen olarak. Hatta şöyle sorayım sana.
0: Tecrübeli şey yaparsın.
1: Soruyu yani Düzelteyim. Üniversite mezunu biri var. İletişim fakültesi ama hiçbir deneyimi yok. Staj olarak bir ay bir ay çalışmış. Karşısında üniversite mezunu, mühendislik mezunu ama üniversitedeyken 6 ay bir gazetede editörlük yapmış. Mesela kimi tercih edersin?
0: Biri iletişim fakültesi mezunu değil, çalışmamıştı. Öteki mühendislik mezunu da 6 ay çalışmıştı.
1: 6 ay ya da 1 yıl diyeyim. 6 ayda yine diğerini belki tercih edersin de sorumun şeyi aslında seni yönlendirmeye çalışıyorum. Hangisini tercih edersin? Yani o işte deneyimi olanı mı? 1 yıl ya da işte 6 ay dedim ilk de. 1 yıl olsun belki daha iyi olur. Diğerini işte tercih edersin?
0: Ne yaptığı, nasıl bir şey verdiği önemli oluyor genelde öyle durumlarda. Mesela ben şeylerle konuşurken, insanlarla konuşurken neler yaptığına anlamaya çalışıyorum. Çünkü bazısı 3 ay çalışıyor. 3 ayda ötekinin 13 ayda yapabileceğinden daha iyi işler yapıp işi daha iyi öğrenebiliyor. Öyle bir durum da var. Onu da gördüm mesela bu süreç içerisinde çalıştığım insanlarda. Biliyorsun medyada iletişim fakültesi mezun olmayan birçok kişi çalışıyor. Hatta fakülte bitirmeyen birçok kişi çalışıyor. O kişilerin bazıları iletişim fakültesi okuyanlardan çok daha yetenekli. Çok daha bu işe yatkın ve bu işi iyi kotarıyorlar. Ama iletişim fakültesi okuyup henüz o fırsatı bulamamış acayip gençler de var. Orada işte eğer ikisi arasında bir tercih yapmıyorsan aslında cevap bazen ikisi de oluyor, bazen ikisi de olmuyor. Çünkü o kişiye şansı verdiğinde çok kısa süre içerisinde başarılı olacağını da görebiliyorsun. Sıfır tecrübesi olmasına rağmen Yani o sadece o fırsatı bekliyor. O fırsat daha eline geçmemiş. Çünkü bu işlerde fırsat eline geçirmek de çok kolay değil. Öteki fırsatı bulmuş, iyi değerlendirmiş, iyi de gidebilir. Bazen ikisi de oluyor. Onu da yapmaya çalışıyoruz mesela. Yani öyle iki aday geldiği zaman ötekine de bir şekilde bir yol vermeye, bir şans vermeye çalışabiliyorsun. O yüzden biraz bunlar özel durumlar. Hani böyle tam senin söylediğin gibi siyah beyaz bir durum değil. O mu bu mu durumu değil. Ama bu işte asıl olan o şeyi görebilmek. Hani bazen seninle konuşuyoruz ya, futbolda o oyuncuyu anlayabilmek daha önceden. İşte o insanı konuştuğun süre içerisinde çözebilmek. Eğer onu başarabiliyorsan zaten doğru insanı tercih etmiş oluyorsun. Burada iş sadece onu seçti, bunu seçti, o şu bu değil. Ama herkesin bildiği uluslararası bir doğru da var. Bir işin eğitimini almak her zaman için bir avantaj. Dolayısıyla onu da tamamen böyle hani işte o eğitimini almadı, öteki şunu şunu şunu yaptı, daha mı avantajlı? Tabii ki bazı avantajları ve dezavantajları var ama bu işte net olarak bir siyah beyaz yok. Fakat ne kadar fazla bir işin üzerine eğilir, bir konuda araştırma yapar, okur, kendini geliştirirsen diğerinin önüne geçersin. Zaten o da insanla iletişimde hemen kendini belli eden bir faktör. Oturmasından, kalkmasından, konuşmasından, kurduğu cümleden, verdiği cevaptan, hepsinden anlayabiliyorsun. Yani senin eğitimine yaptığın bir katkı, senin kalitene yapılmış bir katkıdır. O da fark yaratır. Öyle bakıyorum ben. Öyle bakmak istiyorum. O yüzden de diyorum yani sen bir noktada bir işe hevesliysen, o hevesli olduğun konuda bir çalışma yapman lazım. Ha o fırsatı bulursun, bulamazsın. Senden daha iyi bir aday vardır. Mutlaka olabilir. Ama kendi diyorlar yani böyle bilezik takmak gibi, altın bilezik gibi. Yani o bir şeyi takman lazım. Yani sen zannediyor musun ki senin mühendislik okuman sana bir şey katmadı. O soruyu o işi yapmıyor olman sana bu şu an çalıştığın işte bir şey katmadı sanıyorsan bence sen de yanılırsın. Senin okuduğun okul, iletişime girdiğin hocalar, iletişime geçtiğin insanlar, o süreç içerisinde onların hepsi senin bugün Mertelem olmanda bir yapı taşı oldu, bir taş oldu, bir adım oldu. Hepsi üst üste koyarak sen bugüne geldin. Ama bitmiyor bu iş. Devam etmesi lazım. Yani sen medyayı seçtiğinde medyayla alakalı olarak da kendini geliştirdin. Yani bu iş sadece ben mühendislik yapmak istemiyorum, medya yapmak istiyorumla biten bir olay değil biliyorsun.
1: Benim aslında söylemeye çalıştığım eğitim kötü ya da eğitim önemsiz değil. Eğitim önemli de formal eğitim illa çok önemli değil diyorum. Yani insan kendini de eğitebilir. Kendini geliştirebilir. Ben tamam, mesela
0: farklı bir şey mühendislik zaten.
1: İşte ben biraz daha kendimi belki anlatamadığımı hissettim o yüzden. Ben blog açmıştım mesela. Blogda yazılar yazıyordum sporla ilgili. O şekilde yazımı geliştiriyordum. Ama mühendislik mezunuydum. Ama belki diğer iletişim fakültesindeki bir arkadaşım hiçbir şekilde kendini geliştirmiyordu. Aynen. Sadece iletişim fakültesi mezunu etiketiyle bir iş bulmaya çalışırsa ben onun önündeydim bence.
0: Evet.
1: Onu anlatmaya çalıştım. O yüzden illa hani TF başkanlığı üzerinden gittik. Yani TF başkanının da ekonomi yönetimi okuması, işte yönetim üzerine bir şey okuması da bir gösterge değil. Yani o da sadece süs olarak kalır. İçi boşsa, onunla ilgili herhangi bir deneyimi yoksa, deneyimi olan isme göre bence yerine kalır yine de. Demeye çalıştım o. Yoksa eğitim tabii ki önemli. Ama illa o formal üniversite eğitimi yok, master yapmak zorunda değil insanlar. Artık şey o devir de geçti bu arada. Artık çok rahat internetten bir konuda uzmanlaşabiliyorsun. Kitap okuyarak uzmanlaşabilirsin. Hani niyet önemli burada. Onu ön plana çıkarmak bence daha doğru. Öbür türlü etiket oluyor sadece yani. Üniversite şu bölüm mezunu onu alalım. Öyle bir dünya bence kalmadı artık. Onun önemi azaldı diye düşünüyorum. Ne anlatıyorsunuz ya mı demiş dinleyicimiz. Valla bir şeyler anlatıyoruz konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz. Şener Zerzik diye bir mesaj gelmiş. Önce aday olarak Uğur Meleke'de almıştı. Ali Bey, Uğur Meleke'nin yönetim kadrosunda iletişim direktörü adayım sensin demiş Emre Salman.

0: İnsanların mesajları da değişik gelmiş. Mert illa iki kötüden birini seçtirecek bugün Alerime demiş. Dinleyicimiz. Mertelam daha önce MHK adayıydı fakat dün itibariyle el attı. TEFE başkanlığına göz kırpmaya başladı. Hayırlı olsun demiş Özgür Ak. Evet, bir hakem konusunda çok
1: Anladım,
0: hevesliydim de.
1: MHK'de geleceğin olmadığını.
0: Evet, o MHK TEFE'de de yok gerçi geleceğim de. Yayında okuyamayacağım çok mesaj geliyor ya. Üzülüyorum böyle mesajları görünce de.
1: Böyle söyleme, insanlar merak ediyor.
0: Etsinler. Ama söylemeyeceğim de benim hoşuma gitmiyor, biliyorum. Söylemiş bulundum artık. Fanatik biri olur mu hiç Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında demiş. Yani az önce örneğini verdim, hani oldu fanatik olmadığını, ama bir kulüple özdeşleşmiş nice isimler oldu Türk futbolunda. Yani öyle veya böyle oldu, olabiliyor yani bir şekilde. O yüzden bundan sonra da olacak yani. Bundan sonra gelecek mesela şeyi söyleyeyim, gelecek tartışmayı. Uğur Melek'e başkan oldu diyelim. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Onun da geçmişi, hangi takıma yakın oldu falan araştırılmayacak mı zannediyorsunuz? Geçmişte attığı tweetler önüne düşürülmeyecek mi? Bir takımın lehine, aleyhine söyledikleri konmayacak mı zannediyorsunuz?
1: Ya bu olabilir ama burada
0: Yani
1: bence
0: çıkacak illa.
1: insanların söylemek istediği onun seviyesi. Yani herkes de olur. Ama
0: Tamam,
1: şimdi bir
0: normal.
1: tanesi gün gibi açıkken, barizken, ondan sonra şimdi Uğur Melek hangi takımı tutuyor desem çoğu kişi bilmez.
0: Ben de bilmiyorum. Program yaptım.
1: E
0: Ben
1: tamam.
0: bilmiyorum.
1: Yani arada bir fark var. Öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bizim genelde bu tarz seçimlerimizde tartışma ortamından başlarken biraz uzak kalmamız lazım. O kişinin rahat hareket edebilmesi için. Daha başlarken geriden başlarsan o zaman işin daha zor oluyor. Daha kolay yıpratılıyorsun. Buna yazık ki böyle. Bence insanların söylemek istediği o, bu konuyla alakalı olarak. Yani sen diyorsun ki daha önce işte fanatik olmadı mesela, gene mi olsun? Anladın mı? Yani gene mi benzer bir profile gidelim? Gitmeyelim. Daha farklılaşmaya çalışalım. Bundan önce olması demek doğru olduğu anlamına gelmiyor bu yapılanların. Yani İbrahim Hacı Osmanlı'nın doğru olmadığı, Mehmet Büyükekşi'nin doğru olmadığı, Nihat Özdemir'in, Yıldırım Demirören'in belki doğru olmadığı. Bunlar zaten gün gibi ortadayken benzer profillere gitmemizin bir anlamı yok. Türk futbolu olarak. O şekilde. Öyle belki ona bakmamız gerekiyor.
0: Ama bu da eksik kalıyor. Anlıyorum. Bu mantıklı bu arada. Türk futbol ikliminde insanlar o etikete çok önem veriyorlar. Galatasaraylı, Fenerbahçeli. Ama bu da eksik. Yani bu mesela Nihat Özdemir döneminde, şimdi farazi konuşacağım. Fenerbahçe mi daha çok şampiyon oldu? Örnek veriyorum, diğer kulüpler mi? Fenerbahçe olmadı diye biliyorum.
1: Yok,
0: İşte
1: olmadı.
0: Yıldırım Demirören
1: Fenerbahçe
0: döneminde
1: olamaz zaten.
0: Beşiktaş mı daha çok oldu? Diğer kulüpler mi? Diğer kulüpler diye düşünüyorum. Yani hep o da konuşuldu mesela. Galatasaray daha fazla oldu son yıllarda. Mesela o da tam, hani onların da kayrıldı. Daha çok hatta kendi kulüp taraftarları o başkanları da eleştirdi bu arada. Hani o endişeler de tamamen taca çıktı diye hatırlıyorum mealen. Mesela Nihat Özdemir'den çok mu memnundu Fenerbahçe? Ya da Yıldırım Demirören'den çok mu memnundu Beşiktaş kulübü ve taraftarları? Genel düşün. Bence değillerdi. Hani öyle bir karşılığı da olmadı bu arada. Örneklerin. Yani itiraz ediyorsan, ters atıyorsan
1: Doğru.
0: öyle söyle. Hani Fatih Terim'de de belki gelecek, Galatasaraylılar en çok şikayet edecek Fatih Terim'den. O da eksik yani. Sadece ona bakarak da bir isimle ilgili karar vermek, dediğim gibi, eksik kalıyor. Ama anlıyorum, Türkiye'de maalesef o etikete bakılıyor.
1: Yani Fatih
0: Ondan
1: Terim'in
0: bağımsız düşünülemiyor.
1: federasyon başkanlığı yerine Galatasaray başkanlığını düşünmesi bence çok daha doğru.
0: Onu da yazan çıkmış. Evet, daha çok federasyon değil Galatasaray başkanlığı istiyor zaten demişler. Ben insanlar yakıştırdığı için zaten o konuyu açtım. Ben Fatih'in başkan olsun diye bir şeyim yok, onu söyleyeyim. O yakıştırıldığı için. Çok geldi çünkü bize. Sen de okuyorsun Fatih'imle ilgili federasyon başkanlığı.
1: Daha çok
0: Kaç gündür?
1: şeyler yani, tık tık her şey
0: Kaç gündür?
1: genel olarak tamam, evet.
0: Bu konularla birlikte Fatih Terim sosyal medyada önüne düşüyordur.
1: Yani eğer öyle bir şey olacaksa Galatasaray başkanlığı çok daha fazla yakışır Fatih Terim'e.
0: Evet. Durum bu. Bir araya daha gidelim. 8.41 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra başka konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8.44 saatlerimiz, başka konularla devam edelim demiştim. Şimdi paylaşacağım konu çok alakasız. Depresyona en iyi gelen şey nedir sence Ali abi diye sorsam? Ne cevap verirsin mesela? Depresyon olan biri ne önerirsin? Ne yaparsan iyi gelir dersin?
1: Açık hava diyorlar. Sosyal ilişkiler diyorlar. Sağlıklı beslenme diyorlar. Spor diyorlar.
0: Spor var bir tek söylediklerinden benim önümdeki son araştırmaya göre. En iyi dans geliyormuş. Dans etmek.
1: Dans etmek.
0: Dans etmek. İkinci sırada yürümek ve
1: jog atmak. Kim yapmış bu araştırmayı? Türkiye Dansçılar Birliği mi?
0: Yazıyor işte. Ne oldu? 2024'ten bir çalışmaymış. Gerçi 107 insan üzerinde yapılmış.
1: Kaç?
0: Ama 107 insan üzerinde yapılmış.
1: Hiçbir geçerli yok 107 insan üzerinde.
0: Ama bilimsel bir çalışma.
1: Evet.
0: İkinci yürüme ve jog atma. Hafif tempoda koşuyor herhalde. Jog'un Türkçe karşılığını böyle çevirebiliriz.
1: Çoğu futbolcunun Süper Lig'de yaptığı şey. O yüzden futbolcular demek hiç depresyona girmiyor. Sağlıklı. Koşmak yerine sürekli jog attıkları için maçlarda hiç depresyona girmiyorlar. Güzel bak bu oturdu şu an.
0: 3 yoga, 4 bilişsel davranışı terapi denmiş. Yani diğerleri terapiden daha faydalıymış depresyona göre bu araştırma. Güç antrenmanları, 6. sırada da bu ilaçlar, işte antidepresan ilaçlar, serotonin bazlı ilaçlarmış. Yani depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız, ki yüksek ihtimal ülkede ben depresyonda olan kişi sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Depresyonda da nasıl oluyorsunuz? Genelde böyle pek bir şey yapma isteği duymuyorsunuz değil mi? Depresyon biraz kaba tabirle öyle bir şey. İçinizden bir şey gelmiyor böyle bir.
1: Konuyu nereye getireceğini çok merak ediyorum.
0: Yere getirmeyeceğim, bunu söyleyeceğim sadece. Konuyu değiştirmek için buraya getirdim. Sonra tekrar.
1: Bizi depresyona mı sokmaya karar verdin? Çıkarmaya mı?
0: Abi ben size çözüm önerisi sunuyorum burada. Sokmaya değil.
1: Dans Okan edeceğiz.
0: Sensin programa girişte 20 dakika bizi karamsar düzelmez şöyle böyle sen soktun. Ben de nasıl çıkarırız depresyona insanları?
1: Şimdi benim söylediklerim üzerine insanların yapması gereken dans etmek mi?
0: Evet dans etmek. Şu an biz dinleyenler. Yani
1: Türk futboluyla ilgili çizdiğim kapkaranlık tablodan sonra hepimiz depresyona girdik. O yüzden şu an ayağa kalkıp dans etmeleri gerekiyor.
0: Valla ben de hani şaka bir tarafa reklamdan dönüşte ne yapacağımı bilemedim bak şaka yok. Şakasız yani nereden vereceğimi bilemedim. Ben de hafif bir depresyondayım şu anda. Ufak ölçekli. Program girişinden bu yana.
1: Ne depresyon? Bugün son programın.
0: Tamam program tamam. Ama sonra çıkarım zaten. Bir,
1: bir saatin kaldı. Tamam. Bitti gitti.
0: Depresyon atağındayım şu anda. Kısa sürede. Çünkü hani ne konuşursak bir yere çıkmıyor. Hani federasyon başkanlığı diyoruz. Bir şeye varamıyoruz işte.
1: Çıkmaz yani çıkamıyoruz. Normal.
0: O yüzden
1: normal.
0: Depresyona girmek de normal bence. Dinleyicilerin mesajına bakıyorum. Onlar da daha çok iyi değil. Ben de elimde de konu yok böyle. Var da yok. Konuşacağım. Bunu gördüm rastgele. Bunu söyleyeyim dedim bari. Hani madem herkes böyle hafif çaplı depresyonda.
1: Şu an Radyo Spor dinleyicilerin %17'si kalkıp dans ediyor. Depresyondan çıkmak için.
0: Ne güzel. Bir adım harika. Atıyorlar en azından.
1: Kendi sen dans eder misin?
0: Sevmem. Utanırım.
1: Ben seveni de sevmem.
0: Dans etmekten utanırım. Kendi kendime dans böyle ettiğim maalesef dönemler oldu. Depresyondan çıkmak için.
1: Maalesef.
0: Yemin ediyorum. Vallahi kötü zamanlarımda hatırlıyorum yani çok dün gibi nasıl hangi yerde ne yaptığım hangi şarkıyla. Sonra utanmıştım tabii kendimden.
1: Ama şu an mesela işte biz seninle böyle 5.30 civarı kalkıyoruz. 7'de yayın başlıyor. Türkiye'de birçok insan İşte 5.30'da 6'da 6.30'da kalkıyor. Hep söylüyorum ben yani o saatlerde dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ciddi bir kalabalık var. Toplu taşıma dolu. Bunun sebebi hepimizin hep bir arada hep beraber pandemi döneminde TikTok'ta dans etmeye utanmamız. Eğer orada utanmasaydık dans etseydik. Şu an milyonlarca liramız kenardaydı.
0: Evet çok para kazandılar.
1: Sen
0: ya.
1: De bu saatte kalkmıyordun. Bu saatte bu programı yapıp depresyona girmiyordun. O yüzden dans etmek önemli bak. Pandemi döneminde dans etsek şu an ne bizi dinleyenler işe gidiyordu, iş yolundaydı, ne sen ben buradaydık. Barış abi devam ederdi programa. Biz de açar sabahları arada dinlerdik. Ya işte biz de zamanında bu programa katılıyorduk falan diye böyle sağımıza solumuza söylerdik. Bizim için tatlı bir anı olurdu. İşte biz dinleyenler de şu an metrobüste, trafikte, yolda, o kaosta olmazlardı. Neden? Çünkü pandemi döneminde dans etmediniz, utandınız. Tabii. Bu bakımdan senin

0: 107 kişi üzerinde yapılan araştırmanı şu an destekliyorum. Şu an bende oturdu.
1: Peki zararın neresinden dönersen kârdır diye bir söz var.
0: Artık geçti ama.
1: Yo, ne geçti?
0: Artık geçti.
1: Ne var?
0: Artık dans videosuyla zengin olan var mı?
1: Yok mu?
0: Yoktur diye düşünüyorum artık herhalde. Ya yani 7 sene oldu. Artık insanlarda da bir doyuma
1: Abi yani emin olma bence. Bu dönem neyden zengin oluyor peki? En
0: sosyal
1: kolay
0: mi?
1: yoldan ama yani kolay
0: Sosyal
1: yoldan.
0: medyada mı?
1: Evet, kolay yoldan böyle yani dans gibi basit şeylerden nasıl zengin oluyor? Komik bir video çekmek herhalde. Ben öyle derdim. Esprili. Ben öyle hesapları takip ediyorum. Tabii ne kadar para kazanırlar bilmiyorum. TikTok gerçi takip etmiyorum ben. Instagram'dan bu
0: TikTok'umuz yok,
1: söyledikleri de.
0: evet, o yüzden bilemedim tam şimdi.
1: TikTok'ta
0: Hani hala dansla kazanan bana uzak geldi biraz. Hani hala varsa da helal olsun.
1: yani biz de
0: Özellikle
1: mesela
0: böyle
1: reklam
0: hani.
1: aralarında özel yayın açıp dans edip burada para isteyebiliriz. Dinleyicilerden. Hem bize iyi gelir.
0: Aynen.
1: Depresyonumuzu hem cebimize,
0: Düşünsene
1: ekonomimize iyi
0: sen
1: gelir.
0: burada böyle konuşuyorsun, federasyon başkanı Uğur Meleke işte şeyler ne derler, öneriler, ondan
1: Tartışıyoruz
0: sonra
1: seninle
0: İbrahim
1: burada.
0: Özbaşı, sonra reklama gidiyoruz, sen dans ediyorsun.
1: Ya valla
0: Olabilir.
1: yani
0: Olabilir.
1: neden olmasın diyorum. Bir yenilikçi olmak lazım abi. Şey, konfor alanından çıkmak lazım. Biz de nereye kadar? Sen otur otur reklam arasında da aynı şeyleri konuşuyoruz burada.
0: Haklısın, bir şey diyemiyorum. Bir
1: Değil mi?
0: şey
1: Biraz farklılık
0: diyemiyorum.
1: yani bir hareket. Harekette bereket vardır. Dans etmekte bir hareket sonuçta. Bak ikinci sırada da yürümek, jog atmak. Bir hareket. Gerçekten hareket depresyona iyi gelen bir şey bu arada.
0: Tabii
1: Şaka
0: canım,
1: bir
0: işte o
1: tarafa
0: yüzden
1: hani.
0: dedim sana, temiz havaya çıkmak, spor yapmak dedim,
1: Aynen. Çok
0: yürümektir.
1: güzel.
0: Bunlar
1: Çok güzel
0: önemli,
1: şeyler.
0: bilinen şeyler bunlar.
1: Fırsatım yok diyenler çıkacaktır muhakkak. Gün boyu çalışan gerçekten Türkiye'de ve dünyada çok sayıda insan var. Ve çalıştıktan sonra da akşama tabii hiçbir enerjisi kalmayan, evde baygın şekilde oturan televizyon karşısında insanlar var. Onlara tabii diyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama yaratabiliyorsanız böyle fırsatlar kendinize iyi yaparsınız. Sen şey de dedin değil mi? Sosyal ilişkiler dedin mi bu
0: Tabii.
1: depresyon konusunda? O da çok
0: Yalnız
1: gerçekten
0: kalmamak,
1: faydalı.
0: dışarı çıkmak.
1: Aynen. Faydalı bir iş. Peki. Yanlış radyomu açtım demiş dinleyicimiz. Olabilir valla emin değilim. Doğru radyoda mısınız? Yanlış radyoda mısınız? Evet enteresan mesaja gelmiş. Valla Ali abi ne konuşalım? Ne istersin? Ben gerçekten şaka yollu açtım bir depresyon konusu. Elimde şu anda konuşabileceğimiz.
0: Şimdi benim
1: Ben
0: merak
1: çok
0: et
1: hazır değilim bu konular
0: benim
1: için biliyorsun.
0: merak ettiğim şöyle bir konu var.
1: Tamam dinleyelim.
0: Mesela yarın Türkiye Futbol Federasyonu toplandığında mesela Montella ile alakalı olarak acaba kimsenin bir derdi olacak mı? Yoksa hani bu ortalık yanarken işte federasyonda, yönetimde istifalar geliyor. Bir taraftan bir istifa baskısı var, bir taraftan destekçiler var, bir taraftan yayın ihalesi geliyor, bir taraftan seçim kararı alsan tekrar bir seçime gitmek durumunda kalacaksın. Bütün bu ortamda işte MHK hali ortada, hakem atamaları, bir taraftan ligin sağlıklı bir şekilde mümkün olduğu kadar devam etmesi lazım. Acaba mesela Montella milli takım olarak gündemlerine gelecek mi? Ya da
1: Gelmeli mi?
0: Montella'yı maşa olarak kullanıp bu gündemini uzaklaştırmak için Montella üzerinde bir karar verecekler mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şunu demek istiyorum. Yarın mesela toplantı yapıldı. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Dedikleri anda gündem bir iki gün farklı bir noktaya gider. Acaba teknik direktör kim olacak? O olacak. Ama çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Artık böyle gündemi değiştirmeyle alakalı olarak. Montella'nın yani
1: Çünkü çok büyük bir sürpriz değil ki.
0: evet, Montella'yı
1: Az bir
0: kullanmak
1: sürpriz.
0: istesen de gündemi değiştirmek için
1: Beklenen bir şey zaten.
0: evet, çok büyük bir etkisi olmayacak. Hani o hamleyi, o kozu kullansan da sana belki bir iki gün kazandıracak, o kadar. O yüzden mesela bu hamleyi yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Onu merak ediyorum.
1: Şu an Montella'nın acilen görevden uzaklaştırılmasına gerek var mı bizim bu saydığım problemler varken? Kaçıncı önceliğimiz bizim Montella? Uluslar Ligi'nde 4'te 0 yaptık. 2 maçı da kaybettik. 6'da 0 yaptık. B Ligi'ne düştük. Çok büyük problem mi diğer problemleri düşündüğünde?
0: Diğer problemleri

0: düşündüğünde problem değil.
1: Yani Avrupa Şampiyonası'na eleme değil, Dünya Kupası elemesi değil.
0: Ama sadece milli takımı düşündüğünde neden böyle oluyor, neden tamam, bu noktaya problem. Geldik sorusu ile bir problem.
1: Kesin.
0: Ama şu an mesela yarınki toplantıda bana sorsan ben gündeme Montella'yı almam mesela.
1: Hah işte aynen onu demeye için ben de ona getireceğim.
0: Anladın mı? Yani yarın mesela toplandık hep beraber. Ben de başkanım. Biri Montella dedi. Dur derim ya Montella ile alakalı. 10 gün sonra konuşuruz. 15 gün sonra konuşuruz. Yani şu an mevcut durum böyleyken Montella toplantı konularından biri olmaması gerekir. Ama merak ediyorum işte bunu o hamleyi yapacaklar mı?
1: Yani bu yani, şey gibi olur. Yangın var evde. Acil çıkman lazım. Yok ben bir saçımı tarayayım.
0: Onu falan. Yaparlarsa çok büyük panik içinde olduklarını düşünürüm.
1: Doğru.
0: Oraya getirecektim konuyu. Merak ediyorum. Olacak mı Montella ile ilgili bir karar, bir açıklama? Ama onu yaparlarsa da ciddi anlamda problem yaşadıklarını, bir panik içerisinde olduklarını, biraz da gündemi değiştirmeye çalıştıklarını düşünürüm. Eğer öyle bir şey olursa. Onu çok merak ediyorum açıkçası. Montella kozu oynanacak mı? Federasyon tarafından oynanmayacak mı? İkinci olarak da şimdi yarın federasyon toparlanacak. Şimdi federasyonda konuşan var mı? Yok. Federasyondan sadece açıklama geliyor. Şu şeyimiz, yönetim kurulu üyemiz işte istifa etmiştir. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye. Şimdi mikrofonlar karşısında konuşan, bir şey söyleyen herhangi biri yok. Yarın toplantı öncesi, sonrası kamuoyuna karşı konuştuğunuzda ikna edici olmanız, belli bir güven telkin etmeniz gerekiyor. Onu da çok merak ediyorum. Neler söylenecek? O toplantıdan ne karar çıkacak? Çünkü şu an daha çok mevcut yönetim devam edecek gibi gözüküyor. Devam ettiği noktada peki nasıl ikna edecek kamuoyunu? Türk futbolundaki bu ateşi söndürme, yangını azaltma ile alakalı olarak. O da çok önemli mesela söyleyecekleri. O da bende büyük merak uyandırıyor.
1: Bir şey söyleyeceğini mi düşünüyorsun?
0: Bir şey söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önceden de anlattım bunu. Bir yol haritası. Şunu şunu yapmaya karar verdik. Şunu şöyle düşündük. Burada böyle bir karar aldık. Bunu hemen uygulayacağız. Şunu şu zaman uygulayacağız. İşte iki ay içerisinde olağanüstü genel kurula gideceğiz. O genel kuruldan sonra şöyle olacak. İşte ihaleyi şöyle atlatacağız, böyle atlatacağız. Yani bir yol haritası olması gerektiğini ve bunun da mantıklı, akla yatkın, ha tamam bunu bu yüzden düşünmüşler de öyle yaptılar. Tamam bu kararı şu yüzden vermişler. Evet doğru bir karar. Evet bunu bu iki ay içerisinde yapabilirler tarzı bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Peki umudum ne? Yok.
1: Geri döndü depresyon.
0: Depresyona geri çağırayım. Umudum yok. Yarınki toplantıdan kendi adıma söylüyorum. Yapılacak açıklamalarla beraber çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini, açıklama bazında da yol haritası bazında da gene böyle gittiği yere kadar bir şey çıkabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Reklam arasında dans etmedik. Oturduk. Mesajlara baktık. WhatsApp'a çok sayıda mesaj gelmiş. Onları biraz eritmeye çalıştık. Dans camiasını biraz Ali abi sinirlendirmiş gibi. Dansı sadece TikTok'a indirmesi, indirgemesi doğru değil. Dans federasyonu olan bir spor dalı gibi bir mesaj gelmiş.
0: Oraya indirgemedim ya. Orada
1: yani kimisi espri tabii yazıyor bunu da.
0: Pandemi döneminde dans edenler çok acayip paralar kazandı ya.
1: Evet.
0: Benim şeyim oydu.
1: Profesyonel dansçılardan çok daha fazla para kazandı.
0: Tabii işte onu anlatmaya çalıştım yani. Hani TikTok'ta böyle saçma sapan hareketler yaparak belki dans bile demezsin.
1: Ne biçim paralar kazandı. Teşhircilik canım orada yani bazıları. Yani
0: insanlar. Biz onu yapmadık ona üzülüyorum yani.
1: Ankara'dan Osman Tatar 20 senedir tango yapıyormuş.
0: Süper.
1: Günün sonunda akşam dans ettiğim zaman gerçekten ne depresyon kalıyor ne de stres demiş. Mert abinin pozitiflik yardırdı. Futbolun bu ortamından kurtulmak için dans değil salsa bile yapsak bu depresyon geçmez demiş. Evet onun da garantisi yok bu arada. Katılıyorum. Depresyondayım. Sosyalleşeyim diye bir saat trafikte kalırken mesaj atıyorum. Ali Erim ve Mert Elam okumuyor mesajları demiş Kadir Güven Yıldırım. Okudum. Biraz iyi gelmiştir inşallah. Depresyonunuza. Psikolojik danışma olarak Hadi hep beraber dans edelim diyorum demiş dinleyicimiz. Güzel. Ali abinin hayali var ya, böyle bir dinleyicileri şirketin bahçesine toplayıp simit ayran
0: evet.
1: vermek. Ona bir de dans.
0: Radyo Spor dans yarışması olarak.
1: Fikret Bey'in mesajı bence bu da güzel bir mesaj. Bunu da düşündüm sonra. Konuştuk biraz sonra. Abi bırak da depresyonda kalalım daha iyi demiş.
0: Dans edeceğimize mi?
1: Yok.
0: Dans edeceğime hakkıyla depresyonumu yaşarım daha iyi mi? Güzel. Öyleyse iyi.
1: Ben öyle de algılamadım bu arada ama senin dediğin şekilde yazdı büyük ihtimalle. O niyetle yazdı da ben şöyle düşündüm. Ya bazen de kalmak da iyidir yani. Depresyonun da bir işlevi var sonuçta. Bana kalırsa. O yüzden evet, bazen de kalmak depresyonda biraz iyidir. Yani. İlla hayatta hep toz pembe güleceğiz, eğleneceğiz diye bir şey yok ya. Ya
0: zaten öyle bir şeyde değiliz yani. Hani öyle bir coğrafyada değiliz.
1: Zaten değiliz işte.
0: Yani o yüzden istesek de gülüp eğlenecek hani.
1: Sürekli böyle gülme falan. Yani
0: öyle bir dünya yok.
1: O yüzden depresyonda olmak da hani o iyi zamanların kıymetini bilme konusunda bence daha iyi bile olabilir.
0: Sendeki polyanlıcılık gerçekten.
1: Bendeki mi?
0: Aynen, üst seviye oldu.
1: Geçen şeyi söyledim, onu kaçırdın mı? Denk geldi mi sen yokken? Bir dinleyici klasik işte, sen yokken tek başına benim programı yapmam, işte ben yokken senin tek başına yapman aynı tadı vermiyor.
0: Vermez.
1: İşte pilav muhabbeti. Dedim hani o birlikte yaptığımız programların kıymetini bilmek için böyle şeylere de ihtiyacımız var bence evet. dedim. İyi dedim yani aslında.
0: Onu iyi dedin de bu hani
1: öyle,
0: o depresyondayken iyi zamanların değerini bilmek gibi o biraz uç oldu.
1: Ama abi gerçekten de öyle değil mi yani, düz bir çizgide gitmiyoruz yani, inişler öyle. Çıkışlar öyle. Olacak yani, işlerde de onu yaşayacağız. Çıkışın kıymeti daha iyi anlaşılacak yani.
0: Yani neticede hep söylüyoruz işte sen de yani, dün de biraz bahsettik ya, hatta sen de söyledin işte. İnsan daha önceden düşündüklerini, daha önceden yazdıklarını, çizdiklerini okuyunca o zaman dert ettiği şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu fark edebiliyor. Biraz öyle bakmak lazım hayata. Yani bugün Radyo Spor'da da sıklıkla hani futbol konuşuyoruz, spor konuşmaya çalışıyoruz ama hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Bunlar çok önemli şeyler değil hayatta. Yani birbirimizi kıracak bir şey söylendi diye, vay bu nasıl söyledi, o nasıl söyledi diye çok yükselecek şeyler değil. Konuştuğumuz şey futbol. Tamam, Türkiye'de yani futbolu sağ içinden çıkıp sağ dışında da konuşman gerekiyor ama neticede gene futbol. Hı hı. Gene ondan bahsediyorsun. O yüzden hani biraz da belki öyle bakmak lazım bu olaya. Yani bu kadar zor bir coğrafyada bir de kendinize futbolun derdini yüklemeye gerek yok. Yani omuzlara o yükleri vermeye gerek yok.
1: Ben işte senin olmadığın hafta Genco abiyle program yaparken o bahsettiğim Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabından futbol başlıklı bölüm var. Hı. İşte daha o yıllarda 1900'lerin başında futbolun aslında o kadar da önemli bir şey olmadığı, futbolla gururlanmanın çok önemli olmadığı, asıl gururlanılması gereken şeylerin işte üretim, ne bileyim insan ilişkiler, ülkenin refahı,
0: tabii ki,
1: tarım.
0: Tabii ki.
1: Yani bunlar bizim de Türkiye'de övünmemiz gereken, iyi olmasını daha çok beklememiz gereken şeyler. Futbol nedir ki? Biz oynamıyoruz ki, futbolu izliyoruz.
0: Senin yediğin içtiğin şeylerin kalitesi, soluduğun havanın kalitesi, ülkenin çevre olarak hangi seviyede olduğu, bunlar geleceğe nasıl bir ülke bıraktığın, bunlarla kafayı biraz daha kurcalamak lazım, onları dert edinmek lazım. Ama işte ondan sonra diyorum ya, yani insanlar hep manipüle ediliyorlar bu futbol yüzünden, çok kolay manipüle edilir hale geldiler. Benim kendime edindiğim misyon bu yani, biraz insanları bu konuda uyandırmaya çalışıyorum. Biliyorum kendimi çok tekrar ediyorum ama bir kişi kazansak da şeydir, yeridir. Yani bir dakika, ben niye bunu kendime bu kadar dert ediyorum sorusunu sormalarını istiyorum insanların. Yani bir dakika, ne oluyor yani? Ben niye bu konuyla alakalı olarak günlerimi, gecelerimi karartıyorum? Ne gerek var diye düşünmesi lazım insanların. Hangi yaşta olursa olsun. Çünkü fanatikliğinde yaşı yok. Yani o zehri bir kere kanınıza girdikten sonra çıkarmak en büyük problem. Bakalım yani, dediğim gibi bir kişiyi de çekebilsek, bir kişi bir kişidir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben de seninle çok paralel düşünüyorum zaten bu konuda. Düşünce yapılarımız benzer. Seni hani yayın dışındaki buradaki geçirdiğin vakitte de çok fazla futbol, spor konuşmayı sevmiyorsun.
0: Yok canım, hiç sevmiyorum yani hiç.
1: Onunla konuşmak istemediğini de görüyorum. Ben de öyleyim. Bana da öyle geliyor. Yani hayatta futboldan çok daha önemli şeyler var aslında. Hani onu da konuşalım bu arada. Hiç konuşmayalım değil. Konuşalım. Bizim dediğimiz burada futbolu bir de nasıl konuştuğumuz, konuşurken Bir de sadece futbol

0: futbol konuşuyorsak o da kötü. Yani tabii. Bunca şey var hayatta. Futbol her şey yani. Bir sürü konuşabileceğimiz şey var. Bütün zamanı futbol ayırmak, futbolu konuşmak. Yemekhanede, işte otobüste, bilmem nerede. O da abartı geliyor yani.
1: Hadi bak konuştun ama var kendine dert etme.
0: İşte ya da onun nasıl konuştuğun
1: da önemli. Çünkü şeyi seven de var. Mesela yani işte geçen gün sen mi söyledin? Yemekhanede neyle alakalı? Altın toplama alakalı bir şey söyledin galiba. Ya da başka ne ben mi duydum? Ya. Bir şey oldu yani mesela. O benim hoşuma gidiyor. Anladın mı? Hani futbola dair bir tartışma mesela. Hani Harry Kane mi daha iyi golcü? Ne bileyim Dembele mi daha iyi bir golcü diye insanların tartışabilirler. Ona çok okeyim. Ama hani kendi olduğun tarafı böyle sonuna kadar savunmaya çalışmak, onun üzerinden gününü geçirmek o bana çok garip geliyor. Yani genelde bak dikkat et öyle kişiler zaten saha içiyle ilgili de bir şey konuşamıyorlar. Yani bütün konuştukları hakem penaltı kırmızı kart. O şu bu başka hiçbir şey yok konuştuklarında. Bu medyada da öyle. Medyada da öyle yani öteki tarafı konuşma demiyorum ama yani sen bütün zamanının %99.9'unu buna harcarsan zaten olayı futbolu sevmiyorsun demektir. Futbolu seven futbolu konuşur. Gördün mü maç ne kadar iyiydi, o iyiydi, şu böyleydi, o öyleydi, daha iyi oyuncuydu falan. Bunları konuşun, istediğiniz kadar konuşun. Hiç şeyim yok. Çünkü bu kendine dert etmek değil. O işin biraz keyfini almak. O işin biraz keyfini çıkarmak. O düzeyde bütün tartışmalara okeyim. Ama diğerine bir dakika tahammülüm yok. Bak ciddi söylüyorum yani. Bana o şekilde gelen insanlara, hatta ben son zamanlarda tam onları böyle fişekleyecek şekilde konuşuyorum. Dikkat et yani. Anladın mı? Bana o şekilde geliyorsa... madem öyle geliyor diyorum ben de yangına şey atıyorum yani. Benzin atıyorum yani. Kasten yapıyorum onu da. Yani madem o şekilde geldin. Anladın mı? Daha çok yan diyorum. Yani düşünmediğim şeyleri söylüyorum. Olmayan şeyleri söylüyorum.
0: Bu da ciddi alıyor değil mi?
1: Tabii ciddi alıyor işte. Hoşuma gidiyor ama öyle olduğu zaman. Çünkü zaten hani başka bir şey onunla böyle mantıklı konuşmak. Ya bak öyle değil. Hani şöyle falan diye anlatmak beyhude bir çaba. Onu da denedim. Öteki türlü daha güzel yani. O bir şey söyle ben daha şeyini söyledim. Daha kışkırtıcı bir şey söylüyorum böyle yani. Onu da yaparım. Burada da yaparım istesem. Burada da yaparım yani. Çünkü o şekilde düşünen bir insanın zaten ikna olması, öteki bir görüşü kabul etmesi mümkün değil. Yani duvara konuşuyorsun öyle konuştuğun zaman. Yani duvara niye konuşup nefesimi şey yapayım? Haksız mıyım?
0: Haklısın.
1: Niye nefesimi haklısın. Tüketeyim yani duvara konuşarak? Konuşmadığın zaman şey yapıyorlar. İşte abi kızıyorlar falan böyle. Sen de bir şey söylemiyorsun falan filan. E madem öyle tamam ben de sizin istediğiniz gibi konuşayım yani.
0: Peki bir soru soracağım. Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı?
1: 6 haftayı geride bıraktık. 34'ten 6 hafta çıkardığımız zaman 28 hafta kaldı.
0: Bayağıdır bu şeyi kullanamadın kalıbı.
1: Salı günü kısmet. Pazartesi maç var değil mi? Tabii vardır.
0: Vardır. Yani
1: vardır.
0: Ben bakmadım.
1: Salı günü kullanacağım.
0: Kaç hafta kalıyor? 6, 7 bitecek.
1: 27.
0: 27 hafta,
1: 27 hafta kaldı diyeceğiz.
0: Sen güzel bu ara salı günü. Sen de depresyonda olman lazım. İlerlemedi çünkü Süper Lig.
1: Yok ama şey 6 hafta bence çok güzel ilerledi. Ha, o çok böyle çabuk geçti. Evet evet aktı bence orada yani. Ha. Böyle pat pat pat pat diye indi. O benim hoşuma gitti.
0: Göz açıp kapayıncaya kadar.
1: Tabii tabii 6 hafta bence 6 çok hafta. İyi geçti.
0: Şimdi Kasım'a kadar da o milyare bir sonraki milyare kadar.
1: Sadece 2 maç mı yapılacak? 3 maç mı yapılacak? 2 hafta
0: Lig'de
1: mı? Ligde 2 hafta mı 3 hafta mı oynayacaklar? Bayağı az oynayacaklar değil mi?
0: Niye?
1: Kaç maç yapılıyor? Geçen gün biri söyledi sadece şu kadar maç dedi kontrol etmedim ama.
0: Bakalım abi önümüzde bilgisayar açık fikstüre.
1: Nasıl bir fikstür olacak? Takımlar mesela Galatasaray mesela milli araya kadar Fenerbahçe Galatasaray 2 Şampiyonlar Ligi mi oynayacaklar?
0: 4 maç görüyorum ben burada ama bakayım tekrar 1, 2, 3... 5 lig maçı olacak abi.
1: 5 lig maçı olacak.
0: Benim gördüğüm 5 lig maçı.
1: Bayağı iyi o zaman. Hiç alakası yokmuş.
0: Mesela Fenerbahçe'ye tıkladım rastgele. Rize, Alanya, Galatasaray, Göztepe, Çorum. Çorum'dan sonra 13 gün sonra diğer karşılaşma. Herhalde o ara milli ara. İlk milli maçımız bizim hangi tarihti? Sen tarihi hatırlıyordun. Geçen söyledim.
1: Şeyde 9...
0: 9 değildir ya.
1: 9 Kasım pazartesi. 10 salı, 11 çarşamba, 12'sinde.
0: Tamam. 8 Kasım'da Fenerbahçe'nin Çorum deplasmanı var. Yani 5 maç.
1: 3 tane de Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin yarısı da bitmiş olacak. Hadi bayağı canım. İyi.
0: Aa bayağı oynayacaklar.
1: Tabii evet. Bayağı oynayacaklar. Bak şimdi Galatasaray açtım ben de.
0: Gerçi bu ara haberler yapılıyor.

0: Yığın tam bir ay olacak değil mi? Yani bir ay içinde 8 maç bayağı yoğun bir fikstür.
1: Evet. Çok iyi. 3 Şampiyonlar Ligi olması mesela harika. Bence. Yani bizim için harika. Takımlar için kötü de.
0: Aynen, takımlara bilir.
1: Bizim için harika.
0: Bizimkiler başlar.
1: Yani lig izleyeceğiz hafta sonu. Hafta içi Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupaları izleyeceğiz. Hı hı. Daha ne olsun? Daha ne istersin?
0: Bir de Kasım ayıyla birlikte saatlerde bir saat gidecek.
1: Yani o biraz tabii.
0: 23'e.
1: Evet.
0: Benim en hassas olduğum konulardan biri. Al bir depresyon sebebi daha.
1: Galatasaray-Barcelona maçı mesela 22'de oynanacakmış.
0: Türkiye'de maç. Yani Galatasaray'ın sahasında.
1: Evet, Galatasaray'ın sahasında 22'de oynanacak. Başlayacak. Lille maçı 19.45 Galatasaray'ın. Şeyde Stuttgart maçı da içerideki maçta 20.45'te.
0: İçerideki maç 20.45. Fenerbahçe'nin de ben bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin de ilk Şampiyonlar Ligi maçı Aston Villa deplasmanı olacak. Hmm. 22'de. Sonra Slavia Prag'la içeride 19.45'te. Sonra Liverpool'la içeride 20.45'te artık. Evet. Kasım ile birlikte bir saat ileri.
1: Ama çok 23'te maç yok yani.
0: Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada olmadı. Yok. Ama 5. hafta maçı Shakhtar deplasmanı. Bakalım. Kesin 23'tür. 23.
1: 23.
0: Ondan sonraki hafta LASK deplasmanı 23. 23 seansı ya, çok kötü bir seans.
1: Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı 22. Buradaki Palace maçı 22. Celtic maçı bir tek Beşiktaş'ın 23'e geliyor.
0: Hmm. O da 4. hafta.
1: O da maçı. Milli aradan önceki karşılaşma. Hı hı.
0: O zaman Trabzon'da bakalım. Öyle de reklam arasına gidelim. Milli araya kadar Trabzonspor'da 3 konferans ligi maçı yapacak. Kops Kuopion'la ilk maç 19.45'te deplasmanda olması rağmen Finlandiya ekibi olduğu için herhalde erken saatte. Evet. İçeride Arts maçı 19.45'te. İçeride Freiburg maçı 20.45'te.
1: Evet tamam, bir tane Beşiktaş maçı var ya, Celtic 23'te. Ona da dayanırız. 9 tane maç söyledik.
0: İyi. Ama
1: sonrası tek maç.
0: Milli ara sonrası felaket olur.
1: Milli ara sonrası zaten artık tamamen depresyonda olacağız. Kış başlayacağız.
0: Yani bir de gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor, sabah. Sen tabii benden daha geç geliyorsun. Biraz aydınlığı yakalıyorsundur diye düşünüyorum.
1: Şeye aynen. Gelirken oluyor. Yani artık aşağı böyle yani. Maslağa kadar falan geldiğimde böyle işte etrafı görebilecek seviyede oluyorsun.
0: Ben kapkaranlık. Ben erken geliyorum. Ben artık bir de daha da erken geliyorum. 6:00'de 6:20'de falan buradayım her gün.
1: Yani İstiyorsan 6:30'da başla.
0: Ben bana başlayayım.
1: Bir yarım saat takıl tek başına. Zaten iyi yapıyorsun tek başına.
0: Estağfurullah, teşekkürler. Kahvaltı ediyorum bazı.
1: Güzel.
0: Twitter'a falan bakıyoruz, öyle geçiyor zaman. Peki 9:15 araya gidelim. Aradan dönüşte de Galatasaray'la alakalı mesajlar gelmişti. Yarın da sonuçta Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray'da da kulüp doktoru Yener İnce'nin sakatlıklarla ilgili açıklamaları vardı. Bir de stad zeminiyle alakalı gündem var. Galatasaray bu milli arayı stad zemini yenilemeye ayırmıştı. Dün bazı görüntüler çıktı. Neler söylendi onları da konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 82.908 dolardan işlem görmekte. Biraz fiyatta geri çekilme oldu ama öyle çok sert bir düşüşte son 24 saatte gözlemlenmedi. TL olarak da 4.081.720'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.18 saatlerimiz. Galatasaray yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara artık bitiyor. Resmi olarak da maçlar başlayacak. Galatasaray kendi evinde oynayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele. Tabii zeminle alakalı dün bazı görüntüler paylaşıldı. Nevzat Dindar Galatasaray muhabirlerinden bir video, 28 saniyelik video paylaştı. Paylaştığı videoda hafif böyle yakın çekim de yapıyor arada kim çektiyse. Sağ zemini gayet iyi gözüküyor. Ama milli arada da gördük. Bizim ilk maçımızdan önceydi herhalde. Stat'tan bir yayın vardı. Zemin çok güzel gözüküyordu Kocaeli'ndeki statta. Biz de övmüştük, hani güzel gözüküyor zemin. Akşam maç oynanmaya devam ettikçe zeminin gitgide felaket duruma geldiğini de gördük. O yüzden hani şu aşamada iyi görünmesi de her şeyi göstermeyebilir. Biraz maçı görmek, maçtaki hava şartını da bakmak lazım. Yarın İstanbul güneşli diye
1: atılıyor. Güneşli bu. Gelecek haftaya kadar bir yağmur

0: Gözükmüyor.
1: Cumartesi falan hava sıcaklıkları da yükseliyor, bir 23-24'leri görüyoruz. Yarın da iyi bir hava koşulunda herhalde oynanacak. Bir endişe vardı Galatasaray'la alakalı. Milli ara öncesi zaten çok iyi değildi zemin. Bakalım, bir şeyler yapılmış. Onu da yarın daha net göreceğiz. Peki yarın Osimhen'i Galatasaray taraftarı sahada oynarken görebilecek mi? En çok merak edilen isim şüphesiz o. Sonuçta bu takımın bir numaralı oyuncusu ve hadi Kasımpaşa maçı zaten Osimhen'siz kazanılabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona gibi formda bir takımla oynayacak Galatasaray. Ve eğer bir şansı olacaksa Osimhen gibi bir ismin kesinlikle oynaması gerekiyor. O yüzden bu maçta bir gösterge olacak Osimhen'in durumuyla alakalı olarak. Ama yenilince biraz daha temkinli yaklaşıyor Osimhen konusuna dün Galatasaray YouTube kanalına yaptığı açıklamada. Tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu, yani kanaması vardı. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir metotla bu kanamayı boşalttık. Oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dünkü açıklaması bu. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Anlayabiliyorum, çok önemli bir maç takvim var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense test sonuçlarına göre ilerlememiz gerekiyor. İhtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız diyor Victor Osimhen'i. Tabii bu doktor gözüyle yapılmış bir açıklama. Osimhen'e sorduğunda Osimhen de böyle düşünecek mi? Genelde burada oyuncular kendilerini bir an önce sahaya atmakta isteyebiliyorlar.
0: Osimhen en son ne zaman oynadı Galatasaray'da?
1: Osimhen
0: Şimdi
1: en
0: ona
1: son.
0: bakacağım, bir onu söyleyeyim.
1: Tamam, ben de senden önce bulursam ben söyleyeyim. En son ligde Başakşehir maçı.
0: Tarih
1: 4 Eylül.
0: 4 Eylül.
1: Hı.
0: Yani bir ayı geçti.
1: Hı.
0: Osimhen sahaya çıkmıyor. Şimdi bu noktada tabii ideal olan Galatasaray'ın yarın oynayacağı karşılaşmada Osimhen'in belli bir süre alıp biraz ritmi için sahada olması. Bunu istersin. Hani yarım saatte olsa, 45 dakikada olsa Osimhen bir oynasın. Biraz bir ritim kazansın. Çünkü hemen sonra Barcelona karşılaşması var. Ama diğer tarafta sakatlık henüz riskli durumdaysa tabii ki o riski de almazsın. Çünkü Barcelona maçında Osimhen'in sahada olması lazım.
1: Aynen öyle.
0: Yani bunun lamacımı yok Galatasaray için. Dolayısıyla Galatasaray buna bakacaktır. Eğer o riske girilmeyecekse girmez Galatasaray. Ama biraz böyle hani o şeyi aştı. Daha az riskli gözüktü sağlık ekibine. Çünkü dediğin gibi Osimhen zaten sahada olmak ister artık. Fakat yani Barcelona maçı çok zor geçeceği için Barcelona maçında Osimhen işte kaç dakika oynayabilir? Yarım saat mi? Yarım saat oynaması lazım. 45 dakika mı? 45 dakika oynaması lazım. Yani bütün maçı mı çıkartabilir? Bütün maçı. Ama neyse, Galatasaray'ın tabii Osimhen için doğal hedefi Barcelona mücadelesi olacak. Kasımpaşa'yı zaten hani belki ilk bölümün yenilgisi geçti Kasımpaşa ama oyun olarak öyle çok çok müthiş şeyler göstermedi. Zaman zaman iyi işler yaptı bölüm bölüm. Kasımpaşa'yı takip ettik. Ama Osimhen'in olmadığı bir noktada da Galatasaray Kasımpaşa'yı geçebilir. Ama Barcelona herkesin bildiği gibi öyle değil.
1: Dün Galatasaray'dan sosyal medya hesabından böyle antrenmandan bazı fotoğraflar paylaşıldı. Abdülkerim Bardakçı'nın fotoğrafı paylaşıldı, kaptan diye, ki milli arada çok da eleştirildi Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray herhalde sosyal medya ekibi de Abdülkerim'e, ki moralli gözüküyor fotoğraf karesinde, bir destek vermek istemiş. Yarın da bir aksilik olmazsa onu göreceğiz sol stoperde. Ama sen geçen Yüzyılın Sorusu mu dedin? Ne
0: Evet,
1: dedin?
0: evet, evet.
1: Barcelona maçında Abdülkerim oynar mı?
0: Oynatır mısınız diye sordum. İkiniz de Gencer'le beraber
1: Jakobs.
0: 0,2 saniye düşünüp
1: Jakobs.
0: oynatmam Jakobs
1: Evet.
0: dediniz.
1: Çünkü konuştuk onu. Hazırlıklıydık o soruya. İlk maçı da düşünce Sporting maçında Jakobs'u tercih eden Okan Buruk. Herhalde Barcelona'ya karşı, ki Abdülkerim'de bir iyileşme de görmüyoruz bu anlamda. Jakobs'ta bir problem yoksa Jakobs oynar yani.
0: Yani hiç itiraz etmiyorum. İtiraz edebileceğim bir şey değil. Abdülkerim milli arayı da bir fırsat olarak değerlendiremedi ne yazık ki. Milli maçlarda mesela Galatasaray'daki performansını üzerine koyarak bir şey sunsaydı, hı hı, o zaman çok fazla tartışılmazdı. Ama bu, yani gördüğümüz Abdülkerim'i Barcelona maçında oynatmak çok büyük bir risk olur. Çok büyük bir risk olur.
1: Milli arayı iyi geçiren oyuncu desem aklına biri gelir mi? Benim geldiği için soruyorum da.
0: Milli takımda mı?
1: Genel. Süper Lig takımlarında milli arayı milli takımla, aklıma gelen isim milli takım oyuncusuydu, İyi geçiren, bu adamda biraz bir gelişme var dedirten, çok seni zorlamayayım, Lukaku.
0: Onu söyleyecektim ben de.
1: O herhalde konuşulabilir. Yani Lukaku'nun. Ki onun da hani deparından
0: tamam,
1: sonra.
0: Onun için emin olamadım. Hani sen bir deparıyla mı onu söylüyorsun
1: diye. Ama gene
0: diye
1: öyle söylendi ya. Sonuçta ha, biraz ağır gözüküyordu Lukaku'da. Hareketleri böyle yavaş gözüküyordu. Orada bayağı dinamik bir görüntüde gördük Lukaku'yu. İyi şeyler söylendi genel olarak.
0: Lukaku ile ilgili iyi şeyler söylendi ama Lukaku ile alakalı olarak kafamda soru işareti oluştu benim. Sanki Fenerbahçe'deki şu anki pozisyonlar hiç mutlu değil.
1: O bir röportajı var,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani yarın öbür gün problem yaratabilir tarzı bir şey aldım ben Lukaku'dan. Bunu hiç konuşmadık milli arada. Ama işte döndüğünde kulüple durumumu konuşacağım tarzı bir cümlesi vardı mealen Lukaku'nun. Şu an Lukaku büyük ihtimalle kendini Fenerbahçe teknik heyetinin gördüğü durumdan daha iyi seviyede gördüğü için daha fazla süre ve belki daha fazla ilk 11 düşünüyor, planlıyor.
1: Hatta yönetimin o imza törenindeki sözleri de, değil mi, çok hoşuna gitmemiş. Ben öyle hatırlıyorum röportajından. Yani sakatlığıyla ilgili, evet, hazırlığıyla ilgili bir şeyler dendi. Orada da bozuldum, evet, tarzı bir şey diyor.
0: Yani yarın öbür gün Lukaku ile alakalı olarak bir isyan şeyi çıkabilir. Öyle bir durum vardı. Onu düşündüm ben. Ama diğer taraftan da Lukaku'nun Süper Lig'in anahtarı olabilecek bir santrafor olduğunu daha transferi işte gerçekleştiği zaman, kesinleştiği zaman burada anlatmaya çalışmıştık. Yani Lukaku mevcut fiziksel özellikleriyle Onuachu'nun Trabzon'da gösterdiği etkiyi aslında Fenerbahçe'de yapabilecek bir oyuncu. Çünkü Süper Lig'de fizikli bir santrafor ciddi bir avantaj sağlıyor. Artı Lukaku bağlantı oyununu da çok iyi seviyede yapabilen bir oyuncu. Hiçbir zaman zaten son vuruşları üst seviye olmadı. Ama pozisyon almayı bilen, topu tutmayı bilen, topu verip hareketlenebilen bir oyuncu olduğu için Lukaku'dan beklentim benim yüksek. Hala yüksek. Eğer işte o fiziksel sıçramayı da gösterebilirse farkını ortaya koyacaktır. Artı şununla da alakalı Lukaku ile olumluyum. Hala istiyor. O mesela önemli. Yani gelirken de motive gözükmüştü yaptığı konuşmalarla. Mesela bu konuşma bir problem yaratabilir Fenerbahçe'de. Hani konuşacağım, edeceğim kendi durumumla alakalı olarak. Ama talepkar olması da her zaman iyi oyuncunun. Yani durumu kabullenmemesi, ben oynamak istiyorum, daha fazla sahada süre almam gerekiyor demesi de iyi. Yoksa şey de yapabilirdi yani, ben rahatım burada, yemekler de güzel. Ondan sonra Vedat Muriç de iyi koşan bir arkadaş, o koşsun, ben de sonra 25-30 dakikada oynayayım düşüncesinin olmaması bence iyi. Hı hı. Bir sıkıntı yaratabilir.
1: İşte nasıl teknik yönettiğine direktöre bağlı, evet, konunun, evet, yani. Yoksa iyi bir şey. Böyle bir sıkıntıyı yönetmek daha iyi bir şey. Oynamak isteyen oyuncuyu, evet, ve belli bir kalitesi olan bir isim. Mesela Gaziantep maçı mıydı? Onun ilk 11 çıktı. O maç için hep hazırlandığı söylenmişti. O maçta çıktı, oynadı. Şimdi az önce de fikstürü saydık. Bayağı da yoğun. Yani Lukaku'nun da ilk 11 olacağı, hani 8 maçın ne bileyim belki 3'ünde Lukaku'yu da ilk 11 görebiliriz o yoğun fikstürde.
0: Olabilir.
1: Yani, o olabilir. Forma giyme ihtimali de bence yüksek. Zaten oyuna her maç giriyor. Vedat Muriç oyundan çıkıyor. Lukaku da giriyor ama tabii yetmez. İlk 11 oynamak ister daha fazla. Bu fikstür yoğunluğunda bir fırsatı var. Peki ben tekrar Yener İnce'ye döneyim, Galatasaray kulüp doktoru. Dün Singo ile alakalı olarak da transfer olurken herhangi bir sakatlığı yoktu diyor. Kronik sakatlığı da yok. Geçen sene sol arka adalesinde ciddi bir sakatlık oldu. Bu sezonda sağ arka adalede aynı sakatlık olmuş. Tedavisi gayet iyi gidiyor. Sağ çalışmalara başladı demiş. Tarz olarak dinamik bir oyuncu. Yüksek hızlara çok fazla sayıda çıkan biri. Riski yüksek kendisinin. Bu doğru ama kronik bir sakatlık.

0: Yok demiş Wilfried Tsingoy'la alakalı olarak. Onun da Barcelona maçıyla birlikte kadroya dönebileceği konuşuluyordu. Bu hafta için pek bir şey söylenmemiş. Lemina için onun da tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda, dizinde ağrısı olmuştu. Takım idmanına katılabiliyor. Herhangi bir sakatlığı yok denmiş. Lemina tabii orta sahanın bir opsiyonu ama aynı zamanda stoperin de bir opsiyonu. Ben Jakobs dedim Barcelona maçı için ama teknik direktör Okan Buruk Davinson'un yanında Lemina'yı da tercih edebilir. Ama ilk maç Sporting önünde Jakobs olduğu için Jakobs'a ben daha yakınım. Ve Jakobs'un da Lemina'dan tabii daha hızlı olduğunu düşündüğümden o hıza Jakobs'a karşılık verilebilir. Bir isim daha var aslında Galatasaray'da sakatlığıyla ilgili ama onu da ben hep unutuyorum. Şalai, onun da tedavisinin yolunda olduğunu belirtmiş Yener İnce ve antrenmanların bir kısmında yer almaya başladığını söylemiş. Yani yarın Şalai de olmayabilir. Sağ bekte. Peki ne oluyor? Tsingoy yok. Şalai yok. Sağ bekte. Kim var?
1: Kaan Ayhan.
0: Kaan Ayhan.
1: Barış Alper.
0: Barış Alper mi?
1: Hı. Olmaz mı?
0: Bir ara evet çok oluyordu da son dönemlerde hiç bekte görmedik.
1: Yani Sané, Leao, Barış Alper. Barış Alper sağ bek, Leao sağ ön, sol ön, Sané sağ ön. O şekilde de Galatasaray çıkabilir isterse.
0: İsteyebilir, olabilir. Şimdi düşünüyorum. Ligde bir maçta galiba Kazımcan'ı oyuna sonradan sokup sağ beki almıştı.
1: Ters tarafta oynatmıştı.
0: 3 sol beki var şu anda Galatasaray'ın. Eren, Jakobs ve Kazımcan. O bir alternatif olabilir. Şeyi hatırlamaya çalıştım. Pendik Spor maçında acaba Okan Buruk nasıl bir deneme yaptı? Kanaya mıydı acaba oradaki sağ bek? Onu da çok dikkatli takip etmedik biz karşılaşmayı ama şimdi bakayım önümde Kanayan gözüküyor o maçta. Sağ bekte.
1: Olabilir yani. Kanayan'ı da oynatabilir. Barış Alper'i de oynatabilir. Ama ben genelde biliyorsun iç sahada hani büyüklerle oynamadığım bir karşılaşmada sağ bekin ya da sol bekin bir devşirme oyuncu olabileceğini o fikre uzak değilim. Hatta hoşuma gidiyor. O tarz şeyler, yaklaşımlar. Bunu yarın görürüz ama bir gerçek var. Barcelona maçı öncesinde Galatasaray sakatlık konusunda minimum riski alır. Orası kesin. Yani Şalai'nin yani böyle %80 ise oynamayabilir Şalai. Bu da son derece anlaşılır. Yani Galatasaray zaten hani mevcut kadrosuyla öyle çok çok dert edeceği bir durum yok. Süper Lig'de bir iç saha karşılaşmasında. Deplasman olsa belki biraz daha sıkıntılı yaklaşabilirsin. Biraz daha belki risk alabilecek şekilde yaklaşabilirsin ama bir iç saha karşılaşmasında hep söylediğimiz gibi yani diğer takımların da kadro ortalamasına, seviyesine baktığın zaman hani bu eksikler Galatasaray'ın kotaramayacağı, Galatasaray'a çok büyük problemler yaratacak eksikler değil. Asıl sorun cuma günü oynamak. Yani milli ara dönüşü cuma günü oynamak bence hoş değil. Çünkü mesela Davinson Sanchez de oynamayabilir.
0: Dönüşü uzayacak.
1: Evet, dönüş çok uzayacak tarzı şeyler okudum ben. Dün okumuştum bunu. O biraz sıkıntı. Yani oyuncular çünkü çok uzun bir milli ara oldu. İşte milli takımdan dönenler pat diye cuma günü karşılaşma. O ritim konusunda, bir tempo konusunda problem yaşayabilirsin. Eksiklerden ziyade ben şeye dertlenirdim. Cuma günü oynamayı ama Barcelona maçı da salı günü olduğu için tabii doğal olarak
0: Galatasaray'da istiyordur.
1: Evet, cuma günü oynamak Galatasaray'ın tek seçeneği gibi.
0: Bakalım Batrakov Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma şansı bulabilecek mi? O da son iki lig maçına yedek kulübesine başlamıştı. Büyük bir yatırım yapıldı Batrakov'dan. Şu ana kadar pek onun karşını veremedi. Çok da ilk 11 fırsatı da bulamadı. Milli arada Rusya'ya gitti. Şimdi ona baktım. Rusya milli takımıyla da 3 maçta görev almış zaten. 3 maç yapmışlar. İran, Namibya ve Nijerya maçları. İran maçında 78 dakika sahada kalıp bir asist yapmış. Namibya maçında 14 dakika oynamış. Nijerya maçında da 90 dakika sahada kalmış. O maçta 3-3 sona ermiş. Batrakov'dan bir gol asist katkısı yok. Takımında 10 numarasılı pozisyonda oynuyor. 11 numaralı formayı giymiş Batrakov. 10 numaralı forma Yuvakin diye bir oyuncu da Rusya milli takımında. Bakalım, ben onu da merak ediyorum. Bu arada Nijerya maçında da Yanaço orada da gollerine devam etmiş Nijerya milli takımıyla. Bursaspor'la da sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Yıldız oyuncu Nijerya milli takımında da golünü atmış son Rusya karşılaşmasında. Onun da milli takımda 59 maçı varmış Keleci Yanaço'nun. Bu milli arada da zaten tek maçta 45 dakikada bir gol atmayı başarmış. Peki birkaç mesaj okuyalım Galatasaray'la ilgili geldiyse. Murat, Galatasaray'da sol bek dolu, ne zaman geriye düşsek Okan Buruk sol bek alıyor oyuna demiş. Evet, 3 oyuncu var Galatasaray'da, bir bolluk. Kazımcan'ın ayrılmak istedi ama teknik heyetin izin vermediği söylenmişti. Büyük ihtimal işte bu çok yönlü olması, Jakobs'un stoperde oynayabilmesi sebebiyle böyle bir planlama yapıldı. Savaş dinleyicimiz Ali abi demiş, Barcelona maçında Barış sağ bek olsa diye bir mesaj göndermiş. Onu aynı şekilde düşünür mü Ali abi bilmiyorum. Karşısında Adeyemi veya Gordon, ikisinden biri olacak. İkisi de çok formda.
1: Yok ya. Bir de Galatasaray şimdi Barcelona maçında strateji olarak
0: önde basacak.
1: Ne belirleyecek? Ya benim işin içinden çıkamadığım iki tane takım var. Rakip olduğunda Galatasaray ikisiyle de oynayacak. Paris Saint Germain son maç ama bir de Barcelona. Çünkü Barcelona enteresan şekilde inanılmaz geniş alanlar bırakabiliyor rakibine. Yani Galatasaray mesela Barcelona'ya iki gol atabilir. Çok büyük bir sürpriz olmaz. Ama işin savunma tarafını çözemiyorsun. 5 gol değildir. İşte. Hani böyle anormal skorlara imza atabiliyor Barcelona. Anormal alanlar da verebiliyor. O yüzden Barcelona karşısında hani önde basmaya aslında çok gerek yok genel olarak. Zaten o alanı bulacaksın. O alanı nasıl iyi değerlendirebilirsin? Ki Galatasaray'da da o alanı yani çok iyi değerlendirebilecek Leao gibi bir oyuncu var mesela. Driplingi var, kuvvetli. Ondan sonra Sané gene aynı şekilde gidebilir. Barış Alper gidebilir.
0: Osimhen de
1: topla
0: gidebilir.
1: Osimhen de topu alır, gider. Hani etrafına da o pasları verebilir. Galatasaray'ın öyle bir avantajı olacak ama işin savunma tarafında orada işte orayı pek çözemiyorsun. Barcelona karşısında hiçbir takım çözemiyor. Ama avantajı Galatasaray'ın bence milli ara oldu. Bu milli ara ile beraber ben ritmin aynı seviyede devam edeceğini düşünmüyorum. Şimdi giderler Hetafe'ye 6 tane atarlar. Yine beni taca çıkartırlar ama.
0: Hetafe'ye zor ya. Hetafe çok şey bir takım. Sıkıcı bir takım.
1: Sıkıcı onlar bir takım değil mi?
0: Daha az gol yerler.
1: Hetafe'ye çok gol atarlarsa korkalım.
0: Evet. Hetafe'ye 6 atarlarsa bence korkmak lazım.
1: O zaman korkalım. Zaten korkulmayacak gibi de değil Barcelona. Ama ben o yani olağanüstü başlangıcın biraz sekteye uğrayabileceğini oyun olarak, skor olarak söylemiyorum. Hani gene Barcelona'ya kaybedebilirsin. Ama böyle hani çok anormal bir Barcelona'da görmeyebiliriz. Umudum var. Daha bu milyardan önce de vardı. O kadar ritim bulmuş bir takım. Böyle 20 gün, 21 gün araya girdiğinde doğal olarak bir şeyler değişir. Mesela Rafinha'nın sakatlığı ne durumda?
0: Ha? Çok kötü denmedi ilk seferinde.
1: Çok da zorlamamış da olabilirler tabii. Bir de şey olduğu için. Hani önemsiz bir milyar olduğu için. Çok zorlamamış da olabilirler. Bakalım yani ben enteresan bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Bu arada Rafinha olmadı. Adeyemi'yi büyük ihtimal oraya atacak. Gordon, Yamal yine acayip yani. Adeyemi de çok formda. Acayip formda Barcelona'da. Her türlü sıkıntı. Hani Adeyemi atmasa Fermin'le olma var. Orada yine oynayabilecek. O işi yapabilecek. Çok korkutucu bir takım. Gordon'ın da galiba dün veya evvelsi gün bir röportajından bir kesit. Ben hep savunma arkasına bu boş koşuları atıyordum. Ama ilk defa Pedri gibi bir oyuncuyla oynuyorum. O koşularıma pasta karşılık verebilecek bir yetenekle oynuyorum demiş mesela. O da. Çok yani her bölgesi sıkıntılı.
1: Biraz sert olmak gerekebilir maçta.
0: Yakın oynayabilirsek.
1: Yakın oynayıp
0: İspanya'ya sert olmak, oynayamamıştık işte.
1: Evet, sert olmak gerekebilir maçta. Biraz hani Barcelona'nın deplasmanda oynadığını, sadece tribünler açısından değil, sağ içinde de. Tabii orada çok riskli bu. Sert olmak derken rakibe sertlikten bahsetmiyorum. Hani topa sert olan, ikili mücadelelerde fizik olarak kuvvetli olan, ayakta kalan bir takıma ihtiyacım var. Barcelona genel olarak fiziksel anlamda çok korkutucu bir takım değil. Oyuncuların şeyi olarak söylüyorum. Size'ları olarak söylüyorum. Yani
0: stoperleri bile

0: Evet.
1: Hani Kubar CEO'yu.
0: Öyle öyle işte. Ama işte yaklaşamıyorsun. Hani sana o fırsatı da vermeyebiliyorlar. Çok hızlı top çevirme özellikleri var. Öyle olunca yorulma ihtimali de çok artıyor. Yani sen rakibe yaklaşacağım diye daha fazla efor sarf ediyorsun. Rakibe yaklaşamıyorsun, oyunu durduramıyorsun. Oyun sürekli hareketli. O zaman tabii fiziksel olarak erken de tükenebilirsin. Ya ben teknik direktör olsam izne çıkardım. Böyle maçlarda ben kendimi düşünüyorum.
1: Menajerlik oyununda oluyor
0: böyle
1: öyle.
0: Böyle düşünüyorum böyle. Çözemiyorum. Ya ne yaparım, izne çıkayım ben en iyisi. Bir
1: rapor al.
0: Yani bir rapor alayım ben bir. Yani en oynamak istemediğim takım ya benim gerçekten Paris Saint Germain'le Barcelona. Çünkü şeyi kafamda oturtamıyorum. Hani strateji olarak ne yapmak gerekiyor? Bazı takımlar var böyle çok net bir şekilde bu takıma şunu yaparsan sonuç alırsın. En azından o kafanda teorik olarak oturuyor. Ama Barcelona'da çok oturtamıyorum. Paris Saint Germain'de de çok uzun süre oturtamadım o işi. O yüzden izin en iyisi. Bir izin yaz sen Barcelona maçlarında.
1: Peki Galatasaray'ın iç sahadaki bu tarz maçlarında bu tarz rakiplere karşı öyle çok kötü oynadığı bir maç hatırlıyor musun?
0: Yo,
1: bu dönemde Okan Buruk. Hani Bayern Münih'i say, Liverpool, Juventus, tabii. Manchester United. İki Liverpool maçı vardı. İşte bir Juventus başka.
0: Aynen. O da bir şey. Galatasaray için iyi bir referans.
1: Kafa kafaya. Hani gücü tabii. Yetmedi. Yorgunluk oldu son bölümde. Ama hani en azından belli bir süre kafa kafaya da oynadı bu takımlarla.
0: Aynen öyle.
1: O ama bir... deplasman için tabii Paris Saint Germain daha kötü.
0: Şimdi deplasmanda değiliz. Bir de Paris Saint Germain son deplasman maçı. Yani orada işler çok değişebilir.
1: Ama Paris Saint Germain şu an çok kötü. Orada vites de yükseltmiş de olabilir. Çünkü şu an çok puan kaybetti.
0: Örnek veriyorum şey için ilk 8'deki yere garanti olmuş bir Paris Saint Germain de çıkabilir Galatasaray'ın 7 maç sonunda karşısına.
1: Öyle mesela bu 3. senemiz Şampiyonlar Ligi'nde. Son haftaya ilk 8'i garanti giren kaç takım olmuştur? O da kolay değil Ali abi sanki.
0: Vardır
1: o kadar.
0: Ya.
1: İlk 8'i garantilemek yani 7 maçta 7'de 7 yapan anca sanki tam matematik olarak garantileyebiliyor
0: şey
1: diye düşünüyorum.
0: Bakmadım ama
1: o yüzden
0: bakmak lazım.
1: Öyle de olmayabilir çünkü çok yakın oluyor puanlar. 16, 15, 14 hani 14 olan 17 oluyor. 16 olan kaybetti. Mesela 8 dışı kalabiliyor hani son hafta da.
0: Ama hani 8 dışı kalmakla mesela 24 dışı kalmak arasında da çok büyük fark var. Onu da unutma. Çünkü bazen şey de oluyor. Yani öyle bir takımla son maçı oynuyorsun. Adamın mutlak kazanması gerekiyor ilk 24'te kalabilmesi için.
1: Tabii burada ilk 8 dışında kalsa
0: da şeyi oynamak için, ekstra tur oynamamak için evet. Bir şey oluyor. O da oldu galiba. Oldu yani ilk 24 dışında kalma ihtimali son maçta bir takımın vardı. Büyük takımlardan birinin Paris vardı.
1: Paris Saint Germain'di sanki. İşte
0: var, öyle bir şeylere de oldu yani bu iki senede. Ama neticede şu an en azından Barcelona maçı içeride. Ve senin dediğin gibi yani bazı karşılaşmalarda da o şeyi gördük Galatasaray'dan. O direnci gördük.
1: Peki son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.45 saatlerimiz. Reklam arasında bir tuvalete gittim. Ayna karşısında iki dans figürü yapıp kendime geldim.
0: İşe yarar mı? İşe yarar mı?
1: Valla son 10 dakika inşallah yüksek bir enerjide programa götüreceğim. Öğlen de olmayacağım. Yarın sabah da yokum programda. Sen bugün bir yerde son programı demişsin. Dedin yani benim için. Bir dinleyicimiz de hani
0: i̇zin
1: gerçek öncesi. Anlamda anlayın.
0: Kısa izin öncesi.
1: Kısa izin. Evet. Pazartesi sabah bir aksilik olmazsa mikrofon başında olacağım. Peki Galatasaray'la ilgili durumdan bahsettik. Bugünün Ronaldo gündemine dair şeyler konuşalım mı yoksa artık yeter?
0: Ne oldu Ronaldo gündemine ait? Bir şey mi oldu? Bir gelişme mi var?
1: Yani birkaç bir şey var. Ronaldo ile alakalı olarak. Bir kere dün hadi iyi bir şeyden başlayayım. Eleştirilere geçmeden önce. Messi'nin Instagram paylaşımının altına Ronaldo bir cevap yazdı. İngilizce olarak. Leo dedi. Uzun yıllardır işte kendi ülkeni temsil ediyorsun. Ve ülkenle yaptıkların sonsuza kadar kalacak. Arjantin milli takımıyla başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler tarzı bir mesaj göndermiş Cristiano Ronaldo. Bu jesti yapmış Lionel Messi'ye. Bununla ilgili bir eleştirim var mı?
0: Tebrik ederim kendisini.
1: Yani buradan da bir şey bulabilirsin yani mesajların içerisinde.
0: Ya.
1: Yok mu? Bekledim ama tamam yok. Güzel hakkını verdin. Bu iyi olan kısım.

0: İyi şeyler çok konuşulmuyor biliyorsunuz. O yüzden hemen geçiyoruz. Bak ben de bir şey diyemedim yani. İyi dedik, geçtik. Ne diyeceğiz değil mi yani? Takdir ettik. Geçenlerde Felipe Melo bir mesaj paylaşmıştı Instagram'dan. Onu konuşmadık da. Arjantinli futbolcuların Messi'ye davrandığı gibi Ronaldo'ya davranmıyor Portekizli futbolcular demiş Melo. Ronaldo da bunu beğenmiş. Hadi bakalım. Sana yine seni dürteyim bir.
1: Evet.
0: Sonra Cristiano Ronaldo biliyorsun Instagram'dan paylaşım yaptı. Hiçbir Portekiz milli takım futbolcusu beğenmemiş. 16 milyonun üzerinde beğenisi varmış o paylaşımın ama hiçbir Portekizli futbolcu beğenmemiş. Bu da zaten aslında anlaşılabilir. Yani Ronaldo'ya karşı şeyi de göstermez tamamen. Çünkü Ronaldo'yu çok sevdiğini söyleyen Veiga da var mesela ama Instagram'ı varsa o bile beğenmemiş. Bundan bir şey çıkarılır mı bilmiyorum. Mesaj içeriği çünkü biraz farklı diğer paylaşımlarına göre.
1: Yani istersen
0: Çıkartırsın.
1: çıkartırsın. İstersen çıkartırsın. Kimse de bir şey demez. Ama Ronaldo biraz işte kendi etti, kendi buldu. Portekiz milli takımıyla alakalı olarak. O da bir gerçek. Zaten Ronaldo'nun olmadığı karşılaşmada Portekiz milli takımının kaptanını beklemesi bile aslında alınması gereken bir mesaj Ronaldo için. Ama bunlar dünden bugüne olmadı. Yani yıllar içerisinde biriken şeyler, bence kırgınlıklar. Bir de şöyle de bir gerçek var. Yani şimdi sosyal medyada hani ben anlattım ya Ronaldo ile alakalı işte bir eleştiri geliyor önüme. Ondan sonra onu beğeniyorum. Sonra yenisi geliyor. Sonra yeni video geliyor.
0: Dün bana oldu.
1: Evet yani bayağı da seni dolduruyor aslında. Öyle bir şey izlediğin zaman.
0: Dün masada soruyor Ronaldo, tanıdığın en ünlü kişi kim diye çocuğuna. Annem diyor. Ronaldo böyle bir donuyor. Bunu paylaşmışlar. Önüme düştü.
1: Evet yani. İşte
0: Yani
1: onu
0: ne?
1: izledikçe de
0: Bir insan doluyor
1: anladın
0: yani.
1: mı? Onu izledikçe de işte oyuncular da hani böyle bir dolar yani. Çünkü hep aynı, benzer şeyler geliyor. Ve benzer karakter özelliğinin yansımaları olarak onu değerlendiriyorsun doğal olarak. Yani 1 2 3 5 artık 10. da aptal olan da anlar affedersin. Nasıl bir şeyde olduğunu, karakterde olduğunu. O da tabii eksi olarak yazıyor yani Ronaldo'ya sürekli olarak. Yani sosyal medyadaki bu paylaşımlar, bu durumlar. Gününde Ronaldo eleştirisi bu şekilde olsun.
0: Peki şunu duydun mu? Ronaldo, ben bunu dün gördüm. Daha önce görmemiştim. Ronaldo'nun ekibinden Jesus'a giden o metinde şöyle bir ifade olduğu dün bir gazeteci tarafından ben ilk defa ondan gördüm. Roman Molina diye 700 bin takipçili. Genelde de böyle belgeli habercilik yapmaya çalışan farklı bir habercilik tarzı var kendisinin. Pele Maradona kalibresindeki bir oyuncuyu ısınmaya gönderip almayarak bir hata yaptım demesi beklenmiş George Jesus'tan basın toplantısında. Pele Maradona kalibresindeki bir oyuncuyu ısınmaya gönderip sonra da almayarak bir hata yaptım. Eğer bugün olsa bunu yapmazdım demesi beklenmiş dediğine göre bir de not düşmüş. Portekiz Futbol Federasyonu bunun için de bastırdı. Çünkü Ronaldo'nun temsil ettiği o kimlikle birlikte gelen ekonomik bir gelir oluyormuş Ronaldo olduğunda herhalde Portekiz'in bir takımında. O yüzden Ronaldo devam etmesini istiyorlarmış ve Jesus'u da Ronaldo konusunda hep ikna etmeye, zorlamaya çalışmışlar. Ama Jesus'un da o çıkışları zaten beni kimse işte yönlendiremez falan. Federasyon da biraz sanki şey Jesus kırgın gibi.
1: Evet, o dünkü hikayede zaten Cessun bir yerde çıldırdığı açık. Çünkü senle konuştuk pek anlam yükleyemiyorsun. Yani o görüşmenin ardından iki taraf bir metin üzerinde anlaşıyor. Cessus metne okey diyor. Peki nasıl oluyor da basın toplantısına çıkıp o metinden uzaklaşıp farklı şeyler söylüyor. Bir yerde bir şey olduğu belli. Ronaldo da herhalde Cessus tarafından ses çıkmadıkça iyice abartmış. Pele ve Maradona seviyesinde bir oyuncuyu ısındırdım ama almadım. Büyük bir hata yaptım. Bir kere daha olsa yapmam falan. Şimdi bu kadar da fazla tabii damarına basılmaz. Belki orada böyle bir hani PR üzerinden metinle gitmeseler. Çünkü ben dün sana söyledim mesela, reklam arasında da konuştuk. Ya dedim, bu olayda metni onaylattırma kısmı bana çok garip geldi dedim. Sen de ben anlıyorum abi dedim. Hani çok garip gelmiyor dedin. Belki orada hani o kadar iddialı olmasalar. Yani desek yani hoca hani hoş olmadığını söyle yeter. Hı hı. Benim için dese, böyle biraz daha Cesus'un huyuna gitse belki Cesus kendiliğinden de söyleyebilirdi. Ama böyle metinler gidiyor geliyor, onaylatılıyor falan olduğu noktada herhalde bir yerde adam koptu. Ama gene de Ronaldo da şunu diyor. Yani biz onay şey yaptık diyor, anlaştık diyor metninde. O metni üzerinden konuşacağını anlaşmıştık. Aynen. Diyor. Artık ne yazdırdıysa, diyorum ya, serv anlaşması. Cesus'un önüne o serv anlaşması gibi bir şey konulmuş ki bir noktada adam da bunu karşısına almayı düşündü ve öyle bir hareket yaptı.
0: Montella'dan önce görevinden ayrılır mı Cesus acaba? Bu ekonomik şartlar gerçekten çok önemliyse Portekiz Futbol Federasyonu için, bu kadar Ronaldo'yu tutmak için milli takımda.
1: Tam olarak işte dün onu anlatmaya çalıştım. Çok kazanabileceğim bir savaş değil. Yani bu federasyonun da, Cesus'un da, Ronaldo'nun da çok kazanabileceği bir savaş değil. Yani Ronaldo bu savaştan Cesus'u milli takımdan uzaklaştırarak galip çıkmış gibi gözükse de gene kariyerine ciddi bir sekte vurur. Cesus Ronaldo'yla şey yapsa, ne derler, savaşa girse, Ronaldo'yu bundan sonra milli takıma almasa, Portekiz futbol tarihinin en büyük ikonunu milli takımdan bu şekilde uzaklaştırmak doğru değil. Milyonlarca seveni var. Doğru değil gene. Gene bir şey kazanamaz. Yani o anda savaşı kazanmış gibi gözüksen de muharebeyi kazanırsın, savaşı kaybedersin. Öyle söylüyorum. Federasyon için daha kötü. Hiçbir şey yönetemedin yani. Ne yıldız oyuncunu yönetebildin, ne teknik direktörünü yönetebildin. Felaket federasyon içinde. O yüzden bu hiçbir tarafın şey kazanabileceği bir savaş değil. Burada oturup bir orta yol bulup orada metindeki Pele ve Maradona'yı çıkartıp bir şekilde anlaşmaları gerekiyor. Anlaşsınlar yani. Onlar, o da onların derdi olsun.
0: Federasyon başkanı da biliyorsun eski hakem.
1: Öyle mi?
0: Pedro Proença. Liyakatsiz gelmiş. Yönetemiyor.
1: Valla ne bileyim işte, yani çok kolay bir iş değil.
0: Peki 9.54 saatlerimiz. Son bir notum var. Son bir notum var. Onu da okuyayım. Dün dikkatimi çekti. Emre Belezoğlu Maçkolik YouTube kanalına bir röportaj, evet, verdi. Bir saati aşkın. Aynen. Bir röportaj. Tabii çok uzun ama benim dikkatimi çeken kısım şu oldu. Yeni nesil dahil olmak üzere diyor. Ben diliyle konuşmayı seven çok sayıda teknik adam var diyor. Kendimi de bu gruptan ayrı tutmuyorum diyor. Ben de diyor ben diliyle konuşmayı seviyorum. Ancak bu ben odaklı yaklaşımdan sıyrılıp meseleye biz penceresinden bakmayı öğrenmeliyiz. Sahanın asıl aktörü oyuncudur. Teknik direktör ise onun en büyük destekçisidir diyor Emre Belezoğlu bu konuyla ilgili. En son bu İsmail Kartal Arda Güler açıklamasında yine dikkat çekmişti. Arda Güler konusu dün de sorulmuş. İlk A takıma çıkaran da kulüp dedi gerçi yani, ama benim dönemimde çıktı dedi Emre Belezoğlu. Onun üzerine bu açıklama yaptığını düşünüyorum. Sahanın asıl aktörü oyuncudur. Teknik direktör ise onun en büyük destekçisidir. Bununla ilgili okuduğum bir kitapta şöyle bir benzetme vardı eğitimle alakalı. Bu da kısmen bir eğitim bence teknik direktörlükte oyuncular üzerinde. Eğitim demiş yazan, bence en iyi tarımla karşılaştırılabilir. Bahçıvanlar bitkileri yetiştiremediklerini bilirler. Bitkinin kökünü toprağa tutturamazlar, yaprakları yapıştıramazlar, taç yaprakları boyayamazlar. Bahçıvan işi tüm hepsinin gerçekleşmesi için en iyi koşulları oluşturmaktır. İyi bahçıvanlar bu koşulları sağlar, kötü olanlar sağlayamaz. Aynı durum öğretmenlik için de geçerlidir diyor. O öyle bağlamış. Birebir aynı değil, farkındayım. Eğitim falan farklı ama özünde ben de benzer düşünüyorum. Yani bir teknik direktör belli bir yere kadar bir şey yapabilir. O oyuncunun biraz da kendisinde bitecek bir şey. Ona o şeyi, ortamı sağlaması lazım. Performans verici ortamı, oyun planını, şeyi sağlaması lazım teknik direktörün. O yüzden ana şey her zaman bence de oyuncu. Teknik direktör o ortamı sağlamakla yükümlü kişi diye ben de böyle bağlayayım programı.
1: Evet, geçmiş olsun.
0: Veda edelim.
1: Sana iyi tatiller.
0: Teşekkür ederim.
1: Pazartesi günü bir aksilik olmazsa seninle beraber burada yine gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra da Aygün abi gelecek. ortalık şenlenmeye devam edecek.
0: Evet, Aygün abi geldi içeride.
1: Dur tahmin edeyim, ilk konu Ferhat Gündoğdu.

0: Düşüyor ama herhalde.
1: Hayır abi de. Tahmin sadece. Şanslı bir tahmin yani, diyelim.
0: Bakalım. Peki bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
3: Evet, herkese merhaba. Alışık olmadığınız bir saatte Hat-Trick'ten merhaba diyelim. Saatlerimiz 12-12. Neden alışık olmadığınız bir saat? Tabii ki Hat-Trick biliyorsunuz hafta içi her gün 14'te yayınlanıyor. Bugün Salim Manav izinli ama bizim gençler arasında diyelim ufak bir karışıklık olmuş. Öyle olunca da şu an ne Salim gördüğünüz gibi ne de Burak yayında. O yüzden saat 1'e kadar hep beraber yayını yaparız. Problem değil. Dolayısıyla 12-1 arasında hat-trick yapmış olacağız. Birden sonra da siz 6. adamı dinleyeceksiniz. Evet, sabah Mert'le beraber program yaparken konuşmuştuk aslında gündem olarak. Sakin bir gün. Yarın Süper Lig'de yeni hafta, milli ara sonrası hafta başlayacak ve yarın tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı toplantı gündemde. Onu bekliyoruz. Oradan ne sonuç çıkacak? Acaba Montella ile ilgili bir karar çıkacak mı? Montella gündeme gelecek mi? O bile sorulması güzel bir soru. Bununla beraber İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi acaba Türk futbolunda bu yaşananlardan sonra nasıl bir yol haritası belirleyecek? İstifa çıkar mı, çıkmaz mı? Aslında saha dışındaki gündem Türkiye'de yarınki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Onun dışında tabii ki çok çok önemli olmasa da gelişen haberler var. Yine onlara da bakacağız. Onlardan bir tanesi mesela 4 maçlık Uluslar Ligi macerasından sonra milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki yeri de tahmin edebileceğiniz gibi değişti. Çok önemli mi? Aslında bir bakıma önemli. Neden önemli? Ne kadar yukarıda olursanız Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası finalleri, Dünya Kupası elemeleri oralarda yüksek torbalardan, ilk sıradaki torbalardan yayına giriyorsunuz ve böylece düzeltiyorum, yayına giriyorsunuz diyorum. Kura'ya giriyorsunuz. Böylece tabii daha kolay rakiplerle eşleşiyorsunuz. O yüzden hani işte 27.ydik, 31'e düştük. Çok mu önemli? Böyle bir önemi var aslında. Biz de FIFA dünya sıralamasında işte 31. basamağa kadar geriledik. Tabii milli takım açısından hem Dünya Kupası hem de özellikle Uluslar Ligi'nin ilk bölümü hiç iyi geçmedi. Artık bundan sonra Kasım ayındaki karşılaşmalarla beraber biraz daha durumu düzeltmeye çalışacağız. Hem Uluslar Ligi'nde hem de FIFA dünya sıralamasında diyelim. Şöyle bir bakayım, FIFA dünya sıralamasında da tablo nasıl ilk sıralarda. İlk sırada İspanya var. Dünya şampiyonu İspanya. Uluslar Ligi'nde de yine iyi bir performans sergiledi. Arjantin ikinci basamakta, Dünya Kupası finalisti. Uluslar Ligi'nde bizim rakiplerimizden Fransa üçüncü basamakta. İngiltere son dönemde istikrarlı gidiyor ve İngiltere dördüncü basamakta dünya sıralamasında. Bunun dışında Portekiz, onlar da Jesus'la beraber 4'te 4 yaptılar biliyorsunuz ve 2 basamak yükselmiş Portekiz milli takımı dünya sıralamasında 5. basamakta. Brezilya 6'da, Fas 7'de, yine rakiplerimizden Belçika ilk 10'da yer alıyor dünya sıralamasında 8. basamakta. Hollanda 9, Meksika da 10. basamakta. Aslında sadece ilk 10'da Portekiz'in 2 basamak yükseldiğini görüyoruz. O yüzden de Brezilya ve Fas'ın da birer basamak düştüğünü görüyoruz. Onun dışında ilk 10 sıralamasında bir değişiklik yok. Biz de 31. basamağa düştük. Bizimle beraber bakayım şöyle bir ilk sıralarda.

aslında en sert düşüşü biz yaşamışız. Onu söyleyebilirim. Bakıyorum tekrar bir yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir biz, bir de Nijerya. Nijerya bizden bir basamak yukarıda dünya sıralamasında. Onlar da 4 basamak birden düşmüş. Biz de 4 basamak birden düştük. Dünya sıralamasında 31. sıraya geldik. Genelde iyi olduğumuz dönemlerde, yani iyi derken böyle çok çok iyi değil ama bir standart yakaladığımız dönemlerde işte böyle 20'lerde kendimize yer buluyoruz. Tabii çok iyi dönemlerimiz de oldu dünya sıralamasında ama onlar biraz artık bayağı bir eskide kaldı gibi gözüküyor. Evet, bir dinleyicimiz ne demiş? Abi sonunda hat-trick 3 saate çıkardınız demiş. Bunun yanında şöyle bir bakalım. Ali abi bir anda nevrim döndü, saate bakıyorum demiş. Zaman ne çabuk geçti diyordum demiş. Gerçi 7-24 sizi dinleyebilirim demiş dinleyicimiz de. Tabii bu saatte dinleyince saati 2 zannetmiş sevgili Tolga Demirel. Ama saat 2 değil, dediğim gibi ufak bir karışıklık oldu. O yüzden ben girdim yayına. Yusuf Yen de demiş, Ali abi seni bu saatte burada duymak çok güzel. Montella acaba bu düşüş hakkında ne diyecek? Merak ediyorum demiş. Valla Montella açısından herhalde artık pek konuşmamak daha doğru bir strateji olacaktır. Çünkü son dönemde Montella ne zaman konuşsa hani kendine ya da bize bir fayda sağlamaktan daha çok tepki çekti. O yüzden Montella'nın sessiz kalması bir sonraki Uluslar Ligi'nde eğer takımın başında olacaksa olabilir, olmayabilir. Onu bilmiyoruz. Biraz daha sessiz kalması daha mantıklı olacaktır düşüncesindeyim. Evet, artık milli takım defterini kapatalım. Sıralamada 4 sıra geri düştük. Montella'nın durumu yarınki toplantıda belki gündeme gelecek, belki gündeme gelmeyecek. Milli takım da Kasım ayında üst üste 2 tane karşılaşma yapacak. Fransa ve Belçika ile. Belçika ile içeride oynayacağız. Fransa deplasmanına gideceğiz. Oradaki sonuçlarla beraber ya Uluslar A Ligi'nde devam edeceğiz ya da direkt, daha doğrusu Uluslararası Ligi'nde de direkt devam edemeyeceğiz. Çok büyük bir sürpriz olmazsa büyük ihtimalle playoff oynayacağız. Playoff sonunda belki Uluslararası Ligi'nde kalacağız. İşler istediğimiz gibi gitmezse de Uluslar B Ligi'ne düşebiliriz, direkt olarak düşebiliriz. Tabii playoff'la da yine Uluslar B Ligi'ne düşme ihtimalimiz var. Bunu da artık hep beraber göreceğiz. Evet, diğer tarafta ligin de başlayacağını artık herkes biliyor. Cuma günü itibariyle ligde Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte 7. hafta başlayacak. Galatasaray'da tabii Kasımpaşa maçı öncesinde durumu belirsiz olan oyuncular var. Onların başında Galatasaray'ın golcüsü Osimhen geliyor. Osimhen'le birlikte Şalay'ın da bir sakatlığı var. Singo takımla beraber az da olsa çalışmaya başladı. Bu ortamda tabii Singo direkt olarak oynamayacak. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. Baktık, Osimhen de yaklaşık bir ay önce oynamış en son. Osimhen'in de biraz tabii aslında Barcelona maçı öncesi oynasa iyi olur diyeceğimiz oyunculardan biri. Fakat maç Barcelona maçı olduğu için Galatasaray'ın çok da Osimhen eğer hazır değilse, sakatlıkla ilgili bir risk varsa büyük ihtimalle zaten Kasımpaşa maçında oynamayacaktır. Bunun yanında bir de milli takımlardan yorgun dönme ihtimali olan Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Torreira var. Okan Buruk'un bu iki ismi de Kasımpaşa karşısında yedek soyundurabileceği söyleniyor. Bakalım Galatasaray'da yarın tabii maç günü Kasımpaşa önünde çıkacak kadro biraz daha netleşecektir. Ama Galatasaray belli ki bazı eksiklerle Kasımpaşa karşısına çıkacak. Kasımpaşa'nın da tabii şöyle bir özelliği vardı milli ara öncesi. Emre Belezoğlu'nun ekibi ligde namağlup olan tek takımdı. Kasımpaşa'nın mağlubiyeti yoktu. 6 karşılaşmada 2 kez kazansa da Kasımpaşa 4 beraberlikle mağlup olmadı. Bunun yanında tabii şöyle de enteresan bir durum var. Onu da söylemek lazım. Şimdi Kasımpaşa'nın galibiyetleri hepsi deplasmanda geldi. 2 galibiyet, bir
beraberlik aldı Kasımpaşa deplasmandaki maçlarda. İç sahadaki 3 maçta da Kasımpaşa berabere kaldı. Bakalım yarın Galatasaray karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacak Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'nın maçlarını çoğunu takip ettim. Belki 90 dakika takip etmedim ama bölüm bölüm Kasımpaşa'nın oyununu takip ettim. Hani öyle ligin ilk bölümünü namağlup kapatan tek takım olabilecek seviyede bir oyun ortaya koymadılar. Onu söylemek gerekiyor. Zaman zaman bölüm bölüm iyi iş yaptı Kasımpaşa. Ama böyle müthiş de dediğim gibi ekstra işler yaptığını söyleyemem. İlginç bir özelliği var Kasımpaşa'nın. Maç başına en az isabetli orta yapan takım. Çok da fazla orta denemiyorlar. Böyle bir özelliği var Kasımpaşa'nın. Zaman zaman iyi kapanıyorlar. Onu da söyleyelim. Hücuma çıktıkları zaman topun da kıymetini biliyor demek yanlış olmaz Kasımpaşa için. Ama diğer taraftan Galatasaray'ın maç başına şutta ligin en iyisi olduğunu da unutmayalım. Galatasaray şu ana kadar 6 karşılaşmada 22.7 maç başına şut attı. Ligin ortalaması 14. Bununla birlikte Galatasaray yine rakip ceza sahasında topla buluşmada maç başına 34.5'la ligin en iyisi. Bu da Galatasaray'ın aslında hücum gücünü gösteriyor ki Galatasaray ligde Osimhen'siz de karşılaşmalar oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın aslında işin hücum tarafından daha çok savunmada sıkıntı yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Galatasaray hatırlayın bu sezona iç sahada Çorum beraberliğiyle başlamıştı. 2-2'lik beraberlik ki ondan önce Galatasaray'ın sezon öncesi oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da Villarreal ve Rennes'den de toplamda 5 gol yediğini unutmayalım. Lige gol yiyerek başladı. Sonra Erzurum maçı oynandı. Erzurum maçı ilk yarıda hatırlayın Erzurum Spor'da müthiş bireysel hatalar oldu. Daha Galatasaray ilk yarıda maçı kopardı. İkinci yarının oynanmasına bile gerek kalmadı neredeyse. O karşılaşma 4-0 bitti. Sonra Galatasaray'ın kazandığı Göztepe maçı 3-2'lik bir galibiyet. Ama 3-2'lik galibiyette de Galatasaray'ın yine savunmada zorlandığını, işte galibiyetin de son bölümde geldiğini unutmayalım. Hani son bölümde derken tabii 3-1'den 3-2'ye şey getirmişti o karşılaşma değil, yanlış söyledim ben. Ama Göztepe maçında da Galatasaray 2 gol kalesinde görmüştü. Yani biraz aslında Galatasaray'ın performansı defansif anlamda bugüne kadar yaşadığı sıkıntıları da gösteriyor. Yoksa Galatasaray hücum olarak yine geçen seneden çok farklı değildi. O son bölümde gelen gol Başakşehir maçı olacaktı. Az önce ben karşılaşmaları karıştırdım. Göztepe değil. Başakşehir maçında da Galatasaray 2 gol yedi. Ama 3 gol atarak karşılaşmayı kazanmayı başardı. Sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanı. Yine Galatasaray'ın 3 gol yediği bir karşılaşma. Ligdeki Kocaeli galibiyeti ve en son Galatasaray milli araya Trabzon deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyette girmişti ki o karşılaşmada da yine defansif zaaflar ortaya çıkmıştı. Kasımpaşa karşısında Galatasaray defansif anlamda çok zorlanır mı? Yani Galatasaray gol yiyebilir Kasımpaşa'dan ama ben biliyorsunuz yani Galatasaray'ın ligde çoğu rakip karşısında gol yese de yediğinden fazlasını atabileceğini düşünüyorum. Ben yarın Galatasaray'ın çok çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Belki oyun Galatasaray'da yine beklenen seviyede olmaz. Gerçi milli ara sonrası cuma günü oynamak da yine ben hep dile getiririm. Sıkıntı yaratır takımlara. O yüzden oyun olarak belki beklentiyi çok yükseltmemek lazım. Ama skor olarak da ben Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında öyle çok çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray geçen sene kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-0'la geçmişti. Ondan önceki sezon 3-3'lük bir beraberlik vardı Galatasaray'da. Bir puan kaybı yaşanmıştı Kasımpaşa önünde ki o karşılaşmada da hatırlayacaksınız Galatasaray ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa 3-0'dan
maçı 3-3'e getirmeyi

0: başarmıştı. Ondan sonra bakayım, daha doğrusu ondan önceki karşılaşmada ne olmuş? Galatasaray 2-1 kazanmış 2023 yılında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaları. Geçen sene son mücadeleyi iki takım arasında Kasımpaşa kazanıyor 1-0 ama Galatasaray orada şampiyonluğunu ilan etmişti. Enteresan sonuçlar var Galatasaray ile Kasımpaşa arasında. Deplasmanda Galatasaray'ın 4-3 kazandığı bir maç. Ondan sonra iki tane üst üste 3-3. Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti. Gollü karşılaşmaları da arada görüyoruz. Ama Galatasaray açısından tabii asıl olan açıkçası Barcelona mücadelesi olacak. Galatasaray bu sezon en zor sınavına Barcelona önünde çıkacak. O yüzden de işte yarın ben Osimhen gibi, Şalay gibi oyuncuların çok da fazla riske edilmeyeceğini, en ufak bir sakatlık riski dahi olsa kenarda bekleyeceklerini düşünmekteyim. Kendi adıma Galatasaray Kasımpaşa ile oynadıktan sonra Barcelona ile oynayacak. Ayın 13'ünde ki o da Salı gününe denk geliyor. Hemen Salı günü Galatasaray'ın Barcelona karşılaşması var. Sonra Gençler Birliği deplasmanı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanı Galatasaray adına. Ardından Lille deplasmanından sonra Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray için Konya deplasmanı. İçeride Stuttgart, içeride Amed ve Galatasaray milli araya bu şekilde girecek. Sabah Mert'le konuştuk. Hani milli araya aslında yaklaşık bir aylık bir süre var. Yaklaşık olarak bir aydan biraz fazla. Ama takımlar gördüğünüz gibi 3 tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynayacaklar. Artı ligdeki maç sayısı da 1, 2, 4, 5 olacak. 8 tane karşılaşma milli araya gidene kadar Avrupa'da oynayan takımlar için oldukça zorlu bir fikstür. Oldukça kırıcı bir fikstür. Galatasaray, Fenerbahçe adına, Trabzonspor ve Beşiktaş adına bakalım takımlar bu fikstürlerden nasıl çıkacaklar. Onu hep beraber göreceğiz. Hani Galatasaray Barcelona ile oynadıktan sonra Gençler Birliği deplasmanına gidiyor. Gençler Birliği'nin durumu işte kabul edilebilir. Yani çok zor bir deplasman olmayabilir Galatasaray açısından. Metin Diyed'in ayrıldıktan sonra Gençler Birliği neler yapacak tam olarak bilmiyoruz. Lille deplasmanı sonrası Fenerbahçe maçı tabii ki zor. Stuttgart'la içeride oynadıktan sonra içeride Amed maçı var. Hani Amed'in de iç saha dış saha performansı arasında şu ana kadar fark olduğu için hani Galatasaray'ın en azından dönüşleri öyle çok da Galatasaray'ı hani Fenerbahçe maçı dışında zorlamayacak gibi gözükmekte. Evet, Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları başlamış olacak. Karşılaşmaya da Perşembe gününden bir bakış atmış olduk. Evet, şimdi saatlerimiz yavaş yavaş yarıma doğru geldi. İkinci aramızı verelim programdaki. WhatsApp hattını da hatırlatalım. 0538 052 1487. Aramıza gidelim. Araya gittikten sonra haftanın diğer karşılaşmalarına bakalım. Tabii bir taraftan da hakemler açıklanacak Anthony Taylor tarafından. Onu da merakla bekliyoruz. Seçimler nasıl olacak? O da geldiği anda yine sizlerle paylaşacağız.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, Hattrick'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alışılmış saatin dışındayız. 13 itibariyle 6. adam başlayacak. 14 itibariyle hat-trick olur mu bilmiyorum. Karar vermedim. Belki Burak 6. adamı devam ettirir. Belki ben yaparım. Onu bilmiyorum. Ona beraber karar veririz. Evet, WhatsApp hattımız açık. 0538 052

Mert izne çıktı. Ben de olur muyum bilmiyorum. Belki olurum. Ona biraz sonra karar vereceğiz. Abi Zonguldak maçında TFF gözlemcisi maç esnasında uyuyordu. Bunu gördünüz mü demiş. Yok, görmedim ama çok da şaşırmayayım. Çok da fazla şaşırmam açıkçası. Şimdi az önce bahsettik. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle haftayı açıyoruz dedik. Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet karşılaşması var. Gençler Birliği'nde aslında öngörebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz bir Metin Diyed'in yönetim krizi yaşandı. Metin Diyed'in istifa etti. Önce Gençler Birliği yönetimi istifayı kabul etmedi. Ama ondan sonra istifayı kabul etmekte mecbur kaldılar. Hatırlayacaksınız, haberler çıktı. Carlos Tevez ismi gündemimizde değil dendi. Bununla beraber Alex de Souza ismi de gündeme geldi ama pek sıcak bakmadık açıklaması geldi. Gençler Birliği'nden, Gençler Birliği umarım geçen sene yaşadığı kaotik sezonu tekrarlamaz. Geçen sene Gençler Birliği'nin sürekli olarak kongre ve teknik direktör değişikliği arasında sıkıştığını burada defalarca konuştuk. Diğer yanda Ahmet, tabii Ahmet'in lig başlangıcı çok görkemli olduğu diyelim. Özellikle iç sahada 4'te 4 yaptılar. Deplasmanda da hani Ahmet şu ana kadar iki karşılaşmada bir puan çıkarabildi. Ama iç saha performansı Ahmet'i averajla da olsa 6. hafta sonunda milli ara öncesinde liderliğe taşıdı. Şimdi Ahmet'in tabii zirvede kalabilmesi için mutlaka deplasmanda da puanları toplayıp galibiyetler alması gerekiyor. Bakalım cumartesi günü enteresan. Yani Gençler Birliği Ahmet mücadelesi bir tarafta Metin Diyed'ini kaybeden Gençler Birliği diğer tarafta Ahmet, ilginç bir maç olacak. O gün 13.30'da 16'da Alanyaspor Erzurumspor karşılaşması. Alanyaspor da yine sezonun ilk bölümünde olumlu anlamda bizi şaşırtan takım oldu. Geçen sezon beraberliklere aboneydi. Pereira'nın Alanyaspor'u bu sezon ilk 6 karşılaşmada 3 kez kazanmayı başardılar. Oyun olarak çok mu iyi Alanyaspor? Hayır. Biraz bence Kasımpaşa gibi oynadıkları oyunun üzerinde puan alan takımlardan biri diye düşünüyorum Alanya'yı. Tek mağlubiyetinin tabii Eyüp'e karşı olması da Alanyaspor'un son derece enteresan. Eyüp'e 2-1 mağlup olmuşlardı ki o Eyüp ligde şu an -14 averajla son basamakta. Ama Alanya elindeki kadroya göre, tabii onu da söylemek gerekiyor. Yani ben oyun olarak çok üst düzey bir oyun, hatta geçen seneki oyuna göre biraz daha geride bir takım görüyorum ama eldeki kadroya göre de Alanya'nın iyi işler yaptığını söylemek lazım. Erzurum'la karşı karşıya gelecek dedik. Erzurumspor açısından da son 3 haftada gelen 2 galibiyet biraz tabii rahatlatıcı oldu. Şu an Erzurum'un 7 puanı var. Lige yeni çıkan takımlar için böyle işte Ahmet gibi çok ekstra transferler yapmıyorsanız ligde ilk sezonda kümede kalabilmek önemli bir başarı. Erzurumspor'un hedefi de o olacaktır. Alanya Erzurum maçı da hani çok cazip gelmese de sonucunu merak ettiğim mücadelelerden bir tanesi. Samsunspor Trabzonspor cumartesi günü karşı karşıya gelecekler. Samsunspor çok çok sıkıntılı bir sezon başlangıcı yaptı. Üst üste 4 maç kaybederek milli araya girdi Samsunspor. Fenerbahçe'ye, Kocaelispor'a, Çorum'a ve Erzurumspor'a kaybetti Samsun. Bu 4 karşılaşmada mağlup olurken Samsunspor sadece bir gol atabildi. O da 5-1 kaybettiği Çorum maçında. Diğer karşılaşmalarda skor üretemeden mağlup oldu. Şimdi Trabzonspor'la oynuyorlar ki Trabzonspor da milli ara öncesi Galatasaray galibiyetiyle adeta hayata dönmüştü, lige dönmüştü. Bunu hep milli ara öncesi sizlerle konuştuk. Şimdi bir tarafta Galatasaray puanı 13, bir tarafta Trabzonspor puanı 7. Arada zaten 6 puanlık bir fark vardı. Galatasaray kazansa puan farkı 9'a çıkacaktı. Trabzonspor için çok çok zor olacaktı. Ama Trabzonspor kazanınca puan farkı 3'e indi. Şu an Ahmet 13 puanda, Galatasaray 13 puanda, Beşiktaş 12 puanda, işte Fenerbahçe 10 puanda, Trabzonspor 10 puanda. Yani

Trabzonspor için kaybedilmiş hiçbir şey yok. Teknik adam değişikliği. Tabii teknik adam için bu 20 günde Rice için verimli geçti. Takımı biraz daha tanıdı. Biraz daha istediklerini oyuncu grubunu anlatmıştır. En azından Trabzon'da kalan oyuncu grubunu anlatmıştır. O bakımdan tabii Trabzonspor'un zor bir karşılaşması kabul etmek lazım. Yani Samsun deplasmanı kolay değil. Ama yine de Trabzonspor'un kesinlikle kazanması gereken bir maç olarak duruyor. Eğer Trabzonspor bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılabilirse ligde daha fazla söz sahibi olacaktır. Trabzonspor'un da ben size hani Galatasaray'ın söyledim. Trabzonspor'un da söylemek lazım fikstürünü milli araya kadar. Çünkü Trabzonspor da zor maçlar oynayacak. Şimdi Samsun deplasmanı, sonra Trabzonspor uzak bir deplasmana gidecek. Finlandiya'ya gidecek. O karşılaşmanın ardından, Kups'la oynadığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş maçından sonra Konferans Ligi'nde içeride Hearts mücadelesi var. Hearts'tan sonra Rize deplasmanı pek kolay değil. İçeride Gaziantep maçı. Gaziantep maçının ardından bu kez Konferans Ligi'ndeki en zor karşılaşması Freiburg mücadelesi. Trabzonspor'un ve Freiburg maçından sonraki Freiburg maçı içeride. Sonra da Alanya deplasmanı ile beraber Trabzonspor milli araya girecek. Yani Trabzonspor'un da 8 karşılaşması var. Kups maçı çok zorlu olmayacaktır. Hani deplasman dışında Fin takımları çok mütevazi ekipler oluyorlar. Genelde 4-5 milyon euroluk kadrolara sahip oluyorlar. Tabii ki Başakşehir elendi, farkındayım sezon öncesinde, ama bir Fin takımına yine de Trabzonspor'un kadrosuyla orada çok fazla zorlanmasını beklemiyorum. Hearts da geçen sezona göre çok güç kaybeden bir takım. Orada tabii Freiburg dışında diğer iki karşılaşmada Trabzonspor'un sanki 6 puan alması lazım gibi Konferans Ligi'nde. Onun dışında ligde çok kolay değil Trabzonspor'un maçları. Yani Samsun deplasmanı, Beşiktaş maçı, Rize deplasmanı, Antep ve Alanya deplasmanı. Hani ligde Trabzonspor zorlanabilir. Puan kayıpları olabilir. Onu da hep beraber göreceğiz Trabzonspor'da. Evet, cumartesi günü 16'da Samsunspor Trabzonspor Karadeniz derbisi oynanacak. Saat 19'da da Rizespor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Rizespor açısından da ilk 6 hafta bence beklentiler doğrultusunda gitti. 10 puan Rizespor için iyi mi? Gayet iyi. Arada sürpriz kayıplar oldu Rizespor adına, onu söylemek gerekiyor, ama Gaziantep deplasmanında alınan galibiyet de ekstra oldu. Ondan sonra mesela içeride Alanya'yı kaybetmesi pek beklenmiyordu Rize'nin. Göztepe deplasmanından puan çıkardı. 6 maçta 10 puan Rizespor için bence beklentileri karşılar. Fenerbahçe de aynı Rizespor gibi 6 karşılaşmada 10 puan çıkardı. Fenerbahçe için de hatırlayacaksınız, milli ara öncesi 8-0'lık Eyüp galibiyeti ilaç gibi gelmişti. Fenerbahçe milli araya huzurlu girmişti. Ama tabii o huzurun devam etmesi için Fenerbahçe adına Rize deplasmanından da Fenerbahçe'nin kesinlikle galibiyet çıkarması gerekiyor. Fenerbahçe adına Asensio'nun takımla beraber çalışıyor olması, uzun milli ara gayet iyi oldu. Asensio'ya çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bunu saha içerisinde net şekilde görüyoruz. Hani belki milli ara için bir anlamda Asensio'nun kendine gelmesi anlamında Fenerbahçe'ye çok olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum. Lukaku da iyi bir milli ara geçirdi. Moralli bir milli ara geçirdi. Fenerbahçe için ama kazanmak Rize deplasmanında şart gibi gözüküyor. Peki Fenerbahçe'nin nasıl bir fikstürü var? Bir sonraki milli araya kadar Fenerbahçe hangi 8 maçı oynayacak derseniz, Rize deplasmanı ile başlayacak Fenerbahçe. Sonra yine zor bir deplasman, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanı. Aston Villa da sezona kötü başlasa da son haftalarda toparlamayı başardı. Unai Emery geçen sezon da benzer bir sezon başlangıcı yapmıştı. Sonra içeride Alanyaspor karşılaşması. Yine içeride Slavia Prag, ki Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mutlak surette